0: Banuel, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'taki gemi faciasının üzerine aynı şekilde Silivri'de de bir gemi faciası yaşandı. Geride bıraktığımız gece içerisinde biliyoruz ki karadan tam 35 kilometre uzaklıkta Marmara Denizi tam ortasında bir gemi kazası meydana gelmişti. Tuğberk İmamoğlu adlı gemi ve aynı zamanda Alsu adlı iki gemi bu kazaya karışmıştı. Şimdi bugün aranan aslında 10 denizci araması devam ediyor. Fakat bugün yeni gelişmeler var. Dün gece saatlerinde, yani yine aynı saatlerde dün akşamki yayın dile getirmiştik. Geminin içerisinde bilir kişiler vardı ve aynı zamanda heyet geminin içerisindeydi. Geminin etrafında ve üst tarafında ve köprü üstünde incelemelerde bulunmuştu. Şimdi bizler aslında geminin 1,5 kilometre hemen yanındayız. Şimdi görüntülerimizi paylaşacağız sizlerle bir yandan. Bir yandan da ben kısa kısa notlarımı sizlere iletmeye devam edeceğim. Şu anda içinde bulunduğumuz dakikalarda gemide neler yaşanıyor onları da sizlerle paylaşacağım. Ağır metal yükü bulunan Tuğberk İmamoğlu gemisi aldığı darbe sonucu yaklaşık 11 dakika gibi kısa bir sürede 800 ila 1100 metre derinliğe battığı ifade edilmişti Baner. Alsu isimli tanker ise, şu anda ekranlarda vermiş olduğumuz tanker ise, belirgin bir hasar olmadığı tespit edildi. Kısa bir şekilde devam ediyorum. Dün neler yaşandı? Çalışmalar nasıl devam ediyor? İstanbul Valiliği açıklamıştı. 18 deniz unsuru ve hava unsuru şu anda içinde bulunduğumuz dakikalarda, kazanın olduğu dakikadan itibaren an be an, dakikası dakikasına kesintisiz bir şekilde gemiyi tespit etme ve aynı zamanda geminin kurtarılma operasyonu ise aralıksız bir şekilde devam ettiğini ifade edelim. Şimdi bir diğer önemli başlığımıza geçelim. Onu sizlere söylemek istiyorum. Telsiz konuşmaları ve geminin kazaya nasıl uğradığı, batma ihtimalleri üzerinde duruluyordu. Telsiz konuşmaları oldukça önemli başlıklardan bir tanesiydi. Geride bıraktığımız gün içerisindeki iki gemi arasındaki telsiz konuşmaları, Tuğberk İmamoğlu adlı gemi, Alsu adlı gemiye uyarıda bulundu. Fakat bu uyarı için 800 metre kadar mesafede bu uyarı verildiği için aynı zamanda kazanın kaçınılmaz olduğunu ifade edelim Banuel. Şimdi Banuel, geçtiğimiz dakikalarda konuya dair çok önemli gelişmeler yaşandı. Dün akşam saatlerinde, yine bu saatlerde, Alsu adlı geminin, kazaya karışan geminin arkamda ki geminin az önce görüntülerini sizlere vermiştik. Bu geminin içerisinde bir bilirkişi heyeti vardı ve heyet bir takım kararlar verdi ve aynı zamanda tabii oldukça önemli bir konu, oldukça gözlerin çevrildiği bir konu. Şimdi iki gemi bir kazaya uğruyor ve sonrasında ise tankerde herhangi bir şekilde, Alsu isimli tankerde herhangi bir şekilde kazaya dair bir ibare yok. Diğer tanker, yani Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ise şu anda denizin yaklaşık 1100 metre altında. Şimdi bilirkişi raporunda ve aynı zamanda bir başlık daha var. Alsu gemisi içerisindeki, arkamdaki geminin içerisindeki 6 kişi adliyeye sevk edildi. Şimdi onların durumlarından da biraz bahsedeceğim ve bir yandan sizlere bu bilirkişi raporundan kısa bir şekilde özet geçeceğim. Sonrasında ise hem sizlerden hem de diğer stüdyoda bulunan konuklarımızın, değerli konuklarımızın sorularını cevaplayacağım. Alsu ile Tuğberk İmamoğlu gemileri çatıştığını ifade ediyor bilirkişi raporu. Hava ve deniz şartlarını seyretmeye tamamen elverişli olduğu, yani kazaya dair herhangi bir şekilde hava durumunda bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtiyor. Şimdi Alsu gemisinde ciddi bir hasar bulunamadı. Geminin sağ, sol, ön tarafı ve arka tarafında herhangi bir kazaya dair, yani bir yırtılma, bir parçalanmaya dair herhangi bir şekilde bir kanıt bulunamadı. Şimdi kazanın ana nedeni, aslında önemli başlığımız bu, çift taraflı ağır köprü üstü disiplinsizliği. Şimdi seyircilerimiz köprü üstü derken şöyle ben de ifade etmek istiyorum. Gemilerini kaptanlarının bulunduğu geminin en üstündeki bulunan o beyaz köşk, yani kaptan köşkü denilen yer, köprü üstü. Geminin bütün kontrolleri işte buradan yapılıyor. Şimdi çift taraflı ağır köprü üstü disiplinsizliği ve durumsal farkındalık kaybı asıl iki önemli başlık. Tuğberk İmamoğlu gemisinin AIS cihazının kapalı veya arızalı olması ve telsiz mutabakatına aykırı şekilde son 0.5 mil. Şimdi Banuel, bu ne demek biliyor musunuz? 0.5 mil yaklaşık 800 metre demek. Herhangi bir yük gemisinin büyüklükte bir, yani 200-300 metre büyüklükte bir geminin 800 metre gibi bir kısa mesafede manevra yapması hemen hemen imkansız.
1: Yani denizde seyir halindeyken işte frene basınca ya da dümeni kırınca anında tepki vermiyor koca gemi, sürüklenmeye devam ediyor. Yani bir daha önce tespit edilse bu gemi, belki çok şey değişecek. Devam et Erşen.
0: Banuel, aslında şöyle bir durum var ki, şimdi gemide biz gemiyi aslında araçlar gibi düşünmemek zorundayız. Çünkü onun bir stop mesafesi var, bir durma mesafesi var. Şimdi durma mesafesi de baz alındığı zaman, yani bu araçta mesela biz araçta fren yaptığımız zaman yaklaşık 10 metre gibi ya da 5 metre gibi mesafede iyi bir fren mesafemiz olabiliyor. Fakat denizde böyle bir şey mümkün değil. Şimdi belirli hızda hareket eden bir geminin 0.5, yani 800 metre gibi kısa bir mesafede manevra yapması hemen hemen imkansız ve bilirkişi raporu zorunda ise bu

0: Detaylar var. Şimdi devam edelim. Olayın tamamen aydınlatılması için dün geminin içerisinde bulunan heyet içerisindeki VTS radar verilerine, batan geminin yük stabilite belgelerine ve ALSU'nun kamera kayıtlarını adli makamlarca inceleme altına aldığını belirtelim. Ve şu
1: bu arada biz de şu anda o görüntüleri veriyoruz. Yani bilirkişi heyetinin ALSU gemisinde köprü üstünde incelemelerde bulunduğu anlara dair görüntüler bunlar. Dün arkadaşlarımız kayda geçirmişti. Onları da izleyiciler bize paylaştığımızda vurgulayalım. Evet Erşan.
0: Evet, ALSU gemisinin şimdi kamera kayıtlarının da adli makamlarca incelendiğini belirtelim ve ALSU gemisi içerisindeki tam net mürettebat sayısı verilmedi. Fakat tahminimizce 9 kişi diye söylenmişti. Fakat yeni bir açıklama geldiği zaman tam net rakamı sizlere söyleyeceğiz. 6 kişi şu anda Silivri Adliyesi'nde ifadeleri alınmaya devam ettiğini belirtelim. Şimdi ALSU'dan gelecek olan haberler oldukça önemli çünkü kazaya nasıl karışıldı? Kaza içerisinde herhangi bir nasıl bir ihmalkarlık vardı? Çünkü bilirkişi raporuna göre 2 geminin de kaptan yani köprü üstü bölgelerinde bir takım şeysizlikler var. Yani kurala uyumsuzluk var. Çünkü içerisindeki çalışanlar o saatlerde uyuyorlar mıydı? Dinleniyorlar mıydı? Çünkü kazanın gerçekleştiği saat 03.15. Evet. Yani bu saatlerde evet, belki gemi mürettebatında uyuyan olabilir. Özellikle bir detay var ki geminin üstünde yani köprü üstünde gemi kontrolünü yapılan bir yerde yeni başlayan birinin çalıştırılması ise şu anda aslında soru işaretlerini kafada doğuruyor diyelim. Banuel, sizden gelecek soruları da cevaplayalım.
1: Evet, ALSU'nun kaptanı uyuyormuş mesela kamerasında. Bu arada Mete Sofoğlu'nun
2: şey
1: sorusu
2: yani,
1: var.
2: Otomatik pilotta
1: var
2: olduğuna dair iddialar var. Haber şeyinde, sabahki haber toplantısında. Yani kimse yok diyor ya, yetkili veya kaptan uyumuş olduğuna dair iddialar var. O yönde bir bilginiz var mı?
1: Şimdi bilirkişi diyor ki ilk seyir vardiyasını tutan tecrübesiz ikinci zabitin bulunduğu, gözcü ve dümencinin olmadığı, kaptanın ise kamerasında uyuduğu tespit edildi diyor ALSU isimli gemi için. Değil mi Erşan?
0: Evet, aslında Banuel, öyle bir durum var. Bilirkişi raporunda en dikkat çekici başlık aslında bu. Şimdi gemi içerisinde bir kaza meydana geliyor. ALSU gemisinde herhangi bir hasar yok. Karşı taraftaki gemi ise şu anda denizin 1100 metre altında. Tabi burada aynı zamanda çift taraflı olarak ihmalkarlıklar söz konusu. Şimdi bilirkişi raporu da diyor ki kazanın ana nedeni çift taraflı ağır köprü disiplinsizliği. Köprü üstü ne demek? Zaten kaptan köşkünün olduğu yer. Yani şimdi burada tecrübesiz bir eleman mı duruyordu ve gece saatlerinde olan bu kazanın önüne geçilebilir miydi, geçilemez miydi? Bilirkişi raporunda an be an söylüyor ki şu anda ihlal edilerek köprü üstünde sadece gemideki ilk vardiyasına çıkan tecrübesiz bir zabit bırakılmış, gözcü bulundurulmamış ve kaptan köprü üstünü terk ettiği de bilirkişi raporları içerisinde yer alıyor Banar.
1: Mete Sohtoğlu.
3: Ben şunu sormak istiyorum Numan Bey. Şimdi bu kuru yük gemisi 36 yaşında ve taşıdığı ağır rulo saç yükünün fiziksel dinamikleri ve geminin omurgasının zayıf noktadan darbe alarak 11 dakikada hiç iz bırakmadan batması. Şimdi sizin söylediğiniz gibi radar kayıtlarının işte incelenmesi bekleniyor. Şimdi burada elektronik bir çarpışma sistemi gemilerde var mı? Yapay zeka destekli ya da desteksiz bir elektronik çarpışma sistemi var mı? İkincisi, burada bu yaşlı filo ve yük dinamikleriyle beraber özellikle sizin bahsettiğiniz bu personelin gemicilik, yani gemi yapısal olarak bir soru sormak durumundayım. Vardiya sistemine uyulup uyulmadığı konusunda ya da sizin bahsettiğiniz ehliyetli ehliyetsiz personel çalıştırılması meselesinde sizin bir öngörünüz var mı, tahmininiz var mı? Bir de burada daha önce de bir başka olayda, Girne açıklarındaki olayda da gördüğümüz, arka arkaya geldiği için burada herhalde kriz yönetimi ve tahliye kültürü meselesinde denizcilik sektöründe bir sıkıntı var. Kağıt üstünde evet bir prosedür işletiliyor ama iki olayda da bu gemi personelinin acil durum refleksinin zayıf olduğunu görüyoruz. Hatta A Haber'deki görüntülerde bazı kapsüllerin, yani ilk yardım amacıyla hayat kurtarmak için bazı kapsüllerin ya da izleyicilerimiz anlayabileceği şekilde sandal ya da can kurtaran simitlerinin, teknelerinin şişmiş, hızlı bir şekilde suyun üstüne yükselen, bunların da boş olduğunu düşündüğümüz zaman personelin denizcilik açıkçası ehliyetinin tam da manasıyla o aldıkları ruhsatı karşılamadığı gözüküyor. Siz ne dersiniz?
0: Evet, şimdi öncelikle bizim aslında bakmamız gereken nokta şu, ilk sorunuza hemen cevap verelim. Şimdi Alsu isimli gemi şimdi hareket ediyor, fakat Tuğberk İmamoğlu isimli geminin içerisinde yük var, Alsu'nun içerisinde yük yok. Şimdi Tuğberk İmamoğlu isimli geminin içerisinde metal saclar var. Şimdi bunların her biri 30 ton. İçerisinde şu anda bildiğimiz kadarıyla, yani bize verilen net rakamla birlikte 4000 tona aşkın bir yük var Tuğberk İmamoğlu gemisinin içerisinde. Şimdi Alsu gemisinde de herhangi bir şekilde kaza ibaresi yok. Yani sağında, solunda, önünde, arkasında herhangi bir şekilde bir yırtık, bir darbe, bir hasar söz konusu değil. Bilirkişi raporu da bunu söylüyor. Şimdi aslında tahmin etmek birazcık bu konularda iyi düşünmek gerekiyor. Şimdi Tuğberk İmamoğlu gemisine herhangi bir şekilde bir geminin, başka bir geminin temas etmesi sonucunda mutlaka ve mutlaka darbe alması gerekiyor ki yüklü bir gemiye vuruyorsunuz sonuçta. Yani mantık olarak böyle düşünmek gerekiyor. Bir yandan da geminin acil bir şekilde, yani Tuğberk İmamoğlu geminin isimli geminin acil bir şekilde manevra yapması, içerisindeki 4000 tonluk bir malzemenin özellikle bu tabii malzemeler yerleştirildi mi, yani bir yerlere tutundu mu, yoksa tutunmadan, yani bağlanmadan direkt depoya konuldu mu, o konu hakkında bir bilgimiz yok. Fakat biliyoruz ki yani fizik olarak da herhangi bir bölgeye baskı yaparsanız o baskı zaten biliyorsunuz ki o tarafa doğru evrilir, sağa veya sola. Şimdi burada karşıdaki gemi, yani Alsu gemisi, Tuğberk İmamoğlu ile çatışmamak için, çarpışmamak için Tuğberk İmamoğlu gemisi bir manevra yapmış olabilir. Şimdi denizcilik kurallarında da şöyle bir kural var. 4000 veya 5000 tonun üzerinde bir yükünüz varsa geminin sadece 35 derece eğilmesi bir geminin alabora olması için, batması için yeterli. Şimdi gözler zaten işte bu noktada çevriliyor. Şimdi Tuğberk İmamoğlu gemisinde herhangi bir hasar var mı? Alt deposundan bir yırtık aldı mı? Özellikle bu tür kazalarda, yani ani manevralarda yırtık da olabiliyor. Fakat içerisindeki bulunan 4000 ton yükün sabit bir şekilde başka bir yere evrildiğini düşünürsek 11 dakikada geminin batma ihtimali de aynı zamanda var. Önemli detaylardan bir tanesi de zaten bu, 11 dakika gibi kısa bir sürede. Şimdi devam edelim. Belirtmiş olduğunuz filikalar var. Şimdi gemilerde acil durumlarda herhangi bir şekilde baktılar ki hani radar sistemleri de çalışmıyor. Hiçbir sistem çalışmıyor. Acil durum kiti, yani geminin mutlaka bir kara kutusu oluyor. Şimdi bu acil durum geminin hızla batması anında devreye giriyor. Bunlar aynı zamanda gemi içerisindeki butonlarla da aynı zamanda kontrol edilebiliyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde 2 Eylül gecesinde geminin dış tarafında iki tane filika görünüyor. Bir tanesi normal filika, diğerinin başka bir filika ama tam olarak ismini hatırlayamıyorum. Daha büyük bir filika. İçlerinde yaklaşık bir haftalık insanların yaşayabileceği, kalabileceği, hayatta tutunabileceği bir takım ürünler var içerisinde, hayatta kalmalarını sağlayabilecek. Şimdi onların da yine gece saatlerinde yanına gidiliyor, bakılıyor ki filikaların içi boş. Şimdi yani oradan, denizden, yani bu kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli geminin içerisinden herhangi biri bu tuşa bastı, filikalar aşağı boş indi. Çünkü filikaların içerisinde kimse yok. Yani aslında soru işaretlerinden bir tanesi de bu. Yani gemi o kadar hızlı bir şekilde batmış ki kurtulan dahi, yani oraya ulaşmaya çalışan dahi olamadığı aslında gözler önüne seriliyor. Bilirkişi raporlarında da son olarak belirtmek istiyorum ki Alsu isimli gemide herhangi bir kazaya dair bir emare, bir demeç, yani bir hasar kaybı yok. Tuğberk İmamoğlu gemisi ise yaklaşık denizin 1100 metre altında 11 dakika gibi kısa bir sürede indiği belirtiliyor.
1: Yani en azından Tuğberk İmamoğlu gemisinde de köprü üstünde birinin olduğunu biliyoruz. Çünkü gemiler birbirini görmüş, telsizle temas kurmuş. Artık kaptandı ya da işte ikinci kaptandı, zabitti, şuydu buydu, onu bilemiyoruz.
3: 36 yıllık bir gemi Numan Bey normal midir denizcilikte? 36 yaşında bir geminin bu ağır yükü taşıması normal midir denizcilikte?
1: Onu uzmanlara sormak lazım tabii ama artık metal yorgunluğunu deniz taşıtlarında da konuşmak lazım galiba.
0: Evet.
1: Girne'deki olaydan sonra da.
0: Bu konuda Vanuel biraz bilgim var. Şöyle bir konu ki, normalde hani gemilerin bakımlarının doğru ve düzgün bir şekilde, periyodik bir şekilde yapıldığı zaman zannediyorum ki 50 yıla kadar ömrü olabiliyor. Fakat hani bunun yük gemisi, ticari kargo gemisi veya başka amaçlarla kullanılan gemilerde kaç yıl olduğunu tabii ki de uzmanlar bizden daha çok iyi bilirler. Fakat bakımı yapılan bir geminin bu denli, yani yaklaşık 35-36 senelik bir geminin bu tür bir kazada herhangi bir şekilde hasar almadığı sürece, yani bir darbe almadığı sürece böyle bir kazaya karışması aslında pek de mantıklı gelmiyor. Tabii dediğimiz gibi yükün tek bir tarafta buluşması o konuya ayrı tabii bir başlık katıyor. 4000 ton gibi bir yük var ve bu yük geminin manevra yaptıktan sonra ister sağına ister soluna yattıktan sonra 11 dakika gibi kısa bir sürede denizin dibine götürmesi aslında muhtemel.
1: Erşan çok teşekkür ediyoruz. Yeni gelişmeler oldukça senden almayı sürdürüyoruz.

0: göreceğiz.
1: Bilgiler şunu gösteriyor. Oradaki demin ki tabloda gösteriyor. Numan da anlattı. Yani sonuçta insan hatası var. Yani ben çok öyle ağır gözüküyor. Yük taşıdığı için herhalde o manevra yani anında
2: yani bu,
1: mesela ben ilk başlangıçta
2: gemide kaç kişi vardı bunlarla ilgili
1: yara aldığını
2: var
1: düşündüm geminin ama öyle değil.
0: Aşçı hariç 6 kişi gözaltında.
2: Hayır batan geminin.
0: Ha batan geminin 10 kişi
3: oldu. 10 mu? 9 kişi.
2: 10 diye ifade ediliyor da onlarla ilgili herhangi bir emare var mı? Diye.
3: Yani çoğu uykuda yakalanmış aslında. Yani hem vuran gemi hem çarpılan gemi.
0: Öyle gözüküyor. Buyurmaz mısınız Eray Hocam? Biraz konuşalım, detayları konuşalım. Şimdi bilirkişi raporu hakikaten çok enteresan. İnsan hatasına dair çok önemli veriler, tespitler var. Mesela kazanın esas nedeni için 3 başlıktan bahsediyor bilirkişi. Çift taraflı köprü üstü disiplinsizliği, vardiya standartlarının terk edilmesi, durumsal farkındalık kaybı. Şimdi bazı detayları burada biz balkonumuza da yansıttık. Gemiye bir gün önce katılan ve ilk seyir vardiyasını tutan tecrübesiz ikinci zabitin bulunduğu. Yani o telsizde konuşan adam var ya, İmamoğlu gemisiyle karşılıklı olarak telsiz konuşmasını yapan, ilk defa o gün göreve başlayan, ilk defa seyir vardiyasını, gece vardiyasını bile tutan ikinci zabitmiş mesela. Gözcü ve dümencinin olmadığı, gözcü olsaydı belki çok daha uzaktan ışıklarını yakarak gelen bir gemi gözle tespit edilecekti. Kaptanın ise kamerasında uyuduğu tespit edildi. Bu bir şey ifade etmez yani. Kaptan 24 saat görev yapacak diye bir şey yok.
2: Tabii ki ikinci kaptan var. Yani köprüde görevli subaylar var. Yani aslında köprü, biz de işte Karadeniz gaz sahasına gittiğimizde TCG Turgut Reis'in o köprü bölümüne çıktık. Orada çekimler yaptık. Yani 7-8 kişi en az. Gece gündüz. Çünkü her birinin bir de bir yeri var orada. Yani her birinin bir görevi var. Bir cihaz var. O cihazın başında bulunuyorlar. Yani onlar sürekli değişiyor ama sürekli olarak bir kadro personeli işte yaklaşık 8-10 kişiden oluşan sürekli köprü üstünde oluyor. Bu sivil gemilerde de aynı. Yani
0: öyle olması gerekir.
2: Yani telsizcisi, navigasyoncusu, efendime söyleyeyim, işte gözetlemecisi, ikinci kaptanı, güverte subayı vesaire. Yani en az 7-8 kişinin bulunması lazım bir kere. Bunun bulunmaması, tek kişinin bulunması, onun da ilk defa oraya çıkıyor olması hakikaten felakete davet çıkarmış yani. Hani bu kaza önlenebilir miydi sorusunca evet önlenebilirdi yani. Hani bu, benim kanaatim bu yönde.
0: O telsiz konuşmasını arkadaşlarımız bir getirsinler mi? Bir dinleyelim onu, hatırlayalım. Çünkü aslında çok önemli veriler bize sunuyor o konuşma. Yani karşı tarafın Alsu'daki şeyin, ikinci zabitin çok da tecrübeli olmadığına dair çok net bir fikir veriyor aslında. Bir dinleyelim.
4: Alsu içkiliye kır. Alsu içkiliye kır demiştir. Alsu, Tuğbel kimim oldu?
0: İşte iskeleye kır demiştim yani, iskeleye kır diyor.
3: Tamamdır'ı çok geçiştirerek söylüyor, acemi şeyli tamam
0: yani,
3: tamamdır böyle.
0: Demek ki iskeleyi yani, ya kırmamış ya da kırması gerektiği gibi kırmamış.
1: Kırsa da hızlı kırmış olabilir. Bu hareket kabiliyeti, o yükü ettiremiş olabilir.
0: Evet yani.
3: Ama acemi olduğunu söylüyorlar ya, daha ilk gün orada göreve başlamışlar.
1: Zaten bir sürü yani, insan hatası var orada ya.
5: Banu Hanım bir şey söyleyebilir miyim?
0: Buyurun Mete Bey.
5: Şimdi burada bizim Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği var. Bir de Uluslararası Kuralların Kolirek deniyor. Bu yerel sulardaki uygulama esaslarını tayin eden özel bir düzenleme. Şimdi burada şu bilgiyi teknik olarak vermem gerekiyor. Bu trafik şeridini dikey geçen veya şeride girmek üzere manevra yapan gemilerin şu an ekranda gördüğümüz ana hat üzerinde ilerleyen transit trafiğin yolundan çıkmak zorunda olduğu kuralı seyir emniyetinin omurgasını oluşturur. Yani normal güzergahında giden bir geminin önüne çıkan bir gemi gibi herhalde bir simülasyon yapabiliriz burada.
0: Ne olması lazımdı yani burada?
5: Normalde Kolirek Kural 15 gereği deniyor. Biraz önce Numan Bey'in de söylediği 90 dereceye yakın kesişmelerde soldakinin sağdakine yol vermesi. Yani burada gördüğümüz, o grafikte gördüğümüz soldaki geminin sağdakine yol vermesi gibi düşünün. Bu kural teorik olarak çarpan gemiye geçiş önceliği tanısa da Türk Boğazları'nda bu geçerli değil. Muhtemelen kaptanın ya da ekibinin biraz önce benim vurguladığım bu seyir sefer güvenliği meselesine tam olarak hakim olmadığı ya da bir anlık panikle ya da bilgisizlikle, artık bilmiyorum, adli tıp ya da hukukunun kararını verir, böyle bir paniklemesi var. Fakat burada hiç affedilmeyecek bir şey var ki, O da

0: 30 dakika boyunca BTS denilen kontrol istasyonu ile bu durumun paylaşılmaması, yani uluslararası denizcilik standartlarında ihmal olarak açıklanamayacak ya da panikle haber verilmediği açıklayamayacak derecede hukuki bir sorun teşkil ediyor bu kişi ya da kişiler için.
1: Şimdi tam da bu noktada Tuğberk İmamoğlu gemisinin bağlı bulunduğu şirketin sahibi arkadaşımız Merve Köleoğlu'na bir röportaj verdi. Çok da duygu dolu bir röportaj o. Beyefendi de aynı noktaya vurgu yapıyor. Yani bu Alsu gemisinin bir ihmalkarlığı olduğu aşikar. Yani yarım saat sonra geç bildirmek ne demek yani? Siz bir kaza yaşamışsınız. Bunun farkındasınız. Zaten polemiğe de girmişsiniz telsiz vasıtasıyla. Siz neyi kimden gizliyorsunuz? Ya da bu kadar bekleyerek neyi amaçladınız? Bunu da sorgulamak lazım. Bir bakalım beyefendi ne diyor?
2: Saat 5 civarı telefon geldi. Gemide bir çarpışma oldu ama gemiye ulaşılamadı habere geldi. Acentem karşı geminin acentesine ulaştığını, oradan da geminin kaptanına ulaştığını söyledi. İstersen abi dedi, arayayım dedi, geminin kaptanıyla konuşayım dedi. Ben de çekindim biraz, kaza oldu falan filan, yani böyle olayın üstünde böyle sanki ateşe yangın döküyormuş gibi olmasın diye, ama sonra da adamlara ulaşamadık, gemiye ulaşamadık. Ulaşmamız lazım da ne olduğunu öğrenmek için, hani çünkü çarpışıyor, aynı yerde olması lazım mantıken, değil mi? Aradı, ulaştı, kaydetti, kaydını bana dinletti. Şu ön tarafı var ya,
3: evet.
2: Karşı tarafın şu ön tarafının bizim geminin şu tarafına çarptığını düşünüyoruz. Burası sivri ya, burayı deldi, su girdi diye benim tahminim, yani teknik departmanla beraber öngörümüz bu şekilde. Çünkü öteki gemide hiçbir hasar yok. Bu kadar hızlı batmaz gemi yani. Burası yani oradan su girişi oldu. Gemi yatırdı diye düşünüyoruz. Yani başka da bir şey düşünemiyoruz yani. Benim kaptanım onu arıyor. Yani diyor ki üstüme geliyorsun. Ondan sonra o çeviremiyor. Bir daha arıyor. İşin acı tarafı yani kimseye haber verilmiyor. 30 küsür dakika. Bak bu hatayı anlarım. Kazayı da anlarım. Belayı da anlarım. Her şey insanlar için. Ama yani... Yani gitmeyi anlamam.
4: Evet. Tabii şimdi şöyle, hani artık olay olduktan sonra 11 dakikada gemi batıyor. Tabii ki büyük bir ihmalkarlık. Yani bu affedilecek bir şey değil. Ama şöyle de bir şey var. Tabii bunu bilirkişi raporunda, bu ön rapor şu an ortaya çıkan. Daha sonraki asıl raporda şu belirtilebilir. Yani şimdi size doğru geliyor. İkaz ettiniz, yolumdan çekil dediniz. Öyle anlıyorum yani. İşte sola, iskele tarafına kır şeklinde bir şey oldu. Yani mesela o gemi de gördüğü andan itibaren, yani batan gemi de bir manevra yapma imkanı yok muydu diye de sorgulamak lazım. Tamam? Çünkü
5: o gazeteci arkadaş söyledi, çok zor dedi yani.
4: Yok, hayır. Bakın öyle değil.
5: Daha önceden
4: ya şöyle diyor. Tabii yani şimdi görüyor çünkü, yani çok uzaktan görüyor. Hani görüş mesafesi yaklaşık an hava şartlarına bağlı olarak 4-5 kilometreye kadar minimum şey yapabiliyor. Çünkü dünyanın yuvarlaklığının kırılma açısı 9 kilometre. Yani teorik olarak 7-8 kilometreden itibaren bunu görüyor. Takibi alıp yani bu rota üzerinde olup olmadığını navigasyon sistemlerinden anlayabilirlerdi. Yani benim merak ettiğim o batan gemi, ya tamam çekilmiyor yani. Şimdi bir tanesi otobanda üzerinize geliyor yani. Kural ihlali yapmış. Eyvallah. Yani o öyle de olsa siz bir manevra yaparsınız değil mi? Kaçınmaya çalışırsınız, bir şey olur. Yani şimdi işin bu yönü de var hani baktığınızda.
5: Dolayısıyla dediğiniz zaman şeye giriyor. Çift taraflı köprü üstü disiplinsizliği diyor ya bilirkişi.
4: Evet. Yani burada iki taraflı ki. Ben o yüzden biraz da hani bilirkişinin o belirttiği hususa istinaden böyle bir kanaat oluştu. Yani neticede batan gemi de belki bundan kaçınacak bir manevra yapabilirdi. Peki o zaman batan gemiyi kim kullanıyordu? Yani şimdi ötekinde bir tane
1: ses,
4: zabit var.
1: Telsizdeki ses kayıtlarından kaptan olduğunu tespit etmiş şirketin sahibi. Ama i̇şte ben de şunu merak ediyorum.
4: Bu bilirkişi raporunda doğrulamak lazım.
1: Telsiz konuşmasını ilk duyduğumdan beri hep bana sanki şöyle olmuş gibi geliyor. Şimdi iki gemi burun buruna birbirlerine yaklaşır vaziyetteler. İskeleye kırma konusunda mutabık kaldılarsa ikisi de iskeleye kırdığı zaman gemilerin birbirinden uzaklaşması gerekir
4: lazım.
1: Değil mi?
4: Evet.
1: Şimdi karşıdaki adam iskele yerine sancağı kırdıysa ne olacak peki? Ben de hep
6: bunu... Abi şurada bakın, Alsu gemisinin de bir sürü hata var. Değil mi? Orada yani tecrübesiz ikinci zabit var. Yüzcü ve evmenci yok falan. Evet. Ama sonuçta bak, suçlu kim yazmışsınız ya. Oraya bak,

0: Kulberk İmamoğlu'nun manevrasının çatışmayı başlatan aktif tetikleyici olduğu söyleniyor. Enteresan bir şey o.
1: Yani işte...
2: Batan gemi değil mi? Batan gemiyi biraz...
3: Evet yani şimdi dış tarafta büyük hata var. Evet, yani bu şöyle biz şimdi bir tek tabii... batmayan gemiye odaklandık da aslında biraz da batan gemiye de odaklanmak gerekiyor. Yani hem iki taraflı demesi bilirkişi raporunun aynı zamanda şuradaki işte batan geminin manevrasının çalışma demek ki yanlış bir manevra mı yaptı? Yani orada sancak tarafına şey iskele tarafına kır derken o da mı iskele tarafına kırmaya başladı? Yani hani ikisi de sola doğru ya da birbirini çarpacak şekilde biri sola kırarken ötekisi de onun üstüne mi doğru yöneldi? Bu manevra şekillerini işte herhalde radar kayıtlarından
0: Numan diyor ki hiçbir delinme yok. Yani değil mi? Gemide bir şey yok.
2: Zarar, hasar falan yoktu yani.
1: Daha yeni nesil bir gemiymiş zannediyorum Alsu herhalde. Diğeri daha eski bir gemi. Zaten işte tek bölmeli olduğu söyleniyor.
3: Ya bir de ona da müsaadenizle biraz şey yapalım. Yani şimdi burada hani gemilerin özellikle baş kısımları hani orada sahibinin gösterdiği için söylüyorum. Yani. Daha dayanıklı ve güçlüdür.
1: Daha kavidir
3: evet,
1: değil mi?
3: Kavidir yani. Şimdi o kısa sürede bile 11 dakika muhtemelen şöyle olur. Hani eğer onun söylediği yani gemi firmasının sahibinin söylediği öyle şeklinde olursa eğer baş taraftan su almaya parçalanır baş taraftan su almaya başlarsa geminin arkası kalkmak ister. Evet. Belli bir süre kalkar ama sonra kırılır gemi. Evet. Ve aynı anda batmaya başlar.
1: Evet. Yani, bu arada bilirkişi soruşturma dosyası için yük ve stabilite evrakını da talep etmiş. Demek ki böyle bir evrak tutuluyor. Şimdi feribotlara araçlar yüklenirken bütün otomobilleri bir tarafa, bütün tırları bir tarafa yüklemiyorlar.
3: Bir de stabilite karışık diyor. Yani bunların sağlamlığı, sabitliği ne kadar?
1: Evet yani.
3: Neyle sabitlenmiş? Şimdi, acaba yük kaymış mı?
1: Burundan su almaya başladığı zaman, burun aşağıya inmeye başladığı zaman bir de yük buruna doğru hücum ettiyse...
3: Evet yani çok çeşitli varyasyonlar var ama orada yani bu kadar mesela karşı tarafta bir şey yok ama öteki tarafta geminin baş kısmı parçalanmış ve suyu ya bu biraz dengesiz geldi bana yani acaba buradaki geminin yaşının büyük olması ya da işte bakım ve korozyon sorunları mı vardı diye de akla
0: Eray
3: getiriyor.
0: Numan bir şeye dikkat çekti. Yükün ağırlığı 4000 ton yükün ağırlığı ve onun yer değiştirme ihtimali. Hızlı bir manevra yapıyorsa o yer değiştirince düşünün o ağırlıkta bir şey gemiyi alabora edebilir.
3: Belki de evet yani çarpmadan da değil. Ani manevra yapayım derken işte belli bir açıdan fazla manevraya girdiğinde o yükün stabilitesi bozulup gemiyi evet yani hiç tahmin etmediğimiz şekilde bir baştan kırmak ya da belki de bir çarpışma bile olmadan belki de batırmış mı? Belki şimdi bu soru da akla geliyor çünkü mutlaka iz olur yani şurada mutlaka bir temas esnasında bir iz olur.
2: Demek yani,
3: yani bir temas ya da hani burada hakikaten çok enteresan bir tabloyla da bilirkişi raporundan sonra karşılaşabiliriz. Acaba hiç çarpışma da olmadan öteki kaptanın, batan geminin kaptanının yanlış manevrası sonucu yükün stabilitesini kaybedip gemiyi ya alabora etmek suretiyle mi battı?
1: Eray hocam de Allah biliyor ya yani ben hep şunu umdum. Hele de telsiz konuşması çıktıktan sonra köprü üstünde biri var. En az bir kişi var değil mi köprü üstünde? Çünkü telsiz teması kuruluyor vesaire. O nerede? Yani o kendini kurtaramadı mı? Yani onun en azından atlamış olması icap eder değil mi?
3: Yani bu da yani işte şunu ya o çarpma esnasında belki
2: dengesi bozulmuş olabilir.
3: Yok bir yere kendisini çarpıp baygın ya da yara almak suretiyle ölmüş de olabilir yani. Çünkü çok şiddetli bir çarpışma ya da ani bir alabora onu da denizin içerisine çekebilir. Bilemiyoruz tabii yani işte bunu bilir kişi ortaya çıkaracak ama en azından hani şu benim çok dikkatimi çekti. Yani hiçbir iz olmaması hani çok garip yani mutlaka bir iz olur yani mutlaka sıyrıktı ne bileyim bir şey de olur yani.
1: Bu tabi neticede bir ön rapor daha evet, detaylı inceleme
3: daha detaylı incelenecek yani ama çok farklı şeylerle de karşılaşabiliriz onu da yani söyleyeyim yani.
1: Yani şimdi 10 vatandaşımız kayıp. Allah yakınlarına sabır versin. Çok zor bir şey yani. Amin, yakınlarının amin akıbetinin
3: yani ben işte asıl onu beklemek soracaktım. Onlardan hiçbir iz var mı? Ne bileyim yani birinin eşyasıydı, birinin bir şeydi. Şimdi 1100 metreden bir geminin çıkarılabilmesi.
2: Gemiden sadece filika kalmış bir iki parça şey.
0: 10 kişi kayıptı. Bu akşam şey açıkladı.
2: Hepsi gömülmüş.
0: Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet
1: Bey açıkladı. Kıbrıs'taki, Girne'deki olayda birkaç.
0: O Girne olaydı.
2: Girne'deki
3: bir olaydı. Burada 10 mürettebatı olduğu, batan geminin 10 mürettebatı olduğu, onun da olmadığı.
0: Olmadı.
3: Yani şimdi en azından

0: Banu Hanım'ın da söylediği gibi yani burada bir kişi var ya artık çarpacağını çarpmış yani. Hani tek akla gelen o çarpma esnasında o kişinin de yaralandığı, diğerlerle birlikte suya gömülünce diğerlerini de zaten kurtulamıyor. Çünkü tek kişi varsa diğerleri ne yapıyordur? Uyuyordur. Yani kameralarındadır. Kameralarda nerededir? Geminin alt bölümlerindedir. Hani dolayısıyla oradan çıkmaya 11 dakikada vakitleri olmaz.
1: Tek kabinli bir gemi deniyor. Yani o alt tarafta deponun olduğu alt tarafın
0: içi. Çıkmaya vakit olmaz ya. 11 dakikada çıkamazlar.
1: Şimdi bazıları birkaç kabinli vesaire oluyormuş. Yani bir noktaya su bastığı zaman diğer taraflar kilitleniyor ve işte o
0: demek eski bir gemi yani teknolojik olarak da düşük bir gemi. Yani bu hakikaten Allah başa vermesin.
1: Allah
0: yani
1: başa
0: gerçekten başsağlığı diliyorum
1: yani yakınlarına. Girne'deki vatandaşlarımız
0: ama
1: için de
0: neden
1: öyle,
0: olduğunu hani
1: bilir kişi heyeti
0: mutlaka çıkar. Benim çok dikkatimi çeken işte tekrar söylüyorum hiçbir izin olmaması karşı tarafın yanlış bir manevrası ve stabilizasyonu kaybedip bir alabora olması sonucu mu battı sorusunu da akla getiriyor.
1: Mete?
2: Ben tamamen spekülatif bir yorum yapacağım.
1: Evet.
2: Yani hiçbir şimdi bilirkişinin yayınladığı adli raporları falan alakası yok ama burada biraz önce bahsettiğim teknik sebeplerle spekülatif olacağını söylediğim için rahatlıkla söylüyorum. Biraz da bu seyir güvenliğinde hani rehavete kapılıp muhtemelen elinde cep telefonu ya da bir başka meşgaleyle otomatik pilotta giderken tabiri caizse artık gemide bunun hani otomatik nasıl gider ya da sabit tutarsanız o şekilde mi gider gibi bunu bilmiyorum ama bu kadar dikkat dağıtıcı ve aniden böyle bir olayla karşılaşınca aklıma yani ya televizyon seyreden ya da cep telefonuyla meşgul olan işte köprüdeki ya da köprü üstündeki ekip geliyor. Çünkü arkasından da 30 dakika sessizlik iyi niyetli olarak benim şahsım adına yorumlayabileceğim ya da görebileceğim bir şey değil. Yani ihmal kelimesinin az kaldığı kasıt kelimesine kadar yani örtbas etmek manasında suçu örtbas etmek gibi bir sessizliği de burada vurgulamam gerekir. Açık söylemek
3: Mete,
2: gerekir.
3: Mete şu tesis konuşmasında bir tehlikenin geldiğini konuşmuşlar zaten.
1: Evet, evet.
3: Öyle değil mi?
1: Evet. İskeleye kır diyor. İskeleye kır dedim ya geminin... sana diyor. İskeleye kır dedim ya diyor.
3: Evet. İki geminin.
1: Burada tamam tamam diyor falan.
3: Kurumlu isimleri konuşuyorlar. Yani bir şey olacağını ikisi de biliyor. Yani iki taraf da biliyor. O konuşan
1: yani İmamoğlu gemisinin kaptanı ya da telsizde o an telsiz başında kim varsa o kesinlikle biliyor da karşı taraftan ben pek
4: aslında
1: emin olamadım.
4: Sanki acemi
0: şöyle,
4: gibi duruyor.
0: Şöyle bir şey var ama neticede batmayan gemide konuşan kişi hayatta.
4: Evet.
0: Ya bunun ifadesi önemli. Şu an Silivri'de işte ifadeleri alınıyor onların da.
1: Evet.
0: Yani
1: evet.
0: Nasıl olduğunu bu, o görüyor.
3: Bir de şöyle bir şey var. Demiştim diyor.
4: Evet. Yani o tamamdır diyen hayatta anlaşıldı
0: evet.
4: Diyen.
0: Tamamdır diyen hayatta. Bu nasıl ne gördü
3: ne orada? Gördü,
0: kaç
3: nasıl
0: metreden
3: oldu, evet.
0: Gördü? Yani gördüğü zaman nasıl bir manevra yapıldı?
1: Hakikaten... İskeleye kır demiştim ifadesinden ben şunu anlıyorum. İskeleye kırmamış.
4: Evet.
1: İskeleye kırmamış. Ben bunu anlıyorum yani. İskeleye demiştim kır demiştim diyor. Diyorsan sen bir kişiye karşındaki kişi ya iskeleye kıramamıştır ya da başka bir tarafa kırmıştır. Ben bunu anlıyorum bu ifadeden.
2: Ama teknik bir arıza olsa da seyir sefer defteri var vesaire var. Yani denizcilikle ilgilenenler daha iyi bilir. Gemide her attığınız adımı ya da çıkan aksaklığı bir kayıt altına almanız gerekiyor. Burada bildirilen de bir şey yok. Yani neticede denizcilikte en ufak bir arıza geçtiği zaman bunu telsizde merkezinize bildirmeniz gerekiyor. Bırakın bunu. Bir kez daha ben hani kasıtlı bir vatandaş olarak ben örtbas etme niyeti taşıdıklarını düşünüyorum hukuki olarak. Çünkü 30 dakika hani bir şey oluyor ama 30 dakikada onu örtbas edebilmek için HTS kayıtlarına da bakılmalı bu yaşayan
0: ya
2: kişilere.
0: Belki hani akıl farklı almak olarak şu da olabilir.
1: Için, tabii, yani şimdi bir kişi için, tespit etmiş.
0: Şöyle şu da olabilir. Yani şimdi tek kişi varsa batmayan gemide. Tek evet. Kişi varsa o gemiyi belli bir yere kadar götürüp ne olduğunu anlayıp aşağıdakilere haber verip uyandırıp
1: tabii,
0: yani. Şeyi de olabilir. Yani kaptan. O da tabii çok yani bu da makul olmayabilir ama evet. Hani makul olma ihtimali de var yani neticede hani tek kişi şimdi gemiyi düşünün. Koskoca gemidesiniz. Bir gemi kazasına karışıyorsunuz.
4: Ve acemisiniz.
0: Denizin ortasındasınız. Acemisiniz. Ne yaparsınız?
2: Alarma
0: zaten
2: basarsın.
0: Bakın şöyle rotaya bakın.
2: Alarma basarsın.
0: Acemi bakar mısın? Bakın evet. Rotaya bakın. Bakın burada çıldırıyor yani. Tamam mı? Ne, bir şey anlayamıyor. Yani o da hani nasıl bir şoka girdi, nasıl bir paniğe, ne yapacağını bilmiyor, aşağıdakilere haber verecek, tek başına kalkmıyorlardır belki, haber veriyordur, ötekiler uyuyordu, kalkmıyordu.
3: Zaten uyuyormuş ötekiler.
0: Yani onu diyorum işte, yani hadi tek başına bir taraftan gemiyi der.

0: Bu arada tam da bu noktada bir son dakika gelişmesi de geldi. Gemi faciasında kaptana tutuklama talep edilmiş. Aynı zamanda vardiya zabitine mi dediniz arkadaşlar?
1: Bak Mahmut abi işte vardiya.
0: Yani o saatteki zabiti anladığım kadarıyla. Şimdi detaylara da bakıyorum.
2: Yani çarkçı filan hariç, aşağıdakiler hariç görevde. Köprü üstünde en az 4 kişinin olması lazım. Burada bir kişi var, o da en tecrübesiz adamı.
0: Başsavcılık Alsu Kaptanı Ahmet Eraslan'la olay anında köprü üstü vardiyasını tutan Murat Evciman'ın ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmesini planlıyor diyor adli kaynaklar. Diğer şüphelilerin cezai sorumluluklarının ise bilirkişi incelemeleri ve teknik deliller doğrultusunda değerlendirileceği bildiriliyor. Diğerleri için adli kontrol talep edilmesi beklentisi söz konusu. Bunu da vurgulamak lazım. İşte ne demiştik az önce? Aşçı hariç 6 kişi gözaltına alındı. Elbette aşçının yani tüm bu süreç içerisinde bir dahli olamaz.
1: Tersanecilik yapan bir büyüğüme danışmıştım. Yani burada kendi tecrübesine göre kıdemli de biri %70'in üzerinde bir kusur çıkma ihtimali var dedi.
0: Kaptana mı?
1: Genel olarak evet, bütün ekibi %70'in üzerinde.
0: Hı hı, gemiye.
1: En az dedi.
0: Alsu gemisine.
1: Teknik detaylar da çıkarttı.
0: Batmayan dedi. Gemiye yani.
1: Kayıtlar da çıktıktan sonra ama en az %70 dedi yani.
0: En az %70 bu tarafta sorumluluk var diyorsunuz.
1: Kusur var.
0: Evet, bilirkişi raporu da, ön bilirkişi raporu da bunu zaten teyit eder nitelikte. Saat 3.15 gibi bir kaza kırım yaşanıyor. 3.26'da acil durum sinyali alınıyor. Demek ki aslında 11 dakikada değil, belki çok daha önce bile batış gerçekleşmiş. 3.26'da acil durum sinyali İmamoğlu gemisinden gidiyor. 3.41'de de Alsu tankeri kaptanı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne ulaşıyor. Demek ki zaten kazanın şiddeti ile belki uyandı. Hemen köprü üstüne koştu. Ne oldu dedi. İkinci zabite sordu. Otelsizde konuşmaları olan adama. Ondan da durumu anlayınca, öğrenince hemen gemi hizmetleri.
3: Sanki hiç uyanmamış. Eray Bey'in dediği o anlamda daha böyle bir daha şey geliyor. Rasyonel gibi geliyor. Yani çarpma olsa uyanırlar. Ne oldu falan derler. Yani alttakiler uyumuş. Üstteki de kendine göre gitmiş demek ki. Sürmüş gemiyi.
0: Yani malum Zelenski Putin Bişkek'teyken çıktı, dedi ki, daha yola bile çıkmamıştı, hava sahasını kapatıyorum Rusya'nın. Malum zaten bir aydır, iki aydır ne kadar askeri tesis varsa özellikle rafinerileri vurmaya devam ediyor Ukrayna. Eray Hoca ile çok konuştuk. Ve karşılıklı olarak birbirlerine saldırmaya devam ediyorlar. Şimdi bu görüntüler Soçi'den. Rusya'nın önemli bir turistik tesisi, aynı zamanda önemli de bir limanı.
4: Limanı falan yedim.
0: Vurmuşlar.
4: Almanya falan küçük.
0: Aynı zamanda da dihalarla da vuruyorlar Eray Hocam. Birazdan görüntüleri de gelecek yine. Denizden de vuruyorlar. Yani vurmaya devam ediyorlar.
1: Şimdi birincisi buradaki temel mantıktan bir tanesi, sizin söylediğiniz önemli bir mesele var. Havadan ve denizden Ukrayna kendi imkanlarıyla bir abluka yaratmaya çalışıyor. Bu ablukanın deniz ayağında burada vurulan yere baktığımız zaman dalga kıran olarak tabir ettiğimiz yerin yıkıntı haline getirilerek buradaki gemilerin ticari de olabilir, işte burada özel şahısların da bazı yatları var, gemiler var.
0: Mesela bir tane DİHA
1: çıkamaması.
0: Eray Hocam görüyor musunuz? Evet. Bir DİHA mı diyordu?
2: DİHA.
0: Onu ateşle ediyorlar karşıdan. DİHA etkisiz hale getiriyor.
2: İDA.
0: İnsansız deniz aracı. Doğru diyorsunuz. Şimdi onu ateşle ediliyor ve infilak ediyor yolda. İnfilak etmese gidecek, hedefini vuracak belki.
2: Evet.
0: Bir tedbir kesinlikle almışlar limanlarda. Limanlarda da bir tedbir almışlar.
2: Bu arada bugün Milli Savunma Bakanlığı basın bilgiler briefingindeydik. Bu konuyla ilgili bir bilgi verildi. Onu da sizle paylaşayım.
0: Karadeniz'le ilgili.
2: Evet. Karadeniz'de Ukrayna Rusya Savaşı'nda son bir ayda 90 civarında gemi saldırıya uğramış. Yani.
0: 90.
2: Evet. Son bir ayda. Bakın. Ve bunun önümüzdeki dönem artması muhtemel olarak görünüyor.
0: Fail de genellikle Ukrayna mı?
2: Özellikle Azak Denizi'nde. Her iki tarafında. Yani yaklaşık yarısı Rusya'nın, yarısı Ukrayna'nın sorumluluk alanı. Birbirlerinin gemilerini vuruyorlar yani.
0: Yani bu da sıkıntı. Yani,
1: biraz önce söyleyeyim, Ukrayna açısından baktığınız zaman işte bu Azak Denizi, Kerç Boğazı ya da işte Odessa limanları Rusya'nın sıçrama yapamaması için, bir de bunun daha alçak boyutta olanları var. Daha ince tabir edilen bu insansız deniz araçlarıyla patlayıcı yüklü, Ukrayna bunu sık yapıyor. Fakat Ukrayna'nın bu denizde Rusya'yı, özellikle ticari varlıklarını, tahıl satamaması, gübre çıkart

0: tamamlaması ve aynı zamanda burada sadece bunu düşünmeyin, bir de bunun Avrupa ayağı var. Son dönemde Rusya'nın gölge filoları olarak bilinen gemilere de el konmaya ve gemilere çıkılarak el konu olarak Avrupa Birliği üyesi ülkelerin limanlarına el konularak çekildiğini de
1: bu parçayla beraber okuyayım. O gölge filo zaten Yunanistan'a hizmet ediyor yani.
0: Yani.
1: o da komik değil mi? Yani gölge filoları durdurmak, el koymak vesaire.
0: Genelde Yunanistan tabii işin içinde. Şimdi burada bu deniz meselesinde dediğim gibi bir abluka uygulamaya çalışıyor ve gemi çıkartmamaya çalışıyor. Bu Karadeniz'in de tabii ki askerileşmesi olarak tabir edebileceğimiz bir cephe açılıyor. Ama buradaki mantık Odessa Limanı'na Rusya'nın erişimini açıkçası engellemek. Ama bir de bunun hava boyutu var. Son dönemde özellikle Ukrayna birli ikili jet motorlu ama hemen her dakika arka arkaya 300-400 tane insan savar aracıyla Rusya'nın çeşitli yerlerine saldırı düzenlemeye başladı. Bu bir sistematik hale geldi. Bir tanesi bunun Ukrayna'nın tam karşısında Kursk bölgesinin olduğu olan, yani Rusya'nın demiryolu sanayi tesislerinin olduğu, evet, ticari damarının olduğu, bir de onun daha kuzeyindeki bir bölgeye yönelik sistematik olarak neredeyse her dakika 1-2 tane atılıyor. Bu tabii ki psikolojik olarak Rusya'nın içerisine etkileme amaçlı. Ama daha uzun menzilli atışlarda da insan savar araçlarıyla özellikle ekonomik olarak Rusya'nın bu savaş makinesinin çarklarını ağırlaştırmak amacı taşıyor. Depolar vuruluyor, benzin kuyrukları oluşması aynı zamanda Ukrayna tarafından isteniyor. Yani bir şekilde cephede değil de bu hava ve denizden avukayla Rusya'yı iyice ekonomik olarak kıskaça alıp muhtemelen de yeni yaptırımlarla beraber.
1: Az önce Odessa dediniz ya, bu da Odessa açıklarından bir Rus insansız hava aracı marifetiyle alınmış bir görüntü.
0: Evet.
1: Ruslar da Ukrayna gemilerine ya da Ukrayna'ya bir şey taşıyan ya da Ukrayna'dan bir şey taşıyan gemilere hedef almaya başlamışlar. Dumanların da yükseldiğini görüyoruz yine o gemiden. Az öncekiler kadar net değil çünkü demek ki kamera kabiliyetleri bizimkiler kadar yüksek değil herhalde hocam. Rus tarafının.
2: Evet. İşte çözünürlüğü düşük.
1: Evet, çözünürlük bir hayli düşük. Artık nasıl bir kamera kullanıyorlarsa ama isabet bulmuşlar.
2: Yani isabet çünkü bulmuşlar. Gemi yavaş hareket ediyor.
0: Evet, bir de Rusya'nın da benim söylediğime bağlı aynı Ukrayna'nın
2: dikkat edin, köprüye hedef alıyor bakın.
0: Ticari olarak kabiliyetlerini zayıflatmaya çalışıyor. Fakat Ukrayna'nın buradaki amacı Karadeniz'de bir savaş alanı haline getiriyor ama Rusya'nın özellikle Ukrayna'ya olan saldırılarındaki temel askeri birlikler, depoları, insan savar araçları, savaş uçakları kabiliyeti, hatta bugün Engels bölgesinde Rusya'nın bu Ukrayna'da Kiev'de bir okul saldırısıyla ilişkilendirdiği ve itham ettiği bir generale de suikast düzenlendi. Bu aynı zamanda biraz dikkatten kaçıyor ama Ukrayna istihbaratı Rusya topraklarında sadece Moskova'da değil, etrafında kırsal alanda da Rus generallere yönelik bir takip ve imha operasyonlarını Rusya toprakları içerisinde muhtemelen işbirlikçileriyle beraber devam ettiriyor. Bunu da özellikle söyleyeyim. Burada Ukrayna'nın hedef listesinde bu gördüğünüz hava üslerinin komutanları ya da üst düzey subayları da Ukrayna istihbaratının hedefinde. Burada da ya Amerika Birleşik Devletleri'nden ya da bir başka batılı ülkeden hedefli suikastlerde bir istihbarat alma yeteneğine de Ukrayna'nın kavuştuğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
3: Ya zaten Ukrayna'nın gücü yetmez diye düşünüyorum. Ya İngiltere falan destek veriyor ki.
0: Bu Kursk bölgesinde Mahmut abi, şu bölgede hatırlayacaksınız burada bir Rusya burayı bir engelleyemedi. Şu bölgede bir Ukrayna bir karşı saldırı yapmıştı.
2: Evet.
0: Orada kim sızdıysa Rusya topraklarına sızdı. Muhtemelen istihbarat da sızdı. Çünkü Rusya burayı koruyabilmek için o dönem hatırlayın Kuzey Kore'den asker takviyesinde bulunmak durumunda kalmıştı. Şimdi
2: de Koreli askerler geldi orada.
1: Şimdi de 50 bin kişi getireceklermiş.
0: Yetmiyor. Çünkü bu bölge Rusya için sorunlu bir bölge. Şu bölgeyi koruyamıyor. Yani bunun için o dönem Ukrayna'nın rahat girebilmesinin sebebi tecrübesiz askerleri
2: bu
0: Rusya
2: arada,
0: buraya konuşlandırmıştı.
2: Askeri bilgi vereyim.
0: Muharip bilgileri de Ukrayna'nın içerisine sokmuştu.
2: Altı ordusu var bak.
0: Yani burada tecrübelileri hep burada çatıştırmıştı. Hı hı. Burada kayıplar arttıkça yerine gelecek askerlerin hepsini bu bölgeye konuşlandırmışlardı. Hatırlayalım. Burada Ukrayna'nın vurduğu 20-21 tane havalimanı var. Ukrayna'ya bombardıman düzenleyen. Daha sonra Rusya ne yaptı? Bunları bu gördüğünüz hava üslerine dağıttı. Yani ağır uzun

0: Menzil uçaklarla vurmaya başlamıştı ama Ukrayna neredeyse 1400-1700 kilometrelik neredeyse şu gördüğünüz bölgede en azından bir insansız hava aracıyla, bakın savaş uçağı değil, insansız hava aracıyla vurdu.
1: Var, Ağustos ayı boyunca hangi noktaların hedef alındığına dair Ağustos. Bir haritamız da var. Arkadaşlarımız onu da taşır,
0: yani
1: taşırlar.
0: Bu gördüğünüz meselede de şunu söylemek isterim. Rusya hep böyle bir mühimmat sıkıntısından bahsediliyor ama burada biraz önce gördüğümüz Belarus'ta da bir ani alarm durumunun olduğunu ben hatırlatmak isterim. Çünkü Belarus ordusu da bir iki haftadır bir tatbikata başladı. Ne anlama geliyor tabii bilmiyoruz ama bu gördüğünüz bir ayda karşılıklı saldırılar haritasına baktığımız zaman burada benim söyleyebileceğim Avrupa topraklarının da gri savaş alanı dediğimiz sabotajlar, kimliği belirsiz yangınlar, işte kontak attı, trafo patladı, depoda yangın, tren rayları birden söküldü gibi son, özellikle Almanya ağırlıklı ve Polonya ağırlıklı son derece artan ve şiddetlenen bir sabotaj dalgasıyla karşı karşıya Avrupa. Burada da bakın en dikkat çekici nokta, Rusya bir petrol ihracatçısıyken şu an ithalatçı konumuna düştü.
2: Evet.
0: Ağır petrolünü Hindistan'a verip işletip parayla geri alıyor.
2: Varlık içinde yokluk çekiyor.
0: Dizel benzini Rusya Türkiye'den satın almak durumunda kaldı. Bu İran Savaşı ile beraber okuduğumuz zaman artık İran'da Rusya'ya şahit olarak bilinen insansız hava aracı tedarikinde bu ekonomik Amerikan ablukasından dolayı zorlanıyor. Ama Rusya Savaşı'nı, Ukrayna Savaşı'nı İran Savaşı'ndan artık bağımsız okuyamayız. Hatta işin içine İsrail'i bile katmak gerekir. Çünkü Rusya ve Ukrayna Savaşı'nda ülkelerin tutumları, duruşları İran Savaşı'nda da aynı şekilde farklılaşıyor. O yüzden bu yapışık ikiz bir savaş haline geldi. İran'daki savaş Ukrayna'yı etkiliyor. Ukrayna'daki savaş buraya etkiliyor. Bakın Ukrayna bir anda Rusya'ya saldırmaya başlamıştı. Depolarına, hava üslerine,
1: rafinerilerine.
0: Ama bunu nasıl okumamız gerekti o dönem? Çünkü burada Rusya cevap veremez hale geldi. Aynı anda İran ablukasından dolayı geçişler kapatıldı. Geçiş neresiydi? Burada gördüğümüz Hazar Denizi üzerinden sevkiyatlar yapıldığına dair bilgimiz vardı. Demir yolları vuruldu. Amerika tarafından, İsrail tarafından. Ve Rusya kesilmeye çalışıldı. Ha buradan bir barış çıkacak mı derseniz, şöyle tamamlayayım. Önümüzdeki 6 ay daha sert bir Rusya-Ukrayna savaşına muhtemelen sahne olacağız. Önümüzdeki dönemde sis, yağmur, arazinin çamur, batak olması, sonra arkasından kar gelmesi gene savaşı donduracak. Ama burada artık bakacağımız yer Avrupa kıtası olacak. Çünkü Avrupa kıtası gemilerin çapasının veri kablolarına takıldığı, Polonya'da bir alışveriş merkezinin patladığı, trafo merkezinin kendi kendine yandığı, siber saldırılar ki burada
1: Avrupa'ya sirayet eden bir istihbarat savaşı olacak.
0: Aşırı sağcıların Rusya tarafından bu Avrupa kıtasında desteklendiğinin iki kere üç kere çizgiyle altını çizeyim. Peki. Burada Almanya'da AfD'nin taraftarlarının yaptığı Rusya lehine konuşmaların ayyuka çıkması, bir eyalette AfD'nin neredeyse ipi göğüsleyecek hale gelmesi, iktidara doğru emin adımlarla yürümesi, bunlar da bu meselenin siyasi boyutları olarak karşımızda duruyor.
1: Şimdi liderler ne demiş bir hatırlayalım, ondan sonra da barış yakın mı değil mi, bir barış olasılığı var mı değerli konuklarıma soracağım. Zelenski'nin son açıklamasını değerli konuklarıma ve siz değerli izleyicilerime hatırlatmak istiyorum. Ne dedi Zelenski? Putin Bişkek'teyken, Rus hava sahasını kullanan her hava yolunu uyarıyoruz. Rusya semalarında artık tek bir güvenli an bile yok. Rus hava sahası fiilen kapanıyor. Sivil uçakları tehdit etmiyoruz ancak İHA'lar öyle yoğun olacak ki bunun dikkate alınması gerekiyor dedi Zelenski. Peki bakalım bir de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ne demiş? Son açıklamalarından birini ekrana taşıyoruz. Dinleyelim beyefendiyi.
3: Обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Но если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем чем ответить. Пусть никто не сомневается.
1: Teröristlerle müzakere etmeyeceğiz diyor Vladimir Putin. Mahmut Övür, ne diyorsunuz? Teröristlerle müzakere etmeyeceğiz diyor.
4: Ya şimdi bu son dönem tabii sürece bakınca, çünkü Ukrayna'da Zelenski
2: başka bir

0: strateji izlemeye başladı. Yani şimdi Mete Bey anlattı, ta arkalara kadar giden bir operasyon var. Sadece Ukrayna'yı ile ilgili bir operasyon değil. Bambaşka bir şey diye düşünüyorum. Yani İngiliz, Rusya'nın enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Yani Rusya'nın kapasitesini düşürmeye çalışan bir durum söz konusu. Bunun ama Almanya, İngiltere hattı mı yapıyor? Yoksa Amerika mı bu işin içinde? Şimdi bütün savaşlara bakıyorsun. İki savaşta hem İran hem bu savaş Amerika'nın küresel egoman gücüne tahkim etmek için yapılmış gibi geliyor bana. Yani bir taraftan Trump Putin'le ilişki kurmaya çalışıyor. Onunla bir diyalog kurmaya çalışıyor. Sanki Trump Amerika'sı Putin Rusya'sıyla birlikte olup Çin'e karşı pozisyon almak gibi bir fikri var. Ama ne realde olan, hayatta olan şey bunun tersi gibi. Rusya'yı zayıflatan bir durum var. Ben bunun arka planında İngiltere, Almanya aksı olduğunu düşünüyorum. Yani bir taraftan tabii bu durum Avrupa'yı da sıkıştıran bir durum. İran meselesi, İran Hürmüz Savaşı Avrupa'yı inanılmaz zora sokan bir durum.
1: Bütün yani gaz depoları boş. Doğal gaz depoları boş Avrupa'nın. Bakalım bu işi nasıl geçirecekler.
0: Ve Amerika satıyor. Bak Amerika petrolü yani. Satıyor. Ya bakıyorsun kuzeydeki Norveç'in oradaki hatırlayın ilk şeyi patlattılar. Boru hattını patlattılar.
2: Mavi akım, kuzey akım.
0: Kuzey akımı patlattılar. Yani kim patlattı bunu?
1: Ukrayna patlattı.
0: Değil mi? Enteresan bir şey. Yani bir akıl, ben onu tabii ki o ABD aklı diye düşünüyorum ama bunun içinde İngiltere de var mutlaka. Böyle bir yeniden yükselen Çin'i durdurmak, daha doğrusu gelişen çok kutuplu dünyayı engellemek için böyle bir yapı oluşturdu diye düşünüyorum. Yani bütün ülkeleri kapasitesini zayıflatan bir yapı. Bütün fotoğrafa baktığınız zaman hep şu tartışılıyor. Trump zor durumda. İşte petrol fiyatları arttı. Amerikan vatandaşı isyan edecek. Seçimi kazanamayacak gibi söyleniyor.
1: Bu en güvenilir var. Tedarikçi oldu Amerika Birleşik Devletleri.
0: Tedarikçi
1: oldu. Bir de pahalıya satıyor. Petrolü çatır çatır satıyor.
0: Kaya gazını satıyor. İşte LG'yi satıyor. Yani inanılmaz.
3: Yani bir taraftan 40 trilyon dolar oldu bu arada.
0: Şimdi burada belki de dikkat çeken bir şey daha var. Xi'nin açıklamaları. Bakın bir gün önceydi değil mi Şii'nin açıklaması? Hı. Enteresan bir şekilde çekilin diyor İran'a. Savaşı sürdürmeyin. Hı. Niye? Şunu görüyor.
4: Anlaşma bakın, yapın.
0: Satışmanın olmadığı, kaosun olmadığı dünya Çin'in işine gelir. Hı. Şu anda.
1: Evet.
0: Çünkü Çin yavaş yavaş yürüyen bir güç. Kaos ve ortamın karışması, savaşın çıkması kimin işine geliyor? Gücünü kaybeden ABD'nin işine geliyor. Tıpkı İsrail gibi. Hı hı. Dikkat edin, İsrail hiç barışa yanaşmıyor. Hı hı. Yani her yerde kaos olsun, kargaşa olsun, İsrail kendisini hep tutuyor, ayakta tutuyor. Düşman oluşturuyor. Şimdi bakın Türkiye'yi düşmanlaştırmasının nedeni de bu.
1: Bugün bir de kalkmış Gazze'ye gitmiş. Beraberindeki ekip aynı zamanda o virane halindeki Gazze'yi de çok geniş açıyla çekmiş, görüntülemiş. Yani öyle bir küstahlık var ki yani Gazze'yi ne hale getirmişsin, taş üstünde taş bırakmamışsın. Hı. Bunu dünyaya servis ediyor olmaktan ar etmiyorsun. Hiç utanman yok. Hiç utanman yok yani. Korkunç. Korkunç bir adam.
2: Ya Ukrayna meselesi de Mahmut abinin dediği o Avrupa ayağı çok önemli. Bugünkü mesela Amerikan medyası bugünlerde sürekli şeyi gündeme getiriyor. Yani Rusya Avrupa gerginliği tırmanıyor. Soğuk savaşta hatta Küba krizini aşacak düzeye geldi deniliyor. Rusya'nın çünkü o CIA başkanının Ukrayna'ya gitmesinin bir nedeni de odur diyorlar. Yani şu anlamda odur diyorlar. Mete Bey de değindi. Yani o şimdi Almanya'daki o Leipzig havalarına yapılan saldırı çok kritik bir saldırı veya saldırı hazırlığı, sabotaj 4-5 Ağustos'ta. Orada mesela yani orası çünkü bütün Avrupa'nın lojistik merkezi, bütün Avrupa'nın kaynakları, işte silahları, teknolojisi o havalarına geliyor. Oradan Ukrayna'ya aktarılıyor. Şimdi Trump da işte Putin de Rusya da orayı seçtiler. Hı hı. Yani bir gözdağı ve işte yol pist kenarında mesela bir SİHA bulundu. Biraz daha ileride gene bir kargo uçağının yanında başka bir SİHA daha bulunmuş veya bir kargo uçağının gövdesine çarpıp düştüğü söyleniyor. Geçen sene de 2024'te geçen sene de ondan önceki sene de gene Leipzig havalarındaki kargo uçaklarının şeylerinde kargolarında patlayıcılar ya zaman ayarlı patlayıcılar bulunmuştu. Yani Rusya'nın bir şekilde yani ben işte sizi hedef alırım. Medvedev'in de açıklaması vardı yani birkaç gün önce gene.
1: Rusya'nın gözdağı mı yoksa

0: Rusya
1: şunu diyor artık, şu noktaya bayrağı gelmiş durumda. Ukrayna'nın bu SİHA, İHA saldırıları karşısında biraz böyle sıkışınca artık Avrupa'ya doğrudan saldırma evet kararı. Yani Almanya artık bizim için bir hedeftir diyor. Polonya bir hedeftir diyor. Amerika bunu görünce CIA üzerinden paniğe kapıldı ve şeye geçtiler hemen. Atağa geçtiler. Yani Rusya'yı ikna etme. O tabi Rusya'nın şeyi de var. Yani biz Amerika ile görüştük, anlaştık Ukrayna konusunda ama işte o İran Savaşı'ndan dolayı şimdi ABD istediği şekilde Ukrayna meselesini Rusya ile konuşamıyor. Aha. Biraz ikinci konumda kaldı veya Mahmut abin dediği gibi orada bir strateji izliyor. Avrupa üzerinden yeni o stratejiyle Rusya'yı sıkıştırıyor. Bir yere bir kıvama getirmeye çalışıyor. Yani onun gerginliği var ama şu da var. Yani Jared Kushner ve Witkow, Trump'ın danışmanları, yani 4-5 kere mesela Moskova'ya gittiler ama hiç Ukrayna'ya gitmediler. Kiev'e gidip Zelenski ile görüşmedi. Yani Trump'ın aklında şöyle bir Ukrayna şeyi var. Yani tamamen devre dışı bırakılmış. Alaska'da biz işte Rusya ile bu konuda anlaştık ama bir ayak direyen bir Avrupa var. Avrupa'nın mesela şeyini görüyoruz şimdi. O direncini. Yani işte İngiltere kafa tutuyor. Almanya kafa tutuyor. İsrail füzesini denedi. Bugün mesela Rus evini kapattılar. Onlar da işte Göte evet Enstitüsü'nü kapattılar. Yani savaş giderek böyle o gölge gri operasyonlardan çıkıp sıcak çatışmaya doğru ilerliyor. Bu da Amerika'yı tedirgin ediyor.
0: Evet. Eray Hocam.
2: Şimdi tabii biraz teknik bak, askeri teknik açıdan bakıldığında neticede bu anlatılanların hepsi neyin sebebi? Cephede durum statik hale gelmiş.
0: Hocam bazen harita versin arkadaşlar. Tabii, biraz cephe hattını okuyalım.
2: Tabii ki. Yani cephede durum statik hale gelmiş durumda.
0: Buyurun.
2: Şöyle ifade edelim. Aslında burada hani Ukrayna'daki temas hattının uzunluğu yaklaşık 1250 kilometre.
0: Az da değil yani.
2: Evet, çok. Ama dahasını söyleyeyim. Doğudan batıya doğru 6 tane biner kilometre uzunluğunda da mevziler var. Bakın biner kilometre uzunluğunda 6 tane.
0: Geliyor hocam, daha büyük bir harita.
2: Evet, teşekkür ederim. 6 tane, bu şurada Dinyeper Nehri'ni görseydik daha iyi olurdu. Dinyeper Nehri ile cephe, yani sınır hattı arasında 6 adet biner kilometre uzunluğunda mevziler var. Bak, yani ne demek? Derinliğine savunma Ukrayna. Şimdi Ukrayna güçleri Rus ordusunu durdurdu. Yani bu çok net. Sonuç olarak durmuş vaziyette. Yani neye benziyor? Birinci Dünya Savaşı'ndaki siper savaşlarına benziyor. Bu artık öyle bir hal aldı ki yazında böyle,
0: evet,
2: kışında böyle. Yani cephede askeri birlikler birbirlerine karşı taktik manevra yapamıyorlar. Bir kere bunu bilelim.
0: Yani karşılıklı siperlerle radyo açıyorlar. Yani
2: evet, bir hamle yapıyorlar. Onlar püskürtüyor, ötekiler
0: arada
2: birbirlerine
0: laf atıyorlar belki. Küfür müfer ediyorlar.
2: Enteresan olan şey, Ruslar da mevzi kazmış durumda. Yani bakın, normalde taarruz eden mevzi kazmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani taarruz eden mevzilere taarruz eder. Onları yarar geçer, cephe hattını yarar ve başarıdan faydalanmaz.
1: Herhalde hocam, şöyle bir şey diyorlar.
0: Mevzinin de bir esprisi yani kalmadı ki, ellerinde ipli şeyler.
2: Pardon. Onu anlatacağım.
1: Yani SİHA'lardan, İHA'lardan dolayı.
2: SİHA ve İHA'lardan dolayı, özellikle kamikaze dronlardan dolayı artık cephedeki mevziler falan, içerisinde evet gömülmüş askerler birbirlerine manevra yapamıyorlar. Bakın. Tamam mı? Hal böyle. Durum böyle ve bu durum değişmez.
0: Ukrayna'nın pek çok şehrinde stratejik noktasında da şey var, yani bu İHA, SİHA'lara karşı böyle tel örgüden evet, bariyerler böyle koymuş.
1: Tenteller, resmen çadırlar, koridorlar falan oluşturmuş. Evet. Onların içinden gidebiliyor askerler. Yani açık alana çıkamıyor.
2: Çıkamıyor.
1: Çıkan avlanıyor.
2: Dolayısıyla
1: çok ilginç bir şey.
2: Neye döndü? Yani hal böyle olunca cephe hattında, yani Dinyeper Nehri ile sınır hattı arasındaki muharebe alanında askerler birbirlerine karşı taktik manevra, durum üstünlüğü sağlayacak manevra yapamazsa ne olur? İşte bunlar oluyor.
0: Bercan Bey, bir de makaralı dronlar var biliyorsunuz. Sadece iplerden FPV'dir böyle.
2: FPV yani cephe hattı. Third person view dronlar.
0: Cephe hattında böyle her yer ip kablo dolu. Yerler 10
2: kilometre
0: falan böyle.
2: Menzilli fiber optik olduğu için de elektronik harpten karıştırmadan etkilenmiyor. Onlar var. Ama onlara rağmen artık cephede askerler, yani şöyle diyeyim, askerlerin artık yapabileceği fazla bir şey kalmadı. Çok enteresan değil mi?
1: Evet.
2: Ukrayna Savaşı'nda artık askerlerin cephede yapabileceği ne Rusya'nın...
0: Karşılıklı ne... bekliyorlar mı yani?
2: Çatışıyorlar.
0: Ha, çatışıyorlar.
2: Yani birbirlerine ateş ediyorlar. Gece sızmaya kalkıyorlar. Onlar onlara sızmaya kalkıyor. Ama çok kısa mesafelerde oluyor artık bu. Dronlar sürekli çıkanın tepesine drone iniyor. Yani Rusların da olsa drone iniyor, Ukrayna'da olsa drone iniyor.

0: Yani Rusların da eli boş değil, onu da söyleyeyim. Yani Ruslar da çok yoğun şekilde drone kullanıyorlar burada.
1: Ki Ukrayna hava sahası Rusya'ya göre daha savunmasız sanki yani.
0: Ya yok, şöyle, Ukrayna'nın hava sahası tabii delik deşik yani. Hani Ukrayna kendi ana karasında bir hava sahasını koruyamıyor. Yani Ruslar giriyor. Başlangıçta zaten tamamen Ruslarındı. Sonra bu işte ABD ve Avrupa'nın F-16 blok 30'ları falan vermesiyle, bir de Patriotlar falan da buraya konuldu hava savunma sistemleriyle, kısmen bir denge sağlandı. Yani mevzi hava üstünlüğü diyebileceğimiz yerlerde bir takım hava sahasını Ukrayna kontrol eder hale geldi. Ama sonuçta cephe sabit olunca işte şimdi ne oldu?
2: Ne oldu?
0: İşte şu bir yıpratma savaşına döndü. Yıpratma savaşlarının harp tarihindeki temel karakteristiği barış çıkmaz.
2: Çıkmaz.
1: Orada bir şey, bir tarihçi tamam, var mesela. Söyleyeyim. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili bir kitap yazmış. Coming Storm diye. Hı-hı. Yani gelen fırtına anlamında. Şey diyor yani, o bölgesel krize ya da böyle çatışmalar kronikleşti mi, çözülmedi mi, işte Dünya Savaşı'na dönüşme riski artıyor diyor.
0: İşte cephe savaşlarının temel özelliği bir, barış çıkmaz. Çünkü taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamıyorlar. Tamam mı? İki şeye sebep olur. Bir, çatışma alanı genişler. İşte Rusya'nın Avrupa'yı tehdit etmesi gibi. Şimdi burada yenişemeyince Rusya bir başarı vaat edip, bir başarı kazanıp Dinyeper Nehri'ne el atamıyor. Yani bu stratejik bir...
1: Yani Amerika kabul ettiği halde kabul ettiremiyor. Amerika ile Rusya şey konusunda uzlaştılar. Yani Sami'den, işte Harkov'dan Rusya çekilecek, Donbas bölgesinden Ukrayna çekilecek, Herson, Zaporojye bölgesinde sonra kararlaştıracağız ama şey kabul etmiyor mesela Uğur Zelenski.
0: Şimdi onun da sebebi var ama iki tane sebep dedik. Bir, sebebe durma yol açar. Bir, cephe genişler. Çünkü ne diyor artık burada... Yenişemeyince buradaki sorumluluğu Avrupa'ya bağlamaya başladı. Dedi ki siz buraya destek vermeseniz ben aslında burayı yenecektim. Öyle diyor değil mi?
1: Evet.
2: Doğru.
1: Tamam. Zaten orada yani. Doğru.
0: Bir dakika.
3: İngiltere devreye girmeseydi.
1: Aynı onu söylüyor.
0: Bir dakika. Mahmut abi. Tamam da, o zaman ben de asker olarak şunu sorarım. Sayın Putin, siz bunu önceden hesaplayamadınız mı? Ya şimdi bunu da sormak lazım
1: Şangay'da
0: yani.
1: Şangay'da tam Eray Bey'in dediğini söylüyor. Avrupa'yı şeye benzetiyor. Köpek balıklarına, hatta katil balinalara benzetiyor.
0: Katil balina.
1: Katil balinalar diyor. Yani bilirsiniz diyor. Kuzey Buz Denizi'nde diyor. Kutup ayılarına saldırıp yerler diyor onları. Balık gibi avlarlar. Millete dalga geçiyor. Katil balinaların işte avladığı görülmemiş. Kutup ayısı avladığı görülmemiş. O diyor, bir analoji yaptım. Bütün Avrupa'yı köpek balıklarına, kendine saldıran, Rusya'ya saldıran köpek balıklarına benzetiyor. Ama diyor yani o jeopolitik besin halkasında diyor bizi çiğneyemezler, dişlerini kırarız şekilde de bir tehditte de bulunuyor
0: şimdi,
1: yani.
0: Bakın biraz derinliğine de gireceğiz bu konunun. Bir, cephe genişleyebilir. Yani genellikle yıpratma savaşlarında çatışma cephesi genişler. Ukrayna'dan çıkar, kuzeye doğru genişler. Bakın İran Savaşı'nda da öyle. Bakın hep ne oldu? Orta Doğu İran Savaşı çıkarmaya çalıştılar. Sünni-Şii kavgası çıkarmaya çalıştılar. Hakikaten de İran yani hedef aldı Orta Doğu ülkelerindeki bütün ABD üslerini, Orta Doğu ülkeleri birlikte vurdu.
2: Hocam daha ne kadar genişleyecek? Ukrayna kaldırıyor İHA'ları, gidiyor 1500-2000 kilometre arasındaki noktaları vuruyor yani.
0: Ben Rusya,
2: yani.
0: Rusya açısından sorduğumuzda
2: yani Rusya mı genişletecek
0: diyorsunuz? Rusya artık
2: diyorsunuz?
0: Ne oldu? Bakın Avrupa'yı tehdit ediyor Rusya. İngiltere'nin olduğu bütün yerleri vururum dedi yani. Daha
1: Almanya'ya
0: bir
1: vururum diyor. Evet açık
0: çok
1: söylüyor.
0: Net yani iş Ukraynalıktan çıktı, Avrupalılığa doğru dönmeye başladı. Bu bir. İki, asimetrik yöntemler kullanılmaya başlar. Bakın taktik nükleer silah da bunun başındadır. Ben bundan birkaç ay önce burada anlattım. Bakın taktik kaydı da var. Taktik nükleer silah kullanabilirler diye söyledi. O zaman çok fazla ilgi görmemişti ama bakın şu an tekrar taktik nükleer
1: eski
0: silah
1: alanları
0: konusu,
1: ne kadar oldu?
2: Her medyası yazdı.
0: Bir dakika. 18 Ağustos'ta bakın analiz ediyoruz bunları. 18 Ağustos'ta CIA Başkanı'nın Letonya üzerinden Moskova'ya ani ziyaretinin iki sebebi olduğu, ben bugüne kadar hep araştırdım yani dünya çapındaki uzmanların görüşüdür bu, ben de katılıyorum. İki sebebi var. Bir, NATO Rusya savaşına dönmesin, Avrupa'ya saldırma. İki, sakın taktik nükleer falan kullanma, bu başka bir şeye sebep olur diye. Ve bu konuda bir hazırlık olduğu tespit edildiğinden CIA Başkanı apar topar acilen Moskova'ya geldiği yönünde bir kanaat var. Bunu da söyleyelim. Yani eğer cephede yenişemez, artık bu yenişememe hali Rusya'yı çökertme noktasında Putin için varoluşsal bir tehdide dönüşürse yani hiçbir şeyin garantisi yok. Yani onu size söyleyeyim. Yani
1: Şangay'da onun işaretini verdi Putin. Yani durmayacağız şeklinde. Yani bir de Darwin şeyini örnek veriyor mesela. Yani en iyilerin yaşadığı bir dünyada izlemeye getiriyor. Madem diyor kavga halindeyiz, kim iyiyse o hayat

0: ayakta kalır demeye çalışıyor.
1: Yani dolayısıyla bu konu gerçekten çok daha kritik bir noktaya doğru evrilmeye başladı.
2: Hocam bir açıklamaya daha tabii yer vermemiz gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı'nın da bu Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair bir açıklaması oldu. Onu da bir ekranlara taşıyalım istiyoruz. Bakalım Amerika Hazine Bakanı Besant, Ukrayna Rusya'nın enerjisine uğruyor diyerek başka hangi tespitleri yapmış? Dinleyelim beyefendiyi.
3: We are going through an energy shock right now due to both the war in Ukraine, because Ukraine has decided that they want to blow up Russian energy assets and refined products. So that is creating upward price pressure on a global basis. And then the conflict in Iran. And the conflict in Iran will end and prices will come down.
2: Çatışma sona erecek ve fiyatlar düşecek diyor ama Ukrayna
0: bir cümleyle bunun nedenini söyleyeyim. Bunun nedeni hatta Ukrayna'ya yalvardı Amerika. Yani Novorossiysk limanı var Rusya'nın Karadeniz büyük limanlarından bir tanesi. Orayı vurma dediler ve Ukrayna Zelenski kabul etti. Vurma demesi nedeni de şu. Amerikan şirketleri ExxonMobil, Chevron, Kazakistan petrolünü ve Hazar üzerine o limana getiriyorlar. Yani bizim getirdiğimiz petrolleri sen vuruyorsun demeye çalışıyor.
1: Peki orayı aslında neyle vurdular?
2: Neyle vurdular hocam?
1: İngilizler işte idalarla vurdular.
0: Evet. Demek İngilizlerin orada var.
1: Yani idalarla
0: Amerikalılardan intikamı. Yani
1: hatta Rusya'nın çok önemli savaş gemilerinden iki tanesi de orada isabet aldı yani.
4: Peki Aray Hoca, bu Avrupa'nın, İngiltere'nin 2022'den sonra hani barış süreci var ya, İstanbul süreci.
2: Evet, evet.
4: İngiltere'nin direnmesinin nedeni ne? Yani Ukrayna'nın bu noktaya gelmesinde İngiltere'nin ve Almanya'nın çok etkisi oldu. Ne hesaplıyor? Avrupa'nın nasıl bir aklı var ki burayı kilitliyor? Mesela diyelim ki 2014 koşullarına dönsek, orada Avrupa etkili olmuştu. Yani Rusya'yı zorlayarak işgale sürüklediler. Bana göre en azından ben öyle düşünüyorum.
1: Doğru.
4: Zorladılar yani orayı.
0: Orada şöyle bir şey vardı Mahmut abi. Yani ondan önce aslında Avrupa'nın Rusya'yla ilişkileri iyiydi. Fransa'nın, tamam, Almanya'nın. İngiltere hep tarihsel olarak Rusya'ya karşı, Rusya'nın genişlemesine, büyümesine, yani Amerika'ya rağmen karşı. Şimdi yani bu Ukrayna meselesini, krizini planlayan yapan Amerikan. Amerika'da küreselciler.
4: Tabii küreselciler.
0: Nalland mesela, o Robert, tamam, Kagan falan gibi neokoncular falan mesela planladı. Biden döneminde zirveye çıktı. Şimdi Trump geri adım atıyor. Başka bir moda, frekansa geçmeye çalışıyor ama örtülü bir şekilde de bu krizi devam ettiriyorlar yani. Vazgeçmiş ya, değil Amerika.
4: Örtülü tarafı var ama burada asıl Ukrayna'yı ayakta tutan İngiltere'nin desteği. Evet, Avrupa'nın desteği. Avrupa ne bekliyor mesela? Avrupa nasıl bir çıkarı var? Rus korkusuyla başka bir şey mi yapmaya çalışıyor?
2: Yani Putin niye çıktı, ne dedi Mahmut abi? Siz bu savaşa destek
1: verir. Dünya haritası verebilirler mi? Onun üzerinden anlatırsak
2: hocam,
1: daha iyi olur.
2: Çok rica ediyorum. Arkadaşlar Dinyeper Nehri'ni koydular
1: teşekkür
2: buraya.
1: Teşekkür ederim.
2: Dinyeper istemeyin, onu koyamayız.
1: Yok, Dinyeper'i rica Dinyeper etmiştim. Evet, yani işte tekrar söyleyeyim. Dinyeper Nehri ile sınır hattı arasında kuzey-güney hattında yaklaşık 6 tane biner kilometre uzunluğunda mevziler kazılmış
2: karşılıklı
1: durumda. Karşılıklı. Yani dediğim gibi artık şu sahada bir hareket söz konusu değil. Ama Mahmut abinin söyleyeceği şeyi anlatabilmem için müsaade ederse bir dünya haritası, Avrupa ve Rusya haritası olursa ben onun üzerinden anlatayım. Hakikaten şu soruyu, cevabını çok net bulmak lazım. Yani ne oldu da Rusya Ukrayna'ya girdi yani, savaştı. Hatta önce 4 orduyla başladı. Sonra baktı ki olmuyor. Efendim dünya haritası. Evet, teşekkür ederim.
4: Böyle bir dünya haritası.
2: Dinyeper Nehri bunda da var hocam.
0: Dünya buradan ibaret Eray Bey.
2: Buyurun.
1: Sağ olun. Çok daha iyi. Çok teşekkür ederim.
2: Bunda da Dinyeper Nehri var.
1: Var mı?
2: Hani Dinyeper'i koymadık ama. Dinyeper var.
1: Evet, Dinyeper önemli. Çünkü Dinyeper Rusya ile Avrupa arasındaki görünmeyen siyasi çizgidir. Evet. Eğer Ruslar burayı ele geçirirse Polonya'da sınırı soluğu alırlar. Çünkü arada sadece Ukrayna'nın iki tugayı var. Yani ellerini kollarını sallayarak Polonya sınırına kadar gidebilirler. Bu o yüzden çok önemlidir. Ben hatta demiştim ki daha bu savaş ilk başladığı zaman eğer Rusya hızlı bir şekilde Dinyeper Nehri'ne el atırsa Rusların bu nehri ele geçirmesine olmadan, ele geçirmek üzereyken ya da ele geçirmesine izin vermeden Avrupa Polonya ile Dinyeper Nehri arasında Rusya ile savaşa girer demiş.
2: Mete Sohtoğlu'nun
1: dikkat edin, bu çok önemlidir.
2: Var.
1: Çünkü burayı vermiyorlar bakın.

0: Ne oldu? Cephede durum statik hale geldi. Ne oldu? Bütün güçlerini kullanıp dronlarla Rusya'nın bütün enerji hatlarını, havaalanlarını, kritik tesislerini vurmaya başladılar ve Rusya ekonomisi yıllık yaklaşık %3,5 küçülmeye başladı.
1: Evet hocam, burada bir virgül koyalım. Mete Softoğlu'nu dinleyelim.
2: Mahmut abinin
1: ardından
2: söylediği...
1: sıcak bir görüntü var, onu ayrıca
0: ama şunu anlatmam lazım şeyi. Ya İngiltere'nin tamam, derdine onu bir söyleyeceğiz.
1: Tamam. Mete buyurun.
2: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, 1945'ten sonra savaş bittikten sonra İngiltere bir devlet doktrini geliştirdi. Burada Rostov-on Don diye bir hat var. Karadeniz'in, Ukrayna'nın hemen güneydoğu sınırında. O dönemin şartları, hatta şu dönem bakarsak Ukrayna sınırı ile Belarus'u bir çizgi olarak kabul ediyor. Rostov-on Don'dan başlayarak Mahmut abi, o çizgiyi Sovyet, Rus ya da herhangi ona benzer ya da sonra gelecek bir yapı geçtiği anda İngiltere savaş durumundan geçiyor. Şimdi biz burada hep beraber konuştuğumuz zaman Türkiye'nin nüfuz alanı vesaire dediğimiz zaman Türkiye'de belli kesimler tarafından bu ekonomik, işte ne yapıyoruz orada, nüfuz alanı ne demek, yani nedir dendiği zaman işte bu somut örneği veriyorum. 1945'ten sonra İngiltere o Rostov-on-Don hattını geçtiğiniz anda savaş konumuna geçiyor. Alarm konumuna geçmiyor, savaş konumuna geçiyor. Mısır bir başka örneğin, evet, bu nüfuz alanı nedir meselesine. Mısır'ın devlet doktrinine baktığınız zaman 1980'lerden özellikle 90'lardan sonra oluşturulmuş bir doktrini var. Toros Dağları örneğin Türkiye'nin Toros Dağları'nda bir hareketlilik ya da bir değişiklik, bir olumsuzluk olduğu zaman Mısır ordusu savaş konumuna geçiyor. İşte bahsettiğimiz bu. İngiltere'nin alarma geçmesinin sebebi de, çok affedersiniz sizi bölmeyeyim ama, buyurun, Rostov'un demişken şurası bakın. Bu gördüğünüz çizgi, şu gördüğünüz hat Rostov-on Don kabul edin, şu elimin gösterdiğim yeri. Bu çizgiyi geçildiği anda İngiltere savaş konumuna geçiyor.
3: Mete Bey, onun bir nedeni de şu.
1: Yani Kırım'ın işgalinden sonra mı savaş durumuna geçiyor?
2: Eskiden beri böyle.
3: Güneş batmayan imparatorluk diyoruz ya. Şimdi Güneş Batman İmparatorluğu'nun dünyada gidemediği tek yer Rusya. Şimdi o dünya haritası dedi ya Eray Bey.
0: Biraz daha jeopolitik bir
3: yani
0: bakış sizesini.
3: Çin'i almış, İran'ı almış, Afrika'yı almış. Lord Curzon'un dizayn ettiği bir dünya bu.
1: Orayı
3: bir Rusya'ya nüfuz edememişler.
1: Onun verdiği
3: bir tarihsel şey de var.
0: Biraz daha realist bakalım.
2: O dönemden kalma.
0: Şimdi soru cevap gidelim. Şimdi siz Rusya devlet başkanısınız. Rusya'nın merkezini düşünün. Bakın elimi koyuyorum. Rusya'nın tam ortasına elimi koydum. Bana söyler misiniz Rusya nereden denize çıkacak? Kaç tane denize çıkış yeri var?
2: Kuzeyden.
0: Kuzeyden. Arktik, kuzey buz.
2: Arktik tabii.
0: Bak, kuzey buz. Kuzeyden ticaret gemisi yürütemiyorsunuz, savaş gemisi yürütemiyorsunuz. Çok sınırlı. Kuzey buz. Bir dakika. Kuzeyi unutun. Kuzeyi unutun. Yani şu an çıkamıyor. Ha, 10 yıl sonra erir filan çıkar. Onu bilemem. Ama şu an çıkamıyor. Başka neresi var efendim?
1: Karadeniz. Boğazlar, Karadeniz.
0: Evet. Şey var, Türkiye Karadeniz var. Türkiye değil mi?
4: Boğazlardan geçiyor.
0: Türkiye'den girmek istiyorlar zaten buradan. Türkiye Montreux'u uyguladığı için ABD ve Avrupa savaş donanması giremiyor ve dolayısıyla Türkiye aslında Rusya'nın güneyden stratejik güvenliğini sağlıyor.
1: Evet.
0: Buraya saldırır mısınız? Saldırmazsınız. Peki başka neresi kaldı? İki yer daha var. Bir, doğuda Kuril Adaları, yani Japon Denizi.
4: Japon Denizi.
0: Şimdi Japon Denizi'nden gemiyi Orta Doğu'ya ve Avrupa'ya nasıl gönderemezsiniz? Orayı da unutun. Neresi kalıyor? İşte İngiltere kalıyor. Tabii ya. O yüzden haritayı istedim. Bakın. Görüyor musun? Danimarka Boğazı kalıyor. Bir tek burası. Rusya'nın denize çıkabilecek tek yeri var.
4: Kaliningrad.
0: Baltık ya. Baltık. Başka yer yok. Bakın.
4: O Kaliningrad'dan mı çıkar diyor?
0: Şuradan. Şurada işte.
3: O Baltık şeyde, denizinden.
0: Şu. St. Petersburg Körfezi şurası.
4: Ha,
0: burada Baltık donanması var. Ve buranın çıkışı görüyorsunuz Danimarka ve İngiltere tarafından da kesilmiş vaziyette.
2: Gemilerin el konulduğu yer orası. Eray Bey'in gösterdiği yer işte.
0: Ya bakın Rusya tabii ben bu savaşı tasvip etmiyorum önce onu söyleyeyim ama yani Rusya'nın planı şu. Rusya bir iç devlet durumunda bak. 17 milyon kilometre karelik bir kara devleti durumunda. Eğer denize çıkamazsa. Ve çıkabileceği bir tek yer burası. Şimdi buradan çıkamıyor. Yani bir deniz savaşında Rusya kaybediyor. O yüzden 2. Dünya Savaşı esastır. Ne yaptı?
3: Kara savaşında Napolyon, da İngiltere kaybediyor.
0: Ne yaptı Napolyon ve Hitler? Ne yaptı? Aynı yolu kullandı. Bakın Almanya, Polonya, Ukrayna'dan Moskova'ya yürüdüler.

0: Niye? Çünkü arazi başka yerde bu kadar kolay bir ilerlemeye izin vermiyor. Putin'in yaptığı hatalardan birisi de bu zaten. Yani aynı yolu takip ederek Avrupa üzerinde baskı oluştururken kuzeyden bir yol açmak niyetinde. Yani o yüzden baştan beri söylüyorum, bu savaş bitecek bir savaş değil. Yani bu savaş eninde sonunda bir Avrupa-Rusya savaşına dönme ihtimali çok yüksek.
1: Sıcak bir görüntü var, onu ekrana taşıyacağız şimdi. Görüntü yine Ukrayna'dan.
2: Bilmiyorum, jeopolitik bir açıklamada bulundu.
1: Eray Hocam, uzmanlığınıza ihtiyacımız olan buyurun. Bir görüntü. Şimdi burada Ukrayna'nın hem istihbaratçıları hem de askeri istihbaratçıları bir aradalar ve bir şeyler oluyor, çatışıyorlar. Görüntüleri analiz etmenizi rica edeceğiz. Bu arada burada birini getirip araca bindirme
2: çalışıyorlar. Evet.
3: İki istihbarat birimi
1: çatışıyor. Bakın çatışma var.
3: Yok, anlaşamıyorlar.
1: Şimdi savaşan bir devlette istihbarat teşkilatının silahlı unsurlarıyla askeri istihbarat unsurlarının karşı karşıya gelmesi çok hoş bir görüntü olmasa gerek yani.
0: Yani ne çok diyeyim? Dehşet verici yani. İkisinin aynı şekilde düşünüp hareket etmesi gerekirken bunlar birbirleriyle kavga ediyor. Birinin adamını ötekisi alıyor. Öyle anlıyorum ben. Evet. Yani bu vermek istemeyen grubun adamı, ötekisi anladığım kadarıyla sivil istihbarat, askeri istihbarattan bunu almaya çalışıyor, askeri istihbarattan bunu vermek istemiyor. Ve aralarında bir çatışma çıkıyor. Peki o zaman şunu sormak lazım, bunların üst makamda koordine eden kim ve niye bu kadar etkisiz? Demek ki bakın buradan şuna gidilir, yani askeriye kendi içinde ayrı bir devlet olmuş, istihbarat kendi içinde bir ayrı devlet olmuş şeklinde yorumlanır. Hani uzmanlık diyorsanız buyurun.
1: Metin'in ekleyecekleri var.
4: Şimdi burada başından beri sizin yayınınızda ilk burada söylemiştik. Birincisi bu silahların denetimsiz dağıtımı ve savaş içinde olması, savaşın getirdiği baskı bu silahlı gruplar, örgütler içerisinde, resmi örgütler içerisinde hem bir rekabet yaratıyor, hem birbiriyle didişme ve silah üzerinden bir hakimiyet savaşına gidiyor. İlk defa dile getirdiğim dediğim meseleyi hatırlayın. Ukrayna içerisinde çok sayıda milis güç var.
1: Evet. Bu milis güçler... Ama bunlar istihbaratçıymış, öyle
4: işte deniyor. Gönüllüler, aralarında gönüllüler de var vesaire var. Silah denetimsiz dağıtıldığı için. Ben o zaman şunu söylemiştim. Gene de aynı riski olduğunu düşünerek söylüyorum. Libya'nın güneyinde genelde bu milis gruplar aşırı milliyetçi, Ukrayna milliyetçisi gruplar. Ve bunlar da Zelenski'ye karşı, bir iki tanesi vardı o zaman elimine edilmeden önce, Zelenski'ye karşı bir silahlı baş kaldırı gibi böyle emre itaatsizlik vesaire, işte görev yerine gitmeme, taleplerin artması, sürekli askeri ekipman vesaire istemesi. Şimdi bu sadece devlet içerisinde olduğu söylenen iki grubun denetimsiz silahlarının hakimiyet çatışması, görev alanı çatışması, arkasında başka bir plan da olabilir, rant çatışması da olabilir. Çünkü bir milis güçlerinin olduğu bir yer Ukrayna. Ve bunların bir de bunlar devlet diyelim, devlet görevlisi. Sinirden, stresten birbirlerine girdiler. Ama bir de şu parantezi açmam gerekiyor. Ukrayna içerisinde Ukrayna milliyetçisi silahlandırılmış ve başlarındaki komutan dışında Ukrayna ordusunun hiçbir generalini, yetkilisini ciddiye almayan...
1: Şu gamalı haçlı dövmeleri var. Olanlarım diyorsunuz.
4: Evet.
1: Gamalı haçlı dövmeleri olanlar.
3: Rusya'nın şikayeti, neonazi
1: gruplar.
4: Başka yapılar var. Bu önümüzdeki günlerde tekrarlanabilecek Banu'nun görüntüler. Biz şu an istihbaratla ordu, polis neyse onların bir didişmesine şahit olduk. Önümüzdeki günlerde de milisler arasında da bir şey çıkabilir. Örneğin Zelenski, siz biraz önce söylediniz, Rusya ile bir müzakere olabilir cümlesini sarf ederse, işte bahsettiğim o milliyetçi gruplar, biz savaş alanında ölüyoruz, sen gidip Rusya ile masaya oturuyorsun deyip Kiev'e yürümeye de kalkabilir. Bunlar olasılık, bakın. Çok ciddi olasılıklar.
1: Mahmut Övür, ne diyorsunuz bu tabloya?
3: Yani ordunun,
1: sivil askeri
5: ben
1: istihbarat
5: bu
1: birbirine girmiş yani.
5: Ama şunu biliyorum.
1: Yani ama bu görüntü savaşan Ukrayna, ülkede çok ciddi bir zafiyet anlamına da gelmiyor.
5: Ukrayna sokmayan Batı istihbarat örgütü yok. Hepsi soktu. 91'den beri soktular. O Nazi tugaylarını falan örgütleyen o Maydan eylemlerini planlayan Batı'nın kendisi. Hı hı. Amerikalılar orada neler örgütlediler? Bizdeki darbelere benzeyen bir şekilde.
0: Fırıncı devrimi kim yaptı?
5: Ukrayna'yı,

0: Ukrayna'da ya, turuncu devrimi kim yaptı?
1: Turuncu devrimi yapmaya kalktı. Zaten evet, yaptılar. Evet. Yani bütün
0: devlet başkanı kaçmak zorunda kaldı.
1: Batı
0: yani.
1: Şöyle bir hikaye var. Şimdi deminden beri tartışıyoruz. İşte Putin denizlere inmek istiyor. Denizlere inmeyen büyük devlet olamaz mı? Tamam, bunlar doğru. Ama ben şunu da biliyorum. Putin 97'den beri Batı'ya yalvarıyor. Yani diyor ki kavga etmeyelim. Hı. Beni bizden NATO'ya alın. Bunu açıkla söyledi.
2: Evet, evet, evet.
1: Buna rağmen Batı istemedi. Çünkü bütün bakın
2: adama da olabilir mi olabilir falan dediler.
1: Bütün savaşları planlayan Batı attı. O kapitalist, vahşi kapitalist akıl devam ediyor.
3: Şimdi Mahmut abi Rusya'da aşırı sağ fonluyor 90'lardan beri. AFD dediğiniz diğer İtalya'daki bütün aşırı sadece faşistlerdi. Rusya fonluyor.
1: Bak o da şöyle başka, o da şöyle bir gerçektir. O aşırı sağcıları Trump da destekliyor. Şimdi o başka ülkeler arası ilişkilerde bunlar olabilir. Ama ben Ukrayna'nın bizzat Batı tarafından kurban edildiğini düşünüyorum. O yüzden böyle kavgaların çıkması çok doğaldır.
4: Bir de Mahmut abi senin o işaret ettiğin Rusya sürekli Batı ailesine aslında katılmak istiyor. Hı. Mesela 2. Katerina da döneminde Dostoyevski'de, Tolstoy'da o dönemki yani şey ondan sonraki yani,
0: Sayın Putin NATO'ya katılalım diye talepte bulunmadı.
4: Evet, yani Fransa yani bir Avrupa hayranlığı var. Romanlarda Rusya yanında Fransızca kullanılıyor falan filan. Tam o dönemde bir bakıyorlar Napolyon Moskova'ya gelmiş. Şimdi hayal kırıklığını düşünsenize.
1: Mercan böyle bir şey var.
4: Şimdi, bu ikincide de gene şey yani o SSCB dağıldıktan sonra Amerika işte sizi bak büyük Batı ailesinin içerisine alacağız falan dediler. Sonra bir baktılar ki ülke yağmalanmış, açlık sınırı had safhada, herkes aç, sefil. Yani ülkeyi tarumar ettiler, talan ettiler
1: şimdi
4: yani.
1: Aynı benzer bir şey yaşıyoruz. Bakın Kissinger diyor ki Rusya için 90'larda falan diyor ki bunların demokratik gelenek alışkanlıkları yoktu, uyum sağlayamazlar. Batı bize ne diyor? 50 yıldır kapıda bekliyoruz değil mi? Aynı şeyi söylüyor bize. Kendileri çok demokrat. İnanılmaz insan haklarında evrensel değerlere saygı gösteriyorlar. Ama yeni geldiğinde Dostoyevski'yi bile yasaklıyorlar.
4: Evet.
1: Böyle vahşi, o yani soykırım yapan Netanyahu'ya destek vereceksin. Sonra kalkacaksın Türkiye'ye diyeceksin ki demokratik standartlara uymuyorsun. Böyle iki yüzlü bir Batı var.
2: Evet.
1: Şu Batı'nın kendine gelmesi gerekiyor. Ukrayna'da olup bitenler Rusya'nın hedefi olabilir. Rusya büyümeye çalışır. Tamam doğru bunlar olabilir. Ama orayı kışkırtan, orada Tuncu devrimleri başlatan, o Maydan olayını başlatan Batı kendisidir.
4: Putin mesela 2004 yılına kadar hala Batı'ya inanıyordu. 2004'ten sonra kafayı kırdı. Bizim de mesela 2007'ye kadar. Yani bizi de mesela Avrupa Birliği'ne...
0: Ama şimdi bakın Özcan abi şimdi. Bunu ben biliyorsam herhalde Sayın Putin de biliyordu. NATO'nun kurulmasının arka planda 3 önemli amacı vardır. 1. Rusya'yı Avrupa dışında tutmak. 2. Almanya'yı kontrol etmek. 3. Amerika'nın Avrupa üzerindeki egemenliğini sağlamak. Şimdi bunu herkes biliyor yani. Ve dolayısıyla aslında bak baştan da o tam savaş başlamadan birkaç gün önce gene yayın yaptığımızda bu rasyonel bir seçenek olmaz dedim. Ukrayna'nın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması rasyonel bir seçenek olmaz. Hani bu eninde sonunda Batı desteğiyle bir stratejik dengeye dönüşür. Hı hı. Bakın şimdi öyle oldu. Şimdi gerçekten öyle ya da böyle. Ama neticede hani İran savaşı için ne dedik? İran evet taktik durum üstünlüğünü aldı yani Amerika'ya diz çöktürdü. Bakın burada da şunu artık söyleyebiliyoruz. Bu yıpratma savaşında Ukrayna bir adım önde. Haberiniz olsun.
2: Evet öyle gözüküyor. Şimdi hazır Almanya'da denmişken Almanya'dan bir görüntü.
3: Çok affedersiniz. Ukrayna'nın hakkı yendi. Mahmut Bey diyor ya Avrupa onu yaptı bunu yaptı. Rusya'nın 1990'lardan beri Avrupa'da fonladığı aşırı sağcı partiler. Bunlar aynı zamanda biraz önce Mercan Bey kısa geçti. Leipzig Havel'in başta olmak üzere el yapımı roketlerle saldırı düzenleme kabiliyetine erişmiş
4: tabii.
3: Aşırı sağcılar. Mahmut abi hep şey diyor ya Rusya şöyle alttan aldı böyle aldı. Buyurun Mahmut abi Rusya'nın Avrupa'da fonladığı faşistler.
1: Bak şimdi hocam şimdi şöyle
3: belgesi
1: şey
3: bu.
1: O
2: ya çok
1: Ukrayna'da
2: ya.
1: Batı'nın
2: vallahi.
1: Nazileri yani desteklediği gerçeğini değiştirmez.
3: Yani değil yani. Avrupa'yı laf ederken Rusya'yı da eleştirmek lazım. Belgesi.
1: Ben diyorum ki İngiltere'deki, Almanya'daki AFD'yi de Amerika, Trump destekliyor. Ya onu bırak. Romanya'daki adamı bile destekledi. Şimdi buradan şu sonucu çıkartmayın. Nazi, yani Yugoslavya örneği, Yugoslavya diyor, Ukrayna örneği çarpıcı bir şekilde Rusya'ya kurulmuş bir tuzaktı. Bunu söylemeye çalıştım ben. Rusya'ya bir tuzak kurdular.
4: Erebey de onu diyor. Yani o tuzağa da Rusya düştü. Biraz daha
1: düştü.
4: Jeopolitik, mantıklı.

0: davranabilir evet. Yani.
1: Bakın o... bir örnek vereyim yani askeri açıdan. Normal olarak bir mesela Almanya işte savaşı yani 2. Dünya Savaşı'nda işgal ettiği ülkeler örneğinden hareket ederek söyleyeceğim. Bir ülke işgal edilince bir başka ülke tarafından o ülke insanlarının ordu yok oluyor ya işgale uğruyorlar. Yeniden direniş teşkilatlanmaları şeklinde örgütlenmeleri 1,5-2 yıl alıyor. Ukrayna'da bir haftada oldu. Neden? 2013'ten beri İngiliz ve Amerikan orada. Özel kuvvetleri Ukrayna'yı şehir savaşlarına hazırladı. Aynen. Bir haftada geçemezsiniz bakın. Bir anda bir haftada geçti adamlar hemen direnişe.
0: Ya 2 yıl boyunca bütün Batı konsoloslukları, elçileri göçmen vizeli yani Kanada olsun, Amerika olsun, Almanya, Fransa Ukrayna'ya çalıştılar. Yani kim gidebilir oraya, ne destek yani verebilir?
1: Yıllar lojistik hizmet için
0: bütün bir batı hani, var ya Rusya'nın karşısında.
1: Yani Rusya'nın hazırlanmıştı, yapılmıştı. Ve o zaman da söyledik yani rasyonel bir seçenek olmaz Rusya için demiştik. Öyle de oldu.
2: Burada bir virgül koyalım. Tamam. Başka bir başlığa geçeceğiz. Çok da bağımsız bir başlık değil aslında. Almanya İsrail'in füzelerini denedi. O görüntüleri şimdi biz ekrana taşımak istiyoruz. Malum Almanya'da İsrail'in en önemli müttefiklerinden biri. İsrail'in de yine kabiliyetli denebilecek bir füzesi var. Ama ne kadar üretebiliyorlardır onu bilmiyoruz. Onu denediler. Denizden atılan naval versiyonunu denediler bu füzenin. Görüntülerini de paylaştılar. Şimdi bu füzeyi biraz bize değerlendirmenizi rica edeceğiz Eray Hoca. Lora'nın denizden atılan versiyonu. 90 ila 430 450 civarında menzili varmış bunun. Şimdi bu İsrail füzesinin Almanya tarafından deneniyor olması ne demek? Ve bunun görüntülerinin yayınlanıyor olması.
1: Yani bu tabii İsrail ile Almanya'nın silah konusunda silah sistemleri konusunda işbirliği yaptığını gösterir.
2: Ya onlar her konuda işbirliği yapıyorlar.
1: Evet,
2: zaten.
1: Yani bu da işte hani Almanya'nın İsrail'e verdiği desteğin açık bir göstergesi hani baktığınızda bir işte Alman teknolojisinden İsrail yararlanıyor. İsrail Almanların parasından yararlanıyor. Dolayısıyla ortak üretimle dünyaya yeni yeni silahlar vermeye çalışıyor. Ama burada tabii deniz versiyonunun denenmiş olması önemli yani İsrail'in en zayıf olduğu yerlerden bir tanesi de deniz gücü. Çünkü İsrail'in bir donanması yok. 45 tane devriye botu var. Daha önce de söylemiştim bunu.
2: Yani devriye botundan kastınız ya işte, ne? Bir bizim sahil güvenlik
1: evet yani gibi. Evet devriye botları onlar. Yani bir fırkateyn yok, işte açık karakol gemisi yok, bir muhrip yok, destroyer yok ya da TCG yok. Anadolu gibi böyle bir şey yok. Hani büyük bir gemileri yok. Yani yok yani. Bildiğiniz donanması yok adamların yani onu size söyleyeyim yani. İşte bunu ne şimdi bunu anladığımız kadarıyla İsrail'de bir hareket var. Özellikle Türk donanmasını o ezici ve ölümcül yıkıcı harp gücünü görüyorlar ve bunu buna karşı bir şey uyduramıyorlar. Ya yani bir denge oluşturamıyorlar. İşte burada hani Almanlarla birlikte bir şey olup acaba bir işte füze geliştirirsek bu bir etki üretir mi? Yani denize yönelmelerinin sebebini de birazcık İsrail'in deniz gücündeki zayıflığına ben bağlıyorum.
2: Şimdi bu füzenin karadan karaya atılan versiyonları da var. Denizden karaya atılan versiyonları da var. Havadan da atılabilen versiyonları varmış. Ama İsrail'in bu tip füzeler geliştirme kapasitesi nedir?
1: Yok. Yani, bakın bunlar,
2: Almanya'ya mı güveniyorlar?
1: Şöyle, evet bu çok güzel bir soru bu. Bakın internete girin. İsrail silah şirketlerini dökün. İsrail ve nerede merkezlerinin üretim merkezlerinin nerede olduğuna bakın.
0: Amerika. Almanya.
1: Şimdi Almanya'da olmaya başladı. Bakın Amerika'dan sonra şimdi Almanya'da da olmaya
0: başladı. Bir de hocam şeye el atmaya
1: çünkü
0: başladılar.
1: 22.500 kilometre kare yüz ölçümcükleri. Dolayısıyla yani burada yer arıyorlar kendileri.
2: Alman sanayi de zaten battı.
1: Yani işte
2: Rusya-Ukrayna
1: Yahudi sermayesiyle
2: yüzünden.
1: Alman sanayisini herhalde...
0: Yani Almanların mesela Rain Metal şirketi var. Bizim şey gibi, Aselsan gibi mesela.
2: Rain Metal.
0: 1880'lerde kurulmuş o Leopard tanklarını üreten şey. Şu son dönemlerde inanılmaz her alanda üretime geçmiş. Yani o bir savunma listesi var ya, orada bayağı bir çıkış yakalamışlar mesela. Yani adam uçak üretiyor, füze üretiyor. Yani aklınıza gelebilecek her şeyi bir fabrika üretiyor.
3: Abi orada
0: İsrail'e de yardım ediyorlar.
3: Hindistan
0: yani.
3: Şüpheli Çünkü tam netleştiremedim bunu ama İsrail galiba bazı füze denemelerini Hindistan üzerinden yapıyor.
4: Olabilir,
3: onlar evet. bir işbirliği halindeydi. Çünkü mühimmat sevkiyatında herkes Amerika Birleşik Devletleri'ni işaret ediyor ama bu Gazze işgalinin ilk günlerinde eski Genelkurmay Başkanı gönderdi İsrail. Hı hı. Onlar

0: Ondan sonra sessiz bir biçimde
1: Hindistan'a mı gönderdi? Hindistan'a mı gönderdi?
0: Sri Lanka'dan, Bangladeş'ten insanlar geldi iş gücü olarak.
1: Biz de zannediyoruz onlar turizmde falan çalışıyor.
0: Hayır. Hizmet sektörü, bütün Filistinliler çekildikten sonra onlar geldi. Hintliler vesaire, iş gücü anlaşması imzalandı. Resmi anlaşma, somut bilgi. Ama bu savunma sanayi meselesinde Hindistan ketum. Evet. Ben ona bir dikkat çekmek istedim. Çünkü daracık bir bölge İsrail.
2: Ama Hindistan şüpheli. Savunma tesisi kurulması çok mümkün değil. Dar bir alan, çok kısa sürede vurulur, imha edilir.
3: Dolayısıyla savunma hattı zor yani.
2: İsrail bu savunma sanayi silah fabrikalarını çeşitli ülkelere dağıtmak istiyor. İşte gördüğümüz kadarıyla Amerika, Almanya şimdi revaçta, bir de Hindistan yani.
3: Kendileri de itiraf ediyor zaten hocam. Bir tanesi bir yazısında yazmıştı. Yani diyor Türkiye'nin işte Kıbrıs'taki üslerinden diyor, bizim her şeyimizi görüyorlar, biliyorlar diyor. Daracık bir şeritteyiz diyor. Yani bir saldırı anında altyapımızı, üst yapımızı bir anda yok edebilirler şeklinde. Yani savunmasız demeye getiriyor.
0: Geçen yıl A Haber Hayfa'dan yayın yapmıştı. Evet. Arka tarafı burada bol bol gördük yani. Tabii. Yan tarafı da denizaltı üssüydü. Evet. Öteki tarafta limandı. Buradan hepsini görmüştük.
3: Hatta bizim sondaj gemilerimizden bile mesela şüpheleniyorlar. İşte yer altında diyor, bizim bütün geçen kabloların hepsinin haritasını çıkarmış diyorlar Türkiye.
1: Malum İsrail ile Yunanistan'ın çok ciddi bir görünür olan bir işbirliği var. Özellikle Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın imzalanması ile birlikte onlar da alelacele bir savunma işbirliği anlaşması noktasında bir imza atar hale geldiler ve ciddi bir satın alış süreci de yaşandı. Şimdi Yunanistan'daki hareketlilik Cumhurbaşkanımıza da soruldu. Değil mi Mahmut Övür? Siz de uçaktaydınız. Evet, Yunanistan'daki durum Cumhurbaşkanımıza bir soru olarak yöneltildi. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur, ancak kimseye de haklarını çiğnetmez dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şöyle kaçtan Yunanistan'a bir ses versek duyarlar değil mi diye sordu. Duyarlar. Pazara geliyorlar Kaş'a, meclisten. Yalan mı?
4: Evet.
1: Pazara gelip domates, biber, patlıcan vesaire alıyorlar. Yunanistan adaları silahlandırmaktan vazgeçmeli. Serin kanlı yaklaşımımızı her kim bir acziyet olarak okuyorsa vahim bir hata yapıyor demektir. Tarih ibret alanlar için çok iyi bir yol göstericidir dedi Cumhurbaşkanımız. Buyurun, sizin değerlendirmenizi alarak başlayayım.
4: Tabii şu Yunanistan meselesi hakikaten Türkiye'nin, hani basını az çok izleyenler bilir, 70'li yıllardan beri inanılmaz bir şeyimiz var, gerilimler var, gelgitler var. Bir ara hatırlar mısınız? Tabii hatırlamayabilirsiniz, gençsiniz. Yani Hora gemisi diye bir şey vardı. Sürekli fır hattından falan bahsedilirdi.
2: Ercan Bey hatırlıyormuş.
3: Ya göstermiyorum ama hatırlıyorum.
4: Ben tabii Yunanistan'ın sadece Yunanistan'ın kendi iradesiyle bir pozisyon aldığını düşünmüyorum. Büyük ihtimalle gene bu Avrupa Birliği ülkeleri, özellikle başta Fransa olmak üzere, onların destek vermesiyle Yunanistan sürekli Türkiye'ye karşı bir pozisyon almaya çalışıyor. Evet. Sürekli adalar üzerinden kışkırtmaya çalışıyor. İşte denizle ilgili ya da işte kıyılarla ilgili deniz şeyi vardı ya, o kıta sahanlığı açısından falan sürekli onları bahane etmeye çalışıyor. Yani Türkiye başından beri, sadece Başkan Erdoğan dönemi değil, öncesinde de bunu ikili görüşmelerle, komşuluk ilişkileri üzerinden bu meseleye bakmamız gerekir diye söylüyordu. Şimdi durduk yerde Yunanistan, Güney Kıbrıs'ta birlikte ve İsrail üzerinden yeni bir hat oluşturmaya çalışıyorlar. Yani Türkiye'ye karşı, zaten hatırlayın, son 5-6 yılda, 10 yılda daha doğrusu, İsrail'le birlikte orada Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de bir pozisyon almaya çalıştılar. Oradan hatla geçirmeye çalıştılar.
3: Midas projesi vardı
4: İsmet
3: mesela.
4: İsmet projesi vardı. Ona Fransızlar da destek verdi. Ve Türkiye bunun hepsi önüne geçti ve durdurdu hepsini. Bir biçimde engelledi. Ve hep iyi komşuluk ilişkileri üzerinden, Adalar Denizi diyoruz biz şimdi, Ege Denizi dediğim denizi, hakikaten şeye dönüştürebiliriz. Yani gerçekten bir barış denizine dönüştürme mümkündür. Çünkü yani Yunanistan'da Türkiye'nin savaşmak gibi ya da Yunanistan'ı karşısına almak gibi derdi yok. Cumhurbaşkanı o yüzden hakikaten çok sert ve hakikaten çok da anlamlı bir cevap verdi o röportajda. Bu açıdan hani Yunanistan'ın kendisine gelmesi gerekir. Birilerinin kışkırtması üzerinden. Şimdi İsrail'de düşünün, soykırımda artık prestijini yitirmiş

0: Adalara hava savunma sistemleri kuracaklardı. Bununla birlikte de Türkiye'ye karşı önlem almış olacaklardı hesapta. Bu önlemi alabilecekler mi, alamayacaklar mı? Bu başka bir tartışma konusu ama yani ciddi bir alışveriş yapmışa benziyorlar. En azından anlaşması imzalandı. Davud'un Sapan'ı, Barak MX, Spider mobil sistemleri, Elta MMR'ın çok güvenli radarları ve bunların da hepsini birbirine bağlayacak bir komuta kontrol merkezini satmış İsrail bunlara.
1: Yok. Daha satamadı.
0: Satamadı mı?
1: Anlaşma yapıldı.
0: Anlaşma da. Yapıldı da işte bunlar parasını ödeyebilecek mi orası?
2: Hayır bırak. Ne kadar sürede kurmayı planlıyorlar?
0: 35 ay diyorlar.
2: 36 ay yani 3 yıl. Tamam mı?
3: Sayın Erdoğan dedi ya Avrupa'nın en borçlu ülkesi Yunanistan. Yunanistan. Yani Almanya'nın bir silah parası yok.
0: Kaç kere iddia etti Almanlar topladı arkalarını.
2: Şimdi size teknik ayrıntıları anlattığımda aslında işin arkasında nasıl bir Siyonist plan olduğunu, Yunanistan'ı nasıl bir cenderenin içerisine almaya çalıştıklarını hep beraber anlayacağız. Bakın bu her ne kadar Türkiye'ye karşıymış gibi görünse de aslında İsrail'in Yunanistan'ı ele geçirme planıdır. Bunu şimdi birazdan anlatacağım. Şimdi şu Elta MMR çok görevli radar şimdi söyledikleri bir kere bu 3 yıl sonra deniyor. 3 yıl sonra Türkiye hangi pozisyonda olacak? Ben söyleyeyim isterseniz. Tabii bakın hocam, Siperblok 2 seri üretimde. Siperblok 2'nin menzili ne kadar? Ne 250 kilometre efendim. Yani biz Patriot'u geçtik. Patriot'un 160 kilometre çünkü. Bizim Siperblok 1 150 kilometre menzilde. Yani hemen hemen aynı ama teknolojisi daha üst. Peki 2027'de ne olacak? Siperblok 2 envantere giriyor. Siperblok 3'ün büyük bir ihtimal 2027 sonunda şeye girmesi bekleniyor. Testlerinin bitip envantere girmesi. Siperblok 3 nedir? Atmosfer dışındaki hedefleri vurabileceğiz. Yani 80 kilometrenin dışında. Yani bizim adeta Amerika'nın SM-3'ü olacak Siperblok 3. Tamam mı?
0: Evet.
2: Bu çok net. 2026, 27, 28, 29 İşte 30. Yani 2030'larda ancak bunun kurulması, tamamlanması planlanıyor. Biz 2030'a kadar Siperblok 5'lerde falan olacağız. Yani ve yaklaşık nihai hedefi bizim çelik kubbenin nihai 700 kilometredir. Bakın 700 kilometreden bahsediyorum, tamam mı? Yani 600-700 bandında olacağız. Şimdi anlatıyorum bunu tekrar. Şimdi şu aslında 3 katmanlı bir sistem öneriyor bunlar. Evet. Birinci katmanda bunun diğer adı Spider All-in-One diye geçiyor.
0: All in one.
2: Yani buradaki radar ve komuta kontrol sistemiyle alçak irtifa hava savunma füzelerini birleştiriyor. Peki alçak irtifa yani Spider füzeleri kaç kilometre menzilli?
0: Kaç kilometre?
2: En uzun menzili 40 kilometre, önleme mesafesi 16 kilometre. Bakın yani işte diyor ki ben diyor gelen dronları ve helikopterleri şunlarla vuracağım diyor. Şimdi bak birazdan ne olacağını söyleyeceğim. Şimdi ikinci kademede diyor bunun üstüne Barak MX füzeleri koyacağım. Barak MX'in gene aynı adla anılan da bir komuta kontrol sistemi var.
0: Evet,
2: tamam mı?
0: Evet. Evet,
2: yani bir all-in-one gibi yani Barak füzelerini komuta eden bir sistem kurulması. Evet. Aynı isimle bir radar sistemi kurulması planlanıyor. Peki Barak 4 gruptan oluşur. Alçak irtifa, orta irtifa, yüksek irtifa, bir de extended range denen irtifa. Bu extended range de menzili 150 kilometredir. Bizim Siperblok 1 kaçtaydı? 150 kilometre de bugün. Bakın bugün. Tamam mı? Bunun maksimum menzili 150 kilometre. Tamam mı? 4 kademeden oluşuyor. Diyor ki ben bunun üzerine Davud'un sapanını kuracağım. Ne kadar? 300 kilometre. Yani sözde bunların Aşil kalkanı dedikleri yapının maksimum menzili 300 kilometre. Ben diyorum ki 2030'da Türkiye 700 kilometreye ulaşacak. Bakın Siperblok 3 2027'de faaliyete geçti. İnşallah göreceğiz. Atmosfer dışındaki hedefleri vurabileceğiz. Şimdi bir şöyle söyleyeyim size. İki tane soru sorarak da gidebiliriz. Şimdi İran Savaşı'nda Davud'un sapanı bilmem neyin oku filan İsrail'i koruyabildi mi?
4: Koruyamadı.
2: Bakın biz bir de Türkiye'den bahsediyoruz. Daha Tayfun'u, Cenk'i, şunu bunu anlatmadım.
0: Hocam benden size bir soru. Şimdi bizim bir savunma, güzide bir savunma şirketimiz var. Kargo diye bir kamikaze drone yaptı mesela. En az 5000 tane ürettiklerini biliyoruz. Şimdi biz kaldırdık 1000 tane kargoyu.
2: Ya, tam onu söyleyeceğim işte.
0: Yolladık. Ne
2: şimdi,
0: oluyor?
2: Ben aslında şu soruyu sorayım. Yani burada hakikaten mantıklı ilerleyelim. Şimdi siz şu sistemin Aşil tendonunun, pardon, kalkanının şeyi oldunuz. Başındaki insansınız. Bakın gelin empati yapalım.
4: İşte bu sözde adalara, şimdi Ege deniz 210

0: 4000 kilometrekare, 3000 ada var, kuzey güney hattı da 650 kilometre cephe hattı. Bak, bunu kapatmayı düşünüyorsunuz. Ya hadi size bol keseden ben vereyim. Kaç füze koyarsınız toplam?
1: Ben onu soracağım. Kaç önleyici füzeleri kaç vardır füze mesela? Koyarsınız?
0: Ben söyleyeceğim de. Hadi bol bol atalım. 1000 füze koyun. Hadi abartayım biraz. 10.000 füze koyun. Koyamazlar da. Hadi 10.000'i. 100.000 füze zaten Rusya'da, Amerika'da, Avrupa'da toplasan etmiyor.
2: Bak, hocam bunlar çok pahalı şeyler değil mi? Ben olsam kalkıp bunları buradaki adalara bitireyim. Koymam yani.
0: Şunu bitireyim. Bak şimdi saçmalıklara bakın. 2000 füze koydunuz diyelim. Bak adalara yerleştirdiniz. Kuzey güney hattı 650 kilometre. Bak cephe hattı. Öyle düşünün. Koydunuz. 2000 tane de füze koydunuz. Bakın Türkiye'nin elinde. İşte bugün Baykar firmasında Milli Savunma Bakanlığı'nın basın bilgilendirme briefingi Baykar'da yapıldı. Var olsunlar. Yani gerçekten Baykar bizim gururumuz yani. Hakikaten. Yani neler üretmişler. İnanılır gibi değil. Onu da sonra anlatırım. Sadece Türkiye işte Songar'ı söyledin değil mi?
2: Kargo'yu söyledim.
0: Kargo'yu söyledim. Yani. Mesela ben Songar diyorum çünkü Keşmir Savaşı'nda kullanıldığı için Pakistan'a vermiştik. Yani kaç bin drone aynı anda biz kaldırıp vurabilecek gücümüz var? Söyleyeyim mi?
2: Kaç?
0: 100.000. Şaka değil ya. Yani Türkiye'nin yıllık drone üretim kapasitesi 1 milyonun üzerinde. Şimdi şaka değil bu. Bakın eğer harp şakaysa ben de şaka yapıyorum.
1: Onu size. Yabancı basın da söylüyor. Yani drone'da süper
0: yani
1: bir şey.
0: Yani şimdi bizim buraya asker falan kullanmamıza gerek yok.
3: Gerek yok.
0: Size şu kadar söyleyeyim. Çünkü bugünkü şeyde de briefingde de bu konu geçtiğinde şöyle ifade ediliyor. Ya bizim buradaki silah bilmem ne şu Barak MX falan hikaye onlar. Bunlardan bir tedirginliğimiz yok bakın. Bizim burada dikkat ettiğimiz şey yani teknolojik olarak bize zaten yetişemezler. Aidiyeti belli olmayan adalarla silah gayri askeri statüdeki adalara eğer yerleştirilirse ben söylüyorum bunu. Bu benim fikrim.
2: Aptallık etmesinler yerleştirmesin.
0: Ne olur biliyor musun? Türkiye'nin buradaki adalara ya yani silahlandırılmış adalara müdahalesi meşru hale gelir. Bakın müdahalesi meşru hale. Çünkü anlaşmalar var. Başta Lozan Anlaşması olmak üzere siz eğer anlaşmalara aykırı hareket edip burada böyle bir şey yapmaya kalkarsanız Türkiye buna izin vermez ki Sayın Cumhurbaşkanımız Başkan Erdoğan bunu çok net bir şekilde
3: şu ana
0: ifade
3: kadar
0: etmiştir.
3: Yapılanlar silahlandırıldı deniyor. Onlar ne? Adalarda gayri ne ya işte 47 anlaşmasına göre silahlandırılmaması evet, gereken adalarda
0: adaya işte
3: şu ana kadar ne yaptılar?
0: Tüfek bir şeyler konulmuş yani. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Yani burada anladığım kadarıyla Türkiye buradaki silahları bize karşı bir tehdit olarak görmüyor.
3: Görmüyor.
0: Aldığım bilgiler de buradaki silahla yani sözde silahlandırmaya çalıştığı adalardaki silahlar da teknolojisi çok düşük silahlar. Yani hani bizim onları yok etmemiz bir saati bile bulmaz. Bakın
2: hocam,
0: bu kadar net söylüyorum.
2: Hocam koysunlar ya 3,5 milyar euro çöp olur.
0: Şimdi gelelim asıl arkasındaki Siyonist aklın ne yapmaya çalıştığını. Bak çok net söylüyorum. Yunan halkının parasına çökmek istiyor İsrail. Bu bir. İki, buralarda sözde silah, füze üstü filan kuracağım bahanesiyle Yunanlılar olmayacak buralar, İsrailler olacak. Bakın Güney Kıbrıs'a çöktüler, şimdi Yunanistan'ı da ABD'den sonra işgal etmek istiyor İsrail.
2: Peki,
0: Bunu Yunan halkının yani birazcık şeyi varsa bunu çok iyi değerlendirmesi lazım. Öngörüleri varsa bunu çok iyi değerlendirmesi lazım.
2: Evet.
0: Nasıl Güney Kıbrıs'a çöktüler, orada bir sürü araziler bilmem neler filan. Allah'tan bizimkiler erken fark etti, bunu önledi Kuzey Kıbrıs'ta. Şimdi tutup bunun üzerinden Yunanistan'a habire Türk korkusu pompalayıp Yunanistan'ın hem parasını hem de karasına ana karaya çökmek
2: istiyorlar. Acaba Yunanistan'da böyle bir farkındalık var mı? Bunu da İlhan Tahsin'e bir soralım. O da şu anda
0: benim gördüğüm kadarıyla yok yani. Asıl bizi gösterip Yunanistan'ı bunlar benzetmeye çalışıyor. Bunu Yunan halkının çok iyi değerlendirmesi lazım.
2: İlhan gülüyor İlhan.
0: Evet İlhan merhaba. En çok görmekten en mutlu olduğum arkadaşlarımızdan biri sağ olsun.
2: Evet.
4: Merhabalar stüdyonuza, bu kadar değerli konuklara, Gümülcine'den ben de selamlarımı, saygılarımı
2: bizden
4: iletiyorum.
2: Bizden de Gümülcine'ye selamlarım.
4: Eray Güçlü Er hocama gerçekten katılıyorum. En son söylediği konuyu zaten ben bu akşam aktaracaktım. İsrail'in amacı başka. Şu anda İsrail Yunanistan'ın aidiyeti belli olmayan adalarına çökmek istiyor ve dolayısıyla da bunun için Yahudi Ulusal Fonu'nu da kullanıyor bu konuda. Yunanistan'a açılan bir kredi var bu fondan. Bu çok orijinal bir haber. Eray Güçler hocamı tebrik ediyorum buradan.

0: istihbaratı çok kuvvetli. Biz de Yunanistan'da burada boş durmuyoruz. Tabii ki bunları yakından takip ediyoruz. Doğrudur bu. Dün düştü Yunanistan'da tüm çevrelere ve henüz Yunan basınında yer almadı daha. Biz de A Haber olarak bir farkındalığımız olsun. Eray Güçer hocam da oradan söyledi zaten. Evet, şu anda Yunanistan'daki adalarda silahlardan bana pas attınız da hemen söyleyeyim. Adalardaki silahlar belli zaten. RMX Rusya'dan alınan eski çok namlulu roket atarlar var. Bunlar zaten biliniyor. 70 RMX 70'ler onlar var. Limni Adası, Midilli Adası, Rodos ve dolayısıyla bu adalarda ağırlıklı olarak. Semadirek'te bir şey yok. Semadirek'te sadece bir bölük var. O da boğazları kontrol etmek üzere. Amerika Birleşik Devletleri şu anda oraya bir pist yapıyor, helikopter pisti. Onun yanı sıra en büyük gücü 3, 4, 5, 6 adet zaman zaman değişebiliyor. Limni'de F-16 Viper seviyesine yükseltilmiş uçaklar var. Onun yanı sıra da tabii ki hem Midilli, Midilli'de var. Ancak İsrail'den son alınanlar biraz önce Eray Güçlü Hocam söyledi. Bu Davut Sapan'ı evet doğrudur. Spider'ları söyledi. Baraksim X'leri söyledi. Son olarak Spike and Loss. Spike and Loss silahları da zaten bunlar tek tekerlekli jip üzerinedir. Dolayısıyla yani bunlara ne yapıyorlar? Adalara. Evet bunlar 35 kilometre mesafesi evet, 35 vardır bunların. Kilometre. Onlar da tank şu anda 35 kilometredir. Aynı tank savar silahı. Bunlar ne yapıyorlar? Bunları şimdi Apache saldırı helikopterlerine monte ediyorlar. Bu da Atina'nın dışında 45 kilometre. Oradaki Yunan savunma sanayinin testlerinde gerçekleştiriliyor. Ne olacak? İşte Türkiye adalara saldırması anında bunlarla çıkarma gemilerine saldıracaklar. Tank kara saldıramayacaklar gibi çünkü gemilerle ilk önce çıkarma olacak. Yunan projesi bu onların savaş kafası. Dolayısıyla da aynı anda Apache helikopterleri de şey yapacak. Yunanistan'ın savaş projesi ve Parmenion tatbikatında senaryo nedir biliyor musun Banuel? Hemen söyleyeyim bunu aklınıza koyun. İlk önce püskürtme. Yani Türkiye'yi ne Batı Trakya'ya ne de adalardan içeri almamak, kendi topraklarında hapsetmek. Yunanistan'ın projesi bu. Bütün Parmenion tatbikatları bugüne kadar hep böyle oluyordu. Şimdi son döneme Amerikalılar, Fransızlar, İsrailler geldiği andan itibaren saldırı başladı. Onun içinde çok eskimiş bazı kullandıkları ribbon köprüleri var. Stratejik stratejik konularını bilirler, zaten bilir askerler bilirler bunları. O köprüleri kullanıyorlar. Nerede? Karasu'da. Meriç'i geçmek üzere. Çünkü Karasu Meriç'e çok benzerliği var. Dolayısıyla tüm tatbikatlar orada oluyordu. Baktığımız zaman şu anda Türkiye uzayla uğraşırken Yunanistan ribbon köprülerle uğraşıyor. Şimdi bu ribbon köprüyü zaten bizi izleyenler bilirler yani. Dolayısıyla da baktığımız zaman biraz önce ben de ürktüm gerçekten. Bir Yunanlı değilim ama 100 bin kargo gerçekten öyle bir rakam ki bilmiyorum artık.
1: Onlar yarın dost Yunan düşman basını, tanıyor merak etmeyin lan.
0: bunu yarın Yunan basını nasıl yorumlar ne der onu bilemiyorum ama gerçekten şu anda aklı selim insanlar da var. Olayın gerçeği şu.
2: Ha yani Sayın mesela Sağlık Bakanı çıkmış demiş ki artık kendimizi İsrail sayesinde çok güvende hissediyoruz falan demiş. Değil mi?
0: Şimdi
2: Mete de bir şeyler ekleyecek galiba. Hemen Mete'nin ekini de alayım.
3: Şimdi ilan varken ben şunu göstermek isterim dur sevgili Kubilay'dan. Dün tarihi bir gündü. 2 Eylül günü saat 19.03'te Türkiye Cumhuriyeti'ne ait TÜBİTAK Marmara araştırma gemisi Meis Adası'nın ilerisinde 6 millik deniz milinden dışında 6,5 deniz milinde araştırma yaptı. Bu Yunanistan'ın bugüne kadar söylediği 12 mil söyleminin çöpe atıldığının tarihi resmidir. TÜBİTAK Marmara gemisi Meis Adası'nın Türkiye'nin karasuları içerisinde 6,5 mil dışında araştırmasını yaptı. Türk Deniz Kuvvetleri'nin de desteğiyle yani Yunanistan İlhan Bey'in söylediği gibi orayla burayla uğraşacağını harita bu somut bilgi. Bir de son olarak şunu söyleyeyim. Burada istedikleri şey Yunanistan alsın. 7 Eylül Pazartesi günü Türk savaş pilotları İngiltere'de Eurofighter Typhoon uçaklarının eğitimine başlıyor.
0: Evet.
3: Bu kadar.
1: Bu arada ben de söyleyeyim. Bugün Milli Savunma Bakanlığı briefinginde de ifade edildi. İlk eğitimi almışlar zaten. Yani ilk eğitimi İngiltere'de almış pilotlarımız. 7 Eylül'de ikinci grup başlıyor.

0: Bu arada Orta Doğu'dan iki ülkeden biliyorsunuz Trench 4 alacağız. Onların da bu önümüzdeki dönemde bir bölümünün Türkiye'ye gelmesi bekleniyor efendim.
1: İlhan kaldığı
2: yerden. İlhan Bey'e şeyi sormak istiyorum ben de. Belki haberi olmuştur. Evet. MİT Başkanı Sayın Kalın'ın Yunan mevkidaşıyla görüşmesi var. O Yunan basınında çıktı mı? O konuda herhangi bir yorum, analiz, haber gördünüz mü acaba?
1: Hepsini dinleyelim İlhan'dan. Önce şu Sağlık Bakanı ile başlayalım bir... İlhan.
3: Sağlık Bakanı ile başlayalım. Adonis Georgiadis zaten kale alınması gereken bir insan değil. Açık söylüyorum bakın. Bunu Yunanistan'da söylüyorum ben. Çünkü neden? Şimdiye kadar hem kendi partisi vardı. Daha sonra onu Mitsotakis aldı. Yeni demokrasiye getirdi. Gittiği yerlerde zaten hastanelere ziyaret ediyor Sağlık Bakanlığı ki sağlıkla ilgisi yok. Her yerde bütün hem hemşireler hem doktorlar şu anda hastanelerin durumu ortada zaten. Bir doktorun maaşı 1600 euro. Türkiye'de bu belki 3000, 4000, 5000 bilemiyorum. Ben Yunanistan'da yaşıyorum. Dolayısıyla da herkesin bir tepkisi var ona karşı. Sağlık sistemi çökmüş vaziyette Yunanistan'da. Ancak baktığımız zaman Adonis Görgerdin Sağlık Bakanı'nın söylemesi o öylesine çıkıp zaman zaman radyolarda sabah programlarında bağırıyor, konuşuyor kendi kendine. Ona da diyorlar işte sen de burada bir iş yap. Yani durum bu onunla ilgili. İkinci bir konu çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği bir şey var. Yunanistan bir ekonomik krizin içerisinde. Gerçekten bu ekonomik kriz şu ana kadar hala çözülmedi. Türkiye'yi özellikle yakalamış olduğu bu ivmede, bu teknolojide Yunanistan'ın bu şartlarda yetişmesi, bırakın yetişmesi yani en azından ilk çeyreğini dahi şey yapabilmesi çok çok zor görünüyor. Çünkü şu anda Selanik'te uluslararası Selanik İnternasyonel Fuarı var önümüzdeki günlerde. Herkes şunu bekliyor o fuardan. Ne bekliyor biliyor musunuz? Evet. O uçağı alacağız, F-35'i alacağız işte. Hayır. Traktörümüze mazot nasıl dolduracağız ki önümüzdeki yıl tarlalarımızı sürelim? Efendime söyleyeyim emekli maaşları ne olacak? Doktorların, hemşirelerin ne olacak? Şimdi biliyor musunuz ki traktörler şu anda motorlarını ısıtmaya başladı ve Selanik'e gösteri yürüyüş yapacaklar, oraya inecekler. Yani orada her yıl başbakanlar bir paket açıklarlar. Şu anda Yunan halkının beklentisi Eurofighter veyahut da F-35 veyahut da işte o bu değil.
1: Aşil'in
3: sadece ve sadece kesinlikle değil bunlar. Çünkü İsrail o Aşil'in kalkanını Yunanistan için kurmuyor zaten. Kendi parasıyla kuruyor. Yani her ne kadar 3,5 da Yahudi sermayesi kullanılıyor orada. O adalara olası büyük bir savaşta İsrail kendisini Yahudileri garantiye alıyor. Eray Güçlü Hocam söyledi, bir kez daha söylüyorum. O adalara, aidiyeti belli olmayan adalara İsrail vatandaşlarını Yahudileri yerleştirmek. Bu net bir hem bilgi
0: hem paraya hem de topraklarına çökecek İsrail. Yani bakın bunu görmek lazım.
1: Yunanistan buna yakınlarda yer bakıyorlar.
3: Şimdi Yunanistan'a buna neden hayır demiyor biliyor musunuz? Çünkü Türkiye'den adaları İsrail'in koruyacağını onu düşünüyorlar. Hesaplar bu şekilde yapılıyor Yunanistan'da. Eskiden Amerika Birleşik Devletleri'ydi Joe Biden döneminde. Şimdi Trump'la değişti. Bir sonraki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı kim olacak o daha bilinmiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin gücü birçok projeyi değiştirtiyor. Şeyde baktığımız zaman Doğu Akdeniz'de, Ege'de her tarafta değiştiriyor. Dolayısıyla da her an her şey olabilir. Şimdi biraz önce işte Meis Adası'nı Marmara TÜBİTAK araştırma gemisini evet yakından takip ediyor Yunan basını. Ben de yakından takip ediyorum ne yazıp çiziyorlar diye. Sadece Yunanistan sahil güvenlikten bir bot 11 personelle takip ediyor. O da neymiş? Sadece bir bölümünde Türk karasuları değil Yunanistan karasularında bakın not alıyorlarmış yani söylenen yazılan çizilen bu. Şu anda diğer şeyde Türkiye kendi karasularında. Evet baktığımız zaman ancak önümüzdeki Ekim ayı çok önemli. Bakın buradan hem ay veriyorum hem tarih. 8 mil Yunanistan ilan edebilir. 8 mil, 12 mil değil. Ve bunun neticesinde de 8 mil ilan edildikten sonra hava biliyorsunuz oradaki üstadlarım, hocalarım çok iyi bilirler. Dünyada başka bir benzeri bir böyle bir uygulama yok. Hava başka, karasuları başka. Doğru mudur?
0: Evet. Yok. Hava 8 mil, 10 mil diyor.
3: Ekim. Evet, evet. Ekim ayında 8 konuşuluyor. Çok gizli kaynaklarımdan almış olduğum bilgiler ve neticede Lahey'e gidecek bir konu üzerine çalışılıyor. Evet, gelelim Sayın İbrahim Kalın'a. İbrahim Kalın geldi, sadece mevkidaşıyla görüşmedi. Başbakan Mitsotakis tarafından, bakın bunu hiçbir televizyon söylemedi. Maximo Başbakanlık Sarayı'nda kabul edildi.

0: Orada Sayın Cumhurbaşkanımızın çok önemli mesajlarını getirdi Sayın İbrahim Kalın. Bunu açık ve net söyleyelim buradan. Çünkü Cumhurbaşkanımızın şakası yok. Cumhurbaşkanımız tüm mahallede, tüm geniş coğrafyada huzur içerisinde Sayın Dışişleri Bakanımızın da söylediği gibi barış ve huzur bölgemizde istediğimiz budur. Ve ne dediler? Mekke ittifakının yani bahsetmiş olduğu stratejik yeni oluşumdan herkese kapılar açık. Yunanistan da dahil olabilir. Yunanistan giremez diye bir şey yok. Ama Yunanistan büyük bir Türkiye ile işbirliği yapma yerine Hindistan, Pakistan'a karşı olan ve onun yanı sıra Mısır'ı yanına almaya çalışıyor. Haftar'la görüşüyor. Leyla Menguş'la da bir dönem görüşmüştü Sayın Dendiyaz Dışişleri Bakanı iken uçaktan inemedi. Çünkü Türkiye'nin de orada ağırlığı var. Şimdi tüm bunları topladığın zaman Yunanistan'ın hem askeri hem diplomasi alanında birçok konuda sınıfta kaldığı belli. Bu iç siyasette de yavaş yavaş homurdamalara yol açtı. Hele hele İsrail'le son Yunan halkı ekonomik krizler içerisinde boğuşurken 3,5 milyarı bu Yahudi kalkınma fonunu kullanması bu borçlanmak demektir. Belharadar'dan bahsedelim. Fransa'da şu anda Kimon geldi. Bundan sonra başkaları gelecek. 5 fırkateyn, 4 artı evet, bir evet. Opsiyonla.
1: Siz Almanlara borçlarını ödediler mi?
0: Hayır, Almanlar borçlarını ödemediler. Çünkü Almanya'nın 250 milyar euro alacağı var. Onun yanı sıra ne yaptı? Fraport geldi. Yunanistan'da 11 tane havalimanını aldı. En büyük ikinci havalimanı Selanik. Yani ikinci havalimanı Selanik. Onu böyle Fraport çalıştırıyor.
2: Tahsin Bey, Mekke anlaşması değil ya yani. Bugün Yunan medyasında o Mekke mütabakatı ile ilgili bu Türkiye'deki toplantıya vurgu yaparken işte Türkiye gücüne güç katıyor falan bir tane yorumcunun şeyine şey yapmıştım, dikkat etmiştim. Yani diyor her bu anlaşma pakt herkese açık. Acaba Yunanistan'a da açık mı şeklinde bir şey var. Bir yaklaşım sorusu var.

0: Günaydın değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Ajans Yeni Gün'e hoş geldiniz. Saatler 5 olmak üzere gelişmelerle karşınızdayız. Amerikan Başkanı Trump İngiliz medyasına konuştu. İran'a başlattığı savaş nedeniyle mutlu olduğunu söyledi. Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Amerikan Başkanı barışın sağlanamamasını Putin'le Zelenski arasındaki düşmanlığa bağladı.
1: İran'a saldırdığım için mutluyum dedi. Putin'le Zelenski arasında çok büyük bir husumet olduğunu belirtti. ABD Başkanı Trump dikkat çeken açıklamalar yaptı.
2: İnsanlar bunu yaptığın için mutlu musun dediğinde kesinlikle diyorum. Çünkü nükleer silaha sahip olmalarını engelledim.
1: Trump İngiliz medyasına demeç verdi. Gündeminde İran savaşı vardı. Yakında kazanacağız dedi. İran'a karşı başlattığı saldırıdan pişman olmadığını dile getirdi.
2: Bunu yapmasaydım senin adamların arayıp onlara efendim diye hitap ederdi. Size yardımcı olabileceğim bir şey var mı efendim? Hayır, nükleer silahları olmayacak. Hayır, doğru olanı yaptım.
1: ABD Başkanı Londra yönetimini eleştirdi. Hürmüz Boğazı konusunda destek vermemekle suçladı. Biz Avrupa'yı koruyoruz mesajını verdi.
2: Ben İngiltere'yi İran tehdidinden kurtarıyorum. Eğer İran'ın nükleer silahı olsaydı bunu Amerika'ya karşı kullanmaktan ziyade Avrupa'ya karşı kullanma olasılığı daha yüksek olurdu.
1: Trump Rusya-Ukrayna savaşı hakkında da konuştu. Barışın sağlanamamasının asıl sebebinin Putin'le Zelenski arasındaki husumet olduğunu öne sürdü.
2: Sadece savaşın bitmesini istiyorum. Çok basit. Her ay 25 bin kişi kaybediyorlar. Hem Rusya hem de Ukrayna. Birbirlerinden nefret ediyorlar. Putin ve Zelenski birbirlerinden nefret ediyor ve bununla başa çıkmakta zorlanıyorlar.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik son saldırıların ardından Washington'ın geri adım atmayacağı mesajını verdi. Hürmüz'deki İran noktalarını çok sert vurduklarını söyledi. Saldırılar devam ederken ABD'nin mühimmat stoğundaki son durumda gündemde. Detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktaracak.
3: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik son Amerikan saldırılarının ardından Washington'ın geri adım atmayacağı mesajını verirken Hürmüz Boğazı'ndaki askeri denklem de değişmeye başlıyor. Trump, ABD'nin İran'ın Hürmüz çevresinde yeniden kurmaya çalıştığı askeri kapasiteyi çok sert biçimde vurduğunu söyledi. Trump, onları çok sert vurduk. Hürmüz boyunca yeniden kurmaya çalıştıkları yeni ekipmanların tamamını ortadan kaldırdık açıklamasını yaptı. Amerikan yetkililerine göre hedefler arasında İran'ın gemileri takip etmesini sağlayan radar sistemleriyle saldırı ve savunma sistemleri bulunuyor. ABD ordusu İran bu kapasiteyi yeniden oluşturdukça yeni operasyonların gerekebileceğini değerlendiriyor. Trump'ın ikinci önemli mesajı ise Amerikan mühimmat stokları ile ilgili. Başkan İran savaşı nedeniyle ABD mühimmatının tükendiği yönündeki haberleri reddetti. Amerika'nın neredeyse sınırsız mühimmata sahip olduğunu savunan Trump, üretimin çok yüksek seviyelere çıkarıldığını ve yeni mühimmatın öncelikle Amerikan ordusu için stoklandığını söyledi. Trump ayrıca şimdilik mühimmatın başka ülkelere satılması yerine ABD stoklarına yönlendirildiğini ancak müttefiklere satışların daha sonra yeniden başlayacağını açıkladı. Reuters'ta Trump'ın ABD'nin İran savaşı nedeniyle azalan stoklarını güçlendirmek için üretimi arttırdığını söylediğini aktarıyor. Bütün bunlar yaşanırken Hürmüz'de yeni bir gelişme var. Güney Kore Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliğine katkıda bulunmak amacıyla askeri unsur gönderme seçeneğini değerlendiriyor. Seul'un ABD, İngiltere ve Fransa ile olası görevin kapsamını görüştüğü seçenekler arasında deniz karakol uçağı, lojistik destek gemisi ve mayın tespit temizleme unsurlarının bulunduğu bildiriliyor. Ancak henüz kesin bir konuşlandırma kararı alınmış değil. Bu gelişme oldukça önemli çünkü Hürmüz krizi giderek yalnızca ABD ile İran arasındaki askeri mücadele olmaktan çıkıyor. Washington bir taraftan İran'ın Hürmüz çevresindeki füze, radar ve mayın kapasitesini tekrar tekrar vurabileceği mesajını verirken diğer taraftan müttefiklerini Boğaz'ın güvenliğine daha fazla dahil etmeye çalışıyor. Trump'ın stratejisi böylece daha belirgin bir hale geliyor. İran'ın askeri kapasitesini baskı altında tutmak, Amerikan mühimmat stoklarını hızla yenilemek ve Hürmüz'ün güvenliği için askeri yükü giderek daha fazla müttefiklerle paylaşmak.
0: Mekke Anlaşması'nın yankıları sürerken Başkan Erdoğan, Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmasına yönelik sert uyarılar yapmıştı. Erdoğan'ın sözleri Atina'da deprem etkisi yarattı. Ancak Mitsotakis yönetimi tüm dünyanın artık soykırımcı olarak kabul ettiği İsrail'den medet umuyor.
4: Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.
5: Dünya siyasetinde kartlar yeniden dağıtılıyor. Küresel dengeler Ankara merkezli şekilleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bişkek dönüşü uçakta, Yunanistan girdiği bu yanlış yoldan dönmeli, gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeli uyarısı Atina'yı alarm durumuna geçirdi. Erdoğan'ın Bişkek'te Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı 1,5 saatlik zirve de stratejik ortaklık ve enerji hamlesi vurgularıyla dünya manşetlerinden düşmüyor.
6: Akkuyu nükleer santralinin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız. Ve bu hazırlıkların içerisindeyiz.
5: Ankara sadece arabuluculukla yetinmiyor. Dünyadaki adaletsizliğe karşı da en gür sesi yükseltiyor. Türkiye'nin savaş suçlusu Netanyahu hakkında kırmızı bülten ve yakalama kararları da Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir insanlık dramına imza atan İsrail'i adalet kıskacına aldı.
4: Biz soykırım şebekesinin köpürttüğü nefret diline, husumet diline, gerilim ve kavga diline teslim olmayacağız. Zalime zalim, hayduta haydut, katile katil demeye devam edeceğiz.

0: Sadece.
1: Orta Doğu'da yıllardır süren kronik krizlerde artık anahtar ülke Türkiye oldu. Mekke Anlaşması diplomasi koridorlarına damgasını vururken Ankara'nın terörsüz Türkiye hedefiyle terör örgütlerine karşı savaşsız tasfiye başarısı da dünya gündeminin sıcak başlığı olmaya devam ediyor.
2: Bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG. Topunuz gelin. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız.
1: Terör koridoru haritalarını yırtıp atan Ankara, sınır güvenliğinde geri adım atmayacağını da tüm dünyaya bir kez daha kanıtladı.
3: Fransa'da aşırı sağcı bir milletvekilinin iktidar olmaları halinde kamusal alanda başörtüsünü yasaklayacaklarına dair sözleri üzerine Avrupa ülkelerinde sosyal medya üzerinden başörtüsüne destek akımı başladı. Müslüman olmayan kadınlar başörtüsü takarak bizi yasaklamak istiyorlarsa daha kalabalık olacağız mesajını verdi.
4: Fransa'da kadınlar hiçbir yerde asla başörtüsü takamayacaklar.
5: Skandal teklife başörtüsü takarak cevap verdiler. Fransa'da başlayan başörtü tartışması Avrupa'da dayanışma akımına dönüştü. Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi iktidara gelmesi halinde kamusal alanda başörtüsünü yasaklamayı planladığını duyurdu. Partinin milletvekili Jean-Philippe Tanguy, başörtüsü takan kadınlara para cezası uygulanacağını söyledi.
4: İslamcı ideolojiyle mücadele edeceğiz. Başörtüsü kullanımını cezalandıracağız.
5: Skandal açıklamalar tepkileri de beraberinde getirdi. Fransa ve Avrupa'nın birçok noktasında sosyal medyada dikkat çeken bir akım başladı. Tesettürlü olmayan kadınlar başörtüsü takarak büyük bir dayanışma örneği gösterdi. Mesajların ortak noktası ise aynıydı. Bizi yasaklamak istiyorlarsa daha kalabalık olacağız ifadeleri kullanıldı. İslam düşmanı siyasetçiye gözdağı verildi.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti iki sanığın tahliyesine Ekrem İmamoğlu'nun da arasında olduğu 51 sanığınsa tutukluluk halinin devamına karar verdi. İşte ayrıntılar.
5: Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında iki sanık tahliye edildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada tutuklu sanıklar ve avukatları tahliye taleplerini dile getirdi. Ekrem İmamoğlu da savunmasında davaya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak tüm tutuklu sanıkların özgür bırakılmasını istedi. Mahkeme tutuklu sanıklar yönünden değerlendirme yaparak ara kararını açıkladı. Heyet, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Ali Rıza Akyüz'de reklamcı Serkan Öztürk'ün tahliyesine hükmetti. Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Murat Ongun ve Fatih Keleş'in de aralarında bulunduğu 51 sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi. Duruşma 7 Eylül Pazartesi gününe ertelendi. Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı İBB davasında çekilen görüntüler hakkında resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.
3: Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki siyasi gerilim, tokalaşma polemiği ve karşılıklı sert açıklamalarla alevlenmiş durumda. Özel Kılıçdaroğlu'na yönelik kırgınlığını dile getirirken gönül dünyamda toplu iğnenin ucu kadar yeri yok ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu ise Özel cephesine yolsuzluk ve siyasi rant göndermesi yaptı. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun İzmir'deki programına neredeyse hiçbir CHP'li belediye başkanı katılmaması da dikkat çekti.
6: Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset vurgun yeri değildir.
7: Benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmamıştır.
1: Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki ipler bu kez tokalaşma polemiği üzerinden gerildi.
6: Benim hırsızım iyidir diyenler...

0: Kişilerle mücadele etmezseniz ülkeye adaleti getiremezsiniz.
1: Elbette kişisel bir kırgınlığımız, üzgünlüğümüz falan var ama bu yapılanı ömrüm boyunca ne ben affedeceğim ne arkadaşlarım affedecek.
2: Özgür Özel katıldığı televizyon programında hem cenazede hem de adli yıl açılışında Kemal Kılıçdaroğlu'yla tokalaşma anlarının perde arkasını anlattı.
1: Hiç öyle gülümseyecek halim yok benim Kemal Bey. 80 yaşında adam gelmiş. Otururken ayağa kalkmışım, elimi uzatmışım.
2: Özel Kılıçdaroğlu'na göndermelerine devam etti.
1: Sen geldin, canını okudun şimdi. Partiyi böldürdün, bizi partiden ihraç ettin. Toplu iğnenin başı kadar gönül dünyamda yer yok.
2: Özel, Truva atı benzetmesiyle CHP'nin ihraç için düğmeye bastığı 51 ismin kendileriyle hareket ettiğini doğruladı.
1: Kerim Rota bizim ekipte, Cumhurbaşkanı aday ofisindeydi. Butlan kararının geri dönmesi Yargıtay'dan bozulacak ve onların gitmesi durumunda Cumhuriyet Halk Partisi yönetimsiz kalmasın diye orada duran arkadaşlarımız içindeydi ve aslında baba evinde nöbetteydi. Kerim Rota'yı ihraç ettiler geçen hafta.
2: Özgür Özel katıldığı programın ardından Manisa'ya geçerken Kemal Kılıçdaroğlu da İzmir'deydi. Ancak CHP'li belediye başkanlarının neredeyse hiçbiri Kılıçdaroğlu'nun programına katılmadı. Salondaki tek isim Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer'di.
0: Siyaset halka hizmet etme alanıdır. Eğer siyaset bunu yapmıyorsa o zaman siyaset cebini doldurmakla meşgul demektir. Biz bunun için mücadele ediyoruz.
2: Kılıçdaroğlu İzmir'deki temasları sırasında karşı yakada bir grubun tepkisiyle de karşılaştı. Ve siyaset kulislerini sarsacak o son iddia. Konuşulanlara göre mahkemenin mutlak butlan kararı öncesinde Kılıçdaroğlu'nun kapısı sürpriz bir teklifle çalındı. Demokratik Sol Parti'nin başına geçmesi teklif edildi. Kılıçdaroğlu'nun ben CHP'li olarak öleceğim diyerek reddettiği iddia edildi.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, feribot faciasıyla sarsılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti. Lefkoşa'da kayıp yakınlarıyla bir araya gelen Yılmaz, ardından da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman'la görüştü. Arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıklayan Yılmaz, hala kayıp olan 18 kişiyi arama çalışmaları kesintisiz sürüyor dedi.
4: Bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve yukarıya çıkarıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu şekilde vefat edenlerin sayısının 10'a çıktığını ifade etmek isterim.
5: Feribot faciasının yaşandığı KKTC'ye gitti. Taziye ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lefkoşa'da önemli temaslara imza attı.
4: Yaklaşık 550 metre derinlikte bulunan geminin enkazına ulaşılmış, batığın çevresinde ayrıntılı görüntüleme ve arama faaliyeti başlatılmıştır.
5: İlk olarak Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile görüşen Yılmaz, devam eden arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Daha sonra kayıp vatandaşların yakınlarıyla bir araya gelerek başsağlığı dileyen Yılmaz, ardından da KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a da taziye ziyaretinde bulundu. Görüşmede Erhürman, Türkiye'nin gösterdiği dayanışma ve destekten dolayı Yılmaz'a teşekkürlerini iletti. Yılmaz, ikili görüşme sonrası KKTC Başbakanı Ünal Üstel'le kamera karşısına geçti. Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını söyleyen Yılmaz, hala kayıp olanlara yönelik arama çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü söyledi.
4: Aralıksız sürdürülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde dün kayıp yolcularımızın birinin naaşına ulaşılmış, kimlik tespiti için gerekli işlemler başlatılmıştır.
5: Cumhurbaşkanı Yardımcısı, tüm imkanlarıyla sahada bulunan Türkiye'nin kurtarma operasyonlarına verdiği desteği de anlattı.
4: KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın 4 gemiyle katıldığı çalışmalara, Sahil Güvenlik Komutanlığımız 3 gemi, 1 helikopter, dalış ekipleri ve sonar sistemiyle destek vermektedir. Deniz kuvvetlerimizin 8 gemi ve 3 insansız hava aracıyla, hava kuvvetlerimizin ise 1 helikopter ve 1 insansız hava aracıyla yer aldığı operasyon 24 saat esasına göre sürdürülmektedir.
5: KKTC yargısının Adalet Bakanlığı'ndan destek talep ettiğini de ifade eden Yılmaz ardından da sözü üstlere bıraktı. KKTC Başbakanı yaşanan faciada kendilerini bir an olsun yalnız bırakmayan Türkiye'ye teşekkür etti.
6: Bu kardeşliği hiç kimse sarsamaz. Bu dayanışmayı hiç kimse zayıflatamaz. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki güçlü bağını hiçbir güç koparamaz.
3: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını İstanbul'da düzenledi. Açıklamada Girne ve Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazalarına değinildi. Her iki sahada da arama kurtarma çalışmalarına TSK unsurlarıyla destek verildiği belirtildi.
7: Arama kurtarma çalışmalarına deniz kuvvetlerimize ait TCG Işın ve TCG Alemdar dahil olmak üzere 7 gemi ve 11 hava aracı ile hali hazırda destek sağlanmaktadır.
8: Milli Savunma Bakanlığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Silivri'de meydana gelen gemi kazalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık çalışmalara 7 gemi, 11 hava aracıyla katkı sağlandığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını İstanbul'da gerçekleştirdi. Bakanlık Girne'de alabora olan yolcu gemisine yönelik arama kurtarma çalışmalarını sürdüğünü açıkladı.
7: 30 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne'den taşucu Mersin'e seyir halinde bulunan yolcu gemisinin alabora olması sonucu meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, kurtarılan vatandaşlarımıza ise geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
8: Silivri açıklarında yaşanan gemi kazasında da Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı unsurların arama kurtarma çalışmalarına destek verdiği belirtildi.
7: 2 Eylül'de Marmara Denizi Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batan gemi ve mürettebatına yönelik arama kurtarma çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 4 gemi ve 1 İHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 1 uçak ve 1 arama kurtarma helikopteri tarafından ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde destek sağlanmaktadır.
3: Nepal'de buzul çökmesinin tetiklediği sel felaketinde ölü sayısı 1200'ü aştı. 5000'e yakın kayıp içinde arama çalışmaları sürerken Birleşmiş Milletler felaketin boyutunu açıkladı. Buna göre sel felaketi geride en az 2,2 milyon ton enkaz bıraktı.
8: Nepal'i vuran sel felaketinin üzerinden bir hafta geçti. Bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.
9: 3 oğlum vardı. 3'ü nehirde sürüklendi. Söyleyecek bir şeyim yok ki.
8: Nepal'de meydana gelen sel felaketi hayata durma noktasına getirdi. Köprülerin ve evlerin yıkıldığı selde can kaybı 1200'ü geçti. Binlerce ise hala kayıp. Felakete ilişkin bilançoyu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Stefan Dujarric aktardı.
10: Nepal'de meydana gelen sel ve çamur akıntıları sonucunda en az 2,2 milyon ton enkaz birikti. Enerji altyapısında ciddi hasar meydana geldi. 11 hidroelektrik santrali faaliyetlerini durdurdu.
8: Bölgede acil yardım çalışmaları devam ederken yetkililer yaklaşık 12 bin kişinin kurtarıldığını duyurdu. Kayıplar içinde çalışmalar sürüyor. Bulunan cenazelerin kimliklerinin belirlenmesi için DNA test merkezi açıldı.
9: Sel sırasında iki kardeşim hidroelektrik santralinde çalışıyordu. Onlardan hiç haber alamıyoruz. Ne olduğuna dair bir fikrimiz yok. O yüzden DNA'mı vermeye geldim. Belki bulmalarına yardımcı olur.
8: Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, hala kayıp olan 38 Avustralya vatandaşının akıbetinin belirlenmesi için Nepal'deki arama ve kurtarma çalışmalarına destek verileceğini açıkladı.
11: Avustralya hükümeti Nepal'deki arama çalışmalarına katkıda bulunmak üzere uzman drone operatörlerinden oluşan bir ekip görevlendirecek ve insani yardım desteğimizi artırıyoruz.
8: 26 Ağustos'ta Nepal'in Rasuwa bölgesinde buzul çökmesi sonucu sel felaketi meydana gelmişti.
3: Doğu Akdeniz'de ilan edilen Deniz Milli Parkı'nda bilimsel çalışmalar başladı. TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi Meis Adası'nın güneyinde 1-15 Eylül tarihleri arasında araştırma faaliyetleri icra edecek. Gelişmeleri endişeyle takip eden Yunanistan ise Türkiye'nin Navtex ilanına karşı Navtex yayımladı.
8: TÜBİTAK Marmara Doğu Akdeniz'e açıldı. Atina-Ankara hattında Navtex gerilimi yaşandı. Türkiye geçtiğimiz günlerde Adalar Denizi'nin kuzeyinde Doğu Akdeniz'e Fethiye-Kaş hattında Deniz Milli Parkı ilan etti. Gelişmelerin ardından endişeye düşen Yunanistan yönetimi Ankara'ya diplomatik nota vermiş, ardından Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne şikayet etme kararı almıştı. Bölgede gerilim tırmanırken Türkiye Deniz Milli Parkı olarak belirlediği Fethiye-Kaş sahasında deniz unsurlarına seyir uyarısı olarak bilinen Navtex yayımladı. Yunanistan'dansa tepki gecikmedi. Atina yönetimi Türkiye'nin bilimsel araştırma yapacağı alanın kendi deniz yetki alanında olduğunu öne sürdü. Karşı Navtex ilan etti.
12: Yunanistan da şu anda ikinci bir Navtex yayınlamaya, hazırlamaya devam ediyor. Dışları harıl harıl çalışıyorlar. Şu anda Türkiye'nin yapmış olduğunun bunun yasa dışı olduğunu, bunun iki komşuluk ilişkilerine uymadığı ileri sürülüyor ki bu zaten Türkiye kendi karasularında yapmış olduğu bir araştırma.
8: Navtex geriliminin ardından Türkiye mavi vatandaki haklarından geri adım atmadı. TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi 1-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan bilimsel çalışmalar için bölgeye gitti. Doğu Akdeniz'deki Meis Adası'nın güneyinde araştırma faaliyetleri başladı. Gelişmeleri manşetlerine taşıyan Yunan basını, Atina'nın TÜBİTAK Marmara'nın faaliyetlerini yakından takip ettiğini yazdı. Geminin sahil güvenlik, silahlı kuvvetler ve insansız hava araçlarıyla izlenmeye devam edildiği belirtildi.
3: Her ayın 3'ünde olduğu gibi Merkez Bankası geride bıraktığımız gün enflasyon rakamlarını açıkladı. Ağustos ayı enflasyonu %1,84 olurken yıllık enflasyon %34,51'e geriledi. Peki bu rakamların ardından emeklilerin zam hesapları ne durumda? Maaşlar ne kadara yükselebilir? İşte son hesaplamalar.
13: Enflasyonu tek haneli oranlara tekrar çekeceğiz.
2: Merakla beklenen Ağustos ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon aylık %1,84 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyonsa düşmeye devam ediyor. Yıllık enflasyon %34,51'e geriledi.
13: Toplumun tüm kesimleri gibi emeklilerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız. Bu vaadimizi sonuna kadar arkasındayız.
2: Açıklanan verilerin ardından gözler SSK, Bağkur ve tarım emeklilerinin olası zamlarına çevrildi. Emekliler şimdiden %3,65'lik zammı cebine koydu. Böylece 23.552 lira olan en düşük emekli aylığı 860 liralık bir artışı garantilemiş oldu. Ortaya çıkan tabloya göre 30 bin lira olan emekli maaşı 31.095 liraya, 40 bin lira olan maaş 41.460 liraya, 50 bin lira olan maaş ise 51.825 liraya yükseldi. Bu rakamlar nihai zamlar değil, milyonların cebine girecek net maaş tablosunun ortaya çıkması için Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait enflasyon rakamlarının da açıklanması gerekiyor. Haliyle memur ve emeklilerin Ocak ayında alacağı zamlar çok daha yukarılara çıkacak. Yeni enflasyon verileri kira artış oranlarını da netleştirdi. Eylül ayı boyunca kira artışları %31,90 seviyesini aşamayacak.
3: Rize kent merkeziyle Salarha Vadisi'ni birleştiren ve bölge halkının 70 yıllık hayali olan Salarha Tüneli'nin açılışının üzerinden tam 5 yıl geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021 yılında hizmete açılan tünel geride kalan yıllarda hem bölge ulaşımına nefes aldırdı hem de ülke ekonomisine tasarruf sağladı.
14: Müzik
13: sayesinde önceden 14 kilometreyi bulan ve neredeyse yarım saat süren dağın ardı ile önü arasındaki ulaşım artık 4,5 kilometre civarına ve 5 dakikaya inecektir.
14: Yıllarca virajlı, dar ve çileli yollardan geçildi. Yarım saati bulan yolculuklar

0: 2021 yılında atılan o tarihi adımla geride kaldı.
1: Salarha Tüneli yapılmadan önce Rize şehir merkezinden Salarha Vadisi'ne gitmek tam 30 dakika sürüyordu. Çünkü 14 kilometrelik bir yol vardı. Ama yeni yapılan tünelle birlikte ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan bu tünelle birlikte artık o vadiye gitmek sadece 5 dakikayı alıyor.
2: Vadi ile kıyı birleştiren bu tünel Rize'nin 70 yıllık hayalidir. Türkiye'nin son 19 yılda nereden nereye geldiğinin şahidi bizatihi bu milletin ta kendisidir.
0: Çift tüp olarak inşa edilen ve her biri yaklaşık 3000 metre uzunluğa sahip olan Salarha Tüneli, 4,3 kilometrelik bölünmüş yol projesiyle hizmete girdi. Dev altyapı güzergahı tam 8,75 kilometre kısalttı.
3: Vallahi bu kelimelerle ifade edilemez. Bu tarif mümkün değil. Bir nefes gibi yaşamak lazım, almak lazım. Bu rüyaydı, hayaldi. Rüyalar gerçek oldu, gerçeğe dönüştü.
4: Rabbim devletimize zeval vermesin. Gerçekten büyük bir hizmet. Allah yapanlardan razı olsun inşallah.
0: Hizmete girmesinin üzerinden geçen 5 yılda Salarha Tüneli sadece zamandan kazandırmakla kalmadı. Akaryakıt ve işletme maliyetlerinde sağlanan milyonlarca liralık tasarrufla ekonomiye de doğrudan katkı sundu.
1: Tünelin açılması sadece kolaylık getirmedi, ülke ekonomisine de büyük bir katkı sağlıyor. 2021 yılından bu yana milyonlarca araç bu noktayı kullandı ve bu sayede hem enerji hem de zamandan tasarruf yapıldı.
0: İki gidiş, iki geliş olmak üzere 4 şeritli iki tüpten oluşan Salarha Tüneli ve bağlantı yollarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde %100 yerli ve milli kaynaklar kullanıldı. Tünel tamamen Türk mühendisleri ve işçileri tarafından inşa edildi.
5: İstanbul Bayrampaşa'da yıllardır tamamlanmayan yapılar kaderine terk edilmiş durumda. Aslında söz konusu bölge kentsel dönüşüm alanı ama bitmek bilmeyen çalışmalar bölgeyi yaşanılmaz hale getirdi. Habere harabe binalar madde bağımlısı kişilerin yaşam alanına dönüştü. Mahalleli de haliyle isyandı.
6: Resmi kanallarda bu taleplerde sürekli bulunmamıza rağmen, sormamıza rağmen olmadı. Biz bu alan içerisinde talebimiz şudur ki, Bayrampaşa halkı bu atmosferde yaşamayı hak etmiyor.
0: Harabeye dönmüş binalar, bir türlü bitirilemeyen kentsel dönüşüm projesi. Burası İstanbul Bayrampaşa. İsmet Paşa Mahallesi adeta savaştan çıkmış gibi. Bitmek bilmeyen çalışmalar bölgeyi yaşanmaz hale getirmiş durumda.
7: İsmet Paşa Mahallesi'nde yıllar önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm projesine başlanmıştı. Ancak tam 7 yıldır bu proje tamamlanmıyor. Tamamlanmayan projenin yerini ise harabe binalar aldı.
6: İstanbul Büyükşehir Belediyesi istirak şirketi olan Kiptaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 8 yıldır taşımayı gerçekleştirdikten sonra mevcut alan içerisindeki yıkılması gereken binaları yıkma işini, akabinde de bu alanda planlanan ikinci etap çalışmasını yapma işini ve yapılmasıyla ilgili planladıysalar, ki biz bugüne kadar öyle bir harita da, iş haritası da, çalışma takvimi de görmedik.
8: Şu tozu yıkılırken bile su sıkmadılar. Şikayet ettim, zabıtalar geldi, ondan sonra su sıkıldı. Fareler cirit atıyor. Sinekler desen o biçim. Yani kapının önüne çıkamıyoruz.
0: Yıkım var, yeni bina yok. Yarım kalan yapılarsa yıllardır bekliyor.
7: Böyle bir baktığımızda burası gerçekten bir deprem alanı gibi görünüyor yani günün nihayetinde. Bir
6: görüntü de var. Evet, deprem alanı. Yani dedim ya, burada şimdi birazdan göreceksiniz. Alanı beraber gezeceğiz. Alan içerisinde her türlü suistimali, art niyetli hareketlere ortam müsait.
9: Eşimiz, dostumuz. Burada kadın geçemez yani gece. Gece buradan hiçbir kadın geçemez. Hadi biz de geçemeyeceğiz gerçi. Saat 8'den sonra, 9'dan sonra burada biraz dolaşmak tehlikeli.
7: Kırık camlar, açık kapılar ve sahipsiz binalar. İşte buradaki metruk binalar yıllardır madde bağımlılarının uğrak noktası haline gelmiş durumda. Öyle ki vatandaş gündüz bile sokakta yürümekten çekiniyor ve yıllardır çözüm bekliyor.
8: Hani güvenli diye bizi aldılar, götürdüler. Ama 17-18 yaşındaki çocuklar her gece kavga. Yani bilmiyorum.
10: anlamıyorum. Bizi yani evlerimizden yaptılar bir. İkincisi sitede güvenli değil. Hiç güvenli bir site değil yani.
0: İBB çözüm bulmadıkça mahalleli kendi çözümünü üretiyor.

0: orada oturup muhabbet ettiğimizde mahalleliyi de koruyoruz. Yani sırf mahalleli değil, yani buradan geçen bir bayan olur, herkesin annesi, bacısı, akrabası var, onlara bile dahil bir şey olduğunda biz zaten buradayız.
1: Şarkıcı Güllü'nün ölümüne dair yürütülen dava 1 Ekim'de başlayacak. Duruşma günü yaklaştıkça yeni iddia ve bilgiler de ortaya çıkmaya başladı. Güllü'yü kızı Tuğya'nın camdan attığını söyleyen arkadaşı Sultan Nur Ulu'ydu. Ulu o anlarda neler olduğuna dair savcılıkta ufak bir olay yeri tatbikatı da yapmış. İşte Tuğya'nın annesini ittiğine dair iddianın yer aldığı canlandırma.
2: Sultan bana dedi, biz attık baba dedi. Biz attık dedi ya.
3: Kızı itirafçı olup cinayet anını canlandırırken babası onun da cinayete dahil olduğunu öne sürdü.
2: Kimsenin bir korkum yok. Bunlarıma hepsi girsin cezaevine.
3: Şarkıcı Güllü'nün ölümüne dair yeni görüntü ve bilgiler ortaya çıktı. 26 Eylül 2025'te evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti Güllü. Olay önce kaza olarak kayıtlara geçmiş ancak kısa süre sonra kızı Tuğyan Ülkem Gülter şüpheli olarak tutuklanmıştı. O anlarda evde olan Tuğyan'ın arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun itirafı cinayet ihtimalini ortaya koyuyordu. Ancak kendisi mi düştü yoksa cinayete mi kurban gitti sorusu yanıt bulamamıştı. Soruşturmanın seyri toplanan delillerle ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun itirafıyla cinayet olarak değişti.
4: Sultan Nur Ulu'ya Tuğyan Ülkem Gülter annesi şarkıcı Güllü'yü nasıl düşürdü diye soru soruldu. İşte Sultan Nur Ulu da o anları canlandırdı.
3: Bu görüntülerden sonra itirafçı Sultan Nur Ulu'nun babası Arif Ulu'yla kızının bir arkadaşı arasındaki görüşmenin kaydı da ortaya çıktı. İtiraf niteliğindeki kayıtta Arif Ulu ev hapsiyle yargılanan kızının katil olduğunu açıkça söylüyordu.
2: Sultan bana dedi, biz attık baba dedi. Biz attık dedi ya.
4: Ve o ses kayıtların devamında Sultan Nur Ulu babasına şarkıcı Güllü'yü Tuğyan'la biz ittik. Tuğyan bana olaydan sonra iki daire verecek dediği yer alıyor.
2: Tuğyan bana iki tane daire teklif etti dedi. Ben de attım dedi.
5: Abi gerçekten mi?
3: Öte yandan Sultan Nur Ulu babasından iftira suçlamasıyla şikayetçi oldu. Şimdi gözler ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılanacak olan Tuğyan Ülkem Gülter'in hakim karşısına çıkacağı 1 Ekim'deki ilk duruşmada.
1: Casper'lar suç örgütünün çocuk yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. 30'u tutuklu 51 çocuk hakkında 17 ayrı suçtan iddianame hazırlandı. İddianame Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
6: Eylem gerçekleştiren 51 çocuğa 17 suçtan dava açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı liderliğini İsmail Atız'ın yaptığı belirtilen Casper'lar suç örgütünün çocuk yapılanmasına yönelik soruşturmayı tamamladı. Bahçeli Evler, Küçükçekmece ve Balçolar'da örgütle bağlantılı oldukları belirlenen çocukların yağma, yaralama, tehdit ve uyuşturucu ticareti gibi birçok suça karıştığı belirlendi. Çocukların toplam 22 ayrı eylem gerçekleştirdiği tespit edildi. 30'u tutuklu 51 çocuk hakkında başta örgüt üyeliği, kasten öldürmeye teşebbüs olmak üzere toplam 17 suçtan iddianame hazırlandı. Şüphelilerin ayrıca ruhsatsız ateşli silahları taşıma veya bulundurma suçlarından da yargılanmaları istendi. Hazırlanan iddianame Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
1: İstanbul Bahçeşehir'de hemşire Ebru Anik hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi tarafından darp edildi. Ölüm tehditleri aldığını söyleyen kadın yetkililerden yardım istedi.
7: Bu adam beni gördüğü yerde öldürecek.
8: Uzaklaştırma kararına rağmen eski sevgilisi tarafından darp edildi. İstanbul Başakşehir'de yaşayan hemşire Ebru Anik, eski sevgilisi Mustafa M. tarafından şiddet görmeye başlayınca ayrılmak istedi. Ailesinin de tehdit edilmesi üzerine korktuğu için şikayetini geri çekmek zorunda kalan Ebru hemşire,

0: Türkiye'deki yabancı plakalı araçlar yapılan trafik ihlallerine kesilen cezaları gümrüklerde ödemek zorunda. Aksi takdirde çıkış izni verilmiyor. Özellikle gurbetçiler bu konunun birincil dereceden muhatabı. Ancak bazı sürücüler yurt dışına çıkmak isterken hiç gitmedikleri şehirlerden, geçmedikleri yollardan cezalarla karşılaştılar. Kapıkule'de mağduriyet yaşayan gurbetçilerin sesi duyuldu ve hatalı cezalara artık sınır kapısında müdahale edilebilecek.
1: Kesinlikle Türkiye'de değildim. Nasıl oluyor da 2022'de bu plakaya bana ceza çıkıyor?
2: Çok büyük bir mağduriyet yaşamaktayız.
3: Türkiye'den çıkmak için sınıra geldiler ama yollarını binlerce liralık trafik cezaları kesti. Üstelik iddiaya göre o cezalar hiç bulunmadıkları yerlerde yazılmıştı.
1: Yabancı plakalı bir tır. Gümrük müdürüne dedim, o zaman tırın cezasını ben ödüyorsam tır da benim tırımı bulun dedim. Hırsızlık var o zaman, tırım çalın.
4: Tatil için memlekete gelen gurbetçiler dönüş yolunda trafik cezası engeliyle karşılaşabiliyor. Eğer kural ihlali varsa sistem borç ödenmeden sınır kapısından çıkışa izin vermiyor.
3: Çünkü gurbetçiler de Türkiye'de uygulanan ceza sistemine tabi. Bu konuda kurallar net ve kimseye imtiyaz tanınmıyor.
5: Bastım bu arabayla, bastım. Allah ne verdiyse. 227 bin TL ceza ödedim.
3: Fakat bazen sınır kapısında mağduriyetler de olabiliyor. O gurbetçilere ATV haber ulaştı. İddiaya göre Kapıkule sınır kapısında bazı gurbetçilere kendilerine ait olmayan cezalar çıktı.
2: Aracından eski zamanın açıkları varmış. Biz bir aracı yeni aldık. Hani bizim borçlar değil.
3: 16 yıldır Berlin'de yaşayan sürücü ise 2022 yılından kalma bir trafik cezası ile karşılaştı.
1: Bu arabamı burada tarihini görüyorsunuz. 2024 12. ayın 20'sinde almışım. Bu plakayı da bu tarihte aldım. Sonra araştırdığımızda gümrük müdürüyle beraber baktığımızda plaka benzerliği vardılar.
3: Ancak ceza sistemden silinemediği için gurbetçi o borcu ödeyerek Türkiye'den ayrıldı.
4: Bir başka sürücünün iddiasıysa daha da çarpıcıydı. Cezasını daha önce ödemiş, eline makbuzunu almıştı. Ancak sınır kapısına geldiğinde aynı borç bu kez faiziyle birlikte karşısına çıktı.
6: Neymiş, sistemde bize görünmüyor da gidin hukuki yollara başvurun da paranızı geri alın.
3: Bu mağduriyetlerin ardından düğmeye basıldı. Gümrük kapılarındaki yetkililere yanlış cezalara müdahale edebilme imkanı tanındı.
7: Bu sorunların hızlı bir şekilde giderilebilmesi için toplantılarımızı gerçekleştirdik.
0: Gaziantep'te yaşayan 48 yaşındaki Ziya Özer'in kalbinde delik tespit edildi. Daha önce mekanik aort kapağı ameliyatı olan Özer, anjiyografik yöntemle sağlığına kavuştu. Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan operasyon Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor.
8: Nefes alamıyor, yürümekte güçlük çekiyordu. Türkiye'de ilk kez yapılan anjiyografik yöntemle sağlığına kavuştu.
9: Merdiven çıkamıyordum. Şunu Allah'a şükür 4 kat birden çıkayım merdivene.
8: Adıyaman'da yaşayan 48 yaşındaki Ziya Özer yaklaşık 7 yıl önce açık kalp ameliyatı geçirdi. Operasyonla mekanik aort kapağı takıldı. Ancak Özer'in şikayetleri yıllar sonra yeniden nüksetti. Nefes darlığı ve yürümekte zorluk çeken Özer son çare olarak Gaziantep Şehir Hastanesi'ne başvurdu.
10: Yapılan kalp kapağı ameliyatının altında, mekanik kapağın altında iki kalp boşluğu arasında ventriküler septal defekt dediğimiz bir deliğin olduğunu fark ettik. Buna bağlı olarak da hastamızın kalpteki çalışma oranının yıllar içinde, 7 yıl içinde %60'dan yaklaşık %40 oranına kadar düştüğünü gördük.
8: Yeniden açık kalp ameliyatı hasta için risk taşıyordu. Bu nedenle kalpteki deliğin anjiyografik yöntemle kapatılmasına karar verildi.
11: 48 yaşındaki Ziya Özer 1,5 saat süren operasyon sonrasında sağlığına kavuştu.
10: Hem kalp deliğimiz tamamıyla kapanmış oldu, hem mekanik aort kapağında herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Kalp çalışma oranı yaklaşık %40'a düşmüştü. Yaklaşık bir ay içinde bu %40'tan tekrar %60'a çıktı.
12: Türkiye'de bir ilk oldu. Türkiye dünya çapında da yaklaşık 5 ile 10 civarı arasında yapıldığını biz de literatürden tarayarak bilgi edindik.
8: Ziya Özer yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.
9: Rüyamidim, nefes alamıyordum. Şimdi daha iyi yürüyorum. Nefesim darlıyor. Rahatım yani.

0: Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
1: Gülistan doku soruşturmasında yeni bir perde daha aralandı. Sarı Saltuk Viyadüğü'nde son kez görülen Gülistan'dan sadece 2 dakika sonra eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'ın kullandığı aracın oradan geçtiği, yine aynı dakikalarda Ali Kahraman'ın eşi Burçin Hızlı Kahraman'ın, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'le telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.
2: Bakın, bu bir vahşettir. Bir canilikti.
1: Sevk edildikleri sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan Kahraman çiftiyle beraber toplam tutuklu sayısı 32'ye yükseldi.
3: Arabada.
1: Elazığ'da düğün konvoyunda seyir halindeki araçların üzerinden havai fişe katıldı.
3: Acayip ceza yiyecek ha. Evet, arabanın içinde ne demek?
1: Amatör kameralara yansıyan dehşet anları güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Konvoydaki 10 araçta bulunanlara trafik kanunu ve kabahatler kanununa muhalefetten toplam 926 bin lira ceza kesildi. Havai fişek attığı belirlenen 4 kişi tutuksuz yargılanacak. Diyarbakır'da facianın eşiğinden dönüldü. Balkondan düşmek üzere olan genç kızı son anda tuttular. Çevredekiler boşlukta asılı kalan genç kızın bulunduğu kata tırmanarak onu balkona çekmeyi başardı. Karaman'da kaldırımda yürüyen kadın iş merkezinin önünden geçerken üzerine kapı düştü. 7 metre yüksekten düşen yangın merdiveni kapısının ayağından yaraladığı kadın hemen hastaneye kaldırıldı.
4: Burası da bir yer, eldi kesilmiş ve şu an dolar çatışmıyor.
1: Gaziantep Şahinbeyli'de zabıta ekipleri bir depoya baskın yaptı. Ele geçirilen 500 kilo bozulmuş ciğer ve et imha edildi. Erzurum'da camide namaz kılarken ayaklarının arasında dolanan kediyi tekmeleyen adam hakkında hayvanları koruma kanunu kapsamında soruşturma başlatıldı. Kimliği belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa'da zabıta operasyonunda yakalanan dilencinin üzerinden 60 bin lira çıktı. 3700 lira para cezası kesilen İran uyruklu dilenci sınır dışı edildi.
5: Şahsın üzerinden çıkan 60 bin TL'ye tarafımızca el konulmuştur.
0: Zonguldak'ta dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü yaklaşık 20 dakika süren takibin ardından yakalandı. Sürücüye 390 bin lira para cezası uygulanırken takip anları polis kamerasına yansıdı.
6: Hiçbir uyarıyı dinlemedi. O kaçtı, polis kovaladı. Zonguldak Ereğli'de motosiklet sürücüsünün yayalara yol vermediği ve drift attığı gerekçesiyle ihbar yapıldı. Polis ekipleri şüphelileri tespit etti, dur ihtarında bulundu. Şüpheli durmayınca kovalamaca başladı. O anlar polis kamerasına saniye saniye kaydedildi. Kilometrelerce süren kovalamaca trafik ışıklarında son buldu. Motosikletin zorunlu trafik sigortası ve muayenesi yoktu. Ehliyetsiz araç kullanmak, kask takmamak, dur ihtarına uymamak gibi trafik ihlalleri de eklenince 390 bin lira para cezası uygulandı.
0: Belçika'da bir parkta başlayan tartışma 4 çocuk babası Türk vatandaşı Halit Altun'un ölümüyle sonuçlandı. Ailesinin iddiasına göre 42 yaşındaki gurbetçi çocuklarını korumak için

0: Araya girdiği sırada polis tarafından vuruldu, hem de çocuklarının gözü önünde.
1: Aldım.
2: Çocuklarıyla parka gitti. Çıkan tartışmada canından oldu. Belçika'da yaşayan Türk vatandaşı Halit Altun iddiaya göre polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.
3: 4 tane çocuğu var. Çocukları gözünün önünde öldürüldü.
2: Her şey Belçika'nın Oypen kentinde bir parkta başladı. 42 yaşındaki Halit Altun 4 çocuğuyla birlikte vakit geçirmek için dışarı çıkmıştı. Parkta Altun'un çocuklarıyla bir grup arasında tartışma çıktı.
4: Orada bir grup Ukraynalı vardı. 20-25 kişiden oluşan. Çocuğun babası gelince bu sefer olay büyüdü.
3: Küçük bir tartışmanın sonucu bunlar kendilerini toplayıp hepsi zaten alkollüydü, sarhoştu. Ve benim yeğenime ve çocuklarına saldırmaya başladılar.
2: Tartışma büyüyünce baba Altun çocuklarını korumak için araya girdi. Ancak ailenin anlattıklarına göre o andan sonra olay yerine polisler geldi ve yaşananlar bir anda kabusa dönüştü.
3: Polis memurları yeğenime direktmen ateş etmeye başladı. Yeğenim yere düştü. Yeğenim yere düştüğü zaman da geldi, bir daha sıkmaya başladı.
4: Ölümcül bir darbe aldı ve yerdeyken polis onu kelepçeledi.
2: Olanlar bununla da sınırlı kalmadı. İddia o ki ambulans parka yaklaşık 40 dakika sonra geldi. Hastaneye kaldırılan Halit Altun kurtarılamadı.
3: Bizim oradaki Türk vatandaşlar bu olayı görüntüledi. Ve görüntüledikten sonra gelen polislerin hepsine müdahale edildi ve hepsinin ellerinden cep telefonları alındı.
2: 42 yaşındaki gurbetçi yaklaşık 15 yıldır Belçika'da yaşıyordu. Bir kablo fabrikasında çalışıyor. En küçüğü 11, en büyüğü 14 yaşındaki 4 çocuğuyla hayatını sürdürüyordu. Şimdi Mersin'deki baba ocağında yas var. Cenazenin ardından aile yaşananların tüm yönüyle ortaya çıkarılmasını istiyor.
0: Ekranların görünen yüzünde haber var. Arka planda ise milyarlarca dolarlık bir reklam savaşı yaşanıyor. Bugün dünyanın en büyük teknoloji şirketleri yerli ve milli medyayı kuşatma altına almış durumda. Milli medyayı ayakta tutan reklam gelirleri ve telif hakları konusunda adım atılmazsa yarın değil, yarından da yakın bir zamanda geç kalınmış olacak. Ayrıntılarını paylaşacağız ve bülteni noktalayacağız.

0: Ekranların görünen yüzünde haber var. Arka plandaysa milyarlarca dolarlık bir reklam savaşı yaşanıyor. Bugün dünyanın en büyük teknoloji şirketleri yerli ve milli medyayı kuşatma altına almış durumda.
1: Yasak değil, denetim ve düzenlemeye ihtiyaç vardır.
2: Öncelikle konunun bir toplumsal huzur, gençlik ve milli güvenlik meselesi boyutu var.
0: Türkiye'de medya sadece ekranlarda rekabet etmiyor. Asıl mücadele dijital dünyada yaşanıyor. Google, Meta, YouTube, TikTok milyonlarca kullanıcıyı aynı anda etkileyebiliyor. Hangi içeriğin öne çıkacağını, hangi haberin görünür olacağını, hangi konunun gündem olacağını belirleyebiliyor. Ve bu durum sadece ekonomik bir mesele değil. Aynı zamanda milli güvenlik meselesi. Yerli ve milli medya uzun süredir ağır bir baskı altında. Gazeteler, televizyonlar, haber siteleri muhabir çalıştırıyor. Editör istihdam ediyor. Stüdyo kuruyor. Canlı yayın yapıyor. Vergi ödüyor. Yasal sorumluluk taşıyor. Ancak reklam gelirlerinin önemli bölümü başka bir yere gidiyor. Küresel teknoloji şirketlerine. Dijital dünyada oyun farklı kurallarla oynanıyor.
1: Çünkü burada kontrol denetim yok. Örnek vermek gerekirse bir televizyona mesela yasa dışı bahis kumar reklamı veremezsiniz. Müstehcen içerik video reklamı veremezsiniz. Ama buralarda her şeyin verildiğini görüyoruz. Niye? Çünkü bunu engelleyecek bir yapı söz konusu.
2: Açıkçası algoritmaların dünyasındayız ve bu küresel sosyal medya şirketleri dediğimiz yapılanmalar özel yazılımlarıyla hem kitleleri manipüle etme, hem gençleri ve özellikle bilgi açığı olan çocukları istismar etme, hem de reklam piyasasında manipülasyon noktasında son derece tehlikeli işlere imza atıyor.
0: İçeriği üreten yerli medya, ancak reklam gelirini toplayan çoğu zaman küresel platformlar. Haber kuruluşları maliyet üstleniyor. Sosyal medya şirketleri ise kullanıcı verileri üzerinden reklam satıyor. Ortaya çıkan dev reklam pastasının büyük bölümü yurt dışına aktarılıyor. Yerli medya ise giderek daralan bir ekonomik alana sıkışıyor.

0: bugün dijital reklamlar pastanın %75'ini götürüyor. %75 sadece konvansiyon, gazeteler, televizyonlar, dergiler, işte bunun dışında radyo kuruluşlarına kalıyor. Burada ciddi bir reklam pastası da söz konusu. Hem buraya reklam alıyorlar hem de suçu fonluyorlar.
1: Peki sistem nasıl işliyor? Önce kullanıcıların ilgileri belirleniyor. Sonra benzer içerikler gösteriliyor. Daha sonra dikkat çeken, öfkelendiren, tartışmaya sebep olan içerikler öne çıkarılıyor. Kullanıcının ekran başında geçirdiği süre uzuyor. Reklam gösterimleri artıyor. Gelir büyüyor. Kazanansa çoğu zaman içerik üreticisi değil, algoritmayı yöneten şirketler oluyor.
2: Buraya bu kadar yüklenirken, bu küresel şirketlerin kurduğu dijital platformlar başta olmak üzere buradaki ahlaka aykırı, toplumsal huzura, kamu düzenine tehdit oluşturan, gençlerin bilinçli ve sağlıklı yetişmesine ve temel eğilimlerine doğrudan müdahale eden bu şirketler ise çok kolaylıkla kendilerine hareket alanı buluyorlar. Dolayısıyla görünür ve açık hedef gibi medyanın milli tarafı cezalandırılırken, bu tarafına ilişkin, bu küresel tekellere ilişkin yetki ve inisiyatif konusundaki yetersizlik ya da harekete geçme konusundaki iştahsızlık temel problem olarak karşımıza çıkıyor.
1: Uzmanlara göre bu sistem sadece ekonomik sonuç üretmiyor, toplumsal etkiler de oluşturuyor. Yanlış bilgi hızla yayılabiliyor. Sahte içerikler milyonlara ulaşabiliyor. Kutuplaşma derinleşebiliyor. Toplumsal hassasiyetler manipüle edilebiliyor.
0: İşin bir diğer tehlikeli boyutu reklamın dışında algoritma. Şimdi bakın, algoritma özellikle uç ve sapkın içerikleri giderek önünüze çıkartıyor. Mesela ne var? Suç çetelerini ön plana çıkartıyor. Şiddet, ensest ilişkiler, pedofili, işte yarı çıplak görüntüler. Niye bunları çıkartıyor? Çünkü özellikle çocuklar, gençler arasında bunlar yayılsın, yaygınlaşsın ve zamanla kişilerde kültürel yozlaşma ortaya çıksın, kendi devletinden soyutlanmaya başlasın, işte dediğim gibi teselliyi sadece dijital ortamda aramaya başlasın ve bu sayede aslında zihinsel bir manipülasyonla karşı karşıya kalır.
1: Dijital platformların etki gücü her geçen gün artıyor. Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde de sosyal medya kaynaklı bazı risklere dikkat çekiliyor. Uzmanlar özellikle dezenformasyonun, toplumsal gerilimin ve algı operasyonlarının yeni güvenlik başlıkları arasında yer aldığını vurguluyor. Bu nedenle konu artık sadece iletişim meselesi olarak görünmüyor. Stratejik bir alan olarak değerlendiriliyor. Dünyada da benzer tartışmalar yaşanıyor. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve birçok ülke algoritmaların etkisini masaya yatırıyor. Çocukların korunması, veri güvenliği, reklam piyasasındaki rekabet, bağımlılık oluşturan dijital sistemler yeni düzenlemelerin merkezinde yer alıyor. Türkiye'de ise tartışmanın iki boyutu bulunuyor. Birincisi dijital platformların denetlenmesi. İkincisi ise yerli ve milli medyanın ekonomik olarak ayakta kalabilmesi. Çünkü güçlü medya olmadan güçlü kamuoyu oluşmuyor. Güçlü kamuoyu olmadan da sağlıklı demokrasi işletilemiyor. Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu da dikkat çekici bir uyarıda bulunuyor.
2: İçeriği yerli ve milli medya üretiyor. Bu içeriği bedelsiz olarak kullanan bu dijital platformlar dediğimiz aslında sosyal medya kartelleri doğrudan doğruya hangi haberin hangi öncelikte nasıl servis edileceğini etkiliyorlar. Ama bir yandan da yerli ve milli medyanın da ürettiği içerikleri kullanarak olağanüstü bir reklam geliri elde ediyorlar ve bu gelirleri de kendi hanelerine yine herhangi bir bedele katlanmadan aktarıyorlar.
1: Müderrisoğlu'na göre milli medyayı ayakta tutan reklam gelirleri ve telif hakları konusunda adım atılmazsa yarın değil yarından da yakın bir zamanda geç kalınmış olacak.
2: Elbette kamu kurumları karar alırken bütün büyük resmi de görerek düşünmeli ve bir yandan da artık mecliste gerek telif boyutuyla gerek reklam gelirlerinin dağılımı boyutuyla bu şirketlerin Türkiye'deki hareket alanlarının yeniden tanımlanması kaçınılmaz bir zorunluluk.
1: Tartışmaların odağında şimdi yeni yasama dönemi var. Gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Beklenti dijital platformlarla yerli medya arasındaki dengesizliği azaltacak yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi, daha etkin denetim mekanizmalarının kurulması, telif haklarının korunması ve reklam gelirlerinde daha adil bir paylaşımın sağlanması. Çünkü uzmanlara göre mesele yalnızca medya sektörüyle sınırlı değil. Mesele bilginin kim tarafından üretildiği, kim tarafından dağıtıldığı.

0: yapıldığı ve ekonomik değerinin kimin elinde toplandığı sorusu. Bir tarafta içerik üreten yerli medya, diğer tarafta algoritmaları yöneten küresel platformlar. Ve bu mücadelede verilecek kararlar önümüzdeki yılların medya düzenini şekillendirecek.
1: Buradan elde edilen gelirler biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri savunma sanayine bu işte Meta gibi, YouTube gibi, TikTok gibi şirketlerin belli gelirleri aktarılmış oluyor. Daha sonra ne oluyor? Bu elde edilen gelirler işte Gazze'ye, Filistin'e füze olarak geri dönmüş oluyor. Yani aslına bakarsanız biz buraları fonlayarak, reklam vererek suçu, suçluyu, dolandırıcılığı, istismarı, çocukların suça sürüklenmesini de fonlamış oluyoruz.
0: Sonuç olarak Türkiye'nin önünde kritik bir tercih bulunuyor. Yerli medyanın ekonomik sürdürülebilirliğini güçlendiren, dijital platformları daha şeffaf hale getiren ve milli güvenlik boyutunu dikkate alan yeni bir çerçeve oluşturulabilecek mi? Bu sorunun cevabı sadece medyanın değil, dijital geleceğin de yönünü belirleyecek.
1: Dijital mecraların aynı şekilde geleneksel mecralar gibi kontrol ve denetim altına alınması artık şart ve elzemdir. Bu bir milli güvenlik sorunudur.
2: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sunar.

0: Günaydın, mutlu sabahlar. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor haber ekranlarında. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünyadan tüm sıcak gelişmelerle tam 3 saat boyunca karşınızda olacağız. Gecenin sıcak başlığıyla başlayacağız. İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Sultan Gazi'de gerçekleştirilen operasyonda bir şüpheliyle polis arasında çatışma çıktı. O çıkan çatışmada DAEŞ'li olduğu iddia edilen kişi etkisiz hale getirilirken bir kişi de yaralandı. Hemen detaylandıralım.
1: Kanlı eylem planı hazırlığındaydı. DAEŞ'li terörist polisle çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Terörü tamamen temizlemek için mücadelesini sürdüren emniyet güçleri İstanbul Sultanbeyli'de DAEŞ'le bağlantılı olan bir şüpheli tespit etti. Belirlenen adrese yapılan operasyonda güvenlik güçlerinin teslim ol çağrısına ateşle karşılık verdi. Çıkan kısa süreli çatışmada terörist Berkan Ç. etkisiz hale getirildi. Operasyon sırasında çevredeki bir vatandaş hafif şekilde yaralandı. Adreste incelemeler yapıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
0: Şimdi bir başka durak noktamız gecenin sıcak başlığı Adana. Adana'da bir minibüsün içerisinde çok sayıda kişi bir çocuğu darp etti. O anlara bir bakalım. Olay akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşıyan minibüs içinde kimliği belirsiz kişiler arasına çıkan tartışma kısa sürede kavgaya büyüdü. Kavgaya dönüştü. Kavga sırasında küçük bir çocuk kalabalık grup tarafından darp edildi. Dehşet anları işte bakın cep telefonu kamerasına da böyle yansıdı. Çok sayıda kişi küçük bir çocuğu herkesin gözleri önünde darp etti. Adana'da hareketliğin yaşandığı bir başka noktaya gideceğiz. Bu kez çöp ve molozların toplandığı alanda gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler hızla büyüdü. Çukurova ilçesi Rüzgarlı Tepe mevkiinde çöp ve molozların bulunduğu yerde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler alevler ağaçlık alana sıçramadan yangını söndürdü. Bir hafta içerisinde yaşadığımız iki deniz faciası. Önce ilk haber Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarından gelmişti. Ne yazık ki hayatını kaybedenlerin sayısı, can kayıplarımızın sayısı 11'e yükseldi dün itibariyle. Diğer yandan İstanbul Silivri açıklarında yaşadığımız bir başka kaza var. 10 denizcimiz kayıp. Son durum ne? Hepsinin detaylarına bakacağız. Ama gazete manşetlerine bu yaşananlar nasıl taşınıyor? Sabah gazetesine bakalım. Sabah gazetesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında yaşanan o faciayı manşetlerine taşıyor. İnsan hayatı bu kadar ucuz olur mu? Girne'de 10 yolcunun öldüğü, 18'inin kaybolduğu gemi kazasına ilişkin soruşturma ihmalleri de ortaya koydu. Filo denizciliğin para hırsı yüzünden Honduras ehliyetli kaptan ve eğitimsiz mürettebat

0: çalıştırması bir faciaya yol açtı. Yani ilk günden beri söylüyoruz. Aslında geliyorum diyen bir facia var ama önlem alınmıyor. Hemen detaylandıralım. Mesleğe 10 yıl ara veren Kaptan Mustafa Öz, İstanbul'daki tanıdıkları aracılığıyla Honduras'tan 3500 dolara yeni ehliyet aldı. Bu ehliyetlerin riskleri nedeniyle bu ehliyetler Türkiye tarafından kabul edilmiyor. Seyir defterini yanına almayan kaptanla birlikte yolculardan önce gemiyi terk eden mürettebat da eğitimsiz çıktı. Gemi personelinin yolcularını yalnız bırakması ve kurtarma çalışmalarına katılmadığı da ortaya çıktı. 8 personelle birlikte tutuklanan Kaptan Mustafa Öz fırtınalı havada yola çıktı. Yamalı gemi su almasına rağmen ısrarla yoluna devam etti. Geliyorum dedi. Aslında günler öncesine, aylar öncesinden beri geliyorum diyen bir facia. Ama kaptanın ehliyetini Honduras'tan alması aslında her şeyi de ortaya çıkartıyor. Bir başka haber. Kaptan uyudu. Gözcü ve dümenci yoktu. Bir başka facia. İstanbul Sivri'de yaşanan o facia, ki o faciayı şimdi detaylandıralım. Şimdi Marmara açıklarında 2 gün önce 2 geminin çarpışması sonucunda İmamoğlu gemisi battı ve 10 denizcimiz kayıp. Kayıplarımızı arama çalışmaları devam ederken bir yandan da tabii ki süreçle ilgili adli adımlar da atılıyor. Bu kapsamda geminin, Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanı tutuklandı. 4 isim hakkında da adli kontrol kararı verildi.
1: Alsu İskelekir. Alsu İskelekir demiştir.
2: Mürettebatı ile birlikte Marmara'nın derinliklerine gömüldü. Dev gemiyi arama kurtarma çalışmaları gece boyu sürdü. Ne 10 denizciye ne de geminin enkazına ulaşılabildi. Silivri'deki kriz merkezinde çalışmalar anlık olarak takip edildi. Yüzen unsurlar, helikopter, İHA ve uçaklarla su altı arama yapan gemiler açık denizde faaliyet yürüttü.
3: Hemen arkamda şu anda arama kurtarma çalışmasında önemli gemilerden birini görüyoruz. Bu gibi büyük kazalarda, özellikle deniz derinliğinin yüksek olduğu kazalarda ayrı bir önemi var akının. Çünkü 1000 metreye kadar derinlikte deniz taraması yapabiliyor.
2: Kazaya karışan Alsu isimli ticari gemi ise Silivri açıklarında bekletilmeye devam edildi. 10 kişiden aşçı hariç 9'unun şüpheli sıfatıyla gemide ifadeleri alındı. Şüpheliler ifadelerinde gemideki 2 ya da 3 mürettebatın gemi batmadan önce güverte kısmında olduğunu beyan etti. 6 kişi adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Alsu gemisinin kaptanı Ahmet Erarslan'la 3. kaptan Murat Evciman tutuklandı. Gemi enkazının yaklaşık 900 metre derinlikte olduğu değerlendirilirken Nene Hatun arama kurtarma gemisi de bölgede çalışmalara destek veriyor.
3: Özellikle deniz yüzeyinde batan geminin herhangi bir ibaresi olup olmadığına dair bir arama yaptığını söyleyebiliriz. Sonar cihazlarıyla yine o şekilde bir arama gerçekleştiriliyor. Deniz yüzeyine çıkan herhangi bir ekipman var mı ya da herhangi bir parça var mı denize dair, ya da o geminin aslında benzini, yakıtı, petrolü denize doğru saçılmaya devam ediyor mu, ona göre de yer tespiti yapılması sağlanacak.
2: Kayıp denizcilerin acılı ailesi bekleyişini sürdürüyor.
0: 11 canımızı yitirdiğimiz Kıbrıs açıklarındaki o facia için bu facia önlenebilirdi diyoruz. Yani kaptanın gerekli önlemleri alsaydı bu facia yaşanmazdı. Benzer bir başlığı bu kez Sivri için de atıyoruz. Çünkü bu tespiti biz değil, bu kez bilirkişi ilk raporunda ortaya koyuyor. Bu facia da önlenebilirdi. Peki ne yaşandı? 11 dakikada gemi nasıl battı? İlk detaylarda ortaya çıktı. Şimdi bilirkişi raporunu hızlıca bir okuyalım. Öncelikle her iki gemide de hata var. Çift taraflı köprü üstü disiplinsizlik vardı. Yani tek bir tarafın suçlu olmadığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Vardiya standartlarına uyulmadı. Alsu gemisinden önce bahsediyoruz. Vardiya standartlarına uyulmadı. Kaza anında yalnızca köprü üzerinde bir kişi vardı. O da belirlemelere göre 3. kaptan, ki o zaten tutuklandı. Ama daha da ilginç olan 3. kaptanın daha çalıştığı ilk gündü. Gemiyi tanımıyordu, personelle arası çok tanıdık değildi. Bu yüzden de yalnız bırakılması hata olarak tanımlandı bilirkişi tarafından. Kaptan kaza anında uyuyordu. Böyle kritik bir süreçte kaptan uyuyordu. Üstelik kazadan 17 dakika sonra, 7 ile 10 dakika sonra kaptan

0: Köprüye geldiği de belirlendi. Neden kaza olduktan sonra 10 dakika sonra gemi kaptan köprüye geliyor? Bu 10 dakika süre içerisinde karşısındaki İmamoğlu gemisinde battığını hatırlatalım. Şimdi İmamoğlu gemisi tarafında ne oldu dediğimizde ise İmamoğlu gemisinde ise geminin aslında görünürlüğünü sağlayan ay sisteminin kapalı olduğu ortaya çıktı. Bunun neden kapalı olduğu henüz belli değil. Bir arıza mı vardı yoksa bilinçli olarak mı kapatılmıştı? O tabii ki sonrası da belli olacak. Ve gemi ay sistemi kapalı olduğu için hayalet gemi olarak ilerliyordu. Yani radarlar tarafından bu geminin ilerleyişi de görülmüyordu. Alsu gemisi son ana kadar karşısında böyle bir gemi olduğunu da fark etmediği tespiti var bilirkişi raporu tarafından. Bu çokça konuşulacak bir rapor. Çünkü özellikle o anda neler yaşandı? 11 dakikada gemi neden battı? Ve sonrasında ise Alsu gemisi neden yaklaşık yarım saat sonra bu durumu bilgilendirdi? Bu sorulara da yanıt aramaya devam edeceğiz. Ama diğer yandan tabii ki Kıbrıs açıklarında, Girne açıklarında yaşadığımız o faciaya bakacağız. O faciada ne yazık ki hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor. Son olarak dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı ile birlikte kameraların karşısına geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiğini söyledi. Peki son durum ne? Şimdi hemen adaya gidelim ve detayları alalım.
1: Bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve yukarıya çıkarıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu şekilde vefat edenlerin sayısının 10'a çıktığını ifade etmek isterim.
2: Feribot faciasının yaşandığı KKTC'ye gitti. Taziye ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Nefkoşa'da önemli temaslara imza attı.
1: Yaklaşık 550 metre derinlikte bulunan geminin enkazına ulaşılmış. Batığın çevresinde ayrıntılı görüntüleme ve arama faaliyeti başlatılmıştır.
2: İlk olarak Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile görüşen Yılmaz, devam eden arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Daha sonra kayıp vatandaşların yakınlarıyla bir araya gelerek başsağlığı dileyen Yılmaz, ardından da KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a da taziye ziyaretinde bulundu. Görüşmede Erhürman, Türkiye'nin gösterdiği dayanışma ve destekten dolayı Yılmaz'a teşekkürlerini iletti. Yılmaz, ikili görüşme sonrası KKTC Başbakanı Ünal Üstel'le kamera karşısına geçti. Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını söyleyen Yılmaz, hala kayıp olanlara yönelik arama çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü söyledi.
1: Aralıksız sürdürülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde dün kayıp yolcularımızın birinin naaşına ulaşılmış, kimlik tespiti için gerekli işlemler başlatılmıştır.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı, tüm imkanlarıyla sahada bulunan Türkiye'nin kurtarma operasyonlarına verdiği desteği de anlattı.
1: KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın 4 gemiyle katıldığı çalışmalara, Sahil Güvenlik Komutanlığımız 3 gemi, 1 helikopter, dalış ekipleri ve sonar sistemiyle destek vermektedir. Deniz kuvvetlerimizin 8 gemi ve 3 insansız hava aracıyla, hava kuvvetlerimizin ise 1 helikopter ve 1 insansız hava aracıyla yer aldığı operasyon 24 saat esasına göre sürdürülmektedir.
2: KKTC yargısının Adalet Bakanlığı'ndan destek talep ettiğini de ifade eden Yılmaz, ardından da sözü üstlere bıraktı. KKTC Başbakanı yaşanan faciada kendilerini bir an olsun yalnız bırakmayan Türkiye'ye teşekkür etti.
3: Bu kardeşliği hiç kimse sarsamaz. Bu dayanışmayı hiç kimse zayıflatamaz. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki güçlü bağını hiçbir güç koparamaz.
0: Yaşadığımız bu facialar hemen tüm gazetelerin ortak manşetinde. Akşam gazetesine bakalım. Akşam gazetesi manşette iki haberi öne çıkarıyor. Dümende ağır ihmal, az önce Silivri açıklarında yaşanan o kazanın bilirkişi raporu akşamın manşetinde. Ama biz hemen yanındaki altı adımda felaket manşetini seslendirelim. Girne açıklarında meydana gelen feribot faciasına ilişkin açılan davaya bilirkişi raporu sunuldu. 6 tane önemli tespit var. Şimdi hemen bir bakalım neymiş onlar. Kaptan ehliyetinin süresi dolduktan sonra yeni belgesini şartları Türkiye'ye göre çok daha kolay olan Honduras'tan aldı. Bu az önce de okuduğumuz başlıklardan biri. Gemide görev yapan mürettebatın hiçbirinin denizcilik konusunda eğitimi ya da sertifikası yoktu. Kaza olduğu an ya da gemi sinyal verdiği an o personelin yolculara yardım etmesi gerekiyordu ama ortaya çıktı ki Onlar da hiçbir şey bilmiyor. Kaptan olay günü meteorolojik verilere göre yola çıkmalarında sakınca olmadığını söylemişti. Ancak ikinci kaptan olay günü Taşucu Limanı'nın fırtına nedeniyle kapatıldığını söyledi. Bu önemli bir bilgi. Dördüncü sırada geminin belgeleri arasında iki uluslararası sertifika eksik. Beşinci bilgi, geminin su aldığı tespit edildiği anda düşük hızla geri dönmesi halinde müfacaa yaşanmayacaktı. Buna ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü yolcular aslında bunu söylediler. Bu gemi su alıyor, bu gemiyi durdurun dediler ama tam tersine iddialara göre gemi daha da hızlandı. Ama gemi yavaşlasaydı bu facia olmayacaktı. Ve son olarak geminin önceki kazadan sonra su almasına rağmen seferlerine devam ettiği belirlendi. Hatta geminin yamalarının olduğu ve zaten bu parçalanmanın da o yamalardan gerçekleştiği de konuşulan, iddia edilenler arasındaydı. Ve ne yazık ki tabii ki o yaşananlardan geriye kalan acı detaylar da ortaya çıkıyor. Onları da seslendirmeye devam edeceğiz. Ama geliyorum diyen bir faciadan bahsediyoruz her ikisinde de. Şimdi Türkiye'nin gündeminde başlıklar bunlar. Birazdan daha da detaylandıracağız bu başlıkları ama bir de sınırlarımızın dışında neler oluyor diyeceğiz. Ukrayna'da giderek büyüyen bir devlet krizi var. Çünkü Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Rus hava sahasına yönelik tehditlerde bulunuyor ama diğer yandan Ukrayna'nın içinde bir istihbarat krizi çıktı. Ukrayna istihbaratı iki farklı istihbarat servisi başkent Kiev'de çatışmaya girdi. Detaylandıralım hemen.
4: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de güvenlik krizi yaşandı. Ülkenin iki önemli istihbarat kurumu sokak ortasında çatıştı. Olay Rusya'nın muhalif isimlerinden Stefan Kaplunov'a yönelik bir operasyon sırasında meydana geldi. Ukrayna Güvenlik Servisi SBU bir Rus suikast planı soruşturuyordu. Ukrayna Askeri İstihbarat Teşkilatı HURSA, söz konusu ismin Ukrayna'nın bağımsızlık günü kutlamaları için ülkede bulunduğunu açıkladı. İddiaya göre Kaplunov, evinin avlusunda kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı. Ukrayna makamları da olayın arkasında Rusya'nın olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine Ukrayna'nın iki istihbarat teşkilatı olan SBU ve HUR'un ortak bir operasyon düzenlediği belirtildi. Ancak operasyon sırasında iki kurumun ekipleri karşı karşıya geldi. SBU görevlerinin HUR bağlantılı bir subayı yakalaması sonrası gerilim silahlı çatışmaya dönüştü. Polis olayın yaşandığı sokağı güvenlik amacıyla kapattı. Ukrayna Başsavcılığı, istihbarat birimlerinde görevli kişilerin birbirlerine silahlı saldırı düzenlediğini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de olayın ardından harekete geçti. İstihbarat servisi başkanları hakkında soruşturma başlatılması talimatı verdi.
5: İstihbarat birimleri arasındaki utanç verici durum hakkında Başsavcı Ruslan Kravchenko ile konuştuk. Bu olaya dahil olanların ifadeleri alınacak. Tüm durum adım adım incelenecek. Her iki istihbarat servisinde de iç soruşturma yapılmalıdır. Ukrayna'da sadece Rus işgalciler vurulabilir. Başka hiçbir çatışmaya izin vermeyeceğiz.
0: Son günlerde Türkiye ile Yunanistan arasında yeniden ipler gerilmeye başladı. Özellikle Yunanistan'ın İsrail ile işbirliğini arttırması, Türkiye'ye hedef alan açıklamalar, son olarak Aşil Kalkanı olarak adlandırılan o çoklu hava savunma sistemini hayata geçirmesi, İsrail'e bu anlaşmaya varması gerilimi arttırmış durumda. Başkan Erdoğan'dansa net bir uyarı vardı. İşte bu gerilimin arttığı dönemde sürpriz bir temas kuruldu iki ülke arasında. MİT Başkanı İbrahim Kalın Yunanistan mevkidaşıyla bir araya geldi. Gündemde ise özellikle istihbarat servisleri arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeler vardı.
6: MİT Başkanı İbrahim Kalın Yunanistan'a çıkarma yaptı. Mevkidaşı Demiris'te görüştü. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, Demiris'te geçen hafta Atina'da bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Sorunların çözümü için atılabilecek adımlar değerlendirildi. iki ülke ilişkilerinin Ege ve Batı Akdeniz, NATO güvenliği, istihbarat işbirliği, terör, organize suçlar, yasa dışı göç ve insan kaçakçılığı ile mücadele alanlarında kritik önemde olduğu vurgulanan görüşmede, ABD-İran savaşı, Suriye'de yeni dönem, Libya'nın siyasi birliği, Filistin meselesi, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da devam eden ihlalleri ve işgal politikaları, Suriye ve Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları ele alındı. Türkiye

0: ve Yunanistan arasında terör ve organize suç grupları ile mücadele konusunda son dönemde yakalanan ivmenin artarak devam etmesi ve stratejik boyuta taşınması gerektiği konusunda ortak karara varıldı. MİT Başkanı Kalın ve EYP Başkanı Demiriz, ikili ve bölgesel konularda servisler arasındaki yakın işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.
1: Şimdi çok çok konuşulan bir görüntü, bir kaza görüntüsü görüntüsüyle devam edeceğiz ama bu normal sıradan bir kaza değil. Kazaya karışan isim Slovenya Cumhurbaşkanı. Slovenya Cumhurbaşkanı'nın içinde bulunduğu araç bir tünel içerisindeyken yine konvoy içerisindeki bir diğer aracın, işte ekranlara getiriyoruz, yavaşlaması sonucunda bir kazaya karıştı. Ve Slovenya Cumhurbaşkanı köprücük kemiği kırıldı, yanındaki arkadaşı da ağır yaralandı. Ama bu kazanın gündeme gelmesinin sebebi sadece bu görüntü değil. Çünkü son dönemde Slovenya siyaseti içerisinde yaşanan İsrail tartışmalarının hemen ardından bu kazanın yaşanması tabii herkesin kafasında bazı soru işaretlerine getirdi.
2: Aracı kaza yaptı. Slovenya Cumhurbaşkanı ölümden döndü. Kaza bir tünelde yaşandı. Seyir halindeki konvoyda yer alan eskort araçlardan biri şerit değiştirdiği sırada aniden frene bastı. Yandaki araç yavaşladı ama Cumhurbaşkanı ve iki arkadaşını taşıyan minibüs duramadı ve öndeki araca hızla çarptı. Kazada Sloven liderin köprücük kemiği kırıldı. Yanındaki arkadaşlarından biri de ağır yaralandı. Ancak kazanın zamanlaması olaya ilişkin soru işaretlerine neden oldu. Çünkü son dönemde Slovenya'da Cumhurbaşkanı Musar'da Başbakan Yans arasında İsrail gerilimi yaşanıyor. Slovenya İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim programı E1'in kınanmasını engelledi. Kararı veto etti. Filistin'e verdiği destekle bilinen Slovenya Cumhurbaşkanı ise sosyal medyasından uluslararası hukuk bir seçim meselesi değildir diyerek başbakana tepki gösterdi. Başbakan Yansa ise Gazze'de bir soykırım olmadığını öne sürdü. Slovenya'nın bağımsız bir dış politikası olacağını vurgulayarak Cumhurbaşkanı'na meydan okudu. Bu açıklamalara Netanyahu'dan da tam destek mesajı geldi. Yansa Avrupa Birliği'ne sert eleştiriler yönelten bir politikaya sahip.
3: 20 yıl önce Avrupa Birliği olmadan bir karar alınması düşünülemezdi bile. Şimdi ise masada sandalye bulabilmek için savaşıyoruz.
2: Bu gerilimin hemen ertesinde yaşanan kazaysa yeni soru işaretlerine neden oldu. Başbakanın İsrail yanlısı dış politikası ise Slovenya'da binlerce kişinin katıldığı gösterilerde protesto edildi.
1: Şimdi bir başka sır dolu bir olayla devam edeceğiz. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizongun 2016 yılında geçirmiş olduğu beyin kanaması sonucunda hayatını kaybetmişti. Ancak o günden beri Denizongun'un ölümüne ilişkin sır perdesi bir türlü aralanamadı. Hatta geçtiğimiz günlerde Denizongun için Fethi Kabir işlemi uygulandı ama dün önemli bir adım daha atıldı. Yalan tanıklık suçlamasıyla Denizongun'un doktoru gözaltına alındı.
4: Sevgili bakanım, benim bir talebim olacak sizden.
5: Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru yalan tanıklıktan gözaltında. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılında hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol yalan tanıklık suçundan gözaltına alındı. Daha önce tanık sıfatıyla ifade veren Demirkol emniyetteki işlemlerinin ardından 4 Eylül'de adliyeye sevk edilecek. Öte yandan Denizolgun'un ölümüne ilişkin 155 ihbarı da ortaya çıktı. Soruşturmada 10 yıl önce 155'e yapılan ihbarın çözüm tutanağına ulaşıldı. Tutanakta Doktor Nurettin Demirkol'un beklenmedik şüpheli ani bir ölüm ifadesi kullandığı görüldü. Demirkol 26 Ağustos'taki savcılık ifadesinde ise Denizolgun'un özel doktoru olmadığını, olay günü dışında çiftliğe gitmediğini ve olayın üzerinden uzun zaman geçtiği için kendisini kimin aradığını hatırlamadığını söyledi. Deniz Olgun'un şüpheli

0: ölümüne ilişkin mezarı 19 Ağustos'ta açılmış, alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.
1: İzmir'e gidelim. Görüntülerimizin adresi İzmir. İzmir'de bir kişi, sayın seyirciler, daha önce husumetli olduğu kişinin evinin önüne geldi ve evinin önünde rastgele ateş açtı. Görüntüler İzmir'in Buca ilçesinden. Bir kişi pompalı tüfekle daha önce tartışma yaşadığı kişinin evinin önüne geldi. Silahlı kişi husumetlisine hakaret ve tehditler savurdu, onun dışarı çıkmasını istedi. Silahlı saldırgan daha sonra da etrafa rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar çevredeki araçları ve apartmanın kapısına isabet etti. Neyse ki olayda bir can kaybı yaşanmadı. Dün gün içerisinde ardı ardına iki önemli son dakika gelişmesi yaşanmıştı. Biri Tuzla'da çıkan fabrika yangını, bir diğeri de Başakşehir'deki bu göçük. Şimdi öncelikle göçük haberine bakalım. Başakşehir'de bir inşaatta bulunan alanda göçük meydana geldi. İki işçi toprak altında kaldı. Zamana karşı bir yarış yapıldı. Ancak ne yazık ki bir işçi hayatını kaybetti. Toprak altında kalan iki işçinin kardeş olduğu da açıklandı.
2: Olay yayındayız, tamam.
3: İnşaat sahasında toprak kaydı. Göçük altında kalan işçileri kurtarmak için zamana karşı bir yarış verildi. Toprak altında kalan iki kardeşten biri hayatını kaybetti. İstanbul Başakşehir'de yaşandı acı olay.
4: Şamlar Mahallesi'nde inşaat alanında istinat duvarı çalışması yapılırken bir toprak kayması meydana geldi. O sırada burada çalışan işçilerden iki tanesi göçük altında kaldı.
3: 25 yaşındaki Tolga Yaşo ile 27 yaşındaki abisi Ferdi Yaşo o anda kaçamadı. Diğer işçiler toprak altında kalan kardeşler için seferber oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Tolga Yaşı çok geçmeden göçükten çıkarıldı, hastaneye kaldırıldı. Diğer kardeşe de zamanında ulaşmak için ekipler canla başla çalıştı. Ferdi Yaşı'nın dakikalar sonra cansız bedenine ulaşıldı. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Şantiye şefi, kepçe operatörü, müteahhit de iş sağlığı ve güvenliği uzmanı gözaltına alındı.
1: İstanbul'da alarmın renginin kırmızıya dönmesine sebep olacak bir başka gelişme ise Tuzla'ydı. Tuzla'da bir lojistik deposunda yangın çıktı. O yangın ardından patlamalarla birlikte daha da büyüdü. Saatler boyunca ekipler yangını söndürebilmek için zamana karşı bir yarış verdi. Ve bakın o yangından geriye neler kaldı.
3: Lojistik deposu alevlere teslim oldu. Arda arda patlamalar yaşandı. İstanbul Tuzla'da Deniz Sanayi sitesinde bulunan lojistik deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
5: Tuzla Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çıkan yangınla mücadele son hızıyla devam ediyor. Yangının çıkmasıyla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
3: Alevler deponun bitişiğindeki kereste deposuna, başka bir fabrikaya ve ağaçlık alana sıçradı. Depoda bulunan kimyasal maddeler nedeniyle büyük çaplı patlamalar yaşandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken alevler uzun süren uğraşlar sonucu söndürüldü. Kullanamaz hale gelen lojistik deposunda büyük çapta hasar meydana geldi.
1: Şimdi bazen haberlerimizde ölümün eşiğinden döndü ifadesini kullanıyoruz ama şimdi ekranlara getireceğimiz bu görüntüler tam da o ifadenin karşılığı. Adres Karaman. Karaman'da bir kadın yolda kaldırımda yürüyor ve bir anda önüne tam 7 metre yükseklikten PVC bir kapı düşüyor. Neyse ki 1 milim daha geriye kaysa o kapı belki de kadının üzerine düşecekti ve kadın bugün hayatta olmayacaktı. Kadın ayağından yaralandı, olayla ilgili soruşturma da başlatıldı.
6: Her şeyden habersiz kaldırımda yürüyordu. Kapının önüne düşmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Yürekleri ağza getiren mucize kurtuluşun adresi Karaman. Bir kadın biraz sonra olacaklardan habersiz kaldırımda yürüyordu. Bir iş merkezinin yangın çıkış merdiveni kapısı yaklaşık 7 metreden kadının önüne düştü. Kapının altında kalmaktan son anda kurtulan kadın ayağından yaralandı. Mucize kurtuluş anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı kadın sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
1: Sosyal medya platformu TikTok'ta yaptıkları paylaşımlarla tepki toplayan fenomenler Cansum Kaya ve Sinan Kaya hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmen soruşturma başlatıldı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla yürütülen adli süreçte başsavcılığın talimatı doğrultusunda her iki isim de gözaltında.
7: Cansu ve Sinan'ı ifade için götürdüler.
6: TikTok fenomenleri Cansum Kaya ve Sinan Kaya gözaltına alındı. Sosyal medya mecralarında gerçekleştirilen yayın ve paylaşımlara yönelik adli denetimler sürüyor. İçerik üreticileri Cansum Kaya ve Sinan Kaya'nın TikTok platformundaki paylaşımları yargıya taşındı.
8: İşte namustan bilmem neydin, o hep böyle can alıcı yerlerimizden küfür etti, hakaret etti. Bunun da karşılığında biz de sinirlenip çirkin bir şekilde kendisine karşılık verdik.
6: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada kamuoyunda tepki çeken paylaşımlar üzerine harekete geçildiği bildirildi. Şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi uyarınca halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla resen adli tahkikat başlatıldı. Başsavcılığın adli kolluk birimlerine verdiği talimatın ardından Cansum Kaya ve Sinan Kaya güvenlik güçlerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
1: İşte sosyal medyanın zararları zaten saymakla bitmiyor. Keçiören'e gidelim. Gündemimize Keçiören'de var. Çünkü Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın talebiyle belediye çalışanlarına yönelik uyuşturucu testi yapıldı. Ama ortaya çıkan sonuçlar çok çarpıcıydı. Çünkü yapılan testler sonucunda 171 personelin testi pozitif çıktı. Daha sonra bu test bir kez daha tekrarlandı. 41 çalışanın testi negatife döndü. Ancak geriye kalan çalışanlarla yollar ayrıldı.
9: Tamam mı arkadaşlar?
3: Keçiören Belediyesi'nde belediye personeline yönelik yapılan uyuşturucu taraması gündemdeki yerini koruyor. İlk taramalarda 171 personelin test sonucu pozitif çıkarken ikinci testte 42 kişinin sonucu negatife döndü. 129 personel hakkında adli işlem talimatı verildi. Belediye Başkanı Mesut Özarslan testi pozitif çıkanlar kovulacak dedi. Sonuçların ardından katıldığı bir televizyon kanalında konuşan Belediye Başkanı Özarslan, testi gönüllülük esasına göre yaptırdıklarını söyledi ve ekledi.
10: Yaptırmayan töhmet altında kalıyor diye, biz böyle bir sonuca gitmeyeceğiz diye bir kaide mi var? Şu an illet olmuş, analar bizim kapımızda, evlatlarımız mahvoluyor diye kapımızda. Biz geldiğimiz günden beri uyuşturucu ile mücadele ediyoruz. Bence normal, 3481 personelde 171 kişi pozitif çıkmış. Sanat camiasının neredeyse ismi geçenlerin yarısında pozitif çıktı. Bizim kendi istihdam ettiğimiz personel, Keçiören'de yaşayan personel oluyor. 51 mahallemizin 35'inde uyuşturucu problemi var.
3: Uyuşturucu satan vatan hainidir gibi pankartlar astırdığını söyleyen belediye başkanı temel yaklaşımlarının personelin ve vatandaşın güvenliğini sağlamak üzere olduğunu da vurguladı.
10: Hangi baba yiğit benim gibi mücadele ediyor? Beni tehdit dahi ediyorlar. 171 kişinin 42'si itiraz etti. Bizim kullandığımız ilaçlar sebebiyle olabilir dedi. Geriye kalan 129 kişi tedavi olmak zorunda. Onların iş akdi feshedildi. Yaptırmayanları bilmiyoruz. Çalışan var, kendiliğinden istifa eden var. Biz bir işlem yapamayız. Gönüllülük esasına göre yaptık. Kendime de test yaptırdım. Size gönderdim. Yayınlayabilirsiniz.
1: Trafikteki şiddetin önüne ya da trafikteki o problemlerin önüne bir türlü geçilemiyor. En sakin kişi bile direksiyon başına geçtiğinde bir anda ruh hali değişebiliyor. Özellikle söz konusu olan büyük şehirler olduğunda. Ekranlara getireceğimiz görüntünün adresi İstanbul'da Esenyurt. Esenyurt'ta bir minibüs şoförü İETT otobüsünün önüne aracını kırdı ve aracın ilerlemesini engellemeye çalıştı. Peki neden? Yanıtına bakalım.
9: DDT'nin önünü kesiyor aracı.
3: Donmuş şoförü

0: belediye otobüsünün önüne geçti. İlerlemesine engel oldu. Görüntüler İstanbul Esenyurt'ta kayda geçti. Dolmuş şoförü İETT otobüsünün önüne geçerek ilerlemesini engelledi. Otobüs sürücüsü şerit değiştirerek geçmeye çalıştı. Ama her defasında önüne geçerek yolu kapattı.
1: Kaza yaptırmaya çalışıyor.
0: Yaşananlara otobüsteki yolcular tepki gösterdi. Dolmuş şoförünün otobüsü engelleme çabası bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Boşluk bırak, sıfır yanaşma.
0: Görüntülerde dolmuş şoförünün zaman zaman ani fren yaparak otobüse kaza yaptırmaya çalıştığı görüldü.
2: Navigasyona çok da güvenmemek gerekiyor. Çünkü çoğu zaman navigasyona bırakarak yolda ilerliyoruz ama navigasyon bizi olmaması gereken yollara da sokabiliyor. Tıpkı Kocaeli'de olduğu gibi. Bir sürücü navigasyona güvendi, onun verdiği istikametler doğrultusunda ilerledi ama bir anda kendini işte merdivenlerde buldu. Olay İzmit ilçesi Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. Navigasyonun yönlendirilmesiyle ilerleyen sürücü otomobiliyle dik merdivenlere girdi. Araç basamaklardan metrelerce aşağı doğru ilerledi. Merdivenlerin sonunda yola çıkmaya çalışan otomobilin alt kısmı zemine temas etti. İlerleyemeyen araç burada mahsur kalırken çevredeki vatandaşlar sürücünün yardımına koştu. Yaşanan o ilginç anlarsa kameralara da yansımış durumda. Tabi araç ne hale geldi, o da ayrı bir konu. Türk savunma sanayi her geçen gün güçleniyor, büyümeye devam ediyor. Türkiye dünyada eşine az rastlanır başarılara da imza atıyor. Aynı anda çok sayıda savaş gemisi eş zamanlı olarak inşa ediliyor. İşte Türkiye'nin özellikle donanma konusunda atmış olduğu bu adımlar Amerika Birleşik Devletleri'nin de gündeminde ve Amerika Birleşik Devletleri tarihinde ilk defa başka bir ülkeden savaş gemisi almayı hedefliyor ki o ülkeler arasında Türkiye'nin de adı geçiyor.
3: ABD donanması gözünü Türk savaş gemilerine dikti. Pentagon, İstanbul sınıfı fırkateynleri yakın takibe aldı. ABD Deniz Kuvvetleri donanmasındaki açığını kapatmak için yeni savaş gemisi arayışına girdi. ABD basınına göre Washington'ın fırkateyn arayışında Türkiye, Japonya ve Güney Kore'nin tasarımları öne çıkıyor. Amerikan donanması Milgen projesiyle geliştirilen İstanbul sınıfı güdümlü füze fırkateyniyle özellikle ilgileniyor. İstanbul ya da diğer adıyla İstif sınıfı fırkateynler, hava, su üstü ve denizaltı tehditlerine karşı çok maksatlı görevler icra edebiliyor. Keşif ve gözetlemenin yanı sıra, deniz yollarının güvenliği ile filo ve konvoy koruması da gemilerin öne çıkan görevleri arasında. Habere göre ABD yönetiminin Türk gemilerine yönelimi Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından gerçekleşti.
4: Türkiye'nin savunma sanayinde Amerika'ya yönelik adımlar atmasını da aramızda konuştuk. Özellikle gemi inşa sanayi, bu konuları aramızda görüştük.
3: ABD Kongresi gemi ithalatını onay vermek için henüz karar aşamasında. Satışın gerçekleşmesi halinde ABD, yerli deniz kuvvetleri geleneğinde önemli bir sapmaya imza atmış olacak. Pentagon yasal olarak yabancı gemileri donanma hizmetine alamıyor. Ancak Washington bu yasayı ordunun yabancı tasarımları değerlendirmesine olanak tanıyan Beyaz Saray Memorandumu ve ulusal güvenlik çıkarı muafiyetiyle aşmayı hedefliyor. Fırkateyn Anlaşması'nda Finlandiya modeli olarak adlandırılan yaklaşımın benimsenmesi bekleniyor. Buna göre ilk iki gemi yurt dışında inşa edilecek, ardından üretim ABD'ye kaydırılacak. Trump'ın talimatıyla başlatılan çalışmanın 12 Kasım 2026'da tamamlanması planlanıyor.
2: Kısa bir süre önce Reuters haber ajansı önemli bir haber geçti. O habere göre Güney Kore, Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin sağlanması için savaş gemileri ve mayınların temizlenmesi için de gemi gönderdi.

0: Öncelikle deniz karakol uçağı mayın ve patlayıcı imha personeliyle lojistik destek gemisinden oluşan sınırlı bir deniz güvenliği gücü gönderilmesi planlanıyor. Ancak askeri seçeneklerin hazırlanması, konuşlanma noktalarının araştırılması ve diğer ülkelerle koordinasyon aşamasına şu an için bir görüşme yapıldığını da biliyoruz. Ve 1 Eylül'de Hürmüz Boğazı'nın güvenliği için somut ve askeri seçeneklerin değerlendirildiğini açıklamıştı Güney Kore Savunma Bakanlığı. Ardından Kore basını hükümetin ulusal meclise sunabilecek bir sevk tezkeresi üzerinde çalıştığını yazdı ve yetkililer özellikle P-8 deniz karakol uçağının bu alanda gönderilecek en önemli destek olduğunu da bildirdiler. Koreli askeri yetkililerin bu unsurların kullanılacağı havaalanları, limanlar ve ikmal merkezleri için bölge ülkeleriyle görüşmeler yürüttüğü de bildirildi. Cumhurbaşkanlığı ise askeri seçeneklerin değerlendirildiğini kabul etti. Ancak kesin sevk kararı alındı şeklinde haberleri doğrulamadı. Sevk gerçekleşirse önce Ulusal Güvenlik Konseyi, ardından Bakanlar Kurulu ve son olarak Ulusal Meclis devreye girecek. Yani uzun bir süreç var henüz.
1: Peki Mehmet?
0: Bu karar tezkerenin Eylül ayında
1: hemen araya gireyim. Peki bu karar sence Trump'ı memnun edecek mi? Çünkü Trump sırf bu yüzden Güney Kore ile yapılan tatbikatları erteleyen ya da azaltan kararlara da imza atmıştı. Nasıl yankılanır sence?
0: Tabii ki Amerika ile ilişkiler açısından oldukça kritik ve Trump'ın da gönlünü alabilecek bir adım. Çünkü Trump bu süreçte Güney Kore'ye karşı ilk kez resmi bir yaptırımda bulundu. Tatbikatları yarıda kesti. Kuzey Kore'ye ılımlı mesajlar verdi. Neyse ki Kuzey Kore Trump'ın bu çağrılarına bir karşılık vermedi. Amerika'yı düşman devlet statüsünde tutmaya devam etti de Güney Kore'nin bu adımı da tam üstüne gelince artık taşlar biraz daha yerine oturmaya başladı. Ve aslında Güney Kore bu süreçte olabildiğince tarafsız bir tutum sergilemeye çalışsa da elinden gelen bu kadardı diyebiliriz ki Mayıs ayında zaten Kore'nin bir ticari gemisi Hürmüz'de mahsur kalmıştı. Evet. Ve birçok badire atlatmıştı. Bunun da bir gerekçesi oluştu askeri seçenek adında. Yıl sonuna doğru artık Güney Kore'den bir birliğin gönderilmesi planlanıyor. Ancak dediğimiz gibi Kore bu işte savaşın bir tarafı değil, mecburiyetten orada olacak gibi görünüyor Gökhan Kurt.
1: İran bu mecburiyeti anlayacak mı? O da ayrı bir soru tabii ki. Mehmet Seyrek, Çin'in başkenti Pekin'den bizlerle birlikteydi. Mehmet'e teşekkür ederim. Biz dünya ilişkin gelişmeleri aktarmaya devam edelim. Peki gün boyunca dünyada başka neler oldu? Başka hangi görüntüler kameralara, kayıtlara geçti? Hemen ekranlara getirelim.

0: Afrin'de şiddetli yağışlar sele yol açtı. Sokaklar nehre döndü, araçlar su altında kaldı. Akıntı öyle şiddetliydi ki 4 katlı bina temelinden böyle söküldü. Bu görüntüler ise Rusya'dan. Akaryakıt istasyonunda bir adam bidonları gizlice benzinle doldurmak istedi. O sırada bir parlama oldu, bidonlar alev aldı. Saniyeler içinde alevler tüm aracı sardı. Araç sahibi istasyon çalışanının yardımıyla yangın söndürme tüpüyle alevleri söndürdü. Hindistan'da bir kamyon şoförü köprünün ağırlık sınırını dikkate almadı. Tonlarca ağırlığı kaldıramayan asma köprü bükülmeye başladı. Tır mahsur kaldı. Uzak köyleri birbirine bağlayan köprü geçici olarak kapatıldı. Suriye'nin İdlib kentinde 3 maymun hayvanat bahçesinden kaçtı. Maymunlar insanlara saldırıp ısırdı. 3 kişi yaralandı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Şimdi bir yandan tabii okullar açılıyor. Okulların açılmasıyla birlikte okul servisi ücretleri velileri en fazla düşündüren konu başlıklarından biri oldu. Ancak burada yine bir kez daha özel okullar karşımıza çıkıyor. Burada belirlenen bir ücret tarifesi var ama bazı özel okullarda aynı mesafe için kat be kat daha farklı ücretlerde talep edilebiliyor. Bu da tabii ki aileleri düşündürüyor.

0: Okulların açılmasına kısa bir süre kaldı. Öğrenciler ders başı yapacak olmanın heyecanını yaşarken veliler de servis bulma telaşına girdi. Servis ücretleri ise cep yakıyor. Zira özel okullar açıklanan resmi fiyat listesinin çok daha üzerinde servis ücreti talep ediyor.
1: Özel okullarda maalesef ek masraflar çıkartılarak devlet okulunda aldığımız ücretin bir katı, iki katı hatta üç katına kadar yükseltilebiliyor.
2: Yol aynı yol, mesafe aynı mesafe ama iddiaya göre bazı özel okullar normal tarifeyi hiçe sayıyor, üç kat ücret talep edebiliyor. Yani hemen elimizdeki listeye baktığımızda sıfırdan üç kilometreye kadar olan mesafede ücret tarifesi 27 bin lirayken özel okullarda bu rakam 70 bin liraya kadar çıkabiliyor.
0: Yüksek fiyatlardan dolayı esnafta öğrenci kaybı oluyor. Veliler ise alternatif çözüm arayışına giriyor.
1: Veli tabii ki bu yüksek ücretler, yüksek rakamlar karşısında kendisine alternatif bir yollar üretiyor. Bu taraftan da özel okullar maalesef veliden çok ciddi rakamlar alıyor. Bu ücreti bizler almıyoruz. Aslında mağdur olan bizleriz.
0: Örneğin İstanbul'da 6,5 kilometrelik bir güzergah için belirlenen aylık ücret 7.261 liraya yükseldi. Bu rakam günlük yaklaşık 363 liraya denk geliyor. Ancak bazı özel okullarda aynı mesafe için günlük servis ücretinin 972 liraya kadar çıktığı belirtiliyor. Aynı güzergah için taksiyle gidiş dönüş ücreti yaklaşık 766 lira olarak hesaplanıyor.
1: Biz böyle bir şey tasvip etmiyoruz. Buradaki en büyük mağduriyette bizler yaşıyoruz. Velinin gözünde çok para alıyormuş konumunda kalıyoruz maalesef.
0: Milyonlarca öğrencinin kullandığı servis araçları ile ilgili bir diğer değişim de güvenlik oldu.
2: İşin bir de güvenlik boyutu var. Zira yeni yönetmelikle birlikte mevcut kamera sistemleri geliştirildi ve okul servis araçlarına yeni tip akıllı kameralar yerleştirildi. Bundan böyle öğrenciler okullarına daha güvenli bir şekilde ulaşacak.
0: Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı İlyas Aktürk, öğrencilerin daha güvenli seyahat edeceğini belirtti.
1: Daha önce kullandığımız kamera sisteminde yeni tip bir kameraya geçildi. Şu an yeni üretilen okul taşıtlarında yeni model kameralar kullanılmaktadır. Gördüğünüz gibi aracın içerisinde de yeni model kamera vardır. Öğrencilerimiz daha güvenli seyahat edecek.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Şimdi siber saldırılar artık gelişen teknolojiyle birlikte artık gündelik hayatında bir parçası haline gelmiş durumda. Siber saldırılardan etkilenen bir şirket tam 500 bin müşterisinin kişisel verilerini koruyamadı. Hal böyle olunca hemen yetkililer harekete geçti. Kişisel verileri koruma kurulu gerekli önlemleri almadığı için o şirkete 1 milyon lira idari para cezası kesti.

0: müşterilerinin verilerini koruyamadı, 1 milyon lira ceza yedi. Kişisel verilerini koruyamayan şirketlere Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan ağır yaptırımlar geliyor. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun kararına göre siber saldırganlar internet tarayıcısı üzerinde çalışan zararlı yazılım aracılığıyla restoran ve hızlı servis gıda sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin bilgi işlem biriminde çalışan personelinin bilgisayarına yetkisiz erişim sağladı. Çalışanın internet tarayıcısına kayıtlı kullanıcı adı ve şifrelerini ele geçiren saldırganlar, personelin hesap bilgilerini kullanarak şirketin sistemine girdi ve 505.337 müşterinin kişisel bilgisine ulaştı. Şirket yetkililerinin durumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na bildirmesi üzerine inceleme başlatıldı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli tedbir ve teknik tedbirlerin alınmaması nedeniyle 800 bin lira, veri ihlalinden etkilenen kişilere bildirim yapılmaması nedeniyle 200 bin lira olmak üzere şirkete toplam 1 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Kararda siber saldırganlar tarafından şirket sistemine giriş sağlandığında bu durumu haber verecek alarm sisteminin kurulmadığı, bu nedenle veri sorumlusunun takip ve kontrol noktasında eksikliğinin bulunduğu belirtildi. Ayrıca kararda veri sorumlusunun kişisel verilerin korunması için çalışanlarına eğitim ve farkındalık çalışması yapılması konusunda yeterli özeni göstermediği ifade edildi.
1: 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören illerden biri de Gaziantep'ti. Gaziantep'te aradan geçen süre içerisinde özellikle kırsal bölgelerdeki yerleşim alanları da yeniden ayağa kaldırıldı. Ve hak sahipleri, evlerine kavuşan hak sahipleri yaşadıkları mutluluğu bakın nasıl anlattı.
2: Yani çok güzel yapmışlar planı, yani süper. Valla villa tipine benziyor.
0: 6 Şubat 2023 depremlerinde evler yıkıldı, hayatlar değişti. Şimdi ise yeni bir başlangıç var. Gaziantep Islahiye'de TOKİ tarafından tamamlanan kırsal konutlar depremzedelere yuva oldu. Konutlar sağlamlığıyla güven verirken konforuyla da dikkat çekiyor.
2: Eşim vefat etti depremde. Benle çocuk da enkaz altında, abim bizi çıkarttı. Allah razı olsun devletimizden, zeval vermesin. Mutluyuk şu anda, iyi. Bura 3+1. Yani şeyle beraber 300 metre falan.
0: Her evin bahçesi aynı zamanda bir üretim alanı.
2: Biber, patlıcan, nane, işte çiçekle uğraşıyor.
0: Depremle sarsılan İslahiye'de şimdi yeni bir hayat filizleniyor.
1: Mütefekkir yazar ve musiki üstadı Ömer Tuğrul İnançer bundan 4 yıl önce aramızdan ayrıldı. 21. yüzyılda Türkiye'de yetişen en büyük İslam alimlerinden biriydi. Saygı ve rahmetle anıyoruz, hatırlıyoruz.

yazar, mütefekkir, musiki üstadı ve ehli tasavvuf. O, 21. yüzyıl İslam tasavvuf geleneğinin yetiştirdiği en önemli isimlerden. Ömer Tuğrul İnançer.

0: Hak suretidir alemi imkan ile Adem. Bundan güzeli nerede ki? Cennette mi sandın? Her yer ne güzel menba-i hüsn, insan güzeli. Sen de bu cemali huri gılmanda mı sandın?
1: Bir insan ve bir toplum ne kadar çok kelime ile konuşuyor ise o kadar çok düşünme yeteneği gelişmiştir. Çünkü tefekkürün tuğlaları kavramlardır. Kavramlar kelimelerle ifade edilir.
2: Tarihe kök salmış, asırlık koca bir çınar gibi inanç yerinde aile geçmişi 400 sene öncesine dayanıyor.
3: Manakı Bursevi Hazretlerine kadar ki sülale belli olarak yani aşağı yukarı 400 seneye yakın bir ailenin çocuğu.
2: 1946 yılında Bursa'da doğdu. Eğitim hayatına Bursa'da başladı. Ancak her zaman İstanbul'la kuvvetli bir irtibatı vardı. Osmanlı'ya başkentlik yapmış iki önemli şehir, İstanbul ve Bursa, İnançer'in hayatında da büyük öneme sahipti.
3: Annem İstanbullu. Yani annem, anneannem, onun annesi, babası Kasımpaşa, Fatih, Bakırköy. Dolayısıyla ben bütün tatilleri İstanbul'da geçirerek anneannemin evinde.
4: Ömer Tuğrul İnanç Er adı üzerinde inanmış bir er kişiydi. Aslen baba tarafı Bursalı, anne tarafı İstanbullu olmak itibariyle iki tarafın da kültüründen çok ciddi olarak edinim sahibiydi.
2: Manevi eğitiminde sadece ailesinin değil, havasını soluduğu Bursa ve İstanbul'un da büyük bir etkisi oldu.
3: İstanbul kültürü ile Bursa kültürünü mezzeden bir ailede büyüdüm. Bursa, öz Türk beyliği kültürüdür. İstanbul, Roma İmparatorluğu.

0: bir mütefekkir olmaya giden yolculuğuna çok küçük yaşta başlamıştı. Aile büyükleri, İnanç Er'in ilim yolculuğuna katkı sunacak çok değerli bir miras barındırıyordu. Paha biçilemez, eski Türkçe eserlerle İnanç Er, dedesinin kütüphanesinde tanışmıştı.
1: Anneannemin babası, o da Bursa'da oturdu. Ben 11-12 yaşındaydım. Yani 13 yaşındaydım köçtüğü zaman. Orada müstakil kütüphane, evde kütüphane vardı. Çoğu eski Türkçe. Çünkü Servet-i Fünun Osmanlı dergisinin basıldığı Matbaa-i Hayriye'nin sahibi.
2: Oo.
1: Yani Tevfik Fikret Bey, Abdülhak Hamit Bey gibi arkadaşları olan bize.
0: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlarken çok küçük yaşlarda başladığı musiki ve tarih çalışmalarına da devam etti. Hatta Ahmet Özhan'la yolları da musiki sayesinde kesişmişti.
3: 67 senesinde Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne gitmem icap ediyordu. O gün kapıyı çaldım ve kapıyı açan Tuğrul Bey'di. Ben 17 yaşındaydım. O 21 yaşındaydı.
1: Ben 3 sene kompozisyondan armoniye kadar Batı müziği dersi aldım. Sonunda hocam bu müzik bana beni söylemiyor dedim ve bıraktım. Bursa Musikici. İstanbul'a gelince de Üsküdar Musikici.
2: Evet.
1: Orada hala inceleme, içimden bir şey dürtüyor. Ya bu musiki çok yüksek bir şey. Bu böyle eğlencelik, şarkılık, türkülük, oyunluk bir şey değil. Bunun bir deruni tarafı var. Bu ne? Kurcalaya tasavvuf ehli olan müzisyenleri.
0: İlmi ve bilgiyi hayatının merkezine koyan İnanç Er, hem zahiri hem de batın ilimlerle meşgul oldu. Ancak tasavvuf her zaman hayatının merkezinde yer alıyordu.
3: Kendisi zaten hukukçuydu, İstanbul Hukuk Fakültesi'nin mezunuydu. Ve mesaisinin büyük bir kısmını, hayat mesaisinin büyük bir kısmını tasavvufa, tarihe ve tasavvufa, özellikle tasavvufa ayırmış bir kişiydi. Ne yaparsa yapsın, okul mu? Okul. İş mi? İş. Gerektiği kadar onlar, geri kalan bütün vakti tasavvuf, tasavvufun musiki tarafı, edebi tarafı, ahlaki tarafı, bütün vakti bunları araştırmakla, okumakla, bu konuda kemal ermiş kişilerden istifade etmekle, onlara hizmet etmekle geçmiş bir insandı.
0: İnanç Er, ömrünü adadığı hakikat yolculuğunda tevazuyu hiçbir zaman elden bırakmadı. Tasavvuf ehli büyüklerden feyz alırken, ömrünü adayarak sahip olduğu ilimi aktarırken de alçak gönüllülüğünü korudu.
2: Mutasavvuf, tasavvuf ehli mi demek gerekir?
1: Ehli tasavvuf bir dereceye kadar doğru da orada tasavvufta da ehliyet sahibiyim diye ortaya çıkmak tasavvufa uymaz. Bunun için sofi meşrep daha güzel bir ifade.
2: Sofi meşrep.
1: Daha güzel bir ifade. Yani mutasavvuf ancak Hazreti Mevlana gibi, Hazreti Yunus gibi, Hazreti Hünkar-ı Veli gibi, Hacı Bayram Veli, Şaban Veli, yani Aziz Mahmud Hüdayi gibi. O nevi zevata denir.
2: Evet.
1: Mutasavvuf. Bizler için o tabiri kullanmak kendimize mal ettiğimizde küstahlık olur.
0: Türk musikisini gençlere ve gelecek kuşaklara aktarmak isteyen İnanç Er, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Müdürü olarak da görev yaptı. İnanç Er, farklı disiplinlerde eğitim almış ve kendisini eğitmiş bir münevverdi. Bu bilgi birikimini aktarmak için birçok eser kaleme aldı.
3: Doğru mu yanlış mı diye ona sorardık. Doğru diyorsa doğrudur. Bir daha araştırmaya gerek yok. Çünkü o bütün eleklerden geçirmiştir. Doğru diyorsa doğrudur artık. Öyle bir mihmandar bir kişiliğe sahipti.
0: Manevi rehberliğiyle dokunduğu her kişinin hayatında, sohbetinde bulunan herkeste önemli izler bıraktı.
3: Ben 17 yaşındaydım. O 21 yaşındaydı, hukuk talebesiydi. Aynı zamanda çalışıyordu. Orada başlayan

0: dostluğumuz, arkadaşlarımız, abi kardeşliğimiz ta benim mürşitliğime kadar uzanan bir birliktelik yolu orada başladı. Ve hiç kesintiye uğramadan 67 senesinden bu tarafa, yani o bizi bırakıncaya kadar devam etti.
1: Düşünce dünyasının önemli isimlerinden Ömer Tuğrul İnançer, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 4 Eylül 2022'de vefat etti.
2: Allahu Ekber!
3: Ömer Tuğrul hocamızı hayatında ölüm noktasında, ölümün bir yok oluş değil, ölümün ancak ebedi aleme bir tebdili mekan ile yürüyüş olduğunu bilirdik. Millete, ümmete hizmet noktasında hiç tereddütsüz hayatını sürdürmüş olan hocamıza ben de huzurlarınızda tanıdım, tanıyalı böyle gördüm, böyle bildim. Hep birlikte birer Fatiha okumaya sizleri davet ediyorum.
1: Sevenlerinin oluşturduğu insan seli eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan İnançer, geride bıraktığı eserlerle hayatını adadığı tasavvuf ve ilim yoluna hizmete devam ediyor.
4: Seveceksin. Sevmeden bir şey yok. De ben sevmeyi, sevgiyi ortaya çıkarmayı, ızhar etmeyi, sevginin gıdasının... Sevgi bir varlık değil mi?
5: Evet.
4: Her varlığın bir gıdası vardır. Sevginin gıdasının ızhar, ortaya çıkarma, muhataba iletme olduğunu öğrendim. Ve asla

0: Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Haber ekranlarındayız. Türkiye ve dünyadan tüm sıcak gelişmelerle sabah ajansa gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Gecenin sıcak başlığıyla başlayacağız. Çünkü akşam saatlerinde İstanbul'da Sultan Gazi'de terör örgütü DEAŞ yönelik bir operasyon düzenlendi. Operasyonda polisle terörist arasında çatışma çıktı ve bir kişi etkisiz hale getirildi. Hemen bakalım.
1: Kanlı eylem planı hazırlığındaydı. DEAŞ'lı terörist polisle çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Terörü tamamen temizlemek için mücadelesini sürdüren emniyet güçleri İstanbul Sultanbeyli'de DEAŞ'la bağlantılı olan bir şüpheli tespit etti. Belirlenen adrese yapılan operasyonda güvenlik güçlerinin teslim ol çağrısına ateşle karşılık verdi. Çıkan kısa süreli çatışmada terörist Berkan Ç. etkisiz hale getirildi. Operasyon sırasında çevredeki bir vatandaş hafif şekilde yaralandı. Adreste incelemeler yapıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
0: Türkiye'nin son dönemde atmış olduğu adımlar yakın coğrafyamız tarafından da yakından takip ediyor. Tabii Yunanistan'dan bahsediyoruz. Özellikle Mekke Savunma Anlaşması'nın imzalanması, diğer yandan savunma sanayinde atılan adımlar Atina'nın ana gündem başlıkları arasında.
2: Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.
3: Dünya siyasetinde kartlar yeniden dağıtılıyor. Küresel dengeler Ankara merkezli şekilleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bişkek dönüşü uçakta, Yunanistan girdiği bu yanlış yoldan dönmeli, gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeli uyarısı Atina'yı alarm durumuna geçirdi. Erdoğan'ın Bişkek'te Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı 1,5 saatlik zirve de stratejik ortaklık ve enerji hamlesi vurgularıyla dünya manşetlerinden düşmüyor.
4: Akü nükleer santralinin açılışıyla bir...

0: birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız. Ve bu hazırlıkların içerisindeyiz.
1: Ankara sadece arabuluculukla yetinmiyor. Dünyadaki adaletsizliğe karşı da en gür sesi yükseltiyor. Türkiye'nin savaş suçlusu Netanyahu hakkında kırmızı bülten ve yakalama kararları da Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir insanlık dramına imza atan İsrail'i adalet kıskacına aldı.
2: Biz soykırım şebekesinin köpürttüğü nefret diline, husumet diline, gerilim ve kavga diline teslim olmayacağız. Zalime zalim, hayduta haydut, katile katil demeye devam edeceğiz.
1: Orta Doğu'da yıllardır süren kronik krizlerde artık anahtar ülke Türkiye oldu. Mekke Anlaşması diplomasi koridorlarına damgasını vururken Ankara'nın terörsüz Türkiye hedefiyle terör örgütlerine karşı savaşsız tasfiye başarısı da dünya gündeminin sıcak başlığı olmaya devam ediyor.
3: Bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG. Topunuz gelin. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacak.
1: Terör koridoru haritalarını yırtıp atan Ankara, sınır güvenliğinde geri adım atmayacağını da tüm dünyaya bir kez daha kanıtladı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Veri trafiğinin çok yoğun olduğu bir gündü dün. Neler açıklandı? Tabii ki gözler enflasyon rakamlarındaydı. Ağustos ayında aylık enflasyon beklentilerin altında arttı. %1,91'lik bir beklenti varken %1,84 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyonda ise %30'un üzerine kalmaya devam ediyoruz. %31,51. Diğer yandan ihracat rakamları geldi. İhracatta aylık bazda bir rekor kırıldı. %8'lik bir artışla aylık ihracat 23,5 milyar dolar seviyesine gerçekleşti. Bir yandan tabii ki Merkez Bankası'ndan Perşembe günü rezerv rakamları geliyor. Rezervlerde ise bir önceki haftaya göre 200-250 milyon dolarlık bir düşüş var. 198 milyon dolar oldu rezervlerimiz. Ama tabii ki enflasyon rakamları, çalışanları, emeklileri ilgilendiren rakamlar. Bu rakamların netleşmesiyle kira zamları da belli oldu. Rakamların detaylarına bakalım.
2: Enflasyonu tek haneli oranlara tekrar çekeceğiz.
1: Merakla beklenen Ağustos ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon aylık %1,84 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyonsa düşmeye devam ediyor. Yıllık enflasyon %34,51'e geriledi.
2: Toplumun tüm kesimleri gibi emeklerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız. Bu vaadimizi sonuna kadar arkasındayız.
1: Açıklanan verilerin ardından gözler SSK, Bağkur ve tarım emeklilerinin olası zamlarına çevrildi. Emekliler şimdiden %3,65'lik zammı cebine koydu. Böylece 23.552 lira olan en düşük emekli aylığı 860 liralık bir artışı garantilemiş oldu. Ortaya çıkan tabloya göre 30 bin lira olan emekli maaşı 31.095 liraya, 40 bin lira olan maaş 41.460 liraya, 50 bin lira olan maaş ise 51.825 liraya yükseldi. Bu rakamlar nihai zamlar değil, milyonların cebine girecek net maaş tablosunun ortaya çıkması için Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait enflasyon rakamlarının da açıklanması gerekiyor. Haliyle memur ve emeklilerin Ocak ayında alacağı zamlar çok daha yukarılara çıkacak. Yeni enflasyon verileri kira artış oranlarını da netleştirdi. Eylül ayı boyunca kira artışları %31,90 seviyesini aşamayacak.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Gazete manşetlerini aktarmaya devam edelim. Hürriyet gazetesi, Hürriyet gazetesinin manşetinde iki yaşadığımız facia yer alıyor. En acı bekleyiş burası Silivri. Bir tarafı da Girne. Girne ve Silivri'deki gemi kazalarında yakınları kaybolan ailelerin o acı bekleyişleri devam ediyor. Bir yanda çaresizlik, diğer yanda küçük de olsa umutla gelecek bir haber beklentisi var. Girne ve Silivri'deki kazalardan sonra kriz masaları oluşturuldu. Kayıp yakınlarının beklemeleri için çadırlar, tenteler kuruldu. Denizde aramalar devam ederken yetkililer her yeni gelişmeyi anında ailelere bildiriyor. Aileler giderse gece gündüz limanda

0: veya sahilde gözleriyle denizi tarıyor. Sık sık kriz masasıyla irtibata geçip sürpriz bir gelişme olup olmadığını soruyor. İlerleyen zaman kayıp yakınlarının psikolojilerini de olumsuz etkiledi. Kimileri bir mucize yaşanacağını ve evlatlarının kendilerine sağ salim döneceğine inandığını söylüyor. Kimileri ise artık sinir krizleri geçirmeye başlamış durumda. Bir başka gelişme, Alsun'un iki kaptanı, birinci ve üçüncü kaptanı ise ihmaller nedeniyle tutuklandı. Sabah Hürriyet gazetesinin manşetinde yer alan haberlerden biri. Bir de siyaset diyelim ki birazdan konuşacağız zaten. Adaylığa hevesimde niyetimde yok. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel özellikle son dönemde yeniden Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu ismi sıkça geçmeye başladı. Özgür Özel bu konuda katıldığı bir program sırasında adaylığa hevesimde niyetimde yok açıklamasında bulundu. Detaylandıracağımız başlıklardan biri olacak. Dedik ya, acı bekleyiş. Acı bekleyiş hem Girne'de devam ediyor hem de İstanbul Silivri'de. Arka arkaya yaşadığımız çok acı iki facia. Ama ne yazık ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden acı haberler de gelmeye başlıyor. Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kameraların karşısına geçti. Arama çalışmaları sonrasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Böylece Girne'de yaşanan faciada hayatını kaybedenlerin sayısı da 10'a yükseldi.
1: İkinci kaptan yola çıkmayalım dedi ancak kaptan kulak asmadı. Girne'deki feribot faciasına ilişkin soruşturmada önemli detaylar gün yüzüne çıktı.
2: Bizi de alın! Lütfen!
1: Devam eden dava kapsamında tutuklanan 9 zanlı yeniden Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Şirket direktörü, gemi kaptanı, ikinci kaptan, makinistler ve mürettebattan oluşan zanlılar yoğun güvenlik önlemleri altında mahkemeye getirildi. Duruşmada 9 zanlının tamamı hakkında 8 gün ek tutukluluk kararı verildi. Yeni ifadelerle ortaya çıkarılan birçok detaysa facianın nasıl göz göre göre yaşandığını bir kez daha gösterdi. Bunlardan en çarpıcısıysa bilirkişinin faciaya ilişkin raporu oldu. Mahkemeye kanıt olarak sunulan raporda kaptanın manevra yapmak yerine gemiyi geri döndürmesi halinde kazanın önlenebileceği belirtildi. Belgesinin süresi dolması nedeniyle mesleğe 10 yıl ara verdiği öğrenilen kaptanın belgeyi Türkiye'den yenilemek zor olduğu için Honduras'tan aldığı bildirildi. Duruşmada öne çıkan detaylardan biri de ikinci kaptanın ifadesi oldu. İkinci kaptan, kaza günü kaptanı sefere çıkmaması konusunda uyardığını iddia etti. Ancak bu uyarıya kulak asmayan kaptanın kendi değerlendirmesi ve sorumluluğu dahilinde yola çıkmayı seçtiği belirtildi.
3: Sonra iyice su almaya başladı, koltuklar kırılmaya başladı. Kaptan hala devam etti. Sonra kaptan geldi baktı, bir şey olmaz dedi, devam etti. Kaptan inat etti, gitmeye inat etti.
1: Dava dosyasına giren bir diğer önemli konuysa mürettebatın yetkinliğini yeniden tartışmaya açtı. Gemideki personelin hiçbir belgesi ve eğitimi olmadığının ortaya çıkması nedeniyle bu durumun kamu görevlileri açısından suç teşkil edip etmediği araştırılacak.
4: Hepsimizden önce atladı bütün görevliler. Bütün suçlu onlar. Hepsi suçlu. Hepsi cinayetten yargılanacak. Bütün bu gidenlerin hepsi. Dönün dedik. Fırtına var.
1: Şimdi ise gözler 31 Ağustos'ta başlatılan süreç kapsamında mahkemenin vereceği karara çevrilmiş durumda.
0: Biz hem Girne'de hem de İstanbul Silivri'de yaşanan bu facialarda aslında geliyorum diyen bir facia ile olduğunu gördük. Yani aslında tedbirler alınsaydı bu yaşananlar olmayabilirdi, önlenebilirdi. Peki ön rapor ortaya çıktı İstanbul Silivri'deki gemi kazasına ilişkin. O ön raporda aslında her iki tarafı da suçlayan bir rapordan bahsediyoruz. Her iki tarafında ihmalleri olduğunu belirten bir kaza. Şimdi rapora göre çift taraflı köprü üstü disiplinsizliği var. Bu hem Tuğberk İmamoğlu gemisi için geçerli hem de Alsu gemisi için önemli bir tespit. Şimdi öncelikle Alsu gemisindeki eksikliklere bakalım. Vardiya standartlarına uyulmadı. Ne demek bu? Alsu gemisinde kazanın yaşandığı anda 3. kaptan köprüdeydi ama 3. kaptanın daha gemideki ilk günüydü. Gemiyi tanımıyordu ve bu yüzden pek çok o duruma da yabancıydı. Ve bu en büyük ihmallerden biri olarak tanımlanıyor. Kaptan neredeydi dediğimizde doğal olarak tabii çok geç bir saat 3 sıraları kaptan uyuyordu. Ama rapora göre kazanın olmasının ardından kaptan 7 ile 10 dakika sonra köprüye geldi. Yani neden bu kadar uzun bir süre gelmedi ki? Bu 10 dakikalık süre zaten Tuğberk İmamoğlu gemisinde batış süresi. Tuğberk İmamoğlu kaza olduktan 11 dakika sonra batmıştı. Bunda altını çizelim. Şimdi

0: Bunlar Alsu gemisindeki eksiklikler. Peki Tuberk İmamoğlu gemisine ilişkin ne söyleyeceğiz? Ona baktığımızda ise en önemli problem İmamoğlu gemisindeki ICE cihazının kapalı olması. ICE cihazı aslında geminin tanımlanmasını, geminin nereye gittiğini, nerede olduğunu diğer gemilere anlatan bir cihaz. Şimdi burada tabii bir soru karşımıza çıkıyor. Bu cihaz niye kapalıydı? Arıza mı vardı yoksa çalışanlar mı kapatmıştı? Bu henüz yanıtı belli değil. Ve ICE cihazının kapalı olması nedeniyle gemi hayalet gemi olarak tanımlanıyor. Yani kimse bu geminin nereye gittiğini mesafede yakınlaşmadıkça göremiyor. Bu da kazayı tabii kaçınılmaz hale getirmiş durumda. Ön raporda başka detaylar da var. Önemli çarpıcı raporlar da var. Hemen detaylandıralım. Ardından da sıcak noktaya gideceğiz.
1: Bilirkişi ön tespit raporu dosyaya girdi. Gemi faciasındaki ihmaller zinciri ortaya çıktı.
2: Burada oturmayan şeyler var. Yani iki gemi normalde iskele iskeleye geçmesi gerekirken batan geminin sahibi de açıklama yapıyor. Diyor ki benim kaptanım diyor bir telsizle irtibat sağlamış. Alsu tankeriyle diyor. Sancak sancağa geçelim diye diyor. Niye sancak sancağa geçiyorsunuz? Yani siz o demek ki bir tanesi rotasından çıkmış.
1: 2 Eylül'de Kocaeli'den Ali Ağa'ya seyreden boş durumdaki Alsu isimli tankerle İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi Silivri açıklarında çarpışmıştı. Kaza sonucu Tuğberk İmamoğlu gemisi batmış ve 10 mürettebatla irtibat kesilmişti.
3: Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında Alsu gemisinin içerisinde bilirkişi incelemesi sonrası ön rapor ortaya çıktı. Raporda dikkat çeken tespitler ve ihlaller yer aldı.
1: Buna göre kaza sırasında Alsu gemisinin köprü üstünde yalnızca 3. kaptan Murat Evciman'ın bulunduğu belirtildi. Evciman'ın kazadan bir gün önce gemiye katıldığı ve bu vardiyanın gemideki ilk seyir görevi olduğu tespit edildi. Tecrübesiz bir zabitin tek başına bırakılması zafiyet olarak değerlendirildi.
2: Orada eğer zabit bir şüpheli durumu fark ettiyse hemen kaptana kamerasına telefon eder ve der ki efendim şöyle bir durum var, bir çatışmalık hızındayız, işte uyarır, hemen kaptan köprü üstüne gelir, müdahale eder. Ama rüyet yani görüş açıksa, herhangi bir şekilde separation zone içerisinde gidiyorsa her dakika kaptanı yukarı çağırmak zorunluluğu yoktur.
1: Raporda ayrıca kaza sırasında gözcü, stajyer ve dümencinin köprü üstünde olmadığı, Kaptan Ahmet Eraslan'ın ise kamerasında uyuduğu belirtildi.
2: Yani kendi göz seyrinizde, çıplak gözle yapılan seyirde de bunu fark etmiş olmanız lazım. Yani bunu fark etmemiş olmak orada bir gözcünün ihmali. Yoksa o bir hata.
1: Kaptanın kazadan 7-10 dakika sonra köprü üstüne çıktığı, gözcü bulundurmama uygulamasınınsa SMS kurallarına aykırı olduğu kaydedildi. Kazaya karışan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin de olay sırasında hayalet gemi modunda olduğu kaydedildi. Aynı raporda kazaya karışan diğer gemi olan Asun'unsa gözcülük kurallarını ihlal ettiği belirtildi.
0: İhmaller zincirinden bahsediyoruz. Diğer yandan tabii ki bu konuyla ilgili tutuklama kararları da geldi. Kimler tutuklandı? Son durum ne? Hemen sıcak noktaya gidelim. Haber ekibi Ahmet Nazif Vural bizi bekliyor olacak ki ilk andan itibaren Ahmet zaten kazan duyulduğu andan itibaren gelişmeleri takip ediyordu. Ahmet günaydın. Kolaylıklar dileyelim. Şimdi gece boyunca önemli gelişmeler yaşandı. Tutuklama kararları var. Adli kontrol kararıyla serbest bırakılanlar var. Peki ihmaller neler? Rapor bize ne anlatıyor? Hemen söz sana bırakalım.
4: Teşekkür ediyorum Gökhan Kurt. Hatırlayacaksınız 8 kişi gözaltına alınmış ve gözaltına alınan bu kişiler arasından da 6 kişi adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edilirken bunlardan ikisinin tutuklama talebiyle sevk edildiğini biliyoruz. Tutuklaması talebiyle sevk edilenlerse geminin Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanı. Bu noktada önemli bir hatırlatma. 3. kaptanı o kaza esnasında köprü üstünde yer alan kişiydi ve kendisi gemisinin kazadan bir gün önce bu gemiye katıldığını ve yeteri kadar tecrübeye sahip olmadığını belirtiyor. Bilirkişi raporu birinci kaptanın ise olay esnasında, o kaza esnasında kamerada yer aldığını, kamerada uyuduğu belirtiliyor bilirkişi raporunda. Şimdi kameraman arkadaşım Senat Destanoğlu'ndan Alsu gemisini sizlere göstermesini rica edeceğim. Alsu gemisi şu an Silivri açıklarında bu noktada bekliyor. Elbette onunla alakalı da bir çalışma söz konusu. Bu çalışma ne peki? Alsu gemisiyle alakalı dalgıçların geminin alt kısmında bir arama tarama çalışması yapılacaklarını biliyoruz. Beraberinde gemide gözle görülür çok büyük bir hasar olmadığını da biliyoruz. Bu neden önemli? Gemide yer alan hasar aynı zamanda o kazaya dair de bize daha net fikirler vermesi noktasından önemli. Gemide yer alacak olan herhangi bir kusur veya hasar aynı zamanda bir başka çeşitli kusurun da veya kazaya sebebiyet verme noktasında bu kusurun da ne olduğunu bizlere açıklama noktasında detaylı rapor için büyük bir önem arz ediyor. Ve bu kapsamda da yapılan incelemeler sonunda da detaylı rapor yine karşımıza olacak. Burada şu detayı verelim. Bir yandan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı güçleri de bu noktada, sahil güvenlik güçleri de bu noktada ve Silivri açıklarında yaklaşık şu an bulunmuş olduğumuz karadan 18 mil açıklarda bu çalışmalar devam ediyor. Sadece 18 mil açıkta demek doğru olmaz çünkü şu an buraya gelen gemiler, sahil güvenlik gemileri ve yine MSB'nin gemileri aslında oldukça büyük bir çember oluşturmuş halde ve yine hem havadan hem de denizden bu çalışmaları sürdürüyorlar. Bu çalışmalarla alakalı şöyle bir bilgi verelim. Elbette geminin bulunması bu noktada büyük bir öneme sahip. Çünkü gemi bulunduktan sonra su altı aramaları çok daha büyük bir önem kazanacak ve geminin bulunması durumunda ve beraberinde o kayıp 10 personelin bulunması durumunda elde edilecek bilgilerin çok daha fazla olduğunu söylemek mümkün. Ve o geminin bulunduğu takdirde gemiden elde edebilecek bir kara kutu da yine büyük bir önem kazanacaktır. O kara kutu da kazanın yaşandığı ana dair Tuğberk İmamoğlu gemisinin o esnada neler yaşadığını, acil durum sinyalini nasıl gönderdiğini ve bilirkişi raporunda yer aldığı gibi hayalet gemi noktasında neden böyle bir durumda olduğunu bizlere çok daha net açıklayacak. Şu ana kadar Alsu gemisinin birinci ve üçüncü kaptanının tutuklanmış olduğunu biliyoruz ve yeni detaylar da yeni günde karşımızda olacak diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Ahmet Nazif Vural'dan notları almaya devam edeceğiz. Diğer yandan havanın durumuna da bakalım. Hem bugün hem de hafta sonu bizi nasıl bir hava bekliyor? Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte. Adil Hocam günaydın, hoş geldiniz.
5: Günaydın Gökhan, teşekkürler.
0: Şimdi haritamızı açtık ve nasıl bir tablo bizi bekliyor
5: evet,
0: bugün?
5: Evet, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar görüntüsü, son dakika görüntüsü. Yağış olan yerler var ama çok kuvvetli yağışlar değil şu saatler itibariyle. Marmara'nın doğusunda şöyle bir sabah erken saatlerde de vardı. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu hattında yağmur şeklinde yağış devam ediyor. Ara ara yer yer lokal şekilde sürüyor. Gün içerisindeki buradaki yağışlar sürüyor olacak. Karadeniz'de de özellikle Ordu, Giresun hattında bir yağış var. Çok kuvvetli değil, bunlar zaman zaman etkisini gösteriyor ama aşırı böyle sel su baskını yapacak bir yağış şekli değil. Genel olarak Karadeniz çok kapalı. Yine Marmara'nın doğusu kapalı. Yurdun güneyinde ise açık bir hava var. Hemen haritamıza
0: hemen
5: bakalım. Öbür haritamıza da bakalım. Haritamızda da bugün gün içerisinde Karadeniz'deki yağışları görüyor olacağız. Evet, Karadeniz'de
0: evet, yine
5: yağış
0: şekilde.
5: Yine etkili. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu yine Marmara'nın doğusunda yağışlar var. Batı Karadeniz'de iç kesimde İç Anadolu'nun kuzey, yani başkent Ankara'nın biraz daha kuzey ilçeleri yağışlar alacak. Onunla birlikte yine Ege'de iç kesimlerle birlikte Akdeniz'de, Batı Akdeniz'de yani Antalya'nın batısında o Teke Yarımadası adlandırdığımız kısımda yağmur şeklinde yağışlar. Yine Toroslar üzerinde yağışları görüyor olacağız.
0: O zaman isterseniz
5: hemen
0: bölge geçelim.
5: Bakalım, geçelim.
0: Hemen haritamızı değiştirelim ve yurt genelindeki tablomu evet. Hızlıca Marmara evet. bölgesiyle başlayalım.
5: Bugün Edirne 40 derece civarında çok kuvvetli olmayan zayıf yağışlar var. Onları göreceğiz. Geçtiğimiz günlerde İstanbul için yağış uzun vadeli hafif bir yağış evet. beklentisi vardı ama o artık ortadan kalkmış vaziyette. Biraz daha Marmara'nın doğusunda o yağışları bugün görüyor olacağız. Biraz da Marmara'nın güneyinde de kuvvetli rüzgarlar var. Zaman zaman saatteki hızı 40-50 km'ye kadar Akdeniz'den çıkan rüzgarlar. İstanbul'da da bu rüzgarları zaman zaman saatte 40 kilometreye kadar Poyraz'dan esecek şekilde görüyor olacağız. Bugün 29 derece gördüğünüz gibi.
0: Bir salı günü 20... bir düşüş var galiba.
5: Evet. O kuzeyde bulunan bir yüksek basınç var. O yüksek basınç birazcık kuzeyli o kutupsal havayı biraz daha üzerimize akıtıyor olacak. Hemen İstanbul detayına biraz bakalım. İstanbul detayına. İstanbul'da bugün için yükselen sıcaklıklar hafta içinde düşmeye başlayacak ama önümüzdeki hafta sonu tekrar sıcaklıklar yükseliyor. Hafta sonu İstanbul'da 31-32 derecelere kadar çıkıyor bu sıcaklık değerleri. Cumartesi günü özellikle Karadeniz kıyılarına denize gitmek isteyenler gidelim. Deniz hala daha sıcak. Yani 25 derecelik hava bir sıcaklığı var Marmara'da ve aslında

0: Karadeniz kıyılarında.
1: O zaman Ege diyelim.
0: Ege'ye baktığımızda iç kesimlerinde yağışlar var. Özellikle Uşak, Afyon, Denizli. Yani az önceki haritamızda da gözüküyordu zaten. Bu bölgelerde yağışlar ama kıyı kesimlerdeki yağış bu bölgelerde yok. Sıcaklıklar 30 derecelerin üzerinde artık yavaş yavaş biraz
1: ama
0: daha.
1: Ama o eski şeyini kaybetmiş.
0: O 40 derecelerden Aydın'da 40-42'ler görüyorduk. Onlar artık etkisini tamamen kaybetmiş vaziyette. Hemen İzmir detayımıza bakalım. İzmir detayımızda da
1: bir kez daha hocam basalım isterseniz İzmir'e.
0: İzmir'e baktığımızda bugün 34 dereceler, önümüzdeki günlerde birkaç derecelik yükselişler var. İzmirliler o geçtiğimiz günlere nazaran biraz daha rahatlamış vaziyette ama hala sıcak günler İzmir'de de devam
1: ediyor. Yaz hala devam ediyor evet, İzmir'de. Yani. Şimdi Akdeniz'e bir bakalım. Akdeniz bölgesine baktığımızda Antalya 33 derece, Kahramanmaraş 36.
0: Evet, biraz güneyde akışlar var buralarda bazı yerlerde. Nem değerleri yükselmeye başladı ama o göller bölgesi Teke Yarımadası diye adlandı. Muğla, Antalya arası olan bölümde öğleden sonraki saatlerde yağış var. Burdur, Isparta, yine Ege'nin iç kesimleri, Denizli ve o hat boyunca yukarıda kuzeye doğru o bölgeler yağışlar bugün devam ediyor.
1: İsterseniz Antalya'da basalım 5 güne bir bakalım.
0: Yağışlar daha çok öğleden sonraki saatlerde.
1: Bir daha basalım.
0: Evet. Bastığımızda Antalya.
1: Şimdi burada bir farklılık var.
0: Dalgalanma var. Evet. Bugün ve yarın Antalya'da 33 derece olan sıcaklıklar pazar günü itibaren 38-39-40 derecelere kadar çıkıyor. Antalya'nın hemen detayına bakalım. 40 derecelere kadar çıkıyor. Kuzeyli akışlar başlayacak. O yüzden sıcaklıkları Antalya'da artırıyor. Yağış yok ama Antalya'nın özellikle yani iç kesimlerinde Toroslara doğru olan bölümlerde yağışlar devam ediyor. Gözüküyor.
1: O zaman bir İç Anadolu diyelim. Başkent bakalım nasıl gibi yeni güne başlıyor. Evet. Burada sadece Çankırı'da biz yağışı görüyoruz.
0: Kuzeydeki o Batı Karadeniz'deki yağışlar biraz daha İç Anadolu'nun kuzeyini az önce de zaten söylemiş. Hatta başkentin biraz kuzey ilçeleri de bu yağışlardan alabilir. Eskişehir'de de yine yağış görüyoruz. Güney bölgede, güneyde sıcaklıklar ve batıda sıcaklıklar 30-31 dereceleri ama doğrusuna doğru sıcaklık değerleri artık düşmeye başladı. Gece sıcaklıkları da 10-11 derecelere geliyor artık. Biraz daha o hani o yazın modundan çıktığımızı görebiliyoruz.
1: Özellikle evet İç Anadolu'da yaşayanlar akşam onu iyi yani. Evet. 31 derece ama dediğiniz gibi 14 dereceye kadar düşen bir tablo var Ankara'da.
0: Gece sıcaklıkları artık iyice indi. O gündüz ısınan ve sıcaklığı artıran değerler artık kaybolmaya başladı. 30-31 derecelerde önümüzdeki günlerde düşüş değerleri var. Salı günü zaten Ankara ile birlikte yurdun genelinde özellikle kuzey kesimlerde o sıcaklık düşüşünü görüyor olacağız. Yavaş yavaş kışa doğru gidiyoruz ama daha yaz bitmedi. Tatil planları yapanlar, okullar her ne açılacak ama yakında tatil planları yapanlar, o okul sıkıntısı olmayanlar.
1: Tatil onlar için şimdi başlayacak tatil bölgeleri.
0: Doğu Karadeniz her zaman olduğu gibi yani bu yaz artık hiç, Doğu Karadeniz'e yağışlar hiç eksik olmadı.
1: Hocam
0: yani
1: bu sene zaten Karadeniz her zaman yağışlıdır ama bu sene biraz daha mı fazla yağış aldı?
0: Bu sene biraz daha fazla yağış aldı Karadeniz'de ki hala devam ediyor yağışlar. O kuzeyli akışlar Karadeniz'in biraz da deniz suyunun sıcaklığının artması ve Karadeniz'e özgü o denizden nemli hava gelir. Yağmur dağdan doğru gelmeye başlar. Karadeniz'de bu sene bunları çok sıklıkla görüyoruz. Gün içerisinde Trabzon'da da yağışlar devam edecek. Şu saatler itibariyle zayıf bir şekilde ama öğleden sonraki saatlerde kendini daha çok gösterecek. Sıcaklıklar gördüğünüz gibi çok fazla değişmiyor. 1-2 derecelik salı günü bir düşüş var.
1: 24 dereceye düşüyoruz evet.
0: O genel o bir kuzeyden gelen iniş var. O sıcaklıkları düşürüyor olacak. Doğusundaki yağışlar bugün daha çok öğleden sonraki saatlerde.
1: Şimdi bir de tabii ki Türkiye'nin en sıcak bölgesi. Siz hep söylüyorsunuz bu ifadeyi. Evet burada 40 derece sınırındayız.
0: Evet. Yani 40 dereceleri artık aşmıyoruz ama hala tabii ki sıcak Güneydoğu Anadolu'da. Bunu geçtiğimiz günlerde de söylemiştik. Güneydoğu Anadolu'da artık o hasadın ardından o kışlıkların yapılma süreçleri işte biberdi, salçaydı tam onun zamanı Güneydoğu Anadolu'da. Bunlar devam ediyor. Şanlıurfa'ya baktığımızda da size 37-38 derecelik bir sıcaklık değerleri 37-38 derecelik sıcaklıklar var. O salı günü orada da sıcaklıklar 34 derecelere kadar. Yine gece sıcaklıkları hala yüksek ama burası tabii Güneydoğu Anadolu çok nemli bir hava yok Güneydoğu Anadolu. Kuru sıcaklar burada.
1: O zaman Doğu Anadolu diyelim. Doğu Anadolu'da her zaman daha karışık bir tablo var. Bugün baktığımızda yine aynı şekilde.
0: Evet, yani Doğu Anadolu'da da çok fazla değil. Aslında bu yaz hep konuştuğumuz şeyler. Doğu Anadolu'nun kuzey yani özellikle Ardahan, Kars yağışları bol bol aldı. Güneyine doğru indikçe sıcaklıklar artmaya başladı. Kars Ardahan'da bugün öğleden sonraki saatlerde yağışları göreceğiz. Hemen Erzurum'a bakalım. Bugün Erzurum'da sıcaklıklar 29 derece ve 29 derecelik sıcaklık değerleri
1: Şimdi Erzurum'da gece salı günü gece sıcaklığı 6 derece.
0: O kuzeyden gelen hava oradaki sıcaklığı biraz daha düşürmüş olacak. Artık hem rakım hem de o kuzeyli akışlar Erzurum sıcaklıklarını düşürüyor.
1: Artık istesek de istemesek de yavaş yavaş.
0: Güneş ışınları artık biraz daha eğimli gelmeye başladı. Ekinoksa doğru gidiyoruz. Yani yaz geceler uzamaya başladı. Gündüzler artık kısalmaya başladı. Güneydoğu Anadolu'ya da baktık. Doğu Anadolu'ya da baktık.
1: Yazın son günlerinin tadını çıkartalım diyelim hafta sonu için.
0: Tarihsel olarak yaz bitti ama sıcaklıklar, atmosferik koşullar açısından yaz daha bitmedi. Yağışlar olacak, yağışların bol olacağını söylüyoruz. Ekim-Kasım aylarında yağışlar ortalamaların üzerine çıkıyor Gökhan.
1: Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikteydi. Adil Hocam çok teşekkür ederiz. İyi bir gün, iyi bir hafta sonu diyelim. Pazartesi günü tekrar birlikte olacağız. Konuşmaya devam edeceğiz. Ama bir yandan da tabii ki sınırlarımızın dışında aslında iklim değişikliğinin etkilerinin net şekilde görüldüğü bir facia. Nepal diyeceğiz. Nepal'de can kaybı sayısı 1200'ü aştı ama daha da korkutucu olan 5000 kişiden hala haber alınamıyor olması.
2: Nepal'i vuran sel felaketinin üzerinden bir hafta geçti. Bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.
3: 3 oğlum vardı. Üçü nehirde sürüklendi. Söyleyecek bir şeyim yok ki.
2: Nepal'de meydana gelen sel felaketi hayatı durma noktasına getirdi. Köprülerin ve evlerin yıkıldığı selde can kaybı 1200'ü geçti. Binlerce ise hala kayıp. Felakete ilişkin bilançoyu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Stephane Dujarric aktardı.
4: Nepal'de meydana gelen sel ve çamur akıntıları sonucunda en az 2,2 milyon ton enkaz birikti. Enerji altyapısında ciddi hasar meydana geldi. 11 hidroelektrik santrali faaliyetlerini durdurdu.
2: Bölgede acil yardım çalışmaları devam ederken yetkililer yaklaşık 12 bin kişinin kurtarıldığını duyurdu. Kayıplar içinde çalışmalar sürüyor. Bulunan cenazelerin kimliklerinin belirlenmesi için DNA test merkezi açıldı.
3: Sel sırasında iki kardeşim hidroelektrik santralinde çalışıyordu. Onlardan hiç haber alamıyoruz. Ne olduğuna dair bir fikrimiz yok. O yüzden DNA'mı vermeye geldim. Belki bulmalarına yardımcı olur.
2: Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, hala kayıp olan 38 Avustralya vatandaşının akıbetinin belirlenmesi için Nepal'deki arama ve kurtarma çalışmalarına destek verileceğini açıkladı.
5: Avustralya hükümeti Nepal'deki arama çalışmalarına katkıda bulunmak üzere uzman drone operatörlerinden oluşan bir ekip görevlendirecek ve insani yardım desteğimizi artırıyoruz.
2: 26 Ağustos'ta Nepal'in Rasuwa bölgesinde buzul çökmesi sonucu sel felaketi meydana gelmişti.
1: Ve gelelim Amerika Birleşik Devletleri tabii ki Orta Doğu gündemine. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İngiliz medyasına konuştu. Gündeminde bir kez daha İran savaşı vardı ve net bir mesaj kullandı. İran'a savaş başlattığımız için ya da İran'a saldırı başlattığımız için mutluyum, memnunum ifadesini kullandı. Diğer yandan ABD Başkanı mühimmat eksikliği yaşanıyor iddialarına da çok sert sözlerle yanıt verdi.
6: İran'a saldırdığım için mutluyum dedi. Putin'le Zelenski arasında çok büyük bir husumet olduğunu belirtti. ABD Başkanı Trump dikkat çeken açıklamalar yaptı.
7: İnsanlar bunu yaptığın için mutlu musun dediğinde kesinlikle diyorum. Çünkü nükleer silaha sahip olmalarını engelledim.
6: Trump İngiliz medyasına demeç verdi. Gündeminde İran savaşı vardı. Yakında kazanacağız dedi. İran'a karşı başlattığı saldırıdan pişman olmadığını dile getirdi. I just want the war ended.
7: It's very simple. Bunu yapmasaydım senin adamların arayıp onlara efendim diye hitap ederdi. Size yardımcı olabileceğim bir şey var mı efendim? Hayır, nükleer silahları olmayacak. Hayır, doğru olanı yaptım.
6: ABD Başkanı Londra yönetimini eleştirdi. Hürmüz Boğazı konusunda destek vermemekle suçladı. Biz Avrupa'yı koruyoruz mesajını verdi.
7: Ben İngiltere'yi İran tehdidinden kurtarıyorum. Eğer İran'ın nükleer silahı olsaydı bunu Amerika'ya karşı kullanmaktan ziyade Avrupa'ya karşı kullanma olasılığı daha yüksek olurdu.
6: Trump Rusya-Ukrayna savaşı hakkında da konuştu. Barışın sağlanamamasının asıl sebebinin Putin'le Zelenski arasındaki husumet olduğunu öne sürdü.
7: Sadece savaşın bitmesini istiyorum. Çok basit. Her ay 25 bin kişi kaybediyorlar. Hem Rusya hem de Ukrayna birbirlerinden nefret ediyorlar. Putin ve Zelenski birbirlerinden nefret ediyor ve bununla başa çıkmakta zorlanıyorlar.
1: Savaşın başından beri sosyal medyada da bir savaş görüyoruz. İran özellikle Amerika'ya kıyasla sosyal medyayı çok daha aktif kullanıyor.

0: Ki büyükelçilikleri üzerinden videolar paylaşılıyor. Bu kez Hürmüz'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı kızdıracak bir oyun videosu paylaşıldı. Aslında bu çok klasik bir oyundur. O oyundan oyuna ilişkin Amiral Battı oyunda olarak tanımlanan oyunu Hürmüz'e uyarlamış İran. Bir bakalım, Sierra Leone Büyükelçiliğinden bu görüntüler paylaşıldı. Mayına bastığınızda oyun bitiyor. Yani özellikle Trump son dönemde Hürmüz'de mayınlar temizlendi derken İran buyurun gelin mayınlar temizlenmiş mi görün diyor. Ona bir meydan okuma olarak da yorumlanabilir. Ama biz yeniden rejim değişikliğini konuşmaya başladık. ABD Başkanı Donald Trump ilk açıklamayı yaptı. Ardından İsrail Başbakanı Netanyahu da bir kez daha dün rejim değişikliğinden bahsetti. Biz barıştan bahsederken, görüşmelerden bahsederken yeniden nasıl başa döndük? Bu kez rejim değişikliğini konuşur hale geldik. Hemen İslamabad'a gidelim. Fakur Rahman bizi bekliyor. Çokça başlığımız var Fakur'la konuşacağımız. Fakur günaydın, kolaylıklar diyeyim. Biz şimdi yeniden rejim değişikliğini konuşmaya başladık. Böyle bir ihtimal sence güçlü mü? Ne söyleyeceksin?
1: Günaydın Gökhan. Şimdi tabii benim diyeceğim söz önem taşımaz ama burada Pakistan uzmanları ve bölge uzmanları ve makamlarına bu soruyu sorduk. Ve kendileri İran'da olabilecek rejim değişiklik artık oldu. 6 aydır İran'da yaşanan olaylar herkesin gözü önünde. Bir anda son 50 yılda 6 defa halk sokağa çıkmış ve en son Ocak ayında halk sokaklardaydı ve başarılı olamadı. Tabii ki Starlink cihazları ve İsrail tarafından İran'ın içinde sızdırılmış birçok ajanların İranlı yetkililer tarafından gözaltına alınması. Ayrıca 2020 yılında İran'ın 100 şehrinde büyük bir ayaklanma yaşanmıştı halk tarafından ama yine de başarılı olamadı. Dolayısıyla artık İran ABD karşı bir zafer kazanmış durumda. Dolayısıyla böyle bir imkan gözükmüyor. Bunun dışında İran'ın komşu ülkeleri de böyle bir şeyin olması yolunda fikir birliğine sahip değiller. Dolayısıyla İran'da bir rejim değişikliği olmayabilir. Ama İran'da tabii ki ekonomik yaptırımlar ve diğer baskılardan dolayı halkın maddi sorunları artabilir. Ama büyük bir siyasal heyecan İran'da yaşanamaz. Yani bu şu andaki değerlendirme bu şekilde Gökhan.
0: Bir de şunu sormak istiyorum. Yaptırımlar konusu, çünkü bildiğimiz kadarıyla ABD Dışişleri Bakanlığı ülkelere yaptırımlar için mektuplar gitmeye başladı ama Pakistan tavrı ne? Pakistan bu yaptırımlara katılacak mı?
1: Evet, aynen bu soru Pakistan Dışişleri Bakanlığı'na sorulmuştu ve Pakistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Pakistan bu konuda biz Birleşmiş Milletler gereğince sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Yani İran'a yönelik Donald Trump eğer bir yaptırım veya ekonomik baskıyı ilan ediyorsa dolayısıyla Pakistan onları uymak zorunda değil. Yani Pakistan için herhangi bir uluslararası kanun gereğince bir baskı yok. Dolayısıyla Pakistan ve İran arasında ikili ticaret yaklaşık 1 milyar dolarlık. İran ve Pakistan 10 milyar dolara bu ticareti çıkartmayı hedefe koymuşlardı. İki ülke arasında yaklaşık 1200 kilometrelik bir sınır var. Şu anda İran'da son 6 ayda yaşanan olaylardan dolayı Pakistan sınırında yoğun güvenlik önlemleri var. Yani sınır ticareti de artık yok. Dolayısıyla yani Pakistan'a yönelik herhangi bir ABD baskısı Pakistan için kabul edilemez. Ama dediğim gibi ticaret, özellikle Pakistan ve İran arasında bir doğal gaz projesi var. Evet. Tabii bu petrolü de kapsıyor. Yıllardır bu proje hayata geçirilmedi. Yani İran tarafı boru hattı döşedi ama Pakistan döşeyemedi. Durum bu yani.
0: Konuşmaya devam edeceğiz. Sıcak gelişmeler var. Hafta boyunca da zaten tüm detayları Fakur Rahman'dan almıştık. Fakur, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için. Özellikle yaptırımlar konusu ve rejim değişikliği tartışmaları bizi yeniden başa çevirmiş durumda. Diğer yandan Gazze konusuna da bakmamız gerekiyor. Dedi ki biz her süreçte başa dönüyoruz. İsrail de bir kez daha planlarından vazgeçmediğini dile getiriyor. Kim? İsrail Savunma Bakanı Katz. Kirli Gazze planını raftan indirdiler. İsrail ABD'den onay bekliyormuş. İsrail Savunma Bakanı Katz Katz, Filistinlerin Gazze şeridinden çıkarılmasına yönelik planın hazır olduğunu açıkladı. ABD Başkanı Trump'ın onayını beklediklerini öne sürdü. Adı hareket özgürlüğü olarak değiştirilen sürgün planı

0: 150 bin kişi Gazze'den ayrılacak.
1: İsrail Gazze'de yaklaşık 74 bin kişiyi katletti. Soykırım ordusu abluka altına aldığı bölgede sağlam bina bırakmadı. Her gün ölüm korkusuyla yaşayan siviller derme çatma çadırlarda yaşamaya mahkum edildi. Kana doymayan İsrail, öldürmediği Filistinlileri Gazze'den sürmek istiyor. Tehcir planını Ben-Gvir duyurdu. Irkçı bakan, Filistinlilerin 7 yıl içinde Gazze'den sürüleceğini açıkladı.
0: Hedeflerimizden bahsediyoruz. İlk yıl 250 bin kişi Gazze'den ayrılacak. Bu mümkün. 3 yıl içinde 1 milyon kişi Gazze'den ayrılacak. 7 yıl içinde ise Gazze'den ayrılacak kişi sayısı neredeyse 1,9 milyona ulaşabilir.
1: Plana ise Bağ Koparma 710 ismini verdi. Ben-Gvir bazı ülkelerin bu planı kabul ettiğini iddia etti.
0: Size söylüyorum, en gizli toplantılara katıldım. İsrail devletine bunu yapmaya istekli olduklarını bildiren ülkeler var.
1: Ayrıca İsrail'in sürgün planı içinde bakanlık kuracağı açıklandı.
0: Evet, bir göçmenlik bakanı olacak. Bu görevi kendimiz üstleneceğiz ve bir göçmenlik projeyi yöneticisi olacak ve çalışmaya başlayacağız. Gazze'nin yeniden inşası yaklaşık 71 milyar dolara mal olacak.
2: Bir yandan da savunma sanayindeki gelişmeleri ayrı parantez açacağız. İlk görüntümüz Akıncı TİA. Akıncı TİA'dan önemli bir adım daha gerçekleşti. Aselsan'ın LGK-82 lazer güdüm kiti ve TÜBİTAK SAGE ile Aselsan'ın ürettiği gözle güdüm kiti ile yapılan ateş testleri de tam isabetle vuruldu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar test görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Hedeflerin başarıyla vurulduğunda altını çizdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin basını bilgilendirme toplantısına her hafta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine katılan silah sistemleri de açıklanıyor. Bu hafta içerisindeki önemli detaylardan biri tank katili olarak bilinen OMTAS'ın envantere girmesiydi. Bir de bakalım nedir bu OMTAS'ın özellikleri. Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca muhtelif miktarda roketsan OMTAS zırhlı tank savar aracının envantere alındığını bildirdi. OMTAS gece gündüz tüm hava koşullarında sabit ve hareketli hedeflere karşı zırhlı araçları önemli bir etki sağlayacak, adeta zırhlı araçların kabusu olacak bir sistem olarak tanımlanıyor. Yine dediğimiz gibi yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş bir sistemden bahsediyoruz. Tank katili olarak adlandırılan OMTAS. Ve Milli Savunma Bakanlığı yapmış olduğu paylaşıma da bakalım. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran 2026-2027 uçuş eğitim yılı kapsamında 9. Anajet Üst Komutanlığı'nda düzenlenen törene katılarak uçuş eğitim yılının ilk uçuşunu gerçekleştirdi. İşte o görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Orgeneral Rafet Dalkıran muharip uçaklarımızla birlikte Çanakkale Şehitler Abidesi üzerinde saygı uçuşu yaptı. Önce pilotlarımızla bir araya geldi. Ardından F-16 uçakların hazırlıkları tamamlandı ve daha sonra da o uçuş gerçekleşti. Şehitler Abidesi üzerinden gerçekleştirilen o saygı uçuşunda bakıyoruz. İşte hazırlıkların tamamlandığı o anlar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran işte gökyüzüyle buluşuyor. O anlarda yine Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Ve Türkiye'nin gündemindeki bir başka sıcak başlık, Gülistan Doku soruşturmasından bahsedeceğiz. Çünkü Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı böylece 32'ye yükseldi. Ali Kahraman'la eşi Burçin Hızlı Kahraman'ın Gülistan Doku'yla o meşhur hep hatırladığımız görüntüler, yani o viyadük üzerindeki köprü üzerinde aynı anda bir arada oldukları belirlendi. Her iki isimse suçlamaları reddetti.

0: Kritik dakikalarda köprüdeydiler. Gülistan'ın son görüldüğü yerde olan eski komutan ve eşi tutuklandı.
1: Gülistan Doku cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi

0: için soruşturma çok yönlü bir şekilde devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 32'ye yükseldi.
1: Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 10 şüpheliden 5'inin daha işlemleri tamamlandı.
0: Gülistan Doku'nun son kez görüldüğü Sarı Saltuk Viyadüğü'nden geçtikten yaklaşık 2 dakika sonrasında tutuklu bulunan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'i aradıkları tespit edilen dönemin eski Tunceli Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman'ın olay günü Gülistan Doku'nun son kez görüldüğü Sarı Saltuk Köprüsü çevresinden saat 12.27 sıralarında araçla geçtiği belirlendi. Aynı zaman diliminde Burçin Hızlı Kahraman'ın dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'le telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi. Çiftin Tuncay Sonel, Handan Sonel ve Şükrü Eroğlu gibi diğer şüphelilerle irtibatı sorgulandı. Ali Kahraman'a Doku'nun kaybolduğu güzergahtaki kamera sistemi de soruldu. Kahraman hiçbir ölü nokta olmayacak şekilde yaklaşık 176 kamera bulunduğunu söyledi. Başsavcı Gülistan Doku'nun son görüldüğü Sarı Saltuk Viyadüğü'nün giriş ve çıkış tarafına ait kamera görüntüsünün bulunmadığını hatırlattı. Savcılık araç geçişiyle telefon görüşmesinin aynı dakikalara denk gelmesini şüphelilere sorarak söz konusu zamanlamanın tesadüf olup olmadığını sorguladı. Dosyada yer alan bir başka dikkat çekici tespit ise Gülistan Doku'nun kaybolmasından bir gün öncesine 4 Ocak 2020 tarihine ilişkin mesaj trafiği oldu. Savcılık Ali Kahraman'a o tarihte dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'e yaşam alanlı kule bilgileri başlıklı bir Excel görüntüsü göndermesinin nedenini sordu. Kahraman ifadesinde söz konusu bilgileri kendisinin hazırlamadığını, Sonel'in kendisine mesaj göndererek acil şekilde kule bilgilerine ihtiyaç duyulduğunu bildirdiğini söyledi.
2: Ben ailemle, kızlarımla Tunceli'ye tatile geldim ve 5 Ocak öğlen Pertek vapuruyla Gaziantep'e geri döndüm. Anılan bölgede kimseyi görmedim, kimseyi almadım, hiçbir organizasyonun içinde yer almadım.
1: Kahraman'a etkin pişmanlık hükümleri de hatırlatılarak bildiklerini anlatması istendi. Ali Kahraman ise suçlamaların tamamını reddetti. Ali Kahraman'la eşi Burçin Hızlı Kahraman'ın tutuklanmasıyla soruşturmada tutuklu sayısı 32'ye yükseldi.
3: Manşetimiz: Güllü'yü böyle atmış. Ünlü sanatçı Güllü'nün ölümünün üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Ancak bu ölüme ilişkin sır perdesi yeni yeni aralanmaya başlamış durumda. Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklu ve yaklaşık bir ay sonra hakim karşısına çıkacak. Ancak Güllü'nün kızı Tuğyan'ın annesini camdan attığını söyleyen arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun yeni görüntüleri ve ifadelerine bakacağız. Çünkü Sultan Nur Ulu ifade sırasında, soruşturma sırasında Güllü'nün kızı tarafından nasıl camdan aşağı atıldığını canlandırdığı da ortaya çıktı. O anların görüntüleri de var. Hemen bakalım.
4: Sultan bana dedi, biz affet baba dedi. Biz affet dedi ya.
5: Kızı itirafçı olup cinayet anını canlandırırken babası onun da cinayete dahil olduğunu öne sürdü.
4: Kimsen bir korkum yok. Bunların hepsi girsin cezaevine.
5: Şarkıcı Güllü'nün ölümüne dair yeni görüntü ve bilgiler ortaya çıktı. 26 Eylül 2025'te evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti Güllü. Olay önce kaza olarak kayıtlara geçmiş ancak kısa süre sonra kızı Tuğyan Ülkem Gülter şüpheli olarak tutuklanmıştı. O anlarda evde olan Tuğyan'ın arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun itirafı cinayet ihtimalini ortaya koyuyordu. Ancak kendisi mi düştü yoksa cinayete mi kurban gitti sorusu yanıt bulamamıştı. Soruşturmanın seyri toplanan delillerle ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun itirafıyla cinayet olarak değişti.
6: Sultan Nur Ulu'ya Tuğyan Ülkem Gülter annesi şarkıcı Güllü'yü nasıl düşürdü diye soru soruldu. İşte Sultan Nur Ulu da o anları canlandırdı.
5: Bu görüntülerden sonra itirafçı Sultan Nur Ulu'nun babası Arif Ulu'yla kızının bir arkadaşı arasındaki görüşmenin kaydı da ortaya çıktı. İtiraf niteliğindeki kayıtta Arif Ulu ev hapsiyle yargılanan kızının katil olduğunu açıkça söylüyordu.
4: Sultan bana dedi, biz affet baba dedi. Biz affet dedi ya.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un T10X modeli.

0: Ağustos ayında 2939 adetlik satışla otomobil pazarında en çok tercih edilen model oldu. TOGG'un T10F modeli de 1947 adetlik satışla ikinci sırada yer aldı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
10: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
11: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo Idea Tab 128 GB tablet Teknoklub'a özel 12.999 lira.
12: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: bir reklam.
1: A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Yeni Max Ticker kartla sen nerede istersen

0: Ayrıntılı bilgi işcepemaksimum.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
4: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Paraf Para. Paraf'la kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraf'la dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Bir reklam. A Haber reklam. Radyo.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Tekstil dünyasının kalbi, Tekstivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için tekstivision.com.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
5: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Cemre. Benimle evlenir misin?
7: Ölmekten değil, kaybolmaktan korkuyorum dedi bana.
8: Hoşça kal kardeşlerin en güzel.
9: Bak bu baygın bakışlar var ya, masum kız rolleriyle tavladın sen benim oğlumu.
7: Benimle görüşmüyorsun oğlum. Ben seni çok özlüyorum.
10: Abla orası bizim babamızı kaybettiler. Bizim ikimizin de dağılıyor ya.
7: Ama belki de ben babamızı kaybettiğimiz yer tahsili bulacağım.
11: Çok şey mi kaybettim ben hayatta? Bir şey daha kaybetmeye niyetim yok.
0: Mercan Köşk ilk bölümüyle cumartesi ATV'de başlıyor.
12: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraf'tan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: Gecenin bir başka sıcak gelişmesi, İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında DEAŞ'ı teröriste polis arasında çatışma çıktı. O terörist etkisiz hale getirildi.
9: Kanlı eylem planı hazırlığındaydı. DEAŞ'lı terörist polisle çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Terörü tamamen temizlemek için mücadelesini sürdüren emniyet güçleri İstanbul Sultanbeyli'de DEAŞ'la bağlantılı olan bir şüpheli tespit etti. Belirlenen adrese yapılan operasyonda güvenlik güçlerinin teslim ol çağrısına ateşle karşılık verdi. Çıkan kısa süreli çatışmada terörist Berkan Ç. etkisiz hale getirildi. Operasyon sırasında çevredeki bir vatandaş hafif şekilde yaralandı. Adreste incelemeler yapıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
8: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Ongun'un malum geçtiğimiz günlerde FETÖ kabir işlemi yapılmıştı. 10 yıl önce hayatını kaybetmiş ve ölümüne ilişkin sır perdesi hala tam aralanamamışken önemli bir gelişme daha yaşandı. Hemen o gelişmenin detaylarına bakacağız. Deniz Ongun'un doktoru gözaltına alındı. Peki son durum ne? Hemen aynı zamanda belgelerde Adli Tıp Kurumu'na gönderilmiş durumda. A Haber ekibinden Hasan Zahit Ezim bizi bekliyor. Hasan günaydın, kolaylıklar diyeyim. Dün ardı ardına gelişmeler var. Adli Tıp Kurumu'ndasın çünkü oradan yapılacak açıklamaya gözler çevrilmiş durumda. Neler söylüyoruz? Son durum nedir?
10: Gökhan Kurt, teşekkür ederim. Yayınlar dileyelim. Sizin de az önce ifade etmiş olduğunuz gibi aslında geride bıraktığımız gün ardı ardına yeni gelişmeler yaşandı. İlk gelişme neydi? Arif Ahmet Deniz Ongun'un FETÖ'nün işlemi yapılmıştı. Mezarı açılmıştı Ağustos 2026 yılında ve o bulguların hepsi Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti ve burada inceleme altına alınmıştı ve incelemenin artık an itibariyle tamamlandığını ifade edelim. Zira Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'na şu anda o raporlar gönderildi ve gözümüz kulağımız o rapordan gelecek olan bilgilerde biz de bu noktadayız kameraman arkadaşım Aydın Baytar'la birlikte. Yakın zamanda yeni bilgileri de izleyicilerimizle paylaşacağız diyebiliriz. Hatırlayacak olursak 2016 yılında vefat etmişti eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ahmet Arif Deniz Ongun. Ve daha sonrasında şüpheli ölüm olarak sıfatıyla FETÖ kabir işlemi yapılması istenmişti. İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından ve Ağustos 2026 yılında FETÖ kabir işlemi yapılmıştı. Ve o işlemin ardından İlk bulgular cesetine ait parçaları aslında Adli Tıp Kurumu'na getirildi ve Adli Tıp Kurumu'nda şüpheli ölüm olayının tamamlandığını öncelikle ifade edelim. Artık beyin kanaması olarak değil şüpheli ölüm olarak geçtiğini söylemek lazım ve buradaki işte o bulgular da tamamlandı ve sonuçlar 1. İhtisas Kurulu'na gönderildi. Sıcak bir gelişme olarak bunu izleyicilerimize aktaralım ki ilerleyen dakikalarda ve zamanlarda o bulguların da sonuçlarının ortaya çıkacağını ve ilk olarak A Haber'de paylaşacağımızı söyleyelim. Sözü şimdilik size bırakalım Gökhan Kurt.

0: Hasan Zahit teyzeme notları için teşekkür ederim. Gazete manşetlerini hemen hızlıca ekranlara getireyim. Tabii gazete manşetlerinde ortak gündem başlığımız yaşadığımız o çifte facia. Hemen Türkiye Gazetesi'ne bakalım. Türkiye Gazetesi manşetinde hangi haberler yer alıyor? 3 kişi güvertede görülmüş. Günün önemli haberleri hemen detaylandıralım. Şüpheliler ifadelerini 2 ya da 3 mürettebatın Tuğberk İmamoğlu gemisi batmadan önce güverte kısmında gördüklerini söyledi. Ancak ölmüş olsalar deniz yüzeyine çıkarlardı da denildi. Şimdi bölgeyi soruşturma başlamış durumda. Sırrı dalgıçlar çözecek. Tuğberk İmamoğlu ile çarpıştığı belirtilen Alsu gemisinde çökük, çizik ya da yarık izi yok. Dalgıçlar geminin su altında olan kısımlarında inceleme yapacak. Gemi nasıl battı sorusu hala tam olarak yanıt bulmuş değil. Dümende bir günlük kaptan Marmara'da 10 kişinin kaybolduğu gemi kazasının altından ihmaller zinciri çıktı. Birinci ve üçüncü kaptan tutuklandı. Alsu'ya jandarma Tuğberk İmamoğlu gemisine batıran Alsu'ya çıktı. Kusur durumu tespiti için bilirkişi görevlendirildi. 9 kişilik mürettebatın denizde ifadesi alındı. Geminin 1. ve 3. kaptanları tutuklandı. 4 şüpheli personel hakkında ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Kaptan ne yapıyordu peki kazağında? Kaptanın kazağında kamerada uyduğu da ortaya çıktı. Bu da yeni güne ilişkin birazdan daha da detaylandıracağımız başlıklardan biri olacak. Şimdi ihmallere bakalım. İhmaller zincirine bakacağız. Aslında bu facia da önlenebilirdi. Tıpkı Girne'de yaşanan faciada olduğu gibi. Bilirkişi ön bilirkişi raporu çıktı. O raporda aslında hem Tuğberk İmamoğlu gemisi hem de Alsu gemisi için dikkat çeken tespitler var. Şimdi ne deniyor? Çift taraflı köprü üstü disiplinsizliği var. Her iki gemi içinde kusurlu tespiti yer alıyor. Vardiya standartlarına uyulmadı. Alsu gemisinden bahsediyoruz. Alsu gemisinde köprü üzerinde sadece 3. kaptan vardı. Ve daha da önemlisi bu 3. kaptan yalnızca bir gün önce bu gemide görev yapmaya başlamıştı. Daha gemiyi tanımıyordu. Diğer yandan kaptan neredeydi? Kaptan kaza anında gece saat 3 uyuyordu. Ancak burada asıl sorun kaptanın kaza anından ne kadar süre sonra köprüye çıktı? Belirlemelere göre kaptan yaklaşık 7 ile 10 dakika sonra köprüye çıkıyor. 11 dakika içerisinde Tuğberk İmamoğlu gemisi batıyor. Bu süre içerisinde neden kaptana ulaşılamadı? Bu da ayrı bir soru. Şimdi İmamoğlu gemisi tarafına, Tuğberk İmamoğlu gemisine baktığımızda ise İmamoğlu gemisinin AIS cihazı kapalı. Yani geminin görünmesini sağlayan, radarda görünmesini sağlayan cihaz. Bu cihaz kapalı. Neden kapalı olduğu belli değil. O soruşturma sonrasında derinleşecek ve bu sayede Tuğberk İmamoğlu Marmara Denizi'nde hayalet bir gemi olarak ilerliyor. Yani radarlarda görülmediği için gemiler bu geminin karşılarına çıkana kadar nerede olduğunu da göremiyorlar. Ama dedik ya, birinci ve üçüncü kaptan tutuklandı. Adli kontrol kararıyla serbest bırakılanlar var. Son durum ne? Gemicilerimizden bir haber var mı? Ahmet Nazif Vural bizi bekliyor. Ahmet, günaydın, bir kez daha kolaylıklar dileyim. Şimdi detayları saydık ama şu ana kadar arama çalışmalarında bir gelişme var mı? Hemen sözü sana bırakalım.
1: Arama çalışmalarıyla alakalı şunu söylemek en doğrusu zannediyorum. Artık 36 saati geride bıraktık o kazanın ardından ve ekiplerin bu noktadaki çalışmaları devam ediyor. İlk gün kendi yaşadığımız bir izlenimi bu noktada aktaralım ki bu yaşadığımız izlenim aslında o arama kurtarmanın 18 mil açıkta ve hatta bunu 15 ila 20 mil aralığına aldığımız takdirde, çünkü suyun gelgit akıntısıyla beraber 15-20 mil aralıkta o çalışmalar düzenleniyor, yapılıyor. Bizler ilk gün o kaza gerçekleştiğinde haber ekipleri olarak ilk defa denize açılmıştık ve denize açıldığımız zaman da neredeyse 18-19 mil kadar karadan ayrılmıştık ve Silivri açıklarında başladığımız, Silivri kıyılarından Marmara Eğrisi'ne kadar gittiğimiz o süreçten Marmara Eğrisi'nden daha da açıklara doğru ilerlemiştik ve bizler Nene Hatun römorkör gemisi ve beraberinde TCG Salih Reis gemisinin olduğu noktaya kadar geldiğimiz yerde aslında ilk çıkmış olduğumuz rot olan Marmara Ereğlisi hemen arkamızda bulunuyordu. Ve o noktada geçirmiş olduğumuz bir yarım saatin ardından, yani yaklaşık 30 dakikalık bir sürecin ardından bizler neredeyse Marmara Ereğlisi açıklarından Silivri açıklarına kadar getirilmiştik. Dalgalar vesilesiyle ve yine o rüzgar vesilesiyle. Yani buradan anlamamız gereken konu şu: su her ne kadar durgun gibi gözükse, ekip. Şimdi kameraman arkadaşım Senat Destanoğlu sizlere şu an bu noktada demirlemiş olan Alsu gemisini de aktaracak. Su ne kadar durgun gibi gözükse de suyun altında, yani 18 mil açıklıkta 800-900 metrelik bir derinlikten bahsediyoruz. Bu derinliğin altındaki gelgit akıntısı her zaman aynı yöne olmuyor. Olmadığı gibi de tekneleri, gemileri yine batmış bir gemiden bahsediyorsak, nitekim Tuğberk İmamoğlu gemisinin batmış olduğu bilgisini vermiştik. O geminin de yine nereye doğru açıldığı noktasında ekiplerin çalışmaları devam ediyor. İlk hedef elbette şu an için kaybolan personeli bulmak yönünde. O 10 personelin bulunabilmesi için çalışmalar devam ediyor. Ve elbette bilirkişi raporu da bu noktada bizler için değerli. Çünkü bilirkişi raporu her iki geminin de büyük ölçüde kusurlu olduğunu açıkladı. Peki nasıl bir kusur? Az önce sizler de bahsettiniz. Bu noktada Tuğberk İmamoğlu gemisinin hayalet gemi sıfatıyla AIS sisteminin kapalı olması sebebiyle aslında denizde adeta hayalet gemi olarak seyri seferine devam ettiğini biliyoruz. Bu noktada bu niye önemli? Aslında denizde yön bulabilmek için daha öncesinde belirlenmiş rotalar var. Gemiler bu rotalara göre hedeflerine ilerliyorlar ve bu rotalar aslında ortak bir sisteme dahil. Ve bu sistem içerisinde aynı zamanda radar ve sonar sistemleriyle bir başka gemiyi veya bu rotaya girebilecek bir başka gemiyi daha görebiliyorsunuz. Eğer ki hayalet sisteme geçerseniz, hayalet gemi sistemini geçerseniz bu noktada sizi herhangi başka bir gemi göremiyor ve işte bu sebeple de çarpışmanın yaşandığı belirtiliyor. Bir diğer yandan da Alsu gemisinde normal şartlarda birinci kaptanın görevde olması gereken saatler içerisinde henüz tecrübesi olmayan bir üçüncü kaptanın görev içerisinde olduğunu biliyoruz. Ancak birbirlerini 1,5 deniz mili yakınlarda gördüğünü de hatırlatalım bu iki geminin ve sonrasında da bir telsiz konuşmaları var aralarında. Bunu da hatırlatmış olalım. Arama kurtarma çalışmaları hummalı şekilde devam ediyor. Burada çok sayıda ekiple birlikte denizin her noktasında, hem havadan hem de deniz üzerinden. Ve son olarak şunu hatırlatalım. İki kişinin de 1 ve 3. kaptanından itibariyle tutuklanmış olduğunu hatırlatalım. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Ahmet Nazif Vural ve Senat Destanoğlu'na notlar için teşekkür ederim. Şimdi bir başka gemi faciasına bakacağız. Girne açıklarında yaşadığımız ve 10 kişinin hayatını kaybettiği, hala arama çalışmalarının devam ettiği geliyorum diyen facia. Hürriyet gazetesinin 10. sayfasını hemen açalım. Yardımcı kaptan Merve Nur Seraslan'ın ifadesine bakacağız. Geminin su aldığını kaptan biliyordu diyor. Hemen detaylandıralım. Kaptan yardımcısı Merve Nur Seraslan dün ikinci kez çıktığı mahkemede kaptan Mustafa Öz'ü suçlayarak geminin su aldığını biliyordu. Motor ve dümen hasarlıydı. Taşucu limanında kapalıydı. Çıkma dedim ama kendi inisiyatifiyle sefere çıktı deniliyor. Hemen hızlıca bir bakalım. Bir gün önceki fırtına nedeniyle Taşucu limanının saat 15'e kadar kapalı olacağı bilgisine sahiptim. Kaptan geminin daha önceden su aldığını biliyordu. Motor ve dümen arızamız da vardı. Çıkmayalım dedim ama kendi inisiyatifi alarak sefere çıktık. Polis aldığı ifadeler ve görüntülerde ilk değerlendirmenin geminin hasarlı yola çıktığı, su almaya başladığının görünmesine rağmen hız düşürülmediği, kaptanın yavaşlayarak dönmesi halinde kazanın önlenebileceğini olduğunu tespit ediyor. Çok önemli bu. Yani eğer hız düşürülmüş olsaydı ve gemi tekrar adaya doğru dönmeye başlasaydı bu facia yaşanmayacaktı. Canlarımız hayatta olacaktı, bizlerle birlikte olacaktı. Şimdi hemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidelim. Bu geliyorum diyen faciayı konuşacağız. A Haber ekibinden Rıza Açıkgöz bizi bekliyor olacak. Can kaybı sayısı ne yazık ki dün itibariyle 10'a yükseldi. Kayıplarımız arama çalışmaları da devam ediyor. Son tablo ne? Rıza Açıkgöz bizlerle birlikte. Rıza günaydın. Şimdi az önce de okuduk. Geliyorum diyen, kelimenin tam anlamıyla geliyorum diyen bir facia. Gemi hasarlı, hava kötü. İkinci kaptan çıkmayalım diyor ama kaptan inatla çıkalım diyor. Son durum nedir?
2: Gökhan Kut, ifade ettiğiniz gibi dün yine mahkeme huzuruna çıkarılmıştı zanlılar ve ikinci kaptanın ifadeleri kan dondurucu cinseydi. Sizlerin de ifade ettiği gibi hava aslında çok normal değildi. Hatta o saatte başka bir şirketin seferi vardı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle gemi o seferini iptal etmişti. Ancak yine ikinci kaptanın vermiş olduğu ifadede kaptan inisiyatif aldı ve yola çıktı. Yola çıktıktan kısa süre sonra geminin su aldığını anlatan yolcular, kaptanın daha önce biz böyle seferleri çok yaptık demesiyle inisiyatifinin aslında onda olduğunu bir kere daha yolculara da aktarmış oldu. Evet, ummalı çalışma devam ediyor gemide Gökhan. Kadrajda gördüğünüz iki gemi, TCG Işın ve TCG Alemdar gemileri ilk günden beridir çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 24 saat süren bir çalışma var. Hem denizin üzerinde hem de havadan sürekli uçaklar, helikopterler, kayıp vatandaşların arama işlemlerine devam etmekteler. Bizler de burada gelecek küçücük bir umudun peşindeyiz. Sabah ilk saatleri itibariyle vatandaşlar buraya gelmeye başladı. Yine her zaman olduğu gibi ilk gün itibariyle dertli anneler, dertli babalar, çocuklar, herkes buraya geliyor ve yakınlarından alacakları küçücük bir umudun peşindeler. Dün Cevdet Yılmaz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmişti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz buraya geldi ve hem ailelerle taziye ziyaretinde bulundu hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erruman'a taziye ziyaretinde bulunduktan sonra Başbakan Dündar Üstel'le görüştükten hemen akabinde bir de basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasıyla dün bulunan vatandaşımızın son cenazenin bilgisini de bizzat kendisi verdi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne taziyelerini de yine canlı yayında iletti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Bizler bugün umut dolu haberler bekliyoruz. Umuyoruz kısa süre içerisinde arama kurtarma çalışmaları sonuç verir ve en azından burada dertli ailelere, dertli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir nebze olsun yüreklerine bir su serpilir diyelim. Sözü tekrardan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sizlere bırakalım.
0: Rıza Açıkgöz'e notlar için teşekkür ederiz. Umut ederiz ki iyi haberler gelir ama tabii ki tablo giderek daha da zor bir hale geliyor. Diğer yandan tabii ki o yaşanan faciadan geriye kalan hikayelere bakacağız. Acı dolu hikayeler. Nihat Pancar'a ait görüntüler ortaya çıktı. 51 yaşındaki Nihat Pancar ailesine sürpriz yapmak için yolculuğu haber vermeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ayrılmıştı. Ancak ondan geriye işte o görüntüler kaldı.
3: Sürpriz yapacaktı, gelecekti, bizi burada görmek istiyordu.
4: Gemi kazasında kaybolan Nihat Pancar'ın son görüntüleri ortaya çıktı. 51 yaşındaki Pancar, memleketi Hatay'dan iş bulmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmişti.
3: 3 ay önce gitmişti, iş için gitmişti, iş aramaya gitmişti. Kendi aşçı.
4: Bir süre çalışan Pancar, ailesine sürpriz yapmak istedi. Haber vermeden 30 Ağustos'ta Girne'den Mersin'e hareket eden feribota bindi.
5: 30'unda konuştuk ama buraya geleceğini ya da yolculuk yapacağını hiçbir şey söylemedi.
3: Haberimiz yoktu. En son 10.30'da kızımla görüştü. 10.30'da kızımı aradı. Dedi baba ne zaman geleceksin? Geleceğim dedi inşallah.
4: Ama yolculuk hayalleri yarım bıraktı. Akdeniz açıklarında alabora olan feribot battı. Nihat Pancar'dan da bir daha haber alınamadı. Ailesi gemide olduğunuysa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki arkadaşından öğrenebildi.
5: Şans eseri haberde gördük. Ulaşmaya çalıştık, ulaşamadık.
3: Feribotun battığını söyledi. De işin içinde mi değil mi bilmiyorum dedim, gelmedi. Oraya arkadaşını aradım. Arkadaşı evet maalesef bir hafta içinde. Bindi geliyor dedi.
4: Pancar'ın gemi içindeki son görüntüleri de ortaya çıktı. Geminin su aldığı anlar kayıt alan Mustafa Karavapur'un cep telefonu kamerasına yansıdı.
6: Biraz daha ama bu tekne İşte dizgin gitmeyen bir tekne. Teknenin içi su almaya başladı. Böyle şekilde bir sertlikte var.
0: Türkiye ile Yunanistan arasında son günlerde gerilim yeniden yükselmiş durumda. Özellikle Yunanistan'ın İsrail işbirliğini arttırması, Aşil hava savunma sisteminin kurması için 3 milyar dolarlık satın almanın gerçekleşmesinin ardından sürpriz bir temas gerçekleşti. MİT Başkanı İbrahim Kalın geçtiğimiz hafta Yunanistan'daki mevkidaşıyla bir araya geldi. Gündemde ise iki ülke arasındaki ilişkiler vardı.
7: MİT Başkanı İbrahim Kalın Yunanistan'a çıkarma yaptı. Mevkidaşı Demiris'te görüştü. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, Demiris'te geçen hafta Atina'da bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Sorunların çözümü için atılabilecek adımlar değerlendirildi. İki ülke ilişkilerinin Ege ve Batı Akdeniz, NATO güvenliği, istihbarat işbirliği, terör, organize suçlar, yasa dışı göç ve insan kaçakçılığı ile mücadele alanlarında kritik önemde olduğu vurgulanan görüşmede, ABD-İran savaşı, Suriye'de yeni dönem, Libya'nın siyasi birliği, Filistin meselesi, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da

0: Devam eden ihlalleri ve işgal politikaları, Suriye ve Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları ele alındı. Türkiye ve Yunanistan arasında terör ve organize suç grupları ile mücadele konusunda son dönemde yakalanan ivmenin artarak devam etmesi ve stratejik boyuta taşınması gerektiği konusunda ortak karara varıldı. MİT Başkanı Kalın ve EYP Başkanı Demiriz, ikili ve bölgesel konularda servisler arasındaki yakın işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.
1: Dün Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basını bilgilendirme toplantısı vardı. Önemli başlıklar gündemdeydi ama en dikkat çeken başlık Eurofighter konusu. Malum İngiltere ile Türkiye arasında Eurofighter savaş uçaklarının temini konusunda imzalar atıldı ama süreç de hızlanmış durumda. Hemen onunla detaylarına bakalım. Ağustos ayı içerisinde pilotlarımızın Eurofighter savaş uçakları için eğitimi başladı. Teorik eğitimlerin tamamlanmasıyla birlikte uçuş eğitimleri ise 7 Eylül'de yani 3 gün sonra pilotlarımız Eurofighter eğitimlerini almaya başlayacak. Eğitimler tam 8 ay sürdü. Ancak 8 ay bittikten sonra da bu kez 3 aylık öğretmen pilot eğitimi gerçekleşecek. Yani 1 yıllık bir süreç içerisinde bu eğitim aşamalarının tamamlanması bekleniyor. Ve ardından da tabii ki Eurofighter'ların kısa süre içerisinde Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine katılması da gündeme gelecek. Artık bu sürece de hazırlanıyoruz. Sınırlarımızın dışında neler oluyor dediğimizde Amerika Birleşik Devletleri uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı iddiasıyla teknelere saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Yeni görüntüler de var, hemen bakalım. Amerika Birleşik Devletleri ordusu Doğu Pasifik'te operasyonlarına devam ediyor. ABD Güney Komutanlığı uluslararası sularda seyreden kartellere ait bir tekneyi daha batırdı. Los Cheneros karteli tarafından kullanıldığı belirtilen bir yakıt ikmal teknesi hedef alındı. Operasyon Ekvator hükümetiyle işbirliği içinde gerçekleştirildi. ABD askerleri savaş gemisine harekete geçti ve tekneye çıkartma yaptı. Gözaltına alınmasının ardından geminin içerisindekiler ardından da gemiye işte ekranları getirdiğimiz gibi hava saldırısı düzenlendi. Rusya ile Ukrayna arasında savaş 5. yılında daha da şiddetlenmişken insansız deniz araçları ve insansız hava araçları savaşın kaderini etkiliyor. Soçi'den gelen görüntülere bakacağız. Ukrayna'ya ait bir insansız deniz aracı Rusya'nın Soçi limanında bulunan gemilere yönelik bir saldırı düzenlemek üzere yaklaşırken Rusya tarafından imha edildi. İşte o patlamanın gerçekleştiği anda ekranlara getiriyoruz. O deniz aracının dakikalar içerisinde etkisiz hale getirildiği o an. Rusya aynı zamanda enerji altyapısını korumak amaçlı ilginç önlemler de alınıyor. Rafinerilerin etrafı drone saldırılarına karşı demir bir yapıyla örüldü. İşte onlar. Rusya petrol depolarını Ukrayna'nın kamikaze yalarına karşı zarar görmesini en aza indirmek amacıyla petrol rafinerilerini çelikten örülmüş ağlarla örüyor. O ağların örülme anları da o çalışmalar sırasında yer alan işçiler tarafından kayıt altına alındı. O görüntüleri de ekranlara getiriyoruz. Rusya özellikle son dönemde Ukrayna saldırıları nedeniyle enerji altyapısında çok ciddi sorunlar yaşar hale geldi. Dünyaya ilişkin gündem başlıklarımız bu şekildeydi. Gelelim Türkiye'ye, İstanbul'a. İstanbul Bahçeşehir'de ise hemşire Ebru Anik hakkında uzaklaştırma kararı aldığı eski sevgilisi tarafından darp edildi. Ölüm tehditleri aldığını söyleyen kadın yetkililerden yardım istiyor.
2: Bu adam beni gördüğü yerde öldürecek.
0: Uzaklaştırma kararına rağmen eski sevgilisi tarafından darp edildi. İstanbul Başakşehir'de yaşayan hemşire Ebru Anik, eski sevgilisi Mustafa M. tarafından şiddet görmeye başlayınca ayrılmak istedi. Ailesinin de tehdit edilmesi üzerine korktuğu için şikayetini geri çekmek zorunda kalan Ebru hemşire, iddiaya göre yaklaşık bir ay önce darp edildi ve burnu kırıldı.
2: Öleceğimi o kadar hissettim ki gidip en sonunda uzaklaştırma kararı aldım. Buna rağmen 3 gün önce tekrar kapıma geldi ve tekrar darp edildim.
0: Ölüm tehditleri aldığını söyleyen kadın yetkililerden yardım istedi.
2: Ben buradan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ve Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. Lütfen beni bundan koruyun. Yani bu kişi gördüğünüz gibi asla kimseden korkmuyor. Hala beni tehdit ediyor. Ben ölmek istemiyorum. Ölmeden önce sesimi duysunlar istiyorum.
1: Şimdi trafikteki şiddet bir türlü bitmiyor. Bu kez adresimiz İstanbul. İstanbul'da yaya geçtiğinde tartıştığı kişiyi darp eden otomobil sürücüsüne 185 bin lira ceza kesildi ama daha da önemlisi ehliyeti tamamen iptal edildi.
3: Yayayı dövdü, ehliyeti kalıcı olarak iptal edildi. Olay İstanbul Zeytinburnu'nda yaşandı. Bir kişi eşi ve bebeğiyle yaya geçidinden geçti. Onları bekleyen otomobil sürücüsü ise yavaş yürüdükleri gerekçesiyle öfkelendi, babayla tartışmaya başladı. Aracından inen otomobil sürücüsü yayayı darp etti. Eşi ve çocuğunun yanında saldırıya uğrayan adam şikayetçi oldu. Kimliği belirlenen sürücü kısa sürede yakalandı. Araç sürücüsüne 2 ayrı suçtan 185.662 lira para cezası kesildi. Sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken aracı da 60 gün trafikten men edildi.
1: Kespirler Suç Örgütü'nün çocuk yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yeni bir gelişme var. 30'u tutuklu 51 çocuk hakkında 17 ayrı suçtan iddianame hazırlandı. İddianame Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce de kabul edildi.
3: Eylem gerçekleştiren 51 çocuğa 17 suçtan dava açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı liderliğini İsmail Atız'ın yaptığı belirtilen Kesperler Suç Örgütü'nün çocuk yapılanmasına yönelik soruşturmayı tamamladı. Bahçeli Evler, Küçükçekmece ve Bağcılar'da örgütle bağlantılı oldukları belirlenen çocukların yağma, yaralama, tehdit ve uyuşturucu ticareti gibi birçok suça karıştığı belirlendi. Çocukların toplam 22 ayrı eylem gerçekleştirdiği tespit edildi. 30'u tutuklu 51 çocuk hakkında başta örgüt üyeliği, kasten öldürmeye teşebbüs olmak üzere toplam 17 suçtan iddianame hazırlandı. Şüphelilerin ayrıca ruhsatsız ateşli silahları taşıma veya bulundurma suçlarından da yargılanmaları istendi. Hazırlanan iddianame Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
1: Şimdi siyaset. Siyaset dediğimizde Yeni Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında giderek gerilen ilişkiler var. Bir yandan Mansur Yavaş'ın ne yapacağı sorusu henüz yanıt bulmamışken diğer yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında iki gün ardı ardına yaşanan o tokalaşma fotoğrafları Özgür Özel'e soruldu. Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun toplu iğne ucu kadar kendisine artık bir yerinin olmadığını ifade etti. Kılıçdaroğlu ise Özel cephesine yolsuzluk üzerinden sert sözlerle yüklendi.
4: Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset vurgun yeri değildir.
5: Benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmamıştır.
6: Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki ipler bu kez tokalaşma polemiği üzerinden gerildi.
4: Benim hırsızım iyidir diyenlerle mücadele etmezseniz ülkeye adaleti getiremezsiniz.
5: Elbette kişisel bir kırgınlığımız, üzgünlüğümüz falan var ama bu yapılanı ömrüm boyunca ne ben affedeceğim ne arkadaşlarım affedecek.
6: Özgür Özel katıldığı televizyon programında hem cenazede hem de adli yıl açılışında Kemal Kılıçdaroğlu'yla tokalaşma anlarının perde arkasını anlattı.
5: Hiç öyle gülümseyecek halim yok benim Kemal Bey. 80 yaşında adam gelmiş otururken ayağa kalkmışım, elimi uzatmışım.
6: Özel Kılıçdaroğlu'na göndermelerine devam etti.
5: Sen geldin, canını okudun şimdi. Partiyi böldürdün, bizi partiden ihraç ettin. Toplu iğnenin başı kadar gönül dünyamda yer yok.
6: Özel, Truva atı benzetmesiyle CHP'nin ihraç için düğmeye bastığı 51 ismin kendileriyle hareket ettiğini doğruladı.
5: Kerim Rota bizim ekipte, Cumhurbaşkanı aday ofisindeydi. Butlan kararının geri dönmesi Yargıtay'dan bozulacak ve onların gitmesi durumunda Cumhuriyet Halk Partisi yönetimsiz kalmasın diye orada duran arkadaşlarımız içindeydi ve aslında baba evinde nöbetteydi. Kerim Rota'yı ihraç ettiler geçen hafta.
6: Özgür Özel katıldığı programın ardından Manisa'ya geçerken Kemal Kılıçdaroğlu da İzmir'deydi. Ancak CHP'li belediye başkanlarının neredeyse hiçbiri Kılıçdaroğlu'nun programına katılmadı. Salondaki tek isim Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer'di.
4: Siyaset halka hizmet etme alanıdır.

0: Eğer siyaset bunu yapmıyorsa o zaman siyaset cebini doldurmakla meşgul demektir. Biz bunun için mücadele ediyoruz.
1: Kılıçdaroğlu İzmir'deki temasları sırasında karşı yakada bir grubun tepkisiyle de karşılaştı. Ve siyaset kulislerini sarsacak o son iddia. Konuşulanlara göre mahkemenin mutlak butlan kararı öncesinde Kılıçdaroğlu'nun kapısı sürpriz bir teklifle çalındı. Demokratik Sol Parti'nin başına geçmesi teklif edildi. Kılıçdaroğlu'nun ben CHP'li olarak öleceğim diyerek reddettiği iddia edildi.
2: İstanbul'da yarın Üsküdar'da belediye başkan vekilliği seçimi gerçekleştirecek. Mahkeme kararıyla önceki yapılan seçim iptal edilmişti. Ancak bu seçim öncesinde önemli bir adım da atıldı. Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği Seçim Meclisi'nin yenilenmesi kararının ardından Belediye Meclisi'nin CHP'li 4 üyesi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.
3: Bu kararı aldıkları için kıymetli meclis üyelerimize sizlerin huzurunda yürekten teşekkür ederim.
4: Üsküdar Belediye Meclisi'nde dengeler değişti. CHP'li 4 meclis üyesi AK Parti'ye geçti. Katılım töreninde konuşan Abdullah Özdemir, Üsküdar'ın İstanbul'un özeti niteliğinde olduğuna dikkat çekerek meclis üyelerinin kararının ilçenin geleceğine önemli bir katkı sunacağını belirtti.
3: İlçemize, ilçe başkanlığımızda, teşkilatımızda, meclisimizde hep birlikte hizmet etme imkanına sahip olacağız inşallah.
4: CHP'den AK Parti saflarına geçen Tahsin Usta tek amaçlarının hizmet etmek olduğunu vurguladı.
5: 4 meclis üyesi arkadaşımız Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek gördüğümüz lüzum üzerine Üsküdar halkına daha fazla hizmet verebilmek amacıyla AK Parti'ye katılmış bulunuyoruz.
4: Bu transferlerle birlikte Üsküdar Belediye Meclisi'nde Cumhur İttifakı'nın üye sayısı 21'e yükseldi. CHP'nin üye sayısı ise 23'e düştü. Üsküdar Belediye Meclisi yeni başkan vekilini seçmek üzere yarın saat 10'da toplanacak.
2: Şimdi Şanlıurfa'da dilencilik yapan İran uyruklu bir kişi zabıta tarafından yakalandı ve o kişinin üzerinden tam 60 bin lira çıktı.
6: Dilencilik yaparken yakalandı. Üzerinden 60 bin lira çıktı. Şanlıurfa'da dilencilik yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Denetimlerde dilencilik yaptığı belirlenen İran uyruklu bir kişi yakalandı. Yapılan aramada dilencinin üzerinden 60 bin lira çıktı. Banknotlar tek tek sayıldı ve sergilendi. Kişiye dilencilik yaptığı gerekçesiyle 3700 lira idari para cezası uygulandı.
7: Zabıta dilenci ekibi olarak yaptığımız dilenci uygulamasında şahsın üzerinden çıkan 60 bin TL'ye tarafımızca el konulmuştur.
6: İran uyruklu dilenci işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
2: Kastamonu'dan gelen görüntülere bakalım. Kastamonu'da bir kahvehanede bir adamın boğazına bir yiyecek takıldı. Hemen kahvehane sahibi harekete geçti ve saniyelerle o adam hayata döndürüldü. Hemen ekranlara getiriyoruz. Taşköprü ilçesine kahvehane işleten Ali Kutlu iş yerine gelerek kendisinden su istedikten sonra zorlandığını gördüğü vatandaşın yanına gitti. Vatandaşın eliyle önce sırtını işaret etmesinin üzerine durumu anlayan Kutlu müdahalede bulundu. Hemlik manevrasını uyguladı. Boğazındaki yiyeceğin çıkması üzerine rahatlayan vatandaş hayatını kurtaran iş yeri sahibine de teşekkür etti. İşte zamana karşı yarış ve ilk yardımı bilmenin faydası. Şimdi özellikle pandemi sonrasındaki dönemde trafikte skuterları ve motosiklet kullanıcılarının sayısında çok hızlı bir artış gördük. Baktığımızda şu an itibariyle genel olarak trafikte 7 milyondan fazla motosikletli kayıtlı. Ancak tabii ki motosiklet sayısının artması kazaları da beraberinde getirmiş durumda. Peki bu kazaları önlemek, ölümcül kazaların önüne geçmek için neler yapılması gerekiyor? Uzmanlar ne diyor? Bir de tabii ki motor sürücüleri ne diyor? Ekranlara getirelim.
1: Kazaların ardı arkası kesilmedi, gencecik canlar bir bir toprağa girdi. Zamansız ölümlere kayıtsız kalmayan İçişleri Bakanlığı tedbirler için düğmeye bastı.
8: Yüksek hız gerçekten insanı hayattan koparıyor.
9: Motosiklet kazaları üst üste gelince bakanlık denetimlerin artırılması için harekete geçti. Öyle ki

0: bu kazaların asıl sebebi kuralsızlık.
1: En çok kaza yapma sebebi kontrolsüz kullanmak motoru, hızlı kullanmak, ekipmansız kullanmak ya da motorun gerekli donanımları sağlamadan trafiğe çıkmak.
2: Motosiklet bizim için bir yaşam tutkusu.
3: Tehlike uyarı işaretlerimiz var bizim, üçgen kırmızı levhalarımız. Bu levhalar aslında sürücüleri çok önceden uyarıyor. İleride sağ tehlikeli bir viraj olduğunu, ileride bir yaya geçidi olduğunu, az ileride bir ışıklı cihaz olduğunu sürücülere bildiriyor. Bu levhalara da uymadan, yani kuralsızlıklar da devam ettiğinde tabii ki virajı alamayan motosiklet sürücüleri, ışıklarda otomobille çarpışan motosiklet kazalarını çokça görüyoruz zaten.
4: Motosiklet sürücülerinin en çok yaptığı hatalardan biri de şerit ihlali.
3: Otomobil hangi kurallara tabi ise motosiklet sürücüleri de aynı kurallara tabi. Yani taşıt yolunu kullanması lazım. Emniyet şeridini bizim biz arıza durumlarında kullanmamız gerekiyor. Yoğun bir trafiğin içerisinde şerit değiştirirken de takip mesafesine uymadan şerit değiştirmelerini yapıyorlar.
0: Aşırı hızlı seviyor muyuz?
5: Seviyorum.
0: Motosiklet tutkunları trafikte hız ihlalinin haricinde işte bu şekilde tehlikeli akrobatik hareketler yapıyorlar.
2: Kendine ve trafiği tehlikeye atacak hareketler yaparak bunu paylaşıyorlar. Bunu tabii istemiyoruz. Bunların eğitimini alarak trafiği kapalı alanda yapmalarını tercih ediyoruz.
4: Eğitim uzmanları trafiğe yeni çıkan motosiklet sürücülerinin daha dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.
3: Mezun olduktan sonra sanki gerçekten profesyonel bir sürücüymüş gibi standart bir karayolunu sanki bir yarış pisti gibi düşünerek virajlarda motoru daha çok yatırmaya, teker kaldırarak gitmeye, çok yüksek süratlerde araçların arasından geçmeye devam ediyorlar. Elimizden geldiği kadar trafiğin bizim için bir ulaşım aracı için kullandığımız ortak bir alan olduğunu unutmayalım.
4: İçişleri Bakanlığı da motosiklet kazalarının önlenmesi amacıyla yeni eylem planı için kolları sıvadı. 26 paydaş kurum ve kuruluşla hazırlanan eylem planıyla kazaların minimuma düşürülmesi için çalışmalar sıklaştırıldı.
6: Şimdi siyaset, Avrupa'daki gelişmelere bakma zamanı. Avrupa'da malum çok uzun bir zamandır aşırı sağın giderek daha fazla güçlendiğini görüyoruz. Ancak İtalya'da durum biraz daha farklı. Çünkü İtalyan siyasetinde ise zaten iktidarda olan Meloni'nin rakibi daha da aşırı sağ bir parti. Eski bir generalin kurmuş olduğu parti kısa süre içerisinde %8'lik oy oranına ulaştı. Bu da İtalyan siyasetinde bir deprem anlamına geliyor.
7: Avrupa'da yükselen aşırı sağ, İtalyan siyasetinde yeni bir kırılmaya kapı araladı. Aşırı sağ siyasetin temsilcilerinden biri olarak kabul edilen İtalya Başbakanı Meloni, tam 1413 gündür başbakanlık görevinde. Bu da onu 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana İtalya'da en uzun süre başbakanlık yapan isim haline getirdi.
8: Meloni her ne kadar siyasetin aşırı sağ kanadından gelse de uyguladığı politikalar ile kısa sürede İtalyan siyasetinin merkez ismi haline geldi. Ama eski general Roberto Vannacci'nin kurduğu Ulusal Gelecek Partisi dengeleri sarsmaya başladı.
7: Eski general Vannacci kısa sürede %8'e yakın bir oy oranına ulaştı. Dış politika söylemi çok sert olan Vannacci, NATO'dan çıkılmasını istiyor. Ukrayna'ya silah yardımına karşı, İsrail'e ise tam destek veriyor.
9: Filistin diye bir yer yok, sınırları yok, bir devlet değil. Macron'un Filistin'i devlet olarak tanıması saçmalık.
8: Vannacci aslında Meloni hükümeti içerisinde yer alan bir isimdi. Başbakan yardımcısı Salvini'nin partisinde görev yapıyordu. Ama yolları ayırma kararı aldı.
7: Vannacci özellikle son dönemde ekonomik sorun yaşayan İtalyan seçmenden destek alıyor. İç politikada enerji maliyetlerini düşüreceğim çıkışı kısa sürede geniş yankı uyandırdı.
8: Anketlere göre Başbakan Meloni ilk sırada, ancak sorun Meloni ile Vannacci'nin aynı seçmen kitlesinden beslenmesi. Vannacci'nin güçlenmesi Meloni'ye gidecek oyları etkiliyor.
7: İslam karşıtı ve İsrail destekçisi olan eski general Rus yanlısı bir siyaset benimsemekle suçlanıyor.
9: Karışık ırklı bir İtalya istemiyorum. Tek çözüm yeniden göçtür. Buna aşılıkçı mı diyorlar? Umurumda değil.
6: Aşırı sağ Avrupa'nın her yerinde karşımıza çıkıyor. Fransa'da yaklaşan seçimler var ve Fransa'da da aşırı sağ siyasetçiler bir kez daha Müslümanları hedef alarak, Müslüman kadınları hedef alarak oy kazanmanın derdinde. Bir aşırı sağcı siyasetçinin seçilirsem başörtüsünü yasaklayacağız çıkışının ardından hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Başta Fransa olmak üzere dünyanın dört bir yanında Müslüman kadınlar başörtüsüne ilişkin videolar paylaşmaya başladı ve bizi yasaklamak istiyorlarsa

0: başörtüsü takan kadınlara para cezası uygulanacağını söyledi.
1: İslamcı ideolojiyle mücadele edeceğiz. Başörtüsü kullanımını cezalandıracağız.
0: Skandal açıklamalar tepkileri de beraberinde getirdi. Fransa ve Avrupa'nın birçok noktasında sosyal medyada dikkat çeken bir akım başladı. Tesettürlü olmayan kadınlar başörtüsü takarak büyük bir dayanışma örneği gösterdi. Mesajların ortak noktası ise aynıydı. Bizi yasaklamak istiyorlarsa daha kalabalık olacağız ifadeleri kullanıldı. İslam düşmanı siyasetçiye gözdağı verildi.
2: Ve Avrupa'daki son durak noktamız Belçika. Aslında az önce ekranlara getirdiğimiz haberle bir şekilde bağlantılı haberlerden biri. Belçika'da bir parkta başlayan tartışma 4 çocuk babası Türk vatandaşı Halit Altun'un ölümüyle sonuçlandı. Ailesinin iddiasına göre 42 yaşındaki gurbetçi çocuklarını korumak için araya girdiği sırada Belçika polisi tarafından vuruldu. Hem de çocuklarının gözü önünde.
3: Aldım.
4: Çocuklarıyla parka gitti. Çıkan tartışmada canından oldu. Belçika'da yaşayan Türk vatandaşı Halit Altun iddiaya göre polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.
5: 4 tane çocuğu var. Çocukları gözünün önünde öldürüldü.
4: Her şey Belçika'nın Oypen kentinde bir parkta başladı. 42 yaşındaki Halit Altun 4 çocuğuyla birlikte vakit geçirmek için dışarı çıkmıştı. Parkta Altun'un çocuklarıyla bir grup arasında tartışma çıktı.
6: Orada bir grup Ukraynalı vardı. 20-25 kişiden oluşan çocuğun babası gelince bu sefer olay büyüdü.
5: Küçük bir tartışmanın sonucu bunlar kendilerini toplayıp hepsi zaten alkollüydü, sarhoştu. Ve benim yeğenime ve çocuklarına saldırmaya başladılar.
4: Tartışma büyüyünce baba Altun çocuklarını korumak için araya girdi. Ancak ailenin anlattıklarına göre o andan sonra olay yerine polisler geldi ve yaşananlar bir anda kabusa dönüştü.
5: Polis memurları yeğenime direktmen ateş etmeye başladı. Yeğenim yere düştü. Yeğenim yere düştüğü zaman da geldi, bir daha sıkmaya başladı.
6: Ölümcül bir darbe aldı ve yerdeyken polis onu kelepçeledi.
4: Olanlar bununla da sınırlı kalmadı. İddia o ki ambulans parka yaklaşık 40 dakika sonra geldi. Hastaneye kaldırılan Halit Altun kurtarılamadı.
5: Bizim oradaki Türk vatandaşlar bu olayı görüntüledi. Ve görüntüledikten sonra gelen polislerin hepsine müdahale edildi ve hepsinin ellerinden cep telefonları alındı.
4: 42 yaşındaki gurbetçi yaklaşık 15 yıldır Belçika'da yaşıyordu. Bir kablo fabrikasında çalışıyor, en küçüğü 11, en büyüğü 14 yaşındaki 4 çocuğuyla hayatını sürdürüyordu. Şimdi Mersin'deki baba ocağında yas var. Cenazenin ardından aile yaşananların tüm yönüyle ortaya çıkarılmasını istiyor.
2: Bir de teknoloji dosyasını açalım. Teknoloji dosyasını açtığımızda özellikle dün akşam saatlerinde ChatGPT'de, X'in yapay zeka motoru Grok'ta ve Cloud sistemlerinde bir erişim engeli yaşandı. Erişim problemi yaşandı. Tüm dünyada birkaç saat boyunca bu sistemlere erişim durdu. Tabii bunun ekonomik de bir karşılığı var. Onu da uzmanlar hesaplayacaktır. Şimdi yapay zeka dediğimizde hep karşımıza çıkan eleştiriler konulardan biri. Yapay zekada araştırma yaptığınız zaman su tüketiyor. Bu da ciddi anlamda dünyanın su dengesini etkiliyor eleştirileriydi. OpenAI'nin CEO'su Sam Altman'a bu soru soruldu. Gerçekten yapay zeka dünyadaki su tüketimini arttırıyor mu diye, ama ilginç bir yanıt verdi. Hayır diyor. Her 38 bin ChatGPT sorgusu için Kaliforniya'da tek bir bademin üretiminde kullanılan su miktarı kadar su harcanıyor. Yani endişelenecek bir durum yok. 38 bin aramada anca bu kadar 1 litre 1 gram 1 litrelik su kullanımı gerçekleşiyor diyor. Gerçek mi? Bekleyip görmek gerekiyor. Ama biz bir yandan da tabii ki Anadolu'nun dört bir yanındaki hasat zamanını da ekranlara getiriyoruz. O noktalardan birine, Gaziantep'e gideceğiz. Görselden de anlaşıldığı gibi bu kez üzüm hasadı diyeceğiz. Hemen haber ekibinden Mehmet Keçkel bizi bekliyor. Mehmet, günaydın. Kolaylıklar dileyelim. Söz hemen İstanbul'dan sana bırakalım.
7: 10 bin dönümü, 50 bin dönümü şey var bak.
8: Günaydın Gökhan Kurt. Gaziantep'in önemli tarım merkezlerinden birisi Gaziantep'in İstahiye ilçesi. İstahiye ilçesinde şu anda üzüm hasadı vakti. Çiftçiler erken saatlerde üzümlerini hasat etmek için tarlaya giriyorlar ve özellikle zarar vermeden hassas bir şekilde bu üzümleri hasat etmeye başladılar. Tabii bir taraftan hem siyah üzüm hem de yeşil üzüm bu noktada hasat ediliyor. Sultan parmağı olarak adlandırılıyor bu üzüm ve Antep karası

0: adı da veriliyor siyah olanlara. Güneşin yükselmesiyle birlikte bağlara geliyor. Üreticiler olgunlaşan üzümleri özenle kesiyorlar. Kasalara yerleştirdikten sonra da büyük emek ve dikkat isteyen hasat sürecinde toplanan üzümler de hem sofralık olarak kullanılıyor hem de tüketilmek için farklı ürünlere de dönüştürülüyor. Pestil, pekmez gibi ürünlere de dönüştürüldüğünü ifade edelim. İslahiye'de üzüm hasadı başladı. Geride bıraktığımız günlerde bu hasat süreci başladı. Üreticiler açısından da yılın en yoğun dönemleri birini oluşturuyor aslında üzüm hasadı ve sabahın erken saatlerinde bağlara gelen çiftçiler sıcaklıkların artmasından önce yani öğle saatlerinden önce ürünlerini toplamaya çalışıyor. Aslında şu saatlerde bile üzüm hasadı sona eriyor. Önümüzdeki yaklaşık 10 dakika 20 dakika içerisinde üzüm hasadını bitirecekler. Yarın tekrar devam edecekler. Olgunlaşan salkımlar tek tek kesilirken zarar görmemesi için de dikkatle kasalara yerleştiriliyor ve bağlardan çıkarılan üzümler daha sonra satış noktalarına ulaştırılarak tüketicilerin sofralarına gönderiliyor. İlçede yetiştirilen üzüm çeşitleri arasında özellikle hatun parmağı ve Antep karası dikkat çekiyor. Sofralık olarak tüketilen bu üzümler aynı zamanda geleneksel yöntemlerle hazırlanan pekmez ve pestilinde önemli ham maddeler arasında bulunuyor. Üreticiler hasat döneminde taze olarak satışa sundukları üzümlerin bir bölümünü ise pekmez, pestil ve kuru üzüm yapımında da değerlendirdiğini ifade edelim. Bakın bu noktada da yine yoğun bir şekilde hasadın sürdüğünü, kasalara yüklenen üzümlerin de satış noktasına götürülmek üzere kamyonete yüklendiğini sizler de ekranlarınızda görüyorsunuz. İslahiye'de üzüm üretiminde son yıllarda farklı çeşitlerin de yaygınlaşmaya başladığını belirtelim. Özellikle çekirdeksiz üzüm üretiminin arttığına da dikkat çekmek gerekir ki bölgede yeni çeşitlerin de üretime dahil olduğunu ifade etmek gerekir. Farklı üzüm türlerinin hem ürün çeşitliliğini artırdığını hem de pazardaki taleplere cevap vermeyi kolaylaştırdığını yine çiftçiler de belirtiyor. Dönüm başına ise 3 tona kadar üzüm alınabiliyor. İslahiye'de üzüm üretiminin verim açısından da önemli bir potansiyeli sahip olduğunu sizlerle paylaşmak gerekiyor. Bakın bu noktada yine özenle kesilen üzümler kasalara dolduruluyor ve ardından da kamyonetlere götürülüyor. Ki tarlada özellikle 25 liradan kilosu satıldığını da ifade edelim. Bunun da altını çizelim ki gün aydınlanmadan özellikle tarlalara giriyor çiftçiler ve burada hummalı bir mesai devam ediyor. Olgunlaşan üzümler de tek tek buradan toplanarak kasalarda yine kamyonetlere yükleniyor ve ardından da satış noktalarına götürülüyor. Önümüzdeki hafta boyunca da yine üzüm hasadı yoğun bir şekilde devam edecek diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım.
1: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Bursa-Yalova yolunun 33 ve 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Torbalı-Ödemiş yolunun 7 ve 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, hizmet süresinin belirlenmesinde yalnızca SGK kayıtlarının değil, tanık beyanları ve diğer delillerinde dikkate alınabileceğine hükmetti. Karar, sigorta başlangıcı veya hizmet süresi konusunda eksik kayıt nedeniyle hak kaybı yaşadığını ileri süren çalışanlar açısından önem taşıyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
8: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
9: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
10: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili Asus VivoBook Go 15 Notebook Tekno Club'a özel 23.900

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Tekstil dünyasının kalbi Textivision İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
6: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
0: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli.
8: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
9: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
8: Bir reklam.
11: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
8: Bir reklam.
12: A Haber Radyo, 24 saat haber.
8: Reklam.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
14: Emin Evin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Tekstil dünyasının kalbi Textivision İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
15: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
15: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'ta.
16: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
17: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
16: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım. Akakçe. En ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
18: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

0: okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zucex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zucex.com.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Logo yazın.

0: Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobil'e giriş yapmanız. Hemen AHE Mobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
1: Bir reklam.
6: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
9: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
10: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Venividi Göz.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
12: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
13: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
12: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
13: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
14: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
0: Türkiye best modellerini arıyor. Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Ve geçtiğimiz dakikaların son dakika gelişmesi sevgili izleyenler. Alihan Kureş suç örgütü soruşturmasında da 5 şirkete el konulma kararı alındı. Birazdan yine bu gelişmenin ayrıntılarına bakacağız. Kureş soruşturmasında yeni bir gelişme var ve o soruşturma kapsamında 5 şirkete el konulduğu bilgisi son dakika olarak paylaşıldı geçtiğimiz dakikalarda. Bu yeni gelişmenin ayrıntılarına da birazdan bakacağız, detaylandıracağız. Silivri açıklarında batan gemiden ve 10 personelinden hala haber yok. Hem batan Tuğberk İmamoğlu hem de kazadan hasar almadan kurtulan Alsu gemisinin kusurlu olduğu belirlendi. Bilirkişi ön tespit raporun kaza sırasında Alsu'nun kaptanı uyuyordu. Dümende tecrübesiz 3. kaptan vardı. Oldukça da ilginç, çarpıcı detaylar var. Son gelişmelere bakalım şimdi.
1: Bilirkişi ön tespit raporu dosyaya girdi. Gemi faciasındaki ihmaller zinciri ortaya çıktı.
2: Burada oturmayan şeyler var. Yani iki gemi normalde iskele iskele geçmesi gerekirken batan geminin sahibi de açıklama yapıyor. Diyor ki benim kaptanım diyor bir telsizlik irtibat sağlamış. Alsu tankörüyle diyor sancak sancağa geçelim diye diyor. Niye sancak sancağa geçiyorsunuz? Yani siz o demek ki bir tanesi rotasından çıkmış.
1: 2 Eylül'de Kocaeli'den Ali Ağa'ya seyreden boş durumdaki Alsu isimli tankerle İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi Silivri açık çarpışmıştı. Kaza sonucu Tuğberk İmamoğlu gemisi batmış ve 10 mürettebatla irtibat kesilmişti.
3: Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında Alsu gemisinin içerisinde bilirkişi incelemesi sonrası ön rapor ortaya çıktı. Raporda dikkat çeken tespitler ve ihlaller yer aldı.
1: Buna göre kaza sırasında Alsu gemisinin köprü üstünde yalnızca 3. kaptan Murat Evciman'ın bulunduğu belirtildi. Evciman'ın kazadan bir gün önce gemiye katıldığı ve bu vardiyanın gemideki ilk seyir görevi olduğu tespit edildi. Tecrübesiz bir zabitin tek başına bırakılması zafiyet olarak değerlendirildi.
2: Orada eğer zabit bir şüpheli durumu fark ettiyse hemen kaptana kamerasına telefon eder ve der ki efendim şöyle bir durum var, bir çatışma noktasındayız, işte uyarır, hemen kaptan köprü üstüne gelir, müdahale eder. Ama rüyet yani görüş açıksa, herhangi bir şekilde separation zone içerisinde gidiyorsa her dakika kaptanı yukarı çağırmak zorunluluğu yoktur.
1: Raporda ayrıca kaza sırasında gözcü, stajyer ve dümencinin köprü üstünde olmadığı, Kaptan Ahmet Eraslan'ın ise kamerasında uyuduğu belirtildi.
2: Yani kendi göz seyrinizde, çıplak gözle yapılan seyirde de bunu fark etmiş olmanız lazım. Yani bunu fark etmemiş olmak orada bir gözcünün ihmali. Yoksa o bir hata.
1: Kaptanın kazadan 7-10 dakika sonra köprü üstüne çıktığı, gözcü bulundurmama uygulamasının ise SMS kurallarına aykırı olduğu kaydedildi. Kazaya karışan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin de olay sırasında hayalet gemi modunda olduğu kaydedildi. Aynı raporda kazaya karışan diğer gemi olan Asun'un ise gözcülük kurallarını ihlal ettiği belirtildi.
0: Şimdi hemen bir olay yerine gidelim sevgili izleyenler. Tuğberk İmamoğlu gemisine ulaşıldı mı? Arama kurtarma çalışmaları hangi boyutta? Onu da öğrenelim. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Ural takip eden arkadaşımız. Günaydın Nazif, hoş geldin yayına. Nedir son durum şu anda?
4: Arama kurtarma çalışmaları hızla devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarında ilk öncelik elbette kayıp 10 personelin bulunması. Bu 10 personelin bulunabilmesi için de geminin takribi olarak kazaya karışmış olduğu nokta, yani o çarpışmanın yaşanmış olduğu nokta ve onun en yakın çevresi araştırılmaya başlandı ve beraberinde o çevre boyunca aslında hem Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen, hem sahil güvenlik ekiplerinden gelen, hem kıyı emniyetinden gelen ekiplerin getirmiş olduğu olduğu gemilerin o çevrede bir adeta sorti atarak sürekli bir şekilde çalışmalarına devam ettiklerini, suyun altı içinde bir sonar çalışması yaptığını belirterek başlayalım. Bir taraftan da Alsu gemisi hemen yan tarafımızda Silivri açıklarında hala duruyor ve bu noktada da onunla alakalı araştırmalar da devam ediyor. Onunla alakalı araştırmalar ne yönde peki? Kendisinin şu an için sadece burun noktasında, yani geminin burun noktasında küçük bir hasar olduğunu söyleyebiliriz. Yani hasarın çok düşük noktada olduğunu söyleyebiliriz. Bu da elbette kazayla alakalı bize bir fikir veriyor. Vermiş olduğu bu fikirle aslında kazanın ne boyutta ve hangi oranla, hangi çarpışma açısıyla gerçekleşmiş olabildiğine dair elbette izlenimleri bizlere aktarıyor. Batan gemi olan Tuğberki İmamoğlu gemisini de Alsu gemisiyle çarpışmadan öncesinde bir telsiz konuşması gerçekleştirdiğini biliyoruz. Bu telsiz konuşmasında da İskeleye Kır ve İskeleye Kır demiştim sözlerini sarf ediyor Tuğberki İmamoğlu gemisinin kaptanı. Bu İskeleye Kır demiştim sözünün ardından da Alsu gemisinden tamam anlaşıldı diyerek bir cevap geliyor, ancak bu cevap yetersiz kalıyor. Burada elbette bizi bilirkişi raporu aydınlatıyor. Öyle ki bilirkişi raporuna göre her iki gemide de ciddi bir kusur var. Bu kusurlardan Alsu tarafına baktığımız zamansa Alsu gemisinde 3. kaptanın o esnada köprü üstünde olduğu belirtiliyor. Peki 3. kaptan o esnada orada olmalı mıydı? Hayır, çünkü o esnada vardiya normal şartlarda 1. kaptandaydı. Ancak 1. kaptan gece 00:04 arasında yapması gereken vardiya yerine uyuduğu tespit edildi. Ve uyuyan o kaptanın yerine 3. kaptan köprü üstündeydi. Kendisi ise o kazadan sadece bir gün önce, bakın kazadan sadece bir gün önce gemiyi neredeyse hiç tanımadan o kaptanlık köşküne oturmuştu. Burada bu detayın yanı sıra bir yandan da işin bir de Tuğberki İmamoğlu gemisi tarafı var. Tuğberki İmamoğlu gemisi ise ayı sistemleri kapalı şekilde seyrediyordu. Bu şu demek, hayalet gemi. Hayalet geminin aslında mantığı şu. Görmüş olduğunuz gemiler, kuru yük gemileri, tankerler veya daha büyük ölçekte düşündüğümüz takdirde transatlantik gemileri. Bunların her birinin aslında gitmiş olduğu bir rota söz konusu. Bu rotalar öncesinden belirlenir ve gemiler bu rotaya göre ilerlerdi. Ve ilerlemiş oldukları bu rotada nelere dikkat edileceğini de hemen hatırlatalım. Denizin durumu, dalga durumu ve seyri sefer esnasında hava yaklaşımları, havanın durumu ve beraberinde geminin içerisindeki yakıtın ve geminin teknik kapasitesinin durumu ele alınır ve buna göre bir yine rota oluşturulur. Elbette bu rota kapsamında da bir kişi eğer ki ayı sistemini, yani bu GPRS sistemi diye adlandırabileceğimiz bu sistemi açık tutmadığı takdirde gemi bu açık denizde aslında adeta bir hayalet gibi, kimsenin haberi olmadığı bir gemi şeklinde seyrine devam ediyor. Tuğberki İmamoğlu gemisinin seyrinin bu şekilde olduğunu biliyoruz. Ve bu şekilde ilerlediği takdirde Alsu gemisinin de radarları, sonarları sadece 1,5 deniz mili kadar yakınlaştığı zaman Tuğberki İmamoğlu gemisini görebiliyor. Burada devreye şu giriyor. Elbette görmüş olduğunuz bu gemilerin hareket kabiliyetleri bir noktada çok büyük olsa da manevra kabiliyetleri zaman zaman daralabiliyor. Öyle ki gemiler açık denizde seyrettikleri için manevra kabiliyetlerinde çok dar alanda manevra yapması gerektirebilecek durumlara dair üretilmiyorlar. Onların yerine daha uzun soluklu seyredebilecek şekilde üretiliyor ve yine metalleri, demirleri de buna göre yapılıyor. İşte 1,5 deniz mili de aslında o manevraların yapılabilmesi noktasında belli gerekliliklerin yerine getirildiği takdirde manevraların yapılabileceği anlamını taşısa da eğer ki daha önce de az önce bahsettik telsiz konuşmalarındaki gibi bir anlaşmazlık söz konusu olduğu zaman o 1,5 deniz mili bir anda çok yakın bir mesafeye kadar evrilip manevra kabiliyetinin oldukça kısıtlandığı bir alana doğru getirebiliyor bu gemileri ve manevra kabiliyetinin kısıtlanmasıysa yine bu gemilerin birbirleriyle çarpışması sebebiyet gösterebiliyor ve netice olarak bu ihmaller zinciri de işte görmüş olduğunuz gibi bu çarpışmayı meydana getirdi. Ve şunu da hatırlatalım, şu ana kadar iki kişinin tutuklanmış olduğunu biliyoruz. Bu tutuklanan kişilerse geminin 1. kaptanı ve geminin 3. kaptanı Alsu gemisinin. Burada şu hatırlatmayı da yapalım, geminin 1. kaptanı kaza olduğu esnadan yaklaşık 7 ila 10 dakika sonrasında köprü üstüne çıktığı belirtiliyor. Ancak Belirlemelere göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun da açıkladığı verilere göre gemi yaklaşık 11 dakika içerisinde batıyor. Yani bu kayıp 11 dakika söz konusu aslında. Bu kayıp 11 dakikada battığı tahmin ediliyor. Bu 11 dakikalık süreç içerisinde battığını kabul edersek Tuğberk İmamoğlu gemisinin yine Ağustos gemisinin birinci kaptanının kamerasından çıkıp 7-10 dakika arasında köprü üstüne yani kontrole geçtiği esnada zaten Tuğberk İmamoğlu gemisi büyük ölçüde batmış halde olacaktır. İşte bu sebepten bu ihmaller zincirinin ortaya çıkarttığı durumun bir karşılığı olarak da şu an Tuğberk İmamoğlu gemisi ve onun 10 personeli hala aranıyor. Burada bu noktada arama çalışmaları Silivri açıklarında yaklaşık 15 ila 20 deniz mili aralığında bu çalışmaların devam ettiğini söylemek mümkün diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Ahmet Nazif Ural, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Efendim şimdi Takvim Gazetesi'nin bir manşeti var. Bunun üzerine de konuşmamız gerekiyor. Yani en acı hatıra manşetini atmışsınız siz de Faruk Bey. Bir kişi Silivri gemi faciasında hayatını kaybedenlerden bir kişi, hatta 1. Zabit Rahmi Temel. Tuğberk İmamoğlu gemisiyle 3 yıl önce bir fotoğraf paylaşmış. Bakın ekranlarınıza geldi sevgili izleyenler. Katil gemiyle 3 yıl önce aynı karede ve işte o gemide ne yazık ki Rahmi Temel'in sonu oldu. Burada da bir tesadüf mü denir, kaderin bir oyunu mu denir artık. Evet. Hakikaten yani ilginç bir kare.
5: Gemici Rahmi Temel'in sosyal medyasına bakınca arkadaşlar orada birçok gemiyle böyle fotoğraflar çektirdiği, böyle bir merakının olduğu ve sosyal medyasına gemi fotoğrafları koyduğunu gördüler. Onlardan birisi de işte 2023 yılında bu fotoğrafı koymuş. O gün paylaşmış. Dönüyor, dolaşıyor. 3 yıl sonra o gemi, bu gemicinin içinde bulunduğu gemiyi batırıyor.
0: Acı bir tesadüf. Evet. Hakikaten. Yani çok nereden acı. Aklına gelebilirdi 3 yıl önce çektiği bu fotoğraf karesi. Bakın ekranlarınıza o manşetteki fotoğraf. Hayatını kaybeden 1. Zabit Rahmi çekiyor. Temel de işte
5: böyle burada. Selfileri var birçok gemiyle. Hı-hı. İşte seyir halindeyken demek ki gemilere meraklı zaten gemici.
0: Evet.
5: Şu anda kayıp 10 gemiciden birisi bu arkadaşımız da.
0: Şu anda arama kurtarma çalışmaları da
5: çok
0: işte
5: da zor.
0: Devam ediyor.
5: Ama tabii bu her iki kazayı da yani Girne'deki kazayı da düşündüğünde, bunu da düşündüğünde kaza da diyemiyorsun yani. Belli ki bu bir tamamen ihmalle ortaya çıkmış bir şey. Burada kaptan uyuyor, öbür tarafta 3500 dolara Honduras'tan alınan bir o sertifika doğru mu yanlış mı tabii. O da belli değil. Bir kaptan var ya da kaptan mı diyelim ona bilmiyorum. Sonuçta evet. İşte orada 20 kişi kayıp, burada 10 kişi kayıp, 8 evet. Canımız gitti.
0: Ne yazık ki ve acı bekleyişte devam ediyor.
5: Maalesef.
0: Her iki kaza içinde. Şimdi diğer tarafa bir bakalım. Girne faciası. Yani
5: insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı.
0: Olmamalı yani. Kesinlikle. Zaten üzerine konuştukça, araştırmalar yapıldıkça, ön rapor çıktıkça da görüyoruz ki çok ciddi ihmaller zinciri var. Gelin bir de şimdi Girne faciasındaki son duruma bakalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki feribot kazasında artık 6. gündeyiz ve kayıpları bulmak için çalışmalar da devam ediyor. Bölgede arama çalışmaları nasıl yürütülüyor? Son durum ne? Hemen gidelim o noktaya. A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz ilk günden itibaren yakından takip eden arkadaşımız Rıza, günaydın. Nedir son durum şu anda?
6: Merve, günaydın. Öncelikle şunu ifade edeyim ki dün gece hareketli saatler yaşandığını buradaki komşulardan aldığımız bilgiler eşiğinde öğrendik. Dün iki sularında sürekli bir ambulansın gidip geldiğini sürekli ifade etti buradaki görgü tanıkları. Tabii gelişmeler dün akşam saatlerinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın verdiği basın toplantısıyla açıklanmış ve burada yapmış olduğu basın toplantısında bir canımızın daha bulunduğunu ifade etmişti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ilk andan itibaren yanımızda olan hem arama kurtarma çalışmalarına hem de taziye mesajlarıyla bizlerle birlikte olmuş Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Konuya ilişkin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yani resmi bir açıklama yok ama bugün gün içinde hareketli saatler yaşayacağımızı tahmin ediyoruz ki Başbakan Yunan Üstel de bugün işaret ederek bir şeylerin olabileceğini ifade etmişti. Siyaseten de hareketli saatler yaşıyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Önceki gün Başbakan Yunan Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı görevden almış. Hemen akabinde Erhan Arıklı parti meclisini toplayarak hükümetten çekildiğini bildirmişti. Bizler arkamda görmüş olduğunuz bu noktada kameraman arkadaşım ilk günden beri o da benimle birlikte İsmail Volkan'la birlikte olayı olay yerinden takip etmeye devam ediyoruz. Kadrajda Alemdar, TCG Alemdar ve TCG Işın gemileri var. Milli değerlerimiz 2017'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti düzeltiyorum. Türkiye'deki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girmiş olan Işın ilk olarak buraya gelmişti. Hemen sonrasında TCG Alemdar da buraya gelerek arama kurtarma çalışmalarına devam etti. Evet, toparlayacak olursak Merve, gemi faciasının üzerinden 6. gün içerisindeyiz şu anda ve arama kurtarma çalışmaları ilk gün itibariyle 7 gün 24 saat şekliyle devam ediyor. Bu facia Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinin aslında en büyük facialarından bir tanesi ve bu faciayla birlikte tüm Kıbrıs kenetlenmiş durumda. Bir an önce gemi faciasında ki kazazedelerin kurtarılmasını bekliyoruz diyelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden aktaracağımız otlar şimdilik bunlar. Sözü tekrardan merkez stüdyolarına bırakalım.
0: Teşekkür ederiz. Rıza Açıkgöz, paylaştığın bilgiler için gözümüz kulağımız sizlerden gelecek haberlerdi. Efendim, şimdi diğer gündem başlıklarına bir parantez açalım. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Denizolgun'un doktoru yalan tanıklık suçundan gözaltına alındı.
7: Sevgili bakanım, benim bir talebim olacak sizden.
8: Yavaş yavaş, sakin.
9: Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru yalan tanıklıktan gözaltında. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılında hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol yalan tanıklık suçundan gözaltına alındı. Daha önce tanık sıfatıyla ifade veren Demirkol, emniyetteki işlemlerinin ardından 4 Eylül'de adliyeye sevk edilecek. Öte yandan Denizolgun'un ölümüne ilişkin 155 ihbarı da ortaya çıktı. Soruşturmada 10 yıl önce 155'e yapılan ihbarın çözüm tutanağına ulaşıldı. Tutanakta Doktor Nurettin Demirkol'un beklenmedik şüpheli ani bir ölüm ifadesi kullandığı görüldü. Demirkol 26 Ağustos'taki savcılık ifadesinde ise Denizolgun'un özel doktoru olmadığını, olay günü dışında çiftliğe gitmediğini ve olayın üzerinden uzun zaman geçtiği için kendisini kimin aradığını hatırlamadığını söyledi. Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin mezarı 19 Ağustos'ta açılmış, alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.
0: Efendim, şimdi mezarı açılan eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin belgeler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Diğer yandan da bültenimizin başında aktarmıştık. Alihan Kureyş suç örgütü soruşturmasında 5 şirkete el konulma kararı alındı. İşte bu iki gelişmenin de ayrıntılarını alacağız. A Haber muhabiri Hasan Zahit Ezin bizi bekleyen arkadaşımız. Hasan, hemen detayları dinleyelim senden.
10: Merve Özkan, günaydın, iyi yayınlar dileyelim. Az önce sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi 2016 yılında hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un ölümüne ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Önceki yeni gelişme neydi? Doktoru gözaltına alınmıştı. Yalan tanıklık sıfatıyla gözaltına alındı ve bugün hakim karşısına çıkacak, adliyeye geçecek. Öncelikle bunu ifade edelim. Daha sonrasındaki yaşanan yeni gelişme neydi? Ağustos ayının başlarında Cumhuriyet Başsavcılığı'nın vermiş olduğu talimatla Fethi Kabir işlemi yapıldı. Ve Fethi Kabir işleminden sonra mezardan alınan örnekler bizim bulunduğumuz yere Adli Tıp Kurumu'na getirildi ve bu noktada inceleme altına alındı ve artık rapor tamamlandı ve rapor şu anda Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'na gönderildi ve artık gözümüz kulağımız o noktada olduğunu ifade edelim ki yine bu konuyla alakalı bağlantılı Alihan Kuruş suç örgütüyle alakalı da az önce sizin de söylemiş olduğunuz gibi yeni bir gelişme yaşandı. Sıcak bir bilgi olarak izleyicilerimize paylaşalım. Öyle ki MASAK tarafından yapılan yapılan incelemelerde şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı yaklaşık 5 şirkete el koyma kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 5 şirkete el koyma kararı verildiğini ifade edelim ki şüpheli İrfan Yılmaz hakkında ise suç örgütüne üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltı kararı verildi ve halen daha soruşturma çok yönlü bir şekilde devam ettiğini ifade edelim ki bugün yine hayatını kaybeden Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru hakim karşısına çıkacak. Yine o bölgeden de sıcak gelişmeleri izleyicilerimize aktaracağız ki yine bugün yarın oldukça kısa bir zamanda Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'na gönderilen raporlar da yine aynı şekilde ortaya çıkacak. Yine ilk olarak A Haber'de izleyicilerimize bilgileri aktaracağız diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım. Merve Özkan.
0: Teşekkür ederiz Hasan Zahitez'in paylaştığın bilgiler için. İki sıcak gelişmenin ayrıntılarını aktardı arkadaşımız bizimle. Devam edelim şimdi. Gelelim Türkiye'nin en kritik masasına. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler alt komisyonlarda şimdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda kurulan takip kurulu 4 alt komisyon oluşturulmasına karar vermişti hatırlarsanız. Komisyonların hem çalışma başlıklarını hem de üyelerin ay sonuna kadar belirlenmesi bekleniyor şimdi. Silah bırakma sürecinin tamamlanması için de Kasım-Aralık ayları işaret ediliyor.
11: Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ne yapıyorsak ülkemiz ve milletimiz için yapıyoruz.
12: Terörsüz Türkiye vizyonu kapsamında kritik bir adım daha atılmış, toplumsal bütünleşme sürecinin takibi için 4 alt komisyon kurulmuştu. Bu komisyonların Eylül ayı sonuna kadar yol haritasını ve üyelerini belirlemesi bekleniyor. Kasım-Aralık aylarında da silah bırakma sürecinin tamamlanacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda oluşturulan takip kurulu, Terörsüz Türkiye sürecinin yürütücüsü olacak. Kurulda yer alan isimler süreçte aktif rol oynayacak.
13: Terörsüz Türkiye vizyonuyla bu prangayı ülkemizin gündeminden kalıcı olarak çıkarırken iç cephemizi güçlendirmeyi, milli birlik ve beraberliğimizi daha güçlü bir zeminde geleceğe taşımayı hedefliyoruz.
14: Komisyonların kurulması kararı verildi ama henüz oluşturulmadı. Ay sonuna kadar oluşturulması bekleniyor. Üyeleri kimler olacak ve nasıl bir çalışma yöntemi izleyecekler?
12: Sürecin sahadaki uygulamalarını yürütmek üzere 4 alt komisyon kurulmasına karar verildi. Bu komisyonlar adli ve hukuki işler, izleme ve tespit, sosyal uyum ve bütünleşme, silahsızlanma ve stratejik koordinasyon komisyonları olarak belirlendi. Şimdi gözler alt komisyonların çalışmalarına çevrildi. Bakanlıklar hummalı bir çalışma yürütüyor. Alt komisyonlar için yol haritası hazırlıyorlar. Komisyonlardan en önemlisi silahsızlanma ve stratejik koordinasyon olacak. Bu komisyonun çalışmalarının diğerleri için belirleyici olması bekleniyor. Komisyonlar çalışmalarını gizlilik içinde yürütecek. Raporlarını da takip kuruluna iletecek. Son kararı kurul verecek. Komisyonların üyelerinin kimler olacağı da merak konusu. Örneğin Adli ve Hukuki İşler Alt Komisyonu'nda hakim ve savcıların yer alması bekleniyor. Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Komisyonu'nda sivillerin de yer alabileceği belirtiliyor. Orta Doğu'da çalışmalar yapmış isimler olabileceği gibi emekli büyükelçiler ve güvenlikçilerin yer alabileceği ifade ediliyor. Bu komisyonda MİT, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlığı yetkililerinin bulunacağı kesin. Komisyonların yol haritası ve üyelerinin Eylül ayı sonuna kadar belirleneceği ifade ediliyor. Silah bırakma sürecinin ise Kasım-Aralık aylarında tamamlanması bekleniyor. Sonrasında ise eve dönüş başvuruları süreci başlayacak. Edinilen bilgiye göre silah bırakma çalışmaları başladı ve devam ediyor. Silahlar Irak'ta belirlenen noktalara bırakılıyor. Bunlar Türkiye'ye getirilerek envantere geçirilecek. Takip kurulu bu silahların ne yapılacağına karar verecek. Kampların da boşaltılmaya başlandığı belirtiliyor.

0: Mahmur, Sincar, Hakurk, Başyan, Metina, Gara, Kandil bölgesi boşaltılacak yerler. Son olarak Kandil'den de terör örgütü üyelerinin ayrılmasıyla boşaltma işleminin büyük ölçüde tamamlanacağı söyleniyor.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Atina'da Yunanistan İstihbarat Teşkilatı Başkanı Demiris'le basına kapalı kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Sorunların çözümü için atılabilecek adımlar değerlendirildi.
2: MİT Başkanı İbrahim Kalın Yunanistan'a çıkarma yaptı. Mevkidaşı Demiris'le görüştü. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, Demiris'le geçen hafta Atina'da bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Sorunların çözümü için atılabilecek adımlar değerlendirildi. İki ülke ilişkilerinin Ege ve Batı Akdeniz, NATO güvenliği, istihbarat işbirliği, terör, organize suçlar, yasa dışı göç ve insan kaçakçılığı ile mücadele alanlarında kritik önemde olduğu vurgulanan görüşmede, ABD-İran savaşı, Suriye'de yeni dönem, Libya'nın siyasi birliği, Filistin meselesi, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da devam eden ihlalleri ve işgal politikaları, Suriye ve Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları ele alındı. Türkiye ve Yunanistan arasında terör ve organize suç grupları ile mücadele konusunda son dönemde yakalanan ivmenin artarak devam etmesi ve stratejik boyuta taşınması gerektiği konusunda ortak karara varıldı. MİT Başkanı Kalın ve EYP Başkanı Demiris, ikili ve bölgesel konularda servisler arasındaki yakın işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.
1: Devam edelim dünyadan haberlerle. Ukrayna'da bir operasyon sırasında ülkenin iki önemli istihbarat kurumu arasında çatışma çıktı sevgili izleyenler. Sokak ortasında yaşanan çatışmada 3 istihbaratçı da yaralandı.
0: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de güvenlik krizi yaşandı. Ülkenin iki önemli istihbarat kurumu sokak ortasında çatıştı. Olay Rusya'nın muhalif isimlerinden Stefan Kaplunov'a yönelik bir operasyon sırasında meydana geldi. Ukrayna Güvenlik Servisi SBU bir Rus suikast planı soruşturuyordu. Ukrayna Askeri İstihbarat Teşkilatı HURSA, söz konusu ismin Ukrayna'nın bağımsızlık günü kutlamaları için ülkede bulunduğunu açıkladı. İddiaya göre Kaplunov, evinin avlusunda kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı. Ukrayna makamları da olayın arkasında Rusya'nın olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine Ukrayna'nın iki istihbarat teşkilatı olan SBU ve HUR'un ortak bir operasyon düzenlediği belirtildi. Ancak operasyon sırasında iki kurumun ekipleri karşı karşıya geldi. SBU görevlerinin HUR bağlantılı bir subayı yakalaması sonrası gerilim silahlı çatışmaya dönüştü. Polis olayın yaşandığı sokağı güvenlik amacıyla kapattı. Ukrayna Başsavcılığı, istihbarat birimlerinde görevli kişilerin birbirlerine silahlı saldırı düzenlediğini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de olayın ardından harekete geçti. İstihbarat servisi başkanları hakkında soruşturma başlatılması talimatı verdi.
3: İstihbarat birimleri arasındaki utanç verici durum hakkında Başsavcı Ruslan Kravchenko ile konuştuk. Bu olaya dahil olanların ifadeleri alınacak. Tüm durum adım adım incelenecek. Her iki istihbarat servisinde de iç soruşturma yapılmalıdır. Ukrayna'da sadece Rus işgalciler vurulabilir. Başka hiçbir çatışmaya izin vermeyeceğiz.
1: Ve Trump'ın son açıklamalarına bakacağız. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İngiliz medyasına konuştu. İran'a başlattığı savaş nedeniyle mutlu olduğunu söyledi. Rusya-Ukrayna savaşına da değindi ve barışın sağlanmamasını Putin'le Zelenski arasındaki düşmanlığa bağladı.
4: İran'a saldırdığım için mutluyum dedi. Putin'le Zelenski arasında çok büyük bir husumet olduğunu belirtti. ABD Başkanı Trump dikkat çeken açıklamalar yaptı.
5: İnsanlar bunu yaptığın için mutlu musun dediğinde kesinlikle diyorum. Çünkü nükleer silaha sahip olmalarını engelledim.
4: Trump İngiliz medyasına demeç verdi. Gündeminde İran savaşı.

0: Savaşı vardı. Yakında kazanacağız dedi. İran'a karşı başlattığı saldırıdan pişman olmadığını dile getirdi.
1: Bunu yapmasaydım senin adamların arayıp onlara efendim diye hitap ederdi. Size yardımcı olabileceğim bir şey var mı efendim? Hayır, nükleer silahları olmayacak. Hayır, doğru olanı yaptım.
0: ABD Başkanı Londra yönetimini eleştirdi. Hürmüz Boğazı konusunda destek vermemekle suçladı. Biz Avrupa'yı koruyoruz mesajını verdi.
1: Ben İngiltere'yi İran tehdidinden kurtarıyorum. Eğer İran'ın nükleer silahı olsaydı bunu Amerika'ya karşı kullanmaktan ziyade Avrupa'ya karşı kullanma olasılığı daha yüksek olurdu.
0: Trump Rusya-Ukrayna savaşı hakkında da konuştu. Barışın sağlanamamasının asıl sebebinin Putin'le Zelenski arasındaki husumet olduğunu öne sürdü.
1: Sadece savaşın bitmesini istiyorum. Çok basit. Her ay 25 bin kişi kaybediyorlar. Hem Rusya hem de Ukrayna. Birbirlerinden nefret ediyorlar. Putin ve Zelenski birbirlerinden nefret ediyor ve bununla başa çıkmakta zorlanıyorlar.
2: Ve Gazze, gözler önünde yine soykırımcı İsrail Gazze'de suyu açıkça bir silah olarak kullanıyor. Gazzelilerin kısıtlı imkanlarıyla kurulan su arıtma tesislerini hedef almasının yanı sıra şimdi de su akışını tamamen kesiyor. Vicdanları sızlatan bu insanlık dramının ayrıntılarına bakalım şimdi.
3: Su dolduran bir çocuk neden hedef alınsın? O ne yaptı ki?
4: İsrail, Gazze'de su arıtma tesislerini hedef almakla yetinmedi. Soykırımcılar şimdi de suyu silah olarak kullanıyor.
5: İsrail su arıtma tesisimizi hedef aldı. Burada su yok. Bu bölgede su kalmadı.
4: İsrail'de 6 deniz suyu arıtma tesisinden 5'i deniz suyundaki bulanıklık ve filtreleme sorunları nedeniyle çalışamaz hale geldi. Bu durum İsrail'in arıtılmış su arzını %80 oranında kesintiye uğrattı. İsrail'in ulusal su şirketi Mekorot da Gazze'ye su akışını durdurarak yaklaşık 1 milyon kişiyi sudan mahrum bıraktı.
5: Burada su yok. Bu bölgede su kalmadı. Çocuklar sudan mahrum kaldı. İnsanlar burada işkence çekiyor.
4: Gazze'nin mevcut su kaynağının yaklaşık 1/3'ü İsrail'den sağlanıyordu. Geri kalanı ise kısıtlı imkanlarla yeraltı suyu pompalama ve arıtma tesisleri aracılığıyla elde ediliyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde İsrail bu tesisleri de hedef aldığı için Gazzelilerin temiz suya ulaşması daha zor hale geldi.
6: Hayatta kalmak için suya ihtiyacımız var. Burada insan çok ve su yeterli değil. İsrail de tesisi hedef aldı. Biz hayatta kalmak istiyoruz.
2: Ve İspanya'da binlerce kişi ülkede son dönemde tartışma konusu olan düzensiz göçmen sorununu protesto etti. Meydanlara akın eden binlerce protestocuyla polis arasında da arbede yaşandı.
0: Binlerce kişi meydanlara akın etti, gergin anlar yaşandı. Başkent Madrid sokakları düzensiz göçmenlere karşı büyük bir protestoya sahne oldu. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya 70 bin göçmenin girişinden hükümeti sorumlu tutan aşırı sağ partiler düzenledikleri mitingde hükümeti istifaya çağırdı. Belediyeler Federasyonu'nun çağrısıyla başta başkent Madrid olmak üzere ülke genelindeki büyük kentlerde gösteriler düzenlendi.
7: Sınırlarımızı savunmanın temel bir öneme sahip olduğuna inanıyorum. Elbette diğer ülkelere destek olmalıyız. Ben de bir yabancıyım. Ancak buraya geldim, İspanya'da. İspanyol yasalarına uyum sağladım, çalıştım ve göze batmamaya özen gösterdim.
0: Binlerce kişi ellerinde İspanyol bayraklarıyla meydanlarda hükümet istifa sloganları attı. Yer yer gerilim de tırmandı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
8: On binlerce kişinin insansız hava araçları tarafından fark edilmeden, güvenlik güçlerinin müdahalesi olmadan bir sınırı geçmesi imkansızdır. Bu olay önceden planlanmıştı. İspanyol hükümeti ve İspanya istihbarat servisleri bunu bilmeliydi. Eğer bilmiyorlarsa o zaman çok kötü yönetiliyoruz demektir. Çünkü bu her an işgal edilebileceğimiz anlamına gelir.
0: İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ise göçmen krizinin arkasında Fas'ın olduğuna dair kanıt bulunmadığını açıkladı.
8: İspanya hükümetine, İspanya'nın Ceuta kentine yönelik bu kitlesel akının Faslı yetkililer tarafından planlandığını

0: veya gerçekleştirildiğine dair somut bir kanıt sunan kimse olmamıştır.
1: Fas'taki Fenidek kentinin kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Ceuta kentine yaklaşık 70 bin göçmen yüzerek geçmişti. İspanya hükümeti de güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti. Ayrıca İspanya hükümeti İsrail'in Avrupa Birliği'ni kutuplaştırmak ve bölmek amacıyla düzensiz göçmen akınına destek verdiğini belirtmişti.
2: Kaza mı yoksa suikast girişimi mi? İşte Slovenya şu anda bu sorunun cevabını arıyor. Slovenya'da Cumhurbaşkanı Musar'ı taşıyan makam aracı kaza yaptı. Ve Musar'ın köprücük kemiği kırılırken kazanın oluş zamanı yeni bir tartışmaya da kapı araladı. Kazanın Slovenya Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında İsrail geriliminin yaşandığı bir dönemde meydana gelmesi de soru işaretlerini daha da güçlendirdi.
3: Aracı kaza yaptı. Slovenya Cumhurbaşkanı ölümden döndü. Kaza bir tünelde yaşandı. Seyir halindeki konvoyda yer alan eskort araçlardan biri şerit değiştirdiği sırada aniden frene bastı. Yandaki araç yavaşladı ama Cumhurbaşkanı ve iki arkadaşını taşıyan minibüs duramadı ve öndeki araca hızla çarptı. Kazada Sloven liderin köprücük kemiği kırıldı. Yanındaki arkadaşlarından biri de ağır yaralandı. Ancak kazanın zamanlaması olaya ilişkin soru işaretlerine neden oldu. Çünkü son dönemde Slovenya'da Cumhurbaşkanı Musar'la Başbakan Yans arasında İsrail gerilimi yaşanıyor. Slovenya, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim programı E1'in kınanmasını engelledi. Kararı veto etti.
4: You are stealing my house.
3: Filistin'e verdiği destekle bilinen Slovenya Cumhurbaşkanı ise sosyal medyasından uluslararası hukuk bir seçim meselesi değildir diyerek başbakana tepki gösterdi. Başbakan Yansa ise Gazze'de bir soykırım olmadığını öne sürdü. Slovenya'nın bağımsız bir dış politikası olacağını vurgulayarak Cumhurbaşkanı'na meydan okudu. Bu açıklamalara Netanyahu'dan da tam destek mesajı geldi. Yansa Avrupa Birliği'ne sert eleştiriler yönelten bir politikaya sahip.
5: 20 yıl önce Avrupa Birliği olmadan bir karar alınması düşünülemezdi bile. Şimdi ise masada sandalye bulabilmek için savaşıyoruz.
3: Bu gerilimin hemen ertesinde yaşanan kazaysa yeni soru işaretlerine neden oldu. Başbakanın İsrail yanlısı dış politikası ise Slovenya'da binlerce kişinin katıldığı gösterilerde protesto edildi.
2: Efendim ekranlarınızda da yansıyor şu anda. Adalet Bakanı Akın Gürlek X hesabı üzerinden önemli bir paylaşımda bulundu. 3 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını söyledi. Şimdi ayrıntıları almak için hemen Ankara'ya gideceğiz. Biz daha haber ekibinden Şener Çetin, bizi bekleyen arkadaşımız. Şener, söz sende.
6: Evet, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla sürüyor. 24 Nisan tarihinde kurulmuştu faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı ve bu kapsamda 638 dosya tozlu raflardan kaldırılmıştı ve bu ana kadar aslında gelinen süreçte 37 cinayetin perdesi ise aralanmıştı. İşte bu olaylara 3 faili meçhulün daha aydınlatılması eklendi. Özellikle İstanbul'da, Mardin'de ve Manisa'da cinayetlerin sır perdesi aralandı. Hemen detaylarına da bakacak olursak özellikle İstanbul'da 12 Eylül 2022 tarihinden bu yana kayıp olan Zeynep Yıldırım'ın kaybolmadan önce en son olarak Fethi Dağlı ile iletişim kurduğu belirlendi. Başka bir cinayet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Dağlı'nın sorgulanmasının ardından 1 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen yer gösterme işleminde bir kadın cesedi bulundu. Cesedin kimliği Adli Tıp Kurumu'nun tespit edildi ve Fethi Dağlı yürütülen soruşturma kapsamında yeniden tutuklandı. Mardin Nusaybin'de ise 2012 yılında İsmail Akın'la henüz 10 yaşındaki kızı Elif Akın'ın öldürülmesine ilişkin dosya 14 yıl sonra yeniden ele alındı. Ve bu kapsamda beyanlardaki çelişkiler, HTS kayıtları, daraltılmış baz çalışmaları ve elde edilen yeni bulgularla birlikte cinayetin şüphelileri tespit edildi. 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

0: Böylelikle aslında 37 olan faili meçhul cinayet 40'a tamamlanmış oldu. İstanbul, Mardin ve Manisa'da gerçekleşen bu faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasıyla birlikte Akın Gürlek bu duyuruyu yaptı ve son notlarında ise şu ifadeleri paylaştı. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyayı unutmayacak ve hiçbir faili meçhulün peşini bırakmayacağız ifadelerine yer verdi.
1: Teşekkür ederiz Şener Çetin, paylaştığın bilgiler için oldukça önemliydi. O faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına ilişkin açıklama. Bizde saatler onu gösterdiğinde bir sonraki saatimizde bu olaylardan bir tanesini detaylandıracağız. Bir seri katilden bahsedeceğiz sevgili izleyenler. Şimdilik virgül koyalım bu konuya da. Efendim şimdi Güllü'nün ölümüne ilişkin de soruşturmada ortaya çıkan yeni görüntüler var dosyaya giren. Güllü'yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in camdan attığını iddia eden Sultan Nur Ulu savcılıkta o anı adeta saniye saniye canlandırdı. Sultan bana biz artık baba şeklinde, o ses kayıtları çok ilginçti. Şok eden detaylar var. Şimdi o canlandırma anlarına da bakalım birlikte.

0: pencereden kızı Tuya'nın attığını ileri sürmüş, verdiği ifadeyle soruşturmanın seyri değişmişti. Olayın tek tanığı Sultan Nuroğlu'nun o gece yaşananları canlandırdığı görüntüler ortaya çıktı. Gül adıyla tanınan şarkıcı Gültut, geçen yıl 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Ölümüyle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmedi. Türkiye günlerce Güllü düştü mü, öldürüldü mü sorusuna yanıt aradı. Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmış. O gece evde bulunan arkadaşı Sultan Nuroğlu hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti. İddianamede Sultan Nuroğlu'nun verdiği ifade soruşturmanın seyrini değiştirmişti. Ulu arkadaşı Tuğya'nın annesi Güllü'yü evin penceresinden attığını ileri sürmüştü. Sultan Nuroğlu ifadesinde yaşananları canlandırarak anlatmıştı. O anların görüntüsü ortaya çıktı. Olayın tek tanığı olan Ulu'nun Tuya'nın annesinin bacaklarına sarılıp omuzuyla destekli şekilde kaldırarak pencereden nasıl attığını gösterdiği anlar soruşturma dosyasına konuldu. Öte yandan Sultan Nuroğlu'nun babasının telefon kayıtlarına da ulaşıldı. Konuşmalarda "Vallahi billahi Sultan bana biz attık baba" dediği itirafları yer aldı.
1: Bunların hepsi girsin cezaevine. Sultan bana biz attık baba dedi.
2: İnanmıyorum abi.
1: Vallahi billahi dedi ya. Dedi abicim ya biz attık dedi ya, biz öldürdük dedi ya. Tuyan bana iki tane daire teklif etti dedi. Ben de attım dedi. Sultan dedi ya biz öldürdük dedi ya.
3: Hiç kimse kendi öz annesini bir başkasının yanında camdan atmaz. Yani mutlaka işin bir noktasında o kişiyi susturabilecek bir şey var elinde. Yani ya Sultan bu işin içerisindeydi ya da Sultan ne olursa olsun bunu itiraf edemeyecek kadar iplerini Tuğyan'ın eline vermişti. Yani belli ki Tuğyan da bir şeyler biliyor.
0: Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada geçtiğimiz hafta bir görüntü daha ortaya çıkmıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Güllü düştükten sonra Tuğyan Ülkem Gülter'in ekiplerle birlikte eve çıktığı ve yaşadığı panik anları yer almıştı.
4: Abi!
5: Kim vardı?
4: Abi! Abi! Tamam,
5: kim vardı?
4: Abi!
5: Abi!
0: Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, Sultan Nuroğlu içinse yalan tanıklık suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapiste cezalandırılması istenmişti. Davanın ilk duruşması 1 Ekim'de görülecek.
6: Evet, devam edelim. Türkiye'nin konuştuğu bir başka cinayet, Gülistan Doku soruşturması kapsamında.

0: Kapsamında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi de tutuklandı. Soruşturmada toplam tutuklu sayısı da 32'ye yükselmiş oldu. Şimdi bu yeni gelişmelerin de ve son durumun da ayrıntılarını alacağız. A Haber muhabiri Yüksel Akalan, bizi bekleyen arkadaşımız Yüksel, günaydın, hoş geldin yayına. Nedir son durum ve ayrıntılar?
1: Teşekkürler Merve Özkan. Senin de ifade etmiş olduğun gibi tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için soruşturma çok yönlü bir şekilde devam ediyor. Soruşturma kapsamında tabii geçtiğimiz günlerde son olarak 5. dalga operasyon gerçekleştirilmiş ve 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu 10 şüphelinin emniyet ve adliyedeki işlemleri tamamlandı. 6'sı için savcılık kararıyla serbest bırakılırken 4'ü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tabii soruşturma kapsamında tutuklu sayısı da 32'ye yükseldi. Tutuklanan kişiler arasında ise önemli isimler yer alıyordu. Özellikle de Gülistan Doku'nun son kez görüldüğü Sarı Saltuk Viyadüğü'nden geçtiği ve geçtikten sonra hemen 2 dakika sonrasında ise dönemin Tunceli valisi Tuncay Soneli, eşi Andan Soneli aradığı tespit edilen Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman da tabii bu tespitlerin yapılmasının ardından gözaltına alınmışlardı. Kendilerine kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, suç delillerini yok etme veya karartma, aynı zamanda kasten öldürmeye yardım suçlamasıyla tabii savcılıkta ifadeleri alınmıştı. Dün itibariyle de tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Oldukça önemli bir gelişmeydi çünkü Gülistan Doku'nun son kez görüldüğü Sarı Saltuk Viyadüğü'nden geçen dönemin eski Tunceli Jandarma Komutan Vekili ve aynı zamanda eşi Gülistan Doku'nun acaba o noktada araçlarını mı aldılar, başka noktaya mı taşıdılar? Tabii bununla ilgili de gerekli açıklamada, ayrıntılı açıklamada yapılacaktır. Ancak şunu biliyoruz ki dönemin eski Tunceli Jandarma Komutan Vekili Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, aynı zamanda suç delillerini yok etme veya değiştirme ve en önemlisi de kasten öldürme yardım suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tabi soruşturma devam ediyor. Özellikle de tutuklanan isimlerin verecekleri ifadeler doğrultusunda yeni bir operasyon dalgasının başlaması da muhtemeller arasında görünüyor diyelim. Sözü tekrar sizlere bırakalım Merve Özkan.
0: Yüksel, teşekkür ederiz. Ayrıntıları paylaştın bizimle. Gülistan Doku soruşturmasındaki son gelişmeleri arkadaşımızdan aldık efendim. Devam edelim şimdi. Bolu'dan bir haber paylaşacağız. Bolu'da hayali bir mesai yaşanıyor. Ona dair bir operasyon var. Bolu Belediyesi'nde çalışmayan çöp araçları çalışmış gibi gösterilerek 34 milyon liralık fazla ödeme yapıldığı belirlendi. 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 7'si de adliyeye sevk edildi.
2: Belediye çalışmayan araçlar için 34 milyon lira ödeme yaptı, 22 kişi gözaltına alındı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada çöp toplama işini yürüten yüklenici firma aracılığıyla yolsuzluk yapıldığı tespit edildi. Bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde dahi çalışmış gibi evrak düzenlenerek yüklenici firmaya toplam 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ödeme yapıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında aralarında tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın'ın da yer aldığı belediye yöneticileri, personeli ve şirket yetkililerinden oluşan toplam 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 7 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda tutuklu bulunan Özcan dışındaki 22 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si adliyeye sevk edildi.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla Ticaret Bakanlığı, kozmetik ürünler için yeni kurallar getirmeye hazırlanıyor. Taslakta bazı içeriklerin kullanımının sınırlandırılması, ürün bilgilerinin karekopla sunulması ve çocuklara yönelik ürünlerde yeni uyarıların zorunlu tutulması öngörülüyor. Halkbank'ın katkılarıyla
3: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A Haber Radyo, Haberin radyosu.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
2: Tekstil dünyasının kalbi Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için Textivisionist.com.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
5: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
7: Paraf paraf dünyası.
8: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
9: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için ZÜCEX.com.
10: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Teknoklub üyeleri kazanmaya devam ediyor. İstediğin teknolojiyi 3-7 Eylül tarihleri arasında al. İndirimini 1-15 Ekim tarihleri arasında yapacağın 15 bin lira ve üzeri alışveriş

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Bursa-Yalova yolunun 33 ve 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Torbalı-Ödemiş yolunun 7 ve 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Merkez Bankası'nın raporuna göre deprem bölgesinde artan konut arzı kira enflasyonundaki yükselişi yavaşlattı. Yeniden imar faaliyetleriyle güçlenen arz artışının çevre illerdeki kiralık konut piyasasına da olumlu yansıması bekleniyor.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu. Reklam.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Eğer aldığımız ürünlerde sağlıklı mı diye düşünmeye başladık artık.
3: O kadar çok var ki özellikle fabrikasyon üretilen içeceklerde.
4: Tatlandırıcı kullanımına yasak geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı meyve suyu üretimine yönelik standartları yeniden belirleyen yeni bir tebliğ taslağını görüşe açtı.
5: Tarım Bakanlığı böyle bir karar aldıysa sağlık açısından doğru bir karardır diye düşünüyorum yani.
4: Hazırlanan taslak düzenlemeyle konsantre, püre ve toz formundakiler de dahil olmak üzere meyve sularında tatlandırıcı kullanma yasaklandı.
6: Yani sağlık açısından gerçekten iyi bir karar. Zaten ne içtiğimizi çok bilmiyorduk açıkçası. Ne kadar tatlandırıcı var, ne kadar gerçekten meyve ya da meyve püresi onu bilmediğimiz için bu karar eğer uygulanırsa çok güzel bir şey olacaktır bence. Yani sağlık açısından en azından biz kendimizi geçtik de çocuklar için, gelecek için iyi bir şey olacaktır bu.
4: Meyve sularında tatlandırıcı kullanımı tamamen sonlandırılırken bu bileşenlerin kullanımına yalnızca kalorisi azaltılmış veya şeker ilavesiz meyve nektarlarında izin verilecek.
7: Taslakla birlikte meyve suyu, konsantre ve toz formundaki ürünlere tatlandırıcı sınırlaması getirilecek. Ayrıca tatlandırıcı kullanımı belirli şartları taşıyan meyve nektarlarıyla sınırlı kalacak.
4: Bu kapsamda ilave şekersiz nektarlarda şeker gerini tamamen tatlandırıcı kullanılabilecek. Düşük enerjili nektarlarda ise şeker gerini kısmen tatlandırıcı eklenebilecek.
8: Benim hiç sevmediğim bir şey zaten dışarıdan böyle hani organik olmayan şeyleri almak.
4: Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan taslak doğasında bulunan şekeri işlemle azaltılmış meyve sularının üretiminde de olanak sağlıyor. Ürünün tüm diğer nitelikleri korunarak doğal şeker oranının en az %30 azaltılmasıyla elde edilen ürünler tebliğ kapsamına dahil ediliyor.
2: Ben bayağıdır meyve suyu almıyordum. Şimdi düşüneceğim artık almayı.
9: Hazır tarzı şeyler, yiyecekler çok tercih etmiyoruz çocuklardan dolayı özellikle.
1: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.

0: hoş geldiniz. A Haber ekranlarına Ajans bugün de yeni saat dilimindeyiz. Saatlerimiz onu gösteriyor. Sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz saatte son dakika olarak ekranlarınıza taşıdık. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 3 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının koordinasyonundaki çalışmalarla 3 faili meçhul cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını söyledi. İstanbul'da 2022'den beri kayıp olan Zeynep Yıldırım dosyasında bir cesede ulaşılırken, Mardin'de 14 yıl önce öldürülen baba kız dosyasında 15, Manisa'daki 2016 tarihli cinayette ise 7 şüpheli gözaltına alındı. Açıklamada 40 dosyada 46 maktulle 7 yaralının yer aldığı olayların çözüme kavuşturulduğunu da belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 3 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını duyurdu sevgili izleyenler. Toplam 40 faili meçhul cinayetinde aydınlatıldığı bilgisini yine sizinle paylaşalım. İşte onlardan bir tanesini konuşacağız biz de. Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş şimdi bizimle birlikte stüdyomuzda, konuğumuz. Mehmet, günaydın, hoş geldin yayına.
1: Hoş buldum Merve Özkan, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlek çok önemli açıklamalarda bulunduğu faili meçhul cinayetlere ilişkin her gün yeni bir detay, yeni bir gelişme ortaya çıkıyor. Tutuklanan isimleri görüyoruz, cinayetlerin aydınlatıldığını görüyoruz. Sen de şimdi buna dair çok aslında önemli bir gelişme ve görüntüleri de aktaracaksın bize. Hemen sözü sana bırakayım detayları.
1: Öncelikle şunu söyleyeyim, faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığı kurulduğu günden bugüne Sayın Bakan da ifade ettiği gibi burada çokça dosyanın şu anda artık aydınlatıldığını görüyoruz. Evet. Ve şu anda da ifade edeceğimiz bir seri katilin nasıl cinayetleri işlediği ve nasıl seri katilin yakalandığını ve ona ait geçmişe dair, hatta 2 yıl öncesine dair ulaştığımız özel görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Hangi katil zanlısından bahsediyorum? Zeynep Yıldırım'ın katil zanlısından bahsediyorum. Yine Ervan'ın katil zanlısından bahsediyorum. Ahmet isimli şahsın öldüren kişi, yani Fethi Dağlar'dan bahsediyorum ve bu kişinin aslında nasıl cinayet işlediğini, Fethi Dağlı'nın kan donduran görüntülerini şimdi ekranlara taşıdığımızda birçok kişi gerçekten şok olacak. Şu anda da ekranlarda gördüğünüz bu görüntü, en azından şu anda gördüğünüz Yaşar Dağlı, yani Fethi Dağlı'nın abisi ve yanında 6 kişiyle birlikte geçtiğimiz dakikalarda İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. İlerleyen dakikalarda mahkeme kararı da gelmiş olacak. Öncelikle hemen son dakika bilgisini vereyim. Evet. Hatırlayacaksınız, bu katil zanlısı, bu seri katilin bir yer göstermişti Esenyurt'ta ve Zeynep Yıldırım'ın, 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın cansız bedenini oraya gömdüklerini ifade etmişti. Hatta buradaki görüntülerde de olacak arkadaşlarımız verirse. O görüntülerde bir kazı yapıldı ve yapılan çalışmalarda gerçekten bir insan kemiklerine rastlandı ve onun DNA sonucunu hemen şimdi sizlerle paylaşayım. Ne yazık ki eşleşti ve o bulunan kemiklerin işte tam da burada, hatırlayacaksın, muhabir arkadaşımız Ahmet Dural bu noktaya gitmişti. Burada bir çalışma yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri uzmanlarla bu bölgede olay yeri inceleme ekipleriyle tam da bak burası inceleme yapıldı ve yapılan incelemede kemikler bulundu ve onlar da Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Geçtiğimiz dakikalarda da gelen bilgi, evet, şu anda da tespiti geldi. Adalet Bakanlığı'ndan da yapılan bilgilendirmede şu an itibariyle otopsi raporunda bu çıkan kemiklerin Zeynep Yıldırım'a ait olduğu bilgisini de son dakika bilgisi olarak sizlerle paylaşmış olalım.
0: Burası bir metruk bina mı?
1: Burası Esenyurt'ta, işte hemen arkandaki fotoğrafı bulunan

0: Hatice zanlısının abisi Yaşar Dağlı ile birlikte yaşadığı yer. Bu ev vahşet evi. Bakın tekrar ediyorum, şu anda ekranlarda gösterdiğimiz bu ev vahşet evi diye anılıyor artık. Çünkü bu evin içerisinde iki genç kız hayattan koparıldı. Bir tanesi Erva, diğeri ise Zeynep. Hı. Zeynep'i hatta nasıl öldürdüğünü, hangi koltukla boğarak öldürdüğünün görüntüsünü de o koltuğu da şimdi göstereceğiz size. Hı hı. Dediğimiz gibi en önemli gelişme, şu an en sıcak gelişme şu. Zeynep Yıldırım'ın olduğu düşünülen kemikler incelenmiş ve gelen sonuçta da şu an itibariyle tespiti yapılmış ve bu tespitte de dediğim gibi Zeynep Yıldırım'a ait olduğu belirlenmiş. Şu anda arkadaşlarımız bakın o evi gösteriyor. Evet. İşte bu evin içerisinde iki genç kız hayattan kurtarıldı. Ve evet, işte şu an gördüğün o koltuk. Bir de arkadaşlarımız şurası. Onu yeniden verebilirlerse. Evet Merve Özkan, şu an senin de gösterdiğin o koltukta 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım önce orada boğuldu. Yani boğdular, ardından da ne yaptılar? Götürüp evinin hemen arka tarafına hunharca öldürdükten sonra kazı yaparak 17 yaşındaki kızın cansız bedenini ne yazık ki dediğimiz gibi oraya gömdüklerini sizlerle paylaşmış olalım. Evet, dediğim
1: kaç
0: gibi
1: yıl geçmişti tam olarak bu olayın üzerinden Mehmet?
0: Bu 2022 yılında işlenmiş bir cinayetti. Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek göreve geldiği andan itibaren hemen faili meçhul dosyaların açılması için bir daire başkanlığı kurulduğunu ifade etti ve bu çerçevede bütün emniyet birimleri, jandarma harekete geçti ve İstanbul Emniyeti bu anlamda oldukça tecrübeli ki kısa bir süre önce hatırlayacaksın 19 yıl önceki, 22 yıl önceki cinayetleri de aydınlatmıştı ve evet, bu da onlardan bir tanesi oldu ve bunun bir seri katil olduğu da ortaya çıkmış oldu. Yani bu 17 yaşındaki kızımız kayıp olarak biliniyordu şu ana kadar. Hı hı. Ama bu faili meçhul dosyaların yeniden raflardan indirilmesiyle birlikte yapılan incelemede bir tanesi daha aydınlatılmış oldu. Şimdi bu öldürülen sadece Zeynep Yıldırım değildi. 2007 yılında bir kişiyi daha öldürdüğünü söyledim. O da alacak verecek meselesi sebebiyle Ahmet Karadağ isimli kişiyi öldürmüş. Cezaevine girmiş, 2022'de çıkmış ve 2022 ile 2024 yıl arasında iki cinayet işlemiş. Onlardan bir tanesi Zeynep Yıldırım'dı ama bu bilinmiyordu. Evet. 2024 yılında Erva'yı öldürmesiyle birlikte o dönemde yapılan çalışmalarda katil zanlısının Fethi Dağlı olduğu anlaşılmış ve cezaevine konmuştu. Ama 2 yıl aradan geçen 4 yıl sonrasında İstanbul Emniyeti araştırma yaptı ki meğerse cezaevinde bulunan bu Fethi Dağlı aynı zamanda kayıp olarak görünen Zeynep Yıldırım'ın da katil zanlısıymış. Şimdi bir özel görüntü ekranı taşıyacağız. O dönemde bu Fethi Dağlı'nın Erva Raziye Asar'ı öldürdükten sonra sokağa gidip işte oradan marketten ya da o bölgeden bir yerden poşetler aldığı görüntüsü medyada çok da konuşulmuştu. Kandıklı. Ama şimdi biz başka bir görüntü paylaşacağız. Burada durdurabilirlerse arkadaşlarım, bakın bu görüntü ne biliyor musun? Bu görüntü 2024 yılına ait ve Fethi Dağlı Erva Raziye Asar'ı internetten buluyor. Raziye bir iş arıyor. Evde temizlik yapabileceğini söylüyor. Bu da onu eve çağırıyor. Sonrasında evde onu öldürüyor. Öldürdükten sonra parçalara bölüyor ve daha sonra o dönemde medyada yer alan işte poşetlerin içerisine koyuyor. Ama bununla da kalmıyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Bunları cansız bedeni parçaladıktan sonra, 6 parçaya böldükten sonra kutuların içine koyuyor. O kutuyu götürüp buzdolabına koyuyor. Ve orada bir süre bekletiyor. Ertesi gün gece güvenlik görevlisi olduğu kulübeye cansız bedenini taşıyor. Sonra da sabahleyin de o cansız bedeninin kutulardaki cansız bedenini Beylikdüzü'nde bir inşaat atıyor. Bakın şu anda işte o ekranlarda
1: Mehmet,
0: o görüntüyü görüyoruz.
1: Mehmet, sen anlatırken kanımız dondu.
0: Yani ben de ilk duyduğumda böyle, yani seri katilin yakalanmış olması çok önemli. Daha önemli bir hususun altını çizeyim. Bakın bugün ekrandan söylüyorum. Şu anda İstanbul Emniyeti'nin en çok üzerinde durduğu neresi biliyor musunuz? 2022 ile 24 yıl arasında başka faili meçhul bir dosyayla ya da bir kayıpla ilgisi var mı yok mu araştırılıyor. Evet. Çünkü bu adam bir psikopat. Neden? Sosyal medyada iş arayan birine iş ilanı diye evine çağırıyor. Evinde parçalara bölüyor. Sonra poşetlere koyuyor. Ardından kutulara koyuyor. Kutulardan sonra da işte böyle parçalara atıyor.
1: Bunu keyfi mi yapıyor? Yani bunun
0: kadınlara
1: sebebi ne?
0: Karşı böyle bir düşmanlığı, böyle bir zaafı olduğu biliniyor. Abisi için de aynı şeyler söyleniyor. Abisi de mesela iddiaya göre, buraya iddia olarak şimdi söyleyeceğim. İddiaya göre abisi de bu gömme meselesinde, yani Zeynep Yıldırım'ın evin arka tarafına gömme çalışmasında bilgisi olduğu ve yardım ettiği iddiası var. Beraberinde bir 6 kişi daha da toplam 4 kişi daha da yanlarında

0: Bununla ilgili karar geldiğinde göreceğiz. Ama şunu söyleyeyim. Şu anda ekranlarda gördüğünüz görüntü 2024 yılında evine çağırdıktan sonra parçalara bölerek öldürdüğü Erva Raziye Asar'a ait görüntüler.
1: Şimdi
0: ve
1: o elindeki çantada ceset var.
0: Tabii. Şu an bu gördüğün kutular taşınıyor. Bunları önce buzdolabında sakladı, ardından gece güvenlik görevlisi olarak çalıştığı yere götürdü ve daha da sonrasında o güvenlik kulübesinde bunları bir gece tuttu. Sabah saatlerinde de ne yaptı? İşte onun görüntüsünü şu an ekranlarda görüyorsunuz. Bu katil zanlısı Erva'nın cansız bedenini kutulara koymuştu ve bu kutuları bu şekilde inşaat alanına attığını ekranlarda görüyoruz.
1: Evet, bunlar senin ulaştığın özel görüntüler.
0: Yani o dönemde yine bu cinayete dair çok görüntü paylaşılmıştı bizler de A Haber olarak. Ama daha çok neyi görüyorduk? Erva'nın her şeyden habersiz bir şekilde katil zanlısının evine gittiği görüntüleri görmüştük. Daha sonrasında Erva'nın bir daha o evden çıkmadığını görmüştük 2024'te. Ve bir de bu katil zanlısına ait bir görüntü vardı. Şimdi seyircilerimiz belki hatırlayacaklardır. Elinde poşetler vardı. İşte marketten mi artık nalburdan mı poşetler almıştı. O poşet görüntüleri vardı. Ama ifadesinde şu benim dikkatimi çekti. Dosyada mahkemede şunu söylüyordu. Poşete koydum, ardından kutulara koydum. Kutuları da inşaat alanına attım diye bir böyle bir ifade söz konusuydu. Biz de bunun peşine düştük ve savcılıkta orada bu da yaptığımız araştırmalarda bakın işte kutuların o kendi ifadesi olan kutular bu kutular ve Erva'nın cansız bedenini bu katil zanlısı bu şekilde kutulara koydu.
1: Evet, şu an bizim görüntülerde gördüğümüz.
0: Tabii sizin bu gördüğünüz
1: kişi,
0: görüntü.
1: İşte bu.
0: Evet, katil zanlısı. Hatta
1: psikopat.
0: Abisinde. Aynen öyle. Şu anda dediğim gibi bu görüntüler de dosyada zaten bulunuyordu. 2024 yılında katil zanlısı Erva'yı öldürdükten sonra böyle canice parçalamış, canice kutulara koyarak inşaat alanına atmış ve zaten bunun tespitinin yapılmasından hemen 24 saat sonra yakalanmıştı. Ama yakalanan bu kişi meğerse sadece Erva'nın değil, aynı zamanda 17 yaşındaki kızımız Zeynep Yıldırım'ın da katil zanlısıymış. Bunlar da ortaya çıktı. Şimdi HTS dokümanları, şunlar bunlar araştırılıyor. Yani emniyetin kendine has çalışmaları var. Bu yapılan çalışmalarda başka bir olaya ilgisi var mı yok? Bak hemen arkanda göreceksin. İşte Erva'yı görüyorsun. 2001 doğumlu. Erva burada nereye gidiyor biliyor musunuz? Burada iş bulduğunu düşünerek katil zanlısına doğru gidiyor ve ne yazık ki oraya vardığında bir daha geri dönemiyor.
1: Bunlar
0: hatta
1: Erva'nın
0: bir yandan da
1: son görüntüleri.
0: Notlarım arasında bir yandan da bakıyorum Erva'nın o dönemde. Şimdi Erva'nın mesajını okuyorum. Diyor ki selamünaleyküm arkadaşlar, acil aylıkçı veya günlükçü iş arıyorum. Daha önce kasiyerlik ve lojistik depo çalışmaları çalışmıştım. Yardımcı olursanız sevinirim diyor. Bu katil zanlısı bu mesajı görüyor. İşte gördüğüm bu Erva
1: Asar'ın bir sayfa,
0: Erva Asar'ın
1: ilanları ismiyle burada da iş arayanlar mesajlarını yazıyorlar oradan da iş bulmak için, ama o katil zanlısı demek ki bu sayfayı sürekli kontrol ediyor, oradan birilerini ağına düşürmeye çalışıyor.
0: Aynen öyle Merve Özkan. Bakın Merve, bu gördüğün mesaj Erva'yı bu psikopata, bu katil zanlısına ölüme götüren mesaj. Bunu görüyor ve bunun üzerine kendisine mesaj atıyor. Sigortalı çalıştırabiliriz diyor. Şu kadar para veririm diyor. Bunun üzerine o da iş görüşmesi diye gidiyor. Daha sonrasında gittikten sonra evin kapısını kapatıyor. Ardından artık kötü tekliflerden bulunuyor. Ne yapayım, oralara çok girmeyeceğim. Ardından da anlaşmazlık oluyor ve Erva'yı evin içerisinde öldürüyor. Ardından da işte bu kutulara koyuyor. Buzdolabında saklıyor. Ardından güvenlik olarak çalıştığı yerde güvenlik kulübesinde bir gece tutuyor. Daha sonra da bu cansız bedenin bulduğu kutuları Beylikdüzü'nde bir inşaat alanına atıyor. İşte bu gördüğün kan donduran görüntü böyle. Bu psikopatın 2022 ve 2024 yılları arasında başka bir kayıpla ilgisi var mı? Başka faili meçhul olarak bulunan bir olayda ismi geçecek mi? İlgisi var mı? Bilmiyor. Çünkü
1: aslında
0: neden? Bu kişi 2022'de ne yapmış? Zeynep Yıldırım öldürmüş. Ardından 2 yıl süre geçmiş. Erva'yı öldürmüş. Peki bu 2 yıllık süre zarfında başka birilerine iş verme vaadiyle ya da başka bir gerekçeyle tuzağa çekti mi? Yanlarına getirdi mi? Bu araştırılıyor. Ama bildiğim bir şey var. Zeynep'in Fethi Dağlı'yla eve geldiğini, evde olduğunu bilen bir diğer isim kim? Yaşar Dağlı, yani abisi.
1: Abisi.
0: Ve abisiyle ilgili

0: ilgili de çevrede yapılan araştırmalarda çok da iç açıcı şeyler söylenmiyor açıkçası.
1: Çekim bir insan değil.
0: Onun da olmadığı biliniyor. Zaten o da bu gerekçeyle Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından göz altında. Yani burada demek istediğim şu, bu faili meçhul dosyalarının açılmış olması bir kez daha hayati önem taşıyor. Evet. Yani Sayın Bakan'ın, Adalet Bakanı Akın Gülley'in dediği gibi adalet er ya da geç tecelli ediyor, tecelli etmeli. Ve burada da dediğim gibi bu gördüğüm görüntüler insanın yüreğini burkuyor gerçekten. Bak arka tarafında iş buldum diye giden gencecik bir kızımızı görüyorsunuz. O dönemde bu görüntüler yayınlanmıştı medyada. Ama daha sonra bu görüntüleri izlediğimizde gördük ki düşündüğümüzden çok daha büyük bir vahşet.
1: Vallahi tüylerimiz diken diken oldu. Hatta sen anlatırken Faruk Erdem'in çok derin iç çektiğini duydum ben hemen yanımızda.
0: Gerçekten kan donduran görüntü.
1: Yani eminim izleyicilerimiz de şu anda bir taraftan ya bir iş bulma vaadiyle bir Facebook'taki bir platforma yazdığı mesaj sonrasında genç kızın başına gelenler sonrası hayretler ve şaşkınlık içerisindedir diye düşünüyorum. Yani, aslında sizin de kısaca bir yorumunuzu almak isterim Faruk Erdem.
2: Yani şöyle bakıyorum, bir husumet yok, bir tanışıklık yok, tamamen canavarca ve sapıkça bir hisle yapıyor demek ki ve o dönemde bir cinayet işlediği halde 3-4 yılda dışarıda çıkmış, öyle de bir durum var.
0: Şöyle 2007'de giriyor, orayı düzelteyim, 2007'de giriyor, 2022'de çıkıyor. Yani orada herhalde bir denetimli serbestlik diye biliyorum ben onu. Bununla ilgili de zaten sonrasında düzenlemeler yapıldı. Belki bunun üstüne daha çok çalışılmalı.
1: Evet.
0: Ama bildiğimiz bir şey var. Bu faili meçhul dosyalarının yeniden ele alınmış olması çok önemli. İşte böyle katil zanlıları zaten bu cezaevindeydi ama başkaları varsa da bu tarz olaylara karışmış. Bunlar da işte bu tekrar açılan dosyalarla
1: yeni teknolojik ekipmanlarla
0: olacak.
1: Birlikte evet, günümüz teknolojisiyle daha da aydınlatılıyor.
0: Yakından takip ettiğim için İstanbul'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü gerçekten burada çok titiz bir çalışma yaptı. Olayları birbirine bağlaması şöyle Faruk Erdem, özellikle 2024'teki olay üzerinden bilindiği için bir de bakıyorlar ki Zeynep'in HTS kayıtlarında bu kişi var ve o şüphe üzerine gitmesiyle olay aydınlatılmış oldu.
1: Evet, çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Mehmet Karataş, edindiğin özel görüntüler ve bilgilerle birlikte hepimizi aydınlattın. Bu konuya dair gelişmeleri paylaştın. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş'ın özel görüntülerini taşıdık efendim ekranlarınıza. Devam edelim şimdi. Sevgili izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi. Sivas Kongresi Anadolu'da farklı cephelerde faaliyet gösteren milli güçlerin müşterek bir ideal etrafında birleşmelerini sağlayan tarihi bir dönemeçtir. Kongre ile milletimizin işgalci güçlere asla boyun eğmeyeceği, birbirine sımsıkı kenetlenerek mücadeleye hazır olduğu bütün dünyaya ilan edilmiştir. Sivas Kongresi'nde hakim olan milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu günümüzde de milletimize, bayrağımıza, vatanımıza ve devletimize yönelen tehditler karşısında en büyük gücümüzdür. Bundan 107 yıl önce imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim ve kararlılık bugün de Türkiye 100 yılı hedefimizde en güçlü motivasyon kaynağımızdır. Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor. Bu kongreye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum notuyla da bitirdi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı paylaşımın detaylarını da taşıdık ekranlarınıza. Sevgili izleyenler, Nepal'deki faciayı günlerdir konuşuyoruz ve 9 gün sonra Nepal'de mucize bir kurtuluş haberi paylaşıldı. İki işçi hidroelektrik santralinin tünelinden sağ çıkarıldı. Bakın o görüntüler geliyor şimdi ekranlarınıza. Nepal'de meydana gelen selin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor hala. 1200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin 9. gününde hidroelektrik santraline ait bir tünelden iki işçi sağ kurtarıldı. Yetkililer ve kurtarma ekipleri 26 Ağustos'ta Trişuli Nehri'nin yukarı kesimlerinde meydana gelen buzul çökmesinin nehir boyunca 6 hidroelektrik projesiyle bağlantılı tünellerde en az 900 kişiyi mahsur bırakmış olabileceğine inanıyor.

0: Ve geçtiğimiz günlerde yine Nepal'den yaptığımız canlı yayınlarda da o noktadaki tünellerde belki kalanlar vardır umuduyla da oksijen alabilmelerini sağlamak için bazı kazılar yapılmıştı. Ve görüyoruz ki onlar da netice vermiş. Nepal'deki faciadan 9 gün sonra da iki mucize kurtuluş gerçekleşti. Bakın o tünelden işçilerin çıkarılma anlarına dair görüntüler de bir yandan ekranlarınıza geliyor. Efendim, Girne açıklarında batan feribotta kaybolan Nihat Pancar'a ait görüntüler ortaya çıktı. 51 yaşındaki adamın ailesine sürpriz yapmak için yolculuğunu haber vermeden gitti, yaptığı öğrenildi.
1: Sürpriz yapacaktı, gelecekti, bizi burada görmek istiyordu.
2: Gemi kazasında kaybolan Nihat Pancar'ın son görüntüleri ortaya çıktı. 51 yaşındaki Pancar, memleketi Hatay'dan iş bulmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmişti.
1: 3 ay önce gitmişti, iş için gitmişti, iş aramaya gitmişti. Kendi aşçı.
2: Bir süre çalışan Pancar, ailesine sürpriz yapmak istedi. Haber vermeden 30 Ağustos'ta Girne'den Mersin'e hareket eden feribota bindi.
3: 30'unda konuştuk ama buraya geleceğini ya da yolculuk yapacağını hiçbir şey söylemedi.
1: Haberimiz yoktu. En son 10.30'da kızımla görüştü. 10.30'da kızımı aradı. Dedi baba ne zaman geleceksin? Geleceğim dedi inşallah.
2: Ama yolculuk hayalleri yarım bıraktı. Akdeniz açıklarında alabora olan feribot battı. Nihat Pancar'dan da bir daha haber alınamadı. Ailesi gemide olduğunuysa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki arkadaşından öğrenebildi.
3: Şans eseri haberde gördük. Ulaşmaya çalıştık, ulaşamadık.
1: Feribotun battığını söyledi. Eşin içinde mi değil mi bilmiyorum dedim. Gelmedi. Oraya arkadaşını aradım. Arkadaşı evet maalesef ne hafta içinde. Bindi geliyor dedi.
2: Pancar'ın gemi içindeki son görüntüleri de ortaya çıktı. Geminin su aldığı anlar kayıt alan Mustafa Karavapur'un cep telefonu kamerasına yansıdı.
4: Biraz daha ama bu tekne İşte düzgün gitmeyen bir tekne. Teknenin içi su almaya başladı. Şöyle şekilde bir sarsıntı var.
0: Değerli izleyenler, İstanbul Silivri açıklarında iki geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu gemisine ulaşıldı mı? Arama kurtarma çalışmaları hangi noktada? A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural bölgede yakından takip eden arkadaşımız, hemen dönelim. Nazif, nedir son durum şu anda?
5: Arama kurtarma çalışmaları kazanın ilk yaşandığı bölge öncelikli olarak çevresine de yayılacak şekilde devam ediyor. Bu noktada Alsu gemisiyle alakalı çalışmalar devam ediyor. Bir yanımızda hemen Alsu gemisi var. Şu anda da o gemiye doğru ilerleyen veya o çevrede olan bir sahil güvenlik botunun da o noktaya doğru ilerlemiş olduğunu söyleyelim. Elbette bir yandan soruşturma da devam ediyor. Konuyla alakalı an itibariyle iki kişinin tutuklanmış olduğu bilgisi var elimizde. Tutuklanan kişilerin ise Alsu gemisinin köprüsünde görevli olan, o saatler içerisinde görevli olan 3. kaptanı ve o saatlerde görevli olması gereken 1. kaptanı olduğunu hatırlatmış olalım. Arama kurtarmada öncelik elbette kayıp olan 10 personelde ve bu 10 personelin arama çalışmaları da ummalı şekilde devam ediyor. Çok sayıda geminin bu noktada olduğunu, su altı aramaların da sonarlar ve denizaltı vasıtasıyla devam ettiğini ve beraberinde de havadan da yine çok ciddi bir destek olduğunu, helikopter vasıtasıyla ve uçaklar vasıtasıyla desteğin artmış olduğunu hatırlatalım. Elbette bilirkişi raporu da yine bu noktada önemli. İlk çıkan ön raporda aslında bu kazanın her iki gemi tarafından da kusurlu şekilde gerçekleştiğini belirtiyor bilirkişi raporu ve bu noktada özellikle Tuğberk İmamoğlu, batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin AİS'inin yani radar sistemlerinin açık olmadığı ve bu sebeple de hayalet gemi sıfatıyla seyir seferine devam ettiğini belirtiyorlar ve devamında da normal şartlarda 1. kaptanın köprüsünde olması gerekirken gemiye henüz kazadan bir gün önce katılmış olan tecrübesiz bir 3. kaptanın an itibariyle gemide o esnada kaza esnasında görevli olduğunu

0: yine belirtiyor. Bilirkişi raporu ve son olarak da şunun da bilgisini vermiş olalım. Konuyla alakalı da çalışmaların, soruşturmanın devam ettiğini belirtmiş olalım. Sahil güvenlik botu da sürekli şekilde aslında sadece bu noktada değil, aramaların yapılmış olduğu 15 ila 20 mil, 20 deniz mili arasındaki o aralıkta sahil güvenlik ekiplerinde çalışmaları sürüyor. Elbette yakınlar var bu noktada. Onlar da kayıp olan 10 kişinin yakınları da bir an evvel o 10 kişiye sağlıklı bir şekilde ulaşılmasını temenni ediyorlar. Artık o kazanın üzerinden neredeyse 2,5 gün geçti ve bizler de bu noktadaki bekleyişimizi sürdürüyoruz. Elbette etkin olan çeşitli unsurlar var. Bunlardan birisi hava koşulları ve deniz koşulları. Deniz koşullarında şöyle bir durum, parantez var aslında. Denizin üstündeki koşullar bir tarafta, bir yandan da denizin altındaki dalgalanmalar, denizin altındaki çeşitli farklı yönlere doğru ilerleyen dalgalanmalar da yine etkili oluyor bu arama kurtarma çalışmalarına ve beraberinde hava koşulları da şu saat itibariyle iyi olsa da ilerleyen saatlerde daha sert koşulların oluşması durumunda, özellikle 18 mil açıklıkta daha sert koşulların oluşması durumunda bu da arama kurtarma faaliyetlerini etkileyen cinsten bir faktör diyelim. Bu noktadan Silivri'den sözü yeniden size bırakalım.
1: Teşekkür ederiz Ahmet Nazif Ural. Teşekkür edelim, oradaki gelişmeleri aktardın, bize paylaştın. Dileriz ki güzel haberleri verirsin sen de oradaki takiplerin sonucunda. Devam edelim şimdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki feribot faciasında 10 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 18 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor. Şimdi de Girne'ye uzanacağız. A Haber muhabiri Kübra Tepeci gelişmeleri aktarmak için bizi bekleyen arkadaşımız. Kübra, nedir son durum?
2: Evet Merve, sen de belirtmiş olduğun gibi bu kaza pazar günü gerçekleşmişti ve cuma günündeyiz. Kayıp kişiler var hala. Arama kurtarma çalışmaları aralıksız 7/24 devam ediyor. Hem havadan, hem denizin altından, hem denizin üstünden ekiplerin çalışması bu noktada kayıplara ulaşmak için devam ettiğini belirtmiş olalım. Dün Cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz Kıbrıs'a gelmişti. Burada kayıp vatandaşların aileleriyle görüşmüştü. Ardından Sayın Tufan Erhürman'la bir taziye ziyareti yaptıktan sonra Başbakan Sayın Ünal Üsteli'yle bir ortak basın açıklaması yapmıştı ve bu basın açıklamasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı açıklanmıştı. Böylelikle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselmişti. Kayıp olarak arananların sayısı da 18'e düşmüştü. Tabii şu anda şöyle bir konuşma da dönüyor, birçok noktada da paylaşımlar yapılıyor. İki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı yönünde bir etrafta dönen bir konuşma da var ama bununla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Lakin Başbakan Ünal Üstel buraya geldi ve kriz masasında şu anda bir toplantı gerçekleştiriyorlar. Ardından da bir basın açıklaması yapılması beklendiğini de belirtmiş olalım. Ama şu anda resmi olarak açıklanan rakamları tekrardan hatırlatayım. Hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselirken kayıp olarak arananların sayısı da 18'di. Tabii o 18 kişiden gelecek haberi bekleyenler limanda hala bu noktada bekleyişini sürdürüyor. Pazar günü olay gerçekleşmişti ve bulunduğumuz Girne Limanı'ndan gemi kalkmıştı. Buradan ayrıldıktan çok kısa bir süre sonra ise denizin ortasında büyük bir can pazarı yaşanmıştı. Tabii şunu da belirtmiş olalım. Yaralılar vardı, hastaneye kaldırılmıştı. Bununla ilgili de dün resmi açıklama yapıldı. 131 kişinin tedavisinin tamamlandığının, 2 kişinin hastanedeki tedavisinin devam ettiğini ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı söylenmişti. Aynı zamanda yine Başbakan Ünal Üstel açıklamıştı geçtiğimiz günlerde. Bayın Rık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Erhan Arıklı'nın görevden alındığı duyurulmuştu. Tabii Türkiye'den gelen gemilerimiz vardı bu noktada. Özellikle TCG Alemdar ve TCG Işın'ın yaptığı çalışmalar neticesinde aslında hayatını kaybedenlerin, son olarak açıklanan iki kişinin aslında geminin enkazından çıkarıldığını da hatırlatmış olalım. TCG Işın ve Alemdar geldi ve çalışmaları bu noktada hala devam ediyor. Tabii Alemdar'la Işın'ın yanı sıra helikopterlerle yine İHA'larla arama çalışmaları devam ediyor. 8 gemi, 9 bot, 1 uçak, 7 helikopter, 5 İHA ile arama kurtarma çalışmaları dediğimiz gibi aralıksız devam ediyor. Dün mahkemede olmuştu. Türkiye'de bizim gözaltı süreci burada tutuklama olarak aslında devam ediyor. Dün yine 9 şüpheli burada tutuklama olarak verildiği için 9 tutuklu yargılanan kişi mahkemede hakim karşısına çıkmıştı. Ve şüphelilerin gözaltı süresi 8 gün daha uzatıldı ve 8 gün sonra tekrardan hakim karşısına çıkacaklar. Tabii duruşmayı da takip ediyor olacağız. Bizler kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer'le birlikte Girne Limanı'ndan canlı yayınımızı gerçekleştirdik diyelim ve yeni gelişmeler, detayları oldukça sizlere aktarmaya

0: devam edeceğiz diyerek sözü size bırakalım.
1: Kübra Tepeci aktardı son gelişmeleri efendim. Teşekkür ediyoruz kendisine. Yeni gelişmeler oldukça paylaşacağız sizinle. Şimdi sevgili izleyenler, Yunanistan'da yine bir panik var. Mekke Anlaşması'nın yankıları devam ederken Başkan Erdoğan Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmasına yönelik sert uyarılar yapmıştı hatırlarsanız. Erdoğan'ın sözleri Atina'da adeta deprem etkisi yarattı. Ancak Miçotakis yönetimi tüm dünyanın artık soykırımcı olarak kabul ettiği İsrail'den medet umuyor.
2: Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.
3: Dünya siyasetinde kartlar yeniden dağıtılıyor. Küresel dengeler Ankara merkezli şekilleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bişkek dönüşü uçakta, Yunanistan girdiği bu yanlış yoldan dönmeli. Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeli uyarısı Atina'yı alarm durumuna geçirdi. Erdoğan'ın Bişkek'te Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı 1,5 saatlik zirve de stratejik ortaklık ve enerji hamlesi vurgularıyla dünya manşetlerinden düşmüyor.
4: Akkuyu nükleer santralinin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız. Ve bu hazırlıkların içerisindeyiz.
3: Ankara sadece arabuluculukla yetinmiyor. Dünyadaki adaletsizliğe karşı da en gür sesi yükseltiyor. Türkiye'nin savaş suçlusu Netanyahu hakkında kırmızı bülten ve yakalama kararları da Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir insanlık dramına imza atan İsrail'i adalet kıskacına aldı.
2: Biz soykırım şebekesinin köpürttüğü nefret diline, husumet diline, gerilim ve kavga diline teslim olmayacağız. Zalime zalim, hayduta haydut, katile katil demeye devam edeceğiz.
3: Orta Doğu'da yıllardır süren kronik krizlerde artık anahtar ülke Türkiye oldu. Mekke Anlaşması diplomasi koridorlarına damgasını vururken Ankara'nın terörsüz Türkiye hedefiyle terör örgütlerine karşı savaşsız tasfiye başarısı da dünya gündeminin sıcak başlığı olmaya devam ediyor.
2: Bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG, topunuz gelin. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız.
3: Terör koridoru haritalarını yırtıp atan Ankara, sınır güvenliğinde geri adım atmayacağını da tüm dünyaya bir kez daha kanıtladı.
1: Ve Gazze'deki son duruma bakacağız. Suyunu, gıdasını, her şeyini kesti işgalci İsrail ordusu. Gazze'yi ölüm çukuruna çeviren İsrail sivilleri sürgün etmek için yine harekete geçti. İsrail'in ırkçı ulusal güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir, Bağ Koparma 710 ismini verdiği yeni projesini duyurdu. Ve buna göre ilk yıl 250 bin, 7 yılın sonundaysa 1,9 milyon Filistinlinin Gazze'den tehcir edileceğini söyledi.
5: Kürsüye çıktı, Gazze için tehcir planını açıkça duyurdu. İsrail'in ırkçı ulusal güvenlik bakanı Ben-Gvir yine haddini aştı.
6: İlk yıl 250 bin kişi Gazze'den ayrılacak.
5: İsrail Gazze'de yaklaşık 74 bin kişiyi katletti. Soykırım ordusu abluka altına aldığı bölgede sağlam bina bırakmadı. Her gün ölüm korkusuyla yaşayan siviller derme çatma çadırlarda yaşamaya mahkum edildi. Kana doymayan İsrail, öldürmediği Filistinlileri Gazze'den sürmek istiyor. Tehcir planını Ben-Gvir duyurdu. Irkçı bakan, Filistinlilerin 7 yıl içinde Gazze'den sürüleceğini açıkladı.
6: Hedeflerimizden bahsediyoruz. İlk yıl 250 bin kişi Gazze'den ayrılacak. Bu mümkün. 3 yıl içinde 1 milyon kişi Gazze'den ayrılacak. 7 yıl içinde ise Gazze'den ayrılacak kişi sayısı neredeyse 1,9 milyona ulaşabilir.
5: Plana ise Bağ Koparma 710 ismini verdi. Ben-Gvir bazı ülkelerin bu planı kabul ettiğini iddia etti.
6: Size söylüyorum, en gizli toplantılara katıldım. İsrail devletine bunu yapmaya istekli olduklarını bildiren ülkeler var.
5: Ayrıca İsrail'in sürgün planı içinde bakanlık kuracağı açıklandı.
6: Evet, bir göçmenlik bakanı olacak. Bu görevi kendimiz üstleneceğiz ve bir göçmenlik proje yöneticisi olacak ve çalışmaya başlayacağız. Gazze'nin yeniden inşası yaklaşık 71 milyar dolara mal olacak.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ülkenin bağımsızlığının 250. yılı anısına üzerinde portresinin yer aldığı 1 dolarlık madeni para bastırdı. 25 adedi 61 dolardan, 100 adedi ise 154,5 dolardan satışa çıkan hatıra paraları saatler içerisinde de tükendi.
7: Temsilciler Meclisi ve Senato'nun önünde yaşayan bir kişinin Trump'ın 250 dolarlık banknotun üzerinde yer alabilmesi için bu ilk şartı değiştirmeye yönelik bir kanun teklifi bulunuyor.
8: 250 dolarlık banknot çabası sonuç vermedi. Çareyi hatıra parasında buldu. ABD Başkanı Donald Trump üzerinde portesinin yer aldığı 1 dolarlık madeni para bastırdı. ABD Federal Darphanesi 2 Eylül'de piyasaya sürülen paranın görselini paylaştı. 1 dolarlık madeni paranın ön yüzünde Trump'ın portresi yer aldı. Hatıra parasının üst kısmına özgürlük anlamına gelen Liberty kelimesi basılırken alt kısmına ise bağımsızlığın 250. yılını simgeleyen 1776-2026 tarihleri yazıldı. Trump'ın portesinin sağındaki In God We Trust, yani Tanrı'ya güveniyoruz yazısı da dikkat çekti. Bu ifade ABD'de 1957 yılından sonra basılan tüm banknotlarda da yer alıyor. ABD basınına yansıyan detaylara göre piyasaya 125 adet sürülen bu madeni paralara ilgi de yoğundu. 25 adedi 61 dolardan, 100 adedi ise 154,5 dolardan satışa çıkan hatıra paraları saatler içerisinde tükendi.
1: Ve piyasalara bakacağız şimdi. Altında bir hareketlilik söz konusu. 3 günün ardından yeniden bir yükseliş var altında.
9: Doğru.
1: Bir onu konuşalım. Sevgili izleyenler, yükseliş tekrar başladı. Şimdi değerli metalin gözü önce tarım dışı istihdam verisinde, sonraysa FED kararında olacak. Bu da önemli bir beklenti şu an için. Evet, ne oldu da altın tekrar yükselmeye başladı?
9: Altın aslında şu anda pozitif görünse de hani bir yatay seyir devam ediyor. Hı hı. Ağustos ayını iyi geçirmişti altın aslında. %10'un üzerinde bir artışla kapattı. Hı hı. Hem ons tarafında hem gram tarafında. Hatta hatırlarsan 7000 liranın da üzerine çıkmıştık. 7200 evet. liraları görmüştü. Yeniden 7000 lira bandına şu anda gelmiş durumda. Tabii Fed'in alacağı faiz kararı şu anda bekleniyor. Bu arada bazı Fed yönetim kurulu üyelerinin yaptığı açıklamalar var. Faizin sabit tutulacağı yönde, işte enflasyonun düşme eğiliminde olma ihtimalinin yüksek olması Amerika'da. Dolayısıyla faizin arttırılma ihtimali biraz daha zayıfladıkça hem para piyasaları, hem borsalar, hem de altında küçük bir yükseliş söz konusu oldu. Tabii dediğin gibi hem istihdam verileri hem de Fed'in bu faiz kararı çok önemli olacak, özellikle Eylül ayında. Fed'in faiz kararıyla birlikte eğer sabit tutarsa altın bu arada yeniden yükselişini sürdürebilir. Hatta indirme sinyalleri verirse, ki bence zayıf bir ihtimal, şu anda hani 95 dolarlarda olan bir petrol düşünüyoruz. Henüz Körfez'de bir anlaşma zaten sağlanmış değil. Dolayısıyla böyle bir sinyal verilirse o da altına bir yeni bir rally yaptırabilir.
1: Bu da aslında öngörüleri biraz daha doğruluyor değil mi? Evet. Biraz daha destekliyor yıl sonuna doğru yine altının yükselişine dair.
9: Yani burada işte dediğim gibi üçlü bir besleme var altına. Yani yüksek faiz, güçlü dolar, dolayısıyla ve altının satışı. Bunlar altını baskılıyor.
1: Evet.
9: Bunlar tam tersine döndüğü zaman, dolar zayıfladığı zaman, işte faiz arttırımı ihtimali biraz daha zayıfladığı zaman ve altın alımı merkez bankalarından devam ettiği zaman da Bu sefer altın yukarıya doğru hareket ediyor. Tamamen işte buradaki körfezdeki gelişmeler ve onun ortaya çıkardığı enflasyonun etkisiyle belirlenen faize bağlı bir altın görüyoruz.
1: Cumhuriyet altında özellikle 3,33'lük bir yükseliş var iç piyasada elbette.
9: Evet tabi bunlar iç piyasada.
1: Yani şu anda bir talep mi var?
9: Talep de olabilir. İşte içeride daha az altın olabilir ama biz burada tabi ölçü biraz da gram altın. Netice itibariyle o

0: konulacak işte enflasyon hedeflerimiz, faiz hedeflerimiz, yapılacak yeni reformlar.
1: Tabii açıklanacak.
0: Bütün bunlar açıklanacak. Bunlar tabii piyasaların da beklediği konular aslında, önümüzdeki dönemi görebilmek adına. O yüzden de içeride borsayı da istersen bir bakalım.
1: Hemen ona da bakalım. Evet.
0: Biraz tepki alımları da gelmişti. Yani hafta başı hatırlarsan bütün dünyadaki borsalarla birlikte hareket etti. Ve geri çekilme olmuştu. Bir satış gelmişti. 13.800 seviyesine kadar geri çekilmişti. Sonra tepki alımları geldi. Bugün de gene yatay pozitif bir süreç devam ediyor borsada. Borsada hala yön yukarı doğru gidecek. Orada daha yol da var içerideki piyasamızda. Çünkü 15.000, 16.000 rakamları da konuşuluyor. Hem şirketlerin karlılıkları geliyor, işte enflasyonun düşmesiyle birlikte şirketlerin performansları da artıyor. O yüzden borsamızda hala gidecek yol var gibi görünüyor.
1: Geçtiğimiz yıl bir düşüş söz konusuydu, ancak 2026'da yine borsanın yükselişte olduğunu, o seyrinde yine yükseliş paralelinde devam edeceğini görebiliyoruz şu an için.
0: Biz ama şimdi petrol hala şurada riski oluşturuyor istersen. Evet. 95 dolarında üzerinde. Ve çok da ciddi bir rakam bu. Hani bu bir yeni normal olmamalı. Yani bu yeni normal olursa o zaman yeni normal yüksek faiz olur. Yeni normal yüksek enflasyon olur. Evet. Bu da sürdürülebilir bir ortam
1: değil
0: bütün
1: tabii
0: dünya
1: ki.
0: için.
1: İşte orada da gözler bir tarafta Hürmüz'den gelecek haberlere çevrilmiş durumda. İran, Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu'daki gelişmeler, işte petroldeki şu anki seyri gözler önüne seriyor efendim. Devam edelim şimdi. Yine herkesi ilgilendiren bir haberle devam edeceğiz. Faruk Erdem, teşekkür ediyoruz
0: ben
1: bu
0: teşekkür
1: arada.
0: Ederim.
1: Piyasaları da değerlendirdik. Efendim, ev sahibi ve kiracı arasındaki kira bedelinden depozitoya kadar birçok anlaşmazlığın önüne geçecek E-Devlet uygulamasında yeni dönem başlıyor. Artık kira sözleşmeleri E-Devlet üzerinden yapılacak. Peki ayrıntılar nasıl olacak? Gelin biz de hemen buna dair kafamızdaki o soru işaretlerini giderelim. A Haber muhabiri Erşan Karaca ve konuğu bizi bekliyor. Hemen sözü size bırakalım. Yeni uygulama için.
2: Günaydınlar ve iyi yayınlar diliyorum. Aslında önemli konu şu ki, aslında önemli, oldukça önemli bir başlığımız var. Emlak sektörü biliyorsunuz ki hem Türkiye'de hem de dünyada en önemli sektörlerden bir tanesi ve yine aynı şekilde Türkiye içerisindeki hem emlakçıları hem ev sahiplerini ilgilendiren bazı önemli konular var. Şimdi bir vatandaş veya bir ev sahibi ilan vermesi sonucunda, yani bunun herhangi bir şekilde olumsuz durum doğurmaması için E-Devlet üzerinden artık ilan verilecek ve kontrollü bir şekilde devam edecek. Peki detaylarda neler var? Çok değerli yayın konuğumuz gayrimenkul uzmanı Olcay Servil ile birlikteyiz. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim Erşan Bey.
2: Efendim, öncelikle arkamda bir tahta var. 4 Kasım 2024'ten itibaren başlamışız. Şimdi kira sözleşmeleri için yeni bir hazırlık var E-Devlet'te. Detayları sizden öğrenelim.
3: Evet, kira sözleşmelerimiz biliyorsun vatandaşla ev sahipleri arasında yapılan ve genelde işte bir nüshasının ev sahibinde tutulduğu biraz gizli kapaklı, finalde eğer bir anlaşmazlık yoksa bu şekilde de devam eden sözleşmeler. Ama buradaki özellikle pandemi döneminde başlayan bu kiracı ev sahibi tartışmaları bir ara o kadar zirveye çıktı ki, bırakın sadece ticaret tarafını işin, ne yazık ki Adalet Bakanlığı bile olaya dahil oldu. Çünkü mahkemelerdeki dosyalar yüzünden mahkemeler kendi normal işlerini yapamaz hale geldiler. Dolayısıyla ilk 4 Kasım 2024 tarihinden başlamak kaydıyla kira kontratları E-Devlet üzerinden yapılmaya başladı. Ama buna henüz bir mecburiyet gelmedi. Ama bunun mecburi olma aşamasına, finale artık geldik diyebiliriz. Yani çünkü 9 Mayıs 2025'te bu işe ev sahiplerinden sonra işte emlakçılar, emlak işletmeleri, aracılar, hukukçular da sisteme dahil edildi. Faz 3'te de artık onaylanan sözleşmelerin işte 15 gün içinde düzenlenmesi gibi çeşitli teknik detaylar dahil edildi. Artık finalde karar bekliyoruz. Artık uygulamanın kararını bekliyoruz. Çünkü Türkiye'de mevcuttaki kontrat sayısı yaklaşık 7,5 milyon. Kiracı kontratı sayısı 7,5 milyon. Ve sadece bunun 72.581 tanesi dün itibariyle E-Devlet'teydi. Yani %1 civarında bir yoğunluk var burada. Bunun çok artması lazım. Çünkü burada en azından bu hukuki anlaşmazlıklar, vergi kaçırma kısımları ve benzeri kısımlar bununla çözülecek. Eğer kiracıyla mal sahibi arasında bir tartışma varsa hukuki olarak bu çözülecek diyelim.
2: Evet. Efendim çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun değerli yayın konuğumuz. Gayrimenkul uzmanı olacağız.

0: Örneğin de belirtmiş olduğu gibi artık kiracı ve ev sahibi arasındaki güveni sağlamak için bu sistem artık E-Devlet'ten devam edecek diyelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
1: Efendim, Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu öğrencilerinden 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara 9 öğrencisi hayatını kaybetmişti. Saldırganın anne babası şimdi hakim karşısında. Mehmet Geçgel yakından takip ediyor. Hemen dönelim o noktaya. Ayrıntıları dinleyelim senden Mehmet.
2: Kahramanmaraş'ta öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması bugün görülmeye başlandı. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde şu dakikalarda da duruşmanın devam ettiğini ifade edelim, sizlerle paylaşalım. Tabi bu noktada duruşma öncesinde açıklamalar da yapıldı. Öğretmen Ayla Kara'nın avukatı bir açıklama yaptı, Özcan Kara. Duruşma öncesinde bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en hunharca işlenmiş katliamlardan birinin yargılanması başlanıyor ifadesini kullandı ve bu yargılama sonunda verilecek karar bundan sonra ebeveynlerin çocukların eğitim ve gözetimi konusunda çok önemli bir hukuki belge olacak, topluma yön verecektir açıklaması yapıldı avukat tarafından. Şu dakikalarda duruşma devam ediyor. Saldırıyı gerçekleştiren saldırgan İsa Aras Mersinli'nin annesi ve babası, baba Uğur Mersinli ile anne Peyman Mersinli, bu duruşmaya sekvis sistemiyle ceza infaz kurumlarından katılacaklarını da sizlerle paylaşalım. Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetmişti ve davaya ilişkin ilk duruşma Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde şu dakikalarda görülmeye başlandı. Duruşmaya hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerinin de katıldığını sizlerle paylaşalım. Tabii salondaki fiziki yetersizlik nedeniyle duruşmanın basın tarafından içeriden takip edilmeyeceği paylaşıldı, bilgisi paylaşıldı. Hatta adliyenin dışından basın mensupları şu dakika itibariyle duruşmayı takip ediyor. Duruşma öncesi Kahramanmaraş Adliyesi önünde açıklama yapan saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının olduğunu da sizlerle paylaşalım. Duruşma şu dakika itibariyle devam ediyor ama istenen cezaları da hemen sizlerle paylaşıp yayını tamamlayalım. Tabii bu noktada ağır cezayla isteniyor. Savcılık şüpheli Uğur Mersin hakkında 10 kez müebbet hapis cezası ve 30 yıla kadar hapis. Peyman Pınar Mersin hakkında ise 22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor ve duruşmada şu dakika itibariyle devam ediyor. Bizler de adli önündeyiz ve duruşmayı bu noktada takip etmeye devam edeceğiz.
1: Mehmet Geçgel, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Efendim, önemli bir haberle devam edeceğiz. İstanbul'da DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen bir kişiyle polis arasında çatışma çıktı. Şüpheli etkisiz hale getirilirken bir vatandaş da yaralandı. Şimdi konuya dair daha fazla ayrıntı alacağız. A Haber muhabiri Hasan Zahit Ezim çatışmanın yaşandığı o sokakta bizi bekliyor. Hemen sözü sana bırakalım Hasan.
3: Merve Özkan, teşekkür ediyorum. İfade etmiş olduğun gibi geride bıraktığımız gün bizim bulunduğumuz bu lokasyonda oldukça önemli bir operasyon yapıldı. Şu anda kameraman arkadaşım Aydın Baytar'la biz bu noktadayız. Aydın Baytar'dan bir rica edeceğim. İlk önce buraya doğru dönmesini isteyeceğim. Çünkü bu noktada bir DEAŞ operasyonu gerçekleştirildi. 21 yaşındaki Behzat isimli şahıs uzun süredir polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi altındaydı. Ve dün gece saatlerinde bizim bulunduğumuz bu lokasyona aracıyla giriş yaptı. Terminali tercih etmesinin sebeplerinden biri oldukça kalabalık olduğu iddia edilmesiydi ve bu noktada polis ekipleriyle arasında hemen burada bir silahlı saldırı gerçekleşti ve bu saldırı kapsamında bu Berkan Ç polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiğini öncelikle ifade edelim ki bu noktaya doğru baktığımız zaman aslında burada yine kurşun izleri de var çünkü polis ekipleri bu noktaya doğru Berkan Ç bu noktaya doğru ateş ediyordu ve bu noktada da yine saldırının izlerini görüyor olabilirsiniz. Şu anda kameraman arkadaşım Aydın Baytar ekranlara getiriyor. Polise ateş açan o kişi Berkan Ç. İşte dün gece bu noktadaydı. Uzun süredir polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi altındaydı ve bu bulunduğumuz yere geldi. Kendi aracıyla girişini yaptı. Terminali Sultanbeyli'de bulunan terminali ve bu noktada polis ekipleriyle arasında bir çatışma yaşandı. Bu yaşanan çatışma sonrasında öncelikle etkisiz hale getirildiğini söyleyelim. Bakın yine bu noktada da bir kurşun izi var. Dün gece burası oldukça hareketliydi. Olay yeri inceleyen ekip ekipleri yine bu nokta.

0: noktadaydı. Tabii ki terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri bu noktadaydı. Öncelikle de sıcak bilgiyi de paylaşmak istiyorum hemen izleyicilerimize. Zira bu operasyon kapsamında yine Berkan Ç ile bağlantılı olduğu tespit edilen bir kişi, 78 doğumlu bir kişi daha Tuzla'da yapılan operasyon neticesinde gözaltına alındığını söyleyelim. Bir tabanca ile birlikte yakalandığını ifade edelim ve yaklaşık 200 adet yine kovanla yakalandı ve halen daha şu anda polis ekiplerinin soruşturmasının da devam ettiğini ifade edelim. Bulunduğumuz bu noktada oldukça hareketli dakikaların yaşandığını söyleyelim. Polis ekipleri şahsı bu noktada tespit etti ve polis ekipleriyle şahıs arasında kısa süreli bir çatışma yaşandı. Az önce siz de ifade etmiştiniz, bu yaşanan çatışma kapsamında bir kişi yaralanmıştı. Ancak üzücü haberi paylaşalım, edindiğimiz bilgiler doğrultusunda o yaralanan bir kişi maalesef ki hayatını kaybetti. Ancak tabii ki operasyon ve operasyona dair ayrıntılar halen daha gizlilik bir şekilde devam ettiğini de öncelikle ifade edelim. Yine hiçbir şekilde polisimiz terör örgütlerine göz açtırmadığını bu noktadan söyleyelim. Bulunduğumuz bu lokasyonda dün gece saatlerinde yaşanmıştı bu operasyon. 21 yaşındaki Berkan Ç yapılan operasyon neticesinde etkisiz hale getirildi ve az önce izleyicilerimize de paylaşmıştık o hareketin yaşanan hareketlerin devamını. Bakın yine bu noktada aynı şekilde belli başlı çatışmanın izleri halen daha bu noktada devam ettiğini de ifade edelim ki olay sırasında maalesef az önce söylemiştik bir vatandaş yaralanmıştı ve bu yaralanan vatandaş maalesef ki hayatını kaybetti bilgisi var ve bu konuyla alakalı İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. Milletimizin huzuruna, devletimizin güvenliğine kasteden terör odaklarına karşı kararlılıkla mücadele eden Milli İstihbarat Teşkilatımız ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum dedi ve operasyon kapsamında geride bıraktığımız saat diliminde bir kişinin daha gözaltına alındığını söyleyelim. Sözü şimdilik size bırakalım.
1: Hasan Zahit Ezim'e teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. İşte bu haberle birlikte de artık biz ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili izleyenler. Faruk Erdem'e teşekkür ediyoruz bir kez daha paylaştığı kıymetli bilgiler için de. Ve yeni saatte Hakan Uysal karşınızda olacak. Mutlu bir gün geçirmenizi diliyoruz efendim. Hoşçakalın.

0: en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Meyve suyu sektöründe yeni dönem başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görüşü açtığı tebliğ taslağıyla konsantre, püre ve toz formundaki meyve sularında tatlandırıcı kullanımı yasaklanacak. Yeni kurallarla doğal şekeri azaltılmış ürünler mevzuata girecek, nektarlarda tatlandırıcıya izin verilecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
9: Tekstil dünyasının kalbi, Tekstivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için tekstivisionist.com.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
11: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi.

0: hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
5: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Tekstil dünyasının kalbi, Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta. Reklam.
1: A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Reklam.
4: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
0: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Canlı yayın.
7: Çünkü hep beraber finansmanla uygulama arasındaki bağı güçlendirmek zorundayız. Somut ilerlemeye bugünden başlamak mecburiyetindeyiz. Peki neden bu mecburiyetteyiz? Şu gün baktığınızda iklim finansmanına ihtiyacımız 7,5 ila 9 trilyon dolar seviyesinde. 7,5 ila 9 trilyon dolar. Dünya için harcadığımız mevcut finansman ise yaklaşık 1,9 trilyon dolar. Bu farkı ben bir uçurum olarak nitelendiriyorum. Bu uçurumu hep birlikte gidermemiz gerekiyor. Özel sektörüyle, finans kuruluşlarıyla, hükümetlerimizle, tüm insanlıkla birlikte bu farkı gidermemiz gerekiyor. Bunun için de iklim meselesine sadece bir çevre meselesi olarak bakmaktan tamamen vazgeçmeli. İklim meselesinin bir finans, bir kalkınma, yatırım ve teknoloji hamlesi meselesi olduğunu ve

0: Bu anlamda da ortak küresel mücadele gerektiğini hafızamıza kazımalıyız. Değerli dostlar, bu anlattıklarımızın finans sektörüne bakan tarafı da siz sektör temsilcilerine aslında burada kısaca izah etmek istiyorum. Bizce burası önemli. Bundan sonraki büyük pazar, hani kazan kazan, iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönüşüm pazarı olacaktır. Bu büyük dönüşüme bugün yatırım yapanlar çok daha kısa sürede karşılığını almaya başlayacak. Yeni iş alanlarına, yeni finansman kaynaklarına ve büyüyen pazarlara erkenden erişecektir. Yani aslında finans sektörü de yok olmayla karşı karşıya. Doğru yatırıma, doğru projeye finans verirseniz geri dönüşü ve buradaki pazar payı daha da artacaktır. Önümüzdeki yıllarda birçok geleneksel sektör daralacak. Bazı iş modelleri pazarını bütünüyle kaybedecek. Bunu bugün aslında fiilen yaşıyoruz. Dünya belki birçok sektörde, geçmişte çok değerli olan sektörlerin bugün daraldığını, küçüldüğünü, pazar payının azaldığını da net bir şekilde görüyor. Buna karşılık yeşil ve temiz, sürdürülebilir yatırımlar aslında ekonominin en canlı, en dirençli ve en uzun ömürlü alanları arasında yerini koruyacak. Yani geleceğin kazananları bu dönüşümü uzaktan izleyenler olmayacak, bugünden yatırım yapanlar olacaktır. Değerli dostlar, bu anlattıklarımızın tabii gerçekten çok çok önemli iradeyle gerçekleşmesi gerekiyor. Önümüzde de çok örnek var ama hep beraber ben sizi şu konuya dikkat çekmenizi istirham ediyorum. Norveç'e bakalım. Değerli dostumuz Norveç, 2025 yılında satılan her 100 otomobilin yaklaşık %96'sı elektrikliydi. 100 otomobilin %96'sı. 2026'da bu oran %97'nin üzerine çıktı. Ve %100'e doğru gidiyor. Yani bir ülkenin otomotiv pazarı birkaç yıl içerisinde neredeyse tamamen elektrikli hale gelebildi. Bu örneği şu yüzden veriyorum. Bu değişim yalnızca otomobilin değişmesi anlamına gelmiyor aslında. Şarj altyapısıyla, bataryaya yine erişimiyle, yazılıma, elektrik şebekesinden işte yeni servis modellerine kadar burada devasa bir elektrifikasyon pazarı doğuyor. Çok büyük. Yani birkaç örneği verdim ama birçok sektörü daha ilgilendiriyor. Kıymetli Bakanımız da ifade etti. Bugün bu dönüşümü gören ve bu yatırımı buraya yöneltenler aslında yarının pazarında yerini şimdiden alıyor.
1: Haber ekranlarında yeni saatte Ajans Bugün'e Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarıyla başladık. Bir bölümünü canlı olarak ekranlara getirdik. İlerleyen dakikalarda detayları sizinle paylaşmayı sürdüreceğiz. Ama gündemin önemli başlıkları var. Onlardan bir diğeriyle yayınımıza başlayalım. Zonguldak polisi hakkında şikayet bulunan motosikletliği durdurmak istedi. Ehliyetsiz ve kasksız sürücü kaçmayı seçti. 20 dakikalık firar girişiminin bedeli ağır oldu. O sürücüye 390 bin liralık para cezası kesildi.
2: Polis defalarca uyardı. Ehliyetsiz sürücü durmak yerine kaçmaya çalışınca takip kilometrelerce sürdü. Zonguldak Ereğli'de yayalara yol vermediği ve drift attığı için hakkında şikayette bulunulan motosikletli kontrol noktasında durdurulmak istendi. Sürücü ikaza uymayınca kovalamaca başladı.

0: Polis defalarca uyardı ama ehliyetsiz ve kasksız sürücü trafik kurallarını ihlal ederek kilometrelerce kaçtı. ...20 dakika süren kovalamaca böyle son buldu. Motosikleti trafikten men edilen ehliyetsiz sürücüye 390 bin lira para cezası uygulandı.
1: Belçika'da bir parkta başlayan tartışma 4 çocuk babası Türk vatandaşı Halit Altun'un ölümüyle sonuçlandı. Ailesinin iddiasına göre 42 yaşındaki gurbetçi çocuklarını korumak için araya girdiği sırada polis tarafından vuruldu. Hem de çocuklarının gözü önünde.
2: Aldım.
0: Çocuklarıyla parka gitti. Çıkan tartışmada canından oldu. Belçika'da yaşayan Türk vatandaşı Halit Altun iddiaya göre polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.
3: 4 tane çocuğu var. Çocukları gözünün önünde öldürüldü.
0: Her şey Belçika'nın Oypen kentinde bir parkta başladı. 42 yaşındaki Halit Altun 4 çocuğuyla birlikte vakit geçirmek için dışarı çıkmıştı. Parkta Altun'un çocuklarıyla bir grup arasında tartışma çıktı.
4: Orada bir grup Ukraynalı vardı. 20-25 kişiden oluşan çocuğun babası gelince bu sefer olay büyüdü.
3: Küçük bir tartışmanın sonucu bunlar kendilerini toplayıp hepsi zaten alkollüydü, sarhoştu. Ve benim yeğenime ve çocuklarına saldırmaya başladılar.
0: Tartışma büyüyünce baba Altun çocuklarını korumak için araya girdi. Ancak ailenin anlattıklarına göre o andan sonra olay yerine polisler geldi ve yaşananlar bir anda kabusa dönüştü.
3: Polis memurları yeğenime direktmen ateş etmeye başladı. Yeğenim yere düştü. Yeğenim yere düştüğü zaman da geldi, bir daha sıkmaya başladı.
4: Ölümcül bir darbe aldı ve yerdeyken polis onu kelepçeledi.
0: Olanlar bununla da sınırlı kalmadı. İddia o ki ambulans parka yaklaşık 40 dakika sonra geldi. Hastaneye...
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gideceğiz. Başbakan Ünal Üstel'in açıklamaları var.
5: Pazar gününden beri Girne Limanı'ndan kalkıp Taşucu'na giderken aniden alabora olan bir gemimizdeki vatandaşımızı kurtarmak için tüm kurumlarımızla ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurumlarıyla arama kurtarma çalışmaları pazardan beri devam ediyor. Ve bu doğrultuda vefat eden insanlarımız oldu. Kaybettiğimiz insanlarımız oldu. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin arama kurtarma gemisi IŞİD buraya geldi ve geldiği günden beri ki son sürat çalışmalarına devam ediyor. Bir gün sonra da yine Türkiye Cumhuriyeti'ne ait Alemdar gemisi geldi. Daha modern, daha çağdaş ve arama çalışmalarına 7/24 arkadaşlar durmadan çalışmalar devam ediyor. Ama takdir edersiniz, bu arama çalışmaları çok büyük zorluk içerisinde yapıyorlar. 554 metre derinlikte ve o derinliğe yapılan arama çalışmaları insan inemiyor. Tamamen robotik çalışmalarla yapılıyor. Ve çalışmalar başladıktan sonra önce bir naaşımıza ulaştı. Dün ikinci naaşımıza ulaştılar ve dün biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz adamımızı ziyaret etti. Hem bizlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu hem de Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bizzat olayın üzerinde takip ediyor. Ve onun da bize taziye mesajlarını getirdiler. Ve o doğrultuda da bu bir taraftan da acılı ailelerimizle bir araya geldiler. Acılı ailelerimizin bütün sorunlarını ve arama kurtarma çalışmaları hakkında kendilerine bilgi verdi. Biz de her sabah bilginiz üzere hem ailelerle hem basına açıklama

0: yapıyoruz. Ve şimdi ailelere de akşam yapılan çalışmanın neticesinde iki tane daha kadın naaşımıza ulaştı. Böylece 554 metre derinlikten çıkarılan naaş sayısı 4'e yükseldi. Yani vefat edenlerin sayısı 12 oldu ve şu anda arama kurtarma çalışmaları devam eder. 16 daha insanımıza ulaşmak için son sürat Alemdar gemisi çalışmalarına devam eder. Ben buradan Türkiye Cumhuriyeti'nin Deniz Kuvvetleri Ercümen Paşa'ya, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Barış Kuvvetleri Komutanımıza, Güvenlik Kuvvetleri Komutanımıza, Alemdar gemisinde çalışan bütün değerli asker kardeşlerimize ve katkı koyan herkese buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü 554 metre derinlikteki denizin dibinde yapılan çalışmaların zor olduğunu, biraz zamana ihtiyaç olduğunu, bunu ailelerle de paylaştığımı ama bir insana kadar ulaşına kadar bu çalışmaların devam edeceğini ve bu çalışmaların neticesinde de bu kazaya sebep her ne neyse arkadaşlar, ihmal, burada bir düşünce veya herhangi bir konu ne olursa olsun bu kazanın yaşanmasında ve bu vefat eden insanlarımızın en alttan en üste kadar sorumlu kimse kimler ise de hukuk karşısında bunun hesabı verilecek. Ve bu doğrultuda biz malumunuz Cumhuriyet Meclisimiz tatil olduğu için Ekim'in ilk haftasında olağanüstü toplantısına başlayacak. Ama Ekim ve normal açılışına başlamadan önce biz hükümet olarak bu kazanın araştırması için Cumhuriyet Meclisimize biz bir araştırma önergesi veriyoruz ve bu konuda Cumhuriyet Meclisimizde de bir araştırma komitesi kurulması için ve çalışmaların Cumhuriyet Meclisi'nde başlaması için dünden itibaren bu müracaatımızı da yapmış bulunmaktayız. Bunu da buradan halkıma duyurmak istedim. Evet, bir kez daha değerli arkadaşlar, hepimize geçmiş olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Ben yine akşama halkıma bilgi vereceğim, ailelere bilgi vereceğim. O doğrultuda inşallah bütün naaşlarımıza tek tek ulaşmış olacağız.
1: Efendim, öngörülen bir süre var mı? Bir zaman var mı? Yani emareler var demişti Sayın Cevdet Yılmaz. Yani görünüyor ama çıkarıldıktan sonra mı bildiriliyor? Nasıl?
0: Değerli basın mensupları, umut hiçbir zaman tükenmez. Biz umutların gerçeğe dönüşmesi için deniz kuvvetlerimiz her bireyden en alttan en üste kadar 7/24 çalışmalarını devam ederler. Ama o doğrultuda kesin ne zaman sonuçlanacağı teknik bir konu olduğu için onu cevaplayamıyoruz. Çünkü tamamen konu teknik konu ve bilinmesini isterim ki çok zor şartlarda 554 metre derinlikteki bir çalışmadan bahsederek arkadaşlar. Burada da hepiniz bu bilinci ve bu çalışmanın ne kadar zor olduğunu bilmenizi istiyorum.
1: Kimlik tespitiyle ilgili bir gelişme var mı efendim? İki kişiyle ilgili bir gelişme?
0: Yok, daha şimdi gitti. Nalbantoğlu Hastanesi kimlik tespiti yapıldıktan sonra ailelerimize duyuracak.
1: İyi de iki kişiyle ilgili. Teşekkür
0: ederim. Evet. Hadi teşekkür ederim arkadaşlar. Kolay gelsin.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen açıklamayı paylaştık. Acı bir haber daha. Girne gemi faciasında ulaşılan cansız beden sayısı 12'ye ulaştı. 12 ölü, 16 kayıp son açıklanan rakam. Bir kez daha tekrar edelim. Kazan nikahında 8 olarak duyurulmuştu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 4 cenaze daha suyun altında ulaşıldı ve çıkarıldı. 12'ye ulaştığını az evvel Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı da ifade etti. Detayları paylaşmayı sürdüreceğiz ama Adalet Bakanı'nın bir paylaşımı var. Akın Gürlek'in bir açıklaması var. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptı o açıklamayı. Hemen seslendirelim. Vatandaşlarımızın mahremiyeti bizim için dokunulmaz.

0: olmazdır diye başlıyor açıklamasına Akın Gürlek. Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla ele geçirilmesi, ticari bir meta haline getirilmesi ve bu bilgiler kullanılarak vatandaşlarımızın mağdur edilmesi asla kabul edilemez. Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda vatandaşlarımıza ait kişisel verilerin yasa dışı yollarla ele geçirilerek panel adı verilen sorgulama sistemlerinde kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda bir çalışma yürütüldü. Soruşturmanın ilk aşamasında yasa dışı sistemi kuran, işleten ve gelir akışında yer aldığı tespit edilen şüpheliler hakkında adli işlemler yapıldı. 10 şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Soruşturmanın genişletilmesiyle yasa dışı panel sistemini kullandığına ilişkin somut deliller elde edilen 31 avukat hakkında bugün gözaltı kararı verilmiş. 39 farklı avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemi başlatılmıştır diyor Akın Gürlek. Yine operasyona katılanlarla ilgili teşekkürlerini paylaşıyor ve son cümle olarak da hukuku istismar ederek hukuksuzluk yapan hiç kimsenin yanına bu durum kar kalmayacaktır ifadelerinde kullanıyor Akın Gürlek. Ve İstanbul'da Silivri açıklarındaki gemi kazası. Gemi çarpışması sonucu Tuğberk İmamoğlu batmıştı. Alsu gemisinin birinci ve üçüncü kaptanı da tutuklandı. Kayıp 10 denizcidense haber var mı? Bu sorulara yanıt alacağız. Ekip arkadaşımız Ahmet Nazif Vural gelişmeye dair son bilgileri paylaşmak için yeni saatte de bizi bekliyor. Ahmet Nazif, birkaç boyutuyla elbette soruşturmayı takip ediyorsun. İlk boyutu kayıp denizciler, bir haber var mı? O dipteki gemiye ulaşmak için çalışma başlatıldı mı? Diğer boyutu soruşturma boyutu. Kaza aslında artık dakika dakika aydınlatılmış durumda. Neler yaşanmıştı o anlarda bir kez daha hatırlatırsan seviniriz izleyicilerimize.
1: Evet, önce şu an kayıp olan denizcilerle alakalı konuşalım. Şu ana kadar 10 kişi kayıp. Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatı 10 kişi ve bu 10 kişiye ulaşmak için de çalışmalar sürüyor. Çalışmalar nerede sürüyor? Bundan başlayalım. Elbette ilk andan itibaren kazanın yaşandığı ilk koordinatlar itibariyle o arama kurtarma faaliyetleri o bölgeden itibaren yayılarak başladı ve burada şu anekdotu anlatayım. Sizlere öyle ki biz olayın yaşandığı ilk gün haber ekipleri olarak denize açıldığımızda yaklaşık 18-19 mil kadar biz karadan açıldık. Ve karadan açıldığımız nokta Marmara Ereğlisi açıklarıydı. Ve biz açıldığımız noktada 18-19 mil açıldığımız noktada yaklaşık 20 dakika ile 30 dakika arasında durduğumuz süre zarfı içerisinde biz Marmara Ereğlisi açıklarından Silivri açıklarına kadar sürüklendik dalga vasıtasıyla. Ve aynı zamanda rüzgar sebebiyle. İşte bu sebepten yapılan çalışmalar, arama kurtarma faaliyetleri bir tekneye neredeyse 20 dakikada çok uzun bir mesafeyi rahat bir şekilde götürebilen bu dalgayı da hesaba katarak ve hava durumunu da hesaba katarak ve aynı zamanda bir de derinlik hesabı var elbette. Suyun altındaki derinliği de hesaba katarak arama çalışmalarını buna göre şekillendiriyor. Elbette denizcilerin, meteorologların bu noktada verdikleri veri oldukça önemli. Onlardan elde edilen verilerle birlikte aslında suyun altındaki dalga boyutunu, suyun altındaki dalgaların gelgit şeklini, kimisi bir tarafa giderken kimisi daha derinde daha farklı bir noktaya doğru ilerleyen dalga boyutları var. Bunlara da dikkat edilerek, riayet edilerek hem geminin arama çalışması hem de aynı zamanda o 10 kayıp mürettebatla alakalı arama çalışmaları devam ediyor. Gemilerin çarpışması nasıl oldu? Hemen bunu anlatalım. Bir yandan da o çarpışmaya karışan, o kazaya karışan diğer gemi de şu an Silivri açıklarında. Kameraman arkadaşım Senat Destanoğlu o noktayı göstersin sizlere. Görmüş olduğunuz gemi hemen şu an yanında bir sahil güvenlik botu da var. Onunla alakalı da çalışmalar devam ediyor. Öyle ki geminin çevresinde oluşabilmiş herhangi bir hasar varsa bu hasar tespit ediliyor ve aynı zamanda gemiyle alakalı da araştırmalar sürüyor. Geminin herhangi bir şekilde teknik anlamda veya elektronik anlamda bir arızası, belki bilinmeyen bir arızası var mıydı? Bunlar da yine gizli kusur var mıydı? Bunlar da yine bu noktada araştırılıyor. Bildiğimiz kadarıyla Alsu gemisinin sadece burun noktasında küçük bir yamulma var. Bu da aslında bu nokta bu büyüklükteki bir gemi için böyle bir kazada oldukça küçük bir hasar. Ve Tuğberk İmamoğlu gemisi ise almış olduğu hasarla çok kısa bir süre içerisinde bakanlığın açıkladığı veriye göre Abdülkadir Uraloğlu Ulaştırma Altyapı Bakanı'nın açıklamış olduğu veriye göre sadece 11 dakika içerisinde batmış olduğunu biliyoruz. Ve

0: Kazanın gerçekleşmesi ise aslında şu şekilde oluyor. İki tarafta da bilirkişi raporunda bir kusur bulunuyor. Bu kusurlar neler? Hemen onlardan bahsedelim. Görmüş olduğunuz gemide, Alsu gemisinde iki farklı kaptan var. Bunlardan birisi birinci kaptan, birisi üçüncü kaptan. Bu olay esnasında bizim dikkatimizi çeken. Bu üçüncü kaptanın henüz gemi hareket etmeden, yani bu kazaya karışmadan bir gün önce gemiye dahil olduğunu ve gemiye dair de tecrübesinin oldukça az olduğunu biliyoruz. Ve birinci kaptanın da normal şartlarda çift 004 arasında da vardiyasının olduğunu, bu vardiyaya üçüncü gemi kaptanının dahil olduğunu, birinci gemi kaptanın da vardiyasına gitmek yerine kamerasında uyuduğu tespit ediliyor bilirkişi raporunda. Bu aslında şu demek oluyor bizlere. Birinci gemi kaptanı normal şartlarda gemiyi ve rotayı çok daha iyi bilen kişi ve aynı zamanda rotayla beraber gemiye ve denize de hakimiyeti çok daha yüksek olan kişi. Ancak üçüncü gemi kaptanı tecrübesiz ve aynı zamanda köprü üstünden yine deniz kabiliyeti ve denize dair bilgilerinin daha az olduğunu tahmin ediyoruz. Ve bu sebepten bu tecrübesizlik ortaya böyle bir kaza riskini ortaya çıkartıyor. Ancak tek kusur Alsu'da değil. Beraberinde yine Tuğberk İmamoğlu gemisinin de AIS sistemi, yani daha anlayabileceğimiz dilde olacak ki GPS, yani lokasyon bilgisinin kapalı olduğunu, rota bilgisinin kapalı olduğunu ve kapalı olan bu sistemle de aslında hayalet gemi sıfatıyla denizde olduğunu, seyir halinde olduğunu biliyoruz. Ve işte bu sebeple bir taraftan hayalet gemi gelirken diğer taraftan da tecrübesiz bir kaptanın gelmesi ve aralarında geçen kısa bir telsiz konuşması aslında bize o çarpışmanın nasıl ortaya çıktığını daha net anlatıyor. Öyle ki birbirlerini sadece aralarında 1,5 deniz mili kalana kadar görmüyorlar ve böylesine büyük gemilerin manevra kabiliyetleri de bir o kadar zor oluyor. Öyle ki bu denli açık denizlerde manevra almak bu gemiler için oldukça zor. Bunu da hatırlatmış olalım. Konuyla alakalı birinci ve üçüncü kaptanın, Alsu gemisinin birinci ve üçüncü kaptanının tutuklanmış olduğunu bilgisini tekrar hatırlatalım. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Alihan Kuriş suç örgütünün mali yapılanmasına bir darbe daha indirildi. Masak raporları sonrası suç gelirlerinin aklanmasında kullanılan 5 şirkete el konuldu. Detaylara bakacağız. Ankara'ya gidelim. Ekip arkadaşımız Şener Çetin'de notlar. Şener, kolaylıklar dileyelim. Sözü hemen sana bırakalım.
2: Teşekkür edelim. Sözü hemen alalım. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma derinleşerek devam ediyor. Özellikle 3 ayrı operasyon gerçekleştirilmişti ve bu operasyonlarda toplam 81 kişi tutuklanmıştı. Geride bıraktığımız günlerde de yine soruşturmaya ilişkin özellikle 50 şirkete el konulmuş, yine 4 derneğe el konulmuş, 50 şirkete de kayyım atanmıştı. Yeni bir gelişme daha yaşandı ve bu gelişme kapsamında 5 şirkete daha el konuldu. Zira soruşturmanın bir diğer ayağını özellikle 206 kilogram külçe altınların ele geçirildiği Yılmaz Kimya Deposu oluşturuyordu. Bu kapsamda şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı Yılmaz Kimya dahil 5 şirketin şüpheli işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi. Özellikle Mali Suçları Araştırma Kurulu incelemesinde bu detay ortaya çıktı. Tabii tespitler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti ve 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi. Diğer yandan şirketlerin sahibi İrfan Yılmaz hakkında da 3 ayrı suçlama bulunuyor. Neydi o suçlamalar? Hemen bildirelim. Suç örgütüne üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından da İrfan Yılmaz hakkında gözaltı kararı verildi. Tekrar hatırlatalım. Daha önce geride bıraktığımız günlerde örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 50 şirkette 4 derneğe el konulmuş, 50 şirkete kayyım atanmıştı. Yeni gelişme ise 5 şirkete daha el konuldu ve soruşturma kapsamında İrfan Yılmaz hakkında 3 ayrı suçtan gözaltı kararı verildi diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Şener, teşekkürler. Gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz. Gündemin önemli başlıklarından bir diğerini şimdi ekranlarınıza taşıyalım. Kasperlar suç örgütünün çocuk yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. 30'u tutuklu 51 çocuk hakkında 17 ayrı suçtan iddianame hazırlandı. İddianame Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
3: İki eylem gerçekleştiren 51 çocuğa 17 suçtan dava açıldı.

0: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, liderlerini İsmail Atız'ın yaptığı belirtilen Kasperlar suç örgütünün çocuk yapılanmasına yönelik soruşturmayı tamamladı. Bahçeli Evler, Küçükçekmece ve Bağcılar'da örgütle bağlantılı oldukları belirlenen çocukların yağma, yaralama, tehdit ve uyuşturucu ticareti gibi birçok suça karıştığı belirlendi. Çocukların toplam 22 ayrı eylem gerçekleştirdiği tespit edildi. 30'u tutuklu, 51 çocuk hakkında başta örgüt üyeliği, kasten öldürmeye teşebbüs olmak üzere toplam 17 suçtan iddianame hazırlandı. Şüphelilerin ayrıca ruhsatsız ateşli silahları taşıma veya bulundurma suçlarından da yargılanmaları istendi. Hazırlanan iddianame Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
1: ...81 ilde sahipsiz sokak köpeklerinin %98,69'u toplandı. Açıklama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. Şimdi haber ekibinden Damla Kuşkapan bu açıklamanın detaylarına dair notlarını aktaracak. Canlı yayın noktamızda bizi bekliyor. Damla, kolaylıklar diyelim, sözü hemen sana bırakalım.
2: 81 ilde sahipsiz sokak köpeklerinin neredeyse %99'u toplandı. Aslına bakarsanız sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasına yönelik çalışmalar Bakan Çiftçi'nin göreve gelmesiyle bir hayli hızlandı diyebiliriz. 15 Mart 2025 tarihinde başlamıştı bu çalışmalar ve çalışmalarda önemli bir adım aşamaya gelinmiş oldu. 81 il genelinde sahipsiz sokak köpeklerinin %98,69'u toplanarak rehabilitasyon ve doğal yaşam alanlarına alınmış oldu. Çalışmalar kapsamında 51 ilde ve 30 büyük şehirden 26'sında toplama işlemlerine sona gelindi. Pek çok ilde de aynı zamanda sağ çalışmaları ve 112 acil merkezine yapılan ihbarlar doğrultusunda çalışmalar devam ediyor diyebiliriz. Öte yandan mevcut durumun yerinde tespit edilmesi, 81 ilin genel tablosunun ortaya çıkarılması amacıyla İçişleri Bakanlığı müfettişler görevlendirdi. Görevlendirilen müfettişler yürütülen çalışmaları sahada inceleyecek, mevcut durumu ve uygulamaları yerinde denetlemiş olacak. Yapılan inceleme ve denetlemelerin ardından da sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasına yönelik bir rapor hazırlamış olacak. İçişleri Bakanlığı aynı zamanda sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması, rehabilite edilmesi, doğal yaşam alanlarının muhafaza edilmesine yönelik çalışmaları da yakından takip etmiş olacak. Yani aslında süreç sadece toplanma aşamasında değil, daha sonraki rehabilitasyon sürecinde de yakından takip edilmiş olacak. Toplama çalışmalarının devam ettiği büyük şehirlerde de önemli bir mesafe kaydedildi. Dilerseniz ondan da bahsedelim. İzmir'de sahipsiz sokak köpeklerinin %98,32'si, Antalya'da %94,44'ü, İstanbul'da %88,20'si ve Diyarbakır'da da %69,8'i toplanmış oldu diyerek söz sizlere bırakalım.
1: Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan derlediğimiz haber turumuz var.
3: Gülistan doku soruşturmasında yeni bir perde daha aralandı. Sarı Saltuk Viyadüğü'nde son kez görülen Gülistan'dan sadece 2 dakika sonra eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'ın kullandığı aracın oradan geçtiği, yine aynı dakikalarda Ali Kahraman'ın eşi Burçin Hızlı Kahraman'ın, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'le telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.
4: Bakın, bu bir vahşettir. Bu bir canilikti.
3: Sevk edildikleri sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan Kahraman çiftiyle beraber toplam tutuklu sayısı 32'ye yükseldi.
4: Ne bu? Arabada.
3: Elazığ'da düğün konvoyunda seyir halindeki araçların üzerinden havai fişe katıldı.
4: Acayip ceza yiyecek ha. Evet, arabanın içinde ne demek?
3: Amatör kameralara yansıyan dehşet anları güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Konvoydaki 10 araçta bulunanlara trafik kanunu ve kabahatler kanununa muhalefetten toplam 926 bin lira ceza kesildi. Havai fişek attığı belirlenen 4 kişi tutuksuz yargılanacak. Diyarbakır'da facianın eşiğinden dönüldü. Balkondan düşmek üzere olan genç kızı son anda tuttular. Çevredekiler boşlukta asılı kalan genç kızın bulunduğu kata tırmanarak onu balkona çekmeyi başardı. Karaman'da kaldırımda yürüyen kadın iş merkezinin önünden geçerken üzerine kapı düştü. 7 metre yüksekten düşen yangın merdiveni kapısının ayağından yaraladığı kadın hemen hastaneye kaldırıldı.
5: Burası da bir yer, kendini kesilmiş ve şu an dolap çatışmıyor. Ve bu elimiz zaten bozulmaya götürmüş.
3: Gaziantep Şahinbeyli'de zabıta ekipleri bir depoya baskın yaptı. Ele geçirilen 500 kilo bozulmuş ciğer ve et imha edildi. Erzurum'da camide namaz kılarken ayaklarının arasında dolanan kediyi tekmeleyen adam hakkında hayvanları koruma kanunu kapsamında soruşturma başlatıldı. Kimliği belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa'da zabıta operasyonunda yakalanan dilencinin üzerinden 60 bin lira çıktı. 3700 lira para cezası kesilen İran uyruklu dilenci sınır dışı edildi.
6: Şahsın üzerinden çıkan 60 bin TL'ye tarafımızca el konulmuştur.
1: Amerikan Başkanı Trump İngiliz medyasına konuştu. İran'a başlattığı savaş nedeniyle mutlu olduğunu söyledi. Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Amerikan Başkanı barışın sağlanmamasını Putin'le Zelenski arasındaki düşmanlığa bağladı.
7: İran'a saldırdığım için mutluyum dedi. Putin'le Zelenski arasında çok büyük bir husumet olduğunu belirtti. ABD Başkanı Trump dikkat çeken açıklamalar yaptı.
8: İnsanlar bunu yaptığın için mutlu musun dediğinde kesinlikle diyorum. Çünkü nükleer silaha sahip olmalarını engelledim.
7: Trump İngiliz medyasına demeç verdi. Gündeminde İran savaşı vardı. Yakında kazanacağız dedi. İran'a karşı başlattığı saldırıdan pişman olmadığını dile getirdi.
8: Bunu yapmasaydım senin adamların arayıp onlara efendim diye hitap ederdi. Size yardımcı olabileceğim bir şey var mı efendim? Hayır, nükleer silahları olmayacak. Hayır, doğru olanı yaptım.
7: ABD Başkanı Londra yönetimini eleştirdi. Hürmüz Boğazı konusunda destek vermemekle suçladı. Biz Avrupa'yı koruyoruz mesajını verdi.
8: Ben İngiltere'yi İran tehdidinden kurtarıyorum. Eğer İran'ın nükleer silahı olsaydı bunu Amerika'ya karşı kullanmaktan ziyade Avrupa'ya karşı kullanma olasılığı daha yüksek olurdu.
7: Trump Rusya-Ukrayna savaşı hakkında da konuştu. Barışın sağlanamamasının asıl sebebinin Putin'le Zelenski arasındaki husumet olduğunu öne sürdü.
8: Sadece savaşın bitmesini istiyorum. Çok basit. Her ay 25 bin kişi kaybediyorlar. Hem Rusya hem de Ukrayna. Birbirlerinden nefret ediyorlar. Putin ve Zelenski birbirlerinden nefret ediyor ve bununla başa çıkmakta zorlanıyorlar.
1: Hollanda Merkez Bankası New York ve Ottawa'da bulunan 86 ton altın rezervini son 6 ayda Londra'ya taşıdı. Peki ama neden? Yanıtını haber ekibinden Alparslan Düven'den alacağız. Alparslan bu gelişmeye dair ayrıntıları takip etti. Son bilgileri paylaşmak için de Londra'da bizi bekliyor. Alparslan kolaylıklar dileyelim. Detaylar için sözü ben sana bırakalım.
9: Hak'tan teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tabii yabancı ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'nden milyarlarca dolar değerinde altın çekmeye devam ediyor. Özellikle Hollanda 86 ton altınını geri çekerken Fransa zaten 129 ton altın çekmişti ve Almanya'da 300 ton altınını geri çekmişti Amerika'dan. Bu tabii daha önce hiçbir zaman yaşanmamış bir durum ama bunun ne anlama geldiğinden de biraz bahsetmek lazım. Tabii bunlar bireysel yatırımcılar değil, devletler. Bunun altını özellikle çizmekte fayda var. 10 yıllar boyunca yabancı ülkelerin devasa miktarlardaki altınları kendi sınırları dışında tutuldu. Buna

0: Amerika Birleşik Devletleri'nde saklanan altınlar da dahil. Şimdi ise altınlar yön değiştiriyor. Ülkeler artık sadece altınlarının kayıtlarda kendilerine ait olmasını istemiyor. Altınların tam olarak ve nerede olduğunu da bilmek istiyorlar ve altın üzerinde doğrudan kontrol sahibi olmak istiyorlar. Bu altından çok daha büyük bir mesele gibi duruyor karşımızda. Çünkü aynı anda yabancı ülkeler ABD hazine tahvillerine olan maruziyetlerini de yeniden değerlendiriyor ve bazıları varlıklarını azaltıyor. Bazıları ise rezervlerini çeşitlendirmeyi tercih etmiş durumda. En önemli sorulardan bir tanesi de Çin'in tutumu. Çin durmadan altın satın alan bir ülke ve Pekin rezervlerine aylar boyunca altın eklemeye devam ederken mevcut dolar merkezli finansal sisteme alternatifler de oluşturuyor. Tabii insanların çoğunun gözden kaçırdığı nokta tam olarak da bu diyebiliriz. Küresel finans sistemi ülkelerin bir anda tek bir varlığa olan güvenlerini kaybetmesi nedeniyle değişmiyor. Değişiyor belki ama hükümetler herhangi bir tek sisteme olan bağımlılıklarını da aynı zamanda azaltıyorlar. Giderek daha net hale gelen tablo şu: altınlar ülkelerine geri getiriliyor. Rezerv çeşitlendirmesi hızlanıyor. En büyük yabancı yatırımcılar ABD hazine tahvillerindeki pozisyonlarını azaltıyor. Merkez bankaları daha fazla altın biriktiriyor ve bunun sonuçları devasa. Çünkü ABD onlarca yıldır olağanüstü bir avantaja sahipti diyelim ve sözü şimdilik tekrar sana bırakalım.
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Savaşı'na ilişkin konuştu. Barışın sağlanabileceğini ve çözüm için hala şans olduğunu söyledi. 600 bin kişilik seferberlik iddialarını ise yalanladı.
2: Çatışmaların bitmesine dair bir şans var mı? Bana göre var.
3: Savaş kızışmışken Rusya Devlet Başkanı Putin'den zeytin dalı geldi. Ukrayna ile barış için hala şans olduğunu söyledi. Ancak bunun Rusya ve Ukrayna arasında olması gerektiğinin altını çizdi.
2: Sorun çatışmaya taraf olan ülkeler, yani Rusya ve Ukrayna tarafından çözülmelidir. Doğru yaklaşım budur. Bununla birlikte bu sorunun çözümüne katkıda bulunmaya çalışan herkese minnettarız. Bu konuda sessiz kalan ve görmezden gelenler, yani burada Ukrayna'nın batılı müttefiklerinden bahsediyorum, uluslararası terörizmin suç ortağı haline gelmektedir.
3: Putin kalıcı bir ateşkes için ABD ile temas halinde olduklarını da belirtti.
2: Anladığım kadarıyla Başkan Trump olumlu ve yapıcı bir çalışmaya karardı. Umarım atılan adımlar olumlu sonuçlar verir.
3: Ukrayna istihbarat birimleri Rusya'nın 600 bin kişiyi silah altına almayı hedefleyen planlar hazırladığını öne sürmüştü. Putin bu iddialara da cevap verdi.
2: Şu anda seferberlik gerektirecek herhangi bir senaryo bulunmamaktadır. Bu seçimler öncesinde düşman tarafından gerçekleştirilen ve seçim sonuçlarını etkilemeye amaçlayan bir bilgi saldırısıdır.
1: Sırada dünyadan derlediğimiz haber turumuz var.
4: Slovenya Cumhurbaşkanı Natasha Pirc-Musar trafik kazası geçirdi. Musar'ın bulunduğu araç tünelde seyrederken önündeki eskort aracına çarptı. Kazada Cumhurbaşkanı'nın köprücük kemiği kırıldı. Yanındaki iki arkadaşından biri ise ağır yaralı. Rus ordusuna ait askeri helikopter henüz bilinmeyen bir nedenle otoyola acil iniş yaptı. O anlar yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Silahlı saldırının adresi Amerika'nın Missouri eyaleti. Maskeli saldırganlar kırmızı ışıkta bekleyen aracı kurşun yağmuruna tuttu. Saldırılan araçtaki iki kişi yaralandı. Maskeli haydutlarsa kayıplara karıştı. Çin'de bir çocuk yol çalışması için açılan yaklaşık 2 metre derinlikteki çukura düştü. Çevredekiler hemen yardıma koştu. Çukura üst üste tabureler koyarak basamak oluşturdular ve çocuğu kurtardılar. Çin'in Wenzhou şehrini ise sel aldı. 24 saat boyunca yağmur yağdı. Metrekareye 520 litre yağış düştü. Yüzlerce araç da onlarca yapı nehre dönen caddelerde sürüklendi. Filipinler'de de sel vardı. Bir çift nikahlarının kıyılacağı kiliseyi su basmasına rağmen vazgeçmedi ve bellerine kadar suyun içinde birbirlerine evet dediler. O anlar sosyal medyada viral oldu. Meksika'da iki kişi kuyuya düşen geyiği kurtarmak için

0: Yılının başlamasına artık sayılı günler kaldı. Kırtasiyelerde ise denetimler yoğunlaştırıldı. A Haber ekibinden Mert Hacıalioğlu, Ankara'da gerçekleştirilen o denetimlerden birinde gelişmeleri paylaşmak için de bu özel yayını hazırladı. Şimdi hemen canlı yayın noktamıza dönelim. Mert, kolaylıklar dileyelim. Neler yaşanıyor bulunduğun noktada? Lütfen paylaş izleyicilerimizle.
1: Teşekkürler Aktan Ünsal. Okulların açılmasına aslında az bir zaman kaldı. Önümüzdeki hafta uyum için birinci sınıflar eğitim öğretim noktasında olacak. Daha sonra ise bilindiği üzere 14'ünde tüm okullar aslında açılıyor diyebiliriz öğrenciler için. Ticaret Bakanlığı da özellikle hem öğrencilerin sağlığı açısından hem de tabii ki olumsuz durumların yaşanmaması açısından okullarda kullanılacak tüm materyalleri yakından inceleniyor. Hem üretim safhalarında aslında hem de ülkeye giren ürünler noktasında bilindiği üzere CE damgası ve TSE damgası noktasında çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu usta tabii ki Ticaret Bakanlığı aynı zamanda tüketiciyle son buluşma adresi olan noktalarda da görmüş olduğunuz gibi burada çalışmalarını yapıyor. Özellikle bu çalışmalara tabii ki bölgelerde bulunan Ticaret Bakanlığı'nın çeşitli müdürlüklerinin de katıldığını belirtelim. Onlar da bu çalışmaları yakinen takip ediyor. An itibariyle bulunmuş olduğumuz noktada da Avni Dilber var. Kendisi Ticaret Bakanlığı tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi genel müdürü olarak görev yapmakta. Ekiplere zaman zaman kendisi de eşlik ediyor ifade ettiğimiz gibi. Tabii ki okulların açılması önemli. Çocukların özellikle bilindiği üzere bu parçalı ürünlerin boğazlarına kaçması olabilir ya da delici kesici nitelikte ürünler olabilir. Bunların her biri aslında bilindiği üzere TSE damgası noktasında inceleniyor. Öte yandan tabii ki fiyatları noktasında inceleniyor ve fiyat kasa uyuşmazlıkları gibi birçok konu Ticaret Bakanlığı'nın merceğinde. Yine burada Ticaret Bakanlığı'na bağlı birimler de bunları takip ederek not alıyor. Bir eksiklik varsa da bunların giderilmesi noktasında ya da bu ürünlerin raflardan kaldırılması noktasındaki çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Tabii okullar açılıyor, az kaldı dedik. İfade ettiğimiz gibi şu anda aslında kreşler açılmış durumda. Önümüzdeki pazartesi itibariyle birinci sınıflar için uyum eğitimleri başlayacak. Daha sonra ise 14'ünden itibaren tüm öğrenciler okullarda olacak. Bizler de bir okul paketi hazırladık aslında. Hemen o noktaya gelelim şöyle. Hanımefendi buradan barkodları okutacak ve ne kadara gelecek göreceğiz. İşte onun içerisinde bir abaküs yer almakta. Yine özellikle birinci sınıf öğrencilerinin kullanımında bulunan çubuklar ve fasulyeleri görmekteyiz. Şöyle hızlıca onları okutursa. Yine burada pergel cetvel setimiz var. Burada kalemlerimiz var. Kalem tıraşımız var. Silgimiz var. Bir kurş uçlu kalemimiz var. Ucu var. Şöyle geniş bir aslında. Şunu da şöyle gösterelim Taşkun'da. Bakın üzerinde CE ve TSE damgalarını işte bunları aileler takip etmek zorunda. 0-3 yaş için uygun değil diyor. Şunu da verelim. Yine orada bir boyama kalemi, flütü, burada neyi var? Boyama kalemleri yer almakta. Keçeli kalem, sulu boyası, bir pastel boyası. Defter kitaplar da burada. Bunları da şöyle bir geçelim. Bir öğrenci aslında okula gittiğinde tüm bu ürünleri bilindiği üzere kullanacak. Temel ürünler bunlar. Bunlara bazen eklemeler de gerçekleşiyor. Oradaki 4 tane de defter, çizgili, kareli, çeşitli boyutlarda. Bir tane boyama resim dersi için aslında termosu, çantası her biri aslında bulunmuş olduğumuz bu noktada. Şöyle kısa bir aslında fiyat da verelim istiyoruz. Bir aile bu hafta tabii kırtasiyeler kalabalık ve yoğun olacak. Bir aile gittiğinde şöyle temel ürünleri almaya kalktığında nasıl bir manzara ortaya çıkıyor? Beslenme çantasını gördük ve normal okul çantasıyla birlikte toplam 3.929 TL tutmuş durumda. Temel ürünler bu şekilde ifade ettiğimiz gibi bunların da ifade ettiğimiz gibi alırken üzerinde bulunan o TSE damgasına ve CE damgasına dikkat etsinler. Yine Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden de bu sorgulamaları gerçekleştirebiliyorlar. Takribi 4.000 liraya yakın bir kırtasiye masrafı tuttu. Yeni başlayan, bu yıl okula başlayacak bir öğrenci için ifade ettiğimiz gibi bir yandan ekiplerin denetimleri sürüyor. Bir yandan da bizler aslında böyle bir çalışma yaparak vatandaşı bilgilendirmek istedik diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Haklı Nusal.
0: Ekranlara getirdik. Okulların açılmasına az bir süre kaldı. Okul servis ücretleri velilerin önünde çözülmesi gereken bir sorun olarak kalmaya devam ediyor. Çünkü özel okullar belirlenen resmi fiyat tarifesinin çok daha üzerinde ücret talep ediyor. Bazı yerlerde fahiş ücret karşısında taksi kullanmak daha karlı gözükürken bu sorun hem velileri hem de servisçi esnafını mağdur etmiş durumda.

0: Okulların açılmasına kısa bir süre kaldı. Öğrenciler ders başı yapacak olmanın heyecanını yaşarken veliler de servis bulma telaşına girdi. Servis ücretleri ise cep yakıyor. Zira özel okullar açıklanan resmi fiyat listesinin çok daha üzerinde servis ücreti talep ediyor.
1: Özel okullarda maalesef ek masraflar çıkartılarak devlet okulunda aldığımız ücretin bir katı, iki katı hatta üç katına kadar yükseltilebiliyor.
2: Yol aynı yol, mesafe aynı mesafe ama iddiaya göre bazı özel okullar normal tarifeyi hiçe sayıyor, üç kat ücret talep edebiliyor. Yani hemen elimizdeki listeye baktığımızda sıfırdan 3 kilometreye kadar olan mesafede ücret tarifesi 27 bin lirayken özel okullarda bu rakam 70 bin liraya kadar çıkabiliyor.
0: Yüksek fiyatlardan dolayı esnafta öğrenci kaybı oluyor. Velilerse alternatif çözüm arayışına giriyor.
1: Veli tabii ki bu yüksek ücretler, yüksek rakamlar karşısında kendisine alternatif bir yollar üretiyor. Bu taraftan da özel okullar maalesef veliden çok ciddi rakamlar alıyor. Bu ücreti bizler almıyoruz. Aslında mağdur olan bizleriz.
0: Örneğin İstanbul'da 6,5 kilometrelik bir güzergah için belirlenen aylık ücret 7.261 liraya yükseldi. Bu rakam günlük yaklaşık 363 liraya denk geliyor. Ancak bazı özel okullarda aynı mesafe için günlük servis ücretinin 972 liraya kadar çıktığı belirtiliyor. Aynı güzergah için taksiyle gidiş dönüş ücreti yaklaşık 766 lira olarak hesaplanıyor.
1: Biz böyle bir şey tasvip etmiyoruz. Buradaki en büyük mağduriyette bizler yaşıyoruz. Velinin gözünde çok para alıyormuş konumunda kalıyoruz maalesef.
0: Milyonlarca öğrencinin kullandığı servis araçları ile ilgili bir diğer değişim de güvenlik oldu.
2: İşin bir de güvenlik boyutu var. Zira yeni yönetmelikle birlikte mevcut kamera sistemleri geliştirildi ve okul servis araçlarına yeni tip akıllı kameralar yerleştirildi. Bundan böyle öğrenciler okullarına daha güvenli bir şekilde ulaşacak.
0: Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı İlyas Aktürk, öğrencilerin daha güvenli seyahat edeceğini belirtti.
1: Daha önce kullandığımız kamera sisteminde yeni tip bir kameraya geçildi. Şu an yeni üretilen okul taşıtlarında yeni model kameralar kullanılmaktadır. Gördüğünüz gibi aracın içerisinde de yeni model kamera vardır. Öğrencilerimiz daha güvenli seyahat edecek.
3: Milli mücadeleye ışık tutan kararların alındığı Sivas Kongresi'nin 107. yılı kutlanıyor. Detayları ekranlarınıza getireceğiz. Murat Onur bu önemli güne dair özel bir yayın hazırladı. Sivas'ta bizi bekliyor. Murat, detaylar için sözü hemen sana bırakayım.
4: Teşekkür ederim Aksan Uysal. Milli mücadelenin mihenk taşı diye kabul ettiğimiz Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü Sivas'ta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Şimdi biz de o kongrenin gerçekleştirildiği salonun içerisindeyiz. Bundan tam 107 yıl önce milli mücadelede çok önemli kararlar işte bu salonda gerçekleştirildi. 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresi'nde Cumhuriyet'in temellerinin atıldığını söyleyebiliriz. Ya istiklal ya ölüm parolasıyla yola çıkıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu söylemini işte bu salonda gerçekleştiğini ifade etmekte istiyorum. Çok önemli 10 tane karar alındı bu kongre merkezinde 4 Eylül'de. 10 kararın içerisinde en çok göze çarpan karar ise manda ve himayenin kabul edilemeyeceği, reddedileceği kararda yine bu salonda alındığını söylemek istiyorum. Birçok aslında ilden bu kongre merkezine katılım olmuştu o dönemde. Birçok ilden gelenler burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte önemli kararlara imzalar attı. Vatan bir bütündür, bölünemez kararı da yine 4 Eylül 1919'da bu salonda alındı. Mustafa Kemal Paşa yaklaşık 108 gün boyunca Sivas'ta kaldı. Burada birçok karara yine imza atıldı. Tabii 4 Eylül Kongresi münasebetiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı da oldukça dikkat çekiyordu. Tayyip Erdoğan Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü vesilesiyle yayınladığı mesajda kongrenin milli mücadeledeki tarihi önemine vurgu yaparak o dönem sergilenen birlik ve beraberlik ruhunun bugün de en büyük güç kaynağı olduğunu ifade etti. İletişim Başkanlığı aracılığıyla paylaşılan bu mesajda Anadolu'daki farklı milli güçlerin ortak bir ideal tarafından kenetlenmesinin tarihi bir dönüm

0: noktası olduğu ifade edildi. Erdoğan, Sivas Kongresi ile Türk milletinin işgalci güçlere asla boyun eğmeyeceğinin ve mücadeleye kararlılıkla hazır olduğunun tüm dünyaya ilan edildiğini kaydetti. Kongrede hakim olan birlik, beraberlik ve dayanışma anlayışının günümüzde de geçerliliğini koruduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, mesajlarında bu ifadeleri kullandı. Bakın şu anda bizler de o 4 Eylül Kongre merkezinde o tarihi kararların alındığı salonun içerisindeyiz. Hemen sağ tarafında Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın oturduğu masayı yine kameraman arkadaşım Halil İbrahim Yel de sizlere gösteriyor. Aslında Sivas Kongresi Mustafa Kemal Paşa'nın 22 Haziran 1919'da Amasya Samimi'yle yaptığı çağrı sonrasında çok şekillendi ve 4 Eylül 1919'da Sivas'a gelen Mustafa Kemal Paşa manda ve himaye fikrinin reddedilerek ulusal bağımlılık düşüncesinin benimsendiği, ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutacak çok önemli kararların alındığı ve 108 gün boyunca burada önemli kararlara imza attığını ifade etmek istiyorum. İşte bizler de bugün A Haber ekipleri olarak 4 Eylül Kongresi'nin 107. yıl dönümünde o kongrenin gerçekleştirildiği Sivas'taki Kongre Müzesi'nin içerisindeyiz. Burada çok önemli kararlara imza atıldı ve kurtuluş mücadelesi adeta buradan başladı diyebiliriz. Tüm o dönemde bu kararları imza atan şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyip sözü İstanbul'a sizlere bırakalım. Haktan Uysal.
1: Biz de çok kısa bir ara verelim. Aranın ardından gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un T10X modeli Ağustos ayında 2939 adetlik satışla otomobil pazarında en çok tercih edilen model oldu. TOGG'un T10F modeli de 1947 adetlik satışla ikinci sırada yer aldı. Halkbank'ın katkılarıyla
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
8: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
6: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
9: Her yer alev alev yanacak diyorum Leyla. O yangında sen de kül olma.
10: Seninle yaşadığımız her şey gerçekti Doğan.
3: Abi yeni sezonuyla Salı ATV'de başlıyor.
11: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
12: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
13: Türkiye best modellerini arıyor.
14: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
3: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam.
15: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik

0: maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm My Not okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.

0: Okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta. Reklam.
1: A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Reklam.
4: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Şimdi ekranlarınıza taşıyoruz.
8: Kanlı eylem planı hazırlığındaydı. DAEŞ'lı terörist polisle çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Terörü tamamen temizlemek için mücadelesini sürdüren emniyet güçleri İstanbul Sultanbeyli'de DAEŞ'le bağlantılı olan bir şüpheli tespit etti. Belirlenen adrese yapılan operasyonda güvenlik güçlerinin teslim ol çağrısına ateşle karşılık verdi. Çıkan kısa süreli çatışmada terörist Berkan Ç. etkisiz hale getirildi. Operasyon sırasında çevredeki bir vatandaş hafif şekilde yaralandı. Adreste incelemeler yapıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
7: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açıklamalarda bulunuyor. Canlı olarak ekranlara getirelim.
9: Artırıyoruz. Temmuz ayı içerisinde de Ankara Gölbaşı'nda 35.300 metrekarelik dev alanıyla Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacak olan TürkSat veri merkezimizin temellerini atarak inşaatımıza başlamıştık. Böylece bir yanda kamunun kritik dijital yükünü taşıyacak dev bir kale

0: yükselirken diğer yanda özel sektörün gücüyle bölgesel ve uluslararası kapasiteyi büyütmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin dijital güvenlik haritasını da adım adım işte bu kaleleri tesis ederek büyütüyoruz. Saygıdeğer misafirler, sektörümüzün değerli temsilcileri. Son çeyrek asırda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğinde başlattığımız altyapı hamleleriyle Türkiye'yi dijital dönüşümün güçlü aktörlerinden biri haline getirdik çok şükür. Bugün geniş bant internet abone sayımız 101 milyona yaklaşarak nüfusumuzun %20'sinden fazlasını aşmış durumda. Fiber optik ağ altyapımız 720 bin kilometreye, yani dünya çapını neredeyse 18 kat dolaşacak bir uzunluğa erişmiş durumda. Bir önceki yılın aynı dönemde 637 bin kilometre olan bu uzunluğun yalnızca bir yılda %13 büyümüş olması da bu alandaki büyüme hızının nasıl ivmelendiğini ortaya koymaktadır. Fiber internet abone sayımız 11 milyona yaklaşmış. Sabit geniş bant pazarındaki payı %51'ler seviyesine de gelmiş durumda. Mobil tarafta tablo biraz daha da çarpıcı bir durumda. Makineler arası iletişim aboneleri hariç yaklaşık 87 milyon mobil gerçek kullanıcıya ulaşmış durumdayız. M2M makineler arası iletişim abone sayımız da 15,5 milyonu aşmış durumda. 1 Nisan 2026 tarihinde ticari hizmet sunumuna başladığımız 5G yaklaşık 45 milyon aboneye ulaşmış durumda. Yani bu anlamdaki GSM abonelerimizin neredeyse yarısına gelmiş durumdayız. Mobil internet kullanımındaki tablo ise veri trafiğinin ulaştığı boyutu göstermesi bakımından ayrıca dikkat çekicidir. 2026 yılı ikinci çeyrek itibarıyla 3G, 4.5G ve 5G hizmetleriyle birlikte mobil bilgisayarlardan ve cepten internet hizmeti alan mobil geniş bant abone sayısı yaklaşık 80 milyona ulaşmış durumda.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun açıklamalarının bir bölümünü canlı olarak ekranlara getirdik. Detayları ilerleyen dakikalarda sizlerle buluşmayı sürdüreceğiz diyelim. Adalet Bakanı Akın Gürley'in mesajıyla devam edelim. Vatandaşların kişisel verilerin yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini geride bıraktığımız saat diliminde sizlerle son dakika gelişmesi olarak paylaşmıştık. Yeni ayrıntılar var. Ekip arkadaşımız Şener Çetin o ayrıntıları paylaşmak için hazır. Şener, kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü Ankara'ya sana bırakalım.
2: Tabii dijital dünyada vatandaşları her alanda tuzağına çekmek isteyen suç makineleri mevcut. Bu anlamda Adalet Bakanı da kararlı ve titiz bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda özellikle vatandaşların kişisel verilerini çalan, çalmaya yeltenen özellikle 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. Bununla ilgili detaylar neydi peki? Özellikle şunu ifade edelim. Bu gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'yla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi bu çalışma ve Akın Gürlek yasa dışı yollarla elde edilen verilerin panel adı verilen sistemlerde sorgulandığının tespit edildiğini kaydetti. Peki panel sistemiyle sahte icra tehdidi nasıl ortaya çıktı? Özellikle yapılan incelemelerde yasa dışı sistemlerin bazı hukuk bürolarına ücret karşılığında satıldığı ve abonelik sistemiyle kullandırıldığı, bazı hukuk bürolarının da herhangi bir hukuki ilişkisi bulunmayan vatandaşların kişisel bilgilerine bu sistemler üzerinden ulaşıldıktan sonra da özellikle borcunuz yasal takibe düştü, uzlaşma sürecini kaçırdınız, hakkınızda

0: haciz işlemi başlatıldı diyerek vatandaşın üzerinde korku oluşturan ve aynı zamanda mağduriyet yaratan bu konu ortaya çıktı. Tabii soruşturmanın ilk ayağı vardı ilk olarak. Bununla ilgili yasa dışı sistemi kuran, özellikle işleten ve gelir akışında yer aldığı tespit edilen şüpheliler hakkında bir adli işlem başlatılmıştı. 10 şüpheli hakkında kamu davası açılmıştı. Bunun akabinde soruşturma elbette genişletildi ve yasa dışı panel sistemini kullandığına ilişkin somut deliller elde edildi. Bu deliller kapsamında da aslında 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildi ve 39 farklı avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığına dair ayrı bir parantez açıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de yapmış olduğu açıklamada hukuku istismar ederek hukuksuzluk yapan hiç kimsenin yanına bu yapılanlar kar kalmayacaktır diyerek de aslında bu dolandırıcılara gözdağı verdi diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Ve gelelim Türkiye'nin en kritik masasına. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler alt komisyonlarda. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurulan takip kurulu 4 alt komisyon oluşturulmasına karar vermişti, hatırlayacaksınız. Komisyonların hem çalışma başlıklarını hem de üyelerini ay sonuna kadar belirlemesi bekleniyor. Silah bırakma sürecinin tamamlanması için de Kasım-Aralık aylarına işaret ediliyor.
2: Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ne yapıyorsak ülkemiz ve milletimiz için yapıyoruz.
3: Terörsüz Türkiye vizyonu kapsamında kritik bir adım daha atılmış, toplumsal bütünleşme sürecinin takibi için 4 alt komisyon kurulmuştu. Bu komisyonların Eylül ayı sonuna kadar yol haritasını ve üyelerini belirlemesi bekleniyor. Kasım-Aralık aylarında da silah bırakma sürecinin tamamlanacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında oluşturulan takip kurulu, Terörsüz Türkiye sürecinin yürütücüsü olacak. Kurulda yer alan isimler süreçte aktif rol oynayacak.
4: Terörsüz Türkiye vizyonuyla bu prangayı ülkemizin gündeminden kalıcı olarak çıkarırken, iç cephemizi güçlendirmeyi, milli birlik ve beraberliğimizi daha güçlü bir zeminde geleceğe taşımayı hedefliyoruz.
5: Komisyonların kurulması kararı verildi ama henüz oluşturulmadı. Ay sonuna kadar oluşturulması bekleniyor. Üyeleri kimler olacak ve nasıl bir çalışma yöntemi izleyecekler?
3: Sürecin sahadaki uygulamalarını yürütmek üzere 4 alt komisyon kurulmasına karar verildi. Bu komisyonlar adli ve hukuki işler, izleme ve tespit, sosyal uyum ve bütünleşme, silahsızlanma ve stratejik koordinasyon komisyonları olarak belirlendi. Şimdi gözler alt komisyonların çalışmalarına çevrildi. Bakanlıklar hummalı bir çalışma yürütüyor. Alt komisyonlar için yol haritası hazırlıyorlar. Komisyonlardan en önemlisi silahsızlanma ve stratejik koordinasyon olacak. Bu komisyonun çalışmalarının diğerleri için belirleyici olması bekleniyor. Komisyonlar çalışmalarını gizlilik içinde yürütecek. Raporlarını da takip kuruluna iletecek. Son kararı kurul verecek. Komisyonların üyelerinin kimler olacağı da merak konusu. Örneğin Adli ve Hukuki İşler Alt Komisyonu'nda hakim ve savcıların yer alması bekleniyor. Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Komisyonu'nda sivillerin de yer alabileceği belirtiliyor. Orta Doğu'da çalışmalar yapmış isimler olabileceği gibi emekli büyükelçiler ve güvenlikçilerin yer alabileceği ifade ediliyor. Bu komisyonda MİT, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlığı yetkililerinin bulunacağı kesin. Komisyonların yol haritası ve üyelerinin Eylül ayı sonuna kadar belirleneceği ifade ediliyor. Silah bırakma sürecinin ise Kasım-Aralık aylarında tamamlanması bekleniyor. Sonrasında ise eve dönüş başvuruları süreci başlayacak. Edinilen bilgiye göre silah bırakma çalışmaları başladı ve devam ediyor. Silahlar Irak'ta belirlenen noktalara bırakılıyor. Bunlar Türkiye'ye getirilerek envantere geçirilecek. Takip kurulu bu silahların ne yapılacağına karar verecek. Kampların da boşaltılmaya başlandığı belirtiliyor. Mahmur, Sincar, Hakurk, Başyan, Metina, Gara, Kandil bölgesi boşaltılacak yerler. Son olarak Kandil'den de terör örgütü üyelerinin ayrılmasıyla boşaltma işleminin büyük ölçüde tamamlanacağı söyleniyor.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki feribot faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 12'ye yükseldi. Kayıp 16 kişi ise arama çalışmaları sürüyor. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Girne'ye uzanacağız. Ekip arkadaşımız Kübra

0: tepeci son bilgileri paylaşacak. Kübra, geride bıraktığımız saat diliminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı'nın açıklamalarını canlı olarak ekranlara getirdik. Sen de o noktada mikrofonu uzatmıştın KKTC Başbakanı'na. Hangi açıklamalar yapıldı? Son durum ne? Detayları lütfen paylaş bir kez daha izleyicilerimizle.
1: Evet Aktan Ünsal, yaklaşık bir saat önce Başbakan açıklama yapmıştı. Bu noktada hayatını kaybedenlerin sayısının yükseldiğini belirtmişti. 12 kişinin hayatını kaybetti. 2 kişinin daha geminin enkazından çıkarıldığını söylemişti. Türkiye'den gelen TCG Işın ve TCG Alemdar gemilerinin çalışması sonucunda geminin enkazından 550 metre derinlikte olan yaklaşık geminin enkazına ulaşıldıktan sonra 4 kişinin daha TCG Işın ve Alemdar'ın yaptığı çalışmalar neticesinde cansız bedenine ulaşılmıştı. Çalışmaların hala devam ettiğini belirtti ki bugün yine akşam saatlerinde limanda olacağını ve yeni açıklamalar yapacağını, hem vatandaşları da burada aile yakınlarında bilgilendireceğini söylemişti. Kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer'le birlikte bizler de şu anda Girne Limanı'ndayız. Geminin kalktığı noktadayız. Tabii kayıp hala şu anda 16 kişi var. O kişilerin yakınları da bu noktada, onlardan gelecek haberleri bekliyorlar. Ekiplerin hem havadan hem deniz üzerinden hem denizin altından çalışmaları devam ediyor. 8 gemi, 9 bot, 1 uçak, 7 helikopter, 5 İHA ile arama kurtarma çalışmaları bu noktada devam ediyor. Ama hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Kayıp sayısı ise 16'ya düştü. Tabii dün Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz bu noktadaydı. O da açıklama yapmıştı. 131 kişinin tedavisi tamamlandıktan sonra hastaneden taburcu edildiğini, 2 kişinin hastanede tedavisinin devam ettiğini ve bu kişilerin de hayat tehlikesinin bulunmadığını belirtmişti. Dün Sayın Cevdet Yılmaz bu noktaya geldiğinde önce kayıp vatandaşların aileleriyle görüşmüştü. Ardından Tufan Erhülman'la bir taziye ziyareti gerçekleştirdikten sonra bu kez Başbakan Ünal Üstel ile ortak bir basın açıklaması yapmışlardı. Bugün Başbakan Ünal Üstel bir açıklama daha yaptı ve 2 kişinin daha geminin enkazında cansız bedenine ulaşıldığını söylemişti. Tabii ailelerin teşhisi için o kişilerin yakınları da hastaneye çağrılıyor ve böylelikle teşhis de yapıldıktan sonra kimlikleri de belli oluyor. Başbakan Ünal Üstel geçtiğimiz günlerde bir açıklama daha yapmıştı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Erhan Arıklı'nın görevden alındığını duyurmuştu. Aynı zamanda dün mahkeme olmuştu, hatırlayacak olursanız. Mahkemede neler yaşanmıştı onu da hatırlatalım. Yine de 9 şüpheli mahkemeye çıkmıştı ve bu 9 şüpheli aynı zamanda tutuklu olarak yargılanıyor. Bizdeki gözaltı süresi burada aslında tutuklama olarak devam ediyor. Onu da belirtmiş olalım. Ve bu tutuklama süreci 90 güne kadar uzatılabiliyor. Tutuklu olarak yargılanıyorlar. Dün tekrardan bu 9 şüpheli hakim karşısına çıkmıştı ve 8 gün daha şu anda tutuklukların devam edeceğini, 8 gün sonra tekrardan hakim karşısına çıkacaklarını belirtmiş olalım. Arama çalışmaları 7-24 aralıksız devam ediyor. Bizler de kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer'le birlikte yeni gelişmeler detayları oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve Girne Limanı'ndan sözü size bırakalım.
0: İstanbul'a dönüyoruz. İstanbul Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle Tuğberk İmamoğlu gemisi çarpışmış ve kazada Tuğberk İmamoğlu gemisi batmıştı. Alsu gemisindeki 1. ve 3. kaptan tutuklandı. Batan geminin 10 mürettebatı ise hala aranıyor. Yeni Saat'le birlikte bir kez daha canlı yayın noktamıza gideceğiz. Ahmet Nazif Ural ilk anından bu yana gelişmeleri takip ediyor. Yeni Saat'le birlikte son gelişmeleri paylaşmak için de hazır. Ahmet Nazif, bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Neler aktaracaksın bu saat itibariyle bize?
2: Aslında aynı Kıbrıs'ta olduğu gibi burada da aileler var. Bu ailelerde bu noktada o kayıp 10 personelin aileleri bu noktada bekleyişlerini sürdürüyor. Umutlu bekleyişlerini sürdürüyorlar elbette. Tek temennileri, nitekim bizim de tek temennimiz o kayıp 10 personelin sağ salim şekilde bulunması ve getirilmesi elbette. Arama kurtarma faaliyetleri de tam da bu minvalde ilerliyor. Öyle ki arama kurtarma faaliyetlerinin ilk önceliği şüphesiz kayıp 10 personeli bulabilmek üzerine. Bu noktada yapılan çalışmalarda nasıl bir hareket var, nasıl bir aksiyon alınıyor, bunlardan bahsedelim. Yapılan faaliyetler şu an için o kazanın başladığı noktanın çevresinde devam ediyor ve özellikle buraya gelen Milli Savunma Bakanlığı, Sahil Güvenlik Ekipleri, Kıyı Emniyet Ekiplerinin bu noktaya getirmiş olduğu gemilerle birlikte özellikle

0: suyun altındaki sonar aramalarının yanı sıra bir yandan da su üstünden gemilerin attığı sortilerle ve beraberinde yine havadan da helikopterlerin atmış olduğu sortilerle birlikte aslında arama faaliyetleri suyun altı, suyun üstü ve havadan devam ediyor. Bir yandan da soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında da Ausu gemisinin hemen arkamızda bulunan Ausu gemisinin birinci ve üçüncü kaptanı önce gözaltına alındı, ardından da tutuklandılar. Tutuklanma sebepleri de bu noktada şuydu aslında. Tutuklanma sebepleri birinci kaptanın, yani Ausu gemisinin birinci kaptanı normalde gece saatlerinde 2 Eylül'de gece saatlerinde çift 0-04 aralığında vardiyada olması gerekirken onun yerine kazadan henüz bir gün önce gemiye katılmış, dahil olmuş tecrübesiz bir üçüncü kaptanın o vardiyayı nöbetini devralması ve bu nöbeti esnasında da tecrübesizliği ve geri kalan faktörlerle birleşen bir silsileyle birlikte bu kazanın yaşanmış olmasıydı. Aynı zamanda bir dümenci, bir gözcünün de olmadığını aktardı bilirkişi raporu. Bilirkişi raporunda elbette Ausu tankeriyle alakalı bilgiler yer alırken Tuğberk İmamoğlu gemisine dair de önemli bilgiler var. Tuğberk İmamoğlu gemisinin ise AIS sisteminin, yani GPRS sisteminin açık olmadığı ve açık olmaması sebebiyle de geminin sefer halindeyken adeta bir hayalet gemi halinde o seyrini gerçekleştirdiği de belirtiliyor. Peki aramalarda son durum ne ve aynı zamanda aramaların şu an hangi faktörlerle devam ettiğini tekrar dile getirelim. Özellikle şu an görmüş olduğunuz Ausu gemisi, kameraman arkadaşım Senat Destanoğlu'nun göstermiş olduğu Ausu gemisi hali hazırda çalışmaların noktası. Neden? Çünkü Ausu gemisinin özellikle şu an görmüş olduğunuz açısında bulunan, bize doğru dönük olan yan kısmında ufak bir hasar söz konusu. Geminin burnuna doğru olan kısmında ufak bir hasar söz konusu. Bu hasarın boyutu karşı şekilde Tuğberk İmamoğlu gemisindeki hasarı da bir noktada bizlere anlatabiliyor. Bu neden önemli? Tuğberk İmamoğlu yüklü, görmüş olduğunuz Ausu gemisi ise yüklü olmayacak halde yola çıkmışlardı. Bu sebepten yüksüz yola çıkan geminin çarpmış olduğu o etki hesaplanıyor ve aynı zamanda Tuğberk İmamoğlu gemisinde de Ausu gemisinden alınan bilgilerle birlikte nasıl battığına yönelik bir aslında grafi ortaya çıkartılıyor ve bu grafi vasıtasıyla da suyun altında nasıl bir arama yapılacağı yönünde çeşitli taktikler ve teknikler oluşturuluyor. Ve beraberinde şu da önemli bir durum. İnşaatlarda kullanılması için saç profiller yüklüydü Tuğberk İmamoğlu gemisinde. Bunların yaklaşık 4200 ton olduğunu biliyoruz. Oldukça ciddi bir yük kapasitesine sahip ve bu yükün tamamı yüklenmiş halde ve aynı zamanda kullanmış oldukları bu yüklerin, yani geminin güvertesinde yüklenmiş olan bu yüklerin tek parça halinde de, yani parça parça halinde de 10'ar veya 30'ar tonluk ağırlıklara sahip olduğunu biliyoruz ve bu sebepten bu denli büyük ağırlıkların saçılması ihtimali halinde ve beraberinde bunların da kazaya herhangi bir şekilde etki edip etmediği yönünde de araştırmalar sürüyor ve kazanın hem sahadaki, yani denizdeki tam olarak sebebi araştırılırken detaylı analize konu olabilmesi amacıyla, bir yandan da kaza olduktan sonra geminin ne yöne doğru gidiş açısının olduğu veya akıntıya hangi açıyla yakalandığı noktasında araştırmalar da devam ediyor. Arama kurtarma faaliyetleri çerçevesinde diyelim. Silivri'den sözü size bırakalım.
1: Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran konusunda askeri, ekonomik ve diplomatik tüm seçeneklerin masada olduğunu, Tahran'la süresiz bir savaş peşinde olmadıklarını belirtti. Vance, Amerika'nın İran'da bir düğünü vurduğu iddiasını ise savaşta olur böyle şeyler diye yanıtladı.
2: Her şey masada. Ekonomik baskı, askeri baskı, diplomatik baskı, gizli baskı.
3: ABD düğüne saldırdı mı diye soruldu. Savaşta olur böyle şeyler dedi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance İran savaşına ilişkin konuştu.
2: Tabii ki bazen bazı şeyler oluyor.
3: Vance, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında İran konusunda askeri, ekonomik ve diplomatik tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi. İran'la müzakere halinde olmadıklarını dile getirdi.
2: Konuşmuyoruz ve ticari gemiye ateş etmeyi bırakmadıkça konuşmayacağız.
3: Ben Sürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin devam ettiğini savundu.
2: Birçok gemi geçti. Dün Hürmüz Boğazı'ndan yaklaşık 15 milyon

0: On varil çıktı.
1: Vance, ABD'nin İran'da bir düğünü hedef aldığı ve çok sayıda sivilin öldüğü yönündeki iddialar da soruldu. Savaşta olur böyle şeyler diyerek saldırıları savundu.
0: So I've been briefed to the extent. Bu konuda son derece şüpheliyim. Tabii ki bazen bazı şeyler oluyor. Bu yüzden çok kapsamlı bir şekilde araştırıyoruz.
2: Amerikan ordusu Doğu Pasifik'te operasyonlarına devam ediyor. Amerikan Güney Komutanlığı uluslararası sularda seyreden kartellere ait bir tekneyi daha batırdığını iddia etti. Açıklamayı Amerikan Güney Komutanlığı Southcom yaptı. Amerikan ordusunun Doğu Pasifik'te bir tekneyi daha hedef aldığı açıklandı. Hedefte Los Chirenos karteli tarafından kullanıldığı belirtilen bir yakıt ikmal teknesi vardı. Operasyon Ekvator hükümetiyle işbirliği içerisinde gerçekleştirildi. Amerikan askerleri USS San Antonio savaş gemisinden harekete geçti. Tekneye çıkarma yapıldı. Askerler teknede arama gerçekleştirdi. Ardından teknedeki şüpheliler tahliye edilip gözaltına alındı. Tekne tamamen boşaltıldı. Tekne Amerikan kuvvetleri tarafından batırıldı. O anlarda kayda alındı. Washington, operasyonun kartellerin lojistik ağını hedef aldığını açıkladı. Tekneden çıkarılan kişilerin Ekvator makamlarına teslim edileceği duyuruldu. Amerika son günlerde aynı bölgede kartellere ait iki tekneyi daha batırmıştı. Gazze'yi ölüm çukuruna çeviren İsrail sivilleri sürgün etmek için harekete geçti. İsrail'in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, Bağ Koparma 710 ismini verdiği yeni projesini duyurdu. Gvir, ilk yılın 250 bin, 7 yılın sonunda ise 1,5 milyon Filistinlinin Gazze'den tehcir edileceğini söyledi.
1: Kürsüye çıktı, Gazze için tehcir planını açıkça duyurdu. İsrail'in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir yine haddini aştı.
0: İlk yıl 250 bin kişi Gazze'den ayrılacak.
1: İsrail Gazze'de yaklaşık 74 bin kişiyi katletti. Soykırım ordusu abluka altına aldığı bölgede sağlam bina bırakmadı. Her gün ölüm korkusuyla yaşayan siviller derme çatma çadırlarda yaşamaya mahkum edildi. Kana doymayan İsrail, öldürmediği Filistinlileri Gazze'den sürmek istiyor. Tehcir planını Ben Gvir duyurdu. Irkçı bakan, Filistinlilerin 7 yıl içinde Gazze'den sürüleceğini açıkladı.
0: Hedeflerimizden bahsediyoruz. İlk yıl 250 bin kişi Gazze'den ayrılacak. Bu mümkün. 3 yıl içinde 1 milyon kişi Gazze'den ayrılacak. 7 yıl içinde ise Gazze'den ayrılacak kişi sayısı neredeyse 1,9 milyona ulaşabilir.
1: Plana ise Bağ Koparma 710 ismini verdi. Ben Gvir, bazı ülkelerin bu planı kabul ettiğini iddia etti.
0: Size söylüyorum, en gizli toplantılara katıldım. İsrail devletine bunu yapmaya istekli olduklarını bildiren ülkeler var.
1: Ayrıca İsrail'in sürgün planı içinde bakanlık kuracağı açıklandı.
0: Evet, bir göçmenlik bakanı olacak. Bu görevi kendimiz üstleneceğiz ve bir göçmenlik proje yöneticisi olacak ve çalışmaya başlayacağız. Gazze'nin yeniden inşası yaklaşık 71 milyar dolara mal olacak.
2: Nepal'den 9 gün sonra mucize bir kurtuluş haberi geldi. İki işçi hidroelektrik santralinin tünelinden sağ çıkarıldı. Nepal'de meydana gelen selin ardından arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. 1200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin 9. gününde hidroelektrik santraline ait bir tünelden iki işçi sağ çıkarıldı. Yetkililer 26 Ağustos'ta nehrin yukarı kesimlerinde meydana gelen buzul çökmesinin nehir boyunca 6 hidroelektrik projesiyle bağlantılı tünellerde en az 900 kişiyi mahsur bırakmış olabileceğine inanıyor. Orta Doğu'daki çatışmaların tetiklediği küresel enerji krizi nedeniyle Avrupa yeni bir zam dalgasıyla karşı karşıya. İtalya'da elektrik fiyatları geçen yılın sonbahar dönemine göre %61 zamlanırken doğalgaz fiyatları ise %109 arttı. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı başkent Roma'da İtalyanlara yeni zamları sordu. İşte detaylar.

0: Yaz biterken Avrupa'da zam fırtınası başladı. Derinleşen enerji krizi nedeniyle milyonlarca Avrupalı kara kışa ağırlaşan faturalarda girmeye hazırlanıyor. A Haber ekibi İtalya'da sokağa çıktı. Gündemin nabzını tuttu.
1: Kış yaklaşırken enerji fiyatlarındaki hareketlilik endişeleri artırıyor. Doğalgaz fiyatları yükselirken Avrupa'nın düşük gaz stokları da dikkat çekiyor. Artan enerji maliyetlerinin ısınmasından elektriğe, sanayiden hane bütçesine kadar geniş bir alana yansımasından endişe ediliyor.
0: Ülkede elektriğin fiyatında geçen yılın sonbahar dönemine göre yaklaşık %61'lik bir artış kayda geçti. Doğalgazdaki fiyat artışı ise %109'a ulaştı. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı İtalyanlara mikrofon uzattı. Yeni zamlar hakkında ne düşündüklerini sorduk.
2: Bu seviyedeki benzin ve motorin fiyatları bizi ciddi şekilde cezalandırıyor. Çünkü işlerimiz azalıyor. Hükümet akaryakıttaki ÖTV'yi 20 sent düşürüyor. Ancak ertesi gün şirketler fiyatları 20-25 sent artırıyor. Üstelik bunu savaş bahanesiyle yapıyorlar. Böyle devam ederse sonunda Avrupa'nın Rusya ile savaşa girmesine kadar varacak. Brüksel'de artık ne düşündüklerini anlamak mümkün değil. Avrupa bu tür krizleri yönetemiyor. Avrupa kendi halkını adeta ekonomik olarak köşeye sıkıştırıyor. Yönetimlerin Avrupa halkının ne yaşadığıyla ilgilenmediğini düşünüyorum. Bugün geldiğimiz nokta tam olarak budur.
0: Artan enerji maliyetleri İtalyanların bütçesine de yansıyacak. Zamlı faturalar nedeniyle ailelerin cebinden ortalama 205 euro daha fazla çıkacak.
3: Bir iş yeri sahibi olarak zamları doğrudan hissediyoruz. Enerji maliyetleri yükseldikçe üretimden taşımacılığa, hizmetlerden ham maddeye kadar işletmenin bütün giderleri artıyor. Biz de bu artışları bir noktadan sonra fiyatlarımıza yansıtmak zorunda kalıyoruz. Fiyatlar yükseldikçe vatandaşın da satın alma gücü azalıyor. İnsanlar aynı maaşla eskisine göre daha az ürün ve hizmet alabiliyor. Dolayısıyla harcamalarını kısmak zorunda kalıyor. Bu da işletmeler açısından satışların ve müşteri talebinin azalmasına neden oluyor.
0: Yeni zamlarla birlikte dizel araç sahiplerine 3 ayda yaklaşık 145, benzinli araç sahiplerine ise 93 euro ek maliyet çıkacak.
4: Mesleğim gereği sürekli araç kullanıyor ve seyahat ediyorum. Akaryakıt fiyatlarındaki artış beni oldukça etkiliyor.
5: Polonya'da geçit uyarılarını görmezden gelen tır sürücüsü hızla gelen trenle çarpıştı. O anlar güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıdı. Kaza Polonya'da meydana geldi. Bir tır sürücüsü yaklaşan treni bildiren uyarı sinyallerini aldırış etmeden hemzemin geçide girdi. Geçit bariyerleri inince tır rayların üzerinde mahsur kaldı. Tır sürücüsü geri geri giderek bariyeri geçmeye çalıştı. Ancak başarılı olamayınca ileri gitmeyi denedi. Tam o sırada yaklaşık 300 kişiyi taşıyan tren hızla geldi. Şiddetli çarpışmada tırın dorsesi ikiye bölündü, paramparça oldu. Duramayan tren enkaz parçalarıyla birlikte bir süre sürüklendi. Kazada can kaybı yok. Tır ve tren sürücüsü iki yolcuyla birlikte hastaneye sevk edildi. İstanbul Sultanbeyli'de İETT otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri bebek, 4 kişi yaralandı. Şoför ise önce hastaneye, sonra emniyete götürüldü.
6: Trafikte dikkatsizlik ve kural tanımazlık kazayı beraberinde getirdi. Kazanın adresi İstanbul Sultanbeyli. Otomobille İETT otobüsü cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobilin sürücüsüyle otobüsteki biri bebek olmak üzere 5 yolcu yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. İETT otobüsünün şoförü ise kontrol amacıyla hastaneye götürüldükten sonra emniyete sevk edildi.
5: Adana'da dolmuş içerisinde yaşı küçük bir çocuk sopalarla darp edildi.

0: o anlar bir sürücü tarafından kaydedildi. Olay akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşıyan dolmuş içerisinde kimliği belirsiz kişiler tarafından çıkan tartışmada kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yaşı küçük bir çocuğun kalabalık bir grup tarafından sopayla darp edildiği görüldü. Dehşet anları bir cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. İzmir'e gidelim şimdi de. İzmir'de denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren bir vatandaş deniz polisinin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay Karşıyaka'da vapur iskelesi yakınlarında meydana geldi. Vatandaşların denize bir kişinin düştüğü yönündeki ihbarı üzerine deniz polisi harekete geçti. Hızla olay yerine giden deniz polisi su yüzeyinde çırpınan 34 yaşındaki Ahmet Gazali Köken'e ulaştı. Onu sudan böyle çıkardı. Polis botuna alınan ardından da karaya çıkarılan adam hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Tedavi altına alınan gencin sağlık durumununsa iyi olduğu öğrenildi. Çanakkale'de AFAD ve Aselsan işbirliğiyle geliştirilen ikaz ve alarm sistemi ilk kez denendi. İl genelindeki sirenler aynı anda acil durum tonunda çaldı. Ardından sesli uyarı anonsları yapıldı.
1: Çanakkale'de sokaklar bu siren sesleriyle yankılandı. Kent sakinleri bir anlık şaşkınlık yaşasa da seslerin nedeni kısa sürede anlaşıldı.
2: Çanakkale'de AFAD ve Aselsan işbirliğiyle geliştirilen alarm sistemi ilk kez denendi. Sirenler acil durum tonunda çaldı ve sirenlerin ardından ise sesli uyarılar yapıldı.
3: İnsanları uyarmak adına güzel bir olay.
2: AFAD tarafından projelendirildi, Aselsan tarafından geliştirildi. Haber alma, yayma, ikaz ve alarm sistemleri Türkiye'de artık yaygınlaşıyor. Özellikle tehlikeli durumlarda, hava saldırılarda ya da kimyasal saldırılarda bu ses sistemler devreye girecek. Sistemlerin enerji beslemeleri de güneş enerjisi panelleri ve panolarla birlikte aynı zamanda akülerle de sağlanıyor. Kesintisiz uyarı sistemi çalışması da sağlanmış oldu.
1: Yaklaşık 30 saniye boyunca siren sesini sistem üzerinden yapılan sesli uyarı anonsları takip etti.
2: Sivil halka ve yetkililere iletilmesi gereken ikaz ve alarm işaretleri Ankara'daki ana kumanda merkezinden iletilebildiği gibi il merkezindeki bu sistemlerden de devreye alınabiliyor. AFAD bünyesinde bulunan bu merkezler 7/24 aktif olarak tutuluyor.
1: Olası afet ve acil durumlarda halkın en hızlı şekilde uyarılmasını hedefleyen sistem geçer not aldı.
4: Bunların bilmesi lazım. Bir sürü insan hayatı kurtulabilir bu sayede.
0: Gaziantep'te yaşayan 48 yaşındaki Ziya Özer'in kalbinde delik tespit edildi. Daha önce mekanik aort kapağı ameliyatı olan Özer, anjiyografik yöntemle sağlığına kavuştu. Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan operasyon Türkiye'de bir ilk olma özelliğini de taşıyor.
1: Nefes alamıyor, yürümekte güçlük çekiyordu. Türkiye'de ilk kez yapılan anjiyografik yöntemle sağlığına kavuştu.
5: Merdiven çıkamıyordum. Şunu Allah'a şükür 4 kat birden çıkayım merdivene.
1: Adıyaman'da yaşayan 48 yaşındaki Ziya Özer yaklaşık 7 yıl önce açık kalp ameliyatı geçirdi. Operasyonla mekanik aort kapağı takıldı. Ancak Özer'in şikayetleri yıllar sonra yeniden nüksetti. Nefes darlığı ve yürümekte zorluk çeken Özer son çare olarak Gaziantep Şehir Hastanesi'ne başvurdu.
6: Yapılan kalp kapağı ameliyatının altında, mekanik kapağın altında iki kalp boşluğu arasında ventriküler septal defekt dediğimiz bir deliğin olduğunu fark ettik. Buna bağlı olarak da hastamızın kalpteki çalışma oranının yıllar içinde, 7 yıl içinde %60'dan yaklaşık %40 oranına kadar düştüğünü gördük.
1: Yeniden açık kalp ameliyatı hasta için risk taşıyordu. Bu nedenle kalpteki deliğin anjiyografik yöntemle kapatılmasına karar verildi. 48 yaş-

0: yaşındaki Ziya Özer 1,5 saat süren operasyon sonrasında sağlığına kavuştu.
1: Hem kalp deliğimiz tamamıyla kapanmış oldu, hem mekanik aort kapağında herhangi bir sıkıntıyı yaşamadık. Kalp çalışma oranı yaklaşık %40'a düşmüştü. Yaklaşık bir ay içinde bu %40'tan tekrar %60'a çıktı.
2: Türkiye'de bir ilk oldu. Türkiye dünya çapında da yaklaşık 5 ile 10 civarı arasında yapıldığını biz de literatürden tarayarak bilgi edindik.
3: Ziya Özer yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.
4: Yürüyemedim, nefes alamıyordum. Şimdi daha iyi yürüyorum. Nefesim var. Yani rahatım yani.
5: Rize kent merkezi ile Salara Vadisi'ni birleştiren ve bölge halkının 70 yıllık hayali olan Salara Tüneli'nin açılışının üzerinden tam 5 yıl geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021 yılında hizmete açılan tünel geride kalan yıllarda hem bölge ulaşımına nefes aldırdı hem de ülke ekonomisine tasarruf sağladı.
6: Tünel sayesinde önceden 14 kilometreyi bulan ve neredeyse yarım saat süren dağın ardı ile önü arasındaki ulaşım artık 4,5 kilometre civarına ve 5 dakikaya inecektir.
7: Yıllarca virajlı, dar ve çileli yollardan geçildi. Yarım saati bulan yolculuklar 2021 yılında atılan o tarihi adımla geride kaldı.
8: Salara Tüneli yapılmadan önce Rize şehir merkezinden Salara Vadisi'ne gitmek tam 30 dakika sürüyordu. Çünkü 14 kilometrelik bir yol vardı. Ama yeni yapılan tünelle birlikte ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan bu tünelle birlikte artık o vadiye gitmek sadece 5 dakikayı alıyor.
6: Vadi ile kıyıyı birleştiren bu tünel Rize'nin 70 yıllık hayalidir. Türkiye'nin son 19 yılda nereden nereye geldiğinin şahidi bizatihi bu milletin ta kendisidir.
7: Çift tüp olarak inşa edilen ve her biri yaklaşık 3000 metre uzunluğa sahip olan Salarha Tüneli, 4,3 kilometrelik bölünmüş yol projesiyle hizmete girdi. Dev altyapı güzergahı tam 8,75 kilometre kısalttı.
9: Vallahi bu kelimelerle ifade edilemez. Bu tarif mümkün değil. Bir nefes gibi yaşamak lazım, almak lazım. Bu rüyaydı, hayaldi. Rüyalar gerçek oldu, gerçeğe dönüştü.
10: Rabbim devletimize zeval vermesin. Gerçekten büyük bir hizmet. Allah yapanlardan razı olsun inşallah.
7: Hizmete girmesinin üzerinden geçen 5 yılda Salarha Tüneli sadece zamandan kazandırmakla kalmadı. Akaryakıt ve işletme maliyetlerinde sağlanan milyonlarca liralık tasarrufla ekonomiye de doğrudan katkı sundu.
8: Tünelin açılması sadece kolaylık getirmedi, ülke ekonomisine de büyük bir katkı sağlıyor. 2021 yılından bu yana milyonlarca araç bu noktayı kullandı ve bu sayede hem enerji hem de zamandan tasarruf yapıldı.
7: İki gidiş, iki geliş olmak üzere 4 şeritli 2 tüpten oluşan Salarha Tüneli ve bağlantı yollarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde %100 yerli ve milli kaynaklar kullanıldı. Tünel tamamen Türk mühendisleri ve işçileri tarafından inşa edildi.
5: Ankara'da kaybolan Kadife isimli eşek polis ekiplerince bulunup 7 Emin Otoparkı'na götürüldü. Sahibi Orhan Figan sosyal medyadaki görüntülerden eşeğini tanıdı. 1246 lira ceza ödeyen Figan 6 yıldır bıraktığı Kadife'ye kavuştu.
11: Gelecek şeyimiz bu, malzememiz bu.
12: Ankara'da kaybolan eşek 7 Emin Otoparkı'ndan çıktı.
13: Bir de böyle bir eşek bulamayız ya, moralim bozuldu çünkü. Davar eşeği bulmak zor.
12: Ankara'da kaybolan Kadife isimli eşek sahibine sürpriz yaptı. Ama bu kez dönüşü kırlardan değil 7 Emin Otoparkı'ndan oldu.
13: 1246 TL. Ceza kestiler. Sonra eşeği bana teslim ettiler sağ olsun.
12: Altındağ'da hayvancılık yapan Orhan Figan 6 yıldır baktığı eşeği Kadife'yi kaybetti.
13: O da artık akıllandı gitmiyor. Artık çekeceği bilmemek için gitmiyor.
12: Aramadığı yer kalmadı. Yetmedi. Çevreyi drone'la taradı. Yine de Kadife'yi bir türlü bulamadı.
13: Yavrusunu bulmak için gitmiş. Normalde bu davar eşeğidir. Kesinlikle ayrılmaz.
12: Tam ümidini kesti.

Mütefekkir, yazar ve musiki üstadı Ömer Tuğrul İnançer bundan 4 yıl önce aramızdan ayrıldı. 21. yüzyılda Türkiye'de yetişen en büyük İslam alimlerinden biriydi. Saygı ve rahmetle anıyoruz.

yazar, mütefekkir, musiki üstadı ve ehli tasavvuf. O, 21. yüzyıl İslam tasavvuf geleneğinin yetiştirdiği en önemli isimlerden. Ömer Tuğrul İnançer.

0: Hak suretidir alemi imkan ile Adem. Bundan güzeli nerede ki? Cennette mi sandın? Her yer ne güzel menba-i hüsn, insan güzeli. Sen de bu cemali huri gılmanda mı sandın?
1: Bir insan ve bir toplum ne kadar çok kelime ile konuşuyor ise o kadar çok düşünme yeteneği gelişmiştir. Çünkü tefekkürün tuğlaları kavramlardır. Kavramlar kelimelerle ifade edilir.
2: Tarihe kök salmış, asırlık koca bir çınar gibi inanç yerinde aile geçmişi 400 sene öncesine dayanıyor.
3: Manakı Bursevi Hazretlerine kadar ki sülale belli olarak yani aşağı yukarı 400 seneye yakın bir ailenin çocuğu.
2: 1946 yılında Bursa'da doğdu. Eğitim hayatına Bursa'da başladı. Ancak her zaman İstanbul'la kuvvetli bir irtibatı vardı. Osmanlı'ya başkentlik yapmış iki önemli şehir, İstanbul ve Bursa, İnançer'in hayatında da büyük öneme sahipti.
3: Annem İstanbullu. Yani annem, anneannem, onun annesi, babası Kasımpaşa, Fatih, Bakırköy. Dolayısıyla ben bütün tatilleri İstanbul'da geçirerek anneannemin evinde.
4: Tasavvuf aşkına günlük ekmeğini kazanacak kadar işe ve geri kalan bütün zamanını tasavvuf yolu hizmete ayırmış bir insandı. Herkesin derdine çare arar, herkesin sualine cevap verir, herkesin müşkülünü çözmek için kendini vazifeli addeder.
2: Manevi eğitiminde sadece ailesinin değil, havasını soluduğu Bursa ve İstanbul'un da büyük bir etkisi oldu.
3: İstanbul kültürü ile Bursa kültürünü mezzeden bir ailede büyüdüm. Bursa, öz Türk beyliği kültürüdür. İstanbul, Roma İmparatorluğu kültürüdür.
2: Bir mütefekkir olmaya giden yolculuğuna çok küçük yaşta başlamıştı. Aile büyükleri, İnançer'in ilim yolculuğuna katkı sunacak çok değerli bir miras barındırıyordu. Paha biçilemez, eski Türkçe eserlerle İnançer, dedesinin kütüphanesinde tanışmıştı.
3: Anneannemin babası, o da Bursa'da oturdu. Ben 11-12 yaşındaydım. Yani 13 yaşındaydım köştüğü zaman. Orada müstakil kütüphane, evde kütüphane vardı. Çoğu eski Türkçe. Çünkü Servet-i Fünun Osmanlı dergisinin basıldığı Matbaa-i Hayriye'nin sahibi.
5: Oo.
3: Yani Tevfik Fikret Bey, Abdülhak Hamit Bey gibi arkadaşları olan bize.
2: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlarken çok küçük yaşlarda başladığı musiki ve tarih çalışmalarına da devam etti. Hatta Ahmet Özhan'la yolları da musiki sayesinde kesişmişti.
4: Üsküdar'a gittim, cemiyeti buldum, kapıyı çaldım. Ben Emin Bey, Emin Hoca'yı görmek istiyorum falan. Girin içeri bakalım dediler. O şekilde Üsküdar Musiki Cemiyeti eğitim sürecimde başlamış oldum. Meğer o gün kapıyı açan bana Turul abiymiş. Ben onun

0: Sandığım zaman 17 yaşındaydım. O da 21 yaşındaydı.
1: Ben 3 sene kompozisyondan armoniye kadar Batı müziği dersi aldım. Sonunda hocam bu müzik bana beni söylemiyor dedim ve bıraktım. Çavuşlar Müzik Ecemi dedim. İstanbul'a gelince de Üsküdar Müzik Ecemi.
2: Evet.
1: Orada hala inceleme, içimden bir şey dürtüyor. Ya bu musiki çok yüksek bir şey. Bu böyle eğlencelik, şarkılık, türkülük, oyunluk bir şey değil. Bunun bir deruni tarafı var. Bu ne? Kurcalaya tasavvuf ehli olan müzisyenleri.
3: İlmi ve bilgiyi hayatının merkezine koyan İnançer, hem zahiri hem de batın ilimlerle meşgul oldu. Ancak tasavvuf her zaman hayatının merkezinde yer alıyordu.
0: Tatil meselesine akla erdiremezdi. Tatil ne demektir derdi. Tatil ona malayane gibi gelirdi. Yorgunluk. Tarih mi okuyorsun? Yoruldun mu? Coğrafya oku, dinlenirsin derdi. Yani hep araştırmak, hep okumak, hep öğrenmek ve hep sorana cevap vermek üzerine kurgulanmış bir hayatı vardı. Bir insanın adam olması için namaz kılması lazımdır. Çünkü namaz adamı adam eder derdi. Elif A'dır, efendim rükû daldır, secde mimdir. Bunlar olmadıktan sonra bir Adem adam olamaz derdi.
3: İnançer ömrünü adadığı hakikat yolculuğunda tevazuyu hiçbir zaman elden bırakmadı. Tasavvuf ehli büyüklerden feyz alırken, ömrünü adayarak sahip olduğu ilimi aktarırken de alçak gönüllülüğünü korudu.
4: Bu tasavvuf, tasavvuf ehli mi demek gerekir?
1: Ehli tasavvuf bir dereceye kadar doğru da orada tasavvufta da ehliyet sahibiyim diye ortaya çıkmak tasavvufa uymaz. Bunun için sofi meşrep daha güzel bir ifade. Daha güzel bir ifade. Yani mutasavvuf ancak Hazreti Mevlana gibi, Hazreti Yunus gibi, Hazreti Hünkar Veli gibi, Hacı Bayram Veli, Şaban Veli, yani Aziz Mahmut Hüdayi gibi. O nevi zevata denir.
4: Evet.
1: Mutasavvuf. Bizler için o tabiri kullanmak kendimize mal ettiğimizde küstahlık.
3: Türk musikisini gençlere ve gelecek kuşaklara aktarmak isteyen İnançer, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Müdürü olarak da görev yaptı. İnançer, farklı disiplinlerde eğitim almış ve kendisini eğitmiş bir münevverdi. Bu bilgi birikimini aktarmak için birçok eser kaleme aldı.
0: Kütüphane gibi bir abim vardı. İstediğimi sorardım, onu cevaplardı. Sohbetlerimizin, diyaloglarımızın %90'ı Allah üzerindeydi.
3: Manevi rehberliğiyle dokunduğu her kişinin hayatında, sohbetinde bulunan herkeste önemli izler bıraktı.
0: Hayatımda o kadar çok sırtımı dayamışım ki ona, o kadar yaslanmışım ki abim halleder. Ondan sonra efendim döneminde efendim halleder, efendim bilir, efendime sorarım diye. Benim sorunum yoktu, problemim yoktu yani. Nasıl olsa cevabını alacağım bir kaynağım vardı. Bir baktım ki soracak kimsem yok. Şöyle o kadar dayamışım sırtımı ona. Gene öyle bir dayayayım dedim. Bir baktım sırt üstü düştüm yere ben. Dayanağımı kaybettim. Nehengimi kaybettim.
3: Düşünce dünyasının önemli isimlerinden Ömer Tuğrul İnançer geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 4 Eylül 2022'de vefat etti.
5: Allahu Ekber.
6: Ömer Tuğrul hocamızı hayatında ölüm noktasında ölümün bir yok oluş değil, ölümün ancak ebedi aleme bir tebdili mekan ile yürüyüş olduğunu bilirdik. Millete, ümmete hizmet noktasında hiç tereddütsüz hayatını sürdürmüş olan hocamıza ben de huzurlarınızda tanıdım, tanıyalı böyle gördüm, böyle bildim. Hep birlikte birer Fatiha okumaya sizleri davet ediyorum.
3: Sevenlerinin oluşturduğu insan seli eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan İnancar, geride bıraktığı eserlerle

0: hayatını adadığı tasavvuf ve ilim yoluna hizmete devam ediyor.
1: Seveceksin. Sevmeden bir şey yok. De ben sevmeyi, sevgiyi ortaya çıkarmayı, ızhar etmeyi, sevginin gıdasının, sevgi bir varlık değil mi?
2: Evet.
1: Her varlığın bir gıdası vardır. Sevginin gıdasının ızhar, ortaya çıkarma, muhataba iletme olduğunu öğrendim. Ve asla

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, hizmet süresinin belirlenmesinde yalnızca SGK kayıtlarının değil, tanık beyanları ve diğer delillerinde dikkate alınabileceğine hükmetti. Karar, sigorta başlangıcı veya hizmet süresi konusunda eksik kayıt nedeniyle hak kaybı yaşadığını ileri süren çalışanlar açısından önem taşıyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: Dünyası, güzellikler dünyası.
4: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
5: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo. Bir reklam.
6: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. Reklam.
7: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Haber Radyo. Haberin radyosu.
8: Aa, anne dedi.
9: Hadi canım. Baba dedi.
8: Bez dedi.
9: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
10: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
11: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
12: Selam, ben Piraye.
13: Ben de Rutkay.
12: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
14: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
15: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: A Haber Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Merkez Bankası'nın raporuna göre deprem bölgesinde artan konut arzı, kira enflasyonundaki yükselişi yavaşlattı. Yeniden imar faaliyetleriyle güçlenen arz artışının çevre illerdeki kiralık konut piyasasına da olumlu yansıması bekleniyor.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu. Reklam.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo Idea Tab 128 GB tablet Tekno Club'a özel 12.999 lira. Teknolojik Teknosa'da güzel.
3: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Canlı yayın.
7: Halil İbrahim Uğur Mersin'den canlı yayında. İstanbul'da kiracılardan talep edilen şartlar ağırlaşıyor. Ev sahiplerinin adeta giriş sınavı gibi istedikleri belgeler neler? Numan Erşan Karaca, İstanbul'dan canlı yayında ve Ajans Başı.

0: Karanlıkta kalan faili meşhur cinayet dosyaları yıllar sonra yeniden açıldı. 14 yıl önce Mardin'de ölü bulunan babayla 7 yaşındaki kızının katilleri gözaltına alındı. Manisa'da işlenen cinayetin failleri de adaletten kaçamadı. Dosya 10 yıl sonra yeniden açıldı. Katiller kıskıvrat yakalandı.
1: Babayla kızının şüpheli ölümü. Abdurrahman Aysu cinayeti. Karanlıkta kalan faili meçhul cinayetler yıllar sonra aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul 40 dosyanın yeniden soruşturulup çözüldüğünü paylaştı. Yıllar sonra raftan indirilen dosyalardan biri İsmail Akın'la 10 yaşındaki kızı Elif'in ölümüne ilişkindi. 14 yıl önce Mardin Nusaybin'de öldürülen babayla kızının katilleri yakalandı. Beyanlardaki çelişkiler, HTS kayıtları, daraltılmış bas çalışmaları ve elde edilen yeni bulgular değerlendirildi. Şüpheliler tek tek tespit edildi. 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

0: Manisa Akhisar'da 2016 yılında işlenen Abdurrahman Aysu cinayeti de aydınlatıldı. Katil zanlıları ve suçun gizlenmesinde rol aldığı değerlendirilen şüpheliler tespit edildi. Manisa, Bursa ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından "Adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir" mesajını verdi.
1: "15 Nisan'da Kahramanmaraş'taki okul saldırısında Ayser Çalık Ortaokulu öğrencilerinden 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrencisi hayatını kaybetmişti. Mersinli'nin tutuklu anne ve babasının ilk duruşması bugün yapılıyor. Mehmet Geçgel gelişmeleri aktaracak.
2: Canakonar Kahramanmaraş'ta öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması bugün görülmeye başlandı. Sanıklar sekmiş sistemiyle dinlendi ve oğlundan şikayetçi olduğunu ifade etti. Baba Mersinli, bunu ifade edelim. Tabii sanıkların bir taraftan dinlenmesi devam edilirken öğle arasına girildi. Ardından da davanın görülmesi yeniden devam edecek ve mağdurlar dinlenecek. Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması sabah saatlerinde başlamıştı. Ayser Çalık Ortaokulu'nda 10 kişiyi öldürüp 15 kişiyi de yaralayan İsa Aras Mersinli'nin tutuklu babası polis baş müfettişi Uğur Mersinli ile tutuklu annesi Peyman Pınar Mersinli ilk kez hakim karşısına çıktı. Uğur Mersinli savunmasında suçlamaları reddetti. Failin oğlu olduğunu söyleyerek fail İsa Aras Mersinli hakkında dava açılmalıdır dedi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı saldırganın babası Uğur Mersin'in hakkında olası kastla öldürme ve 6136 sayılı yasaya muhalefet suçlarından annesi Peyman Pınar Mersin'in hakkında da bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçlarından dava açtı. Kahramanmaraş'ta 15 Nisan tarihinde Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelmişti olay. 9 öğrenciyle bir öğretmenin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin davanın ilk duruşmasında sanıklar sekmiş sistemiyle bulundukları ceza evinden bağlandılar ve duruşmada da özellikle içeriden çıkan avukatlarla da biz görüştük. Şunu ifade ettiler. Babanın gülerek sorulara cevap verdiğini ifade ettiler. Bu davada savcılık şüpheli Uğur Mersin'in hakkında 10 kez müebbet hapis ve 30 yıla kadar hapis cezası talep ediyor. Peyman Pınar Mersin'in hakkında da 22,5 yıla kadar hapis cezasının talep edildiğini ifade edelim. Bu iddianamenin temelinde de gerekçe olarak silahlar evde 7 adet şarjörleri dolu vaziyette tabancanın bulunması ve 2 adet av tüfeğinin bulunması olarak gösterilmekte. Sabah erken saatlerde hayatını kaybeden öğrencilerin aileleri de bu noktadaydı. Yine ailelerin avukatları da bir açıklama yaptı bu noktada ve adaletin yerini bulmasını temenni ettiklerine yönelik bir açıklamanın yapıldığını da ifade edelim. Şu dakikalara itibariyle davada duruşmada öğle arasına girildi ve öğleden sonra tekrar duruşma devam edecek ve mağdurların dinlenmesiyle duruş sürecek. Bizler de gelişmeleri adli yönünde takip etmeye devam edeceğiz. Can Okanar.
1: Alihan Kuriş soruşturması, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin dosyanın da yeniden açılmasına neden oldu. Deniz Olgun'un yalan tanıklık suçundan gözaltına alınan doktoru Nurettin Demirkol tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Şener Çetin aktaracak.
3: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüyle ilgili dosya raftan indi ve işte bu süreç kapsamında yeniden bir inceleme başlatıldı. Tabii gelişmeler yaşanıyor konuya dair. Özellikle Deniz Olgun Kuriş'in dayısıydı. Hatta üzerinde olan şirketleri ele geçirmeye çalıştığı biliniyordu. Kuriş bir yandan aslında mali yapılanmaya yönelik yapılan operasyon dışında yolsuzluk ve kara para aklama dışında cinayetten de kendisi hakkında soruşturma başlatıldı bu anlamda. Tabii eski bakan öldüğünde başa Alihan Kuriş getirilmişti. Bu anlamda Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkinde 19 Ağustos'ta özellikle fethi kabir işlemi uygulanmıştı. Buradaki adli süreç devam ediyordu.

0: anlamda özellikle Deniz Olgun'un hayatını kaybetmesine ilişkin o soruşturmada da yeni bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Deniz Olgun'un doktoru Nurettin Demirkol yalan tanıklık suçundan gözaltına alınmıştı ki Demirkol adliyeye sevk edildi tutuklama talebiyle. Bunun da altını çizelim, yeni ve son dakika gelişmesiydi bu. Tabii daha önce bir ifade vermişti özellikle Demirkol emniyetteki işlemlerinin ardından 4 Eylül tarihinde bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyordu ki tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Bir yandan o 155 ihbarı ortaya çıkmıştı aslında Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada. 10 yıl önce 155'e yapılan ihbarın çözüm tutanağında şu ifadeler yer alıyordu. Tutanakta Doktor Nurettin Demirkol'un beklenmedik şüpheli ani bir ölüm ifadesini kullandığı görüldü. Tabii 26 Ağustos'ta ifade vermişti Deniz Olgun. Özellikle özel doktoru olmadığını, olay günü dışında çiftliğe gitmediğini ve olayın üzerinden uzun zaman geçtiği için kendisini kimin aradığını hatırlamadığını söylemişti Nurettin Demirkol. Özellikle 26 Ağustos'taki savcılık ifadesinde işte bu ifadelerin yalan olduğu ortaya çıktı. Bu kapsamda Deniz Olgun'un doktoru Nurettin Demirkol yalan tanıklık suçundan gözaltına alındı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'nda dosya savcısına çıkarılacaktı ki tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi diyelim ve sözü bu noktadan size bırakalım.
1: Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçiminin yenilenmesi kararının ardından belediye meclisinin CHP'li 4 üyesi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Yeni katılımlarla birlikte meclisteki sandalye dağılımı da değişti. Gözler yarın yapılacak başkan vekilliği seçiminde.
2: Bu kararı aldıkları için kıymetli meclis üyelerimize sizlerin huzurunda yürekten teşekkür ederim.
3: Üsküdar Belediye Meclisi'nde dengeler değişti. CHP'li 4 meclis üyesi AK Parti'ye geçti. Katılım töreninde konuşan Abdullah Özdemir, Üsküdar'ın İstanbul'un özeti niteliğinde olduğuna dikkat çekerek meclis üyelerinin kararının ilçenin geleceğine önemli bir katkı sunacağını belirtti.
2: İlçemize, ilçe başkanlığımızda, teşkilatımızda, meclisimizde hep birlikte hizmet etme imkanına sahip olacağız inşallah.
3: CHP'den AK Parti saflarına geçen Tahsin Usta tek amaçlarının hizmet etmek olduğunu vurguladı.
4: 4 meclis üyesi arkadaşımız Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek gördüğümüz lüzum üzerine Üsküdar halkına daha fazla hizmet verebilmek amacıyla AK Parti'ye katılmış bulunuyoruz.
3: Bu transferlerle birlikte Üsküdar Belediye Meclisi'nde Cumhur İttifakı'nın üye sayısı 21'e yükseldi. CHP'nin üye sayısı ise 23'e düştü. Üsküdar Belediye Meclisi yeni başkan vekilini seçmek üzere yarın saat 10'da toplanacak.
1: Bolu Belediyesi'nde çalışmayan çöp araçları çalışmış gibi gösterilerek 34 milyon liralık fazla ödeme yapıldığı belirlenmişti. 7 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 7'si adliyeye sevk edildi.
3: Belediye çalışmayan araçlar için 34 milyon lira ödeme yaptı, 22 kişi gözaltına alındı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada çöp toplama işini yürüten yüklenici firma aracılığıyla yolsuzluk yapıldığı tespit edildi. Bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde dahi çalışmış gibi evrak düzenlenerek yüklenici firmaya toplam 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ödeme yapıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında aralarında tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın'ın da yer aldığı belediye yöneticileri, personeli ve şirket yetkililerinden oluşan toplam 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 7 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda tutuklu bulunan Özcan dışındaki 22 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si adliyeye sevk edildi.

0: Marmara açıklarında batan gemiyi ve mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor. Gemi kazasıyla ilgili soruşturmada Alsurt gemisinin 1. ve 3. kaptanı tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
1: Mürettebatı ile birlikte Marmara'nın derinliklerine gömüldü. Dev gemiyi arama kurtarma çalışmaları gece boyu sürdü. Ne 10 denizciye ne de geminin enkazına ulaşılabildi. Silivri'deki kriz merkezinde çalışmalar anlık olarak takip edildi. Yüzen unsurlar, helikopter, İHA ve uçaklarla su altı arama yapan gemiler açık denizde faaliyet yürüttü.
2: Hemen arkamda şu anda arama kurtarma çalışmasında önemli gemilerden birini görüyoruz. Bu gibi büyük kazalarda, özellikle deniz derinliğinin yüksek olduğu kazalarda ayrı bir önemi var Akın'ın. Çünkü 1000 metreye kadar derinlikte deniz taraması yapabiliyor.
1: Kazaya karışan Alsu isimli ticari gemi ise Silivri açıklarında bekletilmeye devam edildi. 10 kişiden aşçı hariç 9'unun şüpheli sıfatıyla gemide ifadeleri alındı. Şüpheliler ifadelerinde gemideki 2 ya da 3 mürettebatın gemi batmadan önce güverte kısmında olduğunu beyan etti. 6 kişi adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Alsu gemisinin kaptanı Ahmet Erarslan'la 3. kaptan Murat Evciman tutuklandı. Gemi enkazının yaklaşık 900 metre derinlikte olduğu değerlendirilirken Nene Hatun arama kurtarma gemisi de bölgede çalışmalara destek veriyor.
2: Özellikle deniz yüzeyinde batan geminin herhangi bir ibaresi olup olmadığına dair bir arama yaptığını söyleyebiliriz. Sonar cihazlarıyla yine o şekilde bir arama gerçekleştiriliyor. Deniz yüzeyine çıkan herhangi bir ekipman var mı ya da herhangi bir parça var mı denize dair ya da o geminin aslında benzini, yakıtı, petrolü denize doğru saçılmaya devam ediyor mu, ona göre de yer tespiti yapılması sağlanacak.
1: Kayıp denizcilerin acılı ailesi bekleyişini sürdürüyor.
0: KKTC'deki feribot kazasında 6. güne girildi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, kayıp 2 kişinin daha naaşının bulunduğunu açıkladı. 16 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz aktaracak.
3: Can Akıner, sizin de ifade ettiğiniz gibi dakikalar öncesinde Başbakan Ünal Üster iki kadın vatandaşın daha bulunduğunu açıklamıştı. 16 vatandaşın arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Şu aralar bulunduğumuz nokta Girne Limanı'nın ön tarafı. Burada uzun zamandan beridir ilk dakika itibariyle ailelerin umut dolu bekleyişi devam ediyor. Zaman zaman feryat figan da feryat figanlar içerisinde de kalsalar umuyoruz kısa süre içerisinde aileler yakınlarına kavuşacaklar. Çünkü Ünal Üstel'in yaptığı açıklamalar artık denizin içerisine indirilen ravların geminin enkazına ulaştığı yönünde. Konuya ilişkin dün sabah saatlerinde gemi kaptanı, beraberindeki mürettebat ve bir firma yetkilisi tekrardan mahkeme huzurunda çıkarılmış ve 8 gün daha tutukluluk kararı alınmıştı. Buna ilişkin ikinci kaptanın vermiş olduğu ifadeler vardı Can Okaner. Onları da hatırlayacak olursak inisiyatif aldığını ve aynı saatte başka bir seferin olmasına rağmen gemi kaptanının bu seferi yapmak üzere harekete geçtiğini ve bu seferi yaptığını ifade ediyorlar. Tabii burada görgü tanıklarının da ifadeleri çok önemli gemi kazasıyla ilgili. Çünkü burada çok önemli bir husus var. Bu ayrıntıyı sizlerle paylaşacak olursak. Önce gemi su almaya başlıyor. Gemi su almaya başladıktan sonra çok önemli bir olay. Kaptan daha önce bu seferleri birçok kez yaptığını, herhangi bir şekilde aksilik çıkmadığını iddia ediyor ve geri dönmüyor. Geri dönmediğinden dolayı bu olumsuzluğa, yani geminin önce alabora olmasına ve ardından batmasına sebebiyet veriyor. Bu bağlamda

0: da çok önemli bir nokta oluyor ve gemi maalesef önce alabora olduktan sonra batıyor. Evet, bizler biraz sonra bulunduğum yerden TCG Alemdar gemisine gireceğiz ve oradan canlı yayınlarla olay yerine tekrardan ulaşmış olacağız ve sizlere oradan canlı bağlantılarla gelişmeleri aktaracağız diyelim. Can Okaner, şimdilik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sözü tekrardan sizlere bırakalım.
1: Avrupa Parlamentosu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef almak amacıyla hayata geçirilmek istenen sözde anıt projesine Avrupa Birliği bütçesinden kaynak ayrılmasını tavsiye etti. Ankara'dan tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin Rum tarafının propagandasına alet olduğunu vurguladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da söz konusu adımın kabul edilemez olduğunu ifade etti.
2: Batı'nın Türkiye düşmanlığı bir kez daha gözler önüne serildi. Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu hazırladığı 2027 AB bütçe görüşü raporunda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan sözde bir anıt projesine AB bütçesinden finansal kaynak aktarılmasını tavsiye etti. Söz konusu adıma Ankara'dan birbiri ardına tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı, AB'nin Rum tarafının propagandasına alet olduğunu vurguladı. Rum tarafınca ortaya atılan iddialar tarihi gerçekleri çarpıtmakta ve siyasallaştırmaktadır. AB kurumlarının Kıbrıs meselesinin çözümüne katkı sunmak yerine tarafsızlık ve adalet ilkelerinden uzaklaşarak Rum tarafının propagandasına alet olması toplumlar arası güveni daha da zedelemektedir. AB yetkililerine attıkları her adımla Türkiye'yi AB'den uzaklaştırmayı hedefleyen çevrelerin aracı haline gelmemeleri çağrısında bulunuyoruz. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da söz konusu hamlenin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Avrupa Birliği kurumlarından beklenen Kıbrıs meselesinde tek taraflı siyasi söylemlere zemin hazırlamak değil, adadaki gerçekleri gözeten iki tarafın haklarına saygılı, adil ve yapıcı bir yaklaşım ortaya koymaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye tarihi gerçeklerin çarpıtılmasına karşı durmaya ve Kıbrıs Türk halkının haklı davasını her platformda savunmaya devam edecektir.
1: ABD Başkanı Trump İngiliz medyasına konuştu. İran'a başlattığı savaş nedeniyle mutlu olduğunu belirten ABD Başkanı, Rusya-Ukrayna barışının sağlanamamasını da Putin'le Zelenski arasındaki düşmanlığa bağladı.
2: İran'a saldırdığım için mutluyum dedi. Putin'le Zelenski arasında çok büyük bir husumet olduğunu belirtti. ABD Başkanı Trump dikkat çeken açıklamalar yaptı.
3: İnsanlar bunu yaptığın için mutlu musun dediğinde kesinlikle diyorum. Çünkü nükleer silaha sahip olmalarını engelledim.
2: Trump İngiliz medyasına demeç verdi. Gündeminde İran savaşı vardı. Yakında kazanacağız dedi. İran'a karşı başlattığı saldırıdan pişman olmadığını dile getirdi.
3: Bunu yapmasaydım senin adamların arayıp onlara efendim diye hitap ederdi. Size yardımcı olabileceğim bir şey var mı efendim? Hayır, nükleer silahları olmayacak. Hayır, doğru olanı yaptım.
2: ABD Başkanı Londra yönetimini eleştirdi. Hürmüz Boğazı konusunda destek vermemekle suçladı. Biz Avrupa'yı koruyoruz mesajını verdi.
3: Ben İngiltere'yi İran tehdidinden kurtarıyorum. Eğer İran'ın nükleer silahı olsaydı bunu Amerika'ya karşı kullanmaktan ziyade Avrupa'ya karşı kullanma olasılığı daha yüksek olurdu.
2: Trump Rusya-Ukrayna savaşı hakkında da konuştu. Barışın sağlanamamasının asıl sebebinin Putin'le Zelenski arasındaki husumet olduğunu öne sürdü.
3: Sadece savaşın bitmesini istiyorum. Çok basit. Her ay 25 bin kişi kaybediyorlar. Hem Rusya hem de Ukrayna. Birbirlerinden nefret ediyorlar. Putin ve Zelenski birbirlerinden nefret ediyor ve bununla başa çıkmakta zorlanıyorlar.
1: Türkiye'de 158 milyar lirayı aşan dijital medya yatırımlarından en önemli payı Netflix'in başını çektiği küresel platformlar alıyor. Ancak Türkiye pazarından bu denli önemli gelir elde eden bu platformlar yayınlarında Türkiye

diye hedef almaktan vazgeçmiyor. Bu çifte standart Netflix'in belgeselinde bir kez daha gözlerine serildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesi sonrası Ankara'dan ayrılışı sırasında gerçekleştirilen gizli uçak değiştirme operasyonunun anlatıldığı belgeselde MIT'in istihbarat desteğine yer verilmedi. Türkiye güvensiz bir ülke gibi gösterildi.

0: Türkiye pazarından her yıl milyarlarca lira gelir elde eden küresel dijital platformlar yayınlarında Türkiye'yi hedef almaktan vazgeçmiyor. Bunların başında Türk askerini karalayan Kıbrıs dizisiyle büyük tepki çeken ve Rum çetelerin Kıbrıs Türklerine yönelik katliamlarının üzerine örtmeye çalışan Netflix geliyor.
1: Bir dizi film çekip bunun üzerinden bir propaganda yapıyorlarsa bizim propaganda yapmamıza da gerek yok.
0: Netflix, Türkiye karşıtlığı ve çifte standardı yayınladığı son belgeselle bir kez daha gözler önüne serdi.
2: Belgeselde Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesi sonrası ayrılışı sırasında gerçekleştirilen gizli uçak değişim operasyonu anlatılıyor. Belgeselde operasyon Türk makamlarıyla eşgüdüm içine yürütülmesine rağmen Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğine yer verilmedi ve Türkiye güvensiz bir ülke gibi gösterildi.
3: Bizim çok iyi ev sahipliği yaptığımız NATO zirvesinde Türkiye'yi güvenilmez bir ülke olarak gösterdiler. Trump'ın buradan gidişinde güvensiz bir durum var.
4: Uçak değiştirme
3: ve benzeri gibi süreçlere bakıldığı zaman bunu da belgesel yapıp oralarda gösterdiler.
0: Belgeselin tanıtım metninde yer alan Başkan Trump, Türkiye'deki NATO zirvesinden dönerken ikram kamyonuyla Air Force One'dan gizlice ayrıldı, başka uçağa bindi. Seyahat eden muhabirler, başkanın artık onlarla olmadığından habersiz uçmaya devam ettiği şeklindeki ifadeler, Ankara'nın sağladığı kusursuz lojistik desteğin görmezden gelinip Esenboğa Havalimanı'nda güvensiz bir atmosfer oluşturduğu algısına yol açtı.
1: Algı operasyonlarına ve kara propagandalarına da asla ama asla müsaade etmeyeceğiz.
0: Dünyanın en prestijli havayolu ikram kuruluşlarından Turkish Doko'ya ait araçların uçağa hizmet vermesi yapımda olağanüstü gerilim unsuru olarak işlendi. Oysa Türkiye'nin NATO zirvesindeki tarihi ev sahipliği dünya kamuoyunda büyük yankı bulmuş ve uluslararası basında manşetlere taşınmıştı.
2: İddiaya göre belgeselin temelini oluşturan istihbarat raporu İsrail İstihbarat Servisi Mossad tarafından sağlandı ve Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı bu raporun güvenliğinden endişe duyuyor ve bir başka iddiaya göre NATO zirvesi sırasında bölgede görevlilerden başka tehdit unsuru oluşturabilecek tek bir kişi bile yoktu.
0: Türkiye'de milyarlarca lira kazanmalarına rağmen Türkiye'nin küresel imajını hedef alan yayınlarını sürdüren küresel dijital platformlar yerel haberciliğinde önünü tıkıyor. Türkiye'nin toplam medya reklam yatırımı 253 milyar 600 milyon liraya ulaşırken dijital medya yatırımları 158 milyar lirayı aştı. Dijital reklam pazarının yaklaşık yarısının yabancı küresel platformlara gittiği tahmin ediliyor.
5: Türkiye'de dijital platformların önü öylesine açık ki, yani ne ciddi bir vergi ödüyorlar, ne ciddi bir istihdam maliyetleri var, işletme maliyetleri var. Ve buna rağmen reklam pastasından aldıkları pay da sürekli artıyor.
0: Avustralya platformlardan alacağı %2,5 oranındaki vergiyi doğrudan gazeteciliğe yönlendirirken Türkiye'de 2020 yılında %7,5 olarak başlayan dijital hizmet vergisi 1 Ocak 2027 itibarıyla %2,5 oranına inecek. Elde edilen gelir genel bütçeye aktarılırken yerel basını destekleyecek herhangi bir fon mekanizması bulunmuyor. Avustralya modeli Türkiye'ye uygulandığı takdirde yerel medya için yıllık milyarlarca liralık gazetecilik fonu oluşacağı hesaplanıyor.

Srebrenica soykırımının sorumlularından savaş suçlusu Ratko Mladic'in tabutu Hollanda'dan Sırbistan'a götürüldü. Mladic'in Sırp bayrağına sarıldı tabutu. Belgrad

0: Havalimanında askeri protokolle karşılandı. Bu sırada savaş suçlusunu öven grupların gösterileri tepki çekti. Mladic'in 7 Eylül'de Belgrad'da gömülmesi beklenirken cenaze töreni Avrupa Birliği ve Balkanlar'da yeni bir tartışma başlattı.
1: Sırplar Ratko Mladic'in bir kahraman olduğunu iddia ediyor ama benim gözümde o yalnızca bir pislik.
2: 8000'den fazla Boşnak'ın katledildiği Srebrenica soykırımının baş sorumlusu Ratko Mladic'in cenazesi Sırbistan'da. Savaş suçlusu Mladic'in tabutu Sırbistan hükümetine ait uçakla Lahey'den Belgrad'a taşındı. Cenazeye oğlu Darko ve Sırbistan Adalet Bakanı Nenad Vujic eşlik etti. Sırp bayrağına sarılı tabut Belgrad Havalimanı'nda askeri protokolle karşılandı. Ardından polis konvoyuyla askeri tıp akademisine götürüldü. Mladic'in ölümünün ardından Sırbistan'da onun için büyük bir cenaze töreni hazırlığı başladı. Ancak savaş suçlusuna devlet töreni düzenlenmesi Avrupa'da tepki çekti. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenković, Avrupa Birliği'nin kapılarının Sırbistan'a kapanacağını söyledi.
3: Devlet töreni saygısı anlamında böyle bir adım, hüküm giymiş bir savaş suçlusuna, Srebrenica soykırımının sorumlusuna, Kinin de komutanlık yapmış, Hırvatistan'ın diğer bölgelerinde işlenen en ağır suçlardan sorumlu olan bir adama karşı bu sanki kendi kapılarını kendi üzerine kapatıyorlar gibi.
2: Sırp milliyetçilerin otoyollarda ve köprülerde toplanması, soykırımcı Mladic'i öven pankartlar açıp meşaleler yakması dikkat çekti. Brüksel'dense Sırbistan'a net bir mesaj geldi. Savaş suçlularının yüceltilmesi Avrupa değerlerine aykırıdır.
3: Uluslararası mahkemeler tarafından savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçlarından hüküm giyenleri yücelten her türlü eylemi de kınamaktadır.
2: Mladic 2017'de Birleşmiş Milletler'in eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından suçlu bulunmuş, ömür boyu hapse mahkum edilmişti.
4: Mladic bir kahraman değil, eski Yugoslavya'da işlenen en ağır suçlardan sorumlu savaş suçlusudur.
2: Mladic'in cenazesi Belgrad'daki anma töreninin ardından 7 Eylül'de Topçider Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Sırbistan'da on binlerce kişinin cenazeye katılabileceği değerlendiriliyor.
0: İstanbul'da 2024 yılında Erva Raziye Asar'ı öldüren Fethi Dağlı'nın 4 yıldır kayıp olan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım ve Ahmet Karadağ'ın da katili olduğu ortaya çıktı. Dağlı'nın cinayetleri ve geçmişi emniyet tarafından mercek altına alındı. Seri katilin kurbanlarını sahte iş ilanlarıyla tuzağa düşürdüğü anları ve cesetleri kutularla taşıdığı görüntüler de ortaya çıktı.
5: Ne yapıyor biliyor musunuz? Bunları cansız bedeni parçaladıktan sonra, altı parçaya böldükten sonra kutuların içine koyuyor.
2: Erva'yı parçalayıp inşaata attı. Katilin cesedi taşıdığı anlar böyle kayda geçti.
5: Katil zanlısının abisi Yaşar Dağlı ile birlikte yaşadığı yer. Bu ev vahşet evi. Bakın tekrar ediyorum, şu anda ekranlarda gösterdiğimiz bu ev vahşet evi diye anılıyor artık. Çünkü bu evin içerisinde iki genç kız hayattan koparıldı. Bir tanesi Erva, diğeri ise Zeynep.
2: 4 yıldır kayıp olan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın cesedi Fethi Dağlı'nın Esenyurt'taki evinin yakınında gömülü halde bulunmuştu. Şüpheli Erva Raziye Asar cinayeti nedeniyle cezaevindeydi.
5: 17 yaşındaki kızımız kayıp olarak biliniyordu şu ana kadar. Ama bu faili meçhul dosyaların yeniden raflardan indirilmesiyle birlikte yapılan incelemede bir tanesi daha aydınlatılmış oldu.
2: Zeynep Yıldırım'ın dosyası incelenirken yeni bir cinayet daha aydınlatıldı. Yani sadece iki genç katledilmemişti. 2007'de öldürülen Ahmet Karadağ'ın katilinin de Fethi Dağlı olduğu tespit edildi. Öte yandan 3 cinayetin failiyle ilgili hem bilgi hem de yeni görüntüler ortaya çıktı. Katilin Erva Raziye Asar'ı nasıl sosyal medya üzerinden tuzağa çektiği öğrenildi.
5: Bu gördüğün mesaj Erva'yı bu psikopata, bu katil zanlısına ölüme götüren mesaj. Bunu görüyor ve bunun üzerine kendisine mesaj atıyor. Sigortalı çalıştırabiliriz diyor, şu kadar para veririm diyor. Bunun üzerine o da iş görüşmesi diye

0: biliyor. Daha sonrasında gittikten sonra evin kapısını kapatıyor. Anlaşmazlık oluyor ve Erva'yı evin içerisinde öldürüyor.
1: A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, Erva'yı katleden Fethi Dağlı'nın cesedi taşıdığı anların görüntüsüne de ulaştı.
0: Kutulara koyuyor, buzdolabında saklıyor. Ardından güvenlik olarak çalıştığı yerde güvenlik kulübesinde bir gece tutuyor. Daha sonra da bu cansız bedenin bulduğu kutuları Beylikdüzü'nde bir inşaat alanına atıyor.
1: Öte yandan Esenyurt'taki kazıda bulunan kemiklerin Zeynep Yıldırım'a ait olduğu doğrulandı.
0: Zeynep Yıldırım'ın olduğu düşünülen kemikler incelenmiş ve gelen sonuçta da şu an itibariyle tespiti yapılmış ve bu tespitte de dediğim gibi Zeynep Yıldırım'a ait olduğu belirlenmiş.
2: İstanbul Bahçeşehir'de hemşire Ebru Anık hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi tarafından darp edildi. Ölüm tehditleri aldığını söyleyen kadın yetkililerden yardım istedi.
3: Bu adam beni gördüğü yerde öldürecek.
1: Uzaklaştırma kararına rağmen eski sevgilisi tarafından darp edildi. İstanbul Başakşehir'de yaşayan hemşire Ebru Anık, eski sevgilisi Mustafa M. tarafından şiddet görmeye başlayınca ayrılmak istedi. Ailesinin de tehdit edilmesi üzerine korktuğu için şikayetini geri çekmek zorunda kalan Ebru hemşire, iddiaya göre yaklaşık bir ay önce darp edildi ve burnu kırıldı.
3: Öleceğimi o kadar hissettim ki gidip en sonunda uzaklaştırma kararı aldım. Buna rağmen 3 gün önce tekrar kapıma geldi ve tekrar darp edildim.
1: Ölüm tehditleri aldığını söyleyen kadın yetkililerden yardım istedi.
3: Ben buradan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ve Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. Lütfen beni bundan koruyun. Yani bu kişi gördüğünüz gibi asla kimseden korkmuyor. Hala beni tehdit ediyor. Ben ölmek istemiyorum. Ölmeden önce sesimi duysunlar istiyorum.
2: İstanbul Sultanbeyli'de İETT otobüsüyle otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada bir bebek 4 kişi yaralandı. Otobüs şoförü önce hastaneye, sonra emniyete götürüldü.
4: Trafikte dikkatsizlik ve kural tanımazlık kazayı beraberinde getirdi. Kazanın adresi İstanbul Sultanbeyli. Otomobille İETT otobüsü cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobilin sürücüsüyle otobüsteki biri bebek olmak üzere 5 yolcu yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. İETT otobüsünün şoförü ise kontrol amacıyla hastaneye götürüldükten sonra emniyete sevk edildi.
2: Türkiye'deki yabancı plakalı araçlar yapılan trafik ihlallerine kesilen cezaları gümrüklerde ödemek zorunda. Aksi takdirde çıkış izni verilmiyor. Özellikle gurbetçiler bu konunun birincil dereceden muhatabı. Ancak bazı sürücüler yurt dışına çıkmak isterken hiç gitmedikleri şehirlerden, geçmedikleri yollardan cezalarla karşılaştılar. Kapıkule'de mağduriyet yaşayan gurbetçilerin sesi duyuldu ve hatalı cezalara artık sınır kapısında müdahale edilebilecek.
5: Kesinlikle Türkiye'de değildim. Nasıl oluyor da 2022'de bu plakaya bana ceza çıkıyor?
6: Çok büyük bir mağduriyet yaşamaktayız.
7: Türkiye'den çıkmak için sınıra geldiler ama yollarını binlerce liralık trafik cezaları kesti. Üstelik iddiaya göre o cezalar hiç bulunmadıkları yerlerde yazılmıştı.
5: Yabancı plakalı bir tır. Gümrük müdürüne dedim o zaman tırın cezasını ben ödüyorsam tır da benim tırımı bulun dedim. Hırsızlık var o zaman tırım çalın.
8: Tatil için memlekete gelen gurbetçiler dönüş yolunda trafik cezası engeliyle karşılaşabiliyor. Eğer kural ihlali varsa sistem borç ödenmeden sınır kapısından çıkışa izin vermiyor.
7: Çünkü gurbetçiler de Türkiye'de uygulanan ceza sistemine tabi. Bu konuda kurallar net ve kimseye imtiyaz tanınmıyor.
9: Bastım bu arabayla bastım. Allah ne verdiyse. 227 bin TL ceza ödedim.
7: Fakat bazen sınır kapısında mağduriyetler de olabiliyor. O gurbetçilere ATV haber ulaştı. İddia

0: Ya göre kapı kule sınır kapısında bazı gurbetçilere kendilerine ait olmayan cezalar çıktı.
1: Aracından eski zamanın açıkları varmış, biz bir aracı yeni aldık. Hani bizim borçlar değil.
0: 16 yıldır Berlin'de yaşayan sürücü ise 2022 yılından kalma bir trafik cezası ile karşılaştı.
2: Bu arabamı burada tarihini görüyorsunuz. 2024 12. ayın 20'sinde almışım. Bu plakayı da bu tarihte aldım. Sonra araştırdığımızda gümrük müdürüyle beraber baktığımızda plaka benzerliği vardılar.
0: Ancak ceza sistemden silinemediği için gurbetçi o borcu ödeyerek Türkiye'den ayrıldı.
3: Bir başka sürücünün iddiasıysa daha da çarpıcıydı. Cezasını daha önce ödemiş, eline makbuzunu almıştı. Ancak sınır kapısına geldiğinde aynı borç bu kez faiziyle birlikte karşısına çıktı.
4: Neymiş, sistemde bize görünmüyor da gidin hukuki yollara başvurun da paranızı geri alın.
0: Bu mağduriyetlerin ardından düğmeye basıldı. Gümrük kapılarındaki yetkililere yanlış cezalara müdahale edebilme imkanı tanındı.
5: Bu sorunların hızlı bir şekilde giderilebilmesi için toplantılarımızı gerçekleştirdik.
6: İstanbul'da kiracılardan talep edilen şartlar ağırlaşıyor. Bazı mal sahipleri kişilerden ne kadar maaş aldığı, mesleği, çalıştığı yerin adı, işe başlama tarihi, otomobilin markası, eski ev sahibinin referansının da istendiği formu doldurmalarını istiyor. Ev sahibinin sınavını geçen aday kiracı olabiliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Erşan Karaca ve konuğundan alacağız.
7: İyi günler ve yayınlar diyelim. Son dönemlerde tartışılan en önemli konulardan bir tanesi, şimdi aslında en büyük sektörlerden bir tanesi, emlak sektörü. En tartışılan konulardan bir tanesi ise kiracı ve aynı zamanda ev sahibi arasındaki diyaloglar. Şimdi bu diyaloglar içerisinde istenen bazı belgeler var. O belgeler de şaşırtıcı belgeler olabiliyor. Konuya dair detayları öğrenmek üzere gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacık'la ile birlikteyiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
8: Merhaba, iyi yayınlar.
7: Efendim çok teşekkür ederiz. Şimdi kiralamalarda mal sahiplerinin kiracılardan bir takım talepleri var. Bu talepler doğrultusunda dilerseniz tahtımızda anlatmadan önce detayları sizden dinleyelim.
8: Tabii özellikle aslında daire bulma süreci gittikçe zorlaşıyor. Hem nispeten arz sınırlı, hem bu dönemde özellikle bazı büyük şehirlerde ki İstanbul gibi yerlerde kentsel dönüşüm ve benzeri kısımlar nedeniyle de talep oldukça yoğun. Bu noktada da mal sahiplerinin en önemli çekincelerinden bir tanesi, acaba kiraya verirsek kiracı ödemez mi? Bunun hukuki süreçleri çok vakit alırsa hani burada yaşayacağımız mağduriyetler olabilir mi diye aslında gün geçtikçe istenen ek evraklar ya da ek talepler var. Son dönem de bunlardan dikkat çekici unsurlardan bir tanesi de biraz referans istenmesine yönelik oldu. Eskiden kefillere biraz alışıktık emlak işletmeleri olarak, ama şimdi biraz da referans istenmesi, işte bu referansın mevcutta çalıştığı iş yerinden, en son kiraladığı mal sahibinden istenmesi gibi bazı örneklerle karşılaşıyoruz. Hatta çeşitli ilanlarda metinlere baktığımızda referans ve kefil talebinde bulunanlar, hatta evli memura verilecektir diye belli bir kriter getirenler, hatta bu kişilerin memur olması, memur kefil şartı bulunması, kontratın noterden yapılması, kira bedeli tutarınca çeşitli senetler talep edilmesi gibi, hatta yine baktığımızda çeşitli tahliye taahhütnameleri ya da sabıka kaydı gibi evraklar gibi çeşitli örnekler görüyoruz. Tabii genel anlamda baktığımızda kiracı mal sahibi ilişkilerinde bu evrakların aslında her zaman bir zorunluluğu yok. Hatta kira kontratının ülkemizde yazılı olma şartı yokken aslında bu tür ek istenen evraklarla durum biraz daha aslında kızışıyor. Tabii bu noktada özellikle de en önemli ihtiyaç aslında doğru bir kiracıya vermeyle ilgili. Emlak işletmeleri olarak bizler genelde bu tansiyonu her iki taraf adına düşürmeye gayret ediyoruz. Özellikle belki bazen kredi skorları ile ilgili örnekler ya da hani bazen kişinin yaptığı meslek ya da çalıştığı iş grubu gibi, ama bazen mal sahipleri işte hayvan besleyip beslemediği, en son nerede oturduysa o mal sahibiyle görüşme gibi ek talepler ve benzerlerinde bulunabiliyor. Bu noktada özellikle kiracıların aslında kendilerinden istenen bu tür bilgi ve belgelerde kişisel verilerin korunması hakkında kanuna dikkat etmeleri lazım. Özellikle de gerek mal sahibi gerekse de emlak işletmelerinde

0: Bura kiralık. Şimdi burada karşıdaki evi kiralayacak olan kişinin yasal hakları ne?
1: Burada tabii bu bir ayrımcılık konusuna giriyor. Onun için Türkiye İnsan Hakları Kurumu diyor ki verilen ilanlar veya bir dairenizi ya da bir yerinizi kiraya vermek istiyorsanız böyle bir ayrımcılık yapamazsınız. Bu durum ayrımcılık yasağını aslında delme olur. Bunun ispatı durumunda da bunu yapan kişi ya da kişilere bununla ilgili cezalandırıcı bir para cezası veriliyor. Onun için bu noktalarda aslında tüketiciler yaşadıkları bu tür örnekler olsa bunları Türkiye İnsan Hakları Kurumu'na doğrudan şikayet edebiliyorlar.
0: Efendim çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Değerli yayın konuğumuz gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı'nın da belirtmiş olduğu gibi kiracı ve ev sahibi arasında tabii ki de bazı istekler olabilir. Fakat şunlara dikkat etmek gerekiyor. Kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Kiracı neye dikkat etmeli? Son anda bunu belirtelim. Malik veya yetkili vekili doğrulayacak. Sonrasında ise belgenin neden istendiğini sorulacak. Gereksiz alanları kapatarak paylaşılacak özel bilgiler. Banka ve e-devlet şifresi kesinlikle verilmeyecek. Ödemeleri açıklamayla birlikte yapılacak. Kira, depozito ve aidatı ayrı ayrı yazılacak ve aynı zamanda ayrı ayrı ödenecek. Konuya dair detayları aktardık diyelim ve sözü tekrar stüdyomuza bırakalım.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti. Ata tohumlarından yetiştirilen sebze ve meyveleri yerinde inceleyen Erdoğan bahçede hasat yaptı. Emine Erdoğan ziyaretinde tarımsal biyoçeşitlilik müzesini de gezerken Anadolu'nun zengin bitki hafızasına dikkat çekti.

0: çok güzel.
1: Kokudan belli zaten.
2: Domates, biber, patlıcan, fasulye, mısır topladım. Ata tohumlarından yetiştirilen 24 farklı sebze ve meyvenin bulunduğu bahçeyi gezdi, hasat yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarımsal Biyoçeşitlilik Müzesi'ni bünyesinde barındıran Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan'ı Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ne gelişinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı karşıladı. Erdoğan ilk olarak fidan üretim alanını gezdi. Burada yetiştirilen bitki türleriyle ilgili bilgi aldı. Daha sonra kendisinin himayelerinde yürütülen Mirasımız Yerel Tohum projesi kapsamında 2024'te kurulan Mirasımız Yerel Tohum bahçesine geçti. Ata tohumlarından yetiştirilen 24 farklı sebze ve meyvenin bulunduğu bahçeyi de gezen Emine Erdoğan, ürünlerin yetiştirilme süreçlerine ilişkin bilgi aldı. Elindeki sepete domates, biber, patlıcan, şamama kavunu, fasulye ve mısır gibi ürünlerden topladı.
1: Çok güzel.
2: Erdoğan daha sonra süs bitkileri üretim merkezine geçti. Burada da yetiştirilen türleri inceleyerek bilgi aldı. Ters sedir ağacıyla diğer peyzaj bitkilerinin olduğu alanı da gezdi. Beraberinde Anadolu'nun zengin tarımsal biyoçeşitliliğini gözler önüne seren Tarımsal Biyoçeşitlilik Müzesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2024'te özel müze olarak tescillenen müzede yabani hayvanlar ve kültürel bitkileri, herbaryum örnekleri, tarım ürünlerinin etnobiyolojik yansımalarını yakından inceledi. Orman, bozkır, çayır, mera gibi ekosistemlerde varlık gösteren bitki ve hayvan türlerinin sergilendiği alanı gezen Erdoğan, doğal malzemelerden yapılan müzik aletleri, arkadiye seccadesi ve el dokuması halı gibi eserlerin olduğu bölümü de ziyaret etti. Emine Erdoğan, müzenin kütüphanesindeki çocuklarla da bir araya geldi. Çocuklarla bir süre sohbet eden Emine Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaret sonunda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Emine Erdoğan'a Türkiye'nin yerel buğdaylarının görsellerinin bulunduğu tabloyu hediye etti. Ziyaretin ardından Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
3: Ankara'da Türkiye'nin yaşayan bitki hafızası Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etmekten memnuniyet duydum. Yurdun dört bir yanından nadir ve endemik türlerin bir araya getirildiği bu özel doğa ve bilim merkezinde Anadolu'nun eşsiz florası bilimsel çalışmalarla korunup kayıt altına alınıyor. Mirasımız Yerel Tohum Bahçesi, Süs Bitkileri Üretim Merkezi, Topraksız Tarım Serası ve Tarımsal Biyoçeşitlilik Müzesi ile geleceğimiz için çok kıymetli bir değer. Ülkemiz

0: bizim bitki hazinesini korumak adına emek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum.
1: Karın ağrısı, bulantı, kusma gibi şikayetler çoğu zaman mide veya bağırsak sorunlarıyla ilişkilendiriliyor. Ancak bu ağrılar sanıldığı kadar masum olmayabilir.
2: Uzmanlar uyarıyor. Karın ağrısı pankreatit belirtisi olabilir.
3: Pankreatit pankreasın enfeksiyonudur. Pankreatitin en sık görülen belirtisi karın ağrısıdır. Bu karın ağrısı özellikle kemer tarzında, yani kuşak tarzında sırta doğru vuran bir ağrı şeklinde olur. Bazen bulantı kusmalarla gelebilir, vücutta sararmayla gelebilir, ateşle gelebilir.
2: Gastroenteroloji ve iç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Yılmaz Bilgiç, aniden gelişen atakların akut pankreatit olduğunu belirtiyor.
3: Akut pankreatitin en sık sebebi safra taşlarıdır. Aniden gelişiyor. Daha önce başka bir pankreatit atağı olmadan meydana gelen pankreatit.
2: Pankreatit tedavisinde ise pankreastaki taşlar çıkarılıyor.
3: Bu pankreas kanalına girerek pankreas kanalındaki taşların çıkarılması, darlıkların götürülmesi işlemi yapılmaktadır.
2: Pankreatit ataklarını önlemek için sağlıklı beslenmek ve kötü alışkanlıklardan uzak durmak gerekiyor.
3: Kesinlikle pankreatit gelişen bir kişinin alkolü hayatından çıkartması gerekiyor. Çok yağlı yemeklerden uzak durması lazım. Obezleşiyorsa kişi, pankreasta yağlanma olduğundan pankreatite bir yatkınlık meydana geliyor.
1: Şimdi de sizleri İstanbul Süleymaniye Camii'nin hemen karşısında bulunan bir dükkana götüreceğiz. Dördüncü kuşağın işletmeye devam ettiği tarihi Süleymaniye kuru fasulyecisi milli yemeğimizi tam 102 yıldır yerli ve yabancı turistlere tanıtıyor. İşte lezzetli mi lezzetli o fasulyenin sırrı.

0: İstanbul Şehzade başında küçük bir el arabasında başlayan yolculuk yüzyılı aşkındır devam ediyor. Şu anda tarihi Süleymaniye Kuru Fasulyecisi'ndeyiz ve şimdi bu dükkanın hikayesini dinleyeceğiz. Hikayeyi de bizlere dördüncü kuşak torun Gökhan Bey aktaracak.
1: 1924 yılında Şehzade başında el arabasıyla başlamış büyük dedem. Orada el arabasında işte bakır tabaklarla falan servis yaparlarmış. 1939-40'lı yıllarda şu anda bulunduğumuz yere, Süleymaniye Camii'nin tam karşısında bulunan yere geliyor. Burada uzun yıllar devam ediyor. İşte babamın dedesi devralıyor uzun yıllar sonra. Daha sonra işte yaklaşık 30-40 yıl önce de babam devralıyor. Ben de lise bitmeden işe başladım. Ya küçükken de geliyorduk buraya. Bulaşık yıkıyorduk, garsonluk yapıyorduk. Garson abilere yardım ediyorduk. O zamandan bu zamana yaklaşık 20 yılı bulmuştur. En güzel şekilde de temsil etmeye çalışıyoruz.
2: Peki işletmenin isminin başına meşhuru ekleten kuru fasulyenin sırrı nedir?
1: Her şey yöresinden geliyor. Yani bu kuru fasulyeden bahsederse kuru fasulye Erzincan'dan geliyor. Biber Bilecik'ten geliyor. Baharatlar Urfa Antep'ten geliyor. 10-11 milim kullanıyoruz çoğunlukla. Bu dağlardan gelen sularla yetişen fasulye. Özel baharat karışımlarımız var. İşte biz 24 saat suda bekletiyoruz. Fasulye kesinlikle haşlamıyoruz. Buradan hanımefendilere de bir mesaj olarak iletelim. Daha sonra işte yağ, soğan, salça, baharat karışımı. Bunu kavurduktan sonra fasulyelerimizi ekleyip biraz da su ekleyip üstünü kapatacak şekilde yaklaşık 2-3 saatte pişiyor. Pişme olmadan biz alıyoruz tezgahtan, buraya tezgah getiriyoruz. Ocaktan alıyoruz, tezgah getiriyoruz. Burada kömür ateşinde dinlendiriyoruz. Büyük bakır kazanlarda pişiyor, kömür ateşinde de dinleniyor. En büyük özelliklerden biri bu.
2: Dördüncü kuşak temsilci Gökhan Güzel, lokantanın bir asrı devirmesinin nedeninin işini sevmek ve kaliteden ödün vermemek olduğunu söylüyor.
1: En büyük dedelerimizden bu zamana kadar hepsi, yani babam da çok seviyor mesleğini, ben de çok seviyorum. Aslında baktığınızda burada amme hizmeti gibi bir şey yapıyoruz. Hani burada gelen bazı misafirler 60 yıl önce, 70 yıl önce gelen dedelerimiz hala bize teşekkür ediyor. Diyor ki iyi ki varsınız, işte bunu devam ettirin. Ya bu da bizi motive ettiği için biz bu işi devam ettirmek istiyoruz. Her seferinde heyecanlanarak geliyorum. Burayı gerçekten çok seviyorum.

0: Dünyanın birçok yerinden buraya misafirlerimiz geliyor. Gelen turistlerin de çok güzel yaklaşımları var. Çok beğeniyorlar.
1: Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan lokanta sadece kuru fasulyeyi değil, diğer Türk lezzetlerini de tanıtıyor.
0: Kesinlikle dönerimize çok güveniyoruz. Etlerimiz gerçekten çok kalitelidir. Özel getirtiyoruz etlerimizi. Osmanlı usulü işte tas kebabı, kavurma, güveç. Belirli günlerde güveç olur. Belirli günlerde işte çökertme kebabından tutun, püreli kebabına, hünkâr beğendiden işte dediğim gibi tas kebabına değişik değişik yemekler yapıyoruz. Arap tava yapıyoruz patlıcanlı. Burada kabak tatlımız var bu arada, meşhurdur. Tahinli cevizi servis ediyoruz. Her şeyimiz yerlidir. Tahin de ceviz de yerlidir. Kabak tatlımız da burada hakikaten damak çatlatıyor diyebiliriz. Ahde vefa olarak hem de kalitesini bozmadığı için yoğurtçumuzu bile değiştirmiyoruz. Tereyağcımızı bile değiştirmiyoruz. Hani çünkü müşteri geldiğinde, yediğinde o farkı anlayabiliyor. Ya hiçbir zaman kaliteyi bozmasınlar. En kaliteli malzemeleri kullansınlar. Ustanın da maharetli elleriyle zaten lezzetli yemekler çıkabiliyor. Gelen misafirlerime hiçbir şekilde kötü bir şey yedirmek istemiyorum.
1: Halkbank'ın katkılarıyla Ticaret Bakanlığı, kozmetik ürünler için yeni kurallar getirmeye hazırlanıyor. Taslakta bazı içeriklerin kullanımının sınırlandırılması, ürün bilgilerinin kare kopla sunulması ve çocuklara yönelik ürünlerde yeni uyarıların zorunlu tutulması öngörülüyor. Halkbank'ın katkılarıyla
2: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: Mutfakta bulacaksın.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
4: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bir reklam.
5: A Haber Radyo.
1: Reklam.
6: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.

0: Ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: değil. Kaybolmaktan korkuyorum dedi ben.
1: Hoşça kal kardeşlerin en güzeli.
2: Bak bu baygın bakışlar var ya. Masum kız rolleriyle tavladın sen benim oğlumu.
0: Benimle görüşmüyorsun oğlum. Ben seni çok özlüyorum.
3: Abla orası bizim babamızı kaybettiler. Bizim ikimizin de dağılır ya.
0: Ama belki de ben babamızı kaybettiğimiz her tahsili bozacağım.
4: Çok şey mi kaybettim ben hayatta? Bir şey daha kaybetmeye niyetim yok.
5: Mercan Köşk ilk bölümüyle cumartesi ATV'de başlıyor.
6: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
7: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili Asus Vivobook Go 15 Notebook Tekno Club'a özel 23.999 lira.
8: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
10: Çocuklar okula dönüyor. Access'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
11: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
12: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
13: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Bursa-Yalova yolunun 33 ve 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Torbalı-Ödemiş yolunun 7 ve 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. A Haber Radyo, haberin radyosu.
14: Bağlantılı bir şüpheliyi Tuzla'da yakaladın. Teröristin evindeki aramalarda ise patlayıcı yapımında kullanılan bazı maddeler bulundu.
15: Vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirenlere yönelik operasyon yapıldı. 31 avukat hakkında gözaltı kararı var. 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemleri başlatıldı.
14: Borcunuz yasal takibe düştü. Uzlaşma sürecini kaçırdınız. Hakkınızda haciz işlemi başlatıldı gibi ifadelerle vatandaş mağdur ediliyordu. Kişisel verileri yasa dışı kullandırtan kişi ve avukatlara operasyon yapıldı. Yasa dışı yollarla elde edilen verilerin panel adı verilen sistemlerde sorgulandığı tespit edildi. Bilgilerin bazı hukuk bürolarına ücret karşılığı satıldığı ve abonelikle kullandırıldığı belirlendi. İnceleme tamamlanınca operasyon için düğmeye basıldı. Adalet Bakanı Akın Gürle konuya ilişkin paylaşım yaptı. Soruşturmada yasa dışı sistemi kuran ve işletenlerin yer aldığı 10 şüpheli hakkında kamu davası açıldığını belirtti. Yasa dışı panel sistemini kullanan 31 avukat hakkında ise gözaltı kararı verildiğini açıkladı. 39 farklı avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerine başlandı.
15: Bu arada Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme var. Soruşturma kapsamında 5 şirkete daha el konuldu. Ayrıca Ümraniye'deki deposunda külçe altınlar ele geçirilen Yılmaz Kimya'nın sahibi İrfan Yılmaz hakkında da gözaltı kararı verildi.
16: Siz finans müdürü?
17: Evet, finans müdürü.
18: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
19: Örgütün suç ayaklarına yönelik olarak, finansal ayaklarına yönelik olarak bu bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu.
14: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada 5 şirkete daha el konuldu. Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması derinleşerek devam ediyor. Her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 81 kişi tutuklandı. Soruşturmanın bir diğer ayağındaysa operasyonlarda 206 kilogram altının ele geçirildiği Yılmaz Kimya deposu oluşturuyordu. Mali Suçları Araştırma Kurulu inceleme yaptı. Şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı Yılmaz Kimya dahil 5 şirket üzerinden şüpheli işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi. Tespitler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi. İrfan Yılmaz hakkındaysa suç örgütüne üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltı kararı verildi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 50 şirketle 4 derneğe el konulmuş, 50 şirkete de kayyum atanmıştı.
15: İstanbul Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpıştığı kazaya ilişkin Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanı tutuklandı. 4 mürettebat hakkında da adli kontrol kararı verildi. Kayıp 10 mürettebata ise hala ulaşılabilmiş değil. Son durumu alacağız. Detaylar A Haber ekibinden Ahmet Nazif Vural'da. Ahmet Nazif.
20: Silivri açıklarında arama kurtarma faaliyetleri hala devam ediyor. Bu faaliyetleri nerede gerçekleştiğini hem anlatalım hem de aynı zamanda faaliyetlerin gerçekleştiği bir başka nokta olan Alsu gemisini kameraman arkadaşım Senat Destanoğlu sizlere aktarsın ki nitekim o gemi şu an Silivri açıklarında Silivri kıyıya yakın bir noktada demirlemiş halde ve o gemide de incelemeler devam ediyor. Hatırlayacaksınız bir bilirkişi raporu yayınlandı geride bıraktığımız gün ve bu bilirkişi raporu aslında kazaya ait oldukça önemli bilgileri bizlere aktardı ve kazanın an be an nasıl yaşanmış olduğuna dair önemli bilgileri öğrenmiş olduk. Peki nasıldı? Özellikle görmüş olduğunuz Alsu gemisinin saat 00:00 yani gece yarısından saat sabaha karşı 04:00'e kadar vardiyasında olması gereken birinci kaptanı yerine gemiye kazadan bir gün önce binmiş, dahil olmuş ve tecrübesinin o kadar da fazla olmadığı belirtilen bir başka kaptanın yani üçüncü kaptanın vardiyaya geçmiş olması ve kendisinin de tecrübesizliği ve aynı zamanda yaşanan durumunda oluşmasıyla birlikte o kaza meydana geliyor. Bilirkişi raporuna göre bir diğer kusursa yine bu sefer Tuğberk İmamoğlu gemisinde. Tuğberk İmamoğlu gemisinin AIS sistemleri yani GPRS sistemleri açık değil. Açık olmadığı için de hayalet gemi statüsünde seyir halinde. Bu da oldukça önemli. Bu da yine bu noktada

büyük bir önem taşıyor. Bir başka son dakika bilgisi de var. O son dakika bilgisini de hemen sizlerle paylaşalım. Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen bir son dakika, ilk günden itibaren kaza bölgesine çalışmalarını sürdüren Deniz Kuvvetleri'nden TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi batan geminin yerini tespit ettiği çalışmalar koordineli şekilde devam ediyor. Açıklaması geldi MSB tarafından. Bu ne demek? Artık batan geminin Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit edildi. Bu oldukça önemli ve büyük bir gelişme. Çünkü Tuğberk İmamoğlu gemisinin batmış olduğu nokta yaklaşık 800-900 metre derinlikte ve hatta daha da derin bir noktada. Ve işte bu bölgelerdeki arama faaliyetleri oldukça zor ilerliyordu. Ve işte bu faaliyetlerin ilerlediği noktada TCG Akın gemisi, Milli Savunma Bakanlığı'na ait olan TCG Akın gemisi sonar faaliyetleri yürütüyordu. Ve yürütmüş olduğu bu faaliyetlerde Tuğberk İmamoğlu gemisinin yerini tespit etti. Bu oldukça önemli. Çünkü geminin tespiti, gemiden olası kaza esnasında nelerin düştüğü veya kaza esnasında yükünün ne tarafa doğru yıkıldığı, aynı zamanda nasıl bir yönelim aldığı, ne kadar sürüklendiği, bu gibi önemli detaylarla birlikte aslında çok daha büyük bir hız kazanacak arama faaliyetleri. Ve geminin tespit edilmesiyle birlikte kayıp 10 personelle alakalı da bilgi edinme noktasında büyük bir yol alınacağı haberini şimdiden verebiliriz. Çünkü artık kayıp 10 mürettebata dair de daha önemli bilgiler edinilebilir o geminin tespit edildiği noktadan dahi sadece. Çünkü gemi battığı andan itibaren akıntıya kapılmış olması itibariyle muhtemel ki kazanın olduğu yerden farklı bir noktada keşfi gerçekleştirildi ve kazanın olduğu farklı bir noktada keşfinin gerçekleşmesi de yine aslında nereye doğru sürüklenildiğinin ve aynı zamanda olası o kayıp mürettebatın bulunması için gösterilen çabanın ne tarafa doğru daha da gitmesi gerektiğinin en net göstergesi olacaktır. Bu sebepten de çalışmaların bu yönde olacağını bu saat itibariyle tahmin edebiliyoruz diyelim. Şimdi aslında burada anlatacağımız konulardan bir diğeri de Tuğberk gemisinin aldığı hasar. Çünkü o da artık tespit edilecek. Çünkü yerini tespit edilmesinin üzerinden devam eden noktada sonar çalışmaları oraya yoğunlaşılacak ve yoğunlaşılan noktada hasarın alındığı nokta tam neresi? Yani geminin hangi bölgesinden ne kadar büyük bir hasar alındı veya bu alınan hasar suyun altında ne kadar basınç sebebiyle ne kadar daha büyüdü veya büyümedi, olduğu gibi kaldı? Bu gibi sorular netlik kazanacak. Bu soruların netlik kazanmasıyla birlikte aslında o kazanın bir nevi bir grafisi ortaya çıkacak diyebiliriz. Bir kroki ortaya çıkar atılabilecek diyebiliriz. Nitekim geminin de nasıl bir halde olduğu bu arama kurtarma faaliyetleri. Arama faaliyetleri bir tarafta, bir yandan da kurtarma faaliyetleri için büyük bir önem kazanıyor. Kurtarma faaliyetleri dedik. Kurtarma faaliyetleri içerisinde o geminin de oradan çıkartılması gerektiği durumu var. Geminin de oradan çıkartılma ihtimali de, bu kurtarma ihtimali de yine arama faaliyetlerinde elde edilmiş olan bu bilgiler neticesinde olacak. Peki elimizde bu zamana kadar ne gibi bilgiler var? Gemi kazaya karıştı. Hayalet gemiydi Tuğberk İmamoğlu. Diğer tarafta da gözcünün ve doğru kaptanın olmadığı bir gemi ve gece saat 3 sularında, 3.15 civarlarında bu iki gemi çarpıştı. Ardından Alsu gemisi çok çok az bir hasarla, böyle bir kazaya oranla çok çok çok az bir hasarla o kazadan kurtulurken kendisine çarpmış olduğu Tuğberk İmamoğlu gemisi ne yazık ki batmıştı. İçindeki 10 mürettebatla birlikte, 10 personelle birlikte ve o andan itibaren yaklaşık 2,5 günün ardından o kazayla alakalı hummalı bir çalışma var. Bu çalışma nasıl ilerledi bu süreç boyunca? İlk andan itibaren ne Hatun gemisinden TCG Akın'a veya sahil güvenlik TCSG güven korvetine kadar her türlü aslında deniz aracı ve gemi bu noktaya tahsis edildi. Ardından da yine helikopterlerle, uçaklarla ve yine sualtı tarama cihazlarıyla bu çalışma derinleştirildi. Derinleştirilmesiyle birlikte daha önceki yayınlarımızda da sürekli bahsediyorduk. Bir alan belirlendi. Bu alan ne demek? Aslında şu. Gemi kazayı yaptığı alandan ne kadar bir yere doğru ilerlemiş olabilir? Hava tahminleri, deniz tahminleri, dalga tahminleri, bunun gibi çeşitli bilgilerle birlikte, meteorolojik bilgilerle birlikte geminin ne tarafa doğru gidebileceği, battığı ihtimalle 11 dakikalık bir batma süreci vardı. Bu 11 dakika içerisinde dalga boyu ne tarafa doğruydu? Suyun

0: sıcaklığı ve aynı zamanda o sudaki o esnada ne kadar bir dalga vardı su yüzeyinde, suyun altındaki dalga ne boyuttaydı, bunların hepsi hesaplanarak bir arama çalışması başlatıldı. Bu arama çalışmasına şüphesiz SCG Akın gemisi oldukça önem kazandırdı. Kendisinin sonar kabiliyetleri oldukça büyük. Kendisinin o sonar kabiliyetiyle birlikte oldukça kritik bir yol kat edildi. Bunu da hatırlatmış olalım. Çünkü bu kat edilen yolla birlikte yine aslında o geminin nasıl bulunduğunu da bizlere anlatacak olan şey onun kendisinin göstermiş olduğu o yol ve o irade. TCG Akın'daki sonar sistemleri ve arama çalışmalarını daha öncesinde de ekranlara taşımıştık haber ekipleri olarak. Sadece TCG Akın değil, geriye kalan birçok gemi bu noktada çalışmalarını devam ettirdi ve çok sayıda personel burada çalışmalarını devam ettirdi. Burada şunu da hatırlatmakta fayda var. Sadece suyun altından bir sonar çalışması değil, suyun üstündeki yapılan çalışmalarda çok büyük önem kazanıyordu. Bu kazanan çalışmalarla birlikte o gemi Tuğberk İmamoğlu gemisi bulundu ve bu saatten sonra artık o bulunan gemi üzerinde çalışmalar yoğunlaşacak. Yoğunlaşan çalışmalarla birlikte kayıp 10 personele dair yeni bilgiler, elbette sağlıklı olmaları temenni yönünde bilgiler edinmeye çalışacağız. Bu noktadaki çalışmaların artık tek bir noktada daha da yoğunlaştığını, daha da hummalı bir şekilde tek bir alan üzerinde geliştirileceğini tahmin ediyoruz diyelim ve bu son dakika gelişmesiyle sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazif, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Sayın seyirciler, Antalya'da ise turist taşımacılığı yapan boş bir tekne su alarak yarıya kadar battı. Arızalı fiber tekne kıyıya çekildi ve bakıma alındı. Manavgat ilçesinde günübirlik turist taşımacılığı yapan fiber tekne arızadan kaynaklı olarak su alınca batma tehlikesi geçirdi. Suya yarısına kadar gömülen teknenin tamamen batmaması için su sporlarında kullanılan şişme botlar kullanıldı. Olay sırasında kimsenin bulunmadığı öğrenilen tekne kıyıya çekilerek bakıma alındı. Bu arada bir son dakika notunu da an itibariyle ekranlarınıza yansıtmış bulunuyoruz. CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Cumhuriyet Halk Partisi MYK'dan istifa etti değerli izleyiciler. Özellikle sabahın erken saatleriyle birlikte CHP'li Berhan Şimşek'in bir kadına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyaya yansımış ve büyük tepki çekmişti. Kadının Berhan Şimşek'in kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle bir uzaklaştırma kararı aldırmaya çalıştığı ve bu görüntülerinde, bahsi geçen görüntülerinde dosyaya girdiği ifade ediliyordu. O görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Berhan Şimşek'in Cumhuriyet Halk Partisi MYK'dan istifa ettiği bilgisi de an itibariyle ekranlarınıza son dakika notu olarak yansımış bulunuyor. Biz de sizlerle paylaşmak istedik. Bakalım bu istifa ardından Berhan Şimşek kamuoyuna nasıl bir açıklama yapacak? İşte kamuoyuna yansıyan görüntülerde bunlardı. CHP'li Berhan Şimşek'in kadına önce ayağından darp ettiği, ardından da sarılarak binanın içerisine doğru şiddetle taşıdığı görüntüler bir güvenlik kamerasına böyle yansımış, biz de ekranlarınıza getirmek durumunda kaldık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki feribot kazasında 6. güne girildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, kayıp 2 kişinin daha naaşının bulunduğunu açıkladı. 16 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Peki bölgedeki son durum ne? Arama çalışmaları nasıl yürütülüyor? Detayları A Haber ekibinden Rıza Açıkgöz aktaracak. Rıza, söz sende.
2: Manuel, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Evet, arama kurtarma çalışmaları 7-24, yani gecenin geceden başlayarak sabahlara, ertesi gün geceye kadar hiç durmadan aralıksız devam ediyor. Hukuksal boyutunu isterseniz öncesinde anlatmaya başlayalım. Zanlılar

0: Mahkeme huzuruna çıkarılmış ve 8 gün ek tutukluluk kararı alınmıştı. Buna bağlı olarak ek ifadeler ve ek deliller davanın süreci yönünden belirleyici rol oynayacaktı. Bizler Girne Limanı'ndayız. Girne Limanı'ndan biraz önce sizlerin de ifade ettiği gibi Başbakan Yunan Üstel'in yeni iki kişinin açıklanmasının ardından gözler yeni gelecek olan haberlere çevrilmiş durumda. Başbakan Yunan Üstel soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü, kim olursa olsun ihmali veya sorumluluğu bulunan kim varsa hukuk önünde hesap vereceğini vurguladı. Özellikle ikinci kaptanın sefere çıkılmaması yönündeki uyarıda bulundu ve kararın birinci kaptanın inisiyatifiyle alındığı yönündeki ifadesi kazanın nedenlerinin ortaya çıkması açısından soruşturmanın önemli başlıklarından biri olarak göze çarptığını bu yayınımıza da ifade edelim. Evet, günlerdir arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. TCG Işın ilk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahillerine gelmiş. Hemen akibinde ertesi gün TCG Alemdar da bu çalışmalara katılmış ve arama kurtarma çalışmalarını hızlandırmıştı. Hatta geminin bulunması geçtiğimiz gün TCG Alemdar'ın buraya gelmesiyle ortaya çıkmış ve aramalara hız vermişti. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz. Arkamda Girne Turizm Limanı var. Bu bağlamda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ayrıntıları detaylı bir şekilde sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim Banu. Sözü tekrardan size bırakalım.
1: Rıza, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Sayın seyirciler, dünya ünlü Alman spor giyim markası Adidas, İsrail pazarı için hazırladığı reklam filmiyle tepki topladı. Gazze'de ayağını kaybeden İsrailli bir askeri reklam yüzü yaptı. Kahraman gibi gösterdi. Gazze'deki saldırılarda engelli kalan 42 bin Filistinliyi görmezden gelen marka, İsraillilere %50 indirimle tek ayakkabı alabilecekleri mesajı verdi.
2: Gazze'li çocukları öldüren İsrail askerini reklam yüzü yaptı. Adidas Gazze'yi hem yok saydı hem ticari malzeme olarak kullandı.
3: Adım Shelav Piton. Hayat bir anda değişebiliyor ama hareket etmeye, spora ve yaşamın içinde olmaya devam ediyoruz.
2: Almanya merkezli spor giyim üreticisi Adidas, Gazze'deki insanlık ayıbına ortak oldu. Adidas, engelli kişiler için yürüttüğü tek ayakkabı hizmeti uygulamasını İsrail pazarında soykırımcı asker Shelav Piton'la tanıttı. Engelli kişilerin %50 indirimle tek bir ayakkabıya sahip olabileceğini belirtti.
3: Adidas tek ayakkabı hizmetiyle artık bu duruma bir çözüm sunuyor.
2: Gazze'deki soykırım sırasında ayağını kaybeden asker kahraman gibi gösterildi. Adidas mağazasından alışveriş yaptığı ve koştuğu anlara reklamda yer verildi. İnsanlık suçunu dolaylı yollarla ticari malzemeye dönüştüren Adidas'a tepki yağdı. Piton 2021 yılında anti-tank mühimmatıyla ayağını kaybetmişti. Gazze'de ise İsrail saldırıları sonucu engelli kalan Filistinli sayısı 42 bin.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ülkenin bağımsızlığının 250. yılı anısına üzerinde portresinin yer aldığı 1 dolarlık madeni para bastırdı. 25 adedi 61 dolardan, 100 adedi ise 154,5 dolardan satışa çıkan hatıra paraları saatler içerisinde tükendi.
4: Temsilciler Meclisi ve Senato'nun önünde yaşayan bir kişinin Trump'ın 250 dolarlık banknotun üzerinde yer alabilmesi için bu ilk şartı değiştirmeye yönelik bir kanun teklifi bulunuyor.
5: 250 dolarlık banknot çabası sonuç vermedi. Çareyi hatıra parasında buldu. ABD Başkanı Donald Trump üzerinde portesinin yer aldığı 1 dolarlık madeni para bastırdı. ABD Federal Darphanesi 2 Eylül'de piyasaya sürülen paranın görselini paylaştı. 1 dolarlık madeni paranın ön yüzünde Trump'ın portresi yer aldı. Hatıra parasının üst kısmına özgürlük anlamına gelen Liberty kelimesi basılırken alt kısmına ise bağımsızlığın 250. yılını simgeleyen 1776-2026 tarihleri yazıldı. Trump'ın portesinin sağındaki In God We Trust, yani Tanrı'ya güveniyoruz yazısı da dikkat çekti. Bu ifade ABD'de 1957 yılından sonra basılan tüm banknotlarda da yer alıyor. ABD basınına yansıyan detaylara göre piyasaya 125 adet sürülen bu madeni paralara ilgi de yoğundu. 25 adedi 61 dolardan, 100 adedi ise

0: 254,5 dolardan satışa çıkan hatıra paraları saatler içerisinde tükendi.
1: Fransa'da aşırı sağcı bir milletvekilinin iktidar olmaları halinde kamusal alanda başörtüsünü yasaklayacaklarına dair sözleri üzerine Avrupa ülkelerinde sosyal medya üzerinden başörtüsüne destek akımı başladı. Fransız vekile ilişkin tepkiler de giderek büyüyor. Son durumu alacağız. Söz A Haber ekibinden Ömer Aydın'da. Ömer.
2: Manuel, teşekkür ediyorum. Fransa'da son günlerde devam eden bir tartışma aslında. Bu aslında bütün sezon başlayan, yani okulların açılmaya başladığı günlerde Fransa'da Müslümanları ilgilendiren tartışmalar birden aniden gündeme sokuluyor. Bu seneki tartışma, daha önce etek boyu tartışması vardı, geniş elbiseler, pantolonlar tartışmaları vardı. Bu seneki tartışma ise aşırı sağcı Marine Le Pen'in başkanlığını yaptığı, Cumhurbaşkanı adayı olduğu Ulusal Birlik Partisi'nin bir hazırlığı, eğer 2027 Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yapılacak olan 2027 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanırsak kamusal alanda, sokakta başörtüsünü cezalandıracağız, para cezası uygulayacağız şeklinde bir açıklamada bulundu. Partinin sözcüsü Marine Le Pen de bu açıklamayı desteklediğini ifade etti. Bir diğer taraftan da partinin şimdiki başkanı Jordan Bardella da biraz daha ihtiyatlı yaklaşarak bunun referanduma götürülmesi gereken bir konu olduğunu ifade etti. Fakat Fransa Anayasası böyle bir cezanın uygulanmasının önünü tıkıyor. Aynı zamanda uluslararası sözleşmeler, Fransa'nın taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde temel hak ve hürriyetler, din özgürlüğü, vicdan özgürlüğü, inanç özgürlüğü gibi konular, dolayısıyla hem uluslararası sözleşmeler hem de Fransız Anayasası böyle bir cezanın, böyle bir yasağın karşısında bu noktayı paylaşıyor. Fakat Fransa kamuoyu bu konuyu, daha çok Fransız medyası ve siyaseti bu konuyu son bir haftadır sürekli olarak işler hale geldi. Tabii hatırlatmakta fayda var. Senin de söylediğin gibi hem Fransa'da hem de Avrupa'da bu yasağa karşı Fransa'daki Ulusal Birlik Partisi yöneticilerine tepkili söz konusu. Çok sayı da kişi, Müslüman veya Müslüman olmayan kişiler başörtülü fotoğraflarını veya videolarını paylaşarak bu tasarıya, bu isteğe karşı tepkilerini de dile getirdiler. Fransa'da tartışma devam ediyor. Tartışmaya karşı, tartışmanın tarafı, tasarının tarafı olan parti yöneticilerine karşı da tepkiler artıyor. Fransız siyasetinden de bu tasarıya tepki olduğunu da hatırlatalım ve sözü merkeze bırakalım.
1: Ömer, çok teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Geçelim bir başka önemli başlığa. Nepal'den 9 gün sonra mucize bir kurtuluş haberi geldi. İki işçi hidroelektrik santralinin tünelinden sağ çıkarıldı. Ayrıntıları alalım. Görüntüleri de elbette ekranlarınıza taşıyacağız. Söz A Haber ekibinden Mehmet Seyrek'te. Mehmet.
3: Banuel, tam o noktada günlerdir Çinli ekiplerin profesyonel destekleriyle çok titiz arama çalışmaları vardı. Umutların tükendiği son saatlerde iki işçiye canlı ulaşıldı ve onlardan gelen ihbara göre hala hayatta olan işçiler var. İkisi de Katmandu'daki askeri hastaneye kaldırıldı helikopterle. Hayati bulgularının stabil olduğu açıklandı. Ancak bir işçinin ellerini ve bacaklarını hareket ettiremediği, diğerinin de durumunun gayet iyi olduğu açıklandı. Ve hidroelektrik santralinde yaklaşık 115 kişinin mahsur kaldığı şu anda tahmin ediliyor ve projelerde 900'den fazla kişi çalıştığı da biliniyordu. Nepal'deki bilançoya bugün şöyle bir baktığımızda hala 5000'den fazla kayıp aranıyor ve kayıplar arasında en az 583 kişi turist. Yine yıkımın boyutuna baktığımızda 20 bin evin yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Bunların 7500'ü tamamen yıkıldı ve afetin oluşturduğu ekonomik zarar 5 ila 6 milyar dolar arasında tahmin ediliyor. Nepal ordusu ve polisi arama çalışmalarını devam ettiriyor. Bir yandan da yakınlar bölgede arama çalışmalarını çok titizlikle takip etmeye

0: çalışıyor. Çin tarafında ölü sayısı 21 olarak güncellendi. 541 kişi hala kayıp ve afet bölgesinde şu an çok yönlü bir inşa faaliyetleri başladı. Çin Savunma Bakanlığı'nın bugün açıkladığı verilere göre bölgede 1000'e yakın askeri personel görev yapıyor ve 20'den fazla helikopter, insansız hava araçları da yine bulunuyor. Jilong sınır kapısına ulaşan büyük ölçüde yol inşa edildi ve Nepal tarafına insani yardımlar da bu şekilde ulaşmaya başladı. İki ülkeden de yıkımın boyutu oldukça büyük, ancak başta hidroelektrik santralleri olmak üzere hala umutların devam ettiği yerde arama faaliyetleri sürüyor. Banu Er.
1: Mehmet Zeyrek'e teşekkür edelim ve dünya raporunu ekranlarınıza taşıyalım.

0: Çin'de şiddetli yağışlar sele yol açtı. Sokaklar nehre döndü, araçlar su altında kaldı. Akıntı öyle şiddetliydi ki 4 katlı bina temelinden böyle söküldü. Bu görüntüler ise Rusya'dan. Akaryakıt istasyonunda bir adam bidonları gizlice benzinle doldurmak istedi. O sırada bir parlama oldu, bidonlar alev aldı. Saniyeler içinde alevler tüm aracı sardı. Araç sahibi istasyon çalışanının yardımıyla yangın söndürme tüpüyle alevleri söndürdü. Hindistan'da bir kamyon şoförü köprünün ağırlık sınırını dikkate almadı. Tonlarca ağırlığı kaldıramayan asma köprü bükülmeye başladı. Tır mahsur kaldı. Uzak köyleri birbirine bağlayan köprü geçici olarak kapatıldı. Suriye'nin İdlib kentinde 3 maymun hayvanat bahçesinden kaçtı. Maymunlar insanlara saldırıp ısırdı. 3 kişi yaralandı.
1: Mersin limanında kimyasal madde içinde kimyasal madde bulunan bir konteynerin delinmesi sonucu sızıntı olduğu iddia edildi. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla çok sayıda çalışan hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre yaşanan sızıntı nedeniyle limandaki operasyonlar geçici olarak durduruldu. Çalışanlar tedbir amacıyla liman sahasının dışına çıkarıldı. AFAD ekiplerince yapılan incelemede sızıntının iş makinesinin bir konteynerin üzerine devrilmesi sonucu meydana geldiği ve etil akrilat olarak değerlendirilen maddenin çevreye yayılarak yoğun kokuya neden olduğu tespit edildi. Ekiplerce yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuz değere rastlanmadığı belirtildi. Yoğun kokudan etkilenen 35 kişinin genel sağlık durumu iyi. Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu tarihi projesinde artık son döneme girildi. Çalışmalardaki son durumu ekranlarınıza taşımak istiyoruz. Detayları A Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur aktaracak. Halil İbrahim.
2: Manuel, Türkiye'nin 100 yıllık hayali gerçek oluyor. Bizler şu anda A Haber ekibi olarak Akkuyu'dayız. Yani Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali sahasındayız ve tabii ki burada ummalı bir çalışmanın devam ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü bir taraftan birinci reaktörde, ikinci reaktörde, üçüncü reaktörde ve dördüncü reaktörde şu anda çalışmalar devam ediyor. Şimdi onları yakından ekranlara getirmeye çalışacağız. Elbette Kırgızistan'da Erdoğan ile Putin'in görüşmesi sırasında Akkuyu Nükleer Enerji Santrali gündeme gelmişti ve şu anda bizler de A Haber ekibi olarak şu anda özellikle de Akkuyu'daki birinci güç yani birinci reaktördeki reaktöre gözlerin çevrildiğini söyleyebiliriz ve şu anda işte kameraman arkadaşım Okan Can Sapkağlı birinci reaktörü ekranlara getiriyor. Temeli 2018'de atılmıştı 3 Nisan'da ve her iki lider de buraya gelmişti. Ve şu anda birinci güç ünitesinde reaktör basınç kabı, buhar jeneratörleri ve ana sirkülasyon pompa ünitelerinin gövdeleri dahil olmak üzere temel ekipmanlarının kurulumu tamamlanmış durumda. Ana sirkülasyon boru hattının kaynak çalışmaları tamamlandı. Reaktör binasının kubbesi oluşturuldu. Türbin binasında türbin ünitesinin montajı tamamlanarak çalışmaya hazır hale getirildi. Güç ünitesinde işletmeye alma çalışmaları devam ediyor. Tabii ki en kritik süreç Haziran 2026'da yaşandı.

Çünkü reaktöre yakıt demeti simülatörünün yüklenmesi işlemi gerçekleştirildi. Yani demet simülatör aslında nükleer gücünde aslında bir denemesi süreci oluyor. Bu da oldukça önemli. Hemen yan tarafında ikinci reaktör bulunuyor. Onun temeli ise 10 Mart 2020'de, özür dilerim, 8 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilmişti. İkinci ünitenin de yine temel atma töreni. Şu anda ikinci güç ünitesini ekranlara getiriyoruz. İkinci güç ünitesinde kor tutucu ile reaktör tesisinin ana ekipmanları kuruldu. Kubbe bölümü dahil olmak üzere iç koruma kabuğunun 7 katmanı monte edildi. İkinci güç ünitesinin türbin tesisi birleşenlerinin montaj çalışmalarına başlandı. Ocak 2026 daha ise termonajör statörü proje konumuna yakın bir noktaya yerleştirildi ve hemen onun yan tarafında 3. reaktör bulunuyor. 10 Mart 2021 tarihinde temeli atılmıştı 3. güç ünitesinin ve şu anda reaktör binası ve türbin binasının temel donatı ve betonlama çalışmaları tamamlandı. Kor tutucu ve reaktör basıncı kabı kuruldu. Buhar jeneratörleri proje konumlarına yerleştirildi ve iç koruma kabuğunun 5 katmanı monte edilmiş durumda. Hemen diğer tarafında ekrana göre sağ tarafta 4. reaktör bulunuyor. 4. reaktör ünitesi de oldukça önemli. Onun da temeli 21 Temmuz 2022 tarihinde atılmıştı. 4. güç ünitesinde reaktör binası ve türbin binasının temel plakaları betonlama çalışmaları tamamlandı. Kor tutucu kuruldu ve iç koruma kabuğunun 2 katmanı monte edildi. Kasım 2025'te 4. güç ünitesinin reaktör basınç kabı Akkuyu nükleer güç santrali sahasına ulaştırıldı. Böylece önemli bir süreçte yine tamamlanmış oldu. Tabii ki Akkuyu nükleer enerji santralinden bahsediyoruz. Önemini ve stratejik konumunu anlatmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da tabii ki çevreci bir nükleer güç santrali olduğunu söyleyebiliriz. Akkuyu nükleer güç santralinin işletmeye alınmasıyla kömür ve doğalgaza dayalı elektrik tüketiminin yerine, üretiminin yerine yerine alması sayesinde atmosfere salınan karbondioksit miktarının da yine azalması bekleniyor. Yılda 18 milyon ton azalması bekleniyor karbondioksit açısından ve bunu da yine örneklendirmek gerekirse yaklaşık 4 milyon otomobilin salmış olduğu bir gazdan bahsediyoruz. İşte bu da yine atmosfere karışmamış olacak. Ekonomi boyutuna da bakacak olursak eğer Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin santralin tüm yaşam döngüsü boyunca Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasına yaklaşık 50 milyar dolar katkı sağlaması planlanıyor. Yine Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesi sayesinde inşaat dönemi boyunca ülke bütçesine de yine 2 milyar dolardan fazla ek vergi geliri sağlaması bekleniyor. Tabii ki şu anda yine Başkan Erdoğan'ın söylediği gibi artık ilk reaktör için bitim dönümüne girilmiş durumda ve tabii ki ilk reaktör devreye alındığında sonrasında ikinci reaktör, sonra üçüncü reaktör, dördüncü reaktör olmak üzere tabii ki 4 reaktörde tam kapasiteyle çalıştığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık %10'luk dilimi Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nden sağlanmış olacak. Oldukça önemli bir projeden bahsediyoruz. İşte buradaki Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nde şu anda bölge insanları çalışıyor. İstihdam içinde oldukça önemli. Yine buradaki inşaat faaliyetlerinde çalışan iş gücünün de %80'ini Türk vatandaşı oluşturuyor. Ve buradan sonraki süreç oldukça önemli. Yine Başkan Erdoğan'ın orada Kırgızistan'da bahsettiği gibi, ifade ettiği gibi yine bundan sonraki süreçte de yeni nükleer güç santralleri içinde temel atılacak. İşte o noktada da yine Rusya'ya yeşil ışık yakmıştı. Çünkü Türkiye şu anda ilk reaktörünü, nükleer gücünü inşa ettikten sonra özellikle farklı yerlere yerli ve milli imkanlarla yeni nükleer güç santrali, elektrik santrali oluşturmak istiyor.

0: inşa etmek istiyor. Dev projeler bunlar ve bunları tamamladıktan sonra özellikle işte buradaki o öğrenilen bilgiler oldukça önemli. Çünkü Türk mühendisler de burada, işte o Türk mühendisler gelecekte sadece Türkiye için nükleer enerji santrali inşa etmeyecek. Çünkü Türkiye'nin buradaki hedefi oldukça büyük. Çünkü başka ülkelere de yine Türkiye nükleer güç santralini kurmak istiyor. Bu anlamda da yine yerli mühendisler, yani Türk mühendislerin ilerideki safhalarda yapacağı çalışmalar oldukça önemli. İşte bizler de şu anda Türkiye'nin hayali olan ilk nükleer enerji santrali sahası içerisindeyiz. Son durumunu ekranlara getirdiğimizi ifade edelim. Kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayırlı ile birlikte diyelim ve sözü Akkuyu'dan tekrar size bırakalım. Banuel.
1: Halil İbrahim, çok teşekkürler. Siirt'in Şirvan ilçesindeki Eti Bakır işletmesi Türkiye'de metalik madenlerde dik kule sistemiyle kurulan ilk kuyu sistemiyle üretim yapmakta. Tesiste yılda 1 milyon ton tüvenan cevher çıkarılıyor. Yıllık 14 bin ton katot bakır üretimi yapılıyor.
2: Türkiye'de ilk dik kuyu kule sistemiyle üretim yapıyoruz.
3: Yerin 669 metre altına iniyor, 74,5 metrelik kuleyle cevheri yeryüzüne taşıyor. Siirt'teki bu maden, Türkiye'de metalik madenlerde dik kule sistemiyle kurulan ilk kuyu sistemine sahip.
2: Hem cevher hem de insan nakliye sistemini oluşturan bir yapı üzerine, otomasyon sistemiyle çalışan bir yapı üzerine kurulu bir tesisimiz var. Bu Türkiye'de tek örnek metal madenciliği için ve güvenlik katsayısı çok çok yüksek seviyedeki bir maden.
3: Eti Bakır Siirt işletmesinde yılda 1 milyon ton cevher çıkarılıyor.
2: Ekonomimize yılda 1 milyon ton tüvenen cevher, bunun karşılığında 80 bin ton civarında konsantre cevher ve yaklaşık olarak da 13-14 bin ton civarında da katot bakır faydası sağlıyoruz.
3: Üretilen konsantre Samsun İzabe ve elektroliz tesisine gönderiliyor.
2: İzabe tesisimizde burada ürettiğimiz konsantre %100 bakır metal haline gelip iç piyasaya naklediliyor.
1: İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı 81 ilde sokak köpeklerine yönelik denetim başlattı. Müfettişler Eylül ayı boyunca sahada inceleme yaparak mevzuata aykırı uygulamaları raporlayacak. Denetimlerde belediyelerin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği incelenecek. Tespit edilen ihmal ve aksaklıklar Ankara'ya bildirilecek.
4: Şu anda bizim artık bu sorunu köklü şekilde bir çözüme kavuşturmamız şart.
5: Çocuklar parka gidemiyor, okula gidemiyor, yaşlılar camiye gidemiyor. Sahipsiz sokak hayvanları sokaklarda rahat dolaşsın, insanlara saldırsın diye yani bir şey yapmamazlık edemezdik.
3: Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasının kontrolleri için müfettişler yeniden sahaya iniyor. İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı sokak köpekleri için 81 ile müfettiş gönderecek. Eylül ayı boyunca sahada görev yapacak olan müfettişler 81 ildeki sahipsiz hayvanların toplanıp toplanmadığını denetleyecek. Ekipler sahadan alınan bildirimleri Ankara'ya raporlayacak. İhmal ve aksayan yönler tespit edilerek mevzuata aykırı hareket eden bölgeler belirlenecek. Görevlendirilecek müfettişler illerde sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasına yönelik yürütülen çalışmaları sahada inceleyecek. Yapılacak inceleme ve denetimlerin ardından sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasına ilişkin rapor hazırlanacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi konuyla ilgili yaptığı son açıklamasında yıl sonuna kadar sahipsiz hayvan meselesinin çözüme kavuşacağının sözünü vermişti. Söz konusu çalışmalarda önemli bir aşamaya gelindi. Türkiye genelinde sahipsiz sokak köpeklerinin %98,69'u toplanarak rehabilitasyon ve doğal yaşam alanlarına alındı. Toplama çalışmalarının devam ettiği büyük şehirlerde de önemli mesafe kaydedildi. İzmir'de sahipsiz sokak köpeklerinin %98,32'si, Antalya'da %94,44'ü, İstanbul'da %88,20'si ve Diyarbakır'da %69,08'si.

0: kadının önüne düştü. Kapının altında kalmaktan son anda kurtulan kadın ayağından yaralandı. Mucize kurtuluş anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı kadın sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
1: Antalya'da bir sürücü trafik uygulamasında fazla yolcuyla yakalanmamak için eşini yol kenarında indirdi. Durumu fark eden polis ekibinden sürücüye alışılmadık bir ceza geldi.
2: Gel abla, koş koş. Çek çek, gerçekten çek. Amcam burada bekleyecek, ben gideceğim, anamı alacağım, geleceğim. Yine işim el verdi.
0: Trafik cezasından kurtulmak isterken bulaşık yıkama cezası aldı.
2: Bugün akşam bulaşıkları sen yıkayacaksın. Bak amca, eğer yıkamazsa bana haber edeceksin abi. Korktu eli böyle getirin. Bu kadını yürüttü buraya kadar, tamam mı? Ben devletin ben cezayı yazdım, tamam mı?
0: Ünal Oral eşiyle birlikte Antalya'da seyir halindeyken yolda trafik uygulaması yapan polis ekibini fark etti. Araçta yasal yolcu kapasitesinin üzerinde kişi vardı. Sürücü Ünal Oral uygulama noktasına gelmeden önce eşi vesile Oral'ı indirerek yoluna devam etti. Sürücünün bu hamlesi polisin gözünden kaçmadı.
2: Amcam burada bekleyecek, ben gideceğim, anamı alacağım, geleceğim. Yine işim el verdi.
0: Vesile Oral ekip otosuyla bulunduğu yerden alınarak uygulama noktasına getirildi.
2: Amca, şimdi ben sana bir şey diyeceğim. Sağ ol. Şimdi şu tensiyi ben bir alayım.
0: Polis ekibinden sürücüye evdeki görev dağılımını değiştirecek türden bir ceza geldi.
2: Anacığım, ceza yazmayacağım. Tamam mı? Kameran kayıtlı değil mi abi? Bak, amca, nerede yaşıyorsunuz?
3: Çavdır.
2: Bugün akşam bulaşıkları sen yıkayacaksın. Bak amca, eğer yıkamazsa bana haber edeceksin abi. Korktu eli böyle getirin. Bu kadını yürüttü buraya kadar, tamam mı? Ben devletin, ben cezayı yazdım, tamam mı?
0: Uygulama noktasında yaşanan diyalog izleyenlerin de yüzünü güldürdü.
2: Bulaşık olmasa bile en azından toplamaya yardım et. Yapmazsa hakkım aram olsun. Hakkım var, doğru mu?
1: İzmir'de balık tezgahları yeni sezonla birlikte hareketlendi. Balık çeşitliliği artarken palamut, hamsi ve sardalya bu sezonun öne çıkanları arasında. Balık bolluğunun fiyatlara da yansıması bekleniyor.
4: Bu sene müthiş. Bollukla başladı, bereketle başladı. İnşallah böyle de devam eder. Balıkta çok bereket var, tezgahlarda çok bereket var. Halkımız balık yesin.
5: İzmir'de balıkçının yüzü gülüyor. Av yasağının sona ermesiyle denize açılan tekneler tonlarca balıkla döndü. Tezgahlar çeşit çeşit balıkla şenlendi.
6: İzmir balık kariyeri son yılların en bereketli günlerini geçiriyor. Bu yıl tezgahlarda en çok görülecek balık palamut, hamsi ve sardalya.
7: Bu sene bereketli bir sezon yaşıyoruz. Hem Ege'de sardalya, hamsi, kolyoz, istavrit'te yaşıyoruz. Hem Karadeniz'de palamutta, tekirde yaşıyoruz. Beklentimiz yüksek yani.
6: Bu sene palamut da oldukça bereketli. Tezgahlarda ortalama böyle bir palamutun fiyatı 50 ile 75 arasında olacak.
5: Balıkçılar denizdeki bu bolluğun birkaç nedeni olduğunu söylüyor.
7: Geçen seneki yağmurlara yorumluyoruz. Yani deniz suyunun biraz daha soğuk olmasına yorumluyoruz. Balığın havyar tutmasına yorumluyoruz. Geçen yılın ortalamasına göre bu sene balık hem bol, bizim halkımızda bol balık tüketeceğine inanıyoruz.
1: Yaz transfer dönemi bu gece yarısı itibarıyla sona eriyor. Yılın transferlerini öğreneceğiz. Sözü A-Spor ekibinden Demet Gedi'ye bırakalım. Demet, söz sende.
8: Manuel, çok teşekkür ederim. Senin de bahsettiğin gibi yaz transfer dönemi bu gece itibariyle sona eriyor. Saatler gece 12'yi gösterdiğinde yaz transfer dönemine noktayı koymuş olacağız. Ama tabii ki akşam 12'ye kadar hala süre var. Yani birazdan sayacağız size transferleri ama bu saate kadar yine eklenen ya da çıkan transferler gerçekleşebilir. Süper Lig'de 4 büyük takımın hangi transferleri gerçekleştirdiğini ve kimlerle yollarını ayırdığına bakacağız beraber. Şöyle alfabetik sıralamaya göre Beşiktaş'ta başlayalım. Beşiktaş'ta gelen oyunculara baktığımızda Miretti, Poku, Vlahovic ki Beşiktaş için sezonun en transfer flash isimleri.

0: Den biri oldu. Trossard aynı şekilde Dünya Kupası'nda Belçika ile birlikte çok etkili bir performans göstermişti ve artık Beşiktaş forması giyecek. Salih Özcan, Alexander Nübel, Doğan Alemdar, İlhan Fakılı, Otara ve son olarak yine dün açıklanan bir transfer Ümit Aktağ artık Beşiktaş forması giyecek. Giden oyunculardan Udoka'yı, Salih Özcan, Tayyip Talha, Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağ ve Ernest Muçoğlu'nun altını çizelim. Geldik Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'yi bu arada bugün de hareketli saatler bekliyor. Hatta bugün sabah saatlerinde birkaç transfer için teklif aşamasına gelindiği haberlerini aldık. Gelen oyunculara baktığımızda 5 kişi geldi. Lukaku, Greenwood, Nate Nake, Muric ve Opong transferleri gerçekleştirildi. Ki Fenerbahçe 10+4 kuralına göre dikkatli bir şekilde transfer gerçekleştirdi. Çünkü yabancı sayısı en fazla kulüplerden biriydi. Çok fazla giden oyuncu var bu sebeple. Fred, Alvarez, İrfan Can, Eğri Bayat, Emre Mor, Talişka. Talişka'nın altını çizerim, sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Ama yabancı sınırından dolayı oyuncuyla dün itibariyle yollar ayrıldı. Artık Suudi Arabistan'da göreceğiz Talişka'yı. Diego Carlos, Amrabat, Cengiz Ünder, Livakovic, Omar Fayet, Musaba ve Şerif takımdan ayrılan isimler. Adil Demirbağ bugün itibariyle Fenerbahçe'nin transferlerine eklenebilir. Bir teklif yapıldı oyuncuya ve kulübüne ama henüz bir yanıt gelmedi. Ve Çağlar Söyüncü de takımdan ayrılıyor. Çorum Futbol Kulübü'ne transfer oluyor. Ama resmileşmediği için bu listeye dahil etmedik. Galatasaray'a geçtik. Galatasaray eleştirildiği bir transfer dönemini aslında geride bıraktı. Rafael Leao, Batrakov, Ugo Çukwu, Deniz Gül ve Bichabu isimlerini kadrosuna kattı Sarı Kırmızılılar. Giden oyuncularda yıldız isimler var. Icardi bunlardan biri. Noah Lang, Sasha Boy, Aspiria, Ahmet Kutucu, Victor Nelson, Metehan, Halil ve Yelert'le de yollar ayrıldı. Trabzonspor'a gelelim. En fazla transferi gerçekleştiren takım Trabzonspor oldu. Mohamed Salah ki Süper Lig'de bu sezonun en flash transferi desek yanlış olmaz. Mitongo, Cenk Özkaçar, Aral Şimşir, Onana, Muhammed Kabasakal, Metehan Mimaroğlu, Saviolo, Samet Akaydın, Malinowski, Muçi, Cabral, Fabinho ve son olarak Franculino Cu kadroya katıldı. Giden isimler Olayi, Vakame, Serdar Saatçı, Olayik ve Vişça Çam, Zubkov, Augusto, Salim Alkoçoğlu, Thierry Karadeniz, Lobik, Gökhan Göbüz ve Lundstram takımdan ayrılan isimler. Transfer dönemi bu gece saat 12 itibariyle bitmiş olacak ama o süreye kadar yine yeni gelişmeler tabii ki yaşanacak.
1: Demet Gedi'ye çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğu bilgiler için. Sırada Gaziantep'ten bir haberimiz var. Gaziantep'te yaşayan 48 yaşındaki Ziya Özer'in kalbinde delik tespit edildi. Daha önce mekanik aort kapağı ameliyatı olan Özer, anjiyografik yöntemle sağlığına kavuştu.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Meyve suyu sektöründe yeni dönem başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görüşü açtığı tebliğ taslağıyla konsantre, püre ve toz formundaki meyve sularında tatlandırıcı kullanımı yasaklanacak. Yeni kurallarla doğal şekeri azaltılmış ürünler mevzuata girecek, nektarlarda tatlandırıcıya izin verilecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Gözde tek kurşunla
8: bulunur. Hemen oraya, hadi. Çabuk.
9: Sen hayatım, o kurtar.

0: Mafya için çalışıyor. Kayıplara karıştı.
1: Bambaşka olan sen misin Leyla? Sen gidince ben de aynen böyle kalmıştım. Her yer alev alev yanacak diyorum Leyla. O yangında sen de kül olma.
2: Seninle yaşadığımız her şey gerçekti Doğan.
3: Abi yeni sezonuyla Salı ATV'de başlıyor.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli.
8: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
9: Selam, ben Piraye.
10: Ben de Rutkay.
9: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
11: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışveriş yapacağız.
12: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: bir reklam.
1: A Haber Radyo.
2: Reklam.
1: 24
3: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
4: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
5: Serkan.
6: Efendim abi.
5: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
7: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. Empara, bankanın güzeli.
0: Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
10: Ticaret Bakanlığı'nın 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemesiyle indirimli satış reklamlarında yeni kurallar uygulanmaya başlandı. İndirim öncesi fiyatın belirlenmesinden şartlı satış kampanyalarına kadar birçok alanda şeffaflık zorunlu hale gelirken tüketiciyi yanıltan uygulamalara yönelik denetimler artırıldı.
0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
2: Reklam.
11: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
12: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Mert.

0: olan, iyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir, Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
3: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Kazan günü kuşağına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırnak'ta görevi başındayken meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Melih Kaygusuz'un ailesine başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çırnak'ta görevi başındayken meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Melih Kaygusuz'un ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti. Biz de şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Sıcak bir gelişme: Balıkesir Sındırgı'da orman yangını çıktı. Alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan yoğun bir müdahale sürüyor. Detayları alacağız. A Haber ekibinden Vedat Sezer telefon attığımızda. Vedat, söz sende.
1: Banu, evet, Balıkesir Sındırgı ilçesine yakınlarında Çilebiler Mahallesi'nde ormanlık bir alanda saat 14 sularında başladı yangın. İlk ihbarın alınmasıyla birlikte Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait kara araçlarıyla birlikte aynı zamanda 4 helikopter ve 4 uçak da havalandı ve yangına kısa sürede müdahale edilmeye başlandı. Rüzgarın da etkisi, aynı zamanda nemin de çok düşük olması nedeniyle ormanlık dışı alanda başlayan bu yangın alevlerin ormanlık alana sıçramasıyla büyümeye başladı. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler var. Yaklaşık 20'den fazla arazöz bölgeye sevk edildi. 10 su ihbar aracıyla birlikte 150'ye yakın personel de yangına yoğun bir şekilde şu anda müdahale ediliyor. Güvenlik alanı oluşturmak açısından da bölgeye aynı zamanda iş makineleriyle greyder ve dozerler de gönderildi. Çevreden gelen itfaiyelerle birlikte yaklaşık 150 civarında personel, havadan 4 uçak, 4 helikopter yangının kontrol altına alınması için mücadelelerini sürdürüyorlar. Yangının ilk başladığı enerjisi düşürülse de henüz daha kontrol altında değil. Ancak hem karadan hem havadan müdahaleler yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir yerleşim alanını tehdit etmedi yangın. Ancak ormanlık alanda özellikle yangının çevrilmesi için karadan da yoğun çalışmalar devam ettiğini söyleyelim. Biz de gelişmeleri takip ediyor olacağız. Bağlı yer.
0: Vedat Sezer'e teşekkür ediyoruz. Sındırgı'dan gelişmeleri aktarmaya, ekranlarınıza taşımaya devam edeceğiz. Antalya'da turist taşımacılığı yapan boş teknenin su alarak yarıya kadar battığını da ifade etmiştik. Arızalı fiber tekne kıyıya çekilerek bakıma alındı. Sıcak görüntüleri de ekranlarınıza yansıtmaktayız. Manavgat ilçesinde günübirlik turist taşımacılığı yapan fiber bir tekne arızadan kaynaklı su alınca batma tehlikesi geçirdi. Suya yarısına kadar gömülen teknenin tamamen batmaması için su sporlarında kullanılan şişme botlar kullanıldı. Olay sırasında içinde kimsenin bulunmadığı öğrenilen tekne kıyıya çekildi ve bakıma alındı.
2: Şimdi Menderek'ten içeriye girdik.
3: Tekne batmış bak.
0: İstanbul Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışmasının ardından Tuğberk İmamoğlu gemisi

0: Gemisi batmıştı. Milli Savunma Bakanlığı geminin enkazının yerinin tespit edildiğini duyurdu. Detayları ve son durumu alacağız. Söz A Haber ekibinden Ahmet Nazif Vural'da. Ahmet Nazif.
1: Evet. Evet, yaklaşık 2,5 günlük çalışmanın ardından TCG Akın, Milli Savunma Bakanlığı Deniz Komutanlığı'na bağlı TCG Akın'ın çalışmaları, sonar çalışmaları vasıtasıyla aslında o gemi, Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazının yeri tespit edildi. En sıcak, en önemli gelişme bu, çünkü artık bundan önceki çalışmaların amacının yine bu gemiyi bulmak olduğunu biliyoruz. Sürekli aktarmıştık bunun. Bundan sonraki çalışmaların da artık çok daha farklı, çok daha gelişmiş şekillerde devam edeceğini biliyoruz diyelim. Bir yandan çalışmalar sadece bu noktada değil, aynı zamanda Alsu gemisinde de devam ediyor. Bunu hatırlatmış olalım. Yine sahil güvenlik ekiplerinin Alsu gemisindeki çalışmaları da devam ediyor. Nitekim o gemide şu an Silivri kıyısına yakın bir noktada demirlemiş halde. En çok aslında önem taşıyan bilgi geminin bulunması, gemi enkazının bulunması. Gemilerin çarpıştığı alandan itibaren o araştırmalar başladı. Bu araştırmalar sadece bulunmuş olduğumuz sahada değil, yani Silivri açıklarında, Marmara Denizi içerisinde değil, aynı zamanda masa başı da devam etti. Neden bunu belirtiyorum? Şundan kaynaklı olarak sahadaki araştırmalar aynı zamanda masa başında elde edilmiş olan meteorolojik bilgilerle birlikte yine suyun son durumuyla alakalı, gemilerin çarpışmayı yaşadıkları anda o kazanın yaşandığı esnadaki suyun durumu, havanın durumu, dalgaların boyutları ve aynı zamanda suyun altındaki hareketlilik, bunların her biri araştırıldı ve bunlar neticesinde oluşturulan bu data havuzu, bu bilgi havuzuyla birlikte bu araştırmalar da ona göre şekillendi. Ve şekillenen bu araştırmalarda da TCG Akın gemisi oldukça önemli bir başarıya imza atarak Tuğberk İmamoğlu gemisinin yerini tespit etti. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin yerini TCG Akın gemisi kullanmış olduğu sonar sistemleriyle birlikte tespit etti ki bu oldukça önemliydi. Bu noktada şunu hatırlatmamız gerekiyor. Yapılan çalışmalar artık bundan sonra... Özür diliyorum. Yapılan çalışmalar bundan sonra kayıp mürettebatın bulunması noktasında daha da hızlanacaktır. Bu da önemli, çünkü ilk andan bu yana o kayıp 10 mürettebatın bulunması yönünde çalışmaların devam ettiğini biliyoruz. Ve bu çalışmaların artık gemi enkazının da bulunmasıyla birlikte daha da hız kazanacağını tahmin ediyoruz. Sebebi şu: gemi enkazının bulunmasıyla birlikte artık dalga boyları, nereye doğru sürüklenildiği ve beraberinde gemiyle alakalı bir görüntüleme de şansı elde edildiği takdirde geminin son durumu, geminin o son durumundan elde edilecek olan tahminlerle birlikte nasıl bir savrulma yaşandığı, kazanın tam olarak nasıl oluştuğu ve bu kazanın nasıl oluştuğuna dair tabii ki bilirkişi raporları da vardı, elde edilen bilgiler de vardı, yine karşımızdaki Alsu gemisine dair önemli bilgiler de vardı. Alsu gemisi de bu noktada bize önemli briefingler veriyordu. Öyle ki kendisinin çok ciddi bir hasarının olmaması, geminin sadece bir tarafında sürtünme şeklinde bu kazanın gerçekleştiğini, ya sürtünerek bu kazanın gerçekleştirildiği, Tuğberk İmamoğlu gemisinin ise bu çarpışmanın ardından battığını biliyorduk. Ancak battıktan sonraki tam olarak anını bilemiyoruz. Öyle ki yine nitekim konuyla alakalı Ahmet Erarslan, tutuklanan birinci kaptanın da vermiş olduğu ifadesinde buna dair bir beyanı var. Vermiş olduğu beyanında aslında şundan bahsediyor: geminin battığı döneme, ana dair o 2-3 dakikalık süreç içerisinde geminin ışıklarını, Tuğberk İmamoğlu gemisinin ışıklarını yandığını, ardından ışıklarının yanmasının kesildiğini belirtiyordu vermiş olduğu ifadesinde. Bu yüzden oldukça önemliydi. Verilen ifadeler de bir o kadar kıymetli, çünkü bu ifadeler birlikte aslında o kazanın tam olarak nasıl yaşandığını, bu ihmaller zincirinin tam olarak nasıl oluştuğunu en net şekilde bizlere aktarıyor o ifadeler. Ve ifadelerinde de aslında hem Ahmet Erarslan, yani birinci kaptan, hem de aynı zamanda üçüncü kaptan yine bu konuyu, yapılmış olan o ihmalleri değerlendirdi ve o ihmalleri de itiraf ettiler. Üçüncü kaptan kendisinin yanında hiçbir gözcünün olmadığını ve sadece 7 aylık bir tecrübesinin olduğunu, gemiye ise 31 Ağustos'ta ancak dahil olduğunu, yani çok yeni olduğunu da itiraf etti diyelim. Gemi bulundu. Tuğberk İmamoğlu gemisi bulundu. Bundan sonraki süreçte buna göre artık ilerleyecek diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Ahmet Nazif, çok teşekkürler. CHP'li Berhan Şimşek, sosyal medyaya yansıyan kadına şiddet görüntülerinin ardından CHP MYK üyeliğinden istifa etti. Ayrıntıları alacağız. Detaylar A Haber ekibinden Şener Çetin'de şimdi de.

0: Şener.
1: Evet, Cumhuriyet Halk Partili Berhan Şimşek'ten istifa kararı geldi. Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Bu istifa haberi ise özellikle kadına yönelik şiddet içeriklerinin ortaya çıkmasının ardından geldi. Peki neler yaşanmıştı? Hemen detaylarına bakalım. Özellikle Berhan Şimşek'in kız arkadaşı Özlem Şanver'e fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını öne sürerek mahkemeye bir başvuruda bulundu. Nisan ayında gerçekleştirildi bu başvuru. Mahkeme başvuruyu değerlendirdi ve Şimşek hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı verdi. Akabinde bu süre 2 ay daha uzatıldı. Daha sonra Şanver'in geçmişte verdiği ifadelerde de yine Şimşek'in kendisine fiziksel şiddet uyguladığı, hakaret ve tehditte bulunduğu yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi. Daha sonra işte bu şiddet içerikli görüntüler ortaya çıktı. Özellikle görüntüler Cumhuriyet Halk Partili Berhan Şimşek'in Özlem Şanver'i darp ederek zorla evin içerisine soktuğu ve kız arkadaşının da aslında kurtulmaya çalıştığı görüntüleri yer aldı. İşte bu görüntüler sosyal medyada yayıldı ve büyük tepki çekti. Bu görüntülerin ardından da Cumhuriyet Halk Partili Berhan Şimşek bir karar verdi. Özellikle hakkındaki davalar sonuçlanana kadar Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu diyelim ve bu notlarla sözü size bırakalım.
0: Şener, çok teşekkürler. Karanlıkta kalan faili meçhul cinayet dosyaları yıllar sonra yeniden açıldı. 14 yıl önce Mardin'de ölü bulunan babayla 7 yaşındaki kızının katilleri gözaltına alındı. Manisa'da işlenen cinayetin failleri de adaletten kaçamadılar. Dosya 10 yıl sonra yeniden açıldı. Katiller kıskıvrak yakalandı.
2: Babayla kızının şüpheli ölümü. Abdurrahman Aysu cinayeti. Karanlıkta kalan faili meçhul cinayetler yıllar sonra aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul 40 dosyanın yeniden soruşturulup çözüldüğünü paylaştı. Yıllar sonra raftan indirilen dosyalardan biri İsmail Akın'la 10 yaşındaki kızı Elif'in ölümüne ilişkindi. 14 yıl önce Mardin Nusaybin'de öldürülen babayla kızının katilleri yakalandı. Beyanlardaki çelişkiler, HTS kayıtları, daraltılmış bas çalışmaları ve elde edilen yeni bulgular değerlendirildi. Şüpheliler tek tek tespit edildi. 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Manisa Akhisar'da 2016 yılında işlenen Abdurrahman Aysu cinayeti de aydınlatıldı. Katil zanlıları ve suçun gizlenmesinde rol aldığı değerlendirilen şüpheliler tespit edildi. Manisa, Bursa ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından "Adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir" mesajını verdi.
0: CHP'den istifa ettikten sonra Özgür Özel'in partisine katılmaktan da vazgeçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Folkart Nazım Hikmet sergisinin açılışında AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan'la bir araya geldi. Tugay, kapıda karşıladığı AK Partili İnan'la birlikte sergiyi gezdi. Cemil Tugay'ın bu tavrı AK Parti'ye mi geçecek sorusunu akıllara getirdi.
2: Siyasetin kalbi İzmir'de attı. O görüntüler kulisleri bir anda hareketlendirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Folkart Nazım Hikmet sergisinin açılışında AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan'la bir araya geldi. Buluşmada en çok dikkat çeken detay, ev sahibi konumundaki Cemil Tugay'ın AK Partili İnan'ı sergi girişinde bizzat karşılaması oldu. İkili daha sonra protokolle birlikte sergi alanını gezdi, samimi görüntüler verdi. Ancak bu buluşmayı sıradan bir sergi açılışından ayıran zamanlaması ve hemen arkasındaki siyasi krizdi. Çünkü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iki gündür İzmir'de yoğun bir program yürütüyordu. Gözler CHP'den ayrılan Cemil Tugay'ın eski genel başkanıyla bir araya gelip gelmeyeceğindeydi. Ancak Tugay Kılıçdaroğlu'nun hiçbir programına katılmadı. Eski lideriyle yan yana gelmekten kaçındı. Cemil Tugay, CHP'deki mutlak putlan kararı sonrası partiden istifa etmişti. Ancak yeni partiye katılmadı. Yoluna bağımsız olarak devam edeceğini söyledi. Bu da Özgür Özel'le Cemil Tugay'ın arasının açık olduğu iddialarını güçlendirdi.
3: Cemil Bey'le benim kişisel olarak hiçbir sorunum yok ama Cemil Bey'le bizim zamanlama sorunlarımız olabiliyor, oldu. Severiz kendisini, bakacağız yani. Ne diyeyim Cemil Bey?
2: Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaların gündemde olduğu bir dönemde gerçekleşen buluşma, siyasi kulislerde de dikkat çeken görüntüler arasında yer aldı.
0: Terörsüz Türkiye kapsamındaki milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi yasasından kimler yararlanacak? Bu sorunun yanıtı daha da netleşmeye başladı.
2: Terörsüz Türkiye kapsamında çıkarılan yasal düzenlemeden kimlerin yararlanacağı netleşmeye başladı. Yurt içinde yaklaşık 65 bin kişi hakkındaki soruşturma ve kovuşturmanın erteleneceği belirtildi.
4: Kritik eşik örgütün silah bırakması. Rapor aynen diyor ki süreçte en kritik eşik PKK-KCK terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bırakmasının ve kendisini tasfiye ettiğinin devletin güvenlik birimlerince tespit ve teyit edilmesidir.
2: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine ilişkin yasanın ceza ertelemesiyle ilgili maddeleri silah bırakmanın tamamlanmasından ve MGK'nın bunu onaylamasından sonra hayata geçecek. Peki ceza ertelemesinden kimler yararlanacak? Şu anda yurt içinde hakkında kovuşturma ve soruşturma olan yaklaşık 65 bin kişi olduğu belirtiliyor. Çoğunluğu demli olan bu kişiler hakkında örgüt propagandası, örgüt üyeliği, örgüte yardım yataklık, kamu görevlilerine muhalefet, toplantı ve gösteri yürüyüş kanununa muhalefet iddialarıyla davalar açıldığı ifade ediliyor. Silah bırakma süreci tamamlandıktan sonra hem 65 bin kişi hakkındaki kovuşturma ve soruşturmalar ertelenecek, hem de cezaevinde benzer suçlardan hüküm giymiş olan 3600 kişinin tahliyesi gündeme gelecek. Kaynaklar sınır dışından yasadan yararlanmak için fazla başvuru olmayacağı görüşünde. Tam sayının verilemeyeceği ifade ediliyor. 10 binin üzerinde kamplarda, dağda, Avrupa'da örgüt üyesi olduğu söyleniyor. Ancak bunların önemli bir kısmının hayatta olmadığı ifade ediliyor. Şu anda en fazla 4 bin kişinin mağaralarda, kamplarda olduğu belirtiliyor. Bu konuda da Suriye'de SDG-YPG örneği veriliyor. 20 bin YPG militanı olduğu söylenmişti. Ancak entegrasyon çalışmalarıyla birlikte sayının 6 bin ila 8 bin arasında değiştiği ortaya çıktı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran konusunda askeri, ekonomik ve diplomatik tüm seçeneklerin masada olduğunu, Tahran'la süresiz bir savaş peşinde olmadıklarını belirtti. Vance, Amerika'nın İran'da bir düğünü vurduğu iddiasına ise savaşta olur böyle şeyler diye yanıt verdi.
5: Her şey masada. Ekonomik baskı, askeri baskı, diplomatik baskı, gizli baskı.
6: ABD düğüne saldırdı mı diye soruldu, savaşta olur böyle şeyler dedi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran savaşına ilişkin konuştu.
5: Tabii ki bazen bazı şeyler oluyor.
6: Vance, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında İran konusunda askeri, ekonomik ve diplomatik tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi. İran'la müzakere halinde olmadıklarını dile getirdi.
5: Konuşmuyoruz ve ticari gemiye ateş etmeyi bırakmadıkça konuşmayacağız.
6: Ben Sürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin devam ettiğini savundu.
5: Birçok gemi geçti. Dün Hürmüz Boğazı'ndan yaklaşık 15 milyon varil çıktı.
6: Vance, ABD'nin İran'da bir düğünü hedef aldığı ve çok sayıda sivilin öldüğü yönündeki iddialar da soruldu. Savaşta olur böyle şeyler diyerek saldırıları savundu.
5: Bu konuda son derece şüpheliyim. Tabii ki bazen bazı şeyler oluyor. Bu yüzden çok kapsamlı bir şekilde araştırıyoruz.
0: Belçika'da bir parkta başlayan tartışma 4 çocuk babası Türk vatandaşı Halit Altun'un ölümüyle sonuçlandı. Ailesinin iddiasına göre 42 yaşındaki gurbetçi çocuklarını korumak için araya girdiği sırada polis tarafından vuruldu, hem de çocuklarının gözü önünde.

0: Bay da bir adı değil.
1: Muhse.
2: O adamı yakında al.
1: Aldım.
3: Çocuklarıyla parka gitti. Çıkan tartışmada canından oldu. Belçika'da yaşayan Türk vatandaşı Halit Altun iddiaya göre polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.
4: 4 tane çocuğu var. Çocukları gözünün önünde öldürüldü.
3: Her şey Belçika'nın Oypen kentinde bir parkta başladı. 42 yaşındaki Halit Altun 4 çocuğuyla birlikte vakit geçirmek için dışarı çıkmıştı. Parkta Altun'un çocuklarıyla bir grup arasında tartışma çıktı.
5: Orada bir grup Ukraynalı vardı. 20-25 kişiden oluşan çocuğun babası gelince bu sefer olay büyüdü.
4: Küçük bir tartışmanın sonucu bunlar kendilerini toplayıp hepsi zaten alkollüydü, sarhoştu. Ve benim yeğenime ve çocuklarına saldırmaya başladılar.
3: Tartışma büyüyünce baba Altun çocuklarını korumak için araya girdi. Ancak ailenin anlattıklarına göre o andan sonra olay yerine polisler geldi ve yaşananlar bir anda kabusa dönüştü.
4: Polis memurları yeğenime direktmen ateş etmeye başladı. Yeğenim yere düştü. Yeğenim yere düştüğü zaman da geldi bir daha sıkmaya başladı.
5: Ölümcül bir darbe aldı ve yerdeyken polis onu kelepçeledi.
3: Olanlar bununla da sınırlı kalmadı. İddia o ki ambulans parka yaklaşık 40 dakika sonra geldi. Hastaneye kaldırılan Halit Altun kurtarılamadı.
4: Bizim oradaki Türk vatandaşlar bu olayı görüntüledi. Ve görüntüledikten sonra gelen polislerin hepsine müdahale edildi ve hepsinin ellerinden cep telefonları alındı.
3: 42 yaşındaki gurbetçi yaklaşık 15 yıldır Belçika'da yaşıyordu. Bir kablo fabrikasında çalışıyor, en küçüğü 11, en büyüğü 14 yaşındaki 4 çocuğuyla hayatını sürdürüyordu. Şimdi Mersin'deki baba ocağında yas var. Cenazenin ardından aile yaşananların tüm yönüyle ortaya çıkarılmasını istiyor.
6: İspanya'da binlerce kişi ülkede son dönemde tartışma konusu olan düzensiz göçmen sorununu protesto etti. Meydanlara akın eden binlerce protestocuyla polis arasında arbede yaşandı.
7: Binlerce kişi meydanlara akın etti, gergin anlar yaşandı. Başkent Madrid sokakları düzensiz göçmenlere karşı büyük bir protestoya sahne oldu. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya 70 bin göçmenin girişinden hükümeti sorumlu tutan aşırı sağ partiler düzenledikleri mitingde hükümeti istifaya çağırdı. Belediyeler Federasyonu'nun çağrısıyla başta başkent Madrid olmak üzere ülke genelindeki büyük kentlerde gösteriler düzenlendi.
8: Sınırlarımızı savunmanın temel bir öneme sahip olduğuna inanıyorum. Elbette diğer ülkelere destek olmalıyız. Ben de bir yabancıyım. Ancak buraya geldim, İspanya'da. İspanyol yasalarına uyum sağladım, çalıştım ve göze batmamaya özen gösterdim.
7: Binlerce kişi ellerinde İspanyol bayraklarıyla meydanlarda hükümet istifa sloganları attı. Yer yer gerilim de tırmandı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
9: On binlerce kişinin insansız hava araçları tarafından fark edilmeden, güvenlik güçlerinin müdahalesi olmadan bir sınırı geçmesi imkansızdır. Bu olay önceden planlanmıştı. İspanyol hükümeti ve İspanya istihbarat servisleri bunu bilmeliydi. Eğer bilmiyorlarsa o zaman çok kötü yönetiliyoruz demektir. Çünkü bu her an işgal edilebileceğimiz anlamına gelir.
7: İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ise göçmen krizinin arkasında Fas'ın olduğuna dair kanıt bulunmadığını açıkladı.
9: İspanya hükümetine, İspanya'nın Ceuta kentine yönelik bu kitlesel akının Faslı yetkililer tarafından planlandığına veya gerçekleştirildiğine dair somut bir kanıt sunan kimse olmamıştır.
7: Fas'taki Fenidek kentinin kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Ceuta kentine yaklaşık 70 bin göçmen yüzerek geçmişti. İspanya hükümeti de güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti. Ayrıca İspanya hükümeti İsrail'in Avrupa Birliği'ni kutuplaştırmak ve bölmek amacıyla düzensiz göçmen akınına destek verdiğini belirtmişti.
6: Sırada dünyadan haber turumuz var.
3: Slovenya Cumhurbaşkanı Nataša Pirc Musar trafik kazası geçirdi. Musar'ın bulunduğu araç tünelde seyrederken önündeki eskort aracına çarptı. Kazada Cumhurbaşkanı'nın köprücük kemiği kırıldı. Yanındaki iki arkadaşından biri ise ağır yaralı. Rus ordusuna ait askeri helikopter henüz bilinmeyen bir nedenle otoyola acil iniş yaptı. O anlar

0: yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Silahlı saldırının adresi Amerika'nın Missouri eyaleti. Maskeli saldırganlar kırmızı ışıkta bekleyen aracı kurşun yağmuruna tuttu. Saldırılan araçtaki iki kişi yaralandı. Maskeli haydutlarsa kayıplara karıştı. Çin'de bir çocuk yol çalışması için açılan yaklaşık 2 metre derinlikteki çukura düştü. Çevredekiler hemen yardıma koştu. Çukura üst üste tabureler koyarak basamak oluşturdular ve çocuğu kurtardılar. Çin'in Wenzhou şehrini ise sel aldı. 24 saat boyunca yağmur yağdı. Metrekareye 520 litre yağış düştü. Yüzlerce araç da onlarca yapı nehre dönen caddelerde sürüklendi. Filipinler'de de sel vardı. Bir çift nikahlarının kıyılacağı kiliseyi su basmasına rağmen vazgeçmedi ve bellerine kadar suyun içinde birbirlerine evet dediler. O anlar sosyal medyada viral oldu. Meksika'da iki kişi kuyuya düşen geyiği kurtarmak için kolları sıvadı. Geyiği boynuzlarından çekerek dışarı çıkarmak göründüğünden zordu ama başardılar. Sevimli hayvan kurtarıcılarına bir teşekkür bakışı atıp ormanın derinliklerine koştu. Hayatın her alanına teknolojiyi entegre eden Japonlar sıcağa da teknolojik bir çare buldu. Aşırı sıcak günlerde vücut ısısını hızla düşürerek sıcak çarpması riskini azaltan insan buzdolabı büyük ilgi gördü.
1: Çanakkale'de AFAD ve Aselsan işbirliğiyle geliştirilen ikaz ve alarm sistemi ilk kez denendi. İl genelindeki sirenler aynı anda acil durum tonunda çaldı. Ardından sesli uyarı anonsları yapıldı.
2: Çanakkale'de sokaklar bu siren sesleriyle yankılandı. Kent sakinleri bir anlık şaşkınlık yaşasa da seslerin nedeni kısa sürede anlaşıldı.
3: Çanakkale'de AFAD ve Aselsan işbirliğiyle geliştirilen alarm sistemi ilk kez denendi. Sirenler acil durum tonunda çaldı ve sirenlerin ardından ise sesli uyarılar yapıldı.
4: İnsanları uyarmak adına güzel bir olay.
3: AFAD tarafından projelendirildi, Aselsan tarafından geliştirildi. Haber alma, yayma, ikaz ve alarm sistemleri Türkiye'de artık yaygınlaşıyor. Özellikle tehlikeli durumlarda, hava saldırılarda ya da kimyasal saldırılarda bu ses sistemler devreye girecek. Sistemlerin enerji beslemeleri de güneş enerjisi panelleri ve panolarla birlikte aynı zamanda akülerle de sağlanıyor. Kesintisiz uyarı sistemi çalışması da sağlanmış oldu.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu tarihi Menemen Köprüsü açılış töreninde konuşuyor. İzleyelim.
5: 1 metre genişliği ve 5 açıklığıyla üstten betonarme kemer sistemiyle yani bowstring sistemiyle inşa edilmiş bu köprü 1935 yılında İzmir Bergama eski devlet yolu üzerinde bölgenin ulaşımını güçlendirmek amacıyla hizmete açılmıştı. Tek yönlü taşıt trafiğine uygun biçimde inşa edilen bu yapı, Anayol güzergahının değişmesinin ardından Yanıkköy, Doğa ve Belen köylerine hizmete devam etmiştir. Köprümüz yıllar boyunca doğal etkenlerin, yoğun kullanımın ve zaman aşındırıcı etkenlerine maruz kalarak yıpranmıştı. Biz de zamanla yorulup yıpranan ve donatılarındaki korozyonla hasar gören köprümüzü Karayolları Genel Müdürlüğümüz eliyle kapsamlı bir restorasyon ve güçlendirme çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırdık. Köprü aydınlatmasına ilişkin imalatları da onaylı projesine göre tamamladık. Hem teknik hem de estetik bakımdan yeniden işlevsel bir kimliğe kazandırdık. Menemen'in ve İzmir'in tarihi dokusu.

0: buna katkı sağlayan bu yapıyı yeniden canlandırdık. Bölgenin ulaşımına, turistik ve kültürel değerlerine yeni bir soluk kazandırdık. Bu çalışmalarımız İzmir'in, Menemen'in tarihi dokusunun korunması, bölgenin ulaşım ve turizm potansiyelinin güçlendirilmesi ve gelecek kuşaklara değerli bir miras bırakılması demek. Bu mirası muhafaza etmek ve geliştirmek hepimizin ortak sorumluluğu. Biz de bu bilinci taşıyarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İzmir'de hayata geçirdiğimiz yatırımlarla değer katmaya devam ediyoruz. Değerli İzmirli kardeşlerim, son 24 yılda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yaklaşık 349 milyar liralık yatırımı İzmir'e kazandırdık. Bölünmüş yollardan, bütünlü sıcak karışım kaplamalı yollardan, İzmir'i bütün illerine bölünmüş yollardan bağlayıncaya kadar, meşhur Sabuncubeli tüneline kadar. Bunları yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Biliyorum yakından beklediğiniz Ankara-İzmir yüksek hızlı tren projesi var. Biraz geciktiğimizin farkındayız ama elimiz üzerinde, inşallah onu da bitirip İzmirlilerin hizmetini açacağız. Konuşmamı tamamlarken müsaadenizle İzmir-İstanbul otoyolundan da bahsetmek istiyorum.
1: Ulaştırma Bakanı'nın basın toplantısından bir bölümü ekranlarınıza getirdik. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ücretsiz yemek desteği 1 milyon öğrenciyi aştı. Bu konuyla ilgili ayrıntıları da alacağız şimdi. Sözü A Haber ekibinden Mert Acıalioğlu'na bırakalım. Mert.
2: Teşekkürler Banu El. Önümüzdeki pazartesi günü eğitim öğretim dönemi başlıyor diyebiliriz aslında. Birinci sınıflar için uyum haftası, 14'ünde ise tüm öğrenciler için eğitim öğretim yılı başlıyor. Bu kapsamda tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın özellikle ihtiyaç sahibi öğrencilere yapmış olduğu yemek desteği var bilindiği üzere. Geçtiğimiz yıl yani 2025-2026 eğitim öğretim yılında 1 milyon 16 bin öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı'nın vakıflar üzerinden sunmuş olduğu öğle yemeği desteğinden faydalanmıştı. Oldukça önemliydi aslında. Özellikle öğle yemeği saatlerinde, o öğle aralarında öğrencilerine verilen o desteklemelerden aslında öğrenciler ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlardı. Bu yeni dönemde de devam edecek. Özellikle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e bazı milletvekilleri tarafından bu konuya ilişkin soru önergesi verilmişti. O da bu sorulara ilişkin yanıtlamaları gerçekleştirdi. Bizler de şu anda bir okulun bahçesindeyiz. Bu yeni dönemde de devam edecek. Özellikle yemek desteği verilen öğrenciler arasında bilindiği üzere taşımalı eğitim desteği verilen öğrenci de var. Bunların büyük bir çoğunlukta olduğu da verilen rakamlar üzerinden dikkat çekti. 2026-2027 eğitim öğretim yılında da yine benzer bir şeyi göreceğiz. Eğitim hakkından yoksun kalması muhtemel öğrencilerin taşıma yoluyla okullara erişimi sağlanırken bu öğrencilere öğle yemeği de veriliyor. Buna göre geçtiğimiz eğitim öğretim yılında taşımalı eğitim kapsamında 820.797 öğrenci ücretsiz öğle yemeğinden faydalanmış durumda. Genel toplamda ise ifade ettiğimiz gibi 1 milyon 16 bin yani büyük bir çoğunluğunu aslında hem taşımalı eğitimden faydalanan öğrenciler kapsıyor. Bu da oldukça önemli. Bunun yanı sıra tabii ki özel eğitim alması gereken öğrenciler de var. Bu öğrencilere de destekler sunulmuş durumda. Özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrenciler de bu destekten faydalanıyor. 2025 yılı itibariyle 80 ilde bulunan 1686 özel eğitim okulunda yaklaşık 52 bin öğrenciye de ücretsiz yemek hizmeti sunulmuş durumda dedi Bakan Tekin. Bu hususta özellikle ekonomik durum yeterse öğrencilerin desteklenmesi amacıyla genel bütçe ödeneğiyle karşılanan yarım yatılılık kapsamında da mutfak ve yemekhane imkanlarına uygun olan 81 ildeki 498 okul ve 644 pansiyonda uygulanan ücretsiz yemek hizmetinden de 83 bin öğrencinin faydalandığını belirtti. Bunlar ifade ettiğimiz gibi yeni eğitim öğretim yılında da devam edecek. Okulların açılmasına da ifade ettiğimiz gibi kısa bir süre kaldı. Birinci sınıflar 3 gün sonra, diğerleri ise 14 Eylül tarihinde eğitim öğretim yılına başlayacaklar. Bizler de ifade ettiğimiz gibi hem bu desteklemeleri hem de yeni yıl heyecanı, yeni eğitim öğretim yılı heyecanını bu ekranlar vasıtasıyla paylaşacağız diyelim Banu El ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Mert, çok teşekkürler. Yurt genelinde hafta sonu boyunca hava büyük ölçüde az bulutlu ve açık geçecek. Detayları ise A Haber ekibinden Erşan Karaca ve konuğu aktaracak.
3: İyi günler ve iyi yayınlar dileyelim. İstanbul'da hava durumu geçtiğimiz günlerde, geride bıraktığımız günlerde hafta içerisinde mevsim normallerinde devam etmişti. Fakat hafta sonunda birkaç değişiklik olacak. Özellikle İstanbul'un iç bölgelerinde ve deniz çevresinde. Peki İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? Çok değerli yayın konuğumuz meteoroloji uzmanı Adi Tek'le birlikteyiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
4: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
3: Efendim çok teşekkür ederiz. İstanbul'u yeni haftada özellikle hafta sonu nasıl bir hava bekliyor?
4: Aslında İstanbul'da sıcaklıklarda birkaç derecelik bugünle itibariyle baktığımızda düşüşler var. Anadolu yakasının iç kesimlerinde ilerleyen saatlerde hafif yağış geçişi görülebilir. Ama Poyraz'dan esen rüzgar şu saatler itibariyle etkili oluyor. Yine rüzgarın şiddeti saatte 40-50 kilometreye kadar çıkıyor zaman zaman. Hafta sonuna baktığımızda sıcaklıkların tekrar bir artış gösterdiğini görüyoruz İstanbul için. Yarın için İstanbul'da sıcaklık değerleri 31 derecelere kadar, pazar günü 32-33 derecelere kadar tekrar çıkıyor. O sıcak havanın etkisini biraz daha görmeye başlıyoruz. Bununla birlikte bu kuvvetli Poyraz biraz daha etkisini kaybetmiş olacak. Güneyli akışlar var, tabii bu sıcaklığı biraz daha artırıyor. Bu da tabii ki özellikle hafta sonu için İstanbulluları, tatilden dönenler var ama İstanbul'da hala denize girmek isteyenler var. Özellikle Karadeniz kıyılarındaki o yüksek dalgayı oluşturan kuvvetli rüzgarlar etkisini kaybetmiş olacak. Özellikle yarın için Karadeniz kıyıları daha sakin, sıcaklıkla beraberinde artmış olacak. Hafta sonu için İstanbul'da yağış gözükmüyor ve önümüzdeki haftaya doğru da baktığımızda, yani pazar günüyle birlikte o yüksek sıcaklık cumartesi pazar devam ederken salı günden itibaren tekrar sıcaklıkların düşmeye başladığını görüyoruz. Yani aslında bu hafta sonu ile birlikte yükselen sıcaklıklar önümüzdeki hafta ile birlikte bir dalgalanma gösterecek. Yani yükselecek, tekrar alçalacak ve bir dahaki hafta tekrar yükseliyor. Dediğimiz gibi o kuvvetten Poyraz'dan esen rüzgarın etkisini kaybetmiş gözüküyor şu anda. İstanbul'da genel tablo böyle. Kısaca da bir ülke genelinden bahsetmek isterim. Ülke genelinde de şu an için Doğu Karadeniz'de devam eden ve Marmara'nın doğusunda özellikle Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu hattında devam eden aralıklı yağışlar kendini gösteriyor. Gün içerisinde öğleden sonraki saatlerde, ilerleyen saatlerde Karadeniz'deki yağışlar daha geniş bir alanda geçişler şeklinde kendini gösterecek. Marmara'nın doğusu yağışlı. Ege'nin iç kesimleri bugün yağış alacak. Yine Akdeniz'in batısında da yağışları görüyor olacağız. Gece saatlerde Artvin'e dikkat. Burada sel su baskını riski bulunuyor.
3: Efendim çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Değerli yayın konuğumuz meteoroloji uzmanı Adil Tekin de belirtmiş olduğu üzere aslında Artvin'e dikkat etmek gerekiyor. Çünkü oradaki sel su baskınları oldukça büyük tahribata yol açabiliyor. İstanbul için özellikle ise hafta sonunda güzel bir hava bekliyor İstanbulları. Özellikle deniz şeridinde ise fazla bir rüzgar olmayacak. İstanbullar rahat bir şekilde denize girecekler. Tabi uyarıları da dikkate almak gerekiyor diyelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
1: Rize kent merkezi ile Salarha Vadisi'ni birleştiren ve bölge halkının 70 yıllık hayali olan Salarha Tüneli'nin açılışının üzerinden tam 5 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2021 yılında hizmete açılan tünel geride kalan yıllarda hem bölge ulaşımına nefes aldırdı hem de ülke ekonomisine tasarruf sağladı.
5: Tünel sayesinde önceden 14 kilometreyi bulan ve neredeyse yarım saat süren dağın ardı ile önü arasındaki ulaşım artık 4,5 kilometre civarına ve 5 dakikaya inecektir.
6: Yıllarca virajlı, dar ve çileli yollardan geçildi. Yarım saati bulan yolculuklar 2021 yılında atılan o tarihi adımla geride kaldı.
7: Salarha Tüneli yapılmadan önce Rize şehir merkezinden Salarha Vadisi'ne gitmek tam 30 dakika sürüyordu. Çünkü 14 kilometrelik bir yol vardı. Ama yeni yapılan tünelle birlikte ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan bu tünelle birlikte artık o vadiye gitmek sadece 5 dakikayı alıyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'da Kitaba Vefa, Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi programına katılıyor. Biz de kameralarımızı o noktaya çevireceğiz şimdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir konuşması var.
8: Selamlıyor. Tophane-i Amire'de bu anlamlı sergi münasebetiyle sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Exim Holding'in 40.

Yılı vesilesiyle açılışını yaptığımız Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon sergisinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Exim Holding'e 40 sene boyunca Türkiye ekonomisine yaptıkları eşsiz katkılar için ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte Holding çalışanlarının 40. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor. Başarılarla dolu daha nice seneler diliyorum. Bu vesileyle hatıralarını her zaman özlemle yad ettiğim kıymetli dostlarım Abdullah ve Fahreddin Tivnikli'ye bugün bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Merhum Abdullah ve Fahreddin Tivnikli mütekemmil birer ticaret ve erbabı olmalarının yanı sıra kazandıklarını millet için, ülke için, mazlum ve mağdurlar için seferber eden vakıf insanlarıydı. İslam coğrafyasındaki meselelerle yakından ilgilenen, okuyan, yazan, İlim ve kitapla bağlarını hiçbir zaman koparmayan iki ilim aşığıydı. Rabbim her ikisinin de ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin diyorum. Biraz önce Ebu Bekir Bey hem İSAR Vakfı'nın hem de bu sene 40. yılını kutlayan Exim Holding'in kurucu değerlerinden kısaca bahsetti. Merhum Abdullah ve Fahreddin Tivnikli'nin büyük önem verdiği millete karşı sorumluluk bilincinin yaşatılıyor olması her türlü takdire şayandır. Burada şunu vurgulamak durumundayım. Onların mirasına ve emanetine işte bugün burada olduğu gibi layıkı veçhiyle sahip çıkıldığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Abdullah Tivnikli, İSAR Vakfımızın eğitim ve yayıncılık başta olmak üzere farklı alanlarda başarıyla yürüttüğü fikir ve gönül dünyamızı zenginleştiren çalışmalarını da çok kıymetli buluyorum. Sergide yer alan eserleri büyük bir titizlikle ihya eden tüm mücellitlerimize emekleri için şükranlarımı sunuyor. Ellerine, gönüllerine sağlık diliyorum. Kıymetli dostlar, hepimiz biliyoruz ki mazisi olmayanın atisi de olamaz. Geçmişine bigane olanın, geçmişiyle bağı kopanın, hele hele geçmişini inkar edenin inşa edebileceği bir istikbal asla yoktur. Bizler millet olarak gerçekten büyük bir medeniyetin, köklü bir tarihin, zengin bir kültürel mirasın sahipleriyiz. Tarihimizin, medeniyetimizin, kültürümüzün arkasında bir kısmı burada sergilenen eserlerden neşet eden eşsiz bir bilgi birikimi yatıyor. Bizi asırlardır ayakta tutan bu güçlü birikim kitapla, kütüphane ile birlikte asıl anlamını kazanıyor. Malumunuz, medeniyetimizi tarif ederken genellikle çınar örneği verilir. Tıpkı medeniyetler gibi milletler de insanlar da kökleriyle yaşar. Kökleriyle ayakta kalır. Hayata ve tarihe kökleriyle tutunur. İşte bizi millet ve birey olarak köklerimize bağlayan en güçlü damar ilim, fikir ve gönül erbabımızın imbiğinden süzülen kitaplarımızdır. Bir dönem milletimizin kökleriyle bağını kesmek isteyenlerin kitaplarımızı ve kütüphanelerimizi hedef alması boşuna değildir. Bu ülke kağıt hamur yapılmak amacıyla

0: şahsi kitaplığına ait 4500 eser devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nden çöpe atılmıştır. Bugün maalesef bazı alanlarda etkisini hissettiğimiz kültürel çölleşmenin arka planında bir dönem yapılan işte bu yanlışların büyük payı vardır. İSAR Vakfımızın tarihimize, kültürümüze, medeniyet müktesebatımıza ve bizi köklerimize bağlayan eserlere sahip çıkmasını bu bakımdan ayrıca önemli görüyorum. Bunu özellikle şunun için söylüyorum. Bakınız, bizler cilt sanatında müstesna eserler vücuda getirmiş, dünyaca ünlü mücellitler yetiştirmiş bir milletiz. Merhum Samiha Ayverdi, milletçe tevarüz ettiğimiz cilt sanatımızı ve sanatkarlarımızı şöyle anlatıyor. Bir Orta Asya sanatı olarak dünyaya gözlerini açan ciltçilik, Avrupa'ya da ışık saçarak yoluna devam ederken Selçuklu ve Osmanlı asırlarını kaplamıştır. Cilt ve cildi süsleyen tesip adeta sanatkarın iç aleminin kağıda ve deriye akseden şekilleri, renkleriydi. Bunlar resim ve şekil değil de sanki sanatkarın kendi sözü, kendi sesi, kendi meramı ve yüreğinin şekil bulmuş ifadesiydi. Müslüman şartta kitap üstüne emek bir nevi kutsiyet de taşıdığından cilt üstüne eğilen sanatkarın başı eserini vecd ile işler, onu bir nevi ibadet zevki içinde bezemeye, süslemeye doyamazdı. Evet, cilt sanatı ve mücellitlik bizde işte bu kadar değerli, bu kadar önemlidir. Vakfımız bünyesinde kurduğunuz mücellithanede 1000'den fazla eseri restore etmek suretiyle yeniden hayata döndürdüğünüz için sizleri ayrıca tebrik ediyorum. Aynı şekilde sizleri unutulmaya yüz tutan cilt sanatımızı ihya etmeye dönük çabalarınız için de yürekten kutluyorum. Bu düşüncelerle Exim Holding'in 40. yılı ile birlikte Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi'nin bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Programda emeği geçen tüm kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanım, efendim, hitaplarınız için şükranlarımızı sunuyoruz. Zat-ı Devletlerine yüksek müsaadelerinizi bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz efendim, uygun görmeniz durumunda. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şimdi günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere Exim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ebubekir Tivnikli'yi bir kez daha sahneye davet edeceğim. Sevgili arkadaşlardan da yine kürsüyü arka plana doğru çekmelerini rica edeceğim. Sayın Tivnikli tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edilen hediye, Kanuni Sultan Süleyman'a ithaf edilen yaklaşık 500 yıllık el yazması bir eser. Müellifi hayattayken istinsah edilmiş ve günümüze ulaştığı tespit edilen en eski nüshadır. Bu bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Kitapta Ebu Eyyub el-Ensari'den rivayet edilen hadisler yer alıyor. Mücellitimiz tarafından restore edilerek günümüze kadar kazandırıldı. Eserin adı Ebu Eyyub el-Ensari'nin hadislerinden cihana yayılan güzel kokulu esintiler. Alkışlarınızla.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da, değerli izleyiciler, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde bulunuyor şu anda. Kitabı Vefa, Cilt Sanatı ve Restorasyon sergisinin

0: sergisi programında açıklamalarda bulundu. Biz de canlı yayında ekranlarınıza getirdik. Kendisine de bir hediye takdimi gerçekleştirildi. Bir aile fotoğrafı da çekildikten sonra program sona ermiş olacak. Belki içeride incelemelerde de bulunabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan. Mazisi olmayanın adisi de olmaz. Geçmişini inkar edenin inşa edeceği istikbali yoktur vurgusu şüphesiz ki son derece önemliydi. En utanç verici kitap katliamları milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır vurgusunun da son derece önemli olduğunu hatırlatmış olalım. Serginin açılışı da gerçekleşecek şimdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberinde protokolle birlikte kurdeleyi de kesecek.
1: Hazır mıyız? Kitaba vefa, cilt sanatı ve restorasyonuyla ilgili bu töreni şereflendirdiğiniz için sizlere şahsım ve Exim Holding adına en kalbi selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı olsun ya Allah, bismillah.
2: Evet, Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi'nin açılışı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Programımız bu açılışta.
0: Evet, birlikte. Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi'nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beraberinde kurmayları ve davetlilerle birlikte, protokolle birlikte yaptı. Az sonra da sergi alanını gezeceğini değerlendiriyoruz. Sponsor firmanın bir hediye takdimi de oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Çok eski bir nüshası, bir hadis kitabının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a restorasyonunun ardından takdim edildi. Biz de canlı yayında ekranlarınıza taşıdık. Ve bültenimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Türkiye'nin 2025 bebek isimleri haritası belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre erkek bebeklerde Alparslan, kız bebeklerde Alya Türkiye genelinde zirveye yerleşirken illere göre tercihler dikkat çekici bir şekilde değişti.
3: Alparslan, Alya, Metehan, Defne, Zeynep. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ait bebek isim haritasını yayınladı. 81 ilde ailelerin en çok tercih ettiği kız ve erkek isimleri belli oldu. Türkiye genelinde yeni doğan bebeklerde en çok tarihi ve köklü isimler tercih edildi. 81 ilin verilerine göre erkek bebeklerde Alparslan pek çok ilde birinci sırada yer aldı. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde erkek bebeklerde ilk 3 sıra Alparslan, Göktuğ ve Metehan'ın oldu. Kız bebeklerde ise Defne, Asel ve Zeynep gibi isimler ailelerin en çok tercih ettiği isimler oldu. Ama illere gidildiğinde tablo değişti. İstanbul'da Alparslan ve Alya, Ankara'da Göktuğ ve Gökçe, İzmir'de ise Atlas ve Alya ilk sıraya yerleşti. Diyarbakır'da Miran ve Zeynep, Şanlıurfa'da ise Yusuf ve Zeynep öne çıktı.
4: Alparslan ismi sadece Gaziantep'te birinci sırada değildi. Gaziantep'in yanı sıra Kahramanmaraş, Hatay, Kilis ve Osmaniye'de de Alparslan ismi tercih edildi.
3: Alparslan, İstanbul'dan Adana'ya, Antalya'dan Erzurum'a, Konya'dan Trabzon'a kadar çok sayıda ilde erkek bebeklerin en çok tercih edilen ismi oldu.
4: TÜİK 2025 verilerine göre Türkiye'de illere göre erkek ve kız bebeklerin isimleri belli oldu. Gaziantep'te en çok tercih edilen, birinci sıraya yerleşen isimse Alparslan oldu. Kucağımda ise yine bir Alparslan bebek var. Alparslan Çimen 2 ay önce dünyaya geldi.
5: Size neden Alparslan ismini tercih ettiğinizi soralım.
6: Hem kendim izlediğim filmden dolayı hem de geçmişimizden gelen bir isim olduğu için onun için koydum yani ben.
3: Alparslan'ın ismi daha dünyaya gelmeden hazırdı. Çevresinden farklı öneriler gelse de babasının kararı değişmedi.
6: Çok kişi başka bir şey koydu. Ben dedim yok hayır, ben bu ismi sevdiysem dedim ben bunu koyarım dedim. Bitmiştir dedim. Kendisi doğmadan önce zaten ben söylemiştim.
5: Bir isim kavgası oldu mu?
6: Yok, anlaşmıştık zaten eşimle. Onun için ortak bir karar verdik. Bunu koyduk biz de.
5: Siz kabul ettiniz mi Alparslan'ı?
7: Evet, ben kendim zaten ilk baştan istiyordum ismini. Hem de tarihi bir isim devam etsin diye bu ismi koymayı tercih ettik.
4: TÜİK 2025 verilerine göre Gaziantep'te kız bebeklere ise Defne ismi verildi. Defne ismi Gaziantep'te birinci sıraya yerleşti.
3: Türkiye'nin isim haritası şehirden şehire değişse de 2025'in zirvesinde Alparslan ve Aliya var.
8: Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un T10X modeli Ağustos ayında 2939 adetlik satışla otomobil pazarında en çok tercih edilen model oldu. TOGG'un T10F modeli de 1947 adetlik satışla ikinci sırada yer aldı. Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Haberin radyosu A Haber Radyo.
10: Reklam.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: A Haber Radyo, haberin radyosu.
12: Serkan! Efendim abi?
13: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
14: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
12: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
14: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
15: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
16: Empara. Bankanın güzeli.
17: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
18: Her yer alev alev yanacak diyorum Leyla. O yangında sen de kül olma.
19: Seninle yaşadığımız her şey gerçekti Doğan.
9: Abi yeni sezonuyla Salı ATV'de başlıyor.
10: Reklam.
9: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
20: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
21: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
20: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
10: Reklam.
22: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
23: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
24: Akakçe.
25: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1.250.000 liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
10: Reklam.
9: A Haber Radyo.
0: yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Bursa-Yalova yolunun 33 ve 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Torbalı-Ödemiş yolunun

0: yolun 7 ve 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Reklam.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Teknoklub üyeleri kazanmaya devam ediyor. İstediğin teknolojiyi 3-7 Eylül tarihleri arasında al. İndirimini 1-15 Ekim tarihleri arasında yapacağın 15 bin lira ve üzeri alışverişte kullan. Teknoklub üyelerine özel 5 bin liraya varan indirimi kaçırma. Teknoloji Teknosa'da
5: güzel. Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
6: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
7: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi.
8: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda.
9: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Sıcak bir gelişme, bir süredir tutuklu bulunan Deniz Göktaş hakkında 3 ayrı suçtan iddianame hazırlandı bugün. Ve Deniz Göktaş için 9 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep ediliyor o iddianamelerde. Neler var iddianamenin detaylarında Deniz Göktaş hakkında? Yürütülen soruşturma tamamlandı ve Göktaş hakkında da Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama ve suçu ve suçluyu övme suçlarından iddianame düzenlendi. Göktaş hakkında 3 ayrı suçtan 2 yıl 2 aydan 9 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep ediliyor iddianamede. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianame İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ve bugün kamuoyuna yansıyan bir görüntü, Berhan Şimşek'in Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki görevinden istifasıyla sonuçlandı. Sosyal medyada önce yayıldı CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'in o görüntüleri. Özlem Şanver isimli bir kadına şiddet uyguluyor. Tekme atıyor bacağına, ardından arbede yaşanıyor aralarında. O anların görüntüsü ortaya çıktı ve Berhan Şimşek akşam saatlerinde CHP MYK'sından istifa etti.
11: Önce ayağına vurdu, sonra saldırdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, 10 yıldır sevgili oldukları iddia edilen Özlem Şanver'le tartıştı. Bir anda kalkan Şimşek kadının ayağına vurdu. Telefonunu almak istediğinde ise darp etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Berhan Şimşek, Özlem Şanver'i zorla içeriye götürdüğü görüldü. Özlem Şanver, CHP'li Şimşek hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı. Öte yandan Berhan Şimşek, CHP MYK'dan istifa etti.
10: Şimdi Gazi Emir'e gideceğiz İzmir.

0: Gaziemir'de belediyenin parklardan topladığı bitki atıkları 3 aydır sanayi tesisleri yakınındaki boş bir arazide depolanıyor ve kuruyan dalların yangın tehlikesi oluşturduğu belirtiliyor. Üstelik böyle bir mevsimde arka arkaya yangın, orman yangını haberleri gelirken şimdi bölge sakinleri haklı olarak bu duruma tepki gösteriyorlar.
1: Sanayi tesisleri yakınına bırakılan atıklar endişeye neden oldu.
2: Toz, toprak, gece uyuyamıyoruz. Yangın olacak mı, olmayacak mı diye.
1: Çevre felaketinin yaşandığı yer İzmir'in Gaziemir ilçesi.
3: Gaziemir Belediyesi'nce ilçe genelindeki yeşil alanlardan toplanan bitki atıklarıyla birlikte hafriyat atıkları da Fatih Mahallesi'nde sanayi tesislerine yakın boş bir arsada yaklaşık 3 ay önce depolanmaya başlandı.
1: Atıklar, alanda kuruyan dallar, hava sıcaklıklarının da yüksek seyretmesiyle yangın riski oluşturuyor.
2: Yangın tehlikesi şu anda gözüküyor zaten, görüyorsunuz. Ot da kurumuş. Allah göstermesin. Bu patlamamış bomba gibi.
1: Bölge sakinleri yaşanan duruma tepkili.
2: Bunun çözümü var mı? Var. Olabilir mi? Olabilir. Ne gibi olabilir? Bunun uyutma makinesi var. Üyütecekler. Vatandaşı da mağdur etmeyecekler. Kendine de mağdur olmayacak bu şekilde. Buna bir çözüm istiyoruz yani.
0: Aselsan'dan çok önemli bir haber daha var. Yerli savunma sanayimizin gözdesi Aselsan'ın LGK 84 güdüm kiti 2 farklı hedefi tam isabetle vurdu. Şimdi görüntüleri ekranlarınıza taşıyacağız. Görüntüler Konya Karapınar atış test poligonundan ekranlarınıza geliyor. Aselsan tarafından geliştirilen güdüm kitleri 15'ten fazla ülkeden askeri yetkilinin de katıldığı güdüm sistemleri uluslararası demo faaliyetinde test edildi. Gerçekleştirilen faaliyette LGK ailesinin ağır mühimmatlara yönelik üyesi olan LGK 84 ile F-16 platformundan 2 ayrı farklı atış yapıldı. İlk LGK 84 atışında zırhlı personel taşıyıcı hedef alınıyorken ikinci atışta ise tank hedefi vuruldu ve her iki mühimmatta hedeflerini tam isabetle etkisiz hale getirdi. Aselsan'ın lazer güdüm teknolojisine sahip LGK 84 sistemi böylece sabit yer hedeflerine karşı yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyetini uluslararası katılımcıların önünde sergilemiş oldu. Demo faaliyetlerinde LGK 84 atışlarının yanı sıra Akıncı SİHA platformundan da iki farklı güdümlü mühimmat kullanıldı. Akıncı'dan bırakılan LGK 82 bir zırhlı personel taşıyıcı hedefini de tam isabetle buldu. TÜBİTAK işbirliğiyle geliştirilen gözde güdüm kiti saatte 50 kilometre hızla hareket eden hedefe karşı gerçekleştirilen atışta da başarı sağlandı. Şimdi çok tepki çeken bir reklam filmi olacak sırada. Dünyaca ünlü bir marka, Alman spor giyim markası Adidas, yıllardır böyle neredeyse de pazar lideri. İsrail pazarı için hazırladığı bir reklam filmi var. Çok büyük tepki çekti. Görüntülerde görüyorsunuz. Gazze'de ayağını kaybeden İsrail'li bir askeri reklam yüzü yaptılar. Çok manipülatif bir reklam kampanyası. Üstelik onu kahraman gibi gösteriyorlar. Gazze'deki saldırılarda engelli kalmış 42 yaşında bir Filistinli'yi görmezden gelen Adidas, İsraillilere %50 indirimle de bu arada tek ayakkabı alabileceklerinin mesajını veriyor.
1: Gazze'li çocukları öldüren İsrail askerini reklam yüzü yaptı. Adidas Gazze'yi hem yok saydı hem ticari malzeme olarak kullandı.
4: Adım Shelav Piton. Hayat bir anda değişebiliyor ama hareket etmeye, spora ve yaşamın içinde olmaya devam ediyoruz.
1: Almanya merkezli spor giyim üreticisi Adidas, Gazze'deki insanlık ayıbına ortak oldu. Adidas, engelli kişiler için yürüttüğü tek ayakkabı hizmeti uygulamasını İsrail pazarında soykırımcı asker Shelav Piton'la tanıttı. Engelli kişilerin %50 indirimle tek bir ayakkabıya sahip olabileceğini belirtti.
4: Adidas tek ayakkabı hizmetiyle artık bu duruma bir çözüm sunuyor.
1: Gazze'deki soykırım sırasında ayağını kaybeden asker kahraman gibi gösterildi. Adidas mağazasından alışveriş yaptığı ve koştuğu anlara reklamda yer verildi.

0: İnsanlık suçunu dolaylı yollarla ticari malzemeye dönüştüren Adidas'a tepki yağdı. Biton 2021 yılında anti-tank mühimmatıyla ayağını kaybetmişti. Gazze'de ise İsrail saldırıları sonucu engelli kalan Filistinli sayısı 42 bin.
1: Şimdi bir soykırım ordusunun askeri işte bu şekilde reklam kampanyasında kullanılıyor. Üstelik başka bir ülkenin topraklarını işgal ederken, soykırım yaparken ampute kalmış. Ama Gazze'de ampute edilenlerin, yani vücudunun herhangi bir uzvu kesilmek zorunda kalanların sayısı şu ana kadar 8000'in de çok üzerinde. Şimdi sadece onlardan birisinden bahsedeceğiz size, hikayesini anlatacağız. İkinci intifadanın simgesi Muhammed Duran'ın kardeşi Mahmut hayallerini de İsrail kurşunlarıyla geride bırakmış oldu. 16 yaşında Mahmut Duran, Gazze'de İsrailli keskin nişancıların hayatını kararttığı çocuklardan sadece biri, sadece. Dün 6 yaşında bir çocuğun hikayesini getirmiştik ekranlarınıza. Omurgası parçalanmıştı. 6 yaşındaki o kız çocuk ameliyat için Gazze'den çıkmayı bekliyordu. Şimdi 16 yaşında ampute edilmiş bir Gazze'li çocuğun hikayesi daha. Bacağından vurulmuş Mahmut, yaralı halde İsrail askerleri tarafından üstelik alıkonulmuş, saatlerce de işkence görmüş ve o bacağı artık vücudunda kalması mümkün olmayan noktada ampute edilmiş. O yaşadığı ağır travma bambaşka. Ardından bir de bacağı kesilmiş Mahmut'un. Yalnızca bacağını değil, profesyonel futbolcu olma hayalini de kaybetmiş. Küçük yaşta madalyalar kazanmış oysa ki. Ve çok büyük hayalleri varmış. Bacağı kesilmiş biriyim ben artık diyor Mahmut sadece. Ve yaşadığı acıları anlatıyor. Bacağımı bağladılar diyor. Botlarıyla bacağıma vurdular. Ben sadece birazcık su istedim askerlerden, İsrail askerlerinden. Biri kola getirip yaramın üzerine döktü ve parmağını yaramın içine soktu diye anlatıyor yaşadığı o travmayı. Şimdi bir soykırım suçlusu daha geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Srebrenica katliamından sorumlu. 17 yıl boyunca kaçmıştı. Mladiç'ten bahsediyorum. Ardından yakalanmıştı. Ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Sonra da hapishanede ölmüştü. Şimdi Mladiç'in cenazesi Hollanda'dan Sırbistan'a götürüldü. Ve Mladiç'in Sırp bayrağına sarılı tabutu Belgrad Havalimanı'nda askeri protokolle karşılandı. Bir soykırımcının cenazesini böyle karşıladılar. Bu sırada savaş suçlusunu öven grupların gösterileri de tepki çekti tabii. Mladiç'in 7 Eylül'de Belgrad'da gömülmesi beklenirken cenaze töreni Avrupa Birliği ve Balkanlar'da şimdi yeni bir tartışmayı daha açmış oldu.
2: Sırplar Ratko Mladić için bir kahraman olduğunu iddia ediyor ama benim gözümde o yalnızca bir pislik.
0: 8000'den fazla Boşnak'ın katledildiği Srebrenica soykırımının baş sorumlusu Ratko Mladić'in cenazesi Sırbistan'da. Savaş suçlusu Mladić'in tabutu Sırbistan hükümetine ait uçakla Lahey'den Belgrad'a taşındı. Cenazeye oğlu Darko ve Sırbistan Adalet Bakanı Nenad Vujić eşlik etti. Sırp bayrağına sarılı tabut Belgrad Havalimanı'nda askeri protokolle karşılandı. Ardından polis konvoyuyla askeri tıp akademisine götürüldü. Mladić'in ölümünün ardından Sırbistan'da onun için büyük bir cenaze töreni hazırlığı başladı. Ancak savaş suçlusuna devlet töreni düzenlenmesi Avrupa'da tepki çekti. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenković, Avrupa Birliği'nin kapılarının Sırbistan'a kapanacağını söyledi.
3: Devlet töreni saygısı anlamında böyle bir adım, hüküm giymiş bir savaş suçlusuna, Srebrenica soykırımının sorumlusuna, Kinin'de komutanlık yapmış, Hırvatistan'ın diğer bölgelerinde işlenen en ağır suçlardan sorumlu olan bir adama karşı bu sanki kendi kapılarını kendi üzerine kapatıyorlar gibi.
0: Sırp milliyetçilerin otoyollarda ve köprülerde toplanması, soykırımcı Mladić'i öven pankartlar açıp meşaleler yakması dikkat çekti. Brüksel'dense Sırbistan'a net bir mesaj geldi. Savaş suçlularının yüceltilmesi Avrupa değerlerine aykırıdır.
3: Uluslararası mahkemeler tarafından savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçlarından hüküm giyenleri yücelten her türlü eylemi de kınamaktadır.
0: Mladić 2010

0: 2007'de Birleşmiş Milletler'in eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından suçlu bulunmuş, ömür boyu hapse mahkum edilmişti.
1: Mladic bir kahraman değil, eski Yugoslavya'da işlenen en ağır suçlardan sorumlu savaş suçlusudur.
0: Mladic'in cenazesi Belgrad'daki anma töreninin ardından 7 Eylül'de Topçider Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Sırbistan'da on binlerce kişinin cenazeye katılabileceği değerlendiriliyor.
2: Bu arada Alihan Kuliş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişmeler var. Birincisi, soruşturma kapsamında 5 şirkete daha el konuldu. İkinci gelişme ise Ümraniye'deki deposunda hatırlayacaksınız. Külçe külçe altınlar ele geçirilen Yılmaz Kimya'nın sahibi İrfan Yılmaz. İrfan Yılmaz hakkında da gözaltı kararı verildi.
3: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
4: Örgütün suç ayaklarına yönelik olarak, finansal ayaklarına yönelik olarak bu bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu.
0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada 5 şirkete daha el konuldu. Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması derinleşerek devam ediyor. Her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 81 kişi tutuklandı. Soruşturmanın bir diğer ayağını ise operasyonlarda 206 kilogram altının ele geçirildiği Yılmaz Kimya Deposu oluşturuyordu. Mali Suçları Araştırma Kurulu inceleme yaptı. Şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı Yılmaz Kimya dahil 5 şirket üzerinden şüpheli işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi. Tespitler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi. İrfan Yılmaz hakkındaysa suç örgütüne üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltı kararı verildi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 50 şirketle 4 derneğe el konulmuş, 50 şirkete de kayyum atanmıştı.
2: Şimdi geçtiğimiz gün Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen o gemi kazası, iki Türk bayraklı gemi kuru yük gemisi çarpışmıştı. 10 mürettebattan hala haber yok. Fakat Milli Savunma Bakanlığı bugün Tuğberk İmamoğlu gemisinin yerinin tespit edildiğini duyurdu. Kayıp da ulaşılamıyordu geminin enkazına. Bugün itibariyle Milli Savunma Bakanlığı bu açıklamayı yaptı. Peki geminin yeri nerede tespit edildi? Çalışmalar ne aşamada? Mürettebat gemide mi? Batan geminin içinde mi? Ahmet Nazif Ural zaten günlerdir takip ediyor olayın meydana geldiği andan itibaren. Detayları bir alalım Ahmet Nazif'ten.
5: Evet, en önemli bilgi, en sıcak bilgi batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin bulunduğu yönünde. Bu ne kadar önemli hemen anlatalım. Öyle ki geminin arama çalışmaları ilk etaptan bu ana kadar, yani yaklaşık 2,5 günlük bir süre zarfı boyunca çok sayıda gemi ve çok sayıda personelle su üstünden, su altından ve havadan aranarak arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştirildi. Bu gerçekleşen faaliyetlerle birlikte o geminin yeri tespit edilmeye çalışıldı ve o geminin yeri TCG Akın gemisiyle, Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Akın gemisi sayesinde tespit edildi. TCG Akın gemisinin özelliği ne bu noktada? Bunu neden dile getiriyoruz özellikle? Çünkü TCG Akın gemisinin oldukça güçlü bir sonar sistemi var. Ve o sonar sistemi vasıtasıyla suyun altındaki cisimlerin yerini, yönünü çok daha net bir şekilde algılayarak TCG Akın gemisi bu Tuğberk İmamoğlu gemisini de çok net bir şekilde yerini tespit etti. Bundan sonraki aşama artık o gemiye ulaşılabilir birlik noktasında. Öyle ki geminin ne kadar derinlikte olduğu ve beraberinde derin olduğu kadar bir noktada oraya erişim imkanı ne halde? Öyle ki geminin battığı yer suyun altında da belli kayalıklar var. Bu kayalıkların arasında mı kalıyor yoksa daha düz bir noktada mı? Bunlar yine şu an artık tespit aşamasında ve bu aşamalarda da artık oraya insan eliyle ilinebilir mi yoksa bir robotik mekanizmayla mı ilinecek? Bunlar da yine merak konusu. Tahminimizce elbette o noktaya ilinme aşamasında robotik mekanizma mekanizmaların kullanılacağını tahmin ediyoruz ki bu noktada Kıbrıs'ta yaşanan, Girne'de yaşanan o facia da bize bir noktada burayla alakalı bazı dersler veriyor. Orada da 500 metre derinlik

0: Peki o gemi enkazına yine robotik kollarla ve robotik çeşitli farklı dalgıç malzemeleriyle ulaşılmıştı. Burada da buna benzer bir yapı kullanılabilir mi? Buna benzer bir teknoloji kullanılabilir mi? Bunlarla alakalı cevaplar Milli Savunma Bakanlığı'nın yapacağı açıklamayla bekliyoruz. Son olarak şundan bahsedelim. Konuyla alakalı birinci kaptan, hemen arkamızda bulunan Alsu gemisinin birinci kaptanı ve üçüncü kaptanın da an itibariyle tutuklu olduğunu hatırlatalım ve soruşturma da geniş çaplı şekilde devam ediyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazif Vural, çok teşekkür ediyoruz. İşte Marmara Denizi'nde batan gemiyle ilgili son durum bu. Bir de Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarında Girne'deki gemi feribot kazasına ilişkinde bilgilendirme vardı. Batan yolcu feribotuyla ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ederken yeni bir paylaşımda bulunuldu Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Yapılan açıklamada TCG Işın kurtarma ve yedekleme gemisi ve ardından TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisi de dahil olmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 7 gemi ve 6 hava vasıtasıyla arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor dendi yapılan açıklamada. Sahil şeridi, dip ve batık gemi etrafı taranarak kayıp 16 yolcunun arama kurtarma faaliyetlerine destek sağlanıyor. Açıklamanın devamında TCG Işın batığın yerini 550 metre derinlikte tespit ederken TCG Alemdar'ın sahip olduğu 3000 metrede harekat icra edebilme yeteneğine sahip ROV cihazıyla da batağa dalış icra edildi ifadeleri kullanıldı. Şu ana kadar 4 kişinin arşı su üstüne çıkartıldı bilgisi de geldi Milli Savunma Bakanlığı ilgili makamlardan. Şimdi hemen Girne'ye de uzanalım. Rıza Açıkgöz bizi bekliyor. 16 kişiyi arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı yeni bilgilendirme yapmıştı. Bunun ardından gelişen olaylar var mı? Hemen bir de Girne'ye dönelim Rıza'ya.
2: Evet Merve Tükay, resmi bir açıklama gelmeden açıklama yapmak çok doğru olmuyor ama denizlerde hareketlilik var. Sahil güvenlik botları sürekli gemi etrafında gidip geliyor. Sabah saatlerinde iki yolcunun daha bulunduğunu, naaşına ulaşıldığı açıklaması vardı Başbakan Ünal Üstel tarafından. İlerleyen dakikalarda yeni açıklamalar gelecektir diye düşünüyoruz. Kameraman arkadaşım İsmail Kurt şu anda batık geminin olduğu noktada, TCG Alemdar ve TCG Işın'ın arama kurtarma gemilerinin olduğu noktada görüntüleme yapıyor sizler için. Girne Mersin Limanı'ndan taş ucuna gitmek üzere hareket eden Filojet isimli yolcu gemisinde toplam 267 kişi bulunuyordu. Bunların 259'u yolcu, 8'i de mürettebattı. Geminin hareketinden kısa süre sonra su almaya başladı ve 4 mil açıklığa ulaştığı noktada gemi batmaya başlamıştı. Kazanın hemen ardından 241 kişinin kurtarıldığı açıklanmıştı ki dün akşam saatlerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Yardımcısı bir açıklamada o yaptı. Bütün yolcuların, hastaneye sevk edilen bütün yolcuların artık iyileştiğini ve taburcu olduğunu, ama iki yolcunun yoğun bakımda geçirdiği sürenin tamamlandığını ve normal odaya alındığını açıklamıştı. Yani sadece iki yolcunun hastanede kaldığını, geriye kalan bütün yolcuların taburcu olduğunu açıklamıştı. Böylelikle faciada hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, 4 kişinin bulunmasıyla 12'ye yükseldiğini, 16 kişinin de sizlerin de ifade ettiği gibi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyleyebiliriz. Bizler haber nöbetine devam ediyoruz. Bir hareketlilik olduğunu ifade etmiştim ama resmi bir açıklama gelmeden açıklama yapmanın doğru olmadığını sizlerle paylaşalım. Ama zannediyorum Başbakan Ünal Üstel'in akşam saatlerinde yapacağı açıklamayla yeni yolculara, yeni bulunacak olan naaşlara, cenazelere de ulaşılabileceğinin bilgisini aktaralım. Ve sözü tekrardan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sizlere bırakalım.
1: Rıza, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bugün sabaha karşı İstanbul'un tam da merkezinde kanlı bir eylem hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı bir isim polisin takibiyle köşeye sıkıştırıldı. Ekipler teslim ol çağrısında bulundu o kişiye, teröristlere yardım eden kişiye. Fakat çatışma çıktı, polislere ateş açıldı. O terörist etkisiz hale getirildi. Çatışma anlarına da bazı güvenlik kamerası görüntüleri var. Buyurun paylaşalım o görüntüleri sizlerle.

0: Anlı bir eylem hazırlığındaydı. Polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildi.
1: Terörist polise sıkıyor. Evet. O arada polisler de onu indirdiler. Burada da bir yolcularımızdan da yaralananlar oldu.
0: İstanbul Sultanbeyli'de hareketli dakikalar yaşandı.
2: Arkada çatışma olunca kurşunlar isabet etti. İşte arkadan duvardan girdi, bankodan çıktı böyle.
0: MİT ve İstanbul Emniyeti Berkan Çil isimli şüphelinin DAEŞ'le bağlantılı olduğunu tespit etti. Türkiye'de saldırı planlanıyordu. Teröristin izi sürüldü. 3 Eylül'de iki adrese operasyon düzenlendi. Bilet almak için Sultanbeyli Otogarı'na geldiğinde polis de peşindeydi. Silahını çıkardı ve polise ateş etmeye başladı. Çıkan çatışmada kısa sürede etkisiz hale getirildi.
3: Çatışmanın şiddetini işte bu noktadan görebiliriz. Boruya baktığımız zaman bir tarafından girip diğer tarafından çıktığı oldukça net bir şekilde görülüyor. Tabii yalnızca bu noktada değil, duvarın hemen hemen her lokasyonunda kurşun izleri var. Bakın yine bu noktada da polis ekipleri tebeşirle burayı boyamış.
1: Kurşun buradan girdi. Biz o arada buraya yattık.
0: O sırada çevrede bulunan Tahsin Polat isimli vatandaş da yaralandı. Polat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
3: Vatandaşın 3 çocuk babası olduğu öğrenildi ve 45 yaşında olduğu tespit edildi.
2: Gözümün önünde oldu. Ben arkaya gittiğimde zaten baya bir kan kaybı yaşıyordu.
0: Operasyonun ardından incelemelerini sürdüren ekipler yine DAEŞ'le bağlantılı bir şüpheliyi Tuzla'da yakaladı. Teröristin evindeki aramalarda ise patlayıcı yapımında kullanılan bazı maddeler bulundu.
4: Nepal'de her gün ölü sayısı artıyor sel felaketinin ardından, ama bir yandan da mucize haberleri geliyor. 9 günün ardından bir mucize kurtuluş haberi daha geldi. 2 işçi hidroelektrik santralinin tünelinden sağ çıkarıldılar 9 günün ardından. Bir yandan da can kaybı sayısı artıyor. 1287'ye yükselmiş durumda. Kayıp sayısı ise hala 5000'in üzerinde.
0: Gündür kayıplardı. Umutlar tükenmişti ki sıkıştıkları tünelden sağ salim çıkarıldılar. Nepal'de mucize bir kurtuluş yaşandı. Buz kütlelerinin deprem sonucu çökmesiyle yaşanan sel felaketinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Son olarak hidroelektrik santrali için inşa edilen tünelde mahsur kalan iki işçi 9 gün sonra kurtarıldı. Çamur kaplı tünele giren ekipler iki işçiyi sedye ile sürükleyerek sıkıştığı yerden çıkardı. İşçilerden birini de ekipler omzunda helikoptere taşıdı. Tedavi için hastaneye götürülen işçilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi. Tünelde 115 işçinin mahsur kaldığı tahmin ediliyor.
5: Çalışan 40 kadar kişinin kaçmasını sağladım. Herkesi kurtarma sürecinde hepsine barajda büyük bir kaza olduğunu söyledim ve herkesin dışarı çıkmasını sağladım. Öyle yaparken zaman kaybettim ve son anda dışarı çıkamadım.
4: Balıkesir'de başlayan ormanlık alandaki yangın geniş bir çevreye de sıçradı. Alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Hemen görüntüleri ekranlarınıza taşıyalım. Yangın Sındırgı ilçesine bağlı Çelebiler Mahallesi'nde meydana geldi. Alevler kısa sürede ormanlık alanına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda hava ve kara ekibi sevk edildi. Yangına 20 arazöz, 10 ikmal aracı, 4 helikopter ve 4 uçakla müdahale ediliyor. 100 personelin görev yaptığı bölgede ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları ise devam ediyor.

Şimdi Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginlikler savaşın başından beri herhalde en üst seviyesine çıkmış durumda. Karşılıklı olarak sert açıklamalar yapılıyor. Karşılıklı olarak sert saldırılar gerçekleştiriliyor. Tam da böyle bir noktada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Witkoff ve Donald Trump'ın damadı Jared Kushner bu hafta sonu hem Rusya'ya hem de Ukrayna'ya bir ziyaret gerçekleştirecekler. ABD heyeti savaşı sona erdirmek için görüşmelerde bulunacak. Yapılan açıklamaların arasında bu var. ABD ve Rus basında yer alan haberlere göre ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın

0: Adı Jared Kushner 5-6 Eylül tarihlerinden önce Moskova'ya, ardından da Kiev'e ziyaret gerçekleştirecekler. Witkoff ve Kushner Moskova'yı en son Ocak ayında ziyaret etmişlerdi ve Kremlin'de Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gece saatlerinde 4 saat süren bir görüşme gerçekleştirmişler. Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirecek bir anlaşma için şans var ifadelerini kullanmıştı dün yaptığı açıklamada en son. Fakat Putin, görüşmelerin yeniden başlatılmasının Ukrayna'nın deniz taşımacılığındaki saldırıları ve sivil uçaklara Rus hava sahasından uzak durma çağrısı nedeniyle zorlaştığını da ifade etmişti. Peki bu hatta neler yaşanıyor? Ukrayna-Rusya hattında savaş artık bir yıpratma savaşından çıktı, bir yok etme savaşına döndü demişti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan son yaptığı açıklamada. Şimdi Doktor Eray Güçler'le birlikte konuşacağız. Kuzeyimizde devam eden ve artık en üst seviyeye çıkmış olan bu savaş nereye evriliyor diye. Eray Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Kolay gelsin. Ben de size iyi yayınlar diliyorum. Şimdi biz Orta Doğu'yu konuşurken, İran Savaşı'nı konuşurken biraz geri planda kaldı. Ama orada hiçbir şey aslında sönümlenmiş değildi. Fakat son birkaç gündür, yani Putin dedi ki artık Pandora'nın kutusunu açtı Ukrayna dedi. O kritik alt merkezlerine, enerji altyapılarının sonrasında özellikle ticaret merkezlerine saldırmasının ardından şöyle manşetler atıldı. Yani Ukrayna bir vurduysa Rusya 10 vurdu diye.
1: Evet.
0: Öyle mi oluyor? Bu dozda da devam mı edecek sizce?
1: Daha da artacak.
0: Artacak.
1: Yani demin de sen de söyledin. Rusya, aslında şöyle başlayalım. Dünya artık bitmeyen savaşlar dönemine girmiş vaziyette. Bakın, Gazze Savaşı bitmiyor, Ukrayna Savaşı bitmiyor, Lübnan Savaşı bitmiyor, İran Savaşı bitmiyor. Görüyorsunuz yani. Başladı mı savaş devam ediyor, bitmiyor. Şimdi Ukrayna Savaşı da bu anlamda dünyanın yeni konjonktüründeki savaş laboratuvarlarından biri haline geldi. Nedir? Bitmeyen savaşlar dönemi. Şimdi sebebi şu aslında, müsaadenizle harita üzerinden göstereyim.
0: Buyurun.
1: Yani cephe hattı Dnieper Nehri ile doğu sınırı arasında gerçekleşiyor. Bu hatta 6 tane kuzey güney istikametinde yaklaşık biner kilometre uzunluğunda mevziler kazılmış durumda.
0: Bir haritamız varsa belki oradan daha detaylı görebiliriz.
1: Aynı şekilde taarruz eden Rus güçleri de yine bu cephe hattında mevzi kazıyorlar. Yani şimdi bu durum, yani taarruz eden mevzi kazmaz. Taarruz eden mevzilere taarruz eder. Fakat durum öyle bir statik hale geldi ki cephedeki askeri güçler birbirlerine karşı durum üstünlüğü sağlayacak manevralar yapamıyorlar. Tamam. Bu durumda olunca ne oldu? İş yıpratma savaşına döndü. Yani yaklaşık 4 yıl önce bu iş yıpratma savaşına döndü. Yıpratma savaşına dönünce de bu yıpratma savaşının özelliği şudur. Bir süre devam eder ama bir süre sonra artık bu da bir tıkanıklığa sebep olur. Sayın Dışişleri Bakanı'nın söylediği gibi yok etme savaşına dönmeye başlar. Bunun iki tane sonucu olur bakın. Harp tarihi hep böyledir. Bir, cephe genişler. Savaşta cephe genişler. İki, asimetrik yöntemlere başvurulur.
0: Şimdi birincisinden devam edelim. Devam. Cephe genişleri, yani genelde Ukrayna'nın saldırıları sınırın hemen ötesine yönelikti. Sonra Moskova'yı, başkenti. Sonra
1: her
0: daha da
1: yani,
0: doğuya,
1: Rusya'da,
0: hatta
1: evet,
0: Dağıstan'a kadar en son saldırılar, o e-ticaret merkezinin deposuna saldırılar oldu. Peki Rusya açısından ne kadar genişleyebilir bu savaş? Yani hibrit savaş modelini herhalde Putin kaç yıl evvel dile getirmişti. Şimdi Almanya'da dronlar tespit ediliyor. İngiltere'yi vururuz. Aslında
1: cevabı sen verdin
0: diyor.
1: Yani.
0: Ukrayna'dan, böyle mi gelişecek?
1: Ukrayna'dan çıkar Avrupa Rusya savaşına, açısından. Avrupa savaşına dönüşür. Yani Rusya Ukrayna savaşı, Rusya Avrupa savaşına dönme ihtimali var.
0: Bakın. Sizce olabilir mi bu,
1: evet,
0: mümkün
1: çok,
0: mü? Yoksa
1: bu konuda hayır. Bu konuda durum çok ciddi. Bakın 25 Ağustos tarihinde CIA Başkanı apar topar Moskova'ya geldi. Sonra işte bazı kaynaklardan çok araştırdık. Bizim de kanaatimiz, emekli bir asker olarak bizim de kanaatimiz şudur. Yani iki şey. Bir, Rusya-Ukrayna savaşının Rusya-NATO savaşına dönme ihtimalinden endişe ediyor Amerika. Yani Avrupa savaşına dönmesini istemiyor. İki, taktik nükleer silah kullanma hazırlığı olduğu Rusya'nın değerlendiriliyor. Dediğim ya, asimetrik yöntemler. Asimetrik yöntemlerden bir tanesi de taktik nükleer silah kullanmaktır. İşte o yüzden biraz önce haberinde de geçti. Bakın, iki tane ABD üst düzey görevlisi şimdi hemen yine apar topar Rusya'ya gidiyorlar. Neden? Çünkü cephedeki sıkışıklığı aşabilmek için Rusya, Ukrayna'ya karşı Ukrayna'ya destek veren ülkeleri vurma hazırlığında ya da cezalandırma hazırlığında.
0: Açıkça söylüyor yani özellikle İngiltere.
1: Özellikle İngiltere. Hani evet doğrudur. Yani baktığınızda hem Karadeniz'deki Novorossiysk Limanı'nın vurulmasından tutun da derinliklerde hatırlarsanız bir yıl önce örümcek ağı operasyonu yapıldı. O örümcek ağı operasyonunun istihbaratı.

0: Arap ekseni İngiliz'di yani, İngiltere'ydi yani. Şimdi bunu biliyoruz ya, bir sürü bu konuda yorum yapan kaynakları da takip ediyoruz.
1: Peki, hal
0: böyle
1: hocam,
0: olunca İngiltere merkezi olmak üzere Rusya, Ukrayna Savaşı'nda Rusya'yı bu noktaya gelmesine sebep olan diğer ülkeleri cezalandırmak istiyor.
1: Peki bu denge, yani Avrupa, yani batılı ülkeler nazarında baktığımızda, yani NATO olarak belki adını koymayalım da batılı ülkeler diyelim. Sanki Amerika Birleşik Devletleri yeniden Trump dönemiyle birlikte Ukrayna'ya yaptığı yardımlar savaş döneminde neredeyse sıfıra inmiş. Rus basını bunu yazıyor. Rus basını yazıyorsa daha manidar.
0: Evet.
1: Avrupa'nınki artan düzeyde devam
0: Doğru.
1: ediyor. Rusya'nın temsilcileri işte CIA başkanı gitti, yarın Kushner gidiyor.
0: Evet.
1: Witkoff gidiyor. Bu kadar Rusya ile irtibat halinde olması sanki safını belli ediyor. Yeni dönemde Amerika'nın
0: Doğru.
1: yeni safı belli.
0: Doğru.
1: Tek başına Batı, Avrupa, İngiltere ile beraber Fransa, Almanya, Amerikasız Rusya ile mücadele etmeye hazır mı, istekli mi sizce?
0: Valla isteseler de istemeseler de mücadele etmek durumundalar. Önce onu söyleyelim. Yani çünkü savaşı başlatabilirsiniz ama bitiremezsiniz. Yani başlatma inisiyatifi olabilir ama bitiremezsiniz. Şimdi burada tabii ABD'nin politikası Donald Trump'la birlikte NATO'daki gücünü, yani Avrupa'ya verdiği desteği azaltmak ve Avrupa'yı kendisine daha bağımlı hale getirmek. Aynı 2. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi, bakın 2. Dünya Savaşı ne zaman başladı? 1 Eylül 39. Amerika ne zaman savaşa girdi? 8 Aralık 41. Yani ne yaptı? Güçlerin tüketmesini kendisine bekledi. Yani burada Rusya-Ukrayna gerilimi aslında Avrupa'nın ABD'ye daha fazla bağımlı olmasını da sağlayan bir araca dönüştürmek istiyor Donald Trump. O yüzden Rusya ile Ukrayna'yı şu an karşı karşıya getirmiş durumda. Ve bu iş, dediğim gibi, şöyle belki bir ilave bilgi vereyim. Yani şu an itibariyle mesela İran-ABD savaşında askeri durum üstünlüğü İran'da. Yani bu çok net.
1: Öyle mi?
0: Şu, bu açıdan, askeri açıdan söylüyorum, diğer açıları göz ardı edeceğim. Ukrayna Rusya savaşında şu an itibariyle asimetrik üstünlük Ukrayna'da.
1: Öyle mi diyorsunuz?
0: Evet.
1: Peki şunu sorabilir
0: miyiz? İşte bu Rusya'yı çok rahatsız ediyor. Bakın, Rusya şu an petrol ithal eden bir ülke haline geldi. Yani varlık içerisinde yokluk çekmeye başladı.
1: Peki Rusya bu kadar sıkışmışken mi gündeme Batı ülkelerini getiriyor? Şimdi yapılan açıklamalarda Rusya'dan işte bu Azak Denizi kıyılarındaki tüm limanların bağlantısının Karadeniz'de kesildiği söyleniyor. Tren yolları vuruluyor. Yani Avrupa'nın Ukrayna'ya bir şekilde silah ihraç etmesini, silah yardımı yapmasını önünü kesecek.
0: Kesmeye
1: bunu
0: çalışıyor.
1: Bunu açıkça söylüyorlar. Bunun dışında başka destekleri artık görürsem buna rağmen, o zaman ben size hedef alırım mı diyor. Çünkü Ukrayna'dan çok sert görüntüler de geliyor. Birkaçını paylaşabilir miyiz arkadaşlar?
0: Bu arada onlar bir bilgi vereyim. Son bir ayda Azak Denizi dahil Karadeniz'de 90'dan fazla sivil gemi saldırıya uğramış.
1: Evet. Peki sizce bunlar maksatlı saldırılar
0: tabii
1: mı?
0: Tabii kasten. Yani kasten. Birbirlerine gelen gemileri taraflar vuruyorlar yani. Rusya Ukrayna'ya gelen gemiyi vuruyor. Ukrayna Rusya'ya giden
1: gemiyi
0: vuruyor.
1: Üçüncü ülke gemileri peki?
0: Efendim?
1: Üçüncü ülke gemileri.
0: İşte, nereye gidiyorsa. Yani Ukrayna'ya gidiyorsa Rusya vuruyor. Üçüncü, dördüncü ülkesi hiç fark etmez, gitmeyecek diyor. Yani senin deniz bağlantın kesilecek. Aynısını da Ukrayna yapıyor. İşte görüyorsunuz, bir İDA, insansız deniz aracı, Allah'tan hedefe gitmeden burada patlatılıyor ve imha ediliyor. Yoksa düşünün, bunun üzerinde kaç kilogram patlayıcı var. Yani hedefe gidip çarpsa bir gemiyi rahatlıkla batırabilecek işte. Bakın şu an vuruluyor.
1: Şimdi çok ciddi bir ticari kriz de yaşanıyor.
0: Yaşanıyor, evet.
1: Ukrayna'ya dünyanın tahıl ambarı deniyordu.
0: Evet.
1: Biz bir tahıl koridoru açtık. İşte hem Ukrayna'dan hem Rusya'dan gelen tahıllar özellikle Afrika'ya ulaşıyorlardı.
0: Doğru.
1: Şimdi bunun da önü kesilmiş
0: durumda.
1: Hatta Rusya saldırılarında, yani Ukrayna Tarım Bakanlığı'nın açıklamasına göre depolarının %90'ını etkisiz hale getirmiş durumda. Bir de böyle de bir kriz var.
0: İşte
1: artık sadece
0: cephede askerler birbirleriyle yenişemeyince taraflar askeri hedeflerin dışındaki diğer hedeflere yöneldiler. Ama bu da yetmiyor artık. Çünkü işte biliyorsunuz, Storm Shadow füzelerinin ortak üretimi konusunda İngiltere ile Ukrayna arasında bir anlaşma imzalandı. Bu Storm Shadow füzeleri gerçekten Rusya üzerinde etkisi olan gelişmiş füze sistemleri. Şimdi bu da devam ederse zaten dronlar ve teknik istihbarat, özellikle uydu istihbaratı üzerinden Ukrayna'nın kazandığı yetenekle Ukrayna hakikaten Rusya'ya zarar vermeye başladı. Bunu önleyebilmek için de Rusya, biraz önce söylediğim, çok daha güçlü füze saldırı saldırılar yapıyor ama neticede Ukrayna'nın bu almış olduğu teknolojik istihbaratı ve işte drone harp kabiliyetini önleyemiyor.
1: Yani o zaman
0: o zaman çünkü ülkeleri sorumlu tutmaya başladı Putin. Bakın dedi ki siz Ukrayna'ya destek verdiğiniz için bu savaş sürüyor. O yüzden dedi ben Ukrayna'yla uğraşırım ama sizle de uğraşmaya başlarım. Bu işte kritik. Yani bu demin de söyledim ben bunu savaş başladığından beri söylüyorum. Yani bu yıpratma savaşına dönüştü. Bu yıpratma savaşının iki sonucu olur. Bir cephe genişler. Daha önceki pek çok yayında burada söyledim. İki asimetrik yöntemlere giderler. Yani işte taktik nükleer silahlardan tutun da söylemek istemediğim başka yöntemlere kadar bu süreç gidebilir. Çünkü şöyle bir durum var. Hani bir cümle söyleyeyim size. Şu an Ukrayna'ya verilen teknik ve taktik istihbaratla özellikle dronlar üzerinden istihbarat operasyonu ve derinlikte taarruz kabiliyeti kazanan Ukrayna'yı eğer Rusya durduramazsa Rusya için bu iş artık varoluşsal bir tehdide dönmeye başlar.
1: Siz diyorsunuz ki bu aşamada şu an askeri üstünlük Ukrayna'nın elinde. Evet. Rusya'nın çok ağır kayıpları var.
0: Geçtiğimiz Ukrayna'nın da kayıpları var.
1: Bakın 1 milyondan fazla asker kaybetti Rusya.
0: Evet bakın geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya giden bir arkadaşımla görüştüm. Hakikaten yani bu 1 milyon lafı ciddi şekilde telaffuz ediyor. Her taraf mezarlık diyor yani.
1: Şöyle yani Rusya gibi bir dev için hani bir dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olarak kabul edilen Rusya için bu kayıpları ve şu an sahadaki askeri üstünlüğü kaybetmiş olması açısından değerlendiriyoruz ya. Siz diyorsunuz ki artık bir var olma savaşına döner.
0: Dönmeyi her an dönme ihtimali var.
1: Ukrayna'da istediğini alamayınca Batı'yı hedef alacaktır.
0: Evet. Üçün yani Ukrayna'ya destek veren ülkeleri cezalandırma yönünde daha geniş cephede bir konvansiyonel savaşa bu iş evrilebilir. Neden? Çünkü şimdi bakın Batı gücünü nerede toplamış vaziyette? Ukrayna'da. Ukrayna üzerinden Batı Rusya'yı dizayn etmeye çalışıyor. Bu savaşı yönetiyor. Aslında bu savaşı Ukrayna Milli Savunma Bakanlığı yönetmiyor. Bakın yani İngiliz Özel Kuvvetleri, Amerikan Özel Kuvvetleri yönetiyor. 2013 Turuncu Devrimi'nden itibaren Ukrayna'yı ABD ve İngiliz Özel Kuvvetleri şehir savaşlarına hazırladılar. Ve dikkat edin savaş başladıktan bir hafta 10 gün içerisinde bir anda Ukrayna'nın özellikle Dnieper Nehri'nin doğusundaki şehirler direnişe geçebildi. Normal şartlarda işgal altındaki bir ülkedeki vatandaşların direnişe geçebilmesi minimum 1,5-2 yıl sürer. Dolayısıyla bu da 2013 yılından beri yapılan hazırlığın bir sonucu olarak Ukrayna kısa sürede Rusya'ya karşı bir direniş halinde örgütlenebildi ve karşı koyabildi. Yani bu aslında hazırlanmış bir savaştı. Ben o zaman da söyledim. Yani Rusya'nın bu savaşa bu şekilde girmesi rasyonel değil diye, rasyonel bir seçenek değildir diye söylemiştim.
1: Peki tek sorum buyurun. Olacak. Son sorum. Tabii. Çok kısa vaktim. Bu savaşı Rusya açısından ne bitirebilir? Yani bu savaşı bitirirse Putin bitirir diyor İngiltere'nin eski başbakanı. Ne olursa sizce...
0: Bu savaşı Başkan Erdoğan bitirir. Bakın bu konuda çalışmalar var.
1: Hayır şu açıdan söylüyor.
0: Bir moratoryum ilan edilmesi konusunda görüşmeler
1: oraya
0: var.
1: Oraya geleceğim. Hayır yani yanlış anlaşılmasın. Tarafların... Boris Johnson dediği şu yani Putin geri adım atsın diyor. Hani o
0: açıdan atmaz yani. Şimdi Rus çatışma dinamiklerine bakarsak harp tarihi açısından yani bu şey gibi şimdi Donald Trump İran'dan vazgeçti geçebiliyor mu? Yani gene gidip vuruyor işte görüyorsunuz yani. Rusya da artık bu savaşa girdi. Yani bir sonuç elde etmesi lazım ki ülkesine bir zafer ortaya koyması lazım. Çok kolay değil. Yani şimdi tutup da işte Donetsk, Luhansk, Donbass, Kırım'dan çekilmesini düşünebilir misiniz Rusya'nın?
1: Çok hani, şu an
0: dolayısıyla çok zor. Ha, evet buna razı olursa biter savaş. Yani bir de facto durum oluşur, bir ateşkes hattı ilan edilebilir ama şu şartlarda çok rasyonel değil. O yüzden burada üçüncü tarafın yani Türkiye'nin önemi ağırlığı önem kazanıyor. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen hafta Sayın Putin'le yaptığı Şangay İşbirliği toplantısında da bu konunun görüşüldüğüne dair kulis bilgileri var. Özellikle Karadeniz'de bir moratoryum ilan edilip tarafların vurmayacağı bir alanın sağlanması konusunda bir takım girişimler, planlamalar ve hazırlıklar olduğunu biliyoruz. Umarım bir an önce
1: İnşallah
0: olur. Çünkü demin söyledin tahıl krizi nedeniyle Afrika ülkeleri de artık çok zor durumunda kalmaya başlamışlar.
1: Neredeyse tüm dünya.
0: Evet maalesef.
1: Peki. Sayın Eray Güçler hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar efendim.
1: Kolaylıklar diliyorum. Siz buradayken ben hızlıca Ankara'ya döneyim. Çünkü Adalet Bakanı Akın Gürley'in yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kapsamında Antalya ve Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin yeni bir paylaşım yaptığı ifade ediliyor. Detayları alacağız. Burcu Özdur'u bizi bekliyor Ankara'da.
2: Merve Türkay yeni nesil suç örgütüne düzenlenen operasyonlarla adeta göz açtırılmıyor. Bu kapsamda da son olarak Antalya ve Kayseri'de yeni nesil suç örgütüne yönelik bir operasyon düzenlendi. Detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Adalet Bakanı

0: bulunduğu tespit edildi. 14 şüpheliye yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Antalya'da gerçekleşen Yeni Nesil Suç Örgütü'ne yönelik operasyonda. Kayseri'deki operasyonun detaylarına bakacak olursak 68 mağdura yönelik 89 ayrı suç eylemi gerçekleştirildiği tespit edildi Kayseri'de de. Yeni Nesil Suç Örgütü'ne yönelik 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda da 32 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Aralarında silah mühimmat, çek ve senetler, dijital materyaller de uyuşturucu madde de ele geçirildi bu kapsamda düzenlenen operasyonda. Bu önemli operasyonda başarıyla yürüten Antalya ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığımıza teşekkürlerini de iletti Adalet Bakanı Akın Gürek. Bu kapsamda da şunun da altını çizdi. Gençlerimizi suç örgütlerinin ağına düşürmeye, şiddeti normalleştirmeye ve suçu bir güç veya intihar unsuru gibi göstermeye çalışan hiçbir yapıya müsaade etmeyeceğiz dedi Adalet Bakanı Akın Gürek. Tabi sosyal medya üzerinden yeni nesil suç örgütleri neler yapıyordu? Şiddetten dolandırıcılığa, uyuşturucudan hatta silahlı saldırılara kadar tabi birçok şey düzenleniyor bu kapsamda da. Adalet Bakanı Akın Gürek de bu gerçekleşen suçlara ilişkin, suç örgütlerine ilişkin geçit verilmeyeceğine dair bir paylaşım yaptı. Bu kapsamda da tabi bu kez adres Antalya ve Kayseri'ydi. Burada da operasyonlar düzenlendi ve toplam 68 kişi de gözaltına alınmış oldu. Operasyonların devam edeceği yönünde açıklama yaptı Adalet Bakanı Akın Gürek. Bu kapsamda da yeni nesil suç örgütlerine geçit verilmeyeceğinin de ayrıca altını çizdi. Merve Türkay.
1: Teşekkür ediyoruz Burcu. Sosyal medyadan yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları kandıran bir suç örgütüne Tekirdağ merkezli 14 ilde ortak bir operasyon düzenlendi ve 994 milyon liralık o vurgunda 20 şüpheli yakalandı.
2: 14 ilde eş zamanlı düzenlenen dev operasyonda 20 şüpheli tutuklandı. Tekirdağ'da dolandırıcılık yaptığı tespit edilen örgüte yönelik soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin sosyal medyayı kullanarak dünya borsaları ve kripto para piyasalarında yüksek kar vaadiyle vatandaşları kandırdıkları belirlendi. Mağdurlar sahte ve casus nitelikli mobil uygulamalara üye yapıldı. Sahte kazanç grafikleri ve aldatıcı arayüzlerle de paralar 21 paravan şirket hesabına aktarıldı. Örgüt tarafından 426 kişinin 994 milyon lira dolandırıldığı belirlendi. Şirket hesaplarındaki işlem hacmi ise 4 milyar 234 milyon lirayı buldu. Eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli yakalandı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal, şirket evrakı ve belge ele geçirildi. 28 şüpheliden 20'si tutuklanırken 8'i adli kontrolle serbest bırakıldı.
1: Artık sosyal medya tehlikesi gibi ifadeler değil, net olarak dijital istismar ifadesi kullanılıyor. İşte Meta'nın yargılandığı davada Amerika Birleşik Devletleri'nde 18,5 milyar dolarlık tazminatı hiç itirazsız kabul etmesinin arkasında da bu var. Zaten suçlamalar arasında 13 yaş altı çocukların bilgilerini depolamak ve üçüncü taraflarla paylaşmak suçlaması var. Yani bu cezai ödemeyi kabul ediyor ve bu suçlamayı da kabul ediliyor. Şimdi 21 ülkede yapılan bir araştırmanın sonuçları da ortaya çıktı. Sonuçlar korkunç. Şöyle ki dijital dünyada her 5 çocuktan biri istismar kurbanı. Evet, netlikle ifade ediliyor. Her 5 çocuktan biri İstismar kurbanı ne yazık ki.
3: Çocuklar daha fazla burada dijital tehdit ve tehlikelere maruz kalacaklar.
2: Dijital dünya keyifli olduğu kadar riskleri de içerisinde barındırıyor. Bu dünyada 5 çocuktan biri istismar kurbanı oluyor.
4: Çok büyük bir asimetrik tehlikeyle karşı karşıyayız. Ülkemizde 30 milyon oyuncu bulunmakta ve Türk toplumu ekranı seven bir toplum.
2: Dijital tehdit her geçen gün artarken 21 ülkede yapılan araştırmanın sonuçları ise tehlikenin korkunç boyutunu gözler önüne seriyor. Araştırmaya göre internet kullanan 12-17 yaş grubundaki yaklaşık 20 milyon çocuk bir yıl içinde teknoloji aracılığıyla cinsel istismar veya sömürünün en az bir türüne maruz kaldı. Bu sayı araştırma kapsamındaki çocukların yaklaşık 5'te 1'ine karşılık.

0: geliyor. 15 milyondan fazla çocuk istemediği cinsel içeriklere maruz kalırken yaklaşık 9 milyon çocuktan istemedikleri halde cinsel içerikli konuşmalara katılmaları veya görüntü paylaşmaları istendi. Yaklaşık 4 milyon çocuğun cinsel içerikli görüntüleri ise rızaları dışında paylaşıldı. Vakaların yaklaşık %60'ı sosyal medya platformlarında gerçekleşti.
1: Tehdit ve şantajlar başlıyor. Evine polis göndereceğim, ambulans göndereceğim, okul arkadaşlarına bu yaptıklarını anlatacağım. Ya bizimle olursun ya da seni yaşatmayız, aileni yaşatmayız.
0: İstismarcıların %57'sinin çocuklar tarafından daha önceden tanındığı, %38'inin ise çocuklarla ilk kez internet üzerinden iletişim kurduğu belirlendi. Vakaların %40'tan fazlasının hiç kimseye anlatılmadığı tespit edildi.
2: İletişimi iyi bileceğiz. Çocuklarımızı son model telefon, tabletlerle odalarına yalnız bırakmayacağız.
3: Sağlıklı hayat merkezlerinde yaklaşık 1 milyon kişiye sağlık eğitimleri verildi. Böylelikle 878.840 çocuk sağlık elçisi oldu. Bu açıklamada Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakan Memişoğlu, Halk Sağlığı Haftası'nın ikinci gününde sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek temasıyla çocukların sağlığına odaklandıklarını belirtti. Çocukların küçük yaşta sağlık bilinci kazanması, sağlıklı alışkanlıklarla büyümesi için çalıştıklarını aktardı. Sağlık Bakanı Memişoğlu, kurduğumuz interaktif eğitim istasyonlarında 112 acil sağlık hizmetlerinden afet bilincine, sağlıklı beslenmeden hareketli yaşama kadar pek çok konuda uygulamalı eğitimler verdik. 878.840 evladımızı sağlık elçisi yaptık ifadelerini kullandı. Şimdi Şırnak'a gideceğiz. 10 yaşında gözlerini kaybeden Şırnaklı İsmail Babat'ın hikayesini ekranlarınıza taşıyacağız. Hiç görmediği bağlamayı öğrenmek için karkış demeden kilometrelerce yol yürümüş. Şimdi ise kendisi gibi görme engellilere umut olan bir hikayesi var.
0: Gözleri görmüyor ama parmakları tel tel ezgileri buluyor. Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki İsmail Babat, 10 yaşındayken içinde bulunduğu traktörün mayına çarpması sonucu görme yetisini kaybetti.
4: 93'te gözlerimi kaybettim. Yani 10 yaşındayken gözlerimi kaybettim. Daha o zaman dil çalmayı bağlamanın şeklini bile görmemiştim. Çünkü bizim o dönemlerde şu anki gibi teknoloji iler seviyede değildi.
0: İsmail'in hayatı öğretmeninin bağlama tavsiyesiyle değişti. İsmail bağlama öğrenmek için haftada 2 gün karkış demeden tam 30 kilometrelik yolu aştı. Azmi ve çalışkanlığıyla bağlama ustası oldu.
4: Bazen işte elimden tutacak birini bulamadım, bazen araç bulamadım, bazen karda kışta kaldım, sokakta kaldım ama ona rağmen pes etmedim. Allah'a şükür iyi bir sonuç elde ettim.
0: Balat gözleri görmese de gönül gözüyle telleri titretti.
5: Dolu vurdu yaprakları.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, hizmet süresinin belirlenmesinde yalnızca SGK kayıtlarının değil, tanık beyanları ve diğer delillerinde dikkate alınabileceğine hükmetti. Karar, sigorta başlangıcı veya hizmet süresi konusunda eksik kayıt nedeniyle hak kaybı yaşadığını ileri süren çalışanlar açısından önem taşıyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
8: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
9: seninle. Tekstil dünyasının kalbi, Tekstivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için tekstivisionist.com.
10: Türkiye best modellerini arıyor.
11: Uzun boy şart değil.
10: kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
11: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
12: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
11: Bir reklam.
13: A Haber Radyo. 24 saat haber.
11: Reklam.
14: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
15: Tekstil dünyasının kalbi Exhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için exhibitionist.com. Şansa kalmaz işiniz,
16: Umran Oto Ekspertiz. Serkan!
17: Efendim abi?
16: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
17: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
16: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
17: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
18: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
19: Empara. Empara, bankanın güzeli.
11: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
20: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Bursa-Yalova yolunun 33 ve 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Torbalı-Ödemiş yolunun 7 ve 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden İki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
11: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
10: Türkiye best modellerini arıyor. Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
11: Bir reklam.
13: A Haber Radyo. 24 saat haber.
11: Reklam.
21: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen

0: Ayrıntılı bilgi işcep ve maksimum.com.tr'de.
1: Cemre. Benimle evlenir misin?
2: Ölmekten değil, kaybolmaktan korkuyorum dedi ben.
3: Hoşça kal kardeşlerin en güzeli.
4: Bak bu baygın bakışlar var ya. Masum kız rolleriyle tavladın sen benim oğlumu.
5: Benimle görüşmüyorsun oğlum. Ben seni çok özlüyorum.
6: Abla orası bizim babamızı kaybettiler. Bizim ikimizin de dağılıyor yani.
2: Ama belki de ben babamızı kaybettiğimiz her tazeyi bulacağım.
7: Çok şey mi kaybettim ben hayatta? Bir şey daha kaybetmeye niyetim yok.
8: Mercan Köşk ilk bölümüyle cumartesi ATV'de başlıyor.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe. Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda.
11: Doğrusu Carrefour'sa.
12: Reklam.
8: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Canlı yayın.
1: İllerle. Ve hemen bölgeye çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi. Yangına 5 helikopter, 10 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 70 teknik personel ve yangın işçisiyle müdahale edildiği belirtildi. Yangının söndürülmesi için çalışmalar havadan ve karadan devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da bugün Tophane'yi amirede düzenlenen Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi programına katıldı. Zengin kültürel mirasa sahip olduğumuzu vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında ve tıpkı medeniyetler gibi milletler ve insanlar da kökleriyle ayakta kalır dedi.
2: Mazisi olmayanın atisi de olamaz.
3: Kültürel mirasın korunmasının önemine dikkat çekti. Kitapların, milletin kökleriyle bağ kuran en güçlü damar olduğunu söyledi.
2: Geçmişiyle bağı kopanın, hele hele geçmişini inkar edenin inşa edebileceği bir istikbal asla yoktur.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tophane-i Amire'de düzenlenen Kitaba Vefa, Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi programına katıldı. Medeniyetlerin kökleriyle varlığını sürdürdüğünü belirten Başkan Erdoğan, geçmişte kitapların hedef alınmasının tesadüf olmadığını söyledi.
2: Bir dönem milletimizin kökleriyle bağını kesmek isteyenlerin kitaplarımızı ve kütüphanelerimizi hedef alması boşuna değildir. Bu ülke kağıt hamur yapılmak amacıyla en kıymetli belgelerinin okkası 3 kuruşa hurda niyetine yabancılara satıldığı günler görmüştür. En utanç verici kitap katliamları milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır.
3: Erdoğan kitapların milletin ve bireylerin kökleriyle bağını kuran en güçlü damar olduğunu belirtti.
2: Medeniyetimizi tarif ederken genellikle çınar örneği verilir. Tıpkı medeniyetler gibi milletler de insanlar da kökleriyle yaşar. Kökleriyle ayakta kalır.
3: Erdoğan kültürel çölleşmeye de dikkat çekti. Geçmişte yapılan yanlışların bugün bazı alanlardaki kültürel çölleşmenin arka planında yer aldığını ifade etti.
2: Bugün maalesef bazı alanlarda etkisini hissettiğimiz kültürel çölleşmenin arka planında bir dönem yapılan işte bu yanlışların büyük payı vardır. İshar Vakfımızın tarihimize, kültürümüze, medeniyet müktesebatımıza ve bizi köklerimize bağlayan eserlere sahip çıkmasını bu bakımdan ayrıca önemli görüyorum.
1: Şimdi Silivri'ye uzanalım. İki Türk bayraklı ticari geminin geçtiğimiz gün çarpışmasının ardından Tuğberk İmamoğlu gemisi batmıştı. Bugün Milli Savunma Bakanlığı'ndan geminin enkaz yerine tespit edildiği bilgisi paylaşıldı. Hemen Silivri'ye dönelim yeniden. Ahmet Nazif Vural bizi bekliyor. Yeni bir gelişme var mı? Kayıp 10 mürettebatla ilgili bir bilgi var mı? Soralım Ahmet'e.
4: Kayıp 10 mürettebası arama çalışmaları hala devam ediyor. Bu noktada geminin bulunmuş olması TCG Akın'ın göstermiş olduğu bu başarıyla aslında o sonar çalışmasıyla geminin bulunmuş olması büyük bir öneme sahip. Öyle ki bu çalışmayla birlikte yani geminin bulunmasıyla birlikte artık kayıp mürettebatın arama çalışmaları da aynı ölçekte hızlanacaktır. Öyle ki bu çalışmalarda geminin nerede olduğu, kayıp mürettebatın da nerede olacağına dair bize oldukça önemli fikirler verecek. Bu oldukça kıymetli. Bu kapsamda şunun altına çizmemiz gerekiyor. İlk andan bu yana kazanın olduğu andan bu yana ekipler, sahil güvenlik ekipleri, kıyı emniyeti ekipleri, bunun yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri'nden gelen ekipler hem havadan hem denizden hem de su altından yine arama çalışmalarını devam ettirmişlerdi ve bu arama çalışmalarında geminin çarpışma alanı başta olmak üzere çevre bölgesinde çok fazla alanda çalışmalarına devam etmişlerdi. Öyle ki ilk andan bu yana çalışmalarda suyun durumu, suyun altındaki dalga durumu veya ve yine suyun üstünde gece saatlerindeki meteorolojik gelişmeler, bunların her biri takip edildi, not alındı ve elde edilen bu notlar vasıtasıyla aslında TCG Akın gibi yüksek sonar kabiliyetine sahip olan bir arama kurtarma gemisinin nasıl bir yol izleyeceğine dair de kararlar verildi. Ve verilen bu kararlar neticesinde TCG Akın ve beraberindeki diğer gemilerin ve diğer personellerin göstermiş olduğu bu çabayla birlikte o gemi bulundu ve bulunmasıyla birlikte artık yeni bir aşamaya geçildi. Yeni aşama ne? Artık o gemiye ulaşmak. Ulaşma noktasında şu önemli. Ulaşırken geminin olduğu konum, gemi suyun altında ne halde? İkiye veya başka parçalara bölünmüş noktaları var mı? Çarpışma alanı tam neresi? Yani geminin gövdesinde tam olarak hangi nokta darbeyi aldı, darbeyi emdi ve işte bu nokta suyun altında basıncın etkisiyle, suyun altındaki basıncın etkisiyle çok daha fazla hasar gördü mü? Bu gördüğü hasar ne boyutta ve aynı zamanda geminin hali hazırda üzerinde çok ciddi bir yük vardı. 4200 tona yakın saç profil, demir profil yükü vardı. Bu profiller, bu yükler ne durumda? Onlar geminin batmasına bir sebebiyet gösterdi mi? Bu soru işaretlerin her biri aslında gemiye ulaşıldıkça çözüm bulunacak. Gemiye ulaşıldıkça yine cevaplanacak sorular. Ve burada şu da önemli. Geminin içerisinde kameralarda kalan herhangi bir personel var mıydı? Gemi mürettebatının tam olarak hangi konumda olduklarına dair bilgileri yine aslında o gemiye, Tuğberk İmamoğlu gemisine doğrudan bir temas, gözle temas veya bir fotoğrafla, bir vizörle temas bulunduğu zaman daha da net açıklanacak olan veriler. An itibariyle arama kurtarma faaliyetleri hummalı şekilde devam ediyor. Bizler de olayı tam da noktasına takip ediyoruz diyelim. Sözü Silivri'den yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazif Vural, teşekkür ediyoruz. İşte Silivri açıklarında meydana gelen gemi faciasında, gemi kazasında son durum bu. Peki ya Girne'deki feribot kazasında? Dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan feribotta iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Ve böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselmiş oldu. Kayıp 16 kişi hala aranıyor. Bugün Milli Savunma Bakanlığı'ndan Girne'deki feribot kazasıyla ilgili de açıklama geldi. Arama kurtarma çalışmalarına 7 geminin ve 6 hava destek aracının destek verdiği söylendi.
0: Ve şimdi ailelere de akşam yapılan çalışmanın neticesinde iki tane daha kadın naaşımıza ulaştı.
3: İhmaller zincirinin neden olduğu feribot faciasında yeni cansız bedenlere ulaşıldı. İki ailenin daha evine ateş düştü.
0: Ve şimdi ailelere de akşam yapılan çalışmanın neticesinde iki tane daha kadın naaşımıza ulaştı. Böylece 554 metre derinlikten çıkarılan naaş sayısı 4'e yükseldi. Yani vefat edenlerin sayısı 12 oldu.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne Limanı'nda açıklamalarda bulundu. Girne açıklarında yaşanan feribot kazasına ilişkin soruları yanıtladı. Üstel, olayda yaşamını yitirenlerin sayısının 12'ye çıktığını açıkladı. Türkiye'den gelen TCG Işın gemisi öncülüğünde 7-24 yürütülen arama kurtarma çalışmalarına TCG Alimdar gemisinin de katıldığını kaydetti.
0: Ama takdir edersiniz, bu arama çalışmaları çok büyük zorluk içerisinde yapıyorlar. 554 metre derinlikte ve o derinliğe yapılan arama çalışmaları insan inemiyor. Tamamen robotik çalışmalarla yapılıyor.
3: Kayıp 16 kişiye ulaşılması için operasyonların titizlikle devam ettiğini belirten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı, kazanın araştırılması için meclise araştırma önergesi verileceğini söyledi.
0: Ve bu çalışmalar neticesinde de bu kazaya sebep her ne neyse arkadaşlar, ihmal, burada bir düşünce veya herhangi bir konu ne olursa olsun, bu kazanın yaşanmasında ve bu vefat eden insanlarımızın en alttan en üste kadar sorumlu kimse kimler ise de hukuk karşısında bunun hesabı verilecek.
3: Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı olay yerine ulaşan TCG Alemdar Denizaltı Kurtarma Gemisi'nin sahada yürüttüğü çalışmalara ilişkin görüntüler yayınladı. Paylaşımda TCG Işın ve TCG Alemdar dahil olmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 7 gemi ve 6 hava aracıyla arama kurtarma faaliyetlerine destek sağlandığı belirtildi.

0: Ve hala yeni partiyle gerginlik devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yurt gezisine çıktı. Şimdi kulislerdeki iddialar şöyle: Kılıçdaroğlu insan içine çıkamaz söylemlerini boşa çıkarmak için Kılıçdaroğlu'nun şehir buluşmaları yaptığı ifade ediliyor. Türkiye'yi gezdiği ifade ediliyor. İşte bu kapsamda Mersin'e gitti. Yörük şenliğine katıldı Kılıçdaroğlu. İzmir'de de farklı noktalarda vatandaşlarla bir araya geldi.
1: İnsan içine çıkamaz diyenlere karşı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yurt gezileri yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararından sonra CHP Genel Başkanlığı koltuğuna bir kez daha oturmasının ardından halkın içine karışamaz, insan içine çıkamaz şeklinde söylemler gündeme gelmişti. Ancak Kılıçdaroğlu bu iddiayı boşa çıkarmak için yurt gezilerine başladı. Mersin'e gitti, önce yörük şenliğine katıldı. Gezilerin kapsamının genişleyeceği belirtildi. Adı da Milli Bilinç Güçlü Türkiye kapsamında halk buluşmaları olarak konuldu. Bu başlıkta ilk gezisini de İzmir'e yaptı. İzmir'de toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu partililerle yürüyüş yaptı. Kılıçdaroğlu Buca ilçesinde vatandaşlarla kahvaltıda buluştu.
2: Kent kültürüyle kırsal kültür arasında sağlıklı ve tutarlı bir bağlantının kurulması gerekiyor.
0: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'i de ziyaret etti. İzmir'de şu an belediye başkanlığında belediye başkanı görevine devam ediyor İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Cemil Tugay, ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Yeni partiye de geçmedi Cemil Tugay. Ne yapacağı merak ediliyor. Bağımsız mı ilerleyecek Cemil Tugay? Ama şöyle bir gelişme oldu. Folkart Nazım Hikmet sergisinin açılışına katıldı. AK Parti Genel Sekreteri, Eyüp Kadir İnan da o açılışa katıldı. Eyüp Kadir İnan'ı kapıda karşıladı Cemil Tugay ve birlikte sergiyi gezdiler. Şimdi bu gelişme Cemil Tugay'ın AK Parti'ye mi geçecek iddialarını biraz daha güçlendirmiş oldu tabii.
1: Siyasetin kalbi İzmir'de attı. O görüntüler kulisleri bir anda hareketlendirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Folkart Nazım Hikmet sergisinin açılışında AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan'la bir araya geldi. Buluşmada en çok dikkat çeken detay, ev sahibi konumundaki Cemil Tugay'ın AK Partili İnan'ı sergi girişinde bizzat karşılaması oldu. İkili daha sonra protokolle birlikte sergi alanını gezdi, samimi görüntüler verdi. Ancak bu buluşmayı sıradan bir sergi açılışından ayıran zamanlaması ve hemen arkasındaki siyasi krizdi. Çünkü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iki gündür İzmir'de yoğun bir program yürütüyordu. Gözler CHP'den ayrılan Cemil Tugay'ın eski genel başkanıyla bir araya gelip gelmeyeceğindeydi. Ancak Tugay Kılıçdaroğlu'nun hiçbir programına katılmadı. Eski lideriyle yan yana gelmekten kaçındı. Cemil Tugay, CHP'deki mutlak butlan kararı sonrası partiden istifa etmişti. Ancak yeni partiye katılmadı. Yoluna bağımsız olarak devam edeceğini söyledi. Bu da Özgür Özel'le Cemil Tugay'ın arasının açık olduğu iddialarını güçlendirdi.
3: Cemil Bey'le benim kişisel olarak hiçbir sorunum yok. Ama Cemil Bey'le bizim zamanlama sorunlarımız olabiliyor. Oldu. Severiz kendisini. Bakacağız yani. Ne diyeyim Cemil Bey?
1: Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaların gündemde olduğu bir dönemde gerçekleşen buluşma, siyasi kulislerde de dikkat çeken görüntüler arasında yer aldı.
0: Şimdi Washington'a dönelim. İrfan Sapmaz bizi bekliyor. Wall Street Journal'ın bir iddiası var. İrfan Sapmaz'la onu konuşacağız. Şöyle, Wall Street Journal'ın iddiasına göre Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Hegseth, İran'la çatışmaların uzamasıyla birlikte Orta Doğu'da konuşlandırılan bazı ABD askerlerinin görev sürelerini uzatma kararı aldığı ifade ediliyor. İrfan, hoş geldin yayına.
4: Şimdi
0: Hegseth'in, yani dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kararının perde arkasında sence ABD'ye duyulan güvenin bölgede azalmasıyla, yani özellikle İran'ın Körfez ülkelerine saldırmasıyla birlikte, yani o güvenin tesis edilmesini, o ülkelere bir güvenlik

0: garantisi verilme isteği mi var sence?
1: Şimdi öncelikle şunu bir düzeltmeliyim. Yani Amerikan askerlerinin görev sürelerinin uzatıldı derken, hı hı, burada 82. hava indirme tümeninin sadece, yani 2000 kişinin resmen uzatıldığı şu an itibariyle Pentagon tarafından doğrulanmış, hı, vaziyette. Yani 50 bin askerin tamamının süresinin değil, 2027'ye kadar uzatıldığı demek doğru değil.
0: 20 bin o açıdan da sadece bir
1: 2000 tümen, sadece 2000 kişilik 82. hava indirme tümeni Merve.
0: Bunların peki görevleri belli mi? Uzatıldı. Sadece Orta Doğu diye yazdı gazete ama.
1: Hayır, şu anda sadece Orta Doğu diye geçiyor, hı, genel olarak. En azından Pentagon'dan yapılan açıklamalarda. Tabii şimdi burada bu 82. hava indirme tümeninin 2000 kişinin görev süresinin uzatılması demek tamamıyla artık bu savaşın devam edeceği anlamına gelmiyor. Şimdi şuna dikkat çekmek istiyorum. Bir, Donald Trump'la başkan yardımcısı J.D. Vance arasında da bir sanki görüş ayrılığı var ya da bir fikir ayrılığı var gibi geliyor. Çünkü Donald Trump en son dikkat edersen bunu çok fazla savaş olarak adlandırmıyordu Merve. 3 Eylül'de yayınlanan en son röportajında şimdi İran'la bir savaşımız var diyor. Yani savaş bitti demiyor tam olarak. Fakat işin ilginci J.D. Vance'in açıklaması. Başkan yardımcısı J.D. Vance Trump'tan da farklı bir dil kullanıyor. Beyaz Saray'da bir soru sordu. Ben buna savaş demezdim diyor. İran'a karşı büyük çaplı muharebe operasyonlarının sona erdiğini söylüyor. O açıdan da ancak yine soruldu. Bunun ne zaman biteceğini bilmiyorum. Bunu İranlılara sormanız gerekiyor diyor. Ama hep seninle de konuştuğumuz gibi buradaki esas verilmek istenen ana mesaj hiç şüphesiz 3 Kasım seçimlerine kadar tansiyonu mümkün olduğu kadar düşük tutmaya çalışıyor. J.D. Vance de aynı zamanda
0: Amerika
1: da
0: Birleşik Devletleri'nde başkan yardımcısıyla savunma bakanının fikir ayrılığı söylemlerine yansıyor, sahaya da yansıyor mu? Yani dolayısıyla bu savaşta bir tıkanmışlık var mı?
1: Ben zannetmiyorum bir görüş ayrılığı olduğu yönünde. Bu arada danışıklı dövüş diyebiliriz aslında. Öyle bir taraftan diyorsun. Donald Trump'ın açıklamaları. Evet, bir taraftan J.D. Vance'in açıklamaları. İçeride işte hep bizi savaş isteyen bir kesim var. Başta PTSD savaş bakanı olmak üzere. Askeri endüstriyel kompleks gibi. Bir taraftan Donald Trump onların diliyle konuşurken dikkat etsek J.D. Vance tamamıyla.
0: Savaşın sonucuna göre o söylemlerden biri desteklenecek. İrfan, çok doğru. Müsaadenle şu an bitirmemiz gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'dalar. Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Milletvekili Abdülkadir Emin Önel'in kızının cenaze törenine katılmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önel'in kızı 23 yaşında ne yazık ki dün hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Gencecik bir yaşta hayata gözlerini yumdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da partisinin milletvekili Abdülkadir Emin Önel'in cenaze töreni için şu an itibariyle İstanbul'da Levent'te Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazına takip kılınacak, cenaze namazına katılacaklar.
2: Müminler, saflarımızı sık ve düzgün tanzim edelim. Saflarımızın sık ve düzgün olması namazımızın daha güzel, makbul olmasına işarettir.
0: Cenab-ı Hak cümlemizden razı ve hoşnut olsun. Arka arkaya başsağlığı dilekleri paylaşılmıştı.
2: Tüm geçmişlerimizin ruhu için,
0: bugün ise Abdülkadir Emin Önel'in kızının cenaze törenine katılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yapılan açıklamalarda çok genç bir yaşta olduğu, 23 yaşında olduğu ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtilmişti Fatma Zehra Önel'in.
2: Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
0: İşte şimdi ise son yolculuğuna uğurlanıyor.
2: Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Estaizu billah. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. Çok kıymetli hazirun, değerli cemaatimiz, Cenab-ı Hak öncelikle ahiret yolcusu olan kardeşimiz merhume Fatma Zehra kardeşimize gani gani rahmet eylesin. Makamını, mekanını cennet eylesin. Taksiratını affı mağfiret eylesin.
0: Evet, çok büyük bir acı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Sayın Abdülkadir Emin Önel'in.

0: Küçücük evladını kaybetmesi elbette kelimelerle anlatılabilecek bir acı değil. 23 yaşında gencecik bir kız hayata gözlerini yumdu. Bir hastanede tedavi gördüğü ifade edildi yapılan kısa açıklamalarda. Ve şimdi ise cenaze namazı kılınacak.
1: İsabet ettiği zaman hastalık, elem, keder ne olursa olsun Allah'tan geldik yine Allah'a döneceğiz derler. Cenab-ı Hak bu emre mümince, Müslümanca uyabilmeyi hepimize nasip eylesin. Bizlere en büyük mükafatı olan Cenab-ı Hak sabrını ihsan eyledi. Sabır ve selametle ondan her zaman yardım dileyen kullarından olabilmeyi, sabrımızı arttırabilmeyi, sabrımızı ihsan eylesin inşallah. Muhterem kardeşlerim, muhterem hazirun, cenaze namazına geçmeden önce merhume kardeşimiz bizlerden hüsnü şehadet ve hak helalliği talep ediyor. Kendisini yakinen sevenleri, bilenleri olarak Allah'a, Resulullah'a, kitaba inanmış muvahhide bir kardeşimiz olduğuna şahitlik eder misiniz? Ahirete müteallik olan haklarınızı Allah rızası için helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Cenab-ı Hak cümlemizden razı ve hoşnut olsun. Şehadetimizi ve helalliğimizi kabul eylesin. Cenaze namazı 4 tekbirle eda olunur. Birinci tekbirde Subhaneke ve celle senauk ibaresiyle beraber okuyoruz. İkinci tekbirde Allahümme salli Allahümme barik dualarını okuyoruz. Üçüncü tekbirde bilenler, cenaze duasını bilmeyenler Fatiha-i Şerife'yi dua niyetiyle okuyabilirler. Dördüncü tekbirde ise selam vererek namazımızı sonlandırıyoruz. Hocam.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah rızası için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata, meyyite için duaya, uydum hazır olan imama, hatun kişi niyetine. Allahu ekber. Subhaneke Allahumma ve hamdik ve tebarun cezmik ve teala ceddik ve cümle senâvike ve la ilahe gayruk. Allahu Ekber. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed kime salli ala İbrahim ve ala İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Muhammed kime barik ala Allahu Ekber. Allahümme afinne hayna meyitine ve şahidine ve gaybine. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Evvela sevgili Peygamberimizin aziz mübarek ruhu saadetleri için, kafe-i ehli iman, ehli İslam'ın ruhları için, merhume Fatma Zehra Önen hanımefendi kardeşimizin ruhu için, Allah rızası için El Fatiha.

0: Muhterem cemaatimiz, merhume hanımefendi kardeşimizin naaşı Kilyos mezarlığında toprağa verilecek. Arzu eden cemaatimiz, yakınlarımız cenaze araçlarımızı takip edebilirler.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen'in cenaze namazına katıldı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan şu an bir konuşma yapacaklar.
2: Değerli kardeşlerim, her şeyden önce Fatma Zehra kızımız gerçekten bu rahatsızlığı döneminde çok çile çekti. Rabbim bu çektiği çileyi onun ebedi alemle alakalı taksiratının affına vesile kılsın. Makamını âli eylesin.

0: Rabbim yar yardımcısı olsun inşallah. Ve biz aileyi zaten tanıyoruz, biliyoruz. Ve tanıdığımız, bildiğimiz kadarıyla da Fatıma Zehra ismiyle müsemma, inşallah bu ismiyle müsemma olan kızımızı da mekanı âlisine kabul buyursun. İnşallah sevgili peygamberimizin Livaül Hamd ismiyle müsemma sancağı altında hepimizi birlikte haşru cem eylesin. Bu vesileyle ben de bir kere burada soruyorum. Ebedi aleme yönelik haklarınızı helal ediniz.
1: Helal olsun.
0: Helal ediniz.
1: Helal olsun.
0: Helal ediniz.
1: Helal
0: olsun. Bizden yana da helal olsun inşallah. Rabbim yar yardımcımız olsun.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısa bir konuşma gerçekleştirdiler cenaze namazının ardından. Aileye tekrar başsağlığı diledi, sabırlar diledi Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda. Tabutu da omzuna aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve 23 yaşında, gencecik bir yaşta hayatını kaybeden Fatma Zehra Önen'in naaşı şimdi omuzlarda taşınıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenazeyi taşıyor en ön safta. Ve az evvel söylendi, şimdi Kilyos mezarlığına defnedilecek 23 yaşındaki Fatma Zehra Önen. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önel'in kızı. Dün akşam saatlerinde vefat haberi gelmişti. Tedavi gördü, hastanede hayatını kaybetti dendi ve ardından da tüm AK Parti camiasından, tüm siyaset camiasından başsağlığı mesajları geldi arka arkaya. Şimdi de ikindi namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Zehra Önen son yolculuğuna uğurlanacak.

0: Şimdi devam edelim. Avrupa'nın içinde bulunduğu duruma birazdan yakından bakmaya. Çünkü veriler çok da sağlıklı değil. Hatta Avrupa'nın devi olduğu olarak bildiğimiz markalar arka arkaya fabrika kapatıyorlar, işçi çıkarıyorlar. Almanya'daki ekonomik krizden Volkswagen de çok ciddi etkilenmiş durumda, hatta sarsılmış durumda. Şirket Çin'le rekabetle mücadele edemiyor, yüksek maliyetlere dayanamıyor, tablo gitgide düşüyor. Şimdi yeniden 50 bin işçi daha çıkarma kararı aldı Volkswagen.
1: Almanya'da ekonomik kriz otomotiv devini de vurdu. Avrupa'nın en büyük otomotiv üreticilerinden Volkswagen'dan şaşırtıcı bir karar geldi.
2: Şirket 50 bin çalışanıyla daha yollarını ayıracağını açıkladı. Çin rekabeti, yüksek maliyetler ve ABD'nin yüksek tarifeleriyle mücadele eden Volkswagen'de birçok fabrikanın geleceği de tehlikede.
1: Bu kararla birlikte Volkswagen'daki istihdam azaltımı yaklaşık 100 bine ulaşacak. Şirketin 89 yıllık tarihindeki en kapsamlı dönüşüm planında Çin'den gelen rekabet, ABD gümrük tarifeleri, yüksek maliyetler ve Avrupa'daki fazla üretim kapasitesi öne çıktı.
3: Volkswagen'ın bir şansı olması için insanların şirkete güvenebilmesi gerekir. Bu araçların kalitesiyle ilgili olduğu kadar şirketin verdiği taahhütlere güvenilip güvenilmeyeceğiyle de ilgilidir.
1: Krizin merkezinde Almanya'daki 4 fabrika da var. Bu fabrikalarda 2031-2034 yılları arasında kapanabilir. Fabrikaların geleceği için alternatif kullanım seçenekleri araştırılacak.
4: İşlerin nereye gittiğini ve tesisimizin başına ne geleceğini bilmemiz çok önemli.
1: Volkswagen'ın yeniden yapılanma planı sadece Almanya'daki fabrikalarla da sınırlı değil. Şirket 76 yıllık İspanyol markası Seat'ın 2029 sonuna kadar kademeli olarak devreden çıkarılmasını planlıyor.
0: Altın fiyatları yine düşüşte. Bugün sert iniş çıkışlar vardı sabah saatlerinden itibaren. Bunlar kar satışları mı? Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomi politikalarına ilişkin bir dalgalanma mı? Savaş sebepli mi? Konuşalım. Altın yatırımcısı çok önemsiyor bu durumu. Altın son dönemde şaşırtıyor altın yatırımcısını. Şimdi finans analisti Sayın İslam Memiş yayın konuğumuz olacaklar. İslam Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
5: Merve Hanım, hoş buldum. Yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Ben de size yayınlar diliyorum. Şimdi İslam Bey, ben de sabahtan beri bakıyorum altının düşüşüne. Gram altın tarafı öyle, ons altın tarafı da öyle. Evet. %2'ye hareketli. Yakın bugün. Ciddi bir rally de vardı, inişler çıkışlar.
5: Evet.
0: Şimdi altın yatırımcısı çok merak ediyor. Pür dikkat izliyor bu yayınları. Ama ABD bağlantılı olarak biz altının düşüşünü ons altın paralelinde hep değerlendiriyoruz. Ama bence bunu en iyi anlatan isimlerden birisiniz. İkisi birleştirip izleyicilerimizi en net şekilde anlayabileceği şekilde neden düşüşü sürüyor altının?
5: Merve Hanım, bu hafta Eylül ayının ilk haftasındayız. Altın fiyatlarında sert dalgalanmalar gördük. Mesela iki gün önce çarşamba günü ons altın 4300 dolar seviyesine kadar sert bir şekilde geriledi. Neden? Çünkü ondan önceki hafta, yani Ağustos ayı boyunca hep yükseliş trendi vardı. 4688 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Orada bir düzeltme hareketi yapması lazımdı teknik olarak. O düzeltme hareketini yaptı. Daha sonra tekrar yükseliş yönlü hareketlerine devam etti. Ama küresel piyasaların gözü kulağı bugün saat 15.30'da açıklanan tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik rakamlarındaydı. Evet. Amerika'daki data önemli olduğundan dolayı şimdi iki ihtimal vardı. Ya 50 binin aşağısına gelecekti, altın fiyatları yükselecekti, ya da 50 bin üzerinde gelecekti, altın fiyatları düşecekti. Beklentinin tam üzerinde, yani 162 bin olarak açıklandı. Bayağı
0: %4.1'de duruyor. Yani o güçlü ekonomi sinyali veriyor şu an ABD'de.
5: Çok haklısınız. Evet, yani işsizlikte bir değişiklik olmadı. Dolayısıyla burada Fed'in Eylül ayında yine Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. Fed'in sıkılaştırmaya devam edeceğine dair, yani faiz artımı yapabileceğine dair piyasalarda bir fiyatlama oldu. Amerika'daki tarım dışı istihdam verisi 162 bin, yani 55 bin bekleniyordu, 162 bin olarak açıklandı. Dolayısıyla %2 civarında sert gerileme oldu. Ne kadar oldu? Ons altın uluslararası piyasalarda bugün 4370 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Şu anda 4431 dolar seviyesinde.
0: Yani peki İslam Bey, şunu sorabilir miyim?
5: 30 dolar seviyesinin üzerine atak gerçekleşti.
0: 4300 dolar seviyesine kadar geldi. 4400 doları bir kritik eşik olarak nitelendiriyordu piyasalar.
5: Evet.
0: Ve yani orayı bir denedi geldi görünce evet. Piyasalarda böyle denir, gördüğü yere bir gider. O zaman evet, biz evet. Bu altın fiyatlarının ons tarafında düşüşünü beklemeli miyiz şimdi şu dakikadan sonra? O kritik eşiği test etti.
5: Şimdi şöyle bir şey var. Amerika'daki tarım dışı istihdam verisi Merve Hanım açıkladıktan sonra %2 düşüşler gördük. Ama şu ana baktığımız zaman bu %2 düşüşler %1'e kadar geriledi. Yani tepki alımı geldi. Ons altın şu an ekranlardaki 4430 dolar seviyesi bize şunu işaret ediyor. Ben 4400 dolar seviyesinden çok uzaklaşmak istemiyorum diyor. Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararını beklemek ve görmek istiyorum diyor. Muhtemelen Eylül ayında pas geçebilir. Yani her ne kadar %62 civarında faiz artırım ihtimali olsa da burada belirsizlik var. Çünkü petrol fiyatları tekrar 96 dolar seviyesine yükseldi. O yüzden 4400 dolar seviyesinin aşağısına çok kalıcı düşüşler öngörmüyorum. Ben biz geçen hafta özellikle Ağustos ayının son haftasında 4688 dolar seviyesini gördük. Bir sonraki atakta 4800 dolar denemesini yapabilir diye tahmin ediyorum. Neden? Çünkü burada belirsizlik devam ediyor. Altının gerçek bir savaşı satın almadı. Altın gerçek bir enflasyonu satın almadı. Merkez bankalarının fiziki talepleri devam ediyor. Çin 20 tondan fazla altın alımı yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası satmış oldukları altınları yerine koydu. Evet. Burada altın tarafını destekleyen birçok faktör var. O yüzden yatırımcı kısa vadeli bu dalgalanmalara karşı, kafa karşılığına karşı orta ve uzun vadeli bir strateji belirlemesi gerekiyor. Yani bu yıl sonunu hedef olarak belirlemesi lazım. Kısa vadeli dalgalanmalar yine devam edecektir.
0: Peki sizin sonu hedefiniz ne? Yani altın yatırımcısına
5: evet. Yani
0: en azından tavsiye edemelim de ufak bir tabii. Yol gösterici olsun.
5: Yani Merve Hanım 2026 yılına ilişkin öngörüm şu yöndeydi. 3880-5880 dolar aralığında yıl içinde dalgalanan bir piyasaya hazır olun. 2026 yılı manipülasyon yılı, paradan para kazanma yılı değil uyarılarım vardı. Daha Ocak ayında 5600 dolar seviyesini gördük. Yine geçen ayda 3950 dolar seviyesini gördük. Yani bu bant aralığı zaten gerçekleşti. Önemli olan şu, yılın kalan sürecinin 4 aylık süreç içerisinde tekrar 5000 dolar denemesini yapabilir mi? Yine Ocak ayında gördüğümüz gram altının 8000 lira seviyesi üzerinde test edebilir mi? Bu sorunun cevabı bende evet. Gecikmeli olarak

0: gelen bir fiyatlama var karşınızda. Burada belirsizlik devam etse de altın güvenli liman gömleğini tekrar giyebilir diye tahmin ediyorum.
1: Peki kısaca borsa tarafına da bakalım. Şimdi bugün bir miktar yükseliş var ama beklentinin aksine son iki haftadır özellikle de Merkez Bankası'nın repo kararının ardından yani resmi olmadan fiziki bir faiz düşüşü dolayısıyla faiz düşüşünün de işaret ediyor. İşte dün enflasyon verileri beklenti düzeyinde geldi. Belki Eylül ayında hani konjonktürel etkiyle işte okulların açılmasıyla en fazla eğitim kalemlerinin yükselmesiyle bir miktar daha yükselebilir ama bakıldığında gidişata iyi. Neden borsa tarafına bu güçlü biçimde yansımıyor sizce?
0: Borsa İstanbul Endeksinde psikolojik direnç artık 14.200 puan seviyesi. Şu anda 13.970 puan seviyesinde. Yani burada borsa tarafında 14.000 puan seviyesinin üstüne yukarı yönlü hareketlerin devam edebilmesi için Merkez Bankası'nın kararlarını net bir şekilde görmek lazım. Evet. Piyasa tekrar bir Eylül ayında Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi bekliyor ama ben pas geçmesini bekliyorum şahsen. Biraz daha önümüzdeki süreçlere bakmak gerektiğini tahmin ediyorum. Yani burada biraz daha piyasa jeopolitik gelinlere karşı kırılganlığı devam ediyor. Belirsizlik devam ediyor. Yine de yıl sonuna kadar bir faiz indirimi olacaktır. Ama borsa tarafında bence yılın son çeyreği çok kritik. Yükseliş yönlü beklentimi ben teknik olarak korumaya devam ediyorum. Bu yıl sonuna kadar 16.000 puan seviyesini de üzerinde deneyebilen bir endeks karşımızda olabilir. Ama kısa vadede aşağıda teknik olarak boşluk alanlarımız var. Teknik olarak o boşluk alanların biraz daha dolması lazım. Ondan sonra tekrar yabancı yatırımcıların girişiyle birlikte borsada yükselişlerin yıl sonuna kadar devam etme potansiyeli yüksek.
1: Siz 14.000'in üstündeki tutunmasını dirençli buluyorsunuz o zaman şu an. Yani her ne kadar biraz geri gitse de mutlaka 14.000'in üzerinde çok az da olsa kalmaya gayret ediyor BIST yüz endeksi. O da 16.000'in göstergesidir diyorsunuz bu direnç yıl sonu
0: yani,
1: için hedefte.
0: Kısa vadede 13.800-14.200 puan aralığını teknik olarak takip etmeye devam ediyoruz. Ama borsa tarafında asıl hikayenin ben yılın son çeyreğinde olma ihtimalini güçlü görüyorum.
1: Son
0: mesela Rusya-Ukrayna tarafında belki bir ateşkes haberi, Amerika-İran geriliminde belki bir ateşkes haberi, petrol fiyatlarındaki düşüş beklentileri gibi süreçler destekleyebilir.
1: Destekleyebilir konjonktürel etkiler. Çok teşekkür ediyorum Sayın İslam Memiş değerlendirmeleriniz için.
0: Teşekkür ediyorum, sağ olun.
1: Kolaylıklar dilerim, sağ olun, iyi akşamlar.
0: Sağ olun.
1: Evet, değerlendirdik piyasaların gidişatı, durumu böyle. Şimdi Fed'in faiz kararına çevrilmiş durumda gözler biraz da altının gidişatına ilişkin. Devam edelim. Gezegenimiz iklim değişikliği nedeniyle alarm vermeye devam ediyor. İşte görüyoruz kasırgaları Asya coğrafyasında, Güney Amerika'da. Birleşmiş Milletler'de El Nino hava olayının tarihte eşi benzeri görülmemiş derecede şiddetlendiğini, hatta yakında küresel sıcaklık rekorlarının da kırılacağını duyurdu. Bir çalışmanın neticesini ortaya koyuyor Birleşmiş Milletler ve küresel felaketler zincirini de tetiklemesini bekliyorlar.
2: Küresel ısınma artık tehlikeli boyutlara ulaştı. Okyanus sıcaklıkları rekor seviyelerde. 2027 insanlık tarihinin en sıcak yılı olabilir. Birleşmiş Milletler, Pasifik Okyanusu'nun ısınmasıyla ortaya çıkan ve iklimsel düzeni doğrudan etkileyen doğa olayı El Nino'ya karşı uyardı. Son bin yılın en büyüğü olması beklenen bu devasa ısı dalgasının etkisini artırmasıyla rekor sıcaklıklar görülebilir.
3: El Niño 2026'nın sonlarına doğru zirve yapacak. Ancak etkileri küresel sıcaklıklar da dahil olmak üzere uzun süre hissedilecek.
2: Uzmanlar 2027 yılının daha önce görünmemiş derecede sıcak olacağını öngörüyor. Bu durum gezegenin dört bir yanında felaketler zincirini de beraberinde getirebilir.
3: Okyanus yüzeyinin altındaki sıcaklıklar da olağanüstü derecede yüksek. Bazı bölgelerde normalin 8 santigrat derece üzerinde. Kuraklık, sel ve aşırı hava koşullarından kaynaklanan aksaklıkları ve yıkımı şimdiden görüyoruz.
2: El Nino'nun etkisini artırmasıyla önümüzdeki dönemde Avustralya'da yangınların, Güney Amerika'da ise şiddetli taşkınların yaşanması bekleniyor. Öte yandan tarım başta olmak üzere birçok sektör için tehlike çanları çalıyor. Özellikle gıda sektöründe fiyatların tırmanması muhtemel.
3: Bu El Nino dünya genelindeki topluluklara, ekonomilere ve tedarik zincirlerine büyük bir darbe indirecek. Dolayısıyla birçok sektör etkilenecek. Tarım, ticaret, balıkçılık, sağlık, enerji ve ulaşım bunlar.

0: Bunlardan sadece birkaçı.
1: Dünya Gıda Programı aşırı hava koşullarının yaklaşık 50 milyon insanı akut açlık tehlikesiyle karşı karşıya bırakacağını kaydetti. Uzmanlar dünya genelinde karbon salınımı düşürülmediği takdirde insanlığı çok daha vahim bir tablonun beklediğini belirtiyor.
2: Yine İETT otobüsünün karıştığı bir kaza. Geçen hafta bir felaket yaşamıştık. İki kişi hayatını kaybetmişti İstanbul'da İETT otobüsü kazasında. Şimdi de Sultanbeyli'de bir otomobille çarpışıyor İETT otobüsü. O kazada da biri bebek, dört kişi yaralanıyor. Otobüs şoförü yaralı, önce hastaneye götürülüyor, ardından da emniyete.
1: Trafikte dikkatsizlik ve kural tanımazlık kazayı beraberinde getirdi. Kazanın adresi İstanbul Sultanbeyli. Otomobille İETT otobüsü cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobilin sürücüsüyle otobüsteki biri bebek olmak üzere 3 yolcu yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. İETT otobüsünün şoförü ise kontrol amacıyla hastaneye götürüldükten sonra emniyete sevk edildi.
2: Rize'de kent merkeziyle Salara Vadisi'ni birleştiren ve bölge halkının tam 70 yıldır hayali olan Salara Tüneli'nin açılışının üzerinden tam 5 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılmıştı 2021 yılında ve ardından da hizmete geçmişti o tünel. Geride kalan yıllarda hem bölge ulaşımında çok ciddi bir alan açtı, nefes aldırdı bölgeye, hem de ülke ekonomisinde çok ciddi bir tasarruf da sağladı.
3: Tünel sayesinde önceden 14 kilometreyi bulan ve neredeyse yarım saat süren dağın ardı ile önü arasındaki ulaşım artık 4,5 kilometre civarına ve 5 dakikaya inecektir.
1: Yıllarca virajlı, dar ve çileli yollardan geçildi. Yarım saati bulan yolculuklar 2021 yılında atılan o tarihi adımla geride kaldı.
4: Salara Tüneli yapılmadan önce Rize şehir merkezinden Salara Vadisi'ne gitmek tam 30 dakika sürüyordu. Çünkü 14 kilometrelik bir yol vardı. Ama yeni yapılan tünelle birlikte ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan bu tünelle birlikte artık o vadiye gitmek sadece 5 dakikayı alıyor.
3: Vadi ile kıyı birleştiren bu tünel Rize'nin 70 yıllık hayalidir. Türkiye'nin son 19 yılda nereden nereye geldiğinin şahidi bizatihi bu milletin ta kendisidir.
1: Çift tüp olarak inşa edilen ve her biri yaklaşık 3000 metre uzunluğa sahip olan Salarha Tüneli, 4,3 kilometrelik bölünmüş yol projesiyle hizmete girdi. Dev altyapı güzergahı tam 8,75 kilometre kısalttı.
5: Vallahi bu kelimelerle ifade edilemez. Bu tarif mümkün değil. Bir nefes gibi yaşamak lazım, almak lazım. Bu rüyaydı, bir hayaldi. Rüyalar gerçek oldu, gerçeğe dönüştü.
6: Rabbim devletimize zeval vermesin. Gerçekten büyük bir hizmet. Allah yapanlardan razı olsun inşallah.
1: Hizmete girmesinin üzerinden geçen 5 yılda Salarha Tüneli sadece zamandan kazandırmakla kalmadı. Akaryakıt ve işletme maliyetlerinde sağlanan milyonlarca liralık tasarrufla ekonomiye de doğrudan katkı sundu.
4: Tünelin açılması sadece kolaylık getirmedi, ülke ekonomisine de büyük bir katkı sağlıyor. 2021 yılından bu yana milyonlarca araç bu noktayı kullandı ve bu sayede hem enerji hem de zamandan tasarruf yapıldı.
1: İki gidiş, iki geliş olmak üzere dört şeritli iki tüpten oluşan Salarha Tüneli ve bağlantı yollarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde %100 yerli ve milli kaynaklar kullanıldı. Tünel tamamen Türk mühendisleri ve işçileri tarafından inşa edildi.
2: yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Artık pazartesi günü ayın 7'si itibariyle.

0: çocuk sesleriyle yankılanacak. Bu süreçte minikler heyecanlı, büyüklerse yeni döneme hazırlık telaşında. Bu nedenle ilk durak kırtasiyeler.
1: Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Ticaret Bakanlığı'nın yapmış olduğu kırtasiye denetimleri de sıklaştı.
0: Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler 81 ilde denetimleri arttırdı. 10 Ağustos'tan bu yana 26.570 firma ve 4.958.623 ürün mercek altına alındı.
2: Özellikle önümüzdeki süreçte okulların açılmasını dikkate alarak çocuklarımızın sağlığını, güvenliğini ve ekonomik çıkarlarını korumak üzere tüm Türkiye genelinde, tüm bölgelerimizde ticaret denetmelerimiz, bakanlığımızın merkez teşkilatı, taşra teşkilatı denetimlerini sıklaştırmış durumdadır.
0: Denetimlerde öğrencilerin sağlığı ve emniyeti en öncelikli konu olarak dikkat çekiyor. Bu nedenle onaylı ürünleri kontrol etmekte fayda var.
1: Kırtasiye alışverişinde dikkat edilmesi gereken şeylerden biri de arka tarafta bulunan CE ya da TS yazısını görmek. Çünkü bu yazılar ürünün kontrol edildiğini ve halk sağlığı açısından herhangi bir problem olmadığını ve emniyette olduğunu gösteriyor. Şu anda elimde bulunan bu boyanın üzerinde de CE yazısı dikkat çekiyor.
0: 7 Eylül tarihiyle birlikte birinci sınıflar için uyum haftası başlıyor. 14 Eylül'de ise okullar tüm öğrenciler için açılmış olacak.
2: Tüketicilerimizin sağlık, güvenlik ve ekonomik çıkarları çok önemli bir konu. Güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans ilkemiz var.
0: Kurallara uymayan işletmeler için cezalar kapıda olacak. Bu hususta vatandaşlar da sorumlu ürünleri ihbar edebilecek.
3: Halkbank'ın katkılarıyla Ticaret Bakanlığı, kozmetik ürünler için yeni kurallar getirmeye hazırlanıyor. Taslakta bazı içeriklerin kullanımının sınırlandırılması, ürün bilgilerinin kare kopla sunulması ve çocuklara yönelik ürünlerde yeni uyarıların zorunlu tutulması öngörülüyor. Halkbank'ın katkılarıyla
4: Haberin Radyosu, A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
8: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda.
1: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Aa, anne dedi.
3: Hadi canım, baba dedi.
2: Bez dedi.
3: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
4: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bes Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.

0: bilirsiniz.
1: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro. Uçarsın bu fiyatlara.
2: Astral Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Empara, bankanın güzeli.
4: Bir reklam.
0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Reklam.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Dünyası, güzellikler dünyası.
7: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
10: Paraf, paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
11: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
12: Kazancım net, sigortam net.
13: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: bulacaksın.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda.
4: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
5: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zucex.com.
6: Türkiye'nin best modellerinden

0: Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Bursa-Yalova yolunun 33 ve 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Torbalı-Ödemiş yolunun 7 ve 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden İki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam.
5: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17T veya 17T

0: vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Canlı yayın.
2: Oğlundan şikayetçi oldu. Mersinli silahların kendisinden habersiz alındığını savundu. Saldırıyı önceden bilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Ve o saldırıda ölü ele geçirilen oğlunun şikayetçisi olduğunu söyledi.
3: Okul saldırısı sanığı olduğundan hırsızlık suçlamasıyla şikayetçi oldu. 16 Nisan'da Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesindeki Aysel Çalık Ortaokulu silahlı saldırıyla sarsılmıştı. Saldırıda 9 öğrenci ile bir öğretmen hayatını kaybetmişti. Olayın ardından saldırgan İsa Aras Mersinli'nin anne ve babası hakkında da dava açıldı. Uğur Mersinli mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Silahların yatak odasında kilitli kapının arkasında bulunduğunu söyledi. Oğlum benden habersiz aldı dedi.
4: Duruşmada sorulara gülerek cevap veren baba Uğur Mersinli failin oğlu olduğunu belirterek suçlamaları reddetti. Fail İsa Aras Mersinli'dir, onun hakkında dava açılmalıdır dedi.
3: Saldırgan öğrencinin babası duruşmada ayrıca oğlunun uyum sorunları yaşaması dolayısıyla psikolog desteği aldıklarını ifade etti. Rehberlik öğretmeniyle de 32 kez görüşüldüğünü ancak oğlunun şiddet eğilimine ilişkin bir uyarı yapılmadığını belirtti. Bir başka dikkat çeken ayrıntı ise poligon ziyaretiydi. Mersin'de oğlunu ilk kez poligona kendisinin götürdüğünü söyleyerek okul saldırısı planını bilseydim atış yaptırmazdım dedi.
4: Okul saldırısına ilişkin yürütülen duruşmada baba Uğur Mersinli hakkında 10 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis cezası istenirken anne Peyman Pınar Mersinli hakkında da 22,5 yıl hapis cezası isteniyor.
3: Mersinli oğluna yönelik kamu davası açılmadığını savunarak anne ve babanın suçlanmasına da tepki gösterdi. Duruşmada şimdi gözler mahkemenin vereceği kararı çevrildi.
2: Bugün Mersin'de uluslararası limanda bir iş makinesinin bir konteynerin üzerine devrilmesi sonucunda kimyasal madde sızıntısı meydana geldi. Etil akrilit olarak değerlendirilen maddenin yayıldığı alanda çok yoğun kokudan da etkilenenler oldu. 35 kişi bu kokudan etkilendi. AFAD'ın ölçümlerinde ise herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı.
5: İş makinesi konteynerin üzerine devrildi. Kimyasal madde çevreye sızdı. Mersin Uluslararası Limanı'nda gece saatlerinde meydana gelen kaza paniğe yol açtı.
6: Herkes dışarıda tahliye ediyorlar limanı.
5: Konteynerden etil akrilat olduğu değerlendirilen madde sızdı. Kısa sürede limanı saran yoğun koku üzerine bölgeye AFAD, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler Ekibi sevk edildi. Güvenlik alanı oluşturuldu. Hasar gören konteyner kısa sürede izole bir alanda bulunan güvenlik havuzuna taşındı. AFAD KBRN ekiplerince yapılan incelemede herhangi bir olumsuz değere rastlanmadığı bildirildi. Yayılan kokudan etkilenen 35 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, gözetimlerinin ise devam ettiği açıklandı.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde o feribot kazasında 6. güne girildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel kayıp 2 kişinin daha bulunduğunu açıkladı. 16 kişi var. Onları arama çalışmaları hala devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bugün açıklamalar yapıldı. Feribot kazasının yaşandığı noktada ya sevk edilen arama kurtarma gemileriyle ilgili. Peki çalışmalar hangi alanda yürütülüyor? Kayıp 16 kişiden bir haber var mı? O 4 kişinin kayıp 2 kişinin naaşı nerede bulundu? Rıza Işık göz anlatacak şimdi. Hemen Girne'ye dönelim. Sözü Rıza'ya bırakalım.
7: Merve Türkay, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Evet, sizlerin de ifade ettiği gibi Girne'de arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Olay 30 Ağustos tarihinde gerçekleşmiş ve meydana gelen facia sonrasında Türkiye tüm unsurlarını buraya seferber etmiş ve arama kurtarma çalışmaları devam etmişti. Bizler kameraman arkadaşım İsmail Volkan'la birlikte çalışmalarımıza da buralardan aralıksız devam ediyoruz. Kadrajda maalesef aileler var. Çoluğundan, çocuğundan, babasından, annesinden haber almak için bekleyen gözü yaşlı aileler orada bekleyişlerini, umut dolu bekleyişleri devam ediyor. Bu süreçte yargı Geçtiğimiz günlerde gemi kazasında ihmali bulunan gemi kaptanını, mürettebatı ve bir de şirket yetkilisini önce gözaltına almış, hemen sonrasında tutuklama gerçekleşmiş ve dün yine mahkeme huzuruna çıkarılarak 8 günlük ek tutukluluk kararı alınmıştı. Buna ilave olarak şunu ifade edebilirim ki mahkeme huzurunda ikinci kaptanın vermiş olduğu ifadeler de kan dondurucu cinsindeydi. Çünkü inisiyatif alarak geminin yola çıktığını, aynı saatte diğer gemi firmasının seferlerini olumsuz savaş şartlarından dolayı iptal ettiği de açıklanmıştı. Ama bu kaptan yola çıkmış, inisiyatif almış ve geminin kaptanı geminin su aldığını ona defalarca söylemesine rağmen geri dönmemiş ve kazaya sebebiyet vermişti. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sabah saatlerinde Başbakan Ünal Üstel iki kişinin daha bulunduğunu açıklamıştı ve biraz sonra bir açıklama daha gelmesini bekliyoruz. Denizlerde bir hareketlilik vardı, özellikle öğleden sonra bir hareketlilik hakimdi ama resmi bir açıklama olmadığı için herhangi bir bilgi paylaşması yapamıyoruz şu an için. Lakin dakikalar sonrasında Başbakan Ünal Üstel'in yapacağı açıklama sonrasında yeni kişi veya kişilerin bulunması durumunda yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim Merve Türkay. Sözü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden tekrardan şimdilik sizlere bakalım.
2: Teşekkür ediyoruz Rıza Açıkgöz. Aktardı detayları. Şimdi iki kişinin daha naaşına ulaşıldığı belirtildi. Hep böyle sayılar veriyoruz. Bu tip kazalarda haber bunu anlatmayı gerektiriyor. Ama o hikayeler, geride kalanların acı dolu hikayeleri, hayatlarını kaybedenlerin acı dolu hikayeleri. Onlar çok ağır. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Geride kalan son görüntülere tutunuyor yakınları. Hayatını kaybedenlerin yakınları. O faciadan kurtulanlar ise o yaşadıkları dehşeti ömür boyu unutamayacaklarını söylüyorlar.
8: İnsanlar öldü ya. Öldü insanlar.
9: Birçok çocuk aralarda kalmıştı. Daha sonrasında o çocukların suyun yüzeyine çıktığını gördüm.
10: Önce Girne. Hemen ardından Silivri. Türkiye ard arda meydana gelen gemi kazalarının şokunu yaşıyor. Kayıplar için arama çalışmaları umutla sürdürülüyor. Ancak hayatını kaybedenlerin yarım kalan hikayeleri yürek burkuyor. Kıbrıs açıklarında batan gemide ölümle yaşam arasındaki çizgide saatler geçiren Serdar Çapan yaşadığı dehşeti anlattı.
9: Gemi su alıyor, panik halinde, sesleri aşağıdan geliyordu zaten, duyuyorduk. Ya ben üst katta kendimi bir şekilde dışarıya attım ama aşağıdaki insanların çoğu kaldılar orada, suyun içine girdiler hepsi. Mürettebat tamamıyla bilinçsizdi bana göre. Çünkü bir yandan insanlar panik halinde, bir yandan geminin hem mazotunu boşaltmışlar, hem can botlarını çok erken açmışlar. Açamadık kapıyı, camları da kıramadık. Ben sadece can yeleğimi üzerime aldım, üst taraftaydım. Bu şekilde kurtuldum. Daha sonrasında gemiler, helikopterler yanaştı. Onlarla kıyıya çıktık. Bilmiyorum, can pazarıydı yani yaşadığımız. İnsanların panik halleri, herkes korkmuştu. Ya benim ellerim, ayaklarım tamamıyla uyuştu.
10: Gemiye binmeden dakikalar öncesi. Bu kareler iki kardeşin son görüntüsü oldu.
11: Hava almaya çıkmıştık. O Mustafa Demir ailesinden konuşuyordu. Mahmut Demir de artık abisinden konuşuyordu galiba veya birinden konuşuyordu. Gördüm o sıra. Gemi batmadan 25 dakika önce. O civar.
10: Abdullah Demir, akrabaları Mustafa ve Mahmut Demir kardeşlerle aynı gemideydi. Abdullah Demir kurtulmayı başardı. İki kardeştense henüz haber yok. Umut'la onlardan gelecek haberi beklerken kaydettiği bu görüntülere tutunuyor. Ve Silivri açıklarında batan Tuğberk'in mürettebatı. Onlar için denizde soluksuz bir mücadele var. Arama çalışmaları devam ediyor. Süleyman Cesur gözünü denizden ayırmıyor. 26 yaşındaki oğlu Eyüp Enes'ten bir haber bekliyor.
12: Kaybımız çok büyük. kaybımızın bulunmasını istiyoruz. Bize ölü ya da diri

0: diri olmasa ölü, en azından cenazemizi alak. Bizim yani başka bir şeyimiz yok. Biz dertliyiz. Biz yanıyoruz. Ateş düşmüş. Yanıyoruz.
1: Kayıp makinist Eyüp Enes'in ailesinin tek bir dileği var. Ölü ya da diri onu yeniden görmek.
2: Ailelerin talepleri elbette böyle. Geminin enkazına, İstanbul Silivri açıklarında batan o geminin enkazına ulaşıldığı bilgisi de paylaşıldı bugün. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada enkazın yerinin tespit edildiği söylendi. Peki bu duyurunun üzerine yeni bir gelişme var mı? Silivri açıklarında meydana gelen o kazada İmamoğlu gemisiyle ilgili, Tuğberk İmamoğlu gemisiyle ilgili yerini tespit edildiği söylendi. Bakalım arkadaşımız nöbete başladı. Merve Köleoğlu, detaylar onda.
3: İyi yayınlar diliyorum. Evet, sizin de belirttiğiniz gibi Silivri açıklarında yaklaşık 2 gün önce meydana gelen ve Tuğberk İmamoğlu isimli geminin basmasıyla sonuçlanan kazada hem arama kurtarma çalışmaları hem de adli soruşturma devam ediyor. Ve soruşturmada bugün oldukça önemli gelişmeler yaşandı. Öncelikle Tuğberk İmamoğlu isimli batan geminin yerinin tespit edildiğini belirtelim. Böylelikle kayıp 10 Türk denizcinin arama çalışmalarına yönelik büyük bir adım atılmış oldu. Bir diğer önemli gelişme ise kazaya karışan Alsu gemisinin 1. kaptanı Ahmet Erarslan'la kaza sırasında geminin sevk ve idaresini gerçekleştiren 3. kaptan Murat Evciman taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandı. Ve tutuklanan 2 kaptanın hakimlikte verdiği ifadeler ortaya çıktı. Dilerseniz öncelikle 1. kaptan Ahmet Erarslan'ın ifadesine bir bakalım. Erarslan kaza meydana geldiği sırada köprü üstünde olmadığını ve kamerasında istirahatte bulunduğunu söyledi. O sırada geminin sevk ve idaresinin 3. kaptan Murat Evciman'da olduğunu belirtti. Çarpışma sesini duyduktan hemen sonra köprü üstüne çıktığını anlatan Erarslan, Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi yaklaşık 300 metre mesafede gördüğünü, kısa süre sonra geminin önce ışıklarının kaybolduğunu, ardından radardan da görünmez olduğunu söyledi. Bunun üzerine sektör Marmara ile irtibata geçerek kazayı bildirdiğini ifade etti. Ancak burada soruşturma açısından son derece önemli bir ayrıntı var. Erarslan kaza sırasında Alsu'nun köprü üstünde ayrıca bir gözcü bulunmadığını da ifadesinde kabul etti. Bu konu bilirkişi ön raporundaki önemli tespitlerden biri. Çünkü bilirkişi yoğun deniz trafiğinin bulunduğu bölgede köprü üstünde yalnızca vardiya zabitinin bulunmasını ve ayrıca bir gözcü ve dümencinin görevlendirilmemesini seyir emniyeti açısından önemli bir eksiklik olarak değerlendiriyor. Birinci kaptan Ahmet Erarslan'sa bilirkişinin kendisi hakkındaki kusur değerlendirilmelerini kabul etmiyor ve kazanın karşı geminin manevrasından kaynaklandığını savundu. Erarslan'ın anlatımına göre Alsu iskele yönüne manevra yapmasına rağmen Tuğberk İmamoğlu'nun sancağa dönmesiyle iki geminin rotaları yeniden kesişiyor ve çarpışma meydana geldi. Erarslan ayrıca Tuğberk İmamoğlu'nun IS cihazının yani denizcilikte kullanılan takip sisteminin kapalı olduğunu, bu nedenle karşı gemiyi IS üzerinden göremediklerini ve yalnızca radar üzerinden takip edebildiklerini belirtti. Tutuklanan diğer isim ise kaza anında Alsu'nun kumandasını elinde bulunduran 3. kaptan Murat Evciman. Evciman'ın ifadesi kazadan hemen önce köprü üstünde yaşananları ortaya koyması açısından da oldukça önemli. Yaklaşık 7 aylık mesleki tecrübesinin bulunduğunu söyleyen Evciman, kaza sırasında geminin kumandasının kendisinde olduğunu ve köprü üstünde ayrıca bir gözcünün bulunmadığını ifade etti. Evciman'ın anlatımına göre Tuğberk İmamoğlu gemisinden telsiz üzerinden 2 kez iskeleye al çağrısı geldi. Bunun üzerine al suyu önce yaklaşık 5 derece ardından da 9 derece iskele yönüne çevirdiğini söyledi. Ancak iki gemi arasındaki mesafenin yaklaşık 500 metreye düşmesinin ardından Tuğberk İmamoğlu'nun aniden sancağa dönerek al suyun rotasına girdiğini iddia etti. Evciman o esnada telsiz üzerinden karşı gemiyi uyardığını, al suyu iskeleye çevirmesine rağmen Tuğberk İmamoğlu'nun sancak manevrasına devam ettiğini savundu. Dolayısıyla tutuklanan 2 kaptan da bilirkişi raporundaki aleyhlerine olan kusur tespitlerini kabul etmiyor ve kazanın Tuğberk İmamoğlu'nun son anda gerçekleştirdiği manevradan kaynaklandığını savundu. Ancak özellikle altını çizelim, bunlar tutuklanan kaptanların hakimlikteki savunmaları. Kazanın kesin nedeni ve tarafların nihai kusur oranları henüz belirlenmiş değil. Çünkü dosyada kaptanların ifadelerinin yanı sıra bilirkişi ön raporu ve radar kayıtları da değerlendirildi.
2: Evet, peki.

0: Silivri açıklarında değerlendirdiklerimiz şimdilik bu kadar. Gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceğiz. Sözü yeniden merkeze bırakalım.
1: Merve teşekkür ediyoruz. Burak teşekkür ediyoruz. Detaylar işte böyle. Şimdi önemli bir açıklama yapıldı yine Milli Savunma Bakanlığı'ndan. Eurofighter Typhoon uçağı uçuş eğitimlerine 7 Eylül'de başlayacak dendi. Şimdi peki Eurofighter'larla ilgili geldiğimiz süreçte son durum ne? Uçaklar ne zaman gelecek? En önemli soru bu. Ve geldiklerinde Türk Hava Gücü'ne nasıl katkı sağlayacaklar?
2: Türkiye'nin hummalı Eurofighter hazırlığı devam ediyor. Eurofighter'la ilk uçuş eğitimi 7 Eylül'de yapılacak. Milli Savunma Bakanlığı, Birleşik Krallık'la imzalanan Eurofighter Typhoon uçağı tedariki kapsamında Ağustos ayında pilotların eğitimlerine başlandığını açıklamıştı. Bakanlık bu kez terminoloji eğitimlerini tamamlayan pilotların uçuş eğitimlerine 7 Eylül 2026'da başlanacağını duyurdu.
3: Bundan sonraki uçuş eğitimleri yaklaşık olarak 8 ay sürecek. Ardından 3 aylık öğretmen pilot eğitimi gerçekleştirecek.
2: Eğitimler Birleşik Krallık'ta Kraliyet Hava Kuvvetleri bünyesinde gerçekleşiyor.
3: İlk aşamada 10 Türk öğretmen pilot ile yaklaşık 100 bakım eğitimcisinin yetiştirilmesi planlanıyor. Eğitim daha sonra Türkiye'de kurulacak milli dönüşüm ve eğitim yapısına aktarılacak. Yani hedef aslında kullanım ve bakım konusunda sürekli dışarı bağımlı kalmamak, kendi personelimize kendimizin yetiştirilmesi önümüzdeki dönemde.
4: Eurofighter savaş uçaklarının üretim süreci ise İngiltere ve Eurofighter Typhoon programına ortak alan ülkelerde devam edecek. Üretim sürecinin tamamlanmasının ardında uçakların 2030 ve 2032 yılları arasında Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine dahil olması bekleniyor.
3: Birleşik Krallık'tan sipariş edilen 20 yeni uçağın 6'sının 2030'da, 8'inin 2031'de ve son 6'sının da 2032'de envantere girmesi planlanmaktadır. Katar ve Umman'dan alınması gündemde olan az kullanılmış uçaklar teslimatlara ilişkin nihai ve bağlayıcı takvimi henüz kamuoyuna açıklanmış durumda değil. Umman uçaklarının özellikle modernizasyon sonrasında gelmesi de beklendiği için 2028 tarihi bu noktada ön plana çıkıyor.
2: Peki Eurofighter'lar Türk Hava Gücü'ne neler katacak?
3: Eurofighter Türk Hava Kuvvetleri'nin özellikle uzun menzilli hava hava muharebesi, gelişmiş radar ve elektronik harp kabiliyeti kazandıracak. Meteor füzesiyle birlikte görüş ötesi angajman kapasitemizi de ve caydırıcımızla ciddi biçimde arttıracağını unutulmaması lazım.
2: F-16 filosunu tamamlayacak olan Eurofighter'lar, 5. nesil savaş uçağımız Kaan tam anlamıyla operasyonel kabiliyetlere ulaşıncaya kadar oluşabilecek güç açığını kapatacak.
3: Bu uçaklar bir geçici adım değil. Kamuoyunda bu yönde tartışmalar var. Kesinlikle durum bu değil. Türkiye'de katmanlı ve bağımsız hava gücü statüsünün önemli bir parçası.
1: Evet, bu süreçten en fazla rahatsız olan ülkelerden biri Yunanistan. Eurofighter'lar konusunda Avrupa'ya çok ağır bir baskısı var. Fakat karşılık bulmadı o baskı. Şimdi yakın zamanda İsrail'e 3 milyar euroluk bir anlaşma imzaladılar. Savunma anlaşması imzaladı Yunanistan. Bunun yankıları sürerken bugün Yunanistan basınında bu anlaşmanın perde arkası yazıldı. Şimdi konuşacağız İlhan Tahsin'le, Yunanistan'a gidelim. Deniyor ki o haberde bilinmeyenleri yazıyor. Yani kamuoyuna açıklanmayan kısmını yazıyoruz diyor İlhan Tahsin. Şimdi ben o haberi okudum. 54 faaliyet, olası çalışma modeli ortaya koymuşlar. Ama daha da tuhaf olan bu gazetenin haberinde şöyle diyor. Bizim anlaşmamızda, yani Yunanistan'la İsrail arasındaki anlaşmada diyor. Açıkça İsrail Yunanistan'a Türkiye ile ilgili bilgi aktarıyor diyor. Yani istihbarat bilgisi aktarıyor diyor. Bunu açıkça ortaya koyuyor. Anlaşmanın kapsamı anladığımız kadarıyla yani 3 milyar euro vererek Türkiye ile ilgili istihbarat alıyorlar. İsrail'den satın alıyorlar. Bunu anlıyoruz herhalde. Sen ne anladın bu analizden?
5: Teşekkür ederim Mehmet Ülkay. Tabii ki herkes Davud'un sapanı, Spider, Barak'ı, Nüks, Süzeleri derken yaklaşık işte 3 milyar euroluk, 3 milyar euroyu da geçiyor. Bir alım var Yunanistan tarafından İsrail'den. Ancak baktığımız zaman İsrail ile Yunanistan'ın stratejik ilişkileri daha da derin. Baktığımız zaman Mossad'la Yunanistan'ın haber alma teşkilatı işbirliği içerisinde öteden beri zaten bu Gazze konusunda, işte Girit'in açıklarında o gemiler Sumut filosu giderken sürekli olarak bu vardı. Bu yeni bir şey değil. Ancak bunu şimdi açıkça onalert.gr sitesi özellikle bu askeri haberleri yazıyor. Dolayısıyla da bunlar sadece şimdi bu alımla ilgili değil. Baktığımız zaman bunun 54 faaliyeti var İsrail ile Yunanistan arasında. Şimdi bunları saymak sonra tabii ki

0: en önemlisi istihbarat bilgisi. Yani Mossad'ın verileri. Mossad Türkiye'yi takip ediyor. İşte askeri bilgileri takip ediyor. Türkiye'nin her hareketini tüm kışlalarında, tüm havalanlarında, her şeylerin bunlar Yunanistan'a anında bilgi akışı. Dolayısıyla da böylelikle Yunan ordusu kendine Türkiye'de olan her hareketi biliyor ve takip ediyor an be an. Bu en önemlisi. Bu da bizim için çok önemli diyor Yunan basını, bunu ileri sürüyor. Bununla da kalmıyorlar sadece. Bir olası çatışmada İsrail şu anda kendi yöntemlerini Yunan ordusuna geçirmeye çalışıyor. Bu da çok önemli. Yani savaş yöntemi var İsrail'in. Şimdiye kadar silahsız masum insanları öldürdüğü gibi herhalde yöntemleri var. O yöntemleri tamamen Yunan ordusuna empoze etmek, onlara geçirmek, ortak taktikatlar, faaliyetler. Önümüzdeki dönem çok konuşulacak bir şekilde sadece bunlar değil. Elektronik harp, istihbarat gözetlemesi, insansız hava sistemleri, İsrail'in çatışma tecrübeleri, yani bu 54 paketin içinde 54 karşılıklı şey bulunuyor. Yani İsrail'in Yunanistan'a sunacağı. Dolayısıyla da en önemlisi Mossad'ın ve gizli istihbarat servislerinin Yunanistan'a Türkiye'de anlık bilgi aktarması. Bu çok
1: şu ifadeler var
0: Ankara bu konuda. Evet.
1: Diyor ki Türkiye İHA SİHA'lardan elektronik harbe, hassas vuruş kabiliyetlerinden yerli savunma sanayine evet. kadar son yıllarda kendi askeri kapasitesini çok önemli ölçüde büyüttü. Ege ve Doğu Akdeniz'deki rekabeti çok güçlü. En güçlü aktör olmayı sürdürüyor. Ve bu bilgileri verdikten sonraki yorumuysa hani biz bu güçle tek başımıza mücadele edemeyiz. Dolayısıyla bu konuda İsrail'le birlikte çalışmamız lazım. Evet. Türkiye'ye yönelik diyor. Yani analizin özeti bu.
0: Oraya gelecektim zaten. Şu anda Türkiye'nin özellikle bu insansız hava araçları konusunda havada, denizde, karada, her tarafta o gelinen noktada Yunanistan'ın tek başına şu anda var olan mevcut silahlarıyla baş edememesi. Konu bu. Ancak İsrail'in bu konuda Yunanistan'a yardımcı olacağı. Yani 2030 yılı onlar için Deniz'de zaten bunu hep fesatta söylüyor. 2030 yılı bizim için çok önemli diyor. Yani 2030 yılına kadar İsrail silahlı kuvvetleri, İsrail teknolojisi Yunan ordusunu tamamen tüm elektronik harbe hazırlayacak. Dolayısıyla da Batı Trakya'da efendime söyleyeyim.
1: İlhan Tahsin, hemen araya girmem lazım. Ankara'ya dönüyorum. Melih Gökçek açıklamalarda bulunuyorlar.
2: Ama yasal olmuyor. Bu nasıl iş? Kendisi alınca oluyor. Ben alınca olmuyor. Böyle bir şey olabilir mi yani? Benim ifade vermediğim konu yoktur arkadaşlar. Ben hepsine verdim. Şimdi Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde buranın kararı çıkacak. Ben de merakla bekliyorum. Adaletten Allah'ın izniyle şahsım adına herhangi bir endişem yok. Niye endişem yok? Ben doğruları söyleyen insanım. Allah nasip eder karar çıktıktan sonra hepinizin televizyonlarına bol bol çıkacağım. Hiç endişeniz olmasın. Melih Gökçek'in hayatta televizyonlarda tartışmaktan çekindiği vaki midir? Hiç duydunuz mu? Gördünüz mü? Allah'ın izniyle gene çıkacağım. Şimdi konu hakkında herhangi bir bilgi vermem ve bir başka konuyu buraya dahil etmek suretiyle konuyu başka tarafa çekmek, tartışmak istemem. Peki ya bırak sana anlamıyorum. Bırak mı? Bırak. Ya ben gazeteciyim. Sorma. Soru almıyorum. Soru
3: seni ifade etmişti. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Ya bakın çocuklar. Ya sen kendin konuşuyorsun. Bak. Ben de sana cevap veriyorum. Diyorum ki cevabını al. Bir daha al. İnşallah bu soruşturma bitsin. Televizyonlarda, hepinizin televizyonlarında her konuya her türlü kararı çıkıp her türlü savunmayı, açıklamayı yaparım. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.
1: Milli kadın voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası'nda dün Almanya galibiyetiyle yarı finale yükseldi. Yarınsa millilerimiz Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.
4: Filenin sultanları

0: Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselmek için parkeye çıkıyor. A milli kadın voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'la karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem spor salonunda oynanacak karşılaşma saat 16'da başlayacak. Organizasyonun diğer yarı final mücadelesinde Polonya ile İtalya saat 19'da karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynadığı A grubu maçlarının 4'ünü kazanan, birinde mağlup olan Filenin Sultanları son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0, çeyrek finalde ise Almanya'yı 3-1 ile geçmeyi başardı. Son Avrupa şampiyonu Türkiye, organizasyonda 7 maçta 6 galibiyet alarak son 4 takım arasına adını yazdırdı. Tarihinde 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan Sırbistan, yarı finale kadar 7 maçta rakiplerine yalnızca 2 set verdi. B grubunu 5-5 ile lider tamamlayan Sırplar, son 16 turunda Hırvatistan'ı 3-1, çeyrek finalde ise Yunanistan'ı 3-0 ile geçti. Avrupa şampiyonası tarihinde son 4 finalde yer alan Sırbistan'ın 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalyası bulunuyor. Türkiye 2023 Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 ile geçmeyi başararak şampiyon olmuştu. Finale yükselen takımlar pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda şampiyonluk için mücadele edecek.
1: Yeni eğitim öğretim yılında artık öğretmenlere önlük düzenlemesi yeniden geriye getirilmişti. Yani bizim öğrencilik dönemimizdeki gibi öğretmenler ortaokulda, ilkokulda, lisede o beyaz önlüklerini giyerlerdi doktorlar gibi. Şimdi artık yeniden bu uygulama devreye sokuldu. Ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önlüklere ilişkin yeni bir düzenlemeye de gidildi. Önlük standartlarının nasıl olması gerektiğine ilişkin kılavuz yayımlandı.
2: Sade, rahat ve kullanışlı olacak. Mesleğin saygınlığına örnek teşkil edecek. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğretmenlerin kullanacağı önlüklere ilişkin yeni bir düzenlemeye gidildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen genelgede öğretmenlerin görevlerini yerine getirirken önlük giymeleri gerektiği açıkça vurgulandı. Söz konusu genelgede eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenler ve eğitim çalışanlarının görevlerini, öğretmenlik mesleğinin saygınlığına, temsil sorumluluğuna ve öğrencilere örnek olma niteliğine uygun davranmaları gerektiği belirtildi. Öğretmen önlüğü standartları da belirlendi. Önlüklerde ortak bir tasarım oluşturuldu.
3: Kılavuza göre öğretmen önlükleri sade ve estetik bir görünüme sahip olacak. Önlüklerde işlevsel geniş çepler yer alacak. Aynı zamanda dayanıklı olacak ve kolay temizlenebilecek. Özellikle klasik yaka ve kol detayları ise mesleğin itibarını yansıtacak.
2: Öğretmenlerin görev esnasında kullanacakları önlüklerin standartları bakanlığın web sitesinde yayınlandı. Öğretmen önlüğü standartları kılavuzunda erkek ve kadın öğretmen önlüklerinin nasıl olması gerektiği ve özellikleri açıkça belirtildi. Düzenleme Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okulla kurumlarda görev yapan öğretmenleri kapsıyor. İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin de uygulamaya ilişkin gerekli bilgilendirmeleri yapması ve süreci takip etmesi öngörülüyor.
1: Eşinizle evde yaşadığınız problemleri üçüncü kişilere anlatırsanız, eğer anlatıyorsanız iki defa daha düşünün. Çünkü Yargıtay'ın böyle bir kararı var böyle bir konuyla ilgili. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi bir boşanma davasında eşinin ailesiyle arkadaşlarıyla dedikodu yaptığı gerekçesiyle erkeği tam kusurlu buldu ve nafaka ödemesine hükmetti.
4: Arkadaşlar arasında çok yapıyoruz biz.
5: Eşiyle arasında geçenleri başkasına anlatan yandı.
6: Aslında yapılmaması gerekli ama çok bunaldığımız zaman yapıyoruz.
7: İnsanlar dedikodu yapmamalı.
5: Yargıtay eşinin dedikodusunu yapan erkeği tam kusurlu buldu, nafaka ödemesine hükmetti.
4: Ödeyeceksin tabii çünkü suçlusun. Ödeyeceksin, mecbursun.
8: Kesinlikle yapılmamalı ama yeri geldiği zaman her insan yapıyordur.
5: Trabzon'da bir çift karşılıklı boşanma davası açtı. Davada eşlerin evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan davranışlarda bulundukları değerlendirmesi yapıldı. Mahkeme erkeğin evlilik sırasında aile mahremiyetine ilişkin olayları başkalarına anlattığı, akrabalarıyla eşinin dedikodusunu yaptığı, kadınınsa erkeği konuta almadığına dikkat çekerek erkeği ağır, kadını az kusurlu bularak boşanma kararı verdi.
9: Ben asla yapmam. Aile içerisinde olan meseleler aile içerisinde kalmalıdır.
10: Yapmaması lazım erkeğin de bayanına. Evlisin.
6: bir hayat sürdürüyorsun, çocuklarım var. Yapmaması gerekir bence.
5: Kararın erkek eş tarafından nafaka yönünden istinaf edilmesi üzerine dosya Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi tarafından incelendi. Bölge Adliye Mahkemesi evlilik birliği içinde erkeği eve almaması yönünden kadını tam kusurlu buldu. Boşanma bu defa erkeğin lehine sonuçlanmış oldu.
8: Dedikodu yapılabilir çünkü insanız. Hissettiğimiz duygularımız var. Eşimle, dostumla ya da bir akrabamla, eşimle ilgili olan bir şeyi onu kötülemek ya da burada kötü niyet değil de bazen insan çareyi öyle arar ya, hani konuşabilirsin, konuşulabilir.
5: Kadın eşse temiz için Yargıtay'a başvurdu. Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, erkeğin evlilik birliği sırasında aile mahremiyetine ilişkin olayları başkalarına anlattığına, ortak konutun ihtiyaçlarını karşılamadığına ve hakaret ettiğine dikkat çekti.
10: Her şey aile içinde kalır, dört duvar arasında kalır.
5: Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını bozan daire erkeği tam kusurlu buldu. Erkeğin nafaka yönünden temyiz başvurusuysa kabul edilmedi.
8: Onu zor durumda yani rencide edecek şeyleri söyleyip bir başkasına eşinin duyduğu anlamda bu çok hoş olmaz.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çanakkale'de bir huzurevinde huzurevi sakinleri için bocce şampiyonası düzenledi. 24 takım mücadele etti. O şampiyonada çok da renkli görüntüler vardı.
2: Bocce turnuvasında huzurevi sakinleri kıyasıya mücadele etti.
11: İnsanları son zamanlarını mutlu, refah ve huzurlu geçirmeleri için biz bir vesile oluyoruz. Aslında onlar bizi mutlu ediyorlar.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Çanakkale'de düzenlenen Türkiye 60 yaş ve üstü yetişkin gençler Huzur Bocce Ligi şampiyonası finallerine 24 takım katıldı.
12: Türkiye'de bulunan huzur evlerinin neredeyse %10'dan fazlası aktif olarak spor yapıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın projesi kapsamında Türkiye'deki huzur evi sakinleri kendi aralarında bocce turnuvaları yaptılar. Eylemelerin ardından ise Çanakkale'ye geldiler. Çanakkale Gençlikler Spor Bakanlığı Milli Takımlar Kampı'ndaki finallerde oldukça renkli görüntülere sahne oldular. Buradaki huzurevi sakinlerinin ne yaş almaları ne de engeli olmaları spor yapmalarına engel olmadığı bir kez daha gözler önüne serildi.
11: 2017'den itibaren başladık yani aktif yaşlanmada. Yaşlarımızı bu alana spor, enerji, hareket kısıtlarını nasıl önleyebiliriz diye baktık.
2: Çanakkale Güzel Yalı Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'ndeki şampiyonada huzurevi sakinleri takımlarının başarısı için kıyasıya mücadele etti.
13: 4 sefer final oynadık. 2 birincilik, 2 ikinciliğimiz var.
14: Geçen sene zor oldu ama bu sene bir şeyler yapmaya çalışacağız. İnşallah şampiyon olup gideceğiz. Aynı futbol gibi. Futbolda antrenmansız olmuyor.
15: 2 sene önce Antalya'ya yine turnuvalara katıldık. Memnunuz yani. İnşallah bugün de kazanırız.
2: Şampiyona sayesinde hem fiziksel hem de ruhsal olarak kendilerini daha zinde hisseden yetişkin gençler etkinlik sırasında keyifli zaman geçirdi.
11: 127 huzur evinde 1250 yaşlımız yani bu şu demektir. 14.000 kapasitenin %10'u aktif yaşamın içerisinde demektir. Bu da bize gurur kaynağı veriyor.
16: Biz dünyayız.
1: İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı 81 ilde sokak köpeklerine yönelik bir denetim başlattılar şimdi. Müfettişler Eylül ayı boyunca sahada olacaklar, inceleme yapacaklar ve mevzuata aykırı uygulamaları raporlayacaklar. O denetimlerde belediyelerin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği özellikle incelenecek ve tespit edilen ihmaller ya da aksaklıklar derhal Ankara'ya bildirilecek.
17: Şu anda bizim artık bu sorunu köklü şekilde bir çözüme kavuşturmamız şart.
18: Çocuklar parka gidemiyor, okula gidemiyor, yaşlılar camiye gidemiyor. Sahipsiz sokak hayvanları sokaklarda rahat dolaşsın, insanlara saldırsın diye yani bir şey yapmamazlık edemezdik.
5: Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasının kontrolleri için müfettişler yeniden sahaya iniyor. İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı sokak köpekleri için 81 ile müfettiş gönderecek. Eylül ayı boyunca sahada görev yapacak olan müfettişler 81 ildeki sahipsiz hayvanların toplanıp toplanmadığını denetleyecek. Ekipler sahadan alınan bildirimleri Ankara'ya raporlayacak.

0: ihmal ve aksayan yönler tespit edilerek mevzuata aykırı hareket eden bölgeler belirlenecek. Görevlendirilecek müfettişler, illerde sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasına yönelik yürütülen çalışmaları sahada inceleyecek. Yapılacak inceleme ve denetimlerin ardından sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasına ilişkin rapor hazırlanacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi konuyla ilgili yaptığı son açıklamasında yıl sonuna kadar sahipsiz hayvan meselesinin çözüme kavuşacağının sözünü vermişti. Söz konusu çalışmalarda önemli bir aşamaya gelindi. Türkiye genelinde sahipsiz sokak köpeklerinin %98,69'u toplanarak rehabilitasyon ve doğal yaşam alanlarına alındı. Toplama çalışmalarının devam ettiği büyük şehirlerde de önemli mesafe kaydedildi. İzmir'de sahipsiz sokak köpeklerinin %98,32'si, Antalya'da %94,44'ü, İstanbul'da %88,20'si ve Diyarbakır'da %69,08'i toplandı.
1: Polonya'da geçit uyarısını dikkate almıyor bir tır şoförü ve hızla gelen trenle çarpışıyor. Şimdi kazanına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri var, ekranlarınıza taşıyacağız. Polonya'da meydana geliyor bu kaza. Bir tır sürücüsü yaklaşan treni bildiren uyarı sinyallerini aldırmıyor, belki de duymuyor ve hemzemin geçide giriyor. Geçit bariyerleri inince tır rayların üstünde mahsur kalıyor. Tır şoförü geri geri giderek bariyeri geçmeye çalışıyor fakat başarılı olamıyor bunda da. İleri gitmeyi deniyor bu sefer ve tam da o sırada yaklaşık 300 kişiyi taşıyan bir tren hızla geliyor. Şiddetli bir tartışma yaşanıyor. Tırın dorsesini görüyorsunuz görüntülerde. İkiye bölüp paramparça ediyor tren. Duramıyor tabii. Enkaz parçaları da sürükleniyor. Neyse ki kazada can kaybı yok. Tır ve tren şoförü iki yolcuyla birlikte hastaneye kaldırılmış. Netanyahu'nun soykırımcı ordusu Gazze'deki saldırılarına devam ediyor. Hala ateşkesin ikinci aşamasına uyması için ABD'den de baskılar sürerken Gazze'ye saldırılarına aralıksız devam ediyor İsrail. İnsanlar hala 2 yıldır o derme çatma çadırlarda enkaz arasında yardım bekliyorlar, yaşam mücadelesi veriyorlar. Girişlere de müsaade etmiyor İsrail, sınırdan girişlere. Yine bir saldırısında, sivilleri hedef aldığı saldırısında İsrail, katledilen Filistinliler var, 3 yaşındaki bir çocuk var, başından ağır yaralı. Sadece son saldırısındaki yaptıklarına bakalım.
0: Burası acının, bitmeyen bir hüznün gökyüzüyle birleştiği, bombardımanın eksik olmadığı, dünyanın yüz çevirdiği bir yer. Gazze.
2: Sarı hattan uzaktık. Sözde güvenli olması gereken bölgede. Küçük kız su dolduruyordu. Çadırların yanındaydı. Söyledikleri her şey yalan. Burada ateşkes yok.
0: Gazze'nin %60'ını işgal eden soykırım ordusu saldırılara aralıksız devam ediyor. Gazzeliler her gün sevdiklerini toprağa veriyor. Katliam ordusu Han Yunus'ta çadırlarda kalan Filistinlilere rastgele ateş açtı. 3 yaşındaki Dina Berbah başından ağır yaralandı.
3: İsrail'in güvenli bölge dediği yerde su dolduruyordu. Ateş açtılar. Kızım ağır yaralandı. Kurşun hala kafasında. Biz ne zamana kadar böyle yaşayacağız? Ateşkes yok. Birbirimize yalan söylemeyelim.
0: 3 yaşındaki Dina'nın hayati tehlikesi bulunuyor. İsrail ablukası altında sınırlı imkanlarla görev yapan sağlık ekipleri Dina'nın hayatını kurtarmaya çalışıyor. İsrail, Gazze'nin merkezindeki Sevre Caddesi'nde de bir grup Filistinli'yi hedef aldı. Sokaklarda masum sivillerin kanı döküldü. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana şehit edilen Gazzelilerin sayısı 73.500'e yaklaştı.
1: Amerika Birleşik Devletleri uyuşturucuyla mücadele adı altında Güney Amerika'daki kartellere deniz üzerinde darbe vurmaya devam ediyor. Şimdi yakıt ikmali ağına ait olduğu iddia edilen bir tekne batırıldı Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Görüntüler yine bu teknenin uyuşturucu taşıdığına yönelik gerçekleştirilen bir saldırıdan. Son bir haftada Amerika Birleşik Devletleri 3. tekneyi de hedef almış oldu böylelikle.
0: Tekneye çıkarma yaptılar, içindekileri tahliye

0: edip işte böyle havaya uçurdular. ABD uyuşturucu kartellerine bir darbe daha indirdi. Görüntüler Doğu Pasifik'ten. ABD güçleri Los Choneros kartelinin ait olduğu iddia edilen tekneyi batırdı. Deniz piyadeleri uluslararası sulardaki tekneye çıkarma yaptı. Tekne arandı, içindekiler tahliye edildi. Ardından ABD güçleri tekneyi batırdı. ABD Güney Komutanlığı teknenin uyuşturucu kaçakçılığında kullanılan güzel yakıt ikmal istasyonu olduğunu duyurdu. Operasyon Ekvador hükümeti ile koordineli olarak gerçekleştirildi. Teknedekiler Ekvador makamlarına teslim edildi.
1: Sonuçlar tarihi nitelikte. Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümcül uyuşturucu aşırı dozları çarpıcı biçimde düştü. Fentanyl akışı ciddi oranda azaldı. Güneybatı sınırımızdaki geçişler sıfıra indi.
0: Kartelin lojistik ağına peş peşe üçüncü darbe oldu. ABD güçleri 28 Ağustos'ta ve 2 Eylül'de de Los Choneros'la bağlantılı iki yakıt teknesini batırmıştı. Southcom operasyonların kartelin uyuşturucu trafiğindeki lojistik zincirini kesmeyi amaçladığını açıkladı.
2: Bu görüntüler Çin'in Yunnan eyaletinden dağlık bir köy görüyorsunuz, dağlık bir arazi. Orada yaşayan çocukların okula ulaşmak için saatler süren çok uzun ve zorlu bir yolculuğu var. Fakat bu yolculuk kısaltılmış. Uçurumun kenarına bir asansör inşa edilmiş. Tam 288 metre yüksekliğinde bir asansör var. Çok büyük ölçüde kısaltmış bu yolculuğu. Yeni sistem sayesinde yaklaşık 3 saat süren tek yönlü yolculuk sadece 30 dakikaya inmiş buradaki öğrenciler için.

0: Okula gitmek için 3 saat uçurumda ölümle yüz yüze geliyorlardı. Öğrencilerin okula ulaşmak için tırmandığı 3 saatlik tehlikeli uçurum yolu tarihe karıştı. Kanyona biri 268, diğeri 288 metrelik iki asansör dikildi.
1: Bize çok fazla enerji tasarrufu sağlıyor. Böylece ders çalışmak için konsantre olabiliyoruz.
0: Burası Çin'in Yunnan eyaletinde uçurumların arasına sıkışan Nisfue Köyü. Çocukların tehlikeli okul yolculuğu kanyon dikeyine inşa edilen dev mühendislik harikalarıyla bambaşka bir boyuta taşındı. İlkokula gitmek için dik kayalıklarda saatlerce tırmanan öğrenciler için inşa edilen yeni hat hizmete girdi. Yerlilerin gökyüzü okul otobüsü olarak adlandırdıkları asansörler 3 saatlik yolculuğu yarım saate indiriyor. Çocuklar asansörden sonra teleferiğe binip okula kolayca ulaşabiliyor.
2: Eski patikada yürümek gerçekten zordu. Çamur ve yosun vardı. Bu yüzden çok kaygandı. Artık asansör sayesinde yolculuk süresinden yaklaşık 3 saat tasarruf ediyoruz.
0: Bu asansörlerden sadece çocuklar yararlanmıyor. Çiftçiler de mahsullerini diğer bölgelere ulaştırabiliyor.
3: Eskiden az miktarda zencefil yetiştirip az bir gelir elde ediyorduk. Şu an hayatımız gerçekten çok değişti. Daha büyük miktarları satabiliyoruz.
0: 3 saatlik tehlikeli okul tırmanışını bitiren 268 metrelik asansör turist akınına uğrayınca yetersiz kaldı. Uzun kuyrukları eritmek için yanına 288 metre yüksekliğinde ikinci dev asansör inşa edildi.
2: Yerel sakinler boş evlerini konuk evlerine dönüştürerek kendilerine gelir kaynağı sağlıyor.
4: Noktalıyoruz bugün de Ajans Akşam'a doğrunu. İyi akşamlar diliyorum herkese.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Meyve suyu sektöründe yeni dönem başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görüşü açtığı tebliğ taslağıyla konsantre, püre ve toz formundaki meyve sularında tatlandırıcı kullanımı yasaklanacak. Yeni kurallarla doğal şekeri azaltılmış ürünler mevzuata girecek, nektarlarda tatlandırıcıya izin verilecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
10: Son dakika.

0: fırsatını kaçırma. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu
2: Carrefour'sa. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım net,
5: sigortam net. Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Tekstil dünyasının kalbi Textivision İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
9: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara. Empara, bankanın güzeli.
12: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
13: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
14: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
13: Paraf paraf dünyası.
14: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
12: Bir reklam.
15: A Haber Radyo, 24 saat haber.
12: Reklam.
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
17: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: A Haber Radyo, haberin radyosu.
18: Yeni Max Ticker kartla sen nerede istersen

0: Ayrıntılı bilgi işcepvemaximum.com.tr'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa...

0: Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Türkiye MES modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Reklam. A Haber Radyo.
6: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
6: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam.
9: Selam, ben Piraye.
10: Ben de Rutkay.
9: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
11: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
12: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: onun zindana düşmesinde bizim de payımız var. 8 yıl kin biriktiren adamın nasıl biri olduğunu bilmeden hareket edemeyiz.
1: Dünden cezanız abiniz ölene kadardı.
2: O ak kefen giydiyse bize de saltanat ilatı düşer.
3: Altın kapıların nice sultanı açıldı Konya. Şimdi sıra bende.
4: Kartal kafese sığmadı. Şimdi doruklara yükselmenin vaktidir.
0: Selçuklu Sarayı'nda gelin olduğumu da gördüm. Hem de Aladdin'in karısı olarak. Bu da bir kader.
5: Anneyi sultanımıza layık bir şekilde hazırlayın.
6: Benim kızım burada düğün beklerken sen bir cariyeyi has odaya nasıl yollarsın?
7: Sen gece sultanla beraber miydin?
2: Allah'ım onu en zor zamanımda karşıma çıkardım. Kör zindanlarda rüyam oldu. Düşümü gerçek kılan Rabbim elbet yarım kaldı.

0: zamanda tamamlar.
1: Aşk ve Taht ilk bölümüyle 9 Eylül Çarşamba akşamı ATV'de başlıyor.
2: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
3: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro. Uçarsın bu fiyatlara.
4: Tekstil dünyasının kalbi, Tekstivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için tekstivisionist.com.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
5: Paraf paraf dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi Paraflycom.tr ve Diyalog'da. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
7: El Niño 2026'nın sonlarına doğru zirve yapacak. Ancak etkileri küresel sıcaklıklar da dahil olmak üzere uzun süre hissedilecek.
8: Uzmanlar 2027 yılının daha önce görünmemiş derecede sıcak olacağını öngörüyor. Bu durum gezegenin dört bir yanında felaketler zincirini de beraberinde getirebilir.
7: Okyanus yüzeyinin altındaki sıcaklıklar da olağanüstü derecede yüksek. Bazı bölgelerde normalin 8 santigrat derece üzerinde. Kuraklık, sel ve aşırı hava koşullarından kaynaklanan aksaklıkları ve yıkımı şimdiden görüyoruz.
8: El Niño'nun etkisini artırmasıyla önümüzdeki dönemde Avustralya'da yangınların, Güney Amerika'da ise şiddetli taşkınların yaşanması bekleniyor. Öte yandan tarım başta olmak üzere birçok sektör için tehlike çanları çalıyor. Özellikle gıda sektöründe fiyatların tırmanması muhtemel.
7: Bu El Niño dünya genelindeki topluluklara, ekonomilere ve tedarik zincirlerine büyük bir darbe indirecek. Dolayısıyla birçok sektör etkilenecek. Tarım, ticaret, balıkçılık, sağlık, enerji ve ulaşım bunlardan sadece birkaçı.
8: Dünya Gıda Programı aşırı hava koşullarının yaklaşık 50 milyon insanı akut açlık tehlikesiyle karşı karşıya bırakacağını kaydetti. Uzmanlar dünya genelinde karbon salınımı düşürülmediği takdirde insanlığı çok daha vahim bir tablonun beklediğini belirtiyor.
9: İstanbul'un göbeğinde kanlı bir eylem hazırlığındaydı. Yaşlı terörist polisin takibiyle köşeye sıkıştı. Terörist Berkan Çelik'in Pendik'te Tuzla'daki adreslere düzenlenen operasyonlardan kaçtıktan sonra Sultanbeyli Otogarı'ndan hareket edecek bir otobüse bilet aldığı belirlendi. Otogarda yakalanmak istendiği sırada polis ateş açan Çelik, ekiplerin karşılık vermesi sonucu etkisiz hale getirilirken çatışmada otogarda bulunan bir kişi yaralandı. Çatışma anları da güvenlik kamerasına yansıdı. Sırbistan 27 Ağustos'ta Hollanda'nın Lahey kentinde tutulduğu hapishanede ölen soykırım suçlusu Ratko Mladic'in cenazesini Belgrad'da askeri törenle karşıladı. Mladic'in 7 Eylül'de Belgrad'da gömülmesi beklenirken cenaze töreni Avrupa Birliği ve Balkanlar'da yeni bir tartışma başlattı. Avrupa Birliği'nden Bosna kasabına devlet töreni düzenlenmesine sert tepkiler geldi. Belçika, Mladic'e resmi cenaze töreni düzenlenmesine sert tepki göstererek Bosna kasabının insanlığa karşı suç işlemi bir hükümlü olduğunu belirtti. Mladic özellikle Temmuz 1995'te 8372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenica soykırımının baş sorumlusu ve azmettiricisi olarak kabul ediliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'in 10 yıldır birlikte olduğu Özlem Şander'e şiddet uyguladığının görüntüsü ortaya çıktı. Şander, Şimşek hakkında şikayetçi oldu. Mahkemenin Berhan Şimşek'e önce 2 ay uzaklaştırma kararı verdiği ve bu sürenin dolmasının ardından sürenin 2 ay daha uzaklaştırıldığı öğrenildi. Berhan Şimşek, şiddet görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından CHP MYK üyeliğinden istifa etti. Türkiye'nin 2025 bebek isimleri haritası belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu erkek ve kızlarda en çok tercih edilen isimleri açıkladı. Buna göre erkek bebeklerde Alparslan, kız bebeklerde Alya, Türkiye genelinde Silvia.

0: yerleşirken illere göre tercihler dikkat çekici bir şekilde değişti. İstanbul'da Alya ile Alparslan, Ankara'da Gökçe ile Göktuğ, İzmir'de ise Alya ile Adnan Silviye yerleşti.
1: Efendim devam ediyoruz gelişmeleri aktarmaya. İstanbul'un göbeğinde kanlı bir eylem hazırlığında olan terörist adım adım takip ediliyordu ekipler tarafından. DH'li terörist Sultanbeyli Otogarı'nda yakalandı. Önce teslim olması konusunda bir çağrı yapıldı. Fakat DH'li terörist teslim ol çağrısına silahla karşılık verince çatışma çıktı ve terörist gördüğünüz üzere etkisiz hale getirildi. Bütün hepsi, yaşananların hepsi güvenlik kameralarına yazıyor.

0: kanlı bir eylem hazırlığındaydı. Polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildi.
1: Terörist polise sıkıyor. Bu arada polisler de onu indirdiler. Burada da bir yolcularımızdan da yaralananlar oldu.
0: İstanbul Sultanbeyli'de hareketli dakikalar yaşandı.
2: Arkada çatışma olunca kurşunlar isabet etti. İşte arkadan duvardan girdi, bankodan çıktı öyle.
0: MİT ve İstanbul Emniyeti Berkan Çil isimli şüphelinin DAEŞ'le bağlantılı olduğunu tespit etti. Türkiye'de saldırı planlanıyordu. Teröristin izi sürüldü. 3 Eylül'de iki adrese operasyon düzenlendi. Bilet almak için Sultanbeyli Otogarı'na geldiğinde polis de peşindeydi. Silahını çıkardı ve polise ateş etmeye başladı. Çıkan çatışmada kısa sürede etkisiz hale getirildi.
3: Çatışmanın şiddetini işte bu noktadan görebiliriz. Boruya baktığımız zaman bir tarafından girip diğer tarafından çıktığı oldukça net bir şekilde görülüyor. Tabii yalnızca bu noktada değil, duvarın hemen hemen her lokasyonunda kurşun izleri var. Bakın yine bu noktada da polis ekipleri tebeşirle burayı boyamış.
1: Kurşun buradan girdi. Biz o arada buraya yattık.
0: O sırada çevrede bulunan Tahsin Polat isimli vatandaş da yaralandı. Polat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
3: Vatandaşın 3 çocuk babası olduğu öğrenildi ve 45 yaşında olduğu tespit edildi.
2: Gözümün önünde oldu. Ben arkaya gittiğimde zaten baya bir kan kaybı yaşıyordu.
0: Operasyonun ardından incelemelerini sürdüren ekipler yine DAEŞ'le bağlantılı bir şüpheliyi Tuzla'da yakaladı. Teröristin evindeki aramalarda ise patlayıcı yapımında kullanılan bazı maddeler bulundu.
4: Başkan Erdoğan İstanbul'da Tophane-i Amire'de düzenlenen Kitaba Vefa, Cilt Sanatı ve Restorasyon sergisi programına katıldı. Zengin kültürel mirasa sahip olduğumuzu vurgulayan Başkan Erdoğan, tıpkı medeniyetler gibi milletler ve insanlar da kökleriyle ayakta kalır dedi.
5: Mazisi olmayanın atisi de olamaz.
6: Kültürel mirasın korunmasının önemine dikkat çekti. Kitapların, milletin kökleriyle bağ kuran en güçlü damar olduğunu söyledi.
5: Geçmişiyle bağı kopanın, hele hele geçmişini inkar edenin inşa edebileceği bir istikbal asla yoktur.
6: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tophane-i Amire'de düzenlenen Kitaba Vefa, Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi programına katıldı. Medeniyetlerin kökleriyle varlığını sürdürdüğünü belirten Başkan Erdoğan, geçmişte kitapların hedef alınmasının tesadüf olmadığını söyledi.
5: Bir dönem milletimizin kökleriyle bağını kesmek isteyenlerin kitaplarımızı ve kütüphanelerimizi hedef alması boşuna değildir. Bu ülke kağıt hamur yapılmak amacıyla en kıymetli belgelerinin okkası 3 kuruşa hurda niyetine yabancılara satıldığı günler görmüştür. En utanç verici kitap katliamları milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır.
6: Erdoğan kitapların milletin ve bireylerin kökleriyle bağını kuran en güçlü damar olduğunu belirtti.
5: Medeniyetimizi tarif ederken genellikle çınar örneği verilir. Tıpkı medeniyetler gibi milletler de insanlar da kökleriyle yaşar. Kökleriyle ayakta kalır.
6: Erdoğan kültürel çölleşmeye de dikkat çekti. Geçmişte yapılan yanlışların bugün bazı alanlardaki kültürel çölleşmenin arka planında yer aldığını ifade etti.
5: Bugün maalesef bazı alanlarda etkisini hissettiğimiz kültürel çölleşmenin arka planında bir dönem yapılan işte bu yanlışların büyük payı vardır. İshar Vakfımızın tarihimize, kültürümüze, medeniyet müktesebatımıza ve bizi köklerimize bağlayan eserlere sahip çıkmasını bu bakımdan ayrıca önemli görüyorum.
4: Efendim CHP Genel Başkan Yardımcısı ve eski oyuncu Berhan Şimşek'in 10 yıldır sevgili olduğu Özlem Şamel'le yaşadığı o tartışma ve şiddet anlarına ilişkin görüntüler. Bu görüntüler 3 ay önce kayda geçmiş. Bu görüntüler sonrasında Özlem Hanım Berhan Şimşek hakkında bir uzaklaştırma kararı çıkarıyor. Sonrasında bu görüntüler yeni yayıldı. Sosyal medyada da gündem oldu. Bu görüntülerin ortaya çıkmasından sonra Berhan Şimşek Cumhuriyet Halk Partisi MYK üyeliğinden istifa etti.
7: Ne diyor? Ne diyor?
0: Önce ayağına vurdu, sonra saldırdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, 10 yıldır sevgili oldukları iddia edilen Özlem Şanver'le tartıştı. Bir anda kalkan Şimşek kadının ayağına vurdu. Telefonunu almak istediğinde ise darp etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Berhan Şimşek Özlem Şanver'i zorla içeriye götürdüğü görüldü. Özlem Şanver, CHP'li Şimşek hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı. Öte yandan Berhan Şimşek, CHP MYK'dan istifa etti.
4: Türkiye'yi yasa boğan gemi kazaları geride acı dolu hikayeler bıraktı. Umutla yakınlarından gelecek haberi bekleyenler de var. Geride kalan son görüntülere tutunanlar da. Faciadan kurtulanlarsa yaşadıkları dehşeti ömür boyu unutmayacaklarını söylüyor.
7: İnsanlar öldü ya. Öldü insanlar.
8: Birçok çocuk aralarda kalmıştı. Daha sonrasında o çocukların suyun yüzeyine çıktığını gördüm.
0: Önce Girne. Hemen ardından Silivri. Türkiye ard arda meydana gelen gemi kazalarının şokunu yaşıyor. Kayıplar için arama çalışmaları umutla sürdürülüyor. Ancak hayatını kaybedenlerin yarım kalan hikayeleri yürek burkuyor. Kıbrıs açıklarında batan gemide ölümle yaşam arasındaki çizgide saatler geçiren Serdar Çapan yaşadığı dehşeti anlattı.
8: Bu gemi su alıyor, panik halinde, sesleri aşağıdan geliyordu zaten, duyuyorduk. Ben üst katta kendimi bir şekilde dışarıya attım ama aşağıdaki insanların çoğu kaldılar orada, suyun içine girdiler hepsi. Mürettebat tamamıyla bilinçsizdi bana göre. Çünkü bir yandan insanlar panik halinde, bir yandan geminin hem mazotunu boşaltmışlar, hem can botlarını çok erken açmışlar. Açamadık kapıyı, camları da kıramadık. Ben sadece can yeleğimi üzerime aldım, üst taraftaydım. Bu şekilde kurtuldum. Daha sonrasında gemiler, helikopterler yanaştı. Onlarla kıyıya çıktık. Bilmiyorum, can pazarıydı yani yaşadığımız. İnsanların panik halleri, herkes korkmuştu. Ya benim ellerim, ayaklarım tamamıyla uyuştu.
0: Gemiye binmeden dakikalar öncesi. Bu kareler iki kardeşin son görüntüsü oldu.
9: Hava almaya çıkmıştık. O Mustafa Demir ailesinden konuşuyordu. Mahmut Demir de artık abisinden konuşuyordu galiba veya birinden konuşuyordu. O sıra. Gemi batmadan 25 dakika önce. O civar.
0: Abdullah Demir, akrabaları Mustafa ve Mahmut Demir kardeşlerle aynı gemideydi. Abdullah Demir kurtulmayı başardı. İki kardeştense henüz haber yok. Umutla onlardan gelecek haberi beklerken kaydettiği bu görüntülere tutunuyor. Ve Silivri açıklarında batan Tuğberk'in mürettebatı. Onlar için denizde soluksuz bir mücadele var. Arama çalışmaları devam ediyor. Süleyman Cesur gözünü denizden ayırmıyor. 26 yaşındaki oğlu Eyüp Enes'ten bir haber bekliyor.
10: Kaybımız çok büyük.

0: kaybımızın bulunmasını istiyoruz. Bize ölü ya da diri. Diri olmasa ölü, en azından cenazemizi alak. Bizim yani başka başka bir şeyimiz yok. Biz dertliyiz. Biz yanıyoruz. Ateş düşmüş. Yanıyoruz.
1: Kayıp makinist Eyüp Enes'in ailesinin tek bir dileği var. Ölü ya da diri onu yeniden görmek.
2: Yunanistan ve İsrail arasındaki askeri işbirliği derinleşiyor. Atina, İsrail'in teknolojisiyle Ege'deki savunma kapasitesini artırıyor. Türkiye ile ilgili çarpıcı iddia da Yunan basınından gündeme geldi. İsrail'in Türkiye'nin hareketlerine dair Yunanistan'a bilgi sağladığı öne sürüldü. Ayrıca Atina-Tel Aviv hattında 54 ayrı askeri faaliyet planlanırken 3 milyar avroluk Aşil Kalkanı projesiyle hava ve füze savunması güçlendiriliyor.
3: Yunanistan-İsrail hattında dikkat çekici bir işbirliği yapıldı.
4: Bu stratejik bir ortaklık, önemli bir dönüm noktası. Ülke yeni bir çağa, yeni bir gerçekliğe girdi.
3: Yunanistan merkezi On Alert haber sitesi, Atina-Tel Aviv hattındaki askeri işbirliğini mercek altına aldı. İşbirliğinin sadece silah alımlarıyla sınırlı olmadığı, istihbarat, gözetleme, elektronik harp ve insansız sistemleri de kapsadığı belirtildi.
5: Ege Denizi'ni karadan kapatacağız. Böylece donanmanın operasyonları da bu dar denizle sınırlı kalmayacak.
3: En çarpıcı iddia ise Türkiye ile ilgili. Yunan basını İsrail'in Türkiye'nin hareket ve faaliyetleri hakkında Yunan tarafına bilgi sağladığını öne sürdü.
6: Yunan basını İsrail'le imzalanan anlaşmanın perde arkasını gün yüzüne çıkardı. Türkiye'ye karşı plana dikkat çekildi. Planlanan 54 faaliyet ve aks olası çatışma senaryolarına dair çarpıcı açıklamaları gündeme getirdi.
3: İHA'lar, drone sürüleri, insansız denizaltı araçları ve siber tehditlerde işbirliği daha da derinleştiriliyor. Atina'nın en büyük savunma projelerinden Aşil Kalkanı için 3 milyar euroluk anlaşma yapıldı.
5: Hava savunması ağırlıklı olarak uçak savar silah sistemleriyle sağlanacaktır. Aşil'in kalkanı adını verdiğimiz projeyi gerçekleştiriyoruz. Bu sayede Ege sadece denizden değil, havadan da kapatılmış olacak.
3: Sistemde Davut Sapanı, Spider, Barax MX ve MMR radarları yer alacak. Buna 26 milyon euroluk Drone Dome anlaşması da eklendi. Nisan ayında ise yaklaşık 650 milyon euroluk Pulse Roket Sistemi anlaşması imzalanmıştı. On Alert'in analizine göre Ankara'da denklemin güçlü tarafı. İHA SİHA'lar, elektronik harp, radar, keşif gözetleme ve yerli mühimmat. Türkiye'nin geliştirdiği bu kabiliyetler Ege ve Doğu Akdeniz'deki askeri dengede önemli faktör olarak gösteriliyor. Yeni denklemde Atina, İsrail'in teknolojisi ve operasyonel tecrübesiyle güçlenirken Ankara, yerli ve milli savunma kabiliyetlerini artırıyor. Böylece Ege ve Doğu Akdeniz'de silahlı rekabetin yanı sıra istihbarat ve elektronik harpta yeni rekabet alanı haline geliyor.
2: Efendim, Aselsan tarafından geliştirilen LGK-82 ve LGK-84 lazer güdümlü kitlerle TÜBİTAK işbirliğiyle geliştirilen gözde güdüm kiti hedeflerini tam isabetle vurdu. Konya Karapınar Atış Test Poligonu'nda düzenlenen faaliyette lazer güdüm kitlerinin başarısı 15'ten fazla ülkeden askeri yetkilinin önünde göz önünde serildi.
3: LGK-82, LGK-84 ve Gözde Güdüm Kiti. Aselsan imzalı güdüm kitleri hedeflerini başarıyla vurdu.
7: Savunma sanayinde artık sadece kendimizle yarışıyoruz.
3: Konya Karapınar Atış Test Poligonu'nda düzenlenen güdüm sistemleri uluslararası demo faaliyetinde 15'ten fazla ülkeden askeri yetkilinin önünde lazer güdüm kitleri test edildi. Demo kapsamında F-16 platformundan 2 LGK-84, Akıncı SİHA platformundan 1 LGK-82 ve 1 de gözde mühimmatı atıldı. İlk LGK-84 sırlı personel taşıyıcı hedefi, ikinci LGK-84 tank hedefini, LGK-82 ise bir başka sırlı personel taşıyıcı hedefi vurdu. Gözde mühimmatı ise saatte 50 km hızla hareket eden bir hedefi isabetle etkisiz hale getirdi. 4 atışın tamamı hedeflerini tam isabetle vurdu. Böylelikle LGK-82 ve LGK-84 sabit yer hedeflerine karşı yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyetini bir kez daha kanıtladı. Gözde güdüm kiti ise hareketli ve yüksek hızlı hareketlerde tam isabet sağlayarak sistemin operasyonel güvenilirliğini bir kez

0: A gösterdi.
1: Bosna Savaşı'nda sivillerin hedef alındığı Srebrenica soykırımını, katliamını biliyorsunuz, duymuşsundur mutlaka. Orada binlerce sivil katledildi Sırplar tarafından. Ve o Srebrenica'daki binlerce sivilin katledilmesinin baş sorumlusu da Ratko Mladic. Daha sonra yakalandı bu kişi ve Hollanda'da yatıyordu, cezaevindeydi. Ömür boyu ceza almıştı. Öldü efendim cezaevinde ve oradan da memleketi Sırbistan'a götürüldü. Sırbistan'da karşılanma anları bunlar. Tam bir kahraman gibi karşılanıyor, soykırımcı. En az 9000 kişinin ölümünden sorumlu olan bu kişiyi bakın askeri törenle karşılanıyor. Halk fotoğrafının önünde oturmuş. İşte böyle hem öpüyorlar fotoğrafı, hem seviyorlar, hem de saygı gösterisine bulunuyorlar. Tekrar söylüyorum, bu saygı gösterisine bulundukları ve bir kahraman gibi karşıladıkları kişi Srebrenica'da binlerce sivilin, kadının, çocuğun öldürülmesindeki baş kahraman.
2: Sırplar Ratko Mladic için bir kahraman olduğunu iddia ediyor ama benim gözümde o yalnızca bir pislik.
3: 8000'den fazla Boşnak'ın katledildiği Srebrenica soykırımının baş sorumlusu Ratko Mladic'in cenazesi Sırbistan'da. Savaş suçlusu Mladic'in tabutu Sırbistan hükümetine ait uçakla Lahey'den Belgrad'a taşındı. Cenazeye oğlu Darko ve Sırbistan Adalet Bakanı Nenad Vujic eşlik etti. Sırp bayrağına sarılı tabut Belgrad Havalimanı'nda askeri protokolle karşılandı. Ardından polis konvoyuyla askeri tıp akademisine götürüldü. Mladic'in ölümünün ardından Sırbistan'da onun için büyük bir cenaze töreni hazırlığı başladı. Ancak savaş suçlusuna devlet töreni düzenlenmesi Avrupa'da tepki çekti. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenković, Avrupa Birliği'nin kapılarının Sırbistan'a kapanacağını söyledi.
4: Devlet töreni saygısı anlamında böyle bir adım, hüküm giymiş bir savaş suçlusuna, Srebrenica soykırımının sorumlusuna, Kinin'de komutanlık yapmış, Hırvatistan'ın diğer bölgelerinde işlenen en ağır suçlardan sorumlu olan bir adama karşı bu sanki kendi kapılarını kendi yüzlerine kapatıyorlar gibi.
3: Sırp milliyetçilerin otoyollarda ve köprülerde toplanması, soykırımcı Mladic'i öven pankartlar açıp meşaleler yakması dikkat çekti. Brüksel'dense Sırbistan'a net bir mesaj geldi. Savaş suçlularının yüceltilmesi Avrupa değerlerine aykırıdır.
4: Uluslararası mahkemeler tarafından savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçlarından hüküm giyenleri yücelten her türlü eylemi de kınamaktadır.
3: Mladic 2017'de Birleşmiş Milletler'in eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından suçlu bulunmuş, ömür boyu hapse mahkum edilmişti.
5: Mladic bir kahraman değil, eski Yugoslavya'da işlenen en ağır suçlardan sorumlu savaş suçlusudur.
3: Mladic'in cenazesi Belgrad'daki anma töreninin ardından 7 Eylül'de Topçider Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Sırbistan'da on binlerce kişinin cenazeye katılabileceği değerlendiriliyor.
1: Gazze'yi ölüm çukuruna çeviren İsrail, sivilleri yeniden sürgün etmek için harekete geçti. İsrail'in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Bağ Koparma 710 ismini verdiği yeni projesini duyurdu. Gvir, ilk yıl 250 bin, 7 yılın sonundaysa 1,9 milyon Filistinlinin Gazze'den tehcir edileceğini söyledi.
6: Kürsüye çıktı, Gazze için tehcir planını açıkça duyurdu. İsrail'in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir yine haddini aştı.
7: İlk yıl 250 bin kişi Gazze'den ayrılacak.
6: İsrail Gazze'de yaklaşık 74 bin kişiyi katletti. Soykırım ordusu abluka altına aldığı bölgede sağlam bina bırakmadı. Her gün ölüm korkusuyla yaşayan siviller derme çatma çadırlarda yaşamaya mahkum edildi. Kana doymayan İsrail, öldürmediği Filistinlileri Gazze'den sürmek istiyor. Tehcir planını Ben-Gvir duyurdu. Irkçı bakan, Filistinlilerin 7 yıl içinde Gazze'den sürüleceğini açıkladı.
7: Hedeflerimizden bahsediyoruz. İlk yıl 250 bin kişi Gazze'den ayrılacak. Bu mümkün. 3 yıl içinde 1 milyon kişi Gazze'den ayrılacak. 7 yıl içinde ise Gazze'den ayrılacak.

0: Ayrılacak kişi sayısı neredeyse 1,9 milyona ulaşabilir.
1: Plana ise bağ koparma 710 ismini verdi. Ben-Gvir bazı ülkelerin bu planı kabul ettiğini iddia etti.
0: Size söylüyorum, en gizli toplantılara katıldım. İsrail devletine bunu yapmaya istekli olduklarını bildiren ülkeler var.
1: Ayrıca İsrail'in sürgün planı içinde bakanlık kuracağı açıklandı.
0: Evet, bir göçmenlik bakanı olacak. Bu görevi kendimiz üstleneceğiz ve bir göçmenlik projeyi yöneticisi olacak ve çalışmaya başlayacağız. Gazze'nin yeniden inşası yaklaşık 71 milyar dolara mal olacak.

0: Efendim, Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçiminin yenilenmesi kararının ardından belediye meclisinin CHP'li 4 üyesi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Yeni katılımlarla birlikte meclisteki sandalye dağılımı da değişti. Gözler yarın yapılacak başkan vekilliği seçiminde.
1: Bu kararı aldıkları için kıymetli meclis üyelerimize sizlerin huzurunda yürekten teşekkür ederim.
2: Üsküdar Belediye Meclisi'nde dengeler değişti. CHP'li 4 meclis üyesi AK Parti'ye geçti. Katılım töreninde konuşan Abdullah Özdemir, Üsküdar'ın İstanbul'un özeti niteliğinde olduğuna dikkat çekerek meclis üyelerinin kararının ilçenin geleceğine önemli bir katkı sunacağını belirtti.
1: İlçemize, ilçe başkanlığımızla, teşkilatımızla, meclisimizle hep birlikte hizmet etme imkanına sahip olacağız inşallah.
2: CHP'den AK Parti saflarına geçen Tahsin Usta tek amaçlarının hizmet etmek olduğunu vurguladı.
3: 4 meclis üyesi arkadaşımız Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek gördüğümüz lüzum üzerine Üsküdar halkına daha fazla hizmet verebilmek amacıyla AK Parti'ye katılmış bulunuyoruz.
2: Bu transferlerle birlikte Üsküdar Belediye Meclisi'nde Cumhur İttifakı'nın üye sayısı 21'e yükseldi. CHP'nin üye sayısı ise 23'e düştü. Üsküdar Belediye Meclisi yeni başkan vekilini seçmek üzere yarın saat 10'da toplanacak.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yurt gezilerine çıktı. İnsan içine çıkamaz söylemlerini boşa çıkarmak için Kılıçdaroğlu şehir buluşmaları yapıyor. Mersin'de Yörük Şenliği'ne katılan Kılıçdaroğlu, İzmir'de de toplumun farklı kesimleriyle bir araya geldi.
4: İnsan içine çıkamaz diyenlere karşı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yurt gezileri yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun mutlak putlan kararından sonra CHP Genel Başkanlığı koltuğuna bir kez daha oturmasının ardından halkın içine karışamaz, insan içine çıkamaz şeklinde söylemler gündeme gelmişti. Ancak Kılıçdaroğlu bu iddiayı boşa çıkarmak için yurt gezilerine başladı. Mersin'e gitti, önce Yörük Şenliği'ne katıldı. Gezilerin kapsamının genişleyeceği belirtildi. Adı da Milli Bilinç Güçlü Türkiye kapsamında halk buluşmaları olarak konuldu. Bu başlıkta ilk gezisini de İzmir'e yaptı. İzmir'de toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu partililerle yürüyüş yaptı. Kılıçdaroğlu Buca ilçesinde vatandaşlarla kahvaltıda buluştu.
5: Kent kültürüyle kırsal kültür arasında sağlıklı ve tutarlı bir bağlantının kurulması gerekiyor.
0: ...107 yıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindeki heyet Sivas'ta toplandı. Milli mücadeleye ışık tutan kararlar Sivas Kongresi'nde alındı.
4: Cumhuriyetin temellerinin atıldığı tarihi kongrenin üzerinden tam 107 yıl geçti. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresi için bir araya geldi. Amaç ülkeyi düşman işgalinden kurtarmaktı.
6: Milli mücadelenin mihenk taşı olarak kabul edilen Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü Sivas'ta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İşte o kongre merkezinin içerisindeyiz ve burada çok önemli kararlara imza atıldı.

0: Gazi Mustafa Kemal Paşa burada ya istiklal ya ölüm dedi.
1: Kongrenin yıl dönümü kapsamında geleneksel halk dansları ekipleri gösteri sergiledi.
0: Sivas Kongresi'nde alınan en büyük kararlardan bir tanesi vatan bir bütündür bölünemez ifadesine yer verildi. Ve tabii ki Manda ve Himaye'nin asla kabul edilemeyeceği, reddedileceği yine bu kongre merkezinde alınan kararlar arasındaydı.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yıl dönümü etkinliğinde konuştu. Yumaklı, Sivas Kongresi'ni anlamanın Cumhuriyet'in nasıl kurulduğunu anlamakla eşdeğer olduğuna dikkat çekti.
2: 107 yıl önce Sivas'ta alınan kararlar sadece bir kongrenin kararları değildi elbette. Bu kararlar milletimizin kendi iradesine sahip çıkması, vatanımızın bütünlüğünden ve bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin ilanıydı.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.
3: Karanlıkta kalan faili meçhul cinayet dosyaları yıllar sonra yeniden açıldı. 14 yıl önce Mardin'de ölü bulunan babayla 7 yaşındaki kızının katilleri gözaltına alındı. Manisa'da işlenen cinayetin failleri de adaletten kaçamadı. Dosya 10 yıl sonra yeniden açıldı. Katiller kıskıvrak yakalandı.
1: Babayla kızının şüpheli ölümü, Abdurrahman Aysu cinayeti, karanlıkta kalan faili meçhul cinayetler yıllar sonra aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul 40 dosyanın yeniden soruşturulup çözüldüğünü paylaştı. Yıllar sonra raftan indirilen dosyalardan biri, İsmail Akın'la 10 yaşındaki kızı Elif'in ölümüne ilişkindi. 14 yıl önce Mardin Nusaybin'de öldürülen babayla kızının katilleri yakalandı. Beyanlardaki çelişkiler, HTS kayıtları, daraltılmış bas çalışmaları ve elde edilen yeni bulgular değerlendirildi. Şüpheliler tek tek tespit edildi. 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Manisa Akhisar'da 2016 yılında işlenen Abdurrahman Aysu cinayeti de aydınlatıldı. Katil zanlıları ve suçun gizlenmesinde rol aldığı değerlendirilen şüpheliler tespit edildi. Manisa, Bursa ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından "Adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir" mesajını verdi.
3: Alihan Kuris suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 5 şirkete daha el konuldu. Ayrıca Ümraniye'deki deposunda külçe altınlar ele geçirilen Yılmaz Kimya'nın sahibi İrfan Yılmaz hakkında da gözaltı kararı verildi.
4: Siz
5: burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
6: Örgütün suç ayaklarına yönelik olarak, finansal ayaklarına yönelik olarak bu bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu.
1: Alihan Kuris suç örgütüne yönelik soruşturmada 5 şirkete daha el konuldu. Kuris çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması derinleşerek devam ediyor. Her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 81 kişi tutuklandı. Soruşturmanın bir diğer ayağını ise operasyonlarda 206 kilogram altının ele geçirildiği Yılmaz Kimya Deposu oluşturuyordu. Mali Suçları Araştırma Kurulu inceleme yaptı. Şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı Yılmaz Kimya dahil 5 şirket üzerinden şüpheli işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi. Tespitler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi. İrfan Yılmaz hakkındaysa suç örgütüne üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltı kararı verildi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 50 şi-

0: şirketle 4 derneğe el konulmuş, 50 şirkete de kayyum atanmıştı.
1: İstanbul'da 2024 yılında Erva Razi Asar'ı öldüren Fethi Dağlı'nın 4 yıldır kayıp olan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım ve Ahmet Karadağ'ın da katil olduğu ortaya çıktı. Dağlı'nın cinayetleri ve geçmişi emniyet tarafından mercek altına alındı. Seri katilin kurbanlarını sahte iş ilanlarıyla tuzağa düşürdüğü ve cesetleri kutularla taşıdığı görüntüler ortaya çıktı.
2: Ne yapıyor biliyor musunuz? Bunları cansız bedeni parçaladıktan sonra, altı parçaya böldükten sonra kutuların içine koyuyor.
0: Erva'yı parçalayıp inşaata attı. Katilin cesedi taşıdığı anlar böyle kayda geçti.
2: Katil zanlısının abisi Yaşar Dağlı ile birlikte yaşadığı yer. Bu ev vahşet evi. Bakın tekrar ediyorum, şu anda ekranlarda gösterdiğimiz bu ev vahşet evi diye anılıyor artık. Çünkü bu evin içerisinde iki genç kız hayattan koparıldı. Bir tanesi Erva, diğeri ise Zeynep.
0: 4 yıldır kayıp olan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın cesedi Fethi Dağlı'nın Esenyurt'taki evinin yakınında gömülü halde bulunmuştu. Şüpheli Erva Razi Asar cinayeti nedeniyle cezaevindeydi.
2: 17 yaşındaki kızımız kayıp olarak biliniyordu şu ana kadar. Ama bu faili meçhul dosyaların yeniden raflardan indirilmesiyle birlikte yapılan incelemede bir tanesi daha aydınlatılmış oldu.
0: Zeynep Yıldırım'ın dosyası incelenirken yeni bir cinayet daha aydınlatıldı. Yani sadece iki genç katledilmemişti. 2007'de öldürülen Ahmet Karadağ'ın katilinin de Fethi Dağlı olduğu tespit edildi. Öte yandan 3 cinayetin failiyle ilgili hem bilgi hem de yeni görüntüler ortaya çıktı. Katilin Erva Razi Asar'ı nasıl sosyal medya üzerinden tuzağa çektiği öğrenildi.
2: Bu gördüğün mesaj Erva'yı bu psikopata, bu katil zanlısına ölüme götüren mesaj. Bunu görüyor ve bunun üzerine kendisine mesaj atıyor. Sigortalı çalıştırabiliriz diyor, şu kadar para veririm diyor. Bunun üzerine o da iş görüşmesi diye gidiyor. Daha sonrasında gittikten sonra evin kapısını kapatıyor. Anlaşmazlık oluyor ve Erva'yı evin içerisinde öldürüyor.
0: A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, Erva'yı katleden Fethi Dağlı'nın cesedi taşıdığı anların görüntüsüne de ulaştı.
2: Kutulara koyuyor, buzdolabında saklıyor. Ardından güvenlik olarak çalıştığı yerde güvenlik kulübesinde bir gece tutuyor. Daha sonra da bu cansız bedenin bulduğu kutuları Beylikdüzü'nde bir inşaat alanına atıyor.
0: Öte yandan Esenyurt'taki kazıda bulunan kemiklerin Zeynep Yıldırım'a ait olduğu doğrulandı.
2: Zeynep Yıldırım'ın olduğu düşünülen kemikler incelenmiş ve gelen sonuçta da şu an itibariyle tespiti yapılmış ve bu tespitte de dediğim gibi Zeynep Yıldırım'a ait olduğu belirlenmiş.
1: Kırgızistan'da yapılan göçebe oyunlarında heyecan yüksek. Okçuluktan kartal ve doğan uçuruculuğuna kadar çeşitli ata sporlarının yapıldığı oyunlarda takımlar kıyasıya yarışıyor. Oyunlardan renkli görüntüleri getireceğiz şimdi ekranlarınıza.
3: Oklar fırlatıldı, atlar dört nala sürüldü, kartallar uçuruldu. Kırgızistan'da göçebe oyunları renkli görüntülere sahne oldu. Dünyanın dört bir yanından geleneksel spor tutkunlarının buluştuğu oyunlarda 104 ülke yarışıyor. Okçuluk, kemik kırma, halat çekme. Ata topraklarındaki oyunlar atı sporlarının her çeşidini içeriyor. Oyunların en dikkat çekenleri arasında atlı okçuluk var. Dört nala giden at üzerinde hedefleri vurmaya çalışan yarışmacılar Orta Asya ruhunu yaşatıyor. Issık Gölü kıyısında yapılan oyunlardan biri de Kökbörü. Geçmişin izlerinin yaşatıldığı oyunda amaç keçi maketini büyük bir kazana andıran rakibin kalesine atmak. Güç ve çevikliğin sergilendiği oyunda kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Yarışmacılar halat çekmede tüm güçlerini ortaya koyarak karşı takımın dengesini bozmaya çalışıyor. Doğan ve kartal eğitmenleri de sahnedeydi. Hayvanlarını uçurarak tüm yeteneklerini sergiledi. Göçebe oyunları 2028 yılında Tataristan'ın Kazan şehrinde düzenlenecek.
1: (Gülüyor) Kiracılardan talep edilen şartlar her geçen gün daha da farklılaşıyor. Acaba bu sefer ne istenecek diye de soruluyor. Bazı mal sahipleri kişinin ne kadar maaş aldığı, mesleğe çalıştığı yerin adı, işe başlama tarihi, otomobilinin markası, eski ev sahibinin referansı pek çok şey istiyor. Peki bu isteklerin bir sınırı var mı? Kiracı ev sahibinin her istediğini karşılamak zorunda mı? Haberimizde izleyeceğiz.
0: Kimi gelir belgesini, kimi meslek bilgisini istiyor.
4: Mal sahiplerinin en önemli çekincelerinden bir tanesi, acaba kiraya verirse kiracı ödemez mi? Bunun hukuki süreçleri çok vakit alırsa hani burada yaşayacağımız mağduriyetler olabilir mi diye aslında gün geçtikçe istenen ek evraklar ya da ek talepler var.
0: Hatta bazıları sayfalarca liste hazırlayıp eşyaların nasıl konumlanacağından mutfak tezgahındaki bulaşığa kadar karışıyor.
4: Mal sahipleri işte hayvan besleyip beslemediği, en son nerede oturduysa o mal sahibiyle görüşme gibi ek talepler ve benzerlerinde bulunabiliyor.
0: Ev sahiplerinin kiracılardan beklentileri her geçen gün biraz daha şaşırtıyor.
5: İstanbul'da ev kiralamak zorlaşıyor. Neden? Çünkü ev sahiplerinin kiracılarından istekleri artık değişiyor ve artıyor. Örnek verecek olursak kiralama şartlarına gelelim. Referans ve kefil talep edilmekse 3 aylık depozito sağlanmakta ve 6 aylık kira bedeli peşin ödeme şartı bulunmaktadır.
4: Bu referansın mevcutta çalıştığı iş yerinden, en son kiraladığı mal sahibinden istenmesi gibi bazı örneklerle karşılaşıyoruz.
0: Tabii kiracıların da talep edeceği şeyler var. Malik veya yetkili vekili doğrulamak, kiracı belgesinin neden istendiğini sormak gibi. 3 aylık kirayı geçen depozito talepleri de yasal sınıra aykırı.
5: Öğrenciye kiralık, çalışana kiralık, memura kiralık. Şimdi burada karşıdaki evi kiralayacak olan kişinin yasal hakları ne?
4: Burada tabii bu bir ayrımcılık konusuna giriyor. Onun için Türkiye İnsan Hakları Kurumu diyor ki verilen ilanlar veya bir dairenizi ya da bir yerinizi kiraya vermek istiyorsanız böyle bir ayrımcılık yapamazsınız. Bu durum ayrımcılık yasağına aslında delme olur. Bunun ispatı durumunda da bunu yapan kişi ya da kişilere bununla ilgili cezalandırıcı bir para cezası veriliyor.
1: Türkiye'nin 2025 bebek isimleri haritası belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre erkek bebeklerde Alparslan, kız bebeklerde Alya Türkiye genelinde zirveye yerleşirken illere göre tercihler dikkat çekici bir şekilde değişti.
0: Alparslan, Alya, Metehan, Defne, Zeynep. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ait bebek isim haritasını yayınladı. 81 ilde ailelerin en çok tercih ettiği kız ve erkek isimleri belli oldu. Türkiye genelinde yeni doğan bebeklerde en çok tarihi ve köklü isimler tercih edildi. 81 ilin verilerine göre erkek bebeklerde Alparslan pek çok ilde birinci sırada yer aldı. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde erkek bebeklerde ilk 3 sıra Alparslan, Göktuğ ve Metehan'ın oldu. Kız bebeklerde ise Defne, Asel ve Zeynep gibi isimler ailelerin en çok tercih ettiği isimler oldu. Ama illere gidildiğinde tablo değişti. İstanbul'da Alparslan ve Alya, Ankara'da Göktuğ ve Gökçe, İzmir'de ise Atlas ve Alya ilk sıraya yerleşti. Diyarbakır'da Miran ve Zeynep, Şanlıurfa'da ise Yusuf ve Zeynep öne çıktı.
6: Alparslan ismi sadece Gaziantep'te birinci sırada değildi. Gaziantep'in yanı sıra Kahramanmaraş, Hatay, Kilis ve Osmaniye'de de Alparslan ismi tercih edildi.
0: Alparslan İstanbul'dan Adana'ya, Antalya'dan Erzurum'a, Konya'dan Trabzon'a kadar çok sayıda ilde erkek bebeklerin en çok tercih edilen ismi oldu.
6: TÜİK 2025 verilerine göre Türkiye'de illere göre erkek ve kız bebeklerin isimleri belli oldu. Gaziantep'te en çok tercih edilen, birinci sıraya yerleşen isimse Alparslan oldu. Kucağımda ise yine bir Alparslan bebek var. Alparslan Çimen 2 ay önce dünyaya geldi. Size neden Alparslan ismini tercih ettiğinizi soralım.
7: Hem kendim izlediğim filmden dolayı hem de geçmişimizden gelen bir isim olduğu için onun için koydum yani ben.
0: Alparslan'ın ismi daha dünyaya gelmeden hazırdı. Çevresinden farklı öneriler gelse de babasının kararı değişmedi.
7: Çok kişi başka bir şey koydu. Ben dedim yok hayır, ben bu ismi sevdiysem dedim ben bunu koyarım dedim. Bitmiştir dedim. Kendisi doğmadan önce zaten ben söylemiştim.
6: Bir isim kavgası oldu mu?
7: Yok, anlaşmıştık zaten eşimle. Onun için ortak bir karar verdik. Bunu koyduk biz de.
8: Siz kabul ettiniz mi Alparslan?
9: Evet, ben kendim zaten ilk baştan istiyordum ismini. Hem de tarihi bir isim devam etsin.

0: diye bu ismi koymayı tercih ettik.
1: TÜİK 2025 verilerine göre Gaziantep'te kız bebeklere ise Defne ismi verildi. Defne ismi Gaziantep'te birinci sıraya yerleşti.
2: Türkiye'nin isim haritası şehirden şehire değişse de 2025'in zirvesinde Alparslan ve Alya var.
3: Efendim çok kısa bir ara vereceğiz akşam ajansına. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
4: Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un T10X modeli Ağustos ayında 2939 adetlik satışla otomobil pazarında en çok tercih edilen model oldu. TOGG'un T10F modeli de 1947 adetlik satışla ikinci sırada yer aldı. Halkbank'ın katkılarıyla
5: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: A Haber Radyo. Haberin Radyosu.
9: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
10: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
11: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
12: lazım. Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.

0: çıkacaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
1: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

0: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
2: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro.
3: Uçarsın bu fiyatlara.
4: Tekstil dünyasının kalbi, Tekstibişin İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için tekstibişiniz.com.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'ta. Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
6: Serkan.
7: Efendim abi.
6: Soran olursa.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
7: Paraf paraf dünyası.
8: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
9: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
10: Beni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Beni Vidi Göz.
11: Tekstil dünyasının kalbi, Tekstivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için tekstivisionist.com.
12: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Reklam.
0: A Haber Radyo.
13: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
15: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
13: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Bir reklam.
16: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
8: Reklam.
16: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
17: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
18: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
19: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo Idea Tab 128 GB tablet Tekno Club'a özel 12.999 lira.

0: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'ta.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
5: Kız çocuğum gözümün önüne geldi ve bu şekilde müdahale ettim. Her zaman da müdahale etmeye hazırız zaten.
6: Özel güvenlik görevlisinin dikkati küçük kızın hayatını kurtardı. Olay Samsun ilk adımda tramvay hemzemin yaya geçidinde meydana geldi. Yakınlarıyla birlikte geçitten geçen 5 yaşındaki kız çocuğu bir anda koşarak yaklaşan tramvayın önüne doğru yöneldi.
5: Görev esnasında 5 yaşındaki bir kız çocuğumuzun ani bir şekilde tramvayın önüne atladığını gördüm.
6: İstasyondaki güvenlik görevlisi Muhammed Lafçı saniyeler içinde müdahale ederek çocuğu tutup tramvay hattından uzaklaştırdı.
5: Ani bir refleksle kız çocuğumuzu kurtardım. O anki düşüncem kendi kız çocuğum tramvayın önüne atlıyormuş gibi hissettim. O şekilde müdahale ettim. Biz güvenlik görevlileri olarak her zaman onların güvenli bir şekilde seyahat etmesi için, güvenli bir şekilde hemzeminden karşıdan karşıya geçmeleri için buradayız.
6: Hayat kurtaran müdahale istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.
5: Halkımızdan istediğim hem zeminlerde karşıdan karşıya geçerken lütfen kulaklık kullanmamaları ve her iki yöne de bakmaları konusunda çok önemli bakmalarını rica ediyorum.
7: Efendim şimdi de yurttan bir haber turu gelecek ekranlarınıza.
6: ...31 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü bulaşık makinesinin içinde yakalandı. Görüntü Kocaeli'de kaydedildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma başta olmak üzere... ...çeşitli suçlardan hakkında 31 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü... ...polis baskını sırasında bulaşık makinesinin içine saklandı. Ancak polis dikkati sayesinde zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Konya'da hortum paniğe neden oldu. Karatay ilçesindeki tarım arazisinden yükselen hortum bir çiftçinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre etkili olan hortum daha sonra gözden kayboldu. Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur teknesi su alarak yarıya kadar battı. Olay sırasında teknede kimsenin olmaması faciayı önledi. Şişme botlarla kurtarılan tekne kıyıya çekilerek bakıma alındı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir tekstil fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye

0: ekibinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmazken tesis kullanılamaz hale geldi. Sivas'ın Divriği ilçesindeki cam teras, adrenalin tutkunlarının nefes kesen atlayışına sahne oldu. 243 metre yükseklikteki terastan kendilerini Çaltıçayı Kanyonu'nun boşluğuna bırakan sporcular izleyenlere büyük heyecan yaşattı. Görüntüler aksiyon kamerasına yansıdı.
1: Efendim, Amerika Birleşik Devletleri'nden kartellere denizde darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Los Coronados kartelinin yakıt ikmal ağına ait olduğu iddia edilen tekne batırıldı. Amerika Birleşik Devletleri son bir haftada 3. tekneye hedef almış oldu.
0: Tekneye çıkarma yaptılar, içindekileri tahliye edip işte böyle havaya uçurdular. ABD uyuşturucu kartellerine bir darbe daha indirdi. Görüntüler Doğu Pasifik'ten. ABD güçleri Los Choneros kartelin'e ait olduğu iddia edilen tekneyi batırdı. Deniz piyadeleri uluslararası sulardaki tekneye çıkarma yaptı. Tekne arandı, içindekiler tahliye edildi. Ardından ABD güçleri tekneyi batırdı. ABD Güney Komutanlığı teknenin uyuşturucu kaçakçılığında kullanılan güzel yakıt ikmal istasyonu olduğunu duyurdu. Operasyon Ekvador hükümeti ile koordineli olarak gerçekleştirildi. Teknedekiler Ekvador makamlarına teslim edildi.
2: Sonuçlar tarihi nitelikte. Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümcül uyuşturucu aşırı dozları çarpıcı biçimde düştü. Fentanyl akışı ciddi oranda azaldı. Güneybatı sınırımızdaki geçişler sıfıra indi.
0: Kartelin lojistik ağına peş peşe 3. darbe oldu. ABD güçleri 28 Ağustos'ta ve 2 Eylül'de de Los Choneros'la bağlantılı 2 yakıt teknesini batırmıştı. Saatcom, operasyonların kartelin uyuşturucu trafiğindeki lojistik zincirini kesmeyi amaçladığını açıkladı.
1: Efendim, şimdi de dünyadaki diğer gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
0: Bu korku dolu anlar Meksika'da yaşandı. Motor sürücüsü arkasından gelen başka bir motosikletin çarpması sonucu yola savruldu. Yere düşen sürücü o sırada yanından hızla geçen yolcu otobüsünün altında ezilmekten saniyelerle kurtuldu. Polonya'da bir tır sürücüsü yaklaşan treni bildiren uyarı sinyallerini aldırmadan hemzemin geçide girdi. Geçit bariyerleri inince tır rayların üstünde mahsur kaldı. Tır şoförü geri geri giderek bariyeri geçmeye çalıştı fakat başarılı olamayınca ileri gitmeyi denedi. Tam o sırada yaklaşık 300 kişiyi taşıyan tren hızla tıra çarptı. Kazada tırın dorsesi ikiye bölünüp parçalandı. Tren bir süre enkaz parçalarını sürükledi. Neyse ki kazada can kaybı olmadı. Tırın ve trenin sürücüleri iki yolcu ile birlikte hastaneye sevk edildi. Hindistan'ın Van Nalli sahilinde iki balıkçı teknesi sert dalgaların etkisiyle çarpıştı. Paniğe neden olan kazada kimse yaralanmadı. Kanada'nın Toronto kentinde şiddetli fırtına etkisini sürdürüyor. Sokaklar göle döndü. Araçlar su altında kaldı. Güçlü rüzgarın etkisiyle yayalar sokakta savruldu. Trafik ışığı yerinden söküldü. Elektrik kesintilerine ve ulaşım sorunlarına yol açan fırtına birçok bölgede günlük yaşamın aksamasına neden oldu.
1: Efendim, akşam ajansına gelişmeler aktarmaya devam ediyoruz. Önce başlıklarımıza bakalım, daha sonrasında ise detaylandıracağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon sergisinde konuştu. İlk defa duyduğumuz çok önemli bilgiler paylaştı 28 Şubat'a dair. 28 Şubat döneminde darbeci zihniyetin 4500 el yazma kitabın çöpe attığını anlattı Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Birazdan detaylarını ekranlarınıza getireceğiz ve kıyıda en acı nöbet devam ediyor. Biliyorsunuz Marmara Denizi'nde yaşanan kazadan bahsediyoruz. Ailelerin bekleyişi umutsuz da olsa hala bekliyorlar. Bir umut gelebilir belki, bir ses gelebilir. Belki yakınları hayattadır diye bekleyişini sürdürüyorlar. Neler yaşandı gün boyu? Yeni ifadeler var. Onları da ekranlarınıza getireceğiz. Eurofighter'da uçuşlar başlıyor. Eurofighter'ı kullanacak pilot pilotların eğitimleri an itibariyle tamamlandı. Terminoloji tamamlandı. Artık Eurofighter'ın dümenine geçip kullanma zamanı yakın zaman içerisinde de pilotlarımız Eurofighter'ın kokpitine girecekler ve kullanmaya başlayacaklar. O eğitim de devam edecek. Biraz onu da

0: Detaylarını ekranlarınıza getireceğiz ama öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarıyla başlayalım bu saate. Biraz önce de belirttiğimiz gibi Başkan Erdoğan kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi programında konuştu. 28 Şubat dönemini hatırlattı Başkan Erdoğan. Ağırlıklı olarak da yine aynı konu üzerinden sürdürdü. En utanç verici kitap katliamları darbeler döneminde yaşandı dedi ve 4500 eserin darbeciler tarafından çöpe atıldığını açıkladı.
1: Utanç verici kitap katliamları milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır.
2: Darbe ve vesayet dönemlerini hatırlattı. Kütüphanelerin nasıl hedef alındığını anlattı.
1: En son 28 Şubat döneminde 500'ü Sultan II. Abdülhamit Han'ın şahsi kitaplığına ait 4500 eser devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nden çöpe atılmıştır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Kitaba Vefa programında verdi mesajlarını.
1: Bu ülke kağıt hamur yapılmak amacıyla en kıymetli belgelerinin okkası 3 kuruşa hurda niyetine yabancılara satıldığı günler görmüştür.
2: Sözlerini dikkat çeken cümlelerle sürdürdü.
1: Bugün maalesef bazı alanlarda etkisini hissettiğimiz kültürel çölleşmenin arka planında bir dönem yapılan işte bu yanlışların büyük payı vardır.
2: Erdoğan geçmişiyle bağı koparılan bir milletin yarınları inşa edemeyeceğini de söyledi.
1: Hepimiz biliyoruz ki mazisi olmayanın atisi de olamaz. Bizler millet olarak gerçekten büyük bir medeniyetin, zengin bir kültürel mirasın sahipleriyiz.
2: Erdoğan programın sonunda cilt sanatı ve restorasyon sergisinin açılışını da yaptı.
1: Bu töreni şereflendirdiğiniz için saygılarımı sunuyorum.
2: Erdoğan kürsüden indi, sergiyi gezdi. Eserleri yakından inceleyen Cumhurbaşkanı bilgi de aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hastanede tedavi gören 23 yaşındaki kızı Fatma Zehra Önen'i kaybeden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'i de yalnız bırakmadı. Fatma Zehra Önen'in cenaze törenine katıldı.
1: Fatma Zehra kızımız gerçekten bu rahatsızlığı döneminde çok çile çekti. Onun ebedi alemle alakalı taksiratının affına vesile kılsın.
2: Erdoğan Önen için helallik de istedi. Tabutuna omuz verdi.
0: İstanbul'da Sultanbeyli Otogarı'nda dün gece hareketli dakikalar yaşandı. Güvenlik güçlerinin takibi altındaki bir DAEŞ'li terörist tam otobüse binmek üzereyken operasyon düzenlendi. İddialara göre saldırı hazırlığındaydı. Polisi görünce de ateş etmeye başladı. O anlarda sıcak çatışma yaşandı. DAEŞ'li terörist etkisiz hale getirildi. Maalesef otogarda bulunan bir kişi de hayatını kaybetti. İşte o anlar ve sonrasında yaşananlar.
3: Buradan bir vızırtı duyduk, bir ses böyle kurşun yanımızdan geçti.
4: Hain planı devreye sokup terör saldırısı yapmanın peşindeydi. İstanbul'dan Hatay'a gidiyordu ki o sırada MİT ve polisin ortak operasyonuyla Sultanbeyli Otogarı'nda etkisiz hale getirildi.
5: Çatışma çıktı, biz de anlamadık.
4: Uzun süredir takip edilen DAEŞ'li teröristin adı Berkan Çim'di. İstanbul'da kapana girince ekipler de operasyonun düğmesine bastı.
6: Beni aradılar terörle mücadeleden. Tabii ben ilk önce şey sandım, hani böyle hani dolandırıcılık mevzuları falan dönüyor ya. Yani ilk önce o şey yaptım. Ben dükkanın numarasını vereyim. Kardeşim buradaydı. Dün kardeşim bakıyordu dükkana.
7: Harem'den beri takip ediyorlarmış. Ondan sonra tam Harem'den ki iz buraya kadar gelmiş. Buraya gelince de patlak burada oluyor.
6: Geldiğin zaman bana haber verirsin demiş. Ondan sonra Tabii bu getiren bizim yaz enerji olayı anlayınca petrole giriyor. Petrolden yakıt alıyor biraz daha hani zaman kazanmak için.
8: Yere yatarken oradan ateş etmeye başlıyorlar.
9: MİT ve polis o şüphelinin araçtan inmesini bekledi. Saat 10 sıralarında burada Sultanbeyli Otogarı'na geldiği anda operasyonun düğmesine basıldı ve hemen harekete geçti.

0: Şimdi.
1: Biz o an mermi sesiyle buraya yere yattık. Burada da kameramız açıktı.
0: DH terör örgütü mensubu 21 yaşındaki Berkan Çin polise silahla karşılık verince burada çatışma sürdü ve çatışma yaklaşık 15 dakika kadar devam etti ve burada yakınını uğurlamak isteyen bir kişiye kurşun isabet etti. Yaralı hemen hastaneye kaldırıldı.
2: Çatışma zaten 15-20 dakika sürdü. Ondan sonra arka doğru gittikten sonra yerde bir tane vatandaşın kanlar içinde yattığını gördüm.
0: O terörist çatışmada öldürüldü. Otogarda bulunanlarsa korkuyla kaçışmaya başladı. Esnaf da çatışmanın ortasında kaldı.
1: Tam içeri girdik, o arada silah çatışma başladı.
3: O zaman santimlerle kurtardın.
1: Aynen öyle, yiyecek ekmeğimiz varmış.
4: Silivri açıklarında yaşanan gemi kazasında önemli gelişmeler var. Kazada deniz üstünde kalan gemilerden Altun'un iki kaptanı tutuklandı. Bilirkişi raporuna göre dümende tecrübesiz üçüncü kaptanın olması ve gözcü olmaması büyük bir ihmal. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin de yeri tespit edildi. 10 denizcidense maalesef hala haber yok. Ailelerin endişeli bekleyişi sürüyor.

0: buraya geliyorum olmuyor, eve gidiyorum olmuyor. Süreç çok uzun. Yani bilemiyorum.
1: Bulunca düşünüyoruz. Ümidimiz o yönde.
2: Umutlular çünkü ailelerini bekliyorlar. Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi. Ama kayıp mürettebattan haber yok. 2 Eylül gecesi Alsu ve Tuğberk İmamoğlu isimli iki geminin çarpışmasıyla birlikte meydana gelmişti kaza. Demir saç yüklü Tuğberk İmamoğlu battı. Savcılık telsiz konuşmaları, radar ve manevra görüntülerini incelemeye aldı.
3: Alsu iskeleye kırdemişti.
2: Açıklanan bilirkişi raporunda iki tarafında ihmali olduğu belirlendi. Alsu'nun kaptanı uyuyordu. Dümende tecrübesiz üçüncü kaptan vardı ve gözcü yoktu.
4: Alsu gemisindeki 10 kişilik mürettebattan 9'u gözaltına alınmıştı. Gemideki incelemeler devam ederken soruşturma kapsamında o 9 kişiden birinci kaptan ve dümende olduğu belirlenen üçüncü kaptan tutuklandı.
5: İstirahat ediyordum. Çarpışma sesinin ardından köprü üstüne çıktım. Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yaklaşık 300 metre mesafede olduğunu gördüm. Bir süre sonra ışıkları kayboldu. Ardından da radarda görünmez oldu. Hemen sektör Marmara ile irtibat kurarak durumu bildirdim.
2: Tuğberk İmamoğlu'nunsa takip cihazı bozuktu ve geminin yanlış manevra yaptığı belirlendi.
4: Kazanın ardından 3. gün geride kalırken Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri'ne bağlı olan TCG Akın Arama ve Yedekleme Gemisi tarafından Silivri açıklarında batan geminin yeri tespit edildi.
1: Batan gemiden 2 ayda çalışıyor. Daha önce aynı şirkette fakat farklı bir gemide çalışıyordu.
2: Geminin yeri tespit edilse de 10 candan hala haber yok. Batan gemide çalışanlardan biri de aşçı Abdülbaki Mirzaoğlu'ydu. 7 ay sonra emekli olacaktı. Bu onun son seferiydi.
6: Babamın o gemide çalıştığını bildiğim için uygulamadan da takip ediyordum ben arada babamı. Şebeke çekmeyince babam nerede kalıyor. Silivri aşklarında yani en son gözüktü. 20-30 civarı, 20 civarı konuştuk. Herhangi bir olumsuz durumdan bahsetmedi.
7: Güvende olduğunu, memnun olduğu bir gemi olduğunu söylüyoruz.
8: Burada otururken acı, eve gidiyoruz acı. Lütfen bir şeyler yapılsın. Lütfen abimi istiyorum. Abimi istiyorum.
2: Umutlu bekleyişte olan mürettebat yakınlarının ve bölgede çalışan ekiplerin nöbeti sürüyor.
9: Girne'deki arama çalışmalarından gelen acı haberler artıyor. Ekipler şimdiye dek 4 cenazeye ulaştı. İlk naaşı Lefkoşarılar sonsuzluğa uğurladı. Günün manşeti ise yine tanıkların kaptana dair anlattıkları. Her ayrıntı sorumsuzluğun bu kadarı nasıl mümkün olabilir dedirtiyor.
10: Emin misiniz Batman'dan gideceğimizi dedim. Sen dedi 5 yıllık okul okuyorsun dedi. Ben de 10 yıllık okul okuyorum dedi. Ben kaptanım, kaç yıldır kaptanım dedi.
2: Skandal facianın başrolündeki kaptan

0: Honduras'tan 3500 dolara aldığı ehliyetle ölüme sürüklediği yolculara işte böyle ahkam kesti.
1: Akşam yapılan çalışmanın neticesinde iki tane daha kadın naaşımıza ulaştı. Böylece 554 metre derinlikten çıkarılan naaş sayısı 4'e yükseldi. Yani vefat edenlerin sayısı 12 oldu.
0: Üstel adım adım artan acının ayrıntılarını paylaştı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz da Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la bir araya geldi. Çalışmaları yerinde inceledi.
1: Bu kazanın yaşanmasında ve bu vefat eden insanlarımızın en alttan en üste kadar sorumlu kimse kimler ise de hukuk karşısında bunun hesabı verilecek.
2: Kaptan inat etti, gitmeye inat etti.
0: Batan feribota dair ortaya çıkan her ayrıntı tepkiyi katlıyor.
3: Gemiye ilk bindiğim anda zaten şöyle ayağım baktım su. Güm diye bir ses geldi önde. Yardımcı kaptan var abla kız. O geldi işte şey diyor. Sakin olun bir şey yok, sakin olun bir şey yok. Aradan 2,5 dakika geçti abla. Direkt geminin içi su dolmaya başladı zaten. Kapılar kilitlemişti. Ses gelince kaptan da zaten ilk başta kaptan atlıyor, kaçıyor.
0: Kaderine terk edilen yolcular ailelerini arayıp helallik istedi.
4: Durmasıyla batması bir oldu. 5 dakika içerisinde oldu her şey. Yüzme bir an olsa bile boğulabilirdi yani orada o dalgalarda.
5: Bunun sesi öbürkünlerin sesi birbirine karıştı. O biçim ağlıyordu. Anne seni seviyorum, hakkını helal et demesi ben bittim. O anda bittim, ben oturdum, hiç kıpırdayamadım.
6: Zaten insanlara el uzatırken az çok bakıyorsunuz etrafınıza. Hiçbir çalışan yoktu.
0: Kabusu yaşayan yolcular hayata tutunmak için birbirlerine el uzattı.
3: 8 aylık bir hamile kadın vardı. Allah'ım onu bağışladı. Hani hamile olunca karnını tutmak istemedim. Ayaklarını tuttum, pencereden çıkarttım. 3 tane de çocuk çıkardım. 4 tane koltuk var, can yeleği 2 tane vardı. Can yeleklerin de hepsinin tarihi geçmişti.
7: Baba dedi, bizde de boğul yok dedi. Ben de şaka yapıyorum herhalde. Madem böyle şey espri yapardı. Ölüyoruz dedi, hakkını helal et diyorum.
0: Sevdikleriyle kavuşabilenler şanslı. Türkiye'nin gönderdiği gemiler kayıpların bulunması için gece gündüz çalışıyor. Acı vedalardan ilkinde sevenleri İsmail Kurt'u uğurladı. Ekiplerin enkazda cenazesine ulaştığı kazazedenin naaşı, Cumhurbaşkanı Erhürman ve Başbakan Üstel'in de katıldığı cenaze namazının ardından Lefkoşa kabristanlığına defnedildi.
8: Nepal'deki sel felaketi 1300 kişiyi hayattan kopardı. Yetkililer hidroelektrik santrallerinde çalışan 933 işçinin hayatından endişe ediyordu. Aramaların 9. gününde tünellerden mucize çıktı.
0: Nepal tünellerinden 9 gün sonra çifte mucize çıktı. Nepal-Tibet sınırındaki sel görüntüleri tüm dünyanın hafızasına kazındı. Can kaybının 1300'e dayandığı topraklarda 5600'ü aşkın kayıptan 933'ü hidroelektrik santrallerinde sıkışıp kalan işçilerdi. İlk 60 metre zorlu mücadeleye rağmen iyi haber getirmedi. Son 40 metreye ulaşmak üzereyken ekipler gözlerine inanamadı. İki işçi sağ salim karşılarındaydı. Çalışmaların ardından iki işçi ölüm kapanından çıktı. Arama çalışmaları için umutlar biraz daha yeşerdi. Köprüleri yıkılan köyler içinse hayatta kalmanın yollarından biri teleferikler. Zaman geçse de eskiye dönmek belli ki çok uzun sürecek.
9: Oh my God, oh my God, Nari.
8: Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi öncesi 4 CHP'li meclis üyesinin AK Parti safına geçmesi belediye meclisindeki siyasi dengeyi değiştirdi. Üstelik sadece bu değil. CHP ile yeni parti arasındaki tartışma da yeni bir boyuta taşındı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı söz konusu isimlerin parti içinde yetkilendirilmesi üzerinden özel ve eski yönetimi hedef aldı. Muhalefet cephesinden notlar geliyor şimdi ekranlarınıza.
10: Müzik belediye meclis üyelerimizle ilgili olarak da hangi yöntemlerle seçildi, bunların referansları neydi, bunun sorumluluğunu kim alacak?
0: CHP ile Yeni Parti arasındaki gerilim bu kez Üsküdar Belediyesi'ndeki meclis aritmetiğine yansıdı. Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş'ın yerine gelecek başkanı

0: Bayram Vekilliği seçiminden hemen önce CHP'li 4 meclis üyesi AK Parti sıralarına geçti. Dengeler tek bir hamleyle değişti.
1: Bunun kabul edilebilir hiçbir boyutunun olmadığını belirtmek lazım.
0: Oyların sayımındaki usulsüzlük gerekçesiyle iptal edilen ilk seçimin ardından gözler cumartesi günü yapılacak yeni seçimdeydi. CHP'den yeni partili meclis üyelerine açık açık karşımıza aday çıkarmayın uyarısı gelmişti.
1: Burada 26 tane Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyesi var. Bu belediye grubunun belirlediği adaya gelip oy verecek.
0: 4 üyenin CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılmasıyla meclis aritmetiği de AK Parti lehine değişmiş oldu.
1: Bu arkadaşlarımızı Cumhuriyet Halk Partisi içinde yetkilendiren, makam veren, mevki veren, pozisyon açan bütün arkadaşlarımızın da sorumlulukları vardır. Genel başkanından en düz parti meclis üyesine kadar.
0: Yerel yönetimlerdeki bir diğer sıcak gelişmenin adresi ise Adana'ydı. Yüreğir Belediyesi Başkan Vekilliği için aylardır süren seçim ve yargı düğümünde son sözü mahkeme söyledi. CHP'li Cafer Boyraz'ın 2 oy farkla kazandığı son başkan vekilliği seçiminde hukuka aykırılık tespit ederek yürütmeyi durdurdu. Kararın ardından AK Parti'nin adayı Tarık Özünal görevi devraldı. Yeni belediye başkan vekili oldu. Yeni partililerin CHP'den ayrılırken bazı il ve ilçe başkanlıklarındaki parti mallarını yağmaladıkları iddiaları da gündemde. Ayrılık sürecinde mobilyadan elektronik eşyalara kadar çok malzemenin götürüldüğü söyleniyor. Hatta partinin yüzlerce aracından bazılarının motor kapakları açılarak içine şeker atıldığı, çoğunun aküsünün bile kayıp olduğu öne sürüldü. CHP yönetiminin binalardaki bu talan iddialarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına peş peşe suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Ve siyaset kulislerini sarsan şiddet görüntüleri, CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'in 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şanver'in daha önce darp raporu alarak Şimşek hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı süreç görüntülerin ortaya çıkmasıyla yeni bir boyut kazandı. Berhan Şimşek CHP yönetiminden istifa etti.
2: Milli Savunma Bakanı Eurofighter Typhoon uçağı uçuş eğitimlerine 7 Eylül'de başlanacağını duyurdu. Peki Eurofighter sürecinde son durum ne? Uçaklar ne zaman gelecek ve geldiklerinde Türk Hava Gücü'ne neler katacak? Haberimizde izleyeceğiz.
3: Türkiye'nin hummalı Eurofighter hazırlığı devam ediyor. Eurofighter'la ilk uçuş eğitimi 7 Eylül'de yapılacak. Milli Savunma Bakanlığı, Birleşik Krallık'la imzalanan Eurofighter Typhoon uçağı tedariki kapsamında Ağustos ayında pilotların eğitimlerine başlandığını açıklamıştı. Bakanlık bu kez terminoloji eğitimlerini tamamlayan pilotların uçuş eğitimlerine 7 Eylül 2026'da başlanacağını duyurdu.
4: Bundan sonraki uçuş eğitimleri yaklaşık olarak 8 ay sürecek. Ardından 3 aylık öğretmen pilot eğitimi gerçekleştirecek.
3: Eğitimler Birleşik Krallık'ta Kraliyet Hava Kuvvetleri bünyesinde gerçekleşiyor.
4: İlk aşamada 10 Türk öğretmen pilot ile yaklaşık 100 bakım eğitimcisinin yetiştirilmesi planlanıyor. Eğitim daha sonra Türkiye'de kurulacak milli dönüşüm ve eğitim yapısına aktarılacak. En hedef aslında kullanım ve bakım konusunda sürekli dışarı bağımlı kalmamak, kendi personelimizle kendimizin yetiştirilmesi önümüzdeki dönemde.
5: Eurofighter savaş uçaklarının üretim süreci ise İngiltere ve Eurofighter Typhoon programına ortak alan ülkelerde devam edecek. Üretim sürecinin tamamlanmasının ardında uçakların 2030 ve 2032 yılları arasında Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine dahil olması bekleniyor.
4: Birleşik Krallık'tan sipariş edilen 20 yeni uçağın 6'sının 2030'da, 8'inin 2031'de ve son 6'sının da 2032'de envantere girmesi planlanmaktadır. Katar ve Umman'dan alınması gündemde olan az kullanılmış uçaklar teslimatlara ilişkin nihai ve bağlayıcı takvimi henüz kamuoyuna açıklanmış durumda değil. Umman uçaklarının özellikle modernizasyon sonrasında gelmesi de beklendiği için 2028 tarihi bu noktada ön plana çıkıyor.
3: Peki Eurofighter'lar Türk Hava Gücü'ne neler katacak?
4: Eurofighter Türk Hava Kuvvetleri'nin özellikle uzun menzilli hava hava muharebesi, gelişmiş radar ve elektronik harp kabiliyeti kazandıracak. Meteor füzesiyle birlikte görüş ötesi angajman kapasitemizi de ve caydırıcımızla ciddi biçimde arttıracağını unutulmaması lazım.
3: F-16 filosunu tamamlayacak olan Eurofighter'lar, 5. nesil savaş uçağımız Kaan tam anlamıyla operasyonel kabiliyetlere ulaşıncaya kadar oluşabilecek güç açığını kapatacak.
4: Bu uçaklar bir geçici adım değil, kamuoyunda bu yönde tartışmalar var, kesinlikle durum bu değil. Türkiye'de katmanlı ve bağımsız hava gücü statüsünün önemli bir parçası.
2: Rusya lideri Putin'in barış için şans var açıklamasının ardından ateşkes için diplomasi trafiği başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner bu hafta sonu hem Rusya hem de Ukrayna'ya gidecek. Amerika Birleşik Devletleri heyeti savaşı sona erdirmek için görüşmelerde bulunacak. Ancak cephede çatışmalar da bütün şiddetiyle sürüyor.
6: Çatışmaların bitmesine dair bir şans var mı? Bana göre var.
3: Putin şans var dedi, ABD heyeti Rusya'nın yolunu tuttu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner bu hafta sonu hem Rusya hem de Ukrayna'ya gidecek. ABD ve Rus basınında yer alan haberlere göre Witkoff ve Kushner 5-6 Eylül tarihlerinde önce Moskova'ya ardından Kiev'e ziyaret gerçekleştirecek. Savaşın bitirilmesi için taraflarla toplantılar yapılacak.
7: Sadece savaşın bitmesini istiyorum. Çok basit. Her ay 25 bin kişi kaybediyorlar. Hem Rusya hem de Ukrayna. Birbirlerinden nefret ediyorlar. Putin ve Zelenski birbirlerinden nefret ediyor ve bununla başa çıkmakta zorlanıyorlar.
3: Witkoff ve Kushner Moskova'yı en son Ocak ayında ziyaret etmiş ve Kremlin'de Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gece vakitlerinde 4 saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti. Diplomasi trafiği tüm hızıyla sürerken cephede çatışmalar son şiddetiyle devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın en önemli hükümet binalarından birine doğrudan saldırı düzenledi. Ukrayna Güvenlik Servisi'nin binası kesintisiz hava saldırıları sırasında vuruldu. Ayrıca Rusya, Ukrayna ordusuna silah taşıdığını iddia ettiği iki gemiyi İHA'yla Karadeniz'de vurduğunu açıkladı. Ukrayna ise Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi ve Adler bölgesine İHA saldırıları düzenledi. Bir petrol tesisinde yangın çıktı. S-300 veya S-400 hava savunma sistemlerinin konuşlandırıldığı bölgede de büyük bir yangın ve patlamalar görüldü.
2: Şimdi dünyaca ünlü Alman spor giyim markası Adidas bir ayakkabı pazarlaması yapıyor sevgili seyirciler. Hakikaten bir ayakkabı pazarlaması. Hikayesi şu, diyor ki tek bir ayağı olan insanlar diyor iki ayakkabı almasınlar, yani bir çift ayakkabı almasınlar diye de israf oluyor ve giyemiyorlar. Onlar için bir kampanya başlattık biz diyor ve artık tek ayağı olan insanlar çift ayakkabı almak yerine tek ayakkabı alabilirler diyor. Çok insani bir yaklaşım gibi gözüküyor. Fakat işin arka tarafında bambaşka bir hikaye var. Bu kampanya için buldukları ve manken olarak oynattıkları kişi Gazze'de soykırım yaparken, katliam yaparken tek bir ayağını kaybeden bir İsrailli asker. Yani Gazze'deki soykırımcı bir İsrail askeri kampanyalarında manken olarak oynatıyor Adidas. Fakat hafızamız bizi çok uzakta olmayan bir zamana götürecek şimdi. 2 yıl öncesine gideceğiz. 2 yıl öncesinde de dünyaca ünlü bir manken var. Bella Hadid. Kendisi Filistin asıllı. Bella Hadid de Adidas'ın reklamında oynamıştı. Normal bir Adidas reklamı. İsrail'in sosyal medya hesabından, İsrail devletinin resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı o dönem. Dendi ki Adidas'a, ey Adidas, sen Gazze'yi destekleyen Filistin asıllı bir kişiyi nasıl reklamlarını oynatırsın dendi. Adidas da resmi olarak sözcüsü tarafından özür diledi. Bella Hadid'le olan bütün reklam kampanyalarını sonlandırdılar ve reklamı da bitirdiler. Şimdi o aynı Adidas bugüne geldiğimizde bir İsrailli askeri, eski askeri Gazze'de soykırım yaparken tek ayağını kaybeden o kişiyi reklamlarında oynatıyor.
3: Gazze'li çocukları öldüren İsrail askerini reklam yüzü yaptı. Adidas Gazze'yi hem yok saydı hem ticari malzeme olarak kullandı.
8: Adım Shelav Piton. Hayat bir anda değişebiliyor ama hareket etmeye, spora ve yaşamın içinde olmaya devam ediyoruz.
3: Almanya merkezli spor giyim üreticisi Adidas, Gazze'deki insanlık ayıbına ortak oldu. Adidas, engelli kişiler için yürüttüğü tek ayakkabı hizmeti uygulamasını İsrail pazarında soykırımcı asker Shalev Biton'la tanıttı. Engelli kişilerin %50 indirimle tek bir ayakkabıya sahip olabileceğini belirtti.
8: Adidas tek ayakkabı hizmetiyle artık bu duruma bir çözüm sunuyor.
3: Gazze'deki soykırım sırasında ayağını kaybeden asker kahraman gibi gösterildi. Adidas mağazasından alışveriş yaptığı ve koştuğu anlara reklamda yer verildi. İnsanlık suçunu dolaylı yollarla ticari malzemeye dönüştüren Adidas'a tepki yağdı. Biton 2021 yılında anti-tank mühimmatıyla ayağını kaybetmişti. Gazze'de ise İsrail saldırıları sonucu engelli kalan Filistinli sayısı 42 bin.
2: Ve bütün bunlar olup biterken bir taraftan da Gazze'de hala soykırım, katliam devam ediyor. Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'de yine saldırılarını sürdürdü. Derme çatma çadırlarda enkaz arasında yokluk içerisinde yaşayan masum siviller yine hedef alındı.
3: Burası acının, bitmeyen bir hüznün gökyüzüyle birleştiği, bombardımanın eksik olmadığı, dünyanın yüz çevirdiği bir yer. Gazze.
9: Sarı hattan uzaktık. Sözde güvenli olması gereken bölgede. Küçük kız su dolduruyordu. Çadırların yanındaydı. Söyledikleri her şey yalan. Burada ateşkes yok.
3: Gazze'nin %60'ını işgal eden soykırım ordusu saldırılara aralıksız devam ediyor. Gazzeliler her gün sevdiklerini toprağa veriyor. Katliam ordusu Han Yunus'ta çadırlarda kalan Filistinlilere rastgele ateş açtı. 3 yaşındaki Dina Berbah başından ağır yaralandı.
10: İsrail'in güvenli bölge dediği yerde su dolduruyordu. Ateş açtılar. Kızım ağır yaralandı. Kurşun hala kafasında. Biz ne zamana kadar böyle yaşayacağız? Ateşkes yok. Birbirimize yalan söylemeyelim.
3: 3 yaşındaki Dina'nın hayati tehlikesi bulunuyor. İsrail ablukası altında sınırlı imkanlarla görev yapan sağlık ekipleri Dina'nın hayatını kurtarmaya çalışıyor. İsrail, Gazze'nin merkezindeki Sevre Caddesi'nde de bir grup Filistinli'yi hedef aldı. Sokaklarda masum sivillerin kanı döküldü. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana şehit edilen Gazzelilerin sayısı 73.500'e yaklaştı.
2: Kahramanmaraş'ta 9 öğrenciyle bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısında ilk dava görüldü. Davada sanık baba Uğur Mersinli oğlundan davacı ve şikayetçi oldu. Mersinli silahların kendisinden habersiz alındığını savunarak saldırıyı önceden bilmesinin mümkün olmadığını söyledi.
11: Okul saldırısı sanığı olduğundan hırsızlık suçlamasıyla şikayetçi oldu. 16 Nisan'da Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesindeki Aysel Çalık Ortaokulu silahlı saldırıyla sarsılmıştı. Saldırıda 9 öğrenciyle bir öğretmen hayatını kaybetmişti. Olayın ardından saldırgan İsa Aras Mersinli'nin anne ve babası hakkında da dava açıldı. Uğur Mersinli mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Silahların yatak odasında kilitli kapının arkasında bulunduğunu söyledi. Oğlum benden habersiz aldı dedi.
12: Duruşmada sorulara gülerek cevap veren baba Uğur Mersinli failin oğlu olduğunu belirterek suçlamaları reddetti. Fail İsa Aras Mersinlidir, onun hakkında dava açılmalıdır dedi.
11: Saldırgan öğrencinin babası duruşmada ayrıca oğlunun uyum sorunları yaşaması dolayısıyla psikolog desteği aldıklarını ifade etti. Rehberlik öğretmeniyle de 32 kez görüşüldüğünü ancak oğlunun şiddet eğilimine ilişkin bir uyarı yapılmadığını belirtti. Bir başka dikkat çeken ayrıntı ise poligon ziyaretiydi. Mersin'de oğlunu ilk kez poligona kendisini götürdüğünü söyleyerek okul saldırısı planını bilseydim atış yaptırmazdım dedi.
12: Okul saldırısına ilişkin yürütülen duruşmada baba Uğur Mersinli hakkında 10 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis cezası istenirken anne Peyman Pınar Mersinli hakkında da 22,5 yıl hapis cezası isteniyor.
11: Mersinli oğluna yönelik kamu davası açılmadığını savunarak anne ve babanın suçlanmasına da tepki gösterdi. Duruşmada şimdi Gözler mahkemenin vereceği kararı çevrildi.
2: Efendim altın son birkaç haftadır inanılmaz şekilde oynak. Geçtiğimiz haftalarda 3 ayın zirvesine çıkmıştı. Sonra hızlı bir şekilde düşüşe başladı. Bugün de bir düşüş içerisinde. Altın gramı 6903 lira. Çeyrek altın 11.289 liradan işlem görüyor an itibariyle. %0,65 şeklinde düşmüş durumda. Altının onsu uluslararası piyasada 4.431 dolardan işlem görüyor. 4.500 liraya kadar ulaşmıştı. Ne oluyor da altın bir iniyor bir çıkıyor. Bundan sonra neler bekleniyor altın ve hatta bir taraftan da gümüş piyasasında, haberimizi izleyelim efendim.
13: Bir bakıyorsun çıkıyor, bir iniyor. Ne oldu belli değil.

0: Yatırım için çok iyi.
1: Evet, tabii ki takip ediyoruz. İnişler çıkışlar çok hızlı oluyor.
0: Gram altın bundan bir ay önce 6175 liraydı. Ağustos'ta ise pik yaptı. Tarih 21 Ağustos'a geldiğinde gram altın tam 7000 lirayı gördü. Ancak o 7000 liradan sonra günümüze kadar hep indi çıktı. Büyük dalgalanmalar yaşandı. Şu ansa tarih 4 Eylül. Saatlerimiz öğlen 1'i gösteriyor ve gram altının fiyatı 7020 lira. Yani yaklaşık bir ayda %13'lük bir artış yaşandı.
2: An fiyatlar değişiyor. Sabah dükkanı açtığımızda 6.970 liraydı. Şimdi 7.020'ye kadar çıktı.
0: Bundan tam bir ay önce işte bu gerdanlığın fiyatı 330 bin liraydı. Altındaki yükselişle birlikte 380 bin liraya yükseldi. Yani yaklaşık bir ayda 50 bin lira değer kazandı.
2: Pazartesi günü 62 bin liraya satıyorduk 10 gram ajda. Şu anda 66. Yani pazartesinden buraya 4.000 TL 10 gramdan artış olmuş.
3: Altın düşünce alıyoruz. Çıkınca da satıyoruz bazen. Bazen tabii satamıyoruz. Bayağı dalgalanmalar oluyor. O yüzden biz elimizdeki paraları altına yatırıyoruz. Çıkmasını bekliyoruz.
0: Altında yükseliş devam ederken gümüşte de yükseliş oldu. Bundan bir ay önce gümüş gramın fiyatı 90 liraydı. Ancak yeni gelen yükselişle birlikte fiyatı 110 liraya çıktı.
2: Dün 95 bin TL'ye satıyorduk külçe. Bugün 110 bin TL'ye satıyorduk. 15 bin TL bir külçede artış yaşandı dünle bugün arasında. Ki ben tahmin ediyorum işte 150, 175, 200'ü bulur.
0: Peki kısa süre içinde yaşanan bu dalgalanmanın nedeni ne? Amerika'da özel sektör istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması altın ve gümüş fiyatlarını yukarı taşıdı. Yatırımcılar da ekonomide yavaşlama sinyali olarak görülen bu verinin ardından güvenli limanlara yöneldi. Altında beklenti ne yönde sorusuna gelecek olursak
2: 10.000 TL'yi bulmasa da 9.000, 9.500 lirayı bulur diye tahmin ediyorum. 2-2,5 ay içinde yine altın da yükselişe geçer diye düşünüyorum.
4: Gülşah Gizem Angı 4 yıl önce Antalya'da geçirdiği miyom ameliyatı sonrası hayatını kaybetmişti. Adli Tıp Kurumu'nun raporu genç kadının ölümüne ilişkin davanın dosyasına girdi. Raporda çarpıcı detaylar var. Gülşah Gizem'e işlem sırasında fazla sıvı verildiği, normalde 58 kilo olan kadının otopside 74 kilo çıktığı belirlendi. Tek çocuklarını kaybeden acılı aile doktorların ceza almasını istiyor. İyi ki doğdun.
5: Tehlikesiz, basit bir ameliyat, hemen çıkacak. Maalesef çıkmadı.
6: Henüz 32 yaşındaydı. Çok basit denilen o ameliyattan çıkamadı. Genç kadının vücuduna 24 litre sıvı verildiği saptandı.
7: Tek canımızdı, mahvettiler. Kızımın çeyizlerini dağıttım.
5: 27 litre sıvı basılmış, hala inkar ediliyor. 58 kilo giren yavrum 74 kilo tartılmış klasik otopside.
6: Doktora öğrencisi turizmci Gülşah Gizem Angı 2022 yılında Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde miyom ameliyatına girdi.
5: Çok basit bir ameliyat. 15-20 dakika sürecek modern bir cihazla sıvıyı basacağız. Miyomu görüp hüp diye çekip alacağız.
6: Genç kadın ameliyatta fenalaştı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ailesi doktorlardan şikayetçi oldu. Yapılan otopside ameliyata 58 kilogram giren genç kadının 74 kilograma çıktığı tespit edildi.
5: 16 litre sıvı belden aşağı boyuna kadar beyinde 400 gram sıvı var. Bu klasik otopside yazıyor. Bunları inkar ediyorlar. Ve ATK raporuna sanık avukatları itiraz etti, kabul etmedi.
6: Adli Tıp Kurumu raporunda ameliyatta hesap hatası yapıldığı ve ölümün aşırı sıvı yüklenmesi sonucu meydana geldiğine dikkat çekildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
5: Canım yavrumu, ellerimle toprağa verdim. Biz de canlı cenaze olarak yaşıyorsak yaşıyoruz.
7: Benim anneliğimi bir kere yok ettiler. Çekirdek bir aileydik. İleride büyüyecektik. Torunlarım olacaktı. Hani bizim geleceğimizi mahvettiler.
8: Mutlu yıllar baba.
9: Kek yapmışlardı. Kekle geçiştirecekler zannediyorum.
4: Almanya'daki ekonomik kriz Avrupa'nın otomotiv devi Volkswagen'i de sarstı. Şirket Çin rekabetine ve yüksek maliyetlere dayanamadı. Tabloya düşen talep de eklenince 50 bin kişiyi işten çıkarma kararı aldı.
10: Almanya'da ekonomik kriz otomotiv devini de vurdu. Avrupa'nın en büyük otomotiv üreticilerinden

0: Volkswagen'dan şaşırtıcı bir karar geldi.
1: Şirket 50 bin çalışanıyla daha yollarını ayıracağını açıkladı. Çin rekabeti, yüksek maliyetler ve ABD'nin yüksek tarifeleriyle mücadele eden Volkswagen'de birçok fabrikanın geleceği de tehlikede.
0: Bu kararla birlikte Volkswagen'daki istihdam azaltımı yaklaşık 100 bine ulaşacak. Şirketin 89 yıllık tarihindeki en kapsamlı dönüşüm planında Çin'den gelen rekabet, ABD gümrük tarifeleri, yüksek maliyetler ve Avrupa'daki fazla üretim kapasitesi öne çıktı.
2: Volkswagen'ın bir şansı olması için insanların şirkete güvenebilmesi gerekir. Bu araçların kalitesiyle ilgili olduğu kadar şirketin verdiği taahhütlere güvenilip güvenilmeyeceğiyle de ilgilidir.
0: Krizin merkezinde Almanya'daki 4 fabrikada var. Bu fabrikalarda 2031-2034 yılları arasında kapanabilir. Fabrikaların geleceği için alternatif kullanım seçenekleri araştırılacak.
3: İşlerin nereye gittiğini ve tesisimizin başına ne geleceğini bilmemiz çok önemli.
0: Volkswagen'ın yeniden yapılanma planı sadece Almanya'daki fabrikalarla da sınırlı değil. Şirket 76 yıllık İspanyol markası Seat'ın 2029 sonuna kadar kademeli olarak devreden çıkarılmasını planlıyor.
4: Şimdi de dünyadaki diğer gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
5: Dumanı fark edince ilk iş bebeklere koştular. Alevler içeriye varmadan hepsini sağ salim çıkardılar. Sadece ailelerin değil ülkenin de kahramanı oldular. Dükkandan içeri girer girmez gaz kokusunu aldı aslında. Ancak kontrol yöntemi başını yaktı. Patlama dışarıdan da kameraya yansıdı. Hayatta kaldığı için şanslıydı. Amerikan güçleri uyuşturucu tacirlerine yardım ettiğini düşündükleri bir tekneyi daha hedef aldı. İçindekileri tahliye edip batırdı. Çin'i vuran selde 4 katlı bina saniyeler içinde akıntıya kapıldı. Toronto'yu öyle bir sel aldı ki otobüsler bile suyun içinde ilerledi. Ancak bu hava şartlarında dahi tahammülsüzler yine sahnedeydi. Uçmamak için verdikleri savaş sırasında yaya geçidinde düşenlere sabırsız sürücü kornasıyla tepki gösterdi. Sürücü hemzemin geçitte bir ileri bir geri gitti. Ancak bir türlü trenden uzaklaşmayı beceremedi. Sonunda korkulan oldu. Tren tüm hızıyla tıra çarptı. 4 kişi yaralandı. Motosikletli arkadaşını arkadan çarptı. Öndeki sürücü sağ buldu. Otobüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Neredeyse ölümüne yol açan kişi endişeyle iyi misin demeye koştu. Okey oynayan arkadaşlarının yanında telefona daldı. Kendine geldiğinde merdivenlerin aşağısındaydı. Kazayı ucuz atlattı.
4: Ve bu haberle beraber akşam ajansını burada noktalıyoruz efendim. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, hizmet süresinin belirlenmesinde yalnızca SGK kayıtlarının değil, tanık beyanları ve diğer delillerin de dikkate alınabileceğine hükmetti. Karar, sigorta başlangıcı veya hizmet süresi konusunda eksik kayıt nedeniyle hak kaybı yaşadığını ileri süren çalışanlar açısından önem taşıyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Haberin radyosu A Haber Radyo.
8: Reklam. Paraf paraf diyor. dünyası, güzellikler dünyası.
9: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
10: Onun zindana düşmesinde bizim de payımız var. 8 yıl kin biriktiren adamın nasıl biri olduğunu bilmeden hareket edemeyiz.
11: Dünden cezanız abiniz ölene kadardı.
12: O ak kefen giydiyse bize de saltanat ilatı düşer.
13: Altın kapıların nice sultanı açıldı Konya. Şimdi sıra bende.
12: Kartal kafese sığmadı. Şimdi doruklara yükselmenin vaktidir.
10: Selçuklu Sarayı'nda gelin olduğunu da gördüm. Hem de Aladdin'in karısı olarak. Bu da bir kader.
14: Anneyi sultanımıza layık bir şekilde hazırlayın.
15: Benim kızım burada düğün beklerken sen bir cariyeyi has odaya nasıl yollarsın?
16: Sen gece sultanla beraber miydin?
12: Allah'ımın en zor zamanında karşıma çıkardım. Kör zindanlarda rüyam oldu. Düşümü gerçek kılan Rabbim elbet yarım kalanda tamamlar.
7: Aşk ve Taht ilk bölümüyle 9 Eylül Çarşamba akşamı ATV'de başlıyor.
17: Reklam.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
17: Reklam.
8: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
9: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
8: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
9: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
12: Cemre. Benimle evlenir misin?
16: Ölmekten değil, kaybolmaktan korkuyorum dedi bana.
18: Hoşça kal kardeşlerin en güzeli.
15: Bak bu baygın bakışlar var ya. Masum kız rolleriyle tavladın sen benim oğlumu.
18: Benimle görüşmüyorsun oğlum. Ben seni çok özlüyorum.
12: Abla orası bizim babamızı kaybettiler. Bizim ikimizin de dağılıyor yani.
16: Ama belki de ben babamızı kaybettiğimiz her tahsili bulacağım. Çok şey mi kaybettim ben hayatta? Bir şey daha kaybetmeye niyetim yok.
7: Mercan Köşk ilk bölümüyle cumartesi ATV'de başlıyor.
17: Reklam.
7: A Haber Radyo.

türkünün hikayesinden merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Yeni bir türkünün hikayesiyle daha karşınızdayız. Değerli dostlar, Anadolu'da bir söz vardır. Dalından kopan yaprağın akıbetini rüzgar belirler. Sevdiğinden, ailesinden kopanın da öyle. Ayrılık acısı çeken bir insan kayıp bir yolcudur adeta. Varlığın eksikliğini hissetmek tarifi zor bir ızdıraptır. Dünyadaki renkler solar, neşe yerini hüzne bırakır ve her şey anlamsızdır. Geçmişte yaşanan güzel anılar gün gelir sadece acıyı besler. Tıpkı Diyarbakır yöresine ait Suzan Suzi türküsünün hikayesinde olduğu gibi. Ayrılık acısını iliklerine kadar hissettirir.

hayatlarının birbirine bağlandığını hissederler. Suzan'ın sıcak gülümsemesi ve Adil'in derin bakışları onları birbirine saran güçlü bir bağın başlangıcı olur. Ancak Suzan ve Adil'in farklı dinlerden olmaları nedeniyle aşkları hoş karşılanmaz. Bu farklılık kalplerde yara, içeride sızı olur. Birlikte iyileşmek için bir şansları olsa da nafile. Aileleri bu ilişkiye karşı çıkar ve onları ayırmaya çalışırlar. Suzan'la Adil'in aşkı kısa sürede şehre yayılır ve Suzan'ın adı çıkar. Ailelerin baskısı ve toplumun kınaması karşısında Suzan ve Adil çaresiz kalır. Buna dayanamayan Suzan, Diyarbakır'daki On Gözlü Köprü'den kendini Dicle Nehri'nin sularına bırakır. Her kelime eksik, her cümle yetersizdir artık. Sevdiğinin ölüm haberini alan Adil, tarifi imkansız bir acıyla sarsılır. Yüreğine kor ateşi düşer. Bu ateş söner mi, bu yara iyileşir mi? Bu soruların tek bir cevabı yoktur. Aklını oynatır Adil ve sevdiğinin ardından bu ağdı yakar.

0: Ozan'ın hikayesi sevdanın ne denli güçlü olabileceğini, toplumun baskısının da insan hayatında nasıl trajedilere yol açabileceğini gözler önüne serer. Ve türkü yüzyıllardır acının, ayrılığın ve çaresizliğin simgesi haline gelir. Suzan Suzi sadece bir türkü değil, aynı zamanda sevdanın ve ayrılığın evrensel hikayesidir.
1: O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, dezene teli değil, yüreğime dokunur. Gelecek programda yüreğimizin bam teline dokunan başka bir türkünün hikayesiyle karşınızda olacağız. Hoşça kalın.

0: Haber ekranlarından mutlu akşamlar. Haftaya ve güne noktayı birlikte koyacağız. Aklın yolunda çok değerli konuklarımızla birlikte gelişmeleri değerlendireceğiz. Özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan süreç ve özellikle Yunanistan'ın tahrik edici tavırları, sürecin önemli noktaları ve başlıkları. Tüm bu başlıkları değerlendireceğiz. Çok kıymetli konukları ağırlıyoruz. Her hafta olduğu gibi Coşkun Başbuğ bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz
1: yayınımıza. Hoş bulduk Aktan, iyi yayınlar. İyi
0: çok
1: akşamlar.
0: Teşekkür ederim.

0: Profesör Doktor Muharrem Ekşi Hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim, iyi yayınlar.
0: Çok sağ olun. Doktor Fatma Yeşilkuş Hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ederim Aktan Bey, yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Ankara'ya da gideceğiz. Ankara'da da çok değerli bir ismi ağırlıyoruz. Zafer Şahin bizlerle birlikte Ankara'da. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Gelişmeleri değerlendireceğiz. En sıcak gündem başlığı Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim. Coşkun Başbu, buyurun lütfen bana eşlik ederseniz sevinirim. Geçen hafta da bu başlığı konuşmuştuk. Savaşın ve gerilimin tırmandığını görmüştük. Ama bu hafta içinde Putin'in özellikle dün ve bugün yapılan açıklamalarda barışın yolunu açan sözleri vardı. Ama o sözlerle sahadaki durum çok örtüşmüyor. Çünkü karşılıklı olarak istihbarat birimlerine yönelik saldırılar. Ekranlara da arkadaşlarım getiriliyor. Son olarak SBU'ya yönelik bir saldırı, Ukrayna istihbarat birimine yönelik bir saldırı Rus drone ile gerçekleşti. Bu aşama artık masa öncesi tarafların son kez alan tutma adımı olarak mı görüyorsunuz, yoksa masa bir bahane, savaş ve gerilim daha da tırmanır mı? Geçen hafta artık yavaş yavaş o gerilimin düşebileceğini söylemiştiniz ama bir de parantez açmıştınız hatırladığım kadarıyla, İngiltere faktörüne dikkat çekmiştiniz. Eğer araya girmezlerse küresel emperyalist güçler aslında masa çok yakın demiştiniz. Yorumlarınız nedir? Görüntüler de ekranlara geliyor. Bir istihbaratçı olarak da değerlendirmenizi isteyeceğim.
4: Aktan, dediğin gibi önemli bir gelişme ve önemli bir mesaj aslında. Yani bu binayı vurmakla Rusya ne elde eder? Hiçbir şey. Ama bir istihbarat, bir devletin istihbarat merkezinin vurulması psikolojik anlamda büyük bir çöküntü saldırıya uğrayan taraf için. Şimdi burada geçen hafta dediğin gibi bir geniş değerlendirme yaptık. Dedik ki Ukrayna-Rusya savaşın geldiği boyut, Rusya'nın doğrudan niye İngiltere'ye hedef aldığına da bir okuma, bir izah getirmiştik. Ha, aslında bana göre o konuda da, o mihvalde de işler ilerlemeye devam ediyor. Şimdi bak, iki tane örnek vereyim birbirinden ayrı ama aslında eylemde örtüşen örnekler. İsrail konusu artı Ukrayna konusu. Şimdi bak, İsrail, yani Amerika İran'la bir barış, bir masa, bir anlaşma öngörüyor ve buna yönelik bir hamleler yapılıyor, adımlar atılıyor. Türkiye'nin işte içinde olduğu süreçte arka planda diplomasi işliyor. Ya kardeşim, tam olgunlaşıyor. Masa kuruluyor, taraflar el sıkışıyor. İki taraftan da böyle aklı selim mesaj verenler bir anda sahneye düşüyor. Bitti bu iş derken masanın öncesinde ya da sonrasında mutlaka bir sabotaj eylemiyle karşılaşıyoruz. Ve o an her şey dağılıyor, bitiyor. Sadece İsrail-İran konusunda bunu en az 4-5 defa yaşadık.
0: En son, bunu da gördük.
4: Geleceğim şimdi oraya zaten. En son 14 maddelik olay. Hak'tan hatırla. Ya 14 madde ve İran davul çalıyor. İstediklerimizi aldık. Hakikaten de Amerika için tam bir çöküntü ama Trump'ın imzalamaktan başka şansı yok. Bana göre çok akıllı bir manevra yaptı. Ve bastı imzayı. Yeter ki bitsin dedi. Saboteden kim çıktı? İran çıktı. Yani İran devrim muhafızları bile isteye İsrail'in değirmenine su taşıyacak şekilde gitti. 4 tane gemiyi vurdu. O dakika masa dağıldı. Şimdi aynı konu, bak aynı konu tekrar konuşuluyor. Yani bir Amerika İran kanadında aklı selim, Putin'in söyledikleri gibi barış.
0: Putin'in açıklamasına ne diyorsunuz? Ben dinleyince açıkçası çok umutlu bir açıklama olarak gördüm.
4: Evet.
0: Barışa yakınız, masaya yakınız, evet, dedi ama sonrasında bu saldırı.
4: İşte geleceğim.
0: Tabii Zelenski'nin de bir açıklaması var. Müsaade ederseniz hemen o son açıklamasını da paylaşayım Zelenski'nin. Üzerine yorumlayın çünkü Zelenski ile ilgili görüşlerinizi de bu programı takip edenler biliyor. Aslında o görüşlerle örtüşen bir açıklama. Zelenski'nin son açıklamalarına dair de görselimiz var, ekranlara geldi. Şimdi bir yandan da istihbarat birimlerinin karşılıklı gidip geldiğini gördük. Özellikle geçen hafta da konuşmuştuk. CIA direktörünün 8,5 saatlik o bilinmez Moskova ziyareti. Şimdi Zelenski diyor ki bugün Steve Witkoff ve Jared Kushner'in pazar günü Moskova ve Kiev'i ziyaret edeceğini görüştük. Amerikan tarafı önceki diplomatik ziyaretlerinde olduğu gibi müzakerecilerin güvenli bir şekilde varabilmesi için Rus hava sahasının normal işleyişini sağlayacağız. Onların güvenliğinden endişe duyuyoruz, Rusya'dan değil. Yani Rusya'nın bu iki isme bir saldırı düzenlemesi noktasında açıklaması, böyle anlıyorum ben, bilmiyorum siz nasıl anlıyorsunuz. Ama bir yandan da görüşme var, buyurun.
4: Yani aslında söylemin özüne baktığında bir provokatif mesajın olduğunu görüyorsun. Yani iki taraf niye gelir? İki isim. Bir barış için zemin hazırlıyor. Sen şimdi bu ortama çanak tutup zemine katkı sağlayacağına tam tersi söylemine daha başlamadan işi öldürüyorsun. Aslında arka planda gene bir görülmeyen sabotaj işi burada da var. Bak az önce verdiğim örneği şimdi burayla örtüştüreceğim. Amerika, bak Amerika ve İran kanadı gene Pezeşkiyan çok ilginç çıkışlar yaptı. Yakın zamanda, geçen hafta dedi ki müzakere tekrar olabilir. Hatta Pezeşkiyan şunu söyledi. Artık dedi bu savaş bitmeli. 14 maddelik mutabakata tekrar dönmeliyiz dedi. Amerika benzer destekleri açıkladı ama Amerika'nın İran'a yaptığı saldırıları gördük. Bak aynı şey. Burada da gene Putin olumlu şeyler söylüyor ama Rusya Kiev'de istihbarat binasını vuruyor. Bunların niye olduğunu az önce sen söyledin. Dedin ki iki tane seçenek saydın. Doğru olan şuydu. Masaya oturmadan el yükseltmek adına yapılan saldırılar mı bunlar dedin.
0: Doğru. Böyle yorumlar var.
4: Ha, tam teşhis bu zaten. Ama bunu ben şöyle farklı bir biçimde yoruyor veya işte görüyorum. Burada masaya oturdum en fazlayı ben alayım diye değil. Sabote etmek isteyen taraflara bir gözdağı verme adına yapılan saldırı olarak görüyorum. Yani şakamız yok. Hani bu süreçte her türlü saldırıyı yaparız. Masayı sakın ha devirmeye kalkmayın demeye getiren saldırılar bunlar.
0: Bir de o saldırıları şimdi, hatırlayalım. Arkadaşlarımdan o görseli de rica edeyim. Buyurun.
4: Şimdi bak Putin de gene dediğin gibi çok olumlu yani söylemler dillendirdi. Masaya dönmeliyiz dedi. Hatta Putin 2 hafta önce çok ilginç bir çıkış yaptı. Savaşın sonuna geldik dedi.
0: Doğru.
4: Her an bitebilir dedi. Sen misin diyen bir anda sürü drone saldırısı gördü.
0: Şimdi savaşın sonuna gelinmiş bir harita mıdır bu? Çok değerli akademisyenler de bizlerle birlikte. Büyük savaşları gördüğümüzde şimdi Ukrayna'nın Rusya'yı vurduğu önemli tesisler. Küçük küçük yazdı arkadaşlarım sığdırabilmek için. Belki izleyicilerimiz çok net görmüyor ama haritada da işaretledik. Rusya'nın Ukrayna'yı vurduğu önemli tesisler. Yani bir barışa giden yolda son bir ayda bu kadar saldırı yaşanması normal mi?
4: Elbet değil. Elbette çünkü iki tarafa inanmıyor. Arkada başka güçler olduğu için bu işin mutlaka sabote edileceğini ve lafın masada kalacağını biliyorlar. O nedenle de hiç kimse hani bir durayım, bir keseyim şu saldırıları ve bir masa işlesin bakalım gidişe diye tedbir almıyor veya öyle bir taraf tutmuyor. Tam tersi ikisi de aynı anda işlesin. Hem saldırı hem masa yürüsün diyor ama bunun dünyada örneği yok. Yani diplomasi dediğin an bir kere ilk yapılacak sahada ateşkes sağlamaktır. Ondan sonra oturursun masaya. Anlaşamıyorsan kaldığın yerden tekrar devam edersin. Son dönemlerde boyut değiştirdi bu iş. Aynı anda. Yani ben el sıkışıyorum görüşebilirim. Orada çatır çatır insanlar birbirini öldürüyor veya savaş devam ediyor. Dünyada bu bir ilk. Ve hatta
0: aslında bununla ilgili yazılar var. Belki hocalarım değerlendirir. Savaş da diplomasinin bir yöntemidir.
1: Tabii.
0: Der.
1: Tabii.
0: Savaş tarihçileri.
4: Şöyle derler.
1: Meşhur lafıdır.
4: Doğru. Diplomasi
1: savaşın başka araçlarla yürütülmesidir.
0: Diplomasinin başka araçlarla yürütülmesi savaştır.
4: Şöyle savaş diplomasinin silahlı yürütülen halidir derler.
0: Doğru.
4: Dolayısıyla o da bir diplomasi gibi algılanır ama öyle de algılansa dünyada bugüne kadar hep uygulama oydu. Yani masa dediğin an taraflar susar. Masaya otururdun, konuşurdun. Anlaşmana çıktın mı da eller sıkışılır. Herkes evine. Olmazsa kaldığı yerden devam. Böyleydi mantık. Doğrusu da bu. İlk defa bu dönemde şu son yapılan savaşlarda aynı anda hem savaşın hem barışın konuşulduğu günler yaşadık.
0: Şimdi siz Trump konusunda fikirlerinizi izleyicilerimiz biliyordur ama Trump biraz bunun zirvesi değil mi? Yani aynı konuşma içerisinde hakaret ediyor düşmanına. Sonra tanıdığım en iyi kişi diyor. Mükemmel bir insan diyor Hamaney'e. Sonra diyor ki onu öldürmemiz gerekirdi diyor. Böyle karmaşık ilişkiler var. Hocama bir şey soracağım.
1: Tabii
0: Coşkun Başbuğ. Şimdi size de soracağım aslında ama dikkatinizi ne çekiyor hocam?
1: Ya şöyle şu
0: şimdi benim şu dikkatimi çekti. Buyurun.
1: Bakarsanız.
0: Aşağıyı gördüğümde enerji, metalurji, demir yolu, enerji, elektrik altyapısı. Yukarıya baktığımda rafineri, petrokimya, rafineri, Gazprom, rafineri
4: İki taraf da ne diye saldırıyor? Şimdi,
0: evet yani o stratejik olarak ilginç geldi. Buyurun hocam.
4: Altyapıya yönelik
1: şu harita son bir ayda Rusya-Ukrayna savaşının gerilimin tırmandığını çok açık net gösteriyor. Ama en önemli fark sivil altyapıya, enerji tesislerine bir saldırı var. Bir önceki slaytta şunu ortaya koymuştunuz. O çok muazzam tehlikeli. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski şu açıklamayı yapmıştı.
0: Görelim, onu da görelim.
1: Rusya hava sahasını kapatacağım. Ha, Amerikan arabulucuları Moskova'ya ziyaretinde hava sahasını açacağım
0: Zelenski'nin
1: diyor.
0: Zelenski'nin açıklamaları.
1: Buyur. Bu Trump'ı çıldırtan bir şey. Sordunuz ya, Amerikan elçileri CIA Moskova'ya gidiyor. Buyurun. Niye? Barış yapmak için değil. Bak, bunu Ukrayna Devlet Başkanı Rusya için, yani nükleer güce sahip bir ülke için diyor ki, Rus hava sahasını kapatıyorum. Şeyler, Amerikan arabulucuları Witkoff, Kushner giderken hava sahasının normal işleyişini sağlayacağım. Yani bunu Trump bile diyemez. Dünyanın hegemonik süper gücü bile diyemez. Bu ifadenin kendisi bile Putin'e, Ukrayna'ya taktik de olsa nükleer silah atmasının gerekçesidir.
0: Hocam, bir
1: bu o kadar ağırdır bak.
0: Asker görüşü alayım mı? Ne dersiniz? Buyur. Hocam. Şimdi bu açıklama üzerine hocam diyor ki bunu çok Amerika ağır bile söylemez. Yani Rusya o kadar büyük bir coğrafya ki ben Rusya'nın hava sahasını durduracağım. Kushner ve Witkoff güvenli gidecek, sonra bakacağım diyor. Ne dersiniz? Putin bunu duyunca hocamın verdiği tepki vermiş midir?
4: Şöyle, Putin bu oyunlara gelecek bir lider değil, söyleyeyim. Bak, Sayın Erdoğan'ı biz şöyle konumlandırıyoruz. Son çeyrek asrın en büyük tecrübesi, hem ülke içinde hem ülke dışında. Gerçekten dünya siyasetine baktığında haktan Erdoğan'la beraber siyasi ömrü olan tek liderin Putin olduğunu görüyoruz.
0: Sizin PTT tanımınız var.
4: O PTT tanımındaki önemli harflerden biri Putin. Neden? Çünkü çeyrek asırlık bir tecrübe artı evveliyatı da var. Yani devleti işleyişi bilen biri. Mesela Rus uçağında Putin değil bir başkası olsaydı oyuna gelme şansı çok yüksekti. O tecrübeyle hemen okudu. FETÖ arkası Amerika. Dedi ki oyuna gelmeyiz biz dedi. Korkulan olmadı. Artı Sayın Erdoğan'ın o ikili dostluğu. Şimdi burada da bak, alenen söylüyorum, bir daha söyleyeyim. Hani dedin ya Trump hakkında izleyenler görüşünüzü bilir diye, Zelenski hakkında da bilir. Baştan sona aslen Yahudi olan ve küresel çetenin hazırlayıp sahaya sunduğu, tepside servis ettiği ve şu an o bahsettiğim kanadın verdiği bütün işleri kusursuz harfiyen yerine getiren bir sözde devlet adamı Zelenski. Şimdi sahibinin sesine göre hareket ediyor ve sahayı provoke eden, daha masayı kurulmadan dağıtmaya çalışan bir mantık ortaya koyuyor. Az önce dedin ya, siz ne düşünürsünüz merak ederim diye. En son onların güvenliğinden endişe duyuyoruz, Rusya'dan değil. Sözü şu: Rusya'dan herhangi bir korkum yok, Rusya'yla ilgili endişem yok. Biz hava sahası dahil açarız kaparız, biziz burada sahayı yöneten demeye getiriyor. Ha, işin aslı o mu? Ya bütün Avrupa bir araya geldi, seferber ettiler seni, demek korumak için anca buraya kadar meseleyi getirdin. Dolayısıyla hani o destek çekilse, bir bana göre hiç esamesi okunmayacak bir kişi olan birinin tutup da Rus hava sahasını ben sağlarım, peki, güvenliğini ben bu şeyin garantörüyüm demesi komik. Herkes için
0: şöyle, karşılıklı saldırıları bir daha açalım. Buyurun hocam.
1: Bir ülke bir başka ülkeye şunu kullanması, senin hava sahanı kapatıyorum. Bunun halkın anlayacağı dilde söyleyeyim, evinden çıkışını yasaklıyorum. Ben ne zaman müsaade edersem evinden o zaman çıkabilirsin. Hava sahasını kapatmak demek, hava sahasına hakimim, yapacağın havadaki tüm faaliyetleri vurabilirim demek.
2: Hocam, bu çok bir de sadece ağır bir ifade. Rusya'ya bir mesaj değil. Sonuç olarak Rusya orada
1: bu
2: hava sahasını zaten
1: meydan okumadır.
2: Dikkatli kullanan bir taraf ama üçüncü ülkeler açısından büyük bir tehdit. Çünkü Çin gibi, diğer ülkeler gibi o hava sahasını kullananlara da özellikle bakın sivillere yönelik saldırı yapabilme kapasitesini de Zelenski altını çizdi. Dedi ki ben İHA'ları göndereceğim. Siz buna rağmen uçuyorsanız sizin bileceğiniz hiç. Sonra ben mesuliyet kabul etmiyorum.
0: Fatma hocam dedi. İzleyicilerimiz Rusya'yı gözünün önüne getirsin. Yani Rusya dediğimiz topraklar hocamın hemen yanında var.
1: Yani şu öyle bırak bir Rus hava sahasını, kendi hava sahana bile hakim olman çok güç. Rusya Ukrayna bugüne kadar neyle savaşıyor? Batı'nın yoğun askeri teçhizat desteğiyle savaşıyor. Bu ifadenin kendisi, bak, bir ülkeye senin hava sahasını kapatacağım deme uluslararası ilişkilerde, yani uygulanabilirliği mümkün değil de, meydan okumadır. Amerikan CIA başkanı apar topar Moskova'ya niye gitti? Barış masası için mi? Hayır. Rusya'nın içlerine, rafinerilerine öyle saldırılar düzenledi ki Ukrayna.
0: Hemen ekranlarınızı da.
1: Putin bunlara meydan okuma, bunlara karşılık vermek üzere bir planlama noktasında istihbarat Amerika'ya gidiyor. Ve Amerikan istihbaratı gidiyor ki Putin'e, ya yapacağın saldırılarda beni savaşın tarafı yapmayacak şekilde saldırı yap.
0: Daha açık söyleyeyim
1: yani,
0: onu.
1: NATO ülkelerine evet, saldırma. Özellikle İngiltere üzerine i̇şte çok söyledi. Shadow füzelerinin Ukrayna'da üretimine destek vereceğiz diye, kabul edeceğiz diye. Bunun üzerine Putin ne demişti? Biz İngiltere'yi savaşa girmiş sayarız. Ama İngiltere topraklarına bir saldırı olduğunda,
0: Amerika, ki bu
1: drone'la dahi olsun, işte geçen ay Amerikan hava alanı Leipzig'e,
0: Almanya'nın Leipzig'te drone'lar vardı.
1: Bir iddia ortaya kondu. Rus drone'ları saldırı yaptı diye. Rusya
0: daha
1: bunu
0: önce Polonya'da da
1: kabul
0: gördük.
1: Etmedi.
0: Çeşitli ülkelerde de bu Rus drone'larını ve tehdidini gördük.
2: Romanya'da da keza.
0: Doğru. Katılır mısınız bu düşüncesine hocamın, Fatma hocam? Yani o görüşme, CIA direktörünün gidip konuşması,
1: o barış masası için değil,
0: içeri sokacak bir şey yapmayın. Ukrayna'da istediğiniz noktaya
1: benim
0: saldırın ama.
1: Benim argümanım bu, evet.
2: Tabii şimdi hocamın dediğine kesinlikle katılıyorum. Sonuç olarak artık savaşın doğrudan tarafı olmasa da dolaylı tarafı olan Avrupa ve NATO ülkeleri bu savaşın bir türlü hala uzamasını istiyor. Sonlanmasını istemiyor. Bunu
0: istiyor.
2: Biliyoruz. Evet.
0: Ha,
2: çünkü hiçbir şekilde o kalkan olarak kullandıkları Ukrayna'nın olası yıkılması durumunda Avrupa'ya sıçrayabilecek olan bir Rus tehdidini bertaraf edebilmek için Ukrayna'nın orada kalkan olarak kalması açıkçası daha çok işlerine geliyor. Şimdi tabii ki o görüşmede sadece Rusya-Ukrayna savaşı değil, aynı zamanda İran, Çin gibi hani o görüşmelerin de yapıldığını da altını çizmemiz gerekiyor ama bugün şimdi savaşın geldiği nokta itibariyle artık çok büyük bir istihbarat savaşlarına evrilmiş durumda Aktan Bey. Bakın bugün o servis binasının, güvenlik servis binasının vurulması SBU demek de, evet, vurulmuş olması da demek, oradaki başkanın da hedef alınması demek, uzun zamandır Rusya'nın özellikle Putin'in hassas olduğu bazı operasyonlar vardı. 2022'de Kırım'da Kerç Boğazı'nın Ukrayna tarafından vurulması.
0: Özellikle köprünün vurulması.
2: Evet. Onu 2023'te de 2025'te de tekrarladılar. Çünkü o köprü 2018'de bizzat kendisi açmıştı.
0: Şurayı ve gösterelim hocam. Kırım'a. Tam şu noktada bir köprüyle Rusya Kiev'de,
2: evet,
0: buyurun,
2: evet,
0: o bağlantıyı sağlıyordu. Kırım'da belli,
2: evet,
0: tam o köprüyü vurmuştu.
2: Evet.
0: Bunu kırmızı çizgi, hatta bir taktik nükleer kullanabilir mi diye biz yorumlamıştık.
2: Tabii. 2025'te bu defa örümcek ağı gerçekleştirdi Ukrayna Rusya'nın içerisine. Farklı noktalarda, çok uzun kilometreler, farklı alanlarda eş zamanlı olarak o dronlarını yerleştirdi ve eş zamanlı bunları patlattı.
0: Yani Rusya-Ukrayna hava üssü haritayı da açabiliriz belki arkadaşlar. Buyurun hocam, devam.
2: Yani Ukrayna şu mesajı verdi. Ben senin hava sahana drone göndereceğim de sen onu engelleyeceksin de, bak ben onunla uğraşmıyorum. Ben zaten tehdidi içeriye bıraktım. Sen içeride onlarla bulursan uğraşırsın.
0: Hocam söylediğiniz nokta burada.
2: Evet.
0: Yani en doğusundaki,
2: evet,
0: üsse de, Moskova yakınlarındaki,
2: evet,
0: üsse de o saldırıları
2: eş zamanlı olarak gerçekleştirdi. Şimdi baktığınızda artık istihbari olarak kritik bir zamandayız ki Rusya-Ukrayna arasındaki, biz acaba barış gelir mi, tekrar görüşülür mü, tahıl koridoru benzeri bir anlaşma yapılır mı diye konuşurken şimdi savaşın yine şiddetlendiği bir zaman dilimindeyiz. Ama bunu, şunu da altını çizmemiz gerekiyor. Salt, yani Avrupa'nın özellikle Zelenski'ye vermiş olduğu bu destek bence biraz daha kendisini çok özgüvenli açıklamalar yapmasına sebebiyet verdi. Şimdi Avrupa'dan kredi istiyor Zelenski. Avrupa Birliği tamam dedi, kredi vereceğiz. Özellikle 2026 ve 2027 kredisini konuşuyorlar.
0: Doğru.
2: Zelenski dedi ki ben eğer sizi Rusya'dan koruyacaksam bana 2027'nin kredisini de bari yarısını verin. Eğer Avrupa Birliği bunu kabul ederse 2020'de ne verecek Zelenski'ye?
0: Peki krediyi anlıyorum ama kredinin ötesinde asker de gerekmiyor mu? Şimdi öyle görüntüler geliyor ki artık sahaya sürecek,
2: tabii,
0: asker bulunamadığı için. O yüzden mi akıllara da geliyor, Coşkun Başbuğ'a da soracağım, bu petrol tesislerini vurmak, evet, ekonomilerine zarar vermek. Çünkü artık doğrudan askeri tesislerde
2: çünkü Zelenski
0: zor.
2: Çok uzun süredir
1: bir
2: diyor ki.
1: Bir önceki haritada gösterdiğiniz sadece bir ayda Ukrayna'nın yaptığı saldırılarda 9 tanesi rafinerilerine gitti.
0: Çok büyük rafinerilerine.
1: Dünyanın

0: en büyük, üçüncü, bakın, rafineri. 9 tanesi sadece rafinerleri ve bunun sonucu ne? Moskova'da, Rusya'da yaşanan dünyanın en büyük 3. dünya petrol rezervine sahip
1: dışarıdan petrolü yıllar sonra
0: artık ihraç kendi insanına var. Başkentte petrol benzin istasyonunda petrol veremiyor. Evet. O yüzden bu Putin'i çok çıldırtmış olacak ki taktik nükleer silahları da düşünmüş olacak ki ta Amerika'dan CIA başkanı kalkıyor, onun yetinmiyor. Witkov'la Kushner Moskova'ya gitmek Witkov durumunda kalıyor.
1: Witkov ve Kushner'in Moskova Kiev ziyaretine dair de bir görselimiz var, onu da rica edeyim.
0: Yani şu saldırılar savaşı çok açık gösteriyor.
1: Konuklarımızdan anladığım kadarıyla savaşta barıştan çok geldiğimiz nokta itibariyle taraflar birbirinin canını yakıyor ve bir endişe de var.
2: Bitmeyen bir savaş içinde.
1: Evet, bitmeyen bir savaşın içinde.
2: Kim ne kadar dayanacak
1: ne kadar olabilir? Yani Avrupa destek oluyor, Rusya'nın sıkıntısı var ama taktik nükleer de konuşuluyor. Bu da en endişeli noktalardan biri. Çünkü bir kere ateşlendiği zaman o kriz dengesi ya da dehşet dengesini hep biliyoruz ama karşı taraftan ne geleceği bilinmiyor. Amerika'nın A takımı Witkov ve Kushner, bunları birçok yerde gördük. Hatta zaman zaman da eleştirdik. 5 Eylül'de Moskova, 6 Eylül'de Kiev. Bir barış masası çıkar mı bu ziyaret?
3: Yani yarın ve öbür gün.
1: Evet.
3: Buradan bir şey olur mu? Olur. Bunlar boşa gelen insanlar değil. Hatta CIA direktörünün geçtiğimiz günlerdeki Moskova ziyareti de boşa değildi.
1: Geçen haftaydı, evet.
3: Tabii.
1: Haftanın sonu.
0: Evet, evet.
3: Şimdi
0: bir hafta sonra da bu.
3: Haktan şöyle bakmakta fayda var. Bu bahsettiğim saldırıların, daha doğrusu bahsettiğin saldırıların, yani Rusya'nın Ukrayna'ya, Ukrayna'nın Rusya'ya baktığında iki ayrı başlık ortaya çıkıyor. Birisi enerjiye saldırıyor, birisi lojistik merkezlerine saldırıyor. Bu tesadüfen gelişi güzel yapılan bir saldırı mı, yoksa arkada bir stratejik akıl mı var? Buna baktığında o aklın olduğunu net görüyorsun. Akıl şu, Ukrayna cephesine verilen taktik o. Rusya'nın altyapısına çalış. Oralardan hasar aç.
1: Altyapı dedi. Siviller aynı zamanda. Hı hı. Sivillere zarar veriyor.
3: Bağlayacağım
2: enerji
3: zaten şimdi oraya.
2: Yapıları.
3: Yani burada diyor ki petrol, enerji, elektrik ne varsa Rusya'yı kilitleyecek, hayatı felç edecek saldırılar yap. Niye sizce? Acaba Rus halkını bir hareketlendirir, yeter artık diyerek mevcut yapıya bir başkaldırı, bir isyan çıkarabilir miyim?
1: Tam bu noktada araya gireceğim. Putin'in açıklamasında ilk kez duydum Putin'in ağzından. Çok uzun yıllardır takip ediyoruz elbette mesleğimiz icabı. Putin ilk kez dedi ki seçimler öncesi düşmanımızın bize karşı halkı kışkırtmak için bir algı operasyonudur bu ifadeler dedi. Ben Putin'den ilk kez duydum seçim. Algı operasyonu halkımızın bize... Putin çünkü hem halkına çok güvenir hem o seçim konularında Rusya biraz daha... diplomasik tabirle ne denir Putin'de o seçimlerde çok yüksek oy alan seçimleri çok dert etmeyen diyelim demokratik hayatı çok fazla içselleştirememiş bir ülke olarak görüyoruz.
0: Sivil altyapıya saldırarak Putin'i destekleyen halk tabanında da Putin hoşnutsuzluğunu yaratmak üzere sivil altyapıya, rafinerlere saldırı yapıyor.
1: Ama ilk kez halktan bir şey gelmesinden endişeli. Bir son dakika var. Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikler lideri El Nahyan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Bu da önemli bir başlık. İlerleyen dakikalarda bunu da tüm bu çerçevede çektiğimiz fotoğrafın bir yerine yerleştiririz. Buyurun.
3: Şimdi ben sana az önce okumayı yaparken Rusya'ya altyapıda saldırıların amacı budur diye Putin o dediğini ben bilmiyordum. Sen ne öğrendin?
1: Ben de ilk kez açıklamasını uzun uzun dinlerken gördüm.
3: Yalan yok. Duymadım. İlk defa senle duyuyorum. İşte bizim dediğimizde de örtüşen bir açıklama. Yani Rus halkını kışkırtmak üzere bir altyapı hazırlığında. Kim? Ukrayna. Peki bu Zelenski'nin aklı mı? Yoksa arkada daha derin bir akıl mı var? Bu Zelenski'nin boyunu aşar, onu söyleyeyim. Yani düne kadar bir tiyatro sanatçısının tutup da böyle stratejik akıl üretmesini kimse beklemesin. Yani hakkı teslim edelim. Dolayısıyla arkasında hani mutfakta biri mi var diye sorduğumuz sorular var ya.
1: Meşhur 90'ların reklamı
0: olmuşalım. O soruyu, arkada İngiliz
3: o soruyu
0: yani
3: sorduracak bir açıklama bu Zelenski'nin. Daha doğrusu bir taktik. Ve bu taktiğin arkasında hocam erken davrandı, Londra aktı diye söyleyecek idik.
0: Diplomasi
3: niye,
0: eşittir İngiliz.
3: Niye Putin ısrarla İngiltere'ye örnek gösteriyor veya onu hedef alıyor? İşte o yani biz gibi bu olayı gördüğü için. Peki Rusya'da ne mantık var Rusya'nın saldırılarında? O da gidiyor hep lojistik merkezlerini vuruyor. Demir yollarını vuruyor. Rusya Ukrayna Savaşı ilk başta nereye vurdu? Lviv.

0: gösterelim. Hatta geçen hafta burada yayındaydık. O birbirlerine yönelik saldırıların görseli vardı. Buyurun Fatma Hocam.
1: Tam da o halkın algısıyla ilgili bir şey eklemek istiyorum. Şimdi uzun süredir aslında Rusya içerisinde de bazen halkın tepki gösterdiğini görebiliyorsunuz. Bakın çok yeni bir şekilde 68.4 trilyon ruble şu anda Merkez Bankası'ndaki Rusya Merkez Bankası'nda. Ve muhalefet dedi ki ya biz bunları niye bir türlü savaşa harcıyoruz ya da savaşa harcamak için bunları el koyalım mı gibi bir teklif önerisinde bulundu. Halk hemen paralarını tekrardan çekmeye başladılar.
0: Ama işte Rusya'daki bu bile, muhalefetin
1: işte
0: gücü,
1: konsolide etmek
0: durumu, işte Putin'in gücü biraz daha orada demokrasinin hani tam böyle sandıkla karşılanmadığını az çok takip ettiğimiz için.
1: Ama savaş ilk, devam ediyor.
0: Tabii tabii ilk kez Putin'den bunu duyunca bana da ilginç geldi. Yoksa Putin ben daha önce seçimlerin olduğunu bile zaman zaman Mesut Akkıcaş'ın hocam bir kez daha buradan selam gönderelim. O seçimlere giderdi Rusya'da. Seçimleri izler gelirdi gözlemci olarak. O zaman öğrenirdik. Yani Rusya'daki seçimler önemlidir ama bir karşılık beklemediğimiz bir durumdu. Buyurun Coşkun Baş, bu açıldı harita. Şurası Lviv. Siz de bahsettiniz.
2: Tek harita biraz daha şey.
0: Daha mı iyiydi bak. Öbürkü?
2: Yok önemli değil artık. Bu buradan Lviv'deki... göstereyim. Bakın şu yeşil, açık yeşil Ukrayna.
0: Evet.
2: Ve bu Ukrayna haritası üzerinde Lviv'i şöyle tahmini göstereceğim. Şuralarda bir yerde yani.
0: Evet burası Kiev.
2: Polonya sınırına. Burası Polonya mi? Sınırına yakın bir yer.
0: Kuşner'in haritasında daha iyisi oradan bakalım. O Kuşner'le Bitkov'un haritasında daha net görünüyor. Eda onu açabilirsek.
2: Onu orada gelin. Şuraya hani vurgulamak istiyorum. Siz şimdi bir ülkeyle savaşa giriyorsunuz. Vurmanız gereken çok stratejik yerler var.
0: Menzil açıldı.
2: Bak şimdi.
0: Buradan belki daha rahat olur.
2: Şimdi bak Rusya şurası.
0: Evet.
2: Ve Ukrayna dibi. Ve bir iki ülke savaşa giriyor. Savaşa girdiğinde bütün stratejik hedeflerin olduğu yerlerden biri Kiev. Harkov, Harkov. Keza birisi hani tankların yapıldığı bütün o madenlerin olduğu yer. Rusya bundan hiçbirini vurmadı biliyor musun?
0: Donbas bu bölgeye. bu bölgeye.
2: Rusya bundan hiçbirini vurmadı. Gitti ta Polonya sınırına sıfıra yakın neredeyse Lviv kasabasını vurdu. Neden? Çünkü Polonya üzerinden NATO'nun bütün ikmal noktasıydı Lviv.
0: Oradan da dağılıyordu.
2: Oradan da dağılıyordu. Ne dağılıyordu? Silah. Füze, cephane, hatta bir takım paralı askerler gitti tak burayı vurdu. Dedi ki ben dedi Ukrayna'yla değil NATO ile savaşıyorum dedi. Çünkü buradan dedi yardım ediyorsunuz, buradan dedi ikmal sağlanıyor. Şimdi bu son saldırılarda Rusya orayı çok güzel yakalamışsınız. Birisi enerjiye çalışıyor, altyapıya. Yani doğalgaz, işte bütün elektrik altyapı, petrol yerle bir etmeye çalışıyor. Diğeri de lojistik yerleri, yani böyle ikmalin yapılacağı yolları, demir yollarını, karayollarını
0: vuruyor. Geçen hafta vurulan bir depo vardı Coşkun Baş. Bu bir o Kuşner'le Bitkov'un bu... haritasını gösterirsek orada daha net görünüyor.
2: Bak,
0: tam Lviv'di.
2: Koca Ukrayna'da şurayı vuruyorsan
0: evet, doğru.
2: Bir amacın vardır, amaç da belli. Rusya'nın bu son saldırıdaki derdi şu, halktan lojistik merkezleri, karayollarını, demir yollarını vurarak...
0: Tam şu bölgede bir yeri vurmuştu.
2: Evet.
0: Siz de bahsettiniz. Polonya arasından geçişi durdurmak için.
2: İşte Lviv de zaten buralarda bir yerde.
0: Tam ana yolunda kenarındaydı.
2: Ana yola yakın hemen yanı başı. Bir mühimmat depo. Niye mühimmat depo? Çünkü Rusya'ya saldırılarda kullanılıyor. Peki kaynak ne? Batı. Merkez Londra ama diğer ülkelerin de böyle Londra'nın kışkırtması işin içine girdiği bir ikmal çalışıyor buradan karadan sürekli. Rusya bunun önünü kesmek adına karayollarını, demiryollarını, lojistik merkezleri vuruyor. Ukrayna'yı yardım alamaz hale getirmek niyetine derdi bu. İki tarafında bu saldırıları dediğim gibi bir stratejik akla dayanıyor. Rusya'nın aklını ben Rusya'ya bağlarım. Yani Putin'de o tecrübe var. Ama Zelenski'nin aklını Zelenski'ye bağlamam. O tecrübe yok. Onun esas yeri adres...
0: O Batı, zaman masaya Melonya. Daha mı uzağız şu anda?
2: Şöyle uzak değiliz. Tam tersi bak Putin'in geçtiğimiz günlerdeki masa her an olabilir. Hatta savaş bitti dedi ya.
0: Doğru.
2: Savaş bitmek üzere dedi. Onun üzerine bir drone saldırısını aldık. O en büyük rafiner öyle vuruldu. Sen misin barış diyen, sen misin savaş bitti diyen. Al sana savaş dediler. Ve o gün bugündür Rusya-Ukrayna savaşı nereye gideri konuşuyorduk. Şimdi tekrar o oyunu bozma adına Putin... ortalığa döküldü ve dedi ki savaşı dedi tekrar sonlandırma ihtimali var. Biz dedi görüşmelere hazırız, açığız ve bunun üzerine Amerika'nın trafiği başladı. CIA direktörü geldi ki orada bak o ziyaret

0: Hemen sonrasında yaşandı o büyük saldırılar. Yani nereler? İşte o bahsettiğim bir madde deponu vurulması. Orada muhtemelen Amerika ile Rusya şunu görüştüler. İran dahil uzun bir görüşmeydi o. Ve orada görüşülen konu şuydu. Savaşı NATO'ya yayacak şekilde herhangi bir tepkin olmasın. Ukrayna içerisinde sen tavrını ortaya koy. Aynen anlaşma böyle oldu. Hatta Trump şunu söyledi durduk yerde. Putin dostum dedi, NATO'ya saldıracağını düşünmüyorum dedi. Ki Londra konuşuluyor hedef. Ona rağmen bak dikkat et, çerçevenin içinde kaldı Rusya, vuruyor. Burada bu şimdi Kuşner'in ve Witkoff'un gelmesi ki bak bu iki isim İran savaşında da barışı önceleyen isimlerdi.
1: Doğru.
0: Herkes şu ezberdeydi. Hatırla orada da gene yerden yere vurulduk, linç edildik. Kuşner, damat Yahudi, nasıl olur İsrail? Ya değil bak, bir arkada farklı bir diplomasi işliyor. Bunu görün demeye getirdik. İşte buydu dediğimiz.
1: Çok sembolik bir görüntüyü de paylaşacağız. 47 yıl sonra Beyaz Saray'da Hasidik Yahudiler.
0: Gelelim oraya.
1: Daha geçmeyeceğim ama böyle semboller var. Yani İsrail'in içerisindeki mevcut iktidara karşı bir yapı.
0: Bravo. Evet.
1: Siyonizme karşı bir yapı.
0: O karşı
1: Trump
0: ne
1: böyle
0: geliyor?
1: Bir mesajı bu semboller üzerinden veriyor mu sorusunu birazdan konuşacağız.
0: Evet. Çok önemli, konuşalım.
1: Şimdiden de bunun hatırlatmasını yapayım izleyicilerimize.
0: Ama şunu bitireyim.
1: Buyurun buyurun.
0: Şimdi bak, CIA'nin yaptığı ziyaret artı bu ikilinin ziyareti Witkoff-Kushner. Muhtemelen senin olasılık var mı dediğin masayı konuşmaya geldiler. Burada
2: savaşı bitirmek üzere.
0: Evet.
2: Masaya ben oturturup, biraz farklı görüş beğendim.
1: O zaman
0: burada bak, burada muhtemelen o saldırının da amacı o. Oturmadan masaya provoke edecek akla bu işi daha da büyütürseniz veya daha da ileri boyuta getirirseniz burada kalmam. Her yeri bura gibi cehenneme çeviririm mantığını işletmek adına.
1: Peki.
0: Yapılan saldırılar
2: çok son bir dakika şunu diyeyim.
1: Şöyle yapalım hocam.
2: Hani diyor ya uzun savaşı konuşalım. Bitirmek yok, üzere yok. Son bir dakika. Hem CIA'nin gitmesi hem Witkoff ve Kushner'in gitmesi ya bu savaşı NATO topraklarına sıçramayacak şekilde sınırlı tutun. Üzerine görüşmeler yürütüldüğü görüşündeyim ben.
1: Ben daha ileri bir soru soracağım. Bir yeni Yalta mı, bir paylaşma mı yapılıyor şu anda Amerika ile Rusya arasında tüm bu savaşlar üzerinden?
0: Çoktan yapıldı.
1: Rusya üzerinden Ukrayna, Amerika ile İran pazarlığı da masada mı? Bunları konuşalım tamam. Ama Zafer Şahin'i çok beklettik. Zafer Şahin'in de görüşlerini alacağım. Önemli görüşmeler yaşanıyor. Zafer Şahin, sizin yorumlarınızı merak ederim açıkçası. Hem bir akademisyen iki konuğumuz var, onların görüşlerini aldık. Hem bir istihbaratçı konuğumuz var, onların görüşlerini aldık. Ama bir gazeteci gözüyle sizce barışa mı daha yakınız yoksa savaş daha hareketli mi? Bu emareler size neyi gösteriyor? Buyurun.
3: Halktan hani şöyle bir klişe vardır. Gecenin en karanlık anı şafağın sökmesine en yakın andır diye. Burada da sanki böyle bir durum yaşıyoruz. Yani barış masası kurulmadan önce son hesaplaşmayı yapan Ukrayna ve Rusya'yı görüyoruz sanki. Şimdi Şubat 2022, neredeyse Şubat 2027'ye geleceğiz. Yani 5 yılını doldurmak üzere olan bir savaştan bahsediyoruz. Bu kimse için sürdürülebilir değil. Bence her iki ülke çok yıprandı bunda. Hani bazıları Rusya'nın bir hafta içerisinde işi bitireceğini düşünüyordu. Ama öyle olmadığı görüldü. Dolayısıyla burada barış masasına oturmadan önce özellikle Donbas'ı hedef alan, Donbas'taki kazanımlarını Rusya arttırmak istiyor. Ukrayna'da yine Donbas üzerinde Rusya'nın elde etmeye çalıştığı kazanımlara bir set çekmeye çalışıyor. Yoksa bu savaşın daha da fazla uzamasının iki ülke açısından da çok bir anlamının aslında kalmadığı bir sürece geldik. Burada işte Trump'ın damadının Witkoff'un gelmesi de aslında bence barış masasının ayaklarının kurulduğu anlamına geliyor. Ama bu savaş Hak'tan şunu da hazır söz gelmişken vurgulayalım.
1: Buyurun.
3: Yani sadece bu iki ülkeyi bu savaş yormadı. Ya bu savaş başta Türkiye olmak üzere bu bölgeyi, dünyanın tamamını çok yordu. Burada başka hesaplaşmalar da aslında var. Avrupa Birliği ile Trump arasındaki gerilimin izlerini biz bu savaşta görüyoruz. Yine Avrupa Birliği'nin Rusya endişesinin izlerini bu savaşta görüyoruz. Gelinen nokta itibariyle ben barış masasının daha kurulma olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu son hani gerilimin yükseldiği

0: süreçte o masa kurulmadan önce her iki ülkenin kendi çıkarlarını maksimize etme çabasından ibaret diye düşünüyorum.
1: Bir son dakika gelişmesi olarak paylaşmıştık Zafer Şahin. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la görüşmüştü Başkan Erdoğan. O görüşmeye dair bir açıklama var. Açıklamanın bir bölümü var. O bölüme dair de yorumlarınızı merak ediyorum. Şöyle diyor: Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin İran-Amerika gerilimi ve bölgemizdeki benzeri çatışmalı süreçlerin sona ermesi için gayret gösterdiğini, barış odaklı diplomatik girişimlerimizin devam edeceğini, bölgemizdeki kardeş ülkelere yönelik saldırıları asla tasvip etmediğimizi belirtir ifadesi kullanılmış. Burada kastedilen o bölgemizdeki benzeri çatışma süreçleri Ukrayna Rusya'yı da kapsıyor anladığım kadarıyla. Çünkü her seferinde Putin Türkiye'yi masa olarak işaret ediyordu. Ne dersiniz?
0: Elbette ki senin yaklaşımına ben de katılırım. Hatta bu vesileyle şunu hatırlatmakta fayda var. Biz normal zamanlardan geçmiyoruz. Yani sadece biz değil, bizim merkezinde olduğumuz bölgede, dünyada normal zamanlardan geçmiyor. Özellikle işte Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yakın dönemdeki seyrine baktığımızda, son dönemde kurulan işte Mekke İttifakı'na baktığımızda, Biden'in bu ittifaka olan yaklaşımına baktığımızda, yani evet Rusya-Ukrayna savaşı var, İran-İsrail gerilim var, Amerika-İran gerilim var. Ama bütün bu gerilimin ortasında bir şekilde diplomasiye şans tanıyan, acaba o ne diyecek diye bakılan bir ülke var. Bir siyasi liderlik var. Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsediyorum. Bu tarihin bu döneminde bence bizim en büyük artımız, yani Türkiye'nin bu savaş coğrafyasında savaşa bulaşmadan diplomatik mekanizmaları çalıştıran, savaş halindeki iki ülkeyle de aynı anda görüşebilen, İran, İsrail, ABD geriliminde de bu böyle oldu, Rusya, Ukrayna savaşında da bu böyle oldu. Bir Türkiye'nin olması, güçlü bir siyasi liderliğin olması bence hem bizim adımıza hem de bölge barışı açısından çok kıymetli ve bölge ülkeleri de bunun farkında. Türkiye'nin de bu alanda bir adeta bir çekim merkezi haline geldiğini görüyoruz. Bu da bizim adımıza bu kaotik dönemdeki en önemli kazanımlardan biridir diye düşünüyorum.
2: Bak, o açıklamada önemli bir vurgu var. Orayı bir daha istersen tekrar edeyim. Bölge ülkelerine yapılan saldırılarla ilgili.
1: Evet, hemen tekrarlayayım. Şöyle diyor: Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin İran-Amerika gerilimi ve bölgemizdeki benzeri çatışmalı süreçlerin sona ermesi için gayret gösterdiği, barış odaklı diplomatik girişimlerimizin devam edeceğini, bölgemizdeki kardeş ülkelere yönelik saldırıları asla tasvip etmediğimizi belirtiriz.
2: Kim saldırıyor bölgedeki kardeş ülkelere?
3: İsrail. İran. Bir de İsrail saldırıları var.
1: İsrail var.
2: İsrail'den çok son zamanlarda hep İran saldırdı. İsrail'i bahane ederek saldırdı. Ve bak, İran en son Ürdün'ü, Bahreyn'i, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ve Katar'ı vurdu. Yani kendisine yapılan Amerika'nın saldırıları bahane ederek. Biz buna baştan beri karşı çıktık. Ve dedik ki bu doğru bir strateji değil. İsrail'e, İran herhalde haftalardır hiç mermi atmadı İsrail'e karşı. Hayır. Büyük bir sessizlik var. Sen şimdi onun yerine bölge ülkelerine saldırırsan orada başka işler işler. Başka bir akıl devreye girmiş demektir bu. Ki o akıl devrede. Peki. Sen de o akla bilerek hizmet ediyorsun, yoksa tuzağa mı düşüyorsun? Artık o İran rejiminin takdiri. Ben burada tuzaktan çok bu işin bir arka planı ve kastı olduğu kanaatindeyim. Devrim muhafızanın yaptığı saldırılar, ilk gün söylüyoruz, yine söyleyelim, bölge ülkelerine yaptığı saldırılar doğru değil. Sayın zaten Erdoğan da böyle özne yerine koymadan bir genel hatırlatmayla buna başlık açmış. Ki son geçtiğimiz hafta bu Birleşik Arap Emirlikleri dahil 4 ülke vuruldu. Orada da gene dronlu bir saldırı gerçekleşti. Burada Amerika ya da İsrail dururken buralara saldırı ne amaç taşır? Takdire bırakalım. Peki, izleyenin takdire.
1: Bir araya gitmem lazım. Araya gidelim. Konuşacak çok başlığımız var. Özellikle İsrail gündemi önemli. Hem Amerika'daki hem de bölgedeki, hocam da belirtti. Çok kısa bir ara verelim. Aranın ardından yeniden karşınızda olacağız.
4: Halkbank'ın katkılarıyla Ticaret Bakanlığı, kozmetik ürünler için yeni kurallar getirmeye hazırlanıyor. Taslakta bazı içeriklerin kullanımının sınırlandırılması, ürün bilgilerinin kare kopla sunulması ve çocuklara yönelik ürünlerde yeni uyarıların zorunlu tutulması öngörülüyor. Halkbank'ın katkılarıyla

0: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Kesinlikle Türkiye'de değildim. Nasıl oluyor da 2022'de bu plakaya bana ceza çıkıyor?
3: Çok büyük bir mağduriyet yaşamaktayız.
4: Türkiye'den çıkmak için sınıra geldiler ama yollarını binlerce liralık trafik cezaları kesti. Üstelik iddiaya göre o cezalar hiç bulunmadıkları yerlerde yazılmıştı.
2: Yabancı plakalı bir tır. Gümrük müdürüne dedim, o zaman tırın cezasını ben ödüyorsam tır da benim tırımı bulun dedim. Hırsızlık var o zaman, tırım çalın.
5: Tatil için memlekete gelen gurbetçiler dönüş yolunda trafik cezası engeliyle karşılaşabiliyor. Eğer kural ihlali varsa sistem borç ödenmeden sınır kapısından çıkışa izin vermiyor.
4: Çünkü gurbetçiler de Türkiye'de uygulanan ceza sistemine tabi. Bu konuda kurallar net ve kimseye imtiyaz tanınmıyor.
6: Bastım bu arabayla, bastım. Allah ne verdiyse 227 bin TL ceza ödedim.
4: Fakat bazen sınır kapısında mağduriyetler de olabiliyor. İddiaya göre Kapı Kule sınır kapısında bazı gurbetçilere kendilerine ait olmayan cezalar çıktı.
3: Aracından eski zamanın açıkları varmış, biz bir aracı yeni aldık. Hani bizim borçlar değil.
4: 16 yıldır Berlin'de yaşayan sürücü ise 2022 yılından kalma bir trafik cezası ile karşılaştı.
2: Bu arabamı burada tarihini görüyorsunuz. 2024 12. ayın 20'sinde almışım. Bu plakayı da bu tarihte aldım. Sonra araştırdığımızda gümrük müdürüyle beraber baktığımızda plaka benzerliği vardılar.
4: Ancak ceza sistemden silinemediği için gurbetçi o borcu ödeyerek Türkiye'den ayrıldı.
5: Bir başka sürücünün iddiasıysa daha da çarpıcıydı. Cezasını daha önce ödemiş, eline makbuzunu almıştı. Ancak sınır kapısına geldiğinde aynı borç bu kez faiziyle birlikte karşısına çıktı.
7: Neymiş, sistemde bize görünmüyor da gidin hukuki yollara başvurun da paranızı geri alın.
4: Bu mağduriyetlerin ardından düğmeye basıldı. Gümrük kapılarındaki yetkililere yanlış cezalara müdahale edebilme imkanı tanındı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Kardeşim, ben kendim filmini kullanıyorum. Ben filmini yazacağım. Dostum atmış mı?
4: Kazaların ardı arkası kesilmedi. Gencecik canlar bir bir toprağa girdi. Zamansız ölümlere kayıtsız kalmayan İçişleri Bakanlığı tedbirler için düğmeye bastı.
9: Yüksek hız gerçekten insanı hayattan koparıyor.
10: Motosiklet kazaları üst üste gelince bakanlık denetimlerin artırılması için harekete geçti. Öyle ki bu kazaların asıl sebebi kuralsızlık.
9: En çok kaza yapma sebebi kontrolsüz kullanmak motoru, hızlı kullanmak, ekipmansız kullanmak ya da motorun gerekli donanımları sağlamadan trafiğe çıkmak.
11: Motosiklet bizim için bir yaşam tutkusu.
12: Tehlike uyarı işaretlerimiz var bizim, üçgen kırmızı levhalarımız. Bu levhalar aslında sürücüleri çok önceden uyarıyor. İleride sağ tehlikeli bir viraj olduğunu, ileride bir yaya geçidi olduğunu, az ileride bir ışıklı cihaz olduğunu sürücülere bildiriyor. Bu levhalara da uymadan, yani kuralsızlıklar da devam ettiğinde tabii ki virajı alamayan motosiklet sürücüleri, ışıklarda otomobille çarpışan motosiklet kazalarını çokça görüyoruz zaten.
4: Motosiklet sürücülerinin en çok yaptığı hatalardan biri de şerit ihlali.
12: Otomobil hangi kurallara tabi ise motosiklet sürücüleri de aynı kurallara tabi. Yani taşıt yolunu kullanması lazım. Emniyet şeridini bizim biz arıza durumlarında kullanmamız gerekiyor. Yoğun bir trafiğin içerisinde şerit değiştirirken de takip mesafesine uymadan şerit değiştirmelerini yapıyorlar.
13: Aşırı hızlı seviyor muyuz?
10: Seviyorum. Motosiklet tutkunları trafikte hız ihlalinin haricinde işte bu şekilde tehlikeli akrobatik hareketler yapıyorlar.
11: Kendine ve trafiği tehlikeye atacak hareketler yaparak bunu paylaşıyorlar. Bunu tabii istemiyoruz. Bunların eğitimini alarak trafiği kapalı alanda yapmalarını tercih ediyoruz.
4: Eğitim uzmanları trafiğe yeni çıkan motosiklet sürücülerinin daha dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.
12: Mezun olduktan sonra sanki gerçekten profesyonel bir sürücüymüş gibi standart bir karayolunu sanki bir yarış pisti gibi düşünerek virajlarda durumlarda motoru daha çok yatırmaya, teker kaldırarak gitmeye, çok yüksek süratlerde araçların arasından geçmeye devam ediyorlar. Elimizden geldiği kadar trafiğin bizim için bir ulaşım aracı için kullandığımız ortak bir alan olduğunu unutmayalım.
4: İçişleri Bakanlığı da motosiklet kazalarının önlenmesi amacıyla yeni eylem planı için kolları sıvadı. 26 paydaş kurum ve kuruluşla hazırlanan eylem planıyla kazaların minimuma düşürülmesi için çalışmalar sıklaştırıldı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: müşterilerinin verilerini koruyamadı, 1 milyon lira ceza yedi. Kişisel verilerini koruyamayan şirketlere Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan ağır yaptırımlar geliyor. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun kararına göre siber saldırganlar internet tarayıcısı üzerinde çalışan zararlı yazılım aracılığıyla restoran ve hızlı servis gıda sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin bilgi işlem biriminde çalışan personelinin bilgisayarına yetkisiz erişim sağladı. Çalışanın internet tarayıcısına kayıtlı kullanıcı adı ve şifrelerini ele geçiren saldırganlar, personelin hesap bilgilerini kullanarak şirketin sistemine girdi ve 505.337 müşterinin kişisel bilgisine ulaştı. Şirket yetkililerinin durumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na bildirmesi üzerine inceleme başlatıldı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli tedbir ve teknik tedbirlerin alınmaması nedeniyle 800 bin lira, veri ihlalinden etkilenen kişilere bildirim yapılmaması nedeniyle 200 bin lira olmak üzere şirkete toplam 1 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Kararda siber saldırganlar tarafından şirket sistemine giriş sağlandığında bu durumu haber verecek alarm sisteminin kurulmadığı, bu nedenle veri sorumlusunun takip ve kontrol noktasında eksikliğinin bulunduğu belirtildi. Ayrıca kararda veri sorumlusunun kişisel verilerin korunması için çalışanlarına eğitim ve farkındalık çalışması yapılması konusunda yeterli özeni göstermediği ifade edildi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Her aldığımız ürünlerde sağlıklı mı diye düşünmeye başladık artık.
3: O kadar çok var ki özellikle fabrikasyon üretilen içeceklerde.
0: Tatlandırıcı kullanımına yasak geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı meyve suyu üretimine yönelik standartları yeniden belirleyen yeni bir tebliğ taslağını görüşe açtı.
4: Tarım Bakanlığı böyle bir karar aldıysa sağlık açısından doğru bir karardır diye düşünüyorum yani.
0: Hazırlanan taslak düzenlemeyle konsantre, püre ve toz formundakilerde dahil olmak üzere meyve sularında tatlandırıcı kullanma yasaklandı.
5: Yani sağlık açısından gerçekten iyi bir karar. Zaten ne içtiğimizi çok bilmiyorduk açıkçası. Ne kadar tatlandırıcı var, ne kadar gerçekten meyve ya da meyve püresi onu bilmediğimiz için bu karar eğer uygulanırsa çok güzel bir şey olacaktır bence. Yani sağlık açısından en azından biz kendimizi geçtik de çocuklar için, gelecek için iyi bir şey olacaktır bu.
0: Meyve sularında tatlandırıcı kullanımı tamamen sonlandırılırken bu bileşenlerin kullanımına yalnızca kalorisi azaltılmış veya şeker ilavesiz meyve nektarlarında izin verilecek.
6: Taslakla birlikte meyve suyu, konsantre ve toz formundaki ürünlere tatlandırıcı sınırlaması getirilecek. Ayrıca tatlandırıcı kullanımı belirli şartları taşıyan meyve nektarlarıyla sınırlı kalacak.
0: Bu kapsamda ilave şekersiz nektarlarda şeker gerini tamamen tatlandırıcı kullanılabilecek. Düşük enerjili nektarlarda ise şeker gerine kısmen tatlandırıcı eklenebilecek.
7: Benim hiç sevmediğim bir şey zaten dışarıdan böyle hani organik olmayan şeyleri almak.
0: Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan taslak doğasında bulunan şekeri işlemle azaltılmış meyve sularının üretiminde de olanak sağlıyor. Ürünün tüm diğer nitelikleri korunarak doğal şeker oranının en az %30 azaltılmasıyla elde edilen ürünler tebliğ kapsamına dahil ediliyor.
2: Ben bayağıdır meyve suyu almıyordum. Şimdi düşüneceğim artık almayı.
8: Hazır tarzı şeyler, yiyecekler çok tercih etmiyoruz çocuklardan dolayı özellikle.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Aklın Yolunda ilk bölümü geride bıraktık. Aranın ardından yeni bir başlığı açacağız. Aslında ilk bölümde de küçük küçük değinmiştik. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e, özellikle İsrail yönetimine, Netanyahu'ya olası mesajları, o mesajları bazı kabuller ya da buluşmalar üzerinden veriyor olabilir mi? Coşkun Başbu, buyurun, yeni saatte de sizinle başlayalım. Bu görüntüler çok konuşuldu. Amerikan basınından aldık tabii, bu böyle bir takip bizim coğrafyamızda çok zor. 47 yıl sonra Hasidikler
11: ilk kez ağırlandı.
10: Amerikan başkanı tarafından Beyaz Saray'da kabul edilmişler. Şimdi izleyicilerimiz aslında bu görüntüleri belki görüyorlardır ama kim bu Hasidikler? Arkadaşlarımız onlarla ilgili bir görsel hazırladı. Önce onu ekranlara getirelim. Ardından da bu ziyaretin önemi kendiliğinden ortaya çıkacak. Coşkun Başbu, ultra ortodoks Yahudiler, Yahudiliğin dini emirlerine sıkı sıkıya bağlı bir grup ya da mezhep olarak da değerlendirilebilir.
12: Kendilerine en radikal ait, olanı.
10: Tabii kendilerine ait mahalleleri ve okulları var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da Avrupa'da bazı kentlere gittiğinizde, örneğin ben Macaristan'a gittiğimde görmüştüm, bir sokakta yaşıyorlar ve çok kapalılar. İspanya'da da var galiba, evet, benzer şekilde. Toplumdan izole bir şekilde yaşıyorlar. Sosyal anlamda toplumun diğer kesimleriyle zıtlar. Askerlik yapmayı reddediyorlar ve burada mevcut İsrail yönetimiyle de ters düşüyorlar. Büyük çoğunluğu Kudüs'te ve Tel Aviv yakınlarında yaşıyor. Harediler İsrail nüfusunun %40'ını oluşturuyorlar. Dini ilimlere önem veriyorlar. Topluluk olarak kalabalık oldukları için de siyasi güçleri de var. Netanyahu'ya yönelik ya da Siyonizme yönelik de
11: Antisiyonistler
10: bir
11: İsrail
10: devlet,
11: devletine karşılar.
10: Evet, bir devlet olamayacağını söylüyorlar bu inancı. Trump işte bu isimleri kabul etti. Şöyle yorumlandı tam da bu dönemde. İsrail'e, mevcut İsrail yönetimine, Netanyahu'ya karşı bir sembol ya da bir adım olarak yorumlandı. Ne dersiniz, buyurun?
12: Şimdi çok doğru bir tespit. Eğer Trump böyle bir kitleyi kabul ediyorsa bu birine mesajdır. Yani yaklaşık yarım asır sonra böyle bir kabul elbette bir anlam içeriyor. Şimdi hep geçmişten örnek veriyoruz ama hani günümüzü örtüştürmek için veriyoruz. Hatırlarsan sen de bir yayınımızda şöyle bir yazı kaleme aldım Hak'tan. Amerika-İsrail savaşı başladı demiştim. Star'daki köşemde bu konuyu ele aldım. Ne zaman? Makul ol Bibi dediğinde. O savaşı, hani o zamanlar gene birçok yerde şöyle tepkiyle karşılaştık. Kardeşim, Amerika ile İsrail ruh ikizi. Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Bunlar birbiriyle kapışır mı? Bunlar birbiriyle çatışır mı? Tam tersi, ruh ikizi gibiler. Amerika İsrail desteklemeyi asla yapamaz. Geldiğimiz nokta hiç de işlerin öyle olmadığını gösteriyor. Hani bizim o savaş başladı dediğimiz hadise daha yeni başlayan bir savaştı. Ve bu ayrışma, bu oluşan çatlak, yarık giderek dayanacak ve büyüyecek demiş idim. Bu önemli bir gelişme. Neden? Şimdi hasedik dediğin toplum, yani bir yapı veya mezhep nedir, biraz bunu açalım.
10: Buyurun.
12: Bunlar İsrail'de dediğin gibi sadece uhrevi bir yaşam süren, dünyayla birçok bağı kesmiş, çoğunu inkar etmiş, izole yaşayan bir kitle. Ve en çok yoğun olduğu yer İsrail. Nüfusun %40'ı. Yani İsrail 7-8 milyon olduğunu varsayalım. Ki yani çok büyük bir rakam. Gerçeği 6-6,5 o civarlarda. Yani 2-2,5 milyona yakın bir kitle yaşayan. Bunlar İsrail devletine karşı, dediğin gibi. Bunlar sisteme karşı özel mahallelerde, özel tecrit edilmiş yerlerde yaşıyorlar. Ve İş öyle bir boyuta geldi ki artık İsrail denilen terör örgütü, devlet demek zorundayız, o yapı bunlara hükmedemiyor. Dolayısıyla bana bir zararı yok, kendi haline yaşasınlar diye bunları bir yani asimile edecek şekilde bir düzenin içine almışlar. Ama başaramamışlar. İzole yaşıyorlar, sıkı sıkıya birbirlerine bağlılar ve asla ödün vermiyorlar inandıklarından. Ama en büyük özellik, bütün olayların sebebi, askerlik yapmayı reddediyorlar. Şimdi İsrail eğer bir bölünme yaşayacaksa Hak'tan, eğer İsrail bir kendi içinde bir iç savaş yaşayacaksa buradan çıkar. Ki bunun ayak sesleri gelmeye başladı. Nasıl başladı? Şimdi bunlar diyor ki, yani yapılan soykırıma falan karşı olduklarından değil, savaşlara karşıyız diyor. Hasidiz olarak biz bunu diyor asla doğru bulmuyoruz diyor, ayrışıyor. Askere de gitmiyoruz diyor. Bir tarafta İsrail soykırım yapıyor ve orada biliyorsun Netanyahu aleyhine
10: asker arıyor.
12: Netanyahu aleyhine de gösteriler olancasıyla devam ediyor. O gösteriye çıkanların tek derdi, hala söylüyorum, sadece kendi esiri, kendi evladı, onu kurtarsın, ne varsa yapsın Netanyahu. İsterse Gazze'yi dümdüz geçsin üstünden, umuru değil. Ama o aileler şunu da dillendirmeye başladılar. Biz niye evlatlarımızı askere gönderiyoruz? İsrail vatandaşı. Hasidik diyorsunuz, %40'ı nüfusun ve askerlik yapmayı reddediyorlar. Ben de o zaman

0: bir yapıyı, böyle bir kitleyi tutar da Beyaz Saray'da ağırlarsanız bu Netanyahu'ya şu mesajı demektir. Dediklerimin dışına çıkar. Kafana göre Lübnan'ı vurmaya, İran'ı vurmaya kalkarsan, öyle Suriye'ye saldırı düzenlersen seni öyle bir yerinden kaşırım ki karpuz gibi dağılırsın. Trump'ın vermek istediği mesaj bu. E şimdi bu ziyaret, 47 yıl sonra yapılan ziyaret, sembolik bir ziyaret ama anlamı derin, mesajı büyük. Netanyahu almış mıdır bu mesajı?
1: Yani bu konuyla ilgili bundan sonra atılacak adımlar, belki arkadaşlarımız görüntüleri de ekranlara getirirler. Teşekkür ederiz. Zafer Şahin'in de görüşünü alayım. Sonra değerli konuklarıma bırakacağım. Tarihini de, sürecini de öğreneceğiz. Zafer Şahin, ne dersiniz? Coşkun Başbuğ'a katılır mısınız bu noktada? Netanyahu karşıtı isimleri ağırlayarak Netanyahu'ya bir mesaj olarak yorumluyorum dedi. Amerikan basınında bu tip eleştiriler de var. Sizin yorumlarınızı da açıkçası merak ederim. Hem bu grupla ilgili hem de Trump'ın Beyaz Saray'da bu grubu kabul etmesiyle ilgili.
2: Yani şöyle Hakan, koskoca Amerikan Başkanı Netanyahu'ya mesaj vermek için ultra ortodoks bir grubu kendisine muhatap alıyorsa bence Trump açısından çok ciddi bir sorun var demektir. Yani açıkçası ben çok öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani Netanyahu'ya mesaj vermek için onları 47 yıl sonra ağırlıyor. Ya bu sanki şöyle, bunlar tabii çok örgütlü bir yapı. Ve bu örgütlü bir yapı olduğu için şu Amerika Birleşik Devletleri'nde de seçim satım haline girilmek üzere diyelim hadi. Muhtemeldir ki bu yapılara bir mesaj vermek amacıyla bu ziyaret gerçekleştirmiştir diye düşünüyorum. Yoksa hani Trump Netanyahu'ya eğer mesajları böyle dolaylı veriyorsa bence asıl patron kim sorusunu sormamız gerekiyor. O zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin karar mekanizmalarında da Netanyahu Trump'tan daha etkili dememiz lazım. Yani ben öyle düşünüyorum. Yanılıyor olabilirim. Bu Coşkun Hoca da açıkladı. Bunlar işte anti-siyonist diyoruz ama yani sonuç itibariyle anti-siyonist olmaları dünyaya Siyonist Yahudilerden çok da farklı bir pencereden baktıkları anlamına bence gelmiyor. Mesela Gazze'de o katliam olurken ne yapmışlar? Yani buna karşı çıkmışlar mı? Anlamlı bir tepki ortaya koymuşlar mı? Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Siz hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bu tamamen bence Trump'ın kendi ülkesinin siyasi dinamiklerini hesap ederek, yaklaşan seçimleri de hesap ederek örgütlü bir yapı oldukları için onlarla gerçekleştikleri bir kabul olarak görüyorum ben açıkçası.
1: Peki Coşkun Başbuğ, aynı zamanda seçimler İsrail'de de var. Ve bu anlamda örgütlü bir yapı demiştiniz. Netanyahu seçimlerle ilgili karşı karşıya geliyor zaman zaman. Ne dersiniz bu başlığa dair? Bir mesaj olarak değil, Amerika'da kim güçlü o zaman, o soruyu sorarım dedi Zafer Şahin.
0: Ya şöyle, mesajı doğrudan ve dolaylı verirsin. Doğrudan verir, oturtur karşına, işte makul ol der, bir mesaj verirsin. Yapılanın ne olduğunu söylersin. Bir de dolaylı böyle mesaj verirsin. Ben gene burada bir mesaj olduğu kanaatindeyim. Çünkü Amerika'da Siyonist lobinin hala etkisi var. Ve Netanyahu öyle ya da böyle Amerika'yı bir şekilde masayı dağıtmayı, Amerika'yı durdurmayı beceriyor.
1: Buradan zaman zaman söylüyoruz. Yekpare bir Amerika yok. Biz zaman zaman öyle analizler yapıyoruz. Daha sığ görüyoruz belki de. Hocalarım şimdi de yanıtlar. Yekpare bir İran yok. İran içinde bir grup var ateşkes istiyor. Bir grup var daha Şahin tarafta. Yahudilerin arasında da yekpare bir yapı yok. Bu Gazze'deki saldırıları kınayan bir grup vardı.
0: Bak ama şunu ekleyelim. Zafer'e
1: o yüzden bir yekpare Yahudi ya da lobi olarak Amerika'da olmadığını da anlıyoruz sanırım buradan. Buyurun.
0: Bak yekpare bir İsrail yok ama şu konuda yekpare. Gazze'de yapılana net alçaksınız, soysuzsunuz. Günahsız insanları katlediyorsunuz. Siz insan olamazsınız diyen bir tane Yahudi görmedim ben. Buna Haridiler dahil. Evet, Haridiler olaylara karıştı o dönemde ama niye karıştı? Askere alma ile ilgili kanun çıkarmaya kalktılar. Onlar da biz asla gitmeyiz diyerek direndi. Olaylar bundan çıktı. Gazze'de yapılana değil. O İsrail'de meydanlara toplananların da derdi kendi esirleri, evlatlarıydı.
3: Tabii, kendi askerleriydi.
0: Ve gram düşünmediler. Bir tane pankartı görmedim ben. Gazze'de yaşanan bir soykırımdır diyeni duymadım.
2: Coşkun Hoca, Coşkun Hoca.
1: Buyurun. Buyurun Zafer Şahin.
2: Hadi şöyle, bunu illa bir mesaj olarak yorumlayacaksa

0: hani şunu da zorlayabiliriz. Yani işte 27 Ekim'deki İsrail'deki seçim öncesinde Trump üzerinden mesaj verdiği tezini çok kabul etmiyorum diyeyim ben.
1: Peki.
2: Şimdi Haktan Bey, bir de işin bütçe...
1: Hocalarıma döneceğim. Coşkun Başbuğ, çok teşekkür ederiz. Buyurun. Fatma Hocam, buyurun.
2: İşin bir de bütçe boyutu var. Şimdi niye gündeme geldi bu hasidikler? Bir tane YouTuber video çekti. Onları biraz daha tanıttı. Akabinde baktılar ki videoyla beraber Amerika bütçesinin çok büyük bir meblağı yıllık olarak temel alındığında hasidiklere veriliyor ABD içerisinde. Bu defa içeriden şu sesler çıkmaya başladı. Biz madem bütçeyi bu kadar koruyoruz, bütçeyi madem ABD olarak hani her şeyden kısıyoruz, neden bizle adapte olmayan, modern yapıları kabul etmeyen, kendi içinde kapanmış ve çok daha farklı bir anlayışa sahip olan böyle bir topluluğa bizim
3: Amerika'da
2: paramız
3: bu kadar
2: gidiyor
3: önemli
2: dedi.
3: Mi bu topluluk? Yani
2: şimdi
3: devasa
2: oranın,
3: bir Amerika'da,
2: yani küresel sisteme baktığınızda o küresel sistemden çok uzak olan bir anlayış var orada. Kendi mahallesinde kendi inançları var, ahlak bekçileri var. İşte hiçbir şekilde televizyon, telefon, internet, düşman işi, şeytan işi kullanılamaz. Çok ağır bir muhafazakar anlayış var orada. Doğal olarak baktığınızda bu anlayış ABD'nin biraz da o liberal anlayışında çok örtüşen bir anlayış değil. Bir de diyoruz ya hani şimdi bir yanda İran Savaşı'nı konuşuyorsunuz. Bir yandan işte Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ABD'nin farklı rolünü görüyorsunuz. İşte ABD'nin bütçe olarak sürekli işte vergi ticaret savaşlarında sürekli vergileri kaldırmasını görüyorsunuz. Böyle bir sistemde bu defa ABD'li vatandaşlar diyor ki ya ben askerimi İran'a gönderiyorum savaşsın diye. Sen hiçbir şey yapmayan, toplum içerisine karışmayan, adapte olmayan bir topluluğa bu kadar para ve kaynak ayırıyorsun.
3: Tam bu tartışmaların içerisinde Trump onları Beyaz Saray'a çağırarak nasıl bir mesaj vermiş oluyor?
2: Evet, yani salt burada Netanyahu'ya ayrı bir mesaj olabilir mi? Tabii ki değerlendirilmesi gereken bir mevzu. Biz şunun altını çizmemiz gerekiyor. ABD-İsrail arasındaki dostluk ya da işbirliği bitmeyecektir ama Trump'la Netanyahu arasındaki bence işbirliği çoktan zoraki devam ettiği için sürüyor. Halbuki çoktan bitti. O yüzden burada evet Netanyahu bir mesaj olabilir mi? Olabilir. Ama öte yandan şimdi bu hasidiklerin farklı bir anlayışı var. Bir kere başlı başına Mesih gelmeden İsrail kurulmasına karşı, yani İsrail varlığını kökten reddediyorlar. Hani tam anlamıyla işte Siyonizm, İsrail, Yahudi lobisi kısmından çok bağımsız tutabilecek
3: devlet
2: bir
3: olarak
2: topluluktan
3: bir İsrail'den
2: bahsediyoruz.
3: Evet. Uzak duruyorlar.
2: Evet. Doğal olarak şimdi bu bütçe oranları konuşulur konuşulmaz Trump'ın böyle bir şekilde bu hahamları çağırıyor olması bence artık şu süre zarfında belki ABD'nin onlara ayıracağı mali destek konusunda bir görüşme olmuş olabilir. Şimdi Trump kanadından bir açıklama henüz gelmedi ama hahamlar dedi ki biz özellikle savaşı, İsrail'in gerçekleştirdiği savaşlara karşı olduğumuzu beyan ettiğimiz bir mektup bıraktık Trump'a dediler. Fakat ABD kanadından tam anlamıyla bir açıklama duymadık. Ben nedense işin biraz daha içerideki o baskılardan dolayı, Kasım ayındaki o ara seçimden de dolayı Trump'ın sanki onlarla ya biraz hani bu konuları konuşmak istediği kanaatindeyim açıkçası.
3: Peki hocam ne dersiniz?
4: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Yahudiler...
3: Buyurun Zafer Şahin.
0: Çok kısa. Hatırlar mısın 2024 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta galiba Brooklyn'de bir gizli alt geçit tünel bulunmuştu. Evet. Hatırlıyor musun o görüntüleri?
3: Evet hatırlıyorum. Çok tartışılmıştı.
0: Onun altından da bu yapı çıkmıştı. Bu yapıya bu yapıya bağlı bir grubun o gizli tüneli kazdığı ortaya çıkmıştı ve orada hani çocuk kaçakçılığından tut organ mafyasına kadar bir sürü şey söylenmişti.
3: Doğru.
0: Yani onu bir hatırlatmak istedim.
3: Doğru, çok önemli bir noktayı hatırlattınız.
0: Bu yapıyla ilişkili bir grubun olduğu o dönemde gündeme gelmişti.
3: Doğru. Buyurun hocam.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nde Yahudiler denince ilk akla gelen AIPAC denen Amerika Yahudi Halkla İlişkiler Komitesi, doğru, Yahudi lobileri ve Yahudi sermaye grupları, Yahudi enerji ve silah şirketleri ağırlıkta olduğu. Bu Yahudi şirket ve kurumsallaşmış gruplar çoğunlukla da İsrail devleti yanlısı, Netanyahu yanlısı, savaş yanlısı ve çoğunluğu da hemen hemen Siyonist'tir. Bunların içerisinde kurumsallaşmamış, çok daha zayıf, teolojik olarak bunlardan ayrı düşünen bu Hasidik denen bir grup var ki bunlar da tek düze değil. Bunların altında da gruplar söz konusudur. Bunların da teolojik görüşleri birbirinden farklıdır. Dış politika anlayışları ise tamamen birbirlerinden farklılaşıyor. 47 yıl sonra Trump...

0: Trump'ın bunları bu zaman diliminde getirmesi ağırlıklı olarak iç siyasete yönelik. Trump burada Yahudi lobisinden cemaatine ve Yahudi halkına şunu da ortaya koyuyor. Yahudi dendiğinde Yahudi halkı sadece sizin gibi kurumsallaşmış AIPAC'ten Yahudi lobilerinden ibaret değil. Aynı zamanda daha teolojik olarak bu Hasidik denen ultra ortodoks cemaatlerden de ibarettir. Onlar da benim için Amerikan vatandaşıdır. Dolayısıyla bu görüşme çoğunlukla o Amerikan iç siyasetinde 3 Kasım'daki seçimlere yönelik benim için Yahudiler sadece Siyonistlerden ibaret değil, aynı zamanda Siyonist olmayan Yahudiler de benim vatandaşı imajını veriyor ve biraz da çoğunlukla iç siyasete yönelik.
1: Peki.
0: Dış siyasette ise özellikle de Amerika için, Amerikan devlet politikası açısından İsrail dediğiniz devlet sadece Siyonist çerçevede değil, Siyonist olmayanları da ben kapsıyorum diyerek de bir sembolik bir mesaj verdiğini söyleyebiliriz.
1: Şunu merak ediyorum. İsrail'deki gücünü az önce hem nüfus olarak hem yapı olarak konuştuk ama Amerika'dakini merak ediyorum açıkçası. Sayı olarak çok fazla olmayabilirler. Değil. Hem sayısını da
0: dağılmış
1: merak ediyorum
0: durumda.
1: Ama.
0: Yani Belçika'dan Arjantin'e kadar bu
1: çok geniş bir coğrafyada varlar. Ekonomik
0: durumda.
1: Güçlerini ya da lobi
0: Siyonistlerden
1: güçlerini...
0: çok zayıftır ekonomik olarak kurumsallaşma bakımından.
2: Evet.
1: İrfan Sapmaz hazır. Bir Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. İrfan Sapmaz bize bu başlığa dair yorumlarını aktarsın. İrfan, dünyada konuşuyor, Türkiye'de de değerlendirdik. Ne dersin, 47 yıl sonra gerçekleşen bu ziyaret ne anlam taşıyor? İçeriye bir mesaj mıydı? Netanyahu'ya, İsrail'e bir mesaj mıydı? Bir de bu Hasidiklerin gücü ne kadar Amerika'da, hem ekonomik gücü hem lobi gücü, biraz bize anlatsana bu durumu.
3: Şimdi bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nde New York ve New Jersey ağırlıkta 600-650 bin kadar nüfusa sahipler. Tabii görüşme 3 Eylül'de Oval Office'de yapıldı ve Beyaz Saray'a göre de 1979'dan bu yana bu ölçekte ilk buluşma bu. İşte Satmar, Skyver, Bobo, Wisniewski gibi büyük Hasidik topluluklarının liderleri katıldı. Satmar liderlerinin tabii açık biçimde Siyonizm karşıtı olması görüşmenin en dikkat çekici siyasi tarafı diyebiliriz. Ancak tabii Amerikan Yahudi basınında görüşmenin temel nedeni Trump'ın İsrail veya Netanyahu politikasını değiştirmesi olarak yorumlanmıyor. En az bunların yorumlarına göre. Mesela Jewish Insider'ın aktardığına göre buluşma başlangıçta Yahudi yeni yılı Rosh Hashanah öncesi Trump'ın Amerikan Hasidik toplumuyla teması olarak planlanmış. Konuşulan somut ABD iç politika konuları arasında işte konut, cezaevi reformu, okul seçimi, büyük ailelere vergi desteği gibi çeşitli vergi kredileri gibi konular bulunuyor. Tabii siyasi boyutu önemli bunun. Bu topluluklar arasında özellikle bir önce de söylediğim gibi New York ve New Jersey'de yoğunlaşıyorlar ve blok oy davranışları nedeniyle, blok oy kullandıkları nedeniyle nüfuslarının ötesinde siyasi etkiye sahip olarak biliniyorlar. Tabii Cumhuriyetçi temsilci Mike Lawler'ın da görüşmeye katılması da buna dikkat çekiyor Amerika'nın akım medyası. Tabii en tartışmalı nokta Satmar'ın davet edilmesi. Yani Jewish Insider bazı Trump yanlısı sağ çevrelerin İsrail devletinin kurulmasına dini gerekçelerle karşı çıkan Satmar liderlerinin Beyaz Saray'a davet edilmesine itiraz ettiğini yazıyor. Trump yönetimi bu itirazlara rağmen görüşmeyi gerçekleştirdi. Bir başka önemli gelişme de tabii İsrail'deki Haredilerin askerlik meselesi. Görüşmeye ilişkin sonraki haberlerde hahamların Trump'tan İsrail'de zorunlu askerlik sorunuyla karşı karşıya bulunan ultra Ortodoks Yeşiva öğrencileri konusunda devreye girmesini istediklerini bildiriyorlar. Tabii diğer taraftan bir ayrıntı daha var. J.D. Vance ve Jared Kushner'in de toplantıda bulunması. Bunun yalnızca tabii sembolik bir bayram tebliği görüşmesinden biraz daha fazla siyasi ağırlığa sahip olduğunu
1: şimdi
3: düşündürüyor.
1: İrfan, ancak şunu soracağım. Az önce Zafer Şahin hatırlattı. Biz de o görüntüleri hazırladık. Çok kapalı bir yapı olduğu için bu kapalı yapılarla ilgili çokça şey söylenir. İçlerinde olanlarla ilgili. O New York'taki bir merkezdi galiba, tünellerle çıkan,
3: evet,
1: çok konuştuk.
3: Tünel.
1: Hem o görüntüleri ekranlara getirelim hem bir daha hatırlatalım. O süreçlerle ilgili nasıl bir tablo ortaya çıktı, araştırıldı mı? İşte ekranlara getirdi arkadaşlarım da. Bir hatırlatsana sen bu süreçleri de bize. Sonrasında bir şey oldu mu?
3: Hayır, bir şey olmadı. Herhangi bir dava falan açılmadı. Bunun üstü için açıkçası kapatıldı. Malum New York'un diğer adı da New York. Yani Yahudilerin çok, her ne kadar Mamdani belediye başkanı seçilse de New York olarak biliniyor. O anlamda da herhangi bir dava açılmadı. 2 ya da 3 kişi polis tarafından sorgulandı. Ama üstü kapatıldı diyebiliriz. Halktan herhangi bir şey çıkmadı. Şimdi biraz önce Zafer Şahin güzel bir şey söyledi. Eğer siyasi bir yorumu zorlamak istersek Netanyahu'ya karşı atılmış bir adım mı? Ben ona katılıyorum aslında biraz. Yani Donald Trump Netanyahu'dan hep altını çiziyorum. Rahatsız. İran'da karşısına çıktı. Gazze'de karşısına çıktı. Diğer taraftan Suriye'de karşısına çıktı. Her yerde karşısına çıktı. Hemen hemen hiçbir sözünü dinlemedi Donald Trump'ın. Onun için de Donald Trump'ın hem iç siyasette, yani 3 Kasım seçimlerine yönelik bir mesaj vermek istediği, aynı zamanda Jared Kushner'in, öte yandan da tabii malum Netanyahu'yla da ilişkilerinin çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğiz. O açıdan Netanyahu'ya da bunun bir destek olduğunu düşünüyorum işte açıkçası ben. Ama genel hatlarıyla baktığımız zaman Donald Trump şu anda Netanyahu'dan son derece rahatsız. Netanyahu da zaten malum Amerika Birleşik Devletleri'ndeki özellikle de askeri istihbarat topluluğu, Pentagon ve askeri endüstriyel kompleks dediğimiz yapının, yani Yahudi lobilerinin çok ağırlıklı olduğu bu kesimlerde sürekli olarak Netanyahu Donald Trump'a karşı bir pozisyon almış vaziyette. O açıdan ben de bunun bir mesaj olduğunu düşünüyorum işin açıkçası Netanyahu'ya yönelik.
1: Peki o görüntüler de ekranlara yansıyor. Birlikte hareket eden bir grup. İrfan Sapmaz da Amerika'da yaptım. Bu gelişmeleri iyi takip eden bir isim. Bir şey çıkmadı dedi. Ama açıkçası kimse de anlayamamıştı. Şimdi ekranlara da yansıyor. O tüneller neden var? Bazı yataklar vardı orada. Kayıplarla ilgili bazı izler de bulunmuştu. Hatırlayabildiğim kadarıyla kan izleriydi galiba. Ama üzerine çok gidilmediğini söylüyor. Coşkun Baş, bu var mı bir değerlendirmeye de soru?
2: Şöyle, o konu bana göre hala flu. Yani o tünellerin arka planında ne var? O niye o tüneller kazıldı? Amerika'nın göbeğinde bu nasıl yapılıyor? Bu işin istihbari boyutu nedir? Bunlara çok net cevap verilmedi. Evet, ilk etapta dediğin gibi bir haber olarak...
1: Hatırlatalım. Burası bir dini merkez. Belki İrfan Sapmaz da eksiğim olursa düzelsin ya da eklesin. O dini merkezde bir bölüm var. O bölümden, normal kapıdan çıkılması gereken yerde, arka taraftan bir havalandırma mazgaldan, işte ekranlara da geliyor, çıkılıyor ve o tüneller oradan sonra ortaya çıkıyor.
4: Kimler
1: neden olduğunu
4: orada
1: da
4: kaldı, kimler kaldı?
1: Şimdi burada ekranlara yansıyor.
3: İşte şimdi ben kısaca bir anlatayım istersen. Ocak 2024'te bu olay oldu. Doğru. Crown Heights'teki ünlü 770 Eastern Parkway Shabbat Lubavitch Dünya Merkezi yakınında yaklaşık 18 metre uzunluğunda, işte 8 fit genişliğinde ve 5 fit yüksekliğinde de izinsiz kazılmış bir yeraltı geçidi bulundu. New York Belediyesi tabi incelemesi bunun tek bir doğrusal tünel geçit olduğunu ve iki binanın yapısal güvenliğini tehlikeye attığını açıkladı. Tabi tünel açanların Shabbat içerisindeki küçük bir grup genç hahamlık öğrencisi olduğu bildirildi. En azından yapılan açıklamalarda. Tabi bu grup Shabbat'ın eski ruhani lideri Rabbi Menachem Mendel yıllar önce dile getirdiği merkezin genişletilmesi düşüncesini gerçekleştirdiklerini savundu bu tartışmalar çok büyüyünce. Shabbat'ın tabi resmi yönetimi ise bunu yetkisiz bir girişim olarak kınadı. Tabi asıl olay tünel kapatılmak istendiğinde çıktı. İşçiler geçidi betonla doldurmaya başlayınca bazı öğrenciler buna karşı çıktı ve New York polisiyle bir arbede yaşandı. Tabii ilk aşamada 9 kişi gözaltına alındı. Daha sonra toplam 13 öğrenci hakkında çeşitli suçlamalar yöneltildi. 2025'te sanıklardan 6'sı suçlarını kabul ederek anlaşmaya gitti. 4 kişi ise yargılanmayı tercih etti. Tabii burada önemli bir ayrım var. İnternette o dönemde çocuklar bulundu. Çocuk kaçakçılığı yapılıyordu. Evet. Organ ticareti vardı veya tünelin karşıdaki çocuk müzesine bağlandığı gibi çok sayıda tabii iddialar yayınlandı. O zamanlar tabii Associated Press'in New York makamlarının aktardığı bilgilere göre bunların hiçbirini doğrulayan kanıt ortaya çıkmadı gibi bir takım haberler
1: yani,
3: yer aldı.
1: Yani kapandı dosya. Anladığımız kadarıyla
0: o tünellerin bir teolojik boyutu da var.
1: Buyurun bizlerle birlikte Profesör Doktor Muharrem Ekşi. Buyurun hocam.
0: Ultra Ortodoks Yahudiler diyoruz ya, Hasidikler. Bunların o Siyonist Yahudilerden en önemli farkı, çoğunlukla Batılıların söylediği o kökten dinci Müslümanlar için söyledikleri aslında kökten dinci Yahudi diyebileceğimiz şeyler. Bunlar yerin altında tüneller kazarak kendilerini inzivaya kapatma, onların kendi teolojik dini anlayışına göre Allah'a yakınlaşmanın bir unsuru olarak da gördükleri bir boyut söz konusu. Peki. O yüzden de bunlar o diğer şehirlerde yaşayan o Siyonist Yahudilerden farklılaşıyor ve hakikaten Amerika'da da sayıları çok az. Çok etkili 600, yani Yahudi lobisine göre çok zayıflar. Yahudi sermaye gruplarına, Yahudi enerji ve silah yani şirketlerine göre
1: çok hareket ediyorlar ama maddi olarak o diğer Yahudi lobileri kadar
0: kurumsallaşmış da değil. Ama buna rağmen Trump bunları Beyaz Saray'da ağırlayarak aslında Amerika içindeki Yahudi lobisine de bir mesaj veriyor. Hmm. Yani Yahudiler dediğiniz sadece siz Yahudi sermaye grupları, lobilerden ibaret değilsiniz anlamında da bir mesaj verdiğini söyleyebiliriz.
1: Peki Coşkun Başbu.
2: İrfan'a şey soracağım. İrfan, buyurun buyurun. İyi akşamlar, iyi günler olsun sana.
3: İyi akşamlar Coşkun Hocam.
2: Şimdi İrfan, bunlar Amerika'da da gene İsrail'de olduğu gibi böyle toplu bir arada mı yaşarlar ki, öyle biliyorum ben. Yani bunlara az sokaklar, doğru, mahalleler
1: var. New York ve Jersey'de daha yoğun.
2: Orada da böyle bir yaşam tarzı var mı, yoksa Amerika'da Amerikan hükümeti müsaade etmiyor, dağınık vaziyetteler mi?
3: Hayır, o konuda serbestler. New York ve New Jersey ağırlıklı, yaklaşık 650 bin nüfuslu bir rakamdan bahsediliyor. Coşkun Başko, o açıdan da bir sıkıntıları yok. Ama ben genel olarak şunun üzerinde duruyorum. Donald Trump Netanyahu ile çok ciddi bir çatışma içerisinde olduğu için ben bunun bir mesaj olabileceği yönünde düşünüyorum. İşin açıkçası bunlar zaten hem İsrail'de bu savaşa karşılar, Gazze'deki yapılan bu katliamlara karşı olduklarını zaten çok sık açıkladılar. Aynı zamanda tabii Hamas'a da karşılar aynı zamanda. Donald Trump bundan hiç şu ana kadar herhangi bir açıklama yok bununla ilgili. Bundan istifade etmek istediğini düşünüyorum Donald Trump'ın, ben Netanyahu'ya karşı özellikle. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde ve çok ciddi şekilde artık İsrail'e karşı tepkiler çok büyük. Kesinlikle işte Gazze meselesini bir anlamda Donald Trump durdurdu fakat dinlemiyor Netanyahu. Gazze'de saldırılar devam ediyor. O açıdan da Donald Trump bundan sonraki süreçte de en azından içerideki bu Yahudi grupların 650 bine yakın nüfusun desteklerini alma yönünde bir girişim olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu İran savaşı %27-%30'lara düşürdü Donald Trump'a olan desteği ve 3 Kasım'da temsilciler meclisini tehlikeye attı. İşte 435 sandalyenin 223'ü Cumhuriyetçi, 217'si Demokratlar. Şu anda o kapanmış vaziyette. Yani 5 rakamı gitmiş vaziyette tamamıyla. Kaybetmiş gibi görünüyor. En azından kamuoyu yoklamalarına göre. Senato'da 53'e 47, 100 sandalyeli Senato'da. Orası da tehlikede ki Donald Trump malum 34 davayla geldi. ABD Başkanlık koltuğuna oturdu. Şayet işte iki dönemi bitiyor. Her ne kadar kendisi 2028'de yeniden yasal olarak mümkün olmadığını zaten hepimiz biliyoruz. Anayasaya göre yeniden bir başkanlığa oynamak istiyor ama en azından 34 dava, 134 mu olur, 234 mu olur onu bilmiyoruz. Şu anda Donald Trump son derece tedbirli gitmeye çalışıyor kısacası. Onun için bu İran'ı da Netanyahu soktu Donald Trump'ı, oradan da bir şekilde çıkmaya çalışıyor işin açıkçası.
1: Peki Zafer Şahin, siz hatırlatmıştınız, o görüntüleri de paylaştık. Belki ekleyeceğiniz bir nokta vardır ya da sorunuz vardır. Sizin de görüşlerinizi almak isterim bu başlığa dair. Buyurun.
4: Bunu o dönemde sanki o sinagoglarını genişletmek için yaptıkları gibi bir savunma gündeme gelmişti. Ya burada tabii kimsenin inancına söz etmek gibi bir niyetim yok benim ama yani düşünebiliyor musunuz? Bir dini yapı, bir dini merkez ve onun altında işte gizli bir tünel kazma ihtiyacı duyuyor. İşte orada çeşitli izler, işte yataklar, yani gerçekten bir korku filmini andıran, insanın aklına türlü türlü şeyler getiren görüntüler. O dönemde de bu Epstein meselesi çok aslında popülerdi, gündemdeydi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne, tabii İrfan orada yaşıyor, çok daha iyi analiz eder ama ya bunların yaşam tarzları, stilleri şöyle baktığında hani Siyonistlerden farklı olsa ne olur, olmasa ne olur? Açıkçası ben meseleye biraz öyle bakıyorum. Az önce de söyledik, yani Gazze'de o katliam gerçekleştirilirken bunlar en ufak bir tepki göstermişler mi? Hayır. En örgütlü oldukları yer olan New York'ta yerin altında tünel kazıyorlarmış. Yani aslında çok da fazla bence üzerinde durmak da sanki çok doğru değil gibi diyorum.
1: Peki İrfan Sapmaz, hazır.

0: Sizi bulmuşken bir önceki bölümden kalan bir sorumuz da olacak. Çünkü Kushner ve Witkoff Moskova ve Kiev'e gidiyor. Bu ziyaretler nasıl yansıyor? Amerika'nın gündeminde daha çok İran'a yönelik saldırılar ya da olası gelişmeler var ama Rusya, Ukrayna ne kadar gündemde? Bu ziyaret ne kadar yer buluyor? Senin yorumların ne? Bunu da almak isterim. Hazır yayınımıza katkıda bulunmuşken. Buyurun.
1: Tabii oraya CIA direktörü John Ratcliffe'den başlamak lazım. O çok tartışıldı ve tartışılmaya da devam ediyor şu anda. İşte hatta çeşitli iddialara göre, ki ben de aynı şeyi düşünüyorum, çok özel bir mektup götürdüğü Putin'e. Putin'le görüşüp görüşmediği konusunda net bir bilgi yok şu anda. Ama Donald Trump'ın özellikle onu göndermesinin özellikle de hem Ukrayna hem de İran meselesiyle ilgili Putin'e çeşitli mesajlar gönderdiği
0: yolunda. Şöyle iddialar var. Senin de yorumunu merak ederim. Trump'tan Rusya'ya yeni bir öneri iletilebilecek ya da iletilecek diye açıklama da vardı. Bu öneri ne yönde olacak? Savaşın bitmesine yönelik mi, yoksa bir paylaşıma yönelik mi? Senin değerlendirmen ne noktada?
2: Her ikisi de.
1: Ben şimdi bir İran konusuna biraz dikkat çekmek istiyorum. Donald Trump şu anda İran konusunda çok sıkışmış vaziyette. Dikkatinizi bir şeye çekmek istiyorum. Özellikle de Donald Trump geçtiğimiz hafta içerisinde sürekli olarak Truth Social hesabından bir fotoğraflar paylaşımında bulundu. Neydi bu? Kuzey Kore lideriyle ilgili çok olumlu paylaşımlarda bulundu. Sürekli olarak ilişkisinin çok iyi olduğunu, işte onunla görüşmek istediğini, fakat şu an ana kadar da henüz bir cevap verilmiş değil Kuzey Kore liderinden. Bunu şuraya getirmeye çalışıyorum. Kuzey Kore ve Çin, Rusya çok özel şekilde, bana ulaşan çok özel bilgilere göre de İran'a yönelik çok özel bir takım desteklerde bulundular ve bulunmaya devam ediyorlar. Bu Donald Trump'ı ürkütüyor ve korkutuyor. Onun için Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkenin başkanı Donald Trump sürekli olarak Kuzey Kore lideriyle ısrarla görüşmek istiyor ve ısrarla Truth Social üzerinden fotoğraflar paylaşıyor. O açıdan konu sadece bir Ukrayna meselesi değil, istihbarat direktörünün oraya gidişi. O açıdan da çok büyük ihtimalle Kuzey Kore üzerinden Çin ve Rusya, dolayısıyla da işte Rusya'dan da Orta Asya ülkeleri üzerinden, isim vermek istemiyorum, İran'a devrim muhafızlarına gönderilen bir takım çok tehlikeli silahlardan, isimlerini kullanmayacağım, silahlardan gönderildiği yönünde bilgiler var. Bu Donald Trump'ı çok rahatsız etmiş. İnanılmaz şekilde rahatsız etmiş ve CIA direktörüne de ben çok özel bir mektup gönderdiğini düşünüyorum. Yani sadece mesele gidip orada karşı taraftaki kendi meslektaşıyla görüşme meselesi değil. O açıdan da özellikle de Rusya'nın İran meselesinden elini çekmesi, ki bugün dikkat ederseniz Hazine Bakanı Scott Bessent tarafından ve Hazine Bakanlığı tarafından çeşitli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Çeşitli ülkelere yönelik ambargolarla ilgili. O açıdan da Scott Bessent'ın ben özel bir mektup gönderdiğini düşünüyorum. Steve Witkoff ve Jared Kushner'in gidişi de özellikle oradan bir sonuç çıkmadığını anlıyorum ben Scott Bessent'ın gitmesinden. Dolayısıyla ikinci bir baskı aracı olarak da Jared Kushner ve Scott Bessent'ı oraya götürerek Putin'le direkt görüşüp onun üzerinde hem Ukrayna meselesinde sanıyorum şöyle bir şey yapabilir. Donald Trump çok fazla Ukrayna'ya destek çıkmadı, hatırlayacaksınız. Yani Joe Biden döneminde de ben buradaydım. Biden dönemindeki yapılan silah yardımları, para yardımları baktığımız zaman Donald Trump döneminde bunlar yapılmadı. Onun için de Donald Trump'ın da özellikle de Ukrayna meselesinde İran'dan elini çekmesi karşılığında Rusya'ya, Putin'e ben bir mesaj gönderdiğini düşünüyorum. Yani peki, al gülüm ver gülüm meselesi. Elini İran'dan çekersen biz de Ukrayna'dan çekelim gibi.
0: Peki, değerli bir yorumdu. Aslında biz de ilk saati kapatırken böyle bir yorumla kapatmıştık. Fatma Hocam, ne dersiniz? Bu görüşme sen İran'dan, ben de Ukrayna'dan uzaklaşayım gibi yorumlanır mı? Bir teklif CIA direktörünün çözemediğini bir adım ileri götürerek Kushner ve Witkoff teklifle mi çözer, ne dersiniz?
3: Kısa Sayın bir Sapmaz'a şöyle bir katkıda bulunayım. Çok uzun süredir Trump'ın ağzından iki cümle var. Diyor ki, bir, Rusya ve Çin, siz İran'a istihbari destekle bulunuyorsunuz, bu desteği vermeyin. İkinci söylenmelerden birisi de sürekli olarak tekrardan Rusya'nın ve Çin'in, özellikle şimdi biz İran'ın elindeki füzeleri hep konuşuyoruz. Orta ve uzun menzilli füzelerin ne kadar İsrail'i deldiğini veya misilleme yaptığı ülkelere, ABD üslerine gönderdiğini biliyoruz. Ama İran'ın büyük eksikliği işte olası belki yakınlarında kara harekatı, evet biz olmaz diyoruz ama olası bir durumda daha kısa menzilli füzeler konusunda bir eksikliği var. İşte bunu da Rusya ve Çin'den aslında almaya çalışıyor. Trump bunun bence farkında ve özellikle istihbari olarak da bence...
0: Bunu yapmayın mı diyor?
3: Evet, yani farkındaysanız tekrardan ABD bu saldırıları çok şiddetlendirmeden önce biz bu görüşmeyi gördük. Belki de çok farklı bir konsept olarak ABD tekrardan bu saldırıları şiddetlendireceğinde daha yakına, daha coğrafi olarak yakına ilerleme planı var ise eğer... Böyle bir füze tedariğinin olup olmadığını, kısa menzilli füzelerin İran'a verilip verilmediğini ya da verilme durumunun ne olduğu konusunda bence bir mesaj iletilmiştir diye
0: düşünüyorum. Peki Muharrem Hocam, İrfan dedi ki çok güzel özetledi aslında. Diplomatik olarak ya da akademik olarak belki biraz uzak bir tabir ama al gülüm ver gülüm dedi. Gazeteci olarak halkın anlayabileceği bir şekilde. Böyle midir? Yani Rusya, Ukrayna ile ilgili süreçte Amerika dışarıda kalsın, İran'la ilgili süreçte de Rusya dışarıda kalsın ya da Çin, böyle bir diyalog olmuş olabilir mi?
2: Bu diplomasi büyük güç siyasetinin en temel referans noktasıdır. Bunun en iyi siyasi tarihte en yakında örneğini biz Suriye'de gördük. Suriye'de Amerika ve Rusya'nın nasıl anlaştıklarını çok açık net birebir yanı başımızda komşumuzda gördük. Ama ne zaman, o konjonktür çok önemli, ne zaman Amerikan CIA başkanı Moskova'ya gitti? Ukrayna'nın Rusya'ya drone saldırıları nedeniyle ve o drone saldırılarına karşı Putin'in karşı cevap verme planları üzerine apar topar hızlı bir şekilde gidiyor.
0: Zamanlama olarak. İngiltere'nin füze vereceğini açıklaması ve Trump, Putin'in de böyle bir durum olursa o verenler de bizim hedefimizdedir, biz de vurabiliriz, hatta İngiltere'nin üstlerini vurabiliriz diye sanırım danışmanından bir açıklama gelmişti. Onun üzerine çok hızlı bir
4: Lavrov söyledi bunu.
3: Bir de bence Suriye örneğini verdiniz ya hocam.
2: Shadow füzeleri ki çok sağlam bombardıman yapabilecek füzeler, bunların teknoloji transferini vereceğim diyor. Hatırlayın, Zelenski Amerika'dan da bize verilmeyen, hala verilmeyen, satılmayan Patriot füzelerinin üretimini Ukrayna'da istiyordu.
0: Hayır, Trump da bu Ankara'daydık biz zirvede, NATO'da, orada da vereceğim demişti Trump ama bir hareket görmedik.
2: Trump vereceğim demedi ama biz Zelenski'den talebini gördük dünya kamuoyu.
3: Düşünüyorum gibi bir anlama geldi.
2: İngiltere'den şunu gördük. Vereceğim o teknoloji transferini. Bunlar Putin için zaten savaşın başlangıcından bu yana hep biz ne diyoruz? Rusya ile NATO'nun, Batı'nın silahları savaşıyor. Sadece asker olarak savaşan Ukrayna askeri, danışman asker olarak da İngiliz askerlerinin olduğunu ortaya koyalım.
0: Doğru.
2: İstihbarat zaten NATO'dan, Batı'dan geliyor. İşte bu iki temel faktör, yani bir yandan Rusya içlerine ağır bir bombardımanla karşı karşıya kalması, bir de bunu gerilimi tırmandıracak İngiltere'nin o Shadow füzeleri sonrası Putin'in bunlara karşı cevap olarak İşte İngiltere'yi savaşın tarafı sayarım ve İngiltere'ye karşılık veririm demesi üzerine, ki İngiltere dediğiniz
0: şimdi, NATO.
2: NATO demek, bu Amerika'nın ister istemez, ki Trump geldiğinden beri Ukrayna savaşına Biden hükümetiyle mukayese ettiğinizde hiç destek neredeyse veremeyecek, vermeyen bir noktaya geldi. Hatta işte savaşı bitirme noktasında en fazla İleri giden liderdi. Eğer Biden devam etseydi aynen savaş devam ediyordu. Bir anlamda savaşın tarafı olmaktan bile çekildi. Ama aynı zamanda şunu da diyor Trump. Bu savaş sınırlı kalsın. NATO topraklarına, hele hele İngiltere, Almanya gibi drone saldırısı ya da daha temelde onların söyledikleri hibrit saldırı ya da siber saldırı şeklinde dahi olmasın.
0: Ben
2: çünkü
0: dahil
2: olursa
0: olmayayım duruma.
2: Mecburen istemeye istemeye dahil olacağım.
3: Çok küçük bir şey söyleyeceğim.
2: O yüzden bu müzakere süreci hızlandı.
0: Fatma Hocam.
3: Çok küçük bir şey daha eklemek yapmak istiyorum. Şimdi Venezuela olayını hatırlamamız gerekiyor. Bu Maduro alınmadan önce biz hep şunu söyledik. Rusya ve Çin'in haberi vardı ki bu kadar kısa sürede bu kadar hızlı bir operasyon gerçekleştirildi.
0: Bir belki gün önce de, Çinliler
3: oldu. Evet, ziyaret etmişlerdi. Belki de işte Sayın Sapmaz az önce al gülüm ver gülüm olayını söyledi. Yani acaba önden istihbarat direktörü gidip de hani bir nabız yoklama, belki yavaş yavaş İran'daki o desteği geri çekmeye

0: önünde bir nabız yoklama da olmuş olabilir.
1: Yani yeni bir Alaska olabilir mi paylaşım için? İrfan akşam, ekleyeceğim bir nokta varsa alayım. Coşkun
2: başlıyor. Şimdi bir Trump'ın, evet Trump'ın şimdi bir son dakika açıklaması var. Vitko ve Kushner savaşı sonlandırmak için Rusya'ya bir teklif sunacak diyor.
1: Evet.
2: Tekrarlıyorum. Vitko ve Kushner savaşı sonlandırmak için Rusya'ya bir teklif sunacak diyor. Bana göre istihbarat direktörünün oraya özellikle gitmesi, hatırlayacaksınız. Donald Trump bir ara çok açık ve net bir şekilde mesaj vermişti. Ukrayna'ya, Zelenski'ye, Ukrayna ordusuna istihbaratı kestikleri yönünde. Yani savaşı peki durdurması için, Putin'le çatışmaması için. Onun için istihbarat direktörünün doğruya ben elinin boş gitmediğini düşünüyorum. Putin'e giderek bak elimizde bizim zaten şöyle şöyle şöyle dosyalarımız var ama biz bunları karşı tarafa kullanmıyoruz. Bir baskı aracı olarak onun için de Steve Witkoff'un ve Jared Kushner'in oraya gönderiliş amacını açıklamış oldu Donald Trump.
1: Peki çok savaşı teşekkür ederiz. Çok önemli bir son dakika gelişmesiydi. Arkadaşlarım da hemen hazırladılar, ekranlara paylaştılar, verdiler. Coşkun Başbuğ buyurun.
3: Ya şimdi bu ziyaretten ne anlamı var? İşte iş nereye gidiyor? Algülüm vergülüm mü yoksa başka işler mi var? Bunu tartışıyoruz
1: bir
3: elbette.
1: Bir teklif sunacak çok önemli bir.
3: Evet.
1: Ne mesela teklif derken bu da merak konusu.
3: Sevgili İrfan'ın verdiği haber önemli ama hani bu şapkadan tavşan çıkar mı? Hiç kimsenin duymadığı, bilmediği yeni bir teklifle biz karşılaşır mıyız? Ben bunu, yani bu ihtimali zayıf görüyorum. Yani neden?
1: Şöyle konuşmuştuk ya aslında Coşkun Başbuğ, fikirlerinizi de merak ediyorum. Kırım noktasını Amerika dışarıda bırakıyordu zaten önerdiklerinde İstanbul toplantısında.
4: Şey, zaten Beyaz Saray'a çağırmıştı ya Avrupalı, evet, liderleri yani, sunduğu teklifi açıklamıştı.
1: Bir anlaşma sağlanmıştı. O toprakların geri olma, ya çok önemli bir yere gelinmemiş miydi zaten? Ya oradan bozulup tekrar öyle bir teklif mi gitmiştir acaba? Nasıl bir teklif?
3: Şimdi bak, aynı teklifin ben tekrar ısıtılacağı kanaatindeyim. Ve bunun yeni bir teklif olarak sunulacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü uygulanmadı, havada kaldı. Neydi uygulanmayan, hatırlayayım. Şimdi Rusya'nın işgal ettiğini hatırlatıyorum bak. Rusya tam bir işgalcidir. Ukrayna topraklarındaki bütün o işgal ettiği yerlerde Ukrayna'nın hakkıdır. Niye bu çerçeveyi çizdim? Çünkü birazdan söyleyeceklerim yanlış anlaşılabilir diye. Nedir o söyleyeceklerim? Rusya bugün yani en büyük stratejik hayallerinden birkaçını gerçekleştirdi. Mesela Kırım. Donanmanın beyni.
1: Haritada gösterelim mi? Eda'dan rica edeyim. Bir harita bize açarsa o
3: bak,
1: bölgeyle
3: Kırım, donanmanın
1: ilgili,
3: beyni.
1: Nereleri aldı? Çünkü Rusya aslında istediği bölgeleri almış gibi. Siz ne demiştiniz onunla ilgili? Ters nal mı demiştiniz? Ya da böyle bir
3: atnalı.
1: Ters atnalı gibi ya da ters hilal gibi, evet, de söyleniyor.
3: Harita bak, üzerinde gelsin,
1: Harkov'dan başlayarak ekranlara da geliyor. Şu bölgenin kontrolünü aldılar. Zaten Kırım devre dışıydı.
3: Şimdi bak,
1: burası Donbas, Arkov.
3: Bak Kırım şurası. Sivastopol. Yani Rus donanmasının beyni. 100 parçadan fazla gemisi vardı burada.
1: Doğru.
3: En kritik gemileri de güvenli deniz diye Karadeniz'e getirdiler. Hatta ilk Ukrayna bağımsızlığı kazandığında 3-4 yıl buranın siyasi savaşı sürdü.
1: Doğru.
3: Sen mi alacaksın, ben mi alacağım? Ortak yönetelim. Bir 2 yılına ben işleteyim, sonra sen derken Kırım'ı bir şekilde...
1: Fatma Hoca'nın söylediği bu Kerç Boğazı'yla bağlanan bir köprü, evet, de vardı vurulan.
3: Geleceğim hepsine. Şimdi burada Kırım konusundaki yaşanan hadiseler en son Ukrayna'da kaldı. Ve Rus donanması da orada. Yani Kırım'ı 2014'te bir oldu bitti işgal etti.
1: Doğru.
3: Ve esas Türk toprağı olan Kırım Rusya'nın eline geçti. Rusya'nın en büyük handikapı şuydu. Donanmam, 4 tane büyük donanma, işte yani İskadra Büyükelen'in orada Baltığı da dahil edersen ki en kritik yerlerden biridir.
1: Kaliningrad üsleri vardı orada.
3: Bütün bu 4 üssün içerisinde en kritik olan Sivastopol. Buraya Rusya diyor ki burada benim donanmam var, 2014'te olduğu bitti işgal ettim ama karadan bağlantıyı sağlayamadım. Kardeşim ben buraya nasıl ikmali götüreceğim, en kritik yer nasıl güvence altına alınacak? Bunu ilk etapta Kerç Köprüsü'yle sağladım. Bakın şuradaki o köprü milyarlarca doları yatırdı buraya Rusya. O köprüyü
1: patlattılar.
3: Kurdu. Ukrayna savaşı çıktığında iş nükleer boyuta gelir mi diye çok tartışıldı. Ben şunu ifade
1: en
3: etmiştim.
1: En yaklaşılan noktaydı, öyle değil mi?
3: Ben o zaman ilk daha başlangıçta dedim ki ya buradan bir nükleer savaş çıkmaz ama Kırım'ı izole edecek Kerç'in bir, yani Boğaz'ın imhasıyla her türlü ihtimali konuşuruz dedim. Boğaz tam anlamıyla vurulamadı, köprü düzeltiyorum. Köprü yarısı vuruldu hatırlarsın.
0: 2025'te su altından da yaptılar.
1: Hatta vurma değildi galiba, bir kamyonet üzerinde
0: patladı, evet.
3: Patlatmayla

0: Kamyonet evet. Öyle hatırlıyorum. Köprü üzerinde
1: havaya 2022'deki kamyonlar doğru, oldu. Kamyonlar
2: tek hatta. Şerit işledi. Sonrasında onarımla işi kurtardılar. Sonrasında bak sonrasında Donbas'ta başlayan işgal büyük bir stratejik taktikle ta buraya kadar geldi. Ve Dinyeper'in doğusu Rusların kontrolüne geçti. Atnalı'ndan kastın şu senin. Şöyle başlayan evet, bir bölgeye Rusya'nın kontrolüne girdi. Şimdi Rusya'nın yerine koy kendini. Bak işgal ettiğini tekrar hatırlatıyorum. Onayladığım hasta anlamına gelmesin. Bir hani tarafsız objektif okuma yapıyorum. Rusya Kerç'le aldığı geçici tedbiri kalıcı tedbire dönüştürdü. Karadan bağlantıyı sağladı. Çıkar mı buradan Rusya? Asla çıkmaz.
0: Rusya çıkmaz. Amerika'da ilk o ve önerisinde Kırım'ı dışarıda bırakmıştı zaten. Yani bir Kırım'la ilgili bir yaptırım söz konusu değil. Diğer bölgelerle ilgili de Rusya'nın da ifade ettiği gibi çok güçlü özellikler olan hatta Rusya'ya daha yakınlaşacakları bir formül üzerinde duruluyordu.
2: Şimdi bak Rusya işgal ettiği yerlerden çıkmaz. Bu daha önce Trump'ın mesela o da büyük bir stratejik hatadır. Türkiye'yi dışarıda bırakarak Amerika işte Ukrayna ve Rusya arasında üçlü yaptığı görüşmelerden sonra anlaştık diyerek ayağa kalktığın Avrupa kıyameti kopardı. Niye? Sen dedi Ukrayna'ya oturdun paylaştın dedi Rusya'yla. Neden ne çıkmıştı o anlaşmadan? Al işgal ettiğin yerleri sen kabul et. Ben de savaş tazminatı olarak bu yeraltı madenlerine çökeyim.
3: Onu söyleyecek, evet,
2: dolayısıyla Putin'e de şey düzeltiyorum. Zelenski'ye de zaten yerden yere vurdu biliyorsun. Otur bas imzayı. Bu iş bitmiştir diyecek idi. Olmadı. Avrupa ayağa kalktı. Bizden habersiz nasıl iş çevirirsiniz diye. Ukrayna halkı ayağa kalktı. Böyle bir şey olmaz. Topraklarımız işgal altında diye. Ve iş havada kaldı. Şimdi Trump'ın ben hani şu büyük müjde
4: halktan,
2: bana.
4: Halktan.
0: Buyurun. Tam buyurun burada, Zafer Şahin. Buyurun.
4: Tam burada sizi destekleyecek bir ayrıntı aktarayım. Şimdi Trump dün akşam çok enteresan açıklamalar yaptı Avrupa ile ilgili. Hani bugün de Rusya'ya bir teklifle gideceği açıklandı ya. Şimdi dün akşam dedi ki önce İspanya'yı hedef aldı. İspanya'nın tavırları da kabul edilemez dedi. Avrupa'yı ve oradaki bütün ülkeleri mahvedecekler dedi. Sonra İngiltere'yi İran tehdidinden ben kurtarıyorum dedi. İran'ın nükleer silahı olsaydı bunu ABD'den çok Avrupa'ya karşı kullanma ihtimali daha yüksek olurdu dedi. İngiltere varoluşsal bir riskle karşı karşıya kalacak dedi. Ve Avrupa'da teröre karşı savaşan ABD ve İsrail'e karşı olan İspanya gibi ülkelerin olması bir tehdit dedi. Ve yine İngiltere'yi de 25 yıl önceki kadar güçlü olmadığını söyledi. Şimdi üstüne bugün Rusya'ya bir teklifle gidiyor olmaları aslında bu meselenin artık bir Avrupa-Amerika çekişmesine de evrildiğini gösteriyor. Yani Trump açık açık ben Rusya ile anlaşabilirim siz de başınızın çaresine bakın demeye getiriyor olabilir.
0: Çok önemli bir nokta. Geniş bir NATO haritası alırsak az önce bitirirken de yine benzerini söylemiştim. Yeni bir paylaşım yani 2. Dünya Savaşı sonrası Yalta'dan bahsetmiştik. Bu kez de Amerika ile Zafer Şahin'in altını çizdiği nokta önemli. Rusya'nın anlaşarak Avrupa'yı dışarıda bıraktığı bir al gülüm ver gülüm anlaşması mı olur? O teklif nedir? Açıkçası merak ediyoruz ama eğer bir araya gideceksek bir araya gideyim sorumun yanıtını öyle alayım. Ama biraz daha vaktimiz var mı? Hemen sorayım yönetmenime. Eğer araya gideceksek şimdi gidelim sorunun yanıtını öyle alalım. Ne dersin? Daha gidelim mi yoksa devam edelim mi? Tamam biraz daha devam edeceğiz. Tamam. O zaman reklamı biraz erteledik. Ne dersiniz? Böyle bir paylaşım mı var? Buyurun.
2: Şimdi ve Yalta ile ilgili paylaşım Ukrayna düzeltiyor. Rusya ile Amerika'nın Kanada'da yaptığı yani o topraklara yakın yerde yaptığı görüşmede ortaya çıktı.
0: Alaska'da
2: ve dediler ki burada ikisi oturdu anlaştı. Paylaştılar iş bitti. Biz neyi oynuyoruz?
0: Hatta şey denildi değil mi? Monroe doktrini. Yani dünyayı kuzey güney değil de doğu batı olarak bölüp Amerika kıtasına Avrupalılar gelmeyecek. Avrupa'ya da Amerika çok basitçe öyle anlatabiliriz. Belki birazdan Fatma Hocam daha geniş
2: bir şey anlatır. Donle doktrinine dönüştü o Monroe ve dedi, Trump onu ifade ediyordu. Yani çekileceğiz, küçüleceğiz, kıtaya bakacağız. Biz Avrupa'ya karışmayacağız, siz de buraya karışmayın demeye getiren o eski doktrini yeniledi. Hı. Şimdi orada o Yalta çok konuşuldu. Hani bu mu pazarlığı yapıldı diye. Ben pek katılmadım o fikre de. Yani orada daha çok günü kurtaran lokal işlerle ilgili bir görüşme yapıldı diye okuduk. Hatta Ukrayna konusunda işte madenlerin paylaşımı artı işgal altındaki toprakların onaylanması aslında iki lider arasında el sıkışan bir konuydu. Ve hatırlarsan Putin Trump'a nazaran çok daha böyle kendine güvenen, Trump'ı da tiye alan bir Eda ile ayrıldı oradan. Ve bu şuna yol açtı, şöyle bir intiba, kanıya. Putin istediğini aldı. Sonrasında işte yaşanan olaylarda da gerçekten Rusya'nın işgalinin onaylandığı, Amerika'nın da madenleri aldığı, Zelenski'nin kalanla idare edeceği bir tablo ortaya çıktı. Ama Avrupa'nın ayağa kalkmasıyla iş bir anda gene çıkmaza girdi. Ve Trump şunu dedi, hatırlayalım. Ne haliniz varsa görün. Hani sonsuza kadar savaşın, bırakır çekilir giderim dedi. O gün bugündür yol alamadık.
0: Bu mesajda ne olabilir? Yani şimdi bütün dünya sosyal medyadan da baktığımızda bunu konuşuyor. Yani Witkoff ve Kushner Rusya'ya, yani Putin'e ne mesaj götürüyor Trump'tan? Yani bu basit bir CIA direktörünün de götürdüğü yorumlanan sadece Ukrayna üzerinden çöz, NATO'yu işin içine sokma, ben de girmeyeyim, bir büyük savaşa yol açmayalım mı? Ya da bu, daha net bir teklifle, ya ben Ukrayna konusuna çok girmeyeyim, sen de İran'a çok girme, biz bu konuda anlaşalım mı? Sorum kalsın, bir reklama gitmem gerekiyormuş. Şimdi arkadaşlarım uyandılar, uyardılar. Kısa bir ara, aranın ardından bu sorulara yanıtlarla devam edeceğiz. Lütfen ayrılmayın.
3: Halkbank'ın katkılarıyla meyve suyu sektöründe yeni dönem başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görüşü açtığı tebliğ taslağıyla konsantre, püre ve toz formundaki meyve sularında tatlandırıcı kullanımı yasaklanacak. Yeni kurallarla doğal şekeri azaltılmış ürünler mevzuata girecek, nektarlarda tatlandırıcıya izin verilecek. Halkbank'ın katkılarıyla
5: A Haber Radyo, haberin radyosu. Konya 92.6, Kayseri 102.9, Eskişehir 91.8, Sivas 90. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Mantıklı aslında cayma hakkının olması ve işte kargo bedelinin olmaması. Telefonumu internetten aldım mesela. Hiçbir sorun yaşamadım şu ana kadar.
8: İnternet alışverişlerinde yeni dönem başlıyor. Bazı ürünlerde iade yasağı kalktı. İnternet alışverişlerinde milyonlarca tüketiciyi doğrudan ilgilendiren kritik bir hukuki süreç tamamlandı. Ticaret Bakanlığı'nın daha önce yürürlüğe koyduğu ve elektronik ürünlerde iadeyi zorlaştıran yönetmelik maddeleri yargıya takıldı.
9: Danıştay'ın verdiği karar doğrultusunda bilgisayar, cep telefonu, tablet, akıllı saat ve motosiklet alımlarında tüketicinin en temel hakkı olan cayma hakkı yeniden güvence altına alındı.
10: Süper, çok güzel valla. Gereksimdi böyle bir şey. Geliyordu, elinizde kalıyordu, hiçbir şey yapamıyordunuz. Şu anda süper olmuş.
8: Süreç içerisinde tüketicilerin en çok tepki gösterdiği konulardan biri de iade kargo masraflarının alıcıya yüklenmesiydi. Yargı kararlarının ardından bu uygulamadan da tamamen vazgeçildi. Yeni dönemde cayma hakkını kullanmak isteyen tüketicilerden hiçbir şekilde iade kargo bedeli talep edilmeyecek. Yönetmelikte yer alan cayma hakkına engel olan son maddelerinin de iptal edilmesiyle birlikte internet sitelerindeki keyfi iade engelleri tamamen son buldu.
11: Güzel bir uygulama tabii.
12: Alıcı için iyi bir şey. Bunlar, bu düzenlemeler alıcı için iyi olacaktır yani.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Okulların açılmasına kısa bir süre kaldı. Öğrenciler ders başı yapacak olmanın heyecanını yaşarken veliler de servis bulma telaşına girdi. Servis ücretleri ise cep yakıyor. Zira özel okullar açıklanan resmi fiyat listesinin çok daha üzerinde servis ücreti talep ediyor.
13: Özel okullarda maalesef ek masraflar çıkartılarak devlet okulunda aldığımız ücretin bir katı, iki katı hatta üç katına kadar yükseltilebiliyor.
14: Yol aynı yol, mesafe aynı mesafe ama iddiaya göre bazı özel okullar normal tarifeyi hiçe sayıyor, üç kat ücret talep edebiliyor. Yani hemen elimizdeki listeye baktığımızda sıfırdan üç kilometreye kadar olan mesafede ücret tarifesi 27 bin lirayken özel okullarda bu rakam

0: 3000 liraya kadar çıkabiliyor.
1: Yüksek fiyatlardan dolayı esnafta öğrenci kaybı oluyor. Veliler ise alternatif çözüm arayışına giriyor.
2: Veli tabii ki bu yüksek ücretler, yüksek rakamlar karşısında kendisine alternatif bir yollar üretiyor. Bu taraftan da özel okullar maalesef veliden çok ciddi rakamlar alıyor. Bu ücreti bizler almıyoruz. Aslında mağdur olan bizleriz.
1: Örneğin İstanbul'da 6,5 kilometrelik bir güzergah için belirlenen aylık ücret 7.261 liraya yükseldi. Bu rakam günlük yaklaşık 363 liraya denk geliyor. Ancak bazı özel okullarda aynı mesafe için günlük servis ücretinin 972 liraya kadar çıktığı belirtiliyor. Aynı güzergah için taksiyle gidiş dönüş ücreti yaklaşık 766 lira olarak hesaplanıyor.
2: Biz böyle bir şey tasvip etmiyoruz. Buradaki en büyük mağduriyette bizler yaşıyoruz. Velinin gözünde çok para alıyormuş konumunda kalıyoruz maalesef.
1: Milyonlarca öğrencinin kullandığı servis araçları ile ilgili bir diğer değişim de güvenlik oldu.
0: İşin bir de güvenlik boyutu var. Zira yeni yönetmelikle birlikte mevcut kamera sistemleri geliştirildi ve okul servis araçlarına yeni tip akıllı kameralar yerleştirildi. Bundan böyle öğrenciler okullarına daha güvenli bir şekilde ulaşacak.
1: Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı İlyas Aktürk, öğrencilerin daha güvenli seyahat edeceğini belirtti.
2: Daha önce kullandığımız kamera sisteminde yeni tip bir kameraya geçildi. Şu an yeni üretilen okul taşıtlarında yeni model kameralar kullanılmaktadır. Gördüğünüz gibi aracın içerisinde de yeni model kamera vardır. Öğrencilerimiz daha güvenli seyahat edecek.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin okula uyumunun ailelerle desteklenmesi için program hazırladı. Öğrenciler uyum haftasına alınacak. Kamuda çalışan velilerden biri uyum haftasında günde 3 saat izin alabilecek. Okullarda ilk dersleri çalmadan önce uyum mesaisi başlayacak. Bu süreçte sadece öğrenciler değil, aileler de eğitimin bir parçası olacak. Uyum çalışmaları sadece ilk haftayla sınırlı kalmayacak. Eğitim öğretim yılı boyunca da devam edecek. 7 Eylül'de okullarda uyum haftası başlıyor.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: ...8401 aile sağlığı merkezi ve 357 sağlıklı hayat merkezi ile yurt genelinde milyonlarca kişiye birinci basamak sağlık hizmeti verdiler. Hastalıkları erken dönemde teşhis ettiler. Sağlık Bakanlığı 16 milyondan fazla kişiye ücretsiz kanser taraması yaparken bu taramalar sayesinde 36 bin kişi kanseri erken dönemde fark etti.
4: Sağlığınızı kaybettiğiniz anda mutluluğunuzu kaybediyorsunuz.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hedef daha sağlıklı bir Türkiye mesajını veren Memişoğlu, sahadaki çalışmalara dair kritik veriler paylaştı.
5: 8401 aile sağlığı merkezimizde 31.000 aile hekimimizle vatandaşlarımıza en yakın noktada hizmet veriyoruz.
6: Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile koruyucu sağlık hizmetlerinde kapsamlı bir reform başlattı. Sağlıkta dönüşüm programıyla sistem daha modern bir hale getirildi. Sağlık altyapısı hastalıkları henüz ortaya çıkmadan önlemeye odaklandı.
4: Hayat merkezlerimiz toplumumuza tamamen ücretsiz.
1: Memişoğlu erken teşhis ve önleyici adımlarda proaktif bir süreç yürüttüklerinin altını çizdi.
5: 158 milyon kronik hastalık taraması gerçekleştirdik. 14.1 milyon vatandaşımızda hastalıkları erken aşamada tespit ettik. 16.1 milyon ücretsiz kanser taraması yaptık. 36 bin vatandaşımızda hastalığı erken dönemde tespit ederek gerekli tedavi ve takip süreçlerini başlattık.
1: Bakan Memişoğlu sigara bırakma polikliniklerinin sayısının %260 artarak 1678'e çıkarıldığını kaydetti. Koruyucu sağlık hizmetlerine devam edileceğini vurgulayan Sağlık Bakanı, sağlığınızı ertelemeyin çağrısında da bulundu.
7: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

Bir soruyla girmiştik. Sorunun yanıtıyla devam edeceğiz. Yeni saatte kıymetli konuklarımızla birlikte. Soru şuydu. Witkoff ve Kushner Rusya'ya bir mesaj götürüyor dedi Trump. O mesaj ne olabilir? Bu arada Trump

0: konuşmaya devam ediyor. Bir yandan da yine İran'a çok yüksek tonda tehditler var. O meşhur kazma dağı ile ilgili onu yerle bir edeceğiz, Hürmüz'ü ele geçireceğiz gibi açıklamaları da var. Bu ikisini birlikte okur muyuz? Bu mesajın içeriği ne olabilir? Diğer konuklarıma da soracağım. Coşkun Başbuğ'la başlayıp
1: okuruz.
0: Diğer konuklarımızdan okuruz. Da görüş alalım.
1: Özellikle Amerika'nın söylemini ne zaman artarsa hemen arkasından masa geliyor. Bu yakında İran'da, İran-Amerika arasında 14 maddelik mutabakatın tazelendiği veya yeni bir 14 maddenin görüşüldüğü bir masa mutlaka gelecektir. Ne zaman böyle üst perdeden el açıyorsa Amerika, arkasından hep böyle bir adım geliyor. Buna Ukrayna-Rusya işi dahil mi? Ben Kushner'le Witkoff'un da gene böyle bir diplomasi hazırlığı çerçevesinde oraya gittiği kanaatindeyim.
0: Trump bunu niye dillendirir? Yani söylemese mesela, bir istihbaratçı olarak bir akademisyen görüşü de alacağım birazdan, ama şunu söylüyor. Witkoff ve Kushner yola çıkmadan önce diyor ki bir mesaj götürüyorlar. Burada Putin'i baskı almak için mi bunu söylüyor? Şimdi herkes şunu doğal olarak sormayacak mı? O mesaj neydi? Ne karşılık verdi, ne aldın?
1: Şimdi bak, şu an dünyada en çok uygulanan savaş yöntemi psikolojik savaş, algı operasyonu. Yani kamuoyu yaratma, kitleleri, beyinleri bazı konularda yönetme, ikna etme gibi yöntemler hep deneniyor. Ben burada da Trump'ın bu söylemlerle bir beklenti oluşturduğunu, masaya doğru da bir zihinsel, bir psikolojik yaklaşım ortamı yaratmak istediğini görüyorum. Burada muhtemelen masaya oturulursa eğer, ki Rusya'dan bu konuda olumlu mesaj mutlaka gelecektir. Yani Witkoff ve Kushner gidiyor da bunun sonunda mutlaka bir basın açıklaması olacak. Yani orada
0: bekliyoruz.
1: Orada bak, olumlu böyle masayı önceleyen açıklamaları ben bekliyorum iki taraftan da. İşte o hani ön hazırlığı yapılan süreç ikinci etabına geçildi demektir. Arkadan masa geliyor demektir. Ama ben masada bize aynı tavşanın tekrar çıkarılacağı kanaatindeyim. Çünkü
0: yeni bir şey beklemiyorsunuz.
1: Beklemiyorum. Yani burada tekrar tazelenecek. Hatta şu olabilir, eğer bir yeni haberse veya bir müjde ise, Rusya son işgal ettiği birkaç yerden sembolik çekilir. Sanki bir geri adım atmış gibi diğer işgalleri onaylatır, bu işi bitirir. Bu Rusya'nın da işine gelir, onu söyleyeyim. Bu olabilir. Yani örnek, orada birkaç yerleşim yeri, birkaç bölge, Rusya buradan çekilmeyi kabul etti gibi bir psikoloji bir anda masada hani ayaklarını yere sağlam bastırmak için atılan bir adım olarak algılanır. Bu da bana göre iş yapar. Ama Ukrayna buna ne der? Bak, Ukrayna'nın dediğini de boş ver. Zelenski'yi yönetenler bu işe nasıl bakar, o önemli.
0: Tam burada sorum da yeni boyutuyla öyle olacaktı. Rusya Amerika anlaşması Ukrayna ile ilgili daha önce de örneği var. Sahada Avrupalıların araya girmesiyle, hatta bir tanesinde İstanbul görüşmeleri, hatta Antalya'da o görüşmeye gitmişti. Son anda öğrendiğimiz Boris Johnson'ın bir telefonuyla birlikte masadan kalkıldığı yönündeydi. Yine denklem Avrupa'ya bağlanır mı?
1: Bağlanacak. Hani ben baklafalı bakmıyorum, faldan da hiç anlamam ama burada geleceğe dönük bir okuma yapayım. Zelenski muhtemelen gene hani asla kabul etmiyoruz diye, hani Londra aklıyla, onun dürtmesi, onun yönlendirmesiyle masayı dağıtmak için bir çaba mutlaka sarf edecek. Çünkü Londra'nın bütün planı Ukrayna-Rusya savaşının özellikle bitmemesi yönünde. Bak, her türlü sabotaj hep oradan yedi dünya. Ukrayna, Rusya. Onu bildiği için Lavrov el yükseltti. Aslında Londra'ya böyle bir şeye geliyoruz, sakın ha önümüze çıkmaya kalkma mesajıydı o. Gerekirse vururuz. İşte Londra'ya bir saldırı yapabiliriz.
0: Zaharova da üstlerinizi de vurabiliriz.
1: Tabii, Zaharova tabii. Dedi. Tabii. Lavrov dedi. Putin dolaylı dillendirdi. Tabii. Bunlar boşa söylemler değil. Yani o masayı kuracak olan aklın ön almasıyla karşıya gelecek tehdidi beklediği için bir dur deme taktiği. Bu Londra'da iş yapar mı? Londra bu tehdidi yer. Geride durur mu? Ben öyle bir ihtimal görmüyorum.
2: Peki. Çünkü İngiltere'nin bu politikası devam ettiği müddetçe, Hakan Bey'in sorduğu, Amerika

0: De. Yani en nefret ettiği
1: Kral
0: kişi...
1: Charles...
2: Laf da sokmuştu.
1: Evet, oturduğu o sofradan bahsediyorsunuz değil mi?
0: Evet, evet, yani evet. O sofrada bak Charles, karşısında Trump, yanı başında Murdoch. Hiç kimse kalmamış gibi. Niye Murdoch? Çünkü Trump'ın mahkemelik olduğu, böyle kanlı bıçaklı olduğu kişi yanında oturdu. Orada Trump'a biz karar veririz kimle kavga edeceğine, kimle barışacağına. Onun için Londra'ya atışma kalkma mesajı verildi. Peki. O yemekten sonra da bu stüdyoda değerlendirdi. Dedi ki Trump bunu yer mi? Yemez dedi.
3: De örnek verdiler. Ha? İşte Trump'ın meşhur İkinci Dünya Savaşı'nda biz olmasaydık
1: Fransızca
3: sizler Fransızca konuşurdunuz. Kral da cevap verdi. Biz olmasaydık siz zaten olmuyordunuz yani.
0: Şimdi bu böyle devam ediyor. Yani bu çatışma zaman zaman gün yüzüne çıkan boyutu ama arka planda bizim görmediğimiz çok daha büyük savaşlar yaşanıyor.
1: Çok teşekkür ederiz. Hocam buyurun, ne dersiniz? O mesaj ne içeriyor olabilir? Şimdi bilmek Coşkun Başbuğ'da söyledik, kahin olmakla eşdeğer. Belki benim yanıma gelirseniz daha rahat görüntü alabilir arkadaşlarımız. Ama nasıl bir konuyu içerir, en azından öyle yorumlayacak olursak Witkoff ve Kushner'in masasında Trump'ın gönderdiği mesaj ne olabilir?
2: Tabii Aktan Uysal, şimdi az önce Coşkun Başbuğ biraz değindi, Alaska zirvesini hatırlayalım. Dedik ki kim ne kazandı orada? Trump çok da bir şey kazanamadı. Putin adeta bir soğuk zafer ilan edip tekrardan geri döndü. Şimdi o dönem barış görüşmelerini yapmaya çalışan Trump çok uzun süredir farkındaysanız şunu artık dillendirmiyor. Ben barışları getiriyorum, ben artık Nobel Barış Ödülü'ne layık olmalıyım gibi söylemleri
1: kaç
2: yok.
1: Kaç tane barış yaptım diyordu?
2: 8 savaşı diyordu. Sonlandırdım. 8 savaşı sonlandırdım diyordu ama artık İran Savaşı ile beraber biz ağzından hiçbir şey duymuyoruz. Peki bu mesaj ne olacak? Şimdi barış yoksa ve bence, belki bilmiyorum izleyiciler ne der ama bana kalırsa Trump çok da Rusya-Ukrayna Savaşı'nı eskisi kadar önemsemiyor. Barışı kurmayı da çok önemsemiyor. Ana problem İran. Trump için İran. Diyor ki bence, şimdi Putin'le karşı karşıya geldiğinde bir kez zaten zaferi Putin ilan etti. Önden Kushner'i veya Witkoff'u göndererek acaba gel bak biz seninle el ele olalım.
1: Buyurun.
2: Rusya, Venezuela'da petrol, bak gördünüz hallettik. İran'da da şunu halledelim de... Artık sen de Ukrayna olayında bak ben de sana karışmayayım. Zaten barış yapma gibi bir derdi yok zaten Trump'ın. Gördüğünüz üzere barış görüşmelerine...
1: Bu netlikte bir mesaj göndermiş mi? Çünkü Trump'ı düşündüğümüzde gerçekten de böyle bir bu netlikte bir mesaj
2: gönderebilir. Çok üst düzey birisini hayal ediyorsak eğer belki bu mesajı göndermiş olabilir. Bir de hatırlayın, Çin'e bir ziyareti oldu Trump'ın. İkna etmeye çalıştı. Dedi ki İran'a destek var mı? Petrol konusunda da özellikle bir anlaşma yapmak istediklerine yönelik basında bir sürü şey çıktı ama Çin tavrını net koydu.
1: Orada da şey dedi hatta, Tayvan konusunda Çin'in görüşleri...
2: Tabii, Tayvan karşılığında bir pazarlık olur.
1: Evet, orada da bir Tayvan karşılığında adım attığını Trump'ın biliyoruz.
2: Çin'i ikna edemedi, geriye kaldı Rusya. Önden göndererek acaba gel bak biz seninle bir anlaşalım önce. Tamam Çin kenarda dursun, Çin ikna etmek daha zor. Gel biz seninle anlaşalım çünkü Çin'in savaşta hiç kimse yok şu an. Evet Tayvan meselesini konuşuyoruz ama aktif 5 yıldır süren bir savaştan bahsetmiyoruz. Tamam gel biz önce bir el ele olalım. Seninle bu paydayı bölüşelim çünkü İran bak Hürmüz'ü kapattı. Senin de rafinerelerin vuruluyor. Bak sen de petrol olarak çok sıkıntıya giriyorsun. O da ummanla orada ticari gemilerden geçiş üstünlüğü elde edecek. Burası çok daha sıkıntı. Hatta o kadar cümleler kullandı ki oraya Trump boğazı yapacağım dedi. Farklı isimler
1: Amerikan toprağı dedi.
2: Tabii ki bizim toprağımız dedi. Doğal olarak şimdi bu mesajı ya da bu pazarlığı şöyle görmek gerekiyor. Yani Venezuela'da yaşananlar Trump'ın biraz daha bakış açısını veya Trump yönetiminin bakış açısını bize gösteriyor. Ve bence bu görüşmeler sıklaştıysa bir İran'a istihbari olarak destek verme. İki, İran'a füze verme. İran'a hiçbir şekilde destek verme. Gel biz burayı halledelim. Sen de Ukrayna'da ne kadar, Avrupa'da ne kadar ilerliyorsan ilerle. Hani bazen belki şunu diyoruz. NATO'yu veya beni dahil edebileceğin bir savaşa sokma. Cümlesinin haricinde ben senin gerilimle hiç karışmayacağım. Zaten aslında karıştığı bir ortam da yok.
1: Yok, doğru.
2: Doğal olarak burada bir şu pazarlığı yapalım. Sonra belki Çin'i ikna ederiz de şuradaki petrol akışını üçümüz beraber işletiriz.
1: Hocam çok net anlattınız. Muharrem Hocam.
3: Kısa bir ekleme yapayım.
1: Buyurun.
3: Şimdi bu iki ülke görüşüyor. Hangi ülkeler? İkisi de savaşta.
1: Amerika ve Rusya.
3: Hürmüz'de savaşıyor. Doğru. Artık o Amerika-İran savaşı. Yani ilk önce Amerika-İsrail diye başladı. Sonra Amerika-İran savaşına dönüştür. Şimdi de Hürmüz savaşı. Rusya da savaşıyor. Bu savaşların şu andaki en temel özelliği ikisi de tıkanmış durumda. İki nükleer güç, iki büyük güç. Bu iki güç de kendisinden çok zayıf olan ülkeyle savaşıyorlar.

0: ve tıkanmış durumdalar. Çünkü büyük güçler kendilerine komşu olmayan uzak coğrafyalarda savaştığında, ki Amerika'nın savaşlarına ya da Rusya'nın savaşlarına bakın, genelde kaybettiklerini çoğunlukla görürsünüz. Hele hele Hürmüz denen ufacık bir alanda deniz jeopolitiği bakımından büyük ülkeyi zayıf hale getiren bir jeopolitikte savaşıyor. Şimdi iki ülke bir masaya oturuyor ve ikisinin de temel amacı şu: tıkandık, bir çıkış yolu arıyorlar aslında. Trump'ın temel diplomatik yaklaşımına bakarsanız, iktidara geldiğinden beri oldu bittileri çok seven bir diplomatik yaklaşıma sahip. Ukrayna savaşında kendisi taraf değil, taraf olan Ukrayna'yı zaten almıyor. Ukrayna dediğiniz, başından beri söylediğiniz, sizin sorularda bile hep İngiliz, Boris Johnson diyorsun, Coşkun Bey sürekli İngiliz haklı diyor. Kesinlikle doğru. Yani o Karadeniz'i düşündüğünüzde 1856 Kırım Savaşı, Osmanlı ile birlikte İngilizler Rusları oradan attılar. Hala İngilizlerin politikası Rusları Avrupa kıtası Karadeniz'de güçlü hale getirmemektir. Bu politika İngilizler'de kesintisiz devam ediyor.
1: Peki.
0: Ve Trump bütün bunları yok sayarak, Avrupa'yı, Ukrayna'yı yok sayarak, Rusya ile oldu bittiye getiren bir anlaşma yapmak istiyor. Teklif ne? 2025'te hatırlayın, burada ekranda vermiştiniz. Beyaz Saray'a Trump davet ediyor Zelenski'yi, Avrupa'yı, liderlerini. Ukrayna haritası koymuş. O Dinyeper Nehri'nin kenarındaki bütün alan, Donbas falan, Rusya'nın işgal ettiği yerler Rusya'ya kalacak diyor. Hem Zelenski'nin yüzüne karşı, hem Avrupalı liderleri önüne koymuş. Hoca olup öğrenci ders anlatır gibi oldu bittiye getiriyor. Anlaşmayı Rusya'yla tek başına bunlar yokken yapmaya çalışıyor. Rusya'ya da şunu söylüyor: nasıl bunu kabul ettirecek? Bak, sen de tıkandın, nükleer güçsün, süper güçsün. Ukrayna'da o zannedildiği gibi öyle 24 saatte, 48-72 saatte Kiev'i alamadın, yapamadın. İşgal etmene rağmen 21. yüzyılda askeri olarak, asker konuşlandırarak işgal etmene rağmen yapamadın. Ben de Amerika olarak İran'da istediğimi elde edemedim. Yani İran'a esas temel diz çöktürmekte. Hamenei onun için öldürüldü. Dolayısıyla bunu aşmamız lazım. En temelde muhtemelen oradaki pazarlık, bu füzeler çok etkili. Hmm. İşte Amerika, bak İngiltere'nin Ukrayna'ya füze yapımını, sen de Çin, Kuzey Kore'den Ukrayna'ya, Rusya'ya karşı atılacak füzeleri vermeme noktasında bir anlaşmaya bütün Avrupa'yı yok sayarak yapabilirler.
2: Çok küçük bir ekleme yapabilir miyim?
1: Sonra Zafer Şahin'e gideyim.
2: Şimdi biz bu İran Savaşı'nda özellikle şunu konuştuk: Trump müttefik bulamadı kendisini. Dedi ki NATO üyeleri, hadi gelin bana yardıma gelin. Eğer bakın diğer türlü petrolü siz kendiniz çıkarmak zorunda kalacaksınız artık dedi. Müttefik bulamayan Trump artık yavaş yavaş belki Rusya ile bu görüşmeleri arttırıyor olabilir mi? Ukrayna'dan zaten Zelenski'den nadir toprak elementlerini de aldı. Yani alabileceği verimi aslında fazlasıyla aldı. Canı istediğinde Avrupa'ya hemen vergi oranlarını da arttırıyor. İstediği şekilde çocuklara dalga geçer gibi, bir çocuk gibi muamelede de bulunuyor.
1: Doğru, ama bir yandan da Amerikan halkını ikna etmesi gerekiyor müttefiklerden ziyade. Kasım'da seçimler var. Bir yandan
2: onun
1: da
2: onun içinde savaşın sonuna ve o yıpranmanın bedelini aslında biraz belki pazarlığa
1: atılmış olabilir. Peki Zafer Şahin, ne dersiniz? Witkoff ve Kushner'de Trump'ın hangi mesajı olabilir? Putin'e ne söylenebilir? Bir al gülüm ver gülüm pazarlığı olur mu? Sizin yorumlarınız ne yönde olur? Sözü size bırakayım, buyurun.
3: Aslında yakın dönemde ABD ve Rusya Maliye Bakanlarının G20 toplantısında bir araya geldiğini biliyoruz. Burada hemen arkasından böyle bir ziyaretin gerçekleşmesi aslında bize yeni dünya düzeninin işaretlerini de veriyor. Artık hani Amerika Birleşik Devletleri'nin maçı tek kale oynadığı bir dünya yok. Çok kutuplu bir dünya düzenine geçiliyor. Burada ABD'nin kendisine rakip olarak seçtiği bir Çin var ve Amerika Birleşik Devletleri belli ki Rusya ile Çin'in ittifakını bozmak istiyor. Aynı şekilde Avrupa Birliği ile Rusya'nın arasındaki gerilimde de yine tarafları idare ediyor. Avrupa Birliği'ne bence şu mesajı veriyor: yani senin güvenliğini 2. Dünya Savaşı'ndan beri ben sağlıyorum. Seni Rusya'ya karşı artık eskiden olduğu gibi bütün finansmanı ben üstlenerek savunmayabilirim diyor. Ki zaten Avrupa Birliği'nin de işte bu SAFE programı başta olmak üzere savunma harcamalarını

0: Anlamlı bir şekilde arttırması savunma yatırımlarını, Avrupa Birliği'nin de yeni dünya düzenini gördüğünü ve buna göre kendisini konumlandırdığını gösteriyor. Yani çok ilginç bir sürece girdi dünya. Hani şu kimseyi şaşırtmasın, önümüzdeki süreçte bir ABD-Rusya yakınlaşması, en azından Ukrayna Savaşı özelinde olması bence hiç şaşırtıcı olmaz. Zaten bunun işaretlerini Trump vermişti. Trump ne demişti? Nadir toprakları almıştı aslında Zelenski'den. Rusya da orada Donbas'ı istiyor. Donbas'ın çok ciddi yeraltı kaynakları var. Rusya'nın hakimiyet alanı gibi görünüyor. Yani burada anlaşıp Rusya'yı bu beladan kısmen de olsa kurtarıp Çin'in kucağına itmeme tercihini, seçeneğini aslında işlerlik kazandırmaya çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri. Burada durumu en zor olan Avrupa Birliği gibi gözüküyor. Çünkü çok ciddi bir Rusya gerilimi var Avrupa Birliği ile Rusya arasında ve eğer Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'ndan sonra olduğu gibi Avrupa'nın savunmasında aktif rol oynamazsa, en azından o finansman musluklarını kapatırsa Avrupa'nın vay haline. Çünkü istediği kadar güçlü olsun Avrupa ekonomisi, Alman ekonomisi özellikle, savaş çağındayız, güvenlik çağındayız, Rusya'ya karşı yalnız kalmak gibi bir riskle karşı karşıyalar. O yüzden bütün bu yaşananları ben yeni dünya düzeninin ayak sesleri olarak görmek gerektiğini düşünüyorum. Bu tabii bizim gibi ülkeler açısından da bence bir fırsat yaratıyor. Türkiye gibi ülkeler de işte güçlü savunma sanayileriyle, güçlü ordusuyla, güçlü siyasi liderliğiyle bu çok kutuplu dünya düzeninde kendilerine eski dünya düzeninden çok daha fazla alan bulabilecekler ki işaretler de onu gösteriyor. Bugün ABD'nin desteğini savunma anlamında yitirmiş bir Avrupa Birliği'nin önündeki en güçlü seçeneklerden biri olarak Türkiye görünüyor. Güçlü savunma sanayiyle, güçlü ordusuyla. Bu bile bizim için önemli fırsatların yakın dönemde gündeme gelebileceğini gösteriyor.
1: Peki yeni bir başlık açacaktım. Zafer Şahin konuyu öyle bir noktaya getirdi ki artık benim sadece futbol deyimiyle topu kaleye atmam kaldı. Avrupa bu noktada Türkiye'nin gücünü anlıyor ama anlamayan bir ülke var. O da komşumuz. Başkan Erdoğan'ın Yunanistan. Başkan Erdoğan'ın Yunanistan'a bir uyarısı var. Çünkü Yunanistan'ın Rum kesimiyle birlikte İsrail'le amiyane bir tabir ama çok karşılayacak iş tutması, ya böyle bir durumda yan yana gelmeye çalışması, özellikle Avrupa'nın Türkiye'nin hem gücünü tanıması hem de ihtiyaç olduğu bir dönemde çok çarpıcı. Yorumlarınızı alacağım ama önce Başkan Erdoğan'ın o uyarısını bir seslendireyim müsaade ederseniz. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur ancak kimseye de haklarını çiğnetmez. Şöyle kaştan Yunanistan'a bir ses versek duyarlar değil mi diye soruyor. Çok yakınız çünkü. Yunanistan adaları silahlandırmaktan vazgeçmeli. Serin kanlı yaklaşımımızı her kim bir acziyet olarak okuyorsa vahim bir hata yapıyor demektir. Tarih ibret alanlar için çok çok iyi bir yol göstericidir dedi. Herhalde aklı olanın anlayabileceği çok sarih, çok açık cümlelerle komşumuza çok nezaket içerisinde bir açıklama yapıyor. Şimdi İsrail Atina'ya ne verdi noktasında bir görselimiz de var. O ekranlara gelirken sizin de yorumunuzu almak isterim. Dünyada müttefik dönemi, müttefiklerin önemini vurguladık az önce ama bu dönemde Yunanistan'ın İsrail'e yaklaşması, Rum kesimlilikleri nasıl yorumlarsınız? İşte İsrail-Yunanistan arasındaki Aşil Kalkanı Anlaşması, tedarik edilecek hava savunma sistemleri de ekranlara geldi bu esnada. Buyurun.
2: Şimdi Sayın Erdoğan nezaketinden bahsettin. Evet, kibarca anlayan anladığı şekilde ben ikaz ihtarı yapıyor. Ama aynı nezaketi sen de gösterdin Yunanistan az önce. Avrupa'nın dedim birçoğu anlıyor ama bir ülke var ki
1: evet,
2: hal ve durumlar anlamıyor. Doğru tespit. Ama bu kastettiğin ülke mi, onu bir altını deşmek lazım. Şimdi ülke olmak için dünya standartları var. Bu standartlara göre sınırları belli. Bağımsız, özgür bir devlet anlayışını, yapısını kuran bir ülke olması lazım. Şimdi Yunanistan özgür mü? Ne dedi?
1: Kağıt üzerinde özgür.
2: Ne dedi? Kağıt üstünde özgür. Evet, öyle görünüyor ama.
3: Özgürlüğümüzü İsrail'e borçluyuz dedi.
1: Evet. Bunu söyleyen ülkenin baktığınız zaman tarihin, Avrupa tarihinin, dünya tarihinin kurucu olan ülkesi, misyonlarının bu olduğunu söyleyen ülke, eğer özgürlüğünü İsrail'e borçluysa
2: işte orada bak, orada bizler dahil özellikle de Yunan halkının oturup düşünmesi lazım.

0: Kardeşim bu cümleyle ne anlatmak istiyorlar? Diyor ki devleti yöneten bakan, siyasi iktidarın, Yeni Demokrasi Partisi'nin dinleyelim başkan mi? Yardımcısı.
1: Dinleyelim. Yunan Bakan'ın açıklaması da vardı. Dinleyelim. O hazırdır. Arkadaşlarımız diyor eğer hazırladıysa.
0: Ki, bizim diyor özgürlüğümüz İsrail'e bağlı diyor. İsrail.
1: Dinleyelim. Heh, bak şimdi. Sonra yorumlayalım. Buyur.
2: Παρακαλώ πολύ ψυχραιμία. Και ναι, θεωρώ πιο σημαντική τη συμμαχία μου με το Ισραήλ, αφού με ρωτήσατε, γιατί η συμμαχία με το Ισραήλ εξασφαλίζει την ελευθερία του ελληνικού κράτους. Και η ελευθερία του ελληνικού κράτους έναντι της τουρκικής απειλής ή οδήποτε άλλου είναι πολύ σημαντικό θέμα. Και όσο και αν προσπαθείτε εσείς του ΚΟΕ όλο το καλοκαίρι να χαλάσετε τη στρατηγική συμμαχία με όλα τα καραγκιουζιλίκια που κάνει στα λιμάνια, αυτή τη στρατηγική συμμαχία θα την διατηρήσουμε, θα την υπηρετήσουμε, γιατί υπηρετούμε τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Ούτε του σοβιετικού, ούτε του κομμουνιστικού, ούτε του προλεταριακού, ούτε του παλαιστινιακού. Για τον ελληνικό λαό είμαστε εδώ. Και ο ελληνικός λαός, κύριε, ναι, θεωρεί τη συμμαχία με το Ισραήλ πολύ σημαντικό πράγμα.
1: Yani her ülkede makul sesler var. Orada da Yunanistan Komünist Partisi ve diğer partilerin çok ciddi eleştirileri var İsrail'le ilgili. En başında söylüyor galiba, ittifakı koruyacağız diyor ama diyor ki Türkiye'ye karşı özgürlüğümüzü İsrail'e, yani bunu söyleyen bir Avrupa Birliği üyesi, daha da önemlisi NATO üyesi, daha da önemlisi müttefikimiz, NATO müttefikimiz.
0: Şimdi burada
1: gerçekten bu, anlamakta zorluk çekiyor. Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis açıklamayı yapan isimdi.
0: Şimdi bu bakanım diye gezen kişinin ben dikkatle konuşmalarını takip ettim. En ufak bir yüzde kızarma, utanma, çekinme yok. Ya bir yeryüzünde yaşayan insan evladının...
1: Çünkü İsrail'le ittifak Yunan devletinin özgürlüğünü güvence altına alıyor.
0: Bak, yani yeryüzünde yaşayan bir insan evladının hayatta kendi ülkesini sarf etmeyeceği sözler bunlar. Diyor ki benim ülkemin özgürlüğü İsrail'in vereceği desteğe bağlı diyor. Bu şu demek, Yunan halkı herhalde bunun hesabını soracaktır. Ne demek istediniz diye. Biz özgür bir ülke değiliz. Ha orası doğru. Sen hiçbir zaman bir ülke olmayı başaramadın. Sen bir ülke olmayı beceremedin. Sen hiçbir zaman bağımsız ve hür, özgür olamadın. Hep yular, ip birilerinin elinde oldu. Bu zaman zaman Amerika oldu. Zaman zaman İngiltere oldu. Zaman zaman Fransa oldu. Şimdi de İsrail tutuyor. Dolayısıyla hani o az önceki verdiğin konuşmaların Yunanca'ya çevirisini yapıyor olsam diyor ya biz burada Yunan halkı için çalışıyoruz diye. Hayır, sen burada İsrail için çalışıyorsun. İsrail'in menfaatlerini gözetiyorsun. İsrail'in değirmenini su taşıyorsun. Ve o aradaki kirli işbirliği için ülkeni satıyorsun. Bunun Türkçesi bu. Şimdi İsrail'le Yunanistan'ın imzaladığı anlaşma, işte bir hava savunma sistemi. Buna ihtiyaç var mı? Bunu Yunan halkının sorgulaması lazım. Şimdi onu hep şöyle kılıflandırıyorlar. Ya Türkiye yanı başımız silahlanıyor. Niye? Bize saldıracak. Ya sen kimsin ya? Yani biz sen ne kalibremsin?
1: Dışişleri Bakanı'nın ifadesiydi galiba değil mi? Buradan Yunanistan'a seslenmiyoruz. Yunanistan'ın hamilerine sesleniyoruz.
0: Ağababalarınla benim
1: öyle
0: hesabım.
1: Öyle bir ifadesi vardı. Doğru.
0: Benim hesabım senin patronlarınla, yuların ucundaki o elle. Benim işim kuklacıyla. Senle değil. Dolayısıyla buradan bir hikaye yazmana Yunan halkı da gülüyordur. Niye? Ya senin saldıracak dediğin ülke beni adaları besleyen, destekleyen ülke. Senin saldıracak dediğin ülke beni ekonomisiyle, turizmiyle ayakta tutan ülke. Ne saldırısından bahsediyorsun kardeşim dese ne diyecek bu? Şimdi ben Yunanistan'a gittim bak. Miçotakis'in konutunun önüne de gittim. Tablo ne biliyor musun? Bir çalışma ofisi var. Yanı başında ev var. Bir de önünde mikrofon ordusu var. Ayaklı mikrofonların hepsi hazır bekliyor. Ve gazeteciler duvar dibinde oturuyorlar. Miçotakis ne zaman dışarı çıksa hurra hücum ediyorlar ki nadiren çıkıyor. Hemen uzanıyor mikrofonlar. İşte bir şeyler söylemesi bekleniyor. Bir devletin başkanısın sen neticede. Şimdi yerine koydum empati. Çıksa ne diyecek acaba dedim. Yani biz işte ya örnek bir füze gezgin yaptık, denedik, sınadık. Savunma sanayimiz böyle şaha kalktı. Şöyle işler yapıyoruz diyecek hikayesi var mı? Yok. Ülkeye çağ atlatacak şöyle yatırımlar yaptık. İşte altyapı, metro, elektrik, su. 50 yıl geriden geliyorduk Türkiye'nin. Sizleri şöyle şaha kaldırıyoruz diyecek bir yatırımı, bir söylemi var mı? Yok. Ne diyecek bu çıkınca? Klasik ezberi işleyecek. Türkiye tehdit, işte bize saldıracak, Avrupa bizi yalnız bırakma, işte tehdit altındayız gibi hikayelerle kamuoyu oluşturmaya çalışacak. Hep bu yapıldı. Şimdi burada Türkiye'nin saldırma konusu bir masal. Sen o masala sığınıp olmayan parayla Yunan halkının geleceğini satarak 3,5 milyar dolarlık bir ipoteğin altına soktun. Hiç kimse kara kaşına kara gözüne vermiyor. Bedavadan getirip cebine o parayı koymuyor. Neticede bir kağıt imzalıyorsun ve o kağıt seni belki 20 yıl bağlıyor. Ne aldın karşılığında? Az önce işte hava savunma silahlarından
1: gösterelim bir daha.
0: Gösterelim.
1: Gösterelim. İsrail'den Atina'ya verilen hava savunma sistemleri. Ya ismi de ilginç değil mi? Aşil kalkanı.
0: Ya yani mitolojide İlyada.
1: Yok anlıyorum ama Aşil'in de bir zayıf noktası, hani zayıf noktası olmayan bir kahraman Yunan tarihinde elbette var ama bir zayıf noktayla anılan
0: topukçu diye anılırız biz. Hani Aşil değil. Neyi getirirsen getir, eğer Türk milleti kafaya koyduysa, yani seni ne Aşil kurtarabilir ne de İsrail. Şimdi burada ne diyor?
1: Sapanı.
0: Ha. Burada diyor ki bir hava savunma sistemi aldık.
1: Bir Zafer Şahin'in ekleyeceği var galiba. Hemen dinleyelim. Buyurun Zafer Şahin.
3: Ha ya, Aşil deyince Yunan mitolojisinde Aşil'in meşhur kalkanı da 5 katmanlı. 5 katmandan biliyorum. Oluşuyor. Yani onu Yunan
1: ama topuğuna bir
3: açıklıyor. Yani bizim
1: ok geldiği zaman da kalkan
3: tabii. En şimdi hassas noktası da evet, topuğundan vurulduğunda işte ölüyor Aşil. Tabii öyle anlatıldı.
1: Mitoloji.
3: Ama hani mitolojiden örnek veriyorlar ve Aşil'in kalkanı nasıl 5 katmanlıysa bizimki de işte 5 katmanlı diyor. Evet. İsrail'in o meşhur hava savunma sistemlerinden esinlenerek de böyle bir benzetme yapıyorlar.
1: Peki teşekkür ederiz katkınız
0: şimdi
1: için.
0: Şimdi katmanları, buyurun. Madem bahis açtık, katmanlar buyurun. Ne ona bakalım. Bir komuta merkezi var. Bu komuta merkezine hizmet eden bir radar sistemi var. Yunanistan aldıkları bunlar. Spider mobil sistemleri. Bunlar alçak irtifa helikopter, İHA, SİHA gibi modeller için ilk katmanı oluşturan savunma sistemi. Yani şöyle aktaralım. Hava savunma sistemi lahana gibi iç içe geçmiş katmanlardan oluşan bir yapı. İşte radar bir yerde tarıyor. Komuta kontrol aracın bir yerde o aldığı bilgileri değerlendiriyor, sistemi aktive ediyor. Ve katmanların ilki Spider mobil sistemleri dediği İHA, SİHA, helikopter, alçak uçan jet, ilk şey bu, katmanlardan birincisi bu. Barak keza aynı şekilde, yine orta irtifa diyebileceğim bir hava savunma sistemi ki aynı benzer araçlara karşı savunma sistemi oluşturuyor. Ve Davut Sapanı dediği
1: üçüncü
0: katman, bildiğin balistik füzelere, seyir füzelerine karşı kullandıkları. Yunanistan işte 35 ay içerisinde anlaşma o. Bunlar aktive edilmiş hale gelecek. İddia o. Yani anlaşma da bunu gerektiriyor. Şimdi İsrail bunu allaya pullaya sattı. Para da kazandı. Peki Yunanistan halkı aslında şunu sorgulamaya başladı. İsrail bir katil terör örgütüyle İTÖ. Yunanistan'ın ne işi olabilir? Yarın bir gün dünyanın belası, bu nefret objesi yapının başı belaya girdiğinde haliyle benim de başım belaya girmeyecek mi? Terör örgütlerini kaybeden İsrail, yani PKK bitti, FETÖ gitti, SDG işte bayrağı çekti, iflas etti, feshetti. Ne kaldı geriye? Hiçbir şey. Ne kullanacak bu İsrail? Bir şey lazım ona, vekil güç. Öyle altına bez bağladığın, ordu diye sahaya sürdüğünle bir yere gidemezsin. O zaman ne yapması lazım? Bir vekil güç bulması lazım. Tarihi kurcaladı, karıştırdı. Gene de dönüp dolaşıp eskiye başvuracağız. En kullanışlı Rumlar, onlara gideceğiz dedi. Gitti. Nereye gitti? Adaya. Güney Kıbrıs Rum kesimi. Nereye gitti? Yunanistan'a.
1: Aşil Kalkanı Metli İttifak haritayı açalım. Hem Rum kesiminin haritasını da görelim. Çünkü orada da bir tartışma var. Aslında orada biraz uyanmış gibiler. Çünkü toprak almayla ilgili
0: bak,
1: bir tartışma.
0: Yunanistan da uyandı. Güney Kıbrıs Rum kesimi
1: devam
0: uyandı.
1: Ediyor. Buyurun.
4: O konuya geçmeden önce bir de İsrail perspektifinden
1: buyurun,
4: bakalım
1: buyurun,
4: olaya
1: buyurun,
4: dilerseniz.
1: Buyurun.
4: Şimdi hep konuşuyoruz. Avrupa Birliği artık Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra güvenlik mimarisini NATO'ya devredemedi. Kiminle yola çıkacaktı? Daha güvenilir bir aktör dedik. Türkiye ile birçok Avrupa ülkesinin savunma sanayisi anlamında işbirliğini konuştuk. Peki İsrail burada nerede? Dışlanan bir İsrail, dışlanan bir Yunanistan var karşımızda. Yunanistan
1: bunca arkadaşlarım zaman, çok güzel çizmişler. Belki göstermek istersiniz.
4: Evet, Yunanistan bunca zaman Avrupa'nın küçük şımarık bir çocuğu gibi borçlandım. Hadi Avrupa Birliği kredi versin. Hadi hemen
1: battım.
4: Türkiye'yi evet şikayet
1: İflas
4: edin
1: ettim.
4: Diyen bir Yunanistan var. Peki NATO'ya nasıl sızacaktı İsrail? İşte Yunanistan aparatını kullanarak. Şimdi Türkiye'de güvenlik mimarisini oluşturmaya çalışırken Avrupa Birliği

0: ülkeleri artık Yunanistan aracılığıyla, hatta sadece Yunanistan değil, bakın bundan önce Finlandiya'ya da aynı şekilde İsrail'in böyle bir satışı söz konusu oldu. Böylelikle güvenlik mimarisini yavaş yavaş NATO'ya entegre edip, bakın ben de varım, benimle de anlaşabilirsiniz, beni dışlamayın Gazze'de yaptığım soykırımdan dolayı. Zaten çok fazla dışlayan yoktu, hani bir nebze de en azından izole edilmeye başlandı. Benim de güvenlik mimarim sizin Rusya-Ukrayna savaşınızda işinize yarayabilir. Bakın önce Finlandiya'ya verdim, şimdi Yunanistan'a veriyorum. Yarın öbür gün bunların kurulum aşaması, mühimmat, onarım, denetim, hepsinde İsrail'in söz konusu olacağı bir projeden bahsediyoruz, bir satıştan bahsediyoruz. Doğal olarak yavaş yavaş Avrupa'ya, NATO üyelerine şunu gösteriyor: benimle de çalışabilirsin, beni izole etme, bak benim de savunma kapasitem var, Türkiye'yi dışla. İşte İsrail'in aslında bir nebze de yapmak istediği bir diğer açı bu.
1: Doğru, böyle bir adım atıyor ama Türkiye'de çok alternatifli bir proje yürütüyor. Geride bıraktığım hafta Şangay İşbirliği Teşkilatı'nın toplantısındaydı Başkan Erdoğan. Mekke İttifakı, dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri Suudi Arabistan, bir nükleer güç Pakistan ve dünyanın en önemli güçlerinden biri. Türkiye'nin de bir buna yanıtı oldu anlaşmayla birlikte. Şimdi teknik bir soru soracağım Coşkun Başbuğ. Ondan sonra hem Zafer Şahin hem de Muharrem Hoca'nın görüşünü alacağım ama şimdi burada da hocamın yanında hemen o sistemin küçük bir simüle edilmiş hali var. Sakız, Sisam, Kos ve Rodos üzerinden. Dediniz ya az önce bir radar kurulacak. Şimdi buraya verilmesi Türkiye açısından bir, Türkiye'de NATO açısından da, çünkü NATO üyesi olmayan bir ülke İsrail, bir olumsuzluk teşkil eder mi? NATO ülkenin içinden birine bir NATO gelip Türkiye'deki yaşananları, o bilgileri, görüntüleri İsrail'e taşır mı? Bizim için bir zafiyet olur mu? Ne der?
2: Şöyle olmaz. Niye? Bu bahsettiğimiz radar, bak şurada o katmanları sıralamışlar güzel. Bak şu yerde bahsettiğim komuta kontrol aracı, radar, füzeler. Şimdi radar, bak dikkat edersen havayı sürekli tarıyor. Neye karşı? Herhangi bir uçak, İHA, SİHA, işte yaklaşan bir cisim, füze taradı gökyüzünü. Varsa bir tehdit, hani bak hiç ülkede anmadan sistemi anlatıyorum burada. İşte o hani hedefin mesafesi, süratine göre hemen o komuta kontrol merkezindeki sistem hangi katmanı ateşleyeceğini, hangi füzenin devreye gireceğine karar veriyor. Ve buna yönelik de ateş ederek işte sana gelen tehdidi imha etmeye çalışıyorsun. Ne diyor? Birinci tespit ve takip, gelişmiş radarlar. İsrail menşeli teknoloji, işte koyduğumuz yani konuştuğumuz katmanlar ve en az menzili 250 kilometre, işte o Davut Sapan'ın 2000 kilometreye kadar da menzili olduğu söyleniyor. Şimdi Aşil Kalkan dediği sistem bu. Bunun sana herhangi bir etkisi olmaz.
1: O radar verilerinin Türkiye içindeki hareketliliğin İsrail'e taşınması gibi bir olumsuzluk ortaya çıkarır mı diye endişe etmiştim onun için.
2: Yok, menzili zaten İsrail'in kendi içindeki de yetiyor. Yapıyor. Yani baktığında. Buradan daha çok verilmek istenen mesaj şu: müttefikim var Yunanistan, onunla işbirliği içindeyim. Bak çok enteresan bir şey var, şimdi aklıma geldi.
1: Buyur.
2: Teyide muhtaç bir bilgi ama kaynağım kuvvetli. İsrail ile Yunanistan arasındaki o hani savunma anlaşması var ya, İsrail Türkiye'yi dışta tutuyor. Yani Türkiye'den Yunanistan'a herhangi bir saldırı gelirse seninle o ittifak işlemeyecek diyor. Bak çok ilginç. İşte oturduğunda bir savunma paktı var. Sana olan saldırı bana demektir, bana olan saldırı sana
1: Mekke
2: demektir.
1: Mekke İttifakı'nda o var.
2: Evet, her
1: NATO'nun 5. maddesi
2: evet.
1: Gibi. Yani Türkiye'ye, Suudi Arabistan'a ya da Pakistan'a yönelik bir saldırı diğer ittifak ülkelerine de yapılmış sayılıyor. Bu Yunanistan'la İsrail arasında yok mu?
2: İsrail arasında anlaşmada şöyle var. Diyor ki sana yapılan saldırı İsrail'e yapılmış saldırıdır. Ben diyor sana desteği vereceğim. Sen de bana aynı. Evet. Parantez diyor. Türkiye tarafından Yunanistan'a bir saldırı yapılırsa İsrail buna karışmayacaktır diyor. Şimdi cürmünü, ederini zaten burada görüyorsun. İşin aslın. Ha burada örnek şu Rusya'da olduğu gibi gündeme gelir mi? Biliyorsun S-400 konusu, o da bir hava savunma sistemi. Kıyameti koparmıştı birileri. Yani örnek bu sistemde hayır kardeşim NATO sınırları içerisine giremez der mi? bir
1: ya
2: akıl, bir
1: NATO ile güç. Uyumlu olup olmaması tartışılır mı?
2: Evet, şimdi bu açıdan baktığında bunun tartışılması lazım ama tartışılmayacak. Niye? Çifte standart.
1: Zaten şurada çifte standart var. Yunanistan'ın S-300'leri vardı galiba.

0: Ha? Hiç tartışılmamıştı.
1: İşte, zaten oraya getirecektim lafı. Yunanistan'da vardı, yok Girit, yok işte Güney Kıbrıs dolandırıldı ve halen de var, çıt çıkmıyor. Türkiye olunca S-400 konusu kıyamet koparılıyor. Ya
2: aslında şu soruyu sormak gerekiyor. Buyurun. Ne oldu da Yunanistan sanki kendini bir sıcak çatışma cephesiymiş gibi bu kadar silahlanmaya başlıyor?
0: Tabii yanıtlayalım bunu örneğin. Ne oldu? Yani Türkiye'den bir tehdit mi oluştu?
2: İşte içerideki seslerin cevabı o. İsrail az önce Sayın Başbuğ da ifade ettiği gibi artık kullanabileceği bir aparatı, bir vekil aktörü kalmadı. Doğal olarak biz kaç zamandır Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan arasındaki bu üçlü ittifakı konuşuyoruz. Peki şunu da sormak gerek. Evet biz bunu savunma anlaşmasının Yunanistan ve İsrail arasında olduğunu söylüyoruz ama ya da bunların belki Yunanistan'a entegre olacağını söylüyoruz. Acaba Güney Kıbrıs Rum yönetiminin el altından bu silahlandırmalar gerçekleşecek mi?
0: Birinci sorun bu. Ben de ona ek yapayım. Toprak satın alınıyor. Çok
2: yerleşmeye başladılar. 12 gün savaşlarından beri İsrailler
0: Rum yönetimi söylüyor ama önüne de geçemiyor. Buyurun.
2: Ama bir yandan bak, da ittifak kuruyorlar.
0: Bir yandan da ittifak var.
1: Hayır ama bak şu var, şunu kabul edelim. Şimdi Yunan halkının, seyredenimiz çok biliyorsun orada.
0: Tabii.
1: Yunan halkının burada...
0: Silahlandırılan adalar görselini ekranlara getirirsek. Buyurun.
1: Bak Yunan halkının burada bir silkelenip kendini sorguya çekmesi lazım. Şimdi tablo ne biliyor musun? Yunanistan'ın %80 halkı, bak %80'in nüfusun İsrail'den nefret ediyor.
0: Doğru.
1: Bak öfke demiyorum. Nefret. Gemi adaya yanaştığında, turistik gemi, ada halkı limana geliyor.
0: Sağlık Bakanı'nın söylediği oydu. Yapmaya çalıştığınız ittifakı bozmak. Buna karşı çıkıyoruz demişti.
1: Yunan halkı geliyor. Geminin içerisinde Yahudi var mı, İsrailli? Var. İnemezsin diyor. Gazze'de yaptığın soykırım diyor. Bak Yunan halkından bunları duymak geleceğe yönelik ümit verici cümleler.
0: Ya da Sumut filosu yoğun bir şekilde Yunanistan'dan da katılımları alıp yola çıkıyor.
1: Şimdi bak tablo bu. Yani Miçotakis'im az önce Netanyahu'nun karşısında dikkat etsem Miço gibi duruyordu. Emir alan ve emri uygulamaya hazır bekleyen bir Miço. Şimdi bak iktidar ayrı bir teranede, halk ayrı bir boyutta. Yunan halkı diyor ki ya kardeşim niye işbirliği yapıyorsun? Niye İsrail içimize sokuyorsun? Niye bu yerler satılıyor?
2: Niye onun peşine
1: büyük bir öfke var ve kin var. İktidar kapamış, üç maymun oynuyor, alttan kopuk.
0: Gerçekten bak şöyle Coşkun Başbuğ, anlamakta zorluk çekiyorum. Çünkü NATO müttefikiyiz. Zaten komşuyuz, komşuluk hukukumuzu geçtik ama NATO müttefikiyiz. Avrupa Birliği ile ilgili sürecin içindesin. Sana bunu yaşatacak bir endişeyi ortaya çıkaracak adımımız mı var? Örneğin, hocam size de, buyurun eşlik ederseniz. Örneğin adaları mı silahlandırdık? Yani yani bak, o adımları
1: tam dayaklıksın. Ona rağmen ben olgunlukla diyorum ki dünkü çocuk hadi ses çıkarmayalım.
0: Yani
1: şu
0: adamları
1: an için
0: silahlandıran sensin. Amerika'ya üs veren sensin. Buna rağmen her seferinde ya bunlar doğru değil diyen bir ülke var Türkiye. Arkasından da risk ya da endişeyi Türkiye'den duyuyor ve buralara, şimdi ekranlara da getirdi hocam, siz de anlatacaksınızdır eminim. Anlaşmalara da aykırı.
1: Ya her şeye aykırı.
0: Silahlandırılmış.
1: İnsanlığa aykırı, anlaşmaya aykırı, tezüzüye aykırı, komşuluğa aykırı. Tabii. Ve bak hak bu değil ha. 400-500 kilometre öteden sen gel şuraya, bu benim de, geçin onu. Bu benden koparılmış bir şekilde. Tarih asla döner mi? Dönecek. Eninde sonra dönecek. Ama ben şu anı, bak şu an hasarsız yaşama adına diyorum ki dünkü çocuksun, kullanılıyorsun. Yaptığın iş böyle iş değil. Anlaşmalar her şeye aykırı. Elimin tersiyle silkelediğim an hepsini yani dakikalar içerisinde alırım. Orduyu da göndermem. Balıkçı barınakları yeter bana. Öyle diyor balıkçılar. Ege'de hep gezdik karış karış. Hepsini söylüyor. Hocam iyi de askerime iş düşürmem. Biz hallederiz diyor. Balıkçılarımız diyor bunu.
0: Peki.
1: Sen o üç kuruşu aklına gelmiş buraları birilerinin kışkırtmasıyla hesapta silahlandırıyorsun ve oradan bir kaos, bir kriz yaratmaya çalışıyorsun. Kimin adına? İsrail adına.
0: Ne menfaat ediyor? Türkiye'den bir tehdit elde edeceğim bir ülke değil Türkiye. Ne diyeceksiniz yani bak, bu İsrail'in kışkırtması? Evet, Meis, buyurun.
3: Meis adasıyla bizim aramızda 1200 kilometre.
0: Başkan Erdoğan diyor ya, buradan seslensek duyacaksınız dediği yer Kaş o.
3: Gökçeada, Limni arasında 30, Semadirek arasında 26 kilometre.
0: Doğru.
3: Biraz önceki görselde ne gösterdiniz? Aşil kalkanı. Hava savunma sistemi demek bu. Bu kadar yakın olan, jeopolitik olarak, coğrafi yakınlık olarak bu kadar yakın iki ülke arasında

0: o hava savunma sistemi Türkiye için işe yaramaz. Coğrafi olarak aşırı yakınsın. Cumhurbaşkanlığının söylediği gibi sesle ulaşabileceğiz. Ha şu olabilir. Şimdi adaların silahlandırılması ayrı ama hava savunma sistemi özelinde söylüyorum. Yunanistan'ın hava savunma sistemlerini İsrail'den alması muhtemelen bir fikir olarak geliştirirsek bir perdeleme olabilir. Esasen o hava savunma sistemi coğrafi yakınlık dolayısıyla Türkiye'ye için çalışamayacağı için
1: hocam
0: İran bir saniye argümanımı bitireyim. İran ve Rusya için olabilir. O hava savunma sistemi. Çünkü teknolojik olarak bu kadar yakın olan iki ülke arasında o hava savunma sisteminin çalışması mümkün değil. İkincisi her iki ülkedeki tüm hava radarları, tüm silahlar bir savaş durumunda NATO'nun silahları ve radarları olur. Ve Türkiye'deki o kürecik radar üssü Avrupa'nın ortasından tut Rusya'nın ortalarına kadar gelen radarı alan bir sistem. Dolayısıyla bu İran savaşı ve Ukrayna savaşı dolayısıyla Rusya'nın İngiliz üslerine saldırabilirim ki İngiliz üssü dediğinizde en meşhurları evet bir tane Hint okyanusunda Diogo Garcia var ama
2: Rum kesiminde,
0: Rum kesiminde iki tane üssü var. Deniz üssü, hava üssü var. Dolayısıyla bu hava savunma sistemi bir yandan Rusya ama bir yandan İran içinde.
2: Hazırlarsa verelim.
1: Buyurun. Şimdi bakalım ben şunu ekleyeyim. Hocam bahsettiği hava savunma sistemi var ya biz sanki çalışıyor gibi anlatıyoruz. Ya demir kubbede yutturduğun delikli kubbe çıktı. Bugün dünyada İsrail'den bu malı alanlar sorgulamaya başladı. Parayı sokağa mı attık diye. Ve Hamas bildiğin bir yiğit evladı, yiğit yatağı, bir yiğit ordusu seni kevgire çevirdi. Dolayısıyla İsrail elindeki o tapon malzemeyi Yunanistan'a mı yıktı? O para sokağa mı atıldı Yunan halkı düşünsün.
2: Şunu istemiştim. Geçen hafta İngiliz üslerini hazırlamıştık. Hocam söyleyince eğer uygun olursa arkadaşlarımdan rica edeyim. İngiliz üslerini içeren bir haritamız vardı. Diogo Garcia da vardı orada.
0: Evet, Hint Rum kesiminde. Orada.
2: Ama burada da problem şu hocam. Örneğin İran'ın bize yönelik ateşlediği füzeler NATO radarları tarafından tespit
0: tabii,
2: edildi.
0: Doğu Akdeniz'deki.
2: Akdeniz'deki NATO grubu tarafından NATO etkisiz hale getirdi. Yani Yunanistan'ın böyle bir endişeyi İran'dan gelecek saldırıyla örtmeye çalışması. Ha buyurun İngiliz üsleri de ekranlara yansıdı. Diogo Garcia burada belirttiniz. Evet. Burada Rum kesimindeki üsler. Buyurun paylaşacağınız şimdi, noktayı aktarabilirsiniz.
0: O neydi? Ukrayna'nın Rusya üslerine saldırısı. Bir de sizin de özellikle vurguladığınız İngiltere'nin Shadow füzelerinin Ukrayna'ya üretimi, teknoloji transferinin yapılmasına karşı Rusya şu açıklamayı yaptı.
2: Burada bunu yaparsa Zaharova söylüyor.
0: Zaharova İngiltere'yi savaşa dahil sayarız ve İngiliz topraklarına saldırmanın bu meşruiyeti gerekçesi olur.
2: Doğru.
0: Çünkü her ne kadar savaşlarda uluslararası hukuk içe sayısal da ihlal edilse de dünya kamuoyuna devletler bir gerekçe sunmak ve meşruiyet sağlamak zorunda. O yüzden de Rusya o silahı Ukrayna'ya verdiğin için bu benim sana saldırımın bir gerekçesi diyebiliyor.
2: Ama burada da şöyle
0: ama
2: bir problem
0: doğrudan
2: ortaya...
0: İngiltere topraklarına saldırırsa NATO devreye gireceği için onun yerine doğrudan İngiliz toprağı olmayan deniz aşırı topraklar ve deniz aşırı askeri üsleri var İngiltere'nin.
2: Ama burada da şu problem ortaya çıkmıyor mu? Eğer Atina İngiltere'yi korumak için ya da İngiliz üslerini korumak için İsrail'den böyle bir savunma sistemi alıyorsa bu daha da kötü bir şey. Yani kendi ülkesinin bağımsızlığını daha da ayaklara İsrail'den zaten almak ayrı bir şey. İngiltere'yi korumak için bu kadar taşeron olmak daha da kelime kullanamıyorum yayında problem çıkmasın diye daha da aşağılayıcı bir şey değil mi?
0: Tabii. Ya Yunanistan şunu Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin arası Biden döneminde açılınca Yunan hükümeti şöyle bir karar verdi. Ya Türkiye ile Biden dönemi arası ilişkiler bozuluyor. Askeri olarak Türkiye'yi biz yedekleyebiliriz. Bir politika geliştirdiler. Bu politika çerçevesi

0: de Amerika'nın askeri üsleri
1: tamam, Dedeağaç'a
0: yoğunlaştı Dedeağaç'a kadar. Bu Yunan kamuoyunda özellikle muhalif kesimde Yunanistan'ın Amerika'nın askeri üssüne dönüşüyor yorumları da çıkmıştı o zamanlar.
1: Çıktı. İngilizlere
0: iki tane
1: bu
0: daha parametre var. Hem İran savaşı hem Ukrayna savaşı söz konusu. Evet ama Yunanistan'ın tarihine bakarsanız seçimlerde de hep dışarıdan Türkiye'yi düşman göstererek kamuoyunu oyalama stratejisini hep uygulamıştır. Peki. Ama askeri olarak baktığınızda hakikaten bu kadar yakın iki ülke arasında o hava savunma sistemi işe yaramaz. Ha, adaların silahlandırılması. Onu zaten Türkiye çok uzun bir mesele. Hem adaların silahlandırılmasından hava sahası fır hattının ihlallerine karşı Türkiye NATO'ya her saniyesinde ihlalin her şeyini bildirin, kayıt altına alıp bildiriyor. Peki. Ha, yarın bir gün Rusya Yunanistan'a saldırdı ya da bir füze düştüğünde Yunanistan NATO müttefiki, en yakın komşu, NATO'nun en güçlü ülkesi Türkiye'den yardım istediğinde muhtemelen Türkiye ciltlerce ihlalleri ortaya çıkaracaktır.
1: Peki, teşekkür ederim.
0: Ruhuna aykırı çünkü.
1: Zafer Şahin de eminim bu konuya dair yorumlarda bulunacaktır. Ona da sözü bırakayım. Ne dersiniz Zafer Şahin? Yani biz burada anlamaya çalıştık ama çok da başarılı olamadık. Sizin bakış açınızla nasıl bir süreç bu Yunanistan'daki Türkiye nefreti ve bunu İsrail'le müttefiklikle çözmeye çalışması? Buyurun.
2: Burada sanki İsrail'in etki alanına, kontrolüne girmiş bir Yunan siyaseti var, Yunan iktidarı var. Burada İsrail aslında şunu yapıyor. Sonuçta Yunanistan ve Türkiye NATO üyesi iki ülke. İsrail'in bu bölgede kendisine hasım olarak bellediği, kendi planlarına set çekecek tek ülke olarak gördüğü yer tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Burada hem Yunanlıların o geleneksel Türkiye korkusu, Türk korkusunu kaşıyorlar. Hem NATO içerisinde iki NATO müttefikini karşı karşıya getirerek bir sorun alanı oluşturuyorlar. Türkiye'yi Ege'de ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la enerjisini tüketir bir hale getirerek aslında Suriye'de, Irak'ın kuzeyinde, Türkiye ile bilek güreşine girdiği farklı coğrafyalarda Türkiye'nin gücünün kırılmasını hedefliyor İsrail. Burada tabii Yunanistan açısından trajik olan mesele şu, Yunanistan evet şöyle baktığında Avrupa'nın şımarık çocuğuydu, şuydu buydu ama yani İsrail'in kontrolü altına bu kadar giren, bu kadar edilgen bir Yunanistan, herhalde ben Yunan halkının da bu durumu kabullenmekte zorlanacağını düşünüyorum. Gerçekten onlar açısından trajik bir durum. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde aldıkları gayrimenkuller, edindikleri topraklar zaten herkesin dilinde ama bu İsrail'in yeni uygulamaya koyduğu bir strateji değil alttan. Bunlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de bir dönem doğru, çok fazla gayrimenkul edindiler. Oluşan tepkiler ve kamuoyu baskısı üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bunu engelleyecek adımları attı. Fakat Kıbrıs Adası'nı İsrailliler bu meşhur Arzu Mevü toprakları arasında görüyorlar ve gösteriyorlar. Yani oradan toprak satın almaları, gayrimenkul edinmeleri aslında o tarihsel arka planı olan bir adım. Kıbrıs Adası'nın stratejik önemini uzun uzun anlatmaya gerek yok. İsrail kendi hedefleri açısından Kıbrıs'ı Doğu Akdeniz'de doğal bir uçak gemisi olarak gördüğü için orayı tabii ki etkisi altına almak istiyor. Ama orada karşısına kim çıkıyor? Yine Türkiye çıkıyor. Yani burada Yunanistan'ın o Türkiye korkusu, askeri anlamdaki zafiyetlerini bildiği için Yunanistan'ı hem silahlandırıyor hem tamamen kendi etki alanına alıyor. NATO içerisinde bir ikilik yaratmaya çalışıyor ve Türkiye'nin kendisinin karşısına çıkma potansiyeli olan bölgelerde etkisini yitirmesini sağlamaya çalışıyor. Bence meselenin özeti bu. Şimdi Yunanistan'ın da şöyle bir açmazı var. Meis Adası çok gündemde bu aralar. Türkiye'ye 2 kilometre uzaklıkta Meis Adası. Horozların sesini dahi duyabiliyorsunuz. Kaş'tan Meis'te öten horozların sesini duyabiliyorsunuz. Yunanistan Doğu Akdeniz'e en uzun kıyı şeridi olan Türkiye'nin Meis'i bahane ederek Antalya Körfezi'nden ayağını denize atması olmasını istemiyor. Yani küçücük Meis Adası'nı kendisine dayanak alarak diyor ki ben burada 40 bin kilometre karelik bir deniz yetki alanına sahibim diyor. Deniz alanına sahibim diyor. Böyle uyduruk işte Sevilla haritası adını verilen o harita ve başka tezlerle Türkiye'ye

0: Bunu dayatmaya çalışıyor. Bunun da arkasında baktığın zaman yine İsrail var. Yine Doğu Akdeniz'deki çıkarları Türkiye ile çelişen bazı Avrupa ülkeleri var. Bütün bunları başarabilirler mi? Başaramazlar. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu çok net biçimde ifade etti. Coşkun Başbuğ balıkçı barınakları dedi. Ben de şöyle bir kıyas yapayım. Ya bizim Tarım ve Orman Bakanlığı'na kayıtlı 375 bin avcımız var. Spor olsun diye avcılık yapan 375 bin kişi var Türkiye'de silah kullanan. Yunan ordusunun mevcudiyeti 142 bin. Şimdi ben dün Ankara'daki haber kaynaklarıma sordum Yunanistan'ın bu silahlanma çabalarını. Biz meseleye şöyle bakıyoruz halktan. Yunanistan silaha istediği kadar para ayırabilir. Silahlansın. Biz bunu sevinçle karşılıyoruz. Yani ben kabaca Ankara'nın bakış açısını özetlemeye çalışıyorum. Çünkü ne kadar silahlanırlarsa silahlansınlar, terazide Türkiye ve Yunanistan'ı tarttığında Türkiye hep ağır basıyor. Yani o alacakları silahları kullanacak personeli dahi bulamazlar. Çünkü şöyle, kafasından mermi geçmiş bir Yunan askeri yok. Yunanistan en son ne zaman savaşmış? Ama sen kendi orduna bakıyorsun. Bu ordu 50 yıldır yaklaşık 40 yıldır terörle mücadele ediyor. Bu ordu düzenli olarak Suriye'nin kuzeyinde, İran kuzeyinde sınır ötesi askeri operasyonlar yapabilen, birbiriyle eşit derecede büyük iki operasyonu aynı anda gerçekleştirebilen bir ordu. Yani sen Türkiye'ye karşı niye silahlanırsın ki? Ne eline ne geçiyor? Yani kendi halkının kaynaklarını İsrail'e, Fransa'ya peşkeş çekiyorsun. Yunanistan'ın böyle bir açmazı var. Bir de son şunu söyleyeyim, bırakayım.
1: Buyurun.
0: Bu Ege'de silahlandırılan adalar meselesi Türkiye'de maalesef bir iç siyaset malzemesi haline getirildi. Bu söyleyeceğim de aslında resmi olmayan ama işin gerçeğinin ne olduğunu anlatan bir şey. Ya Kardak krizi, 1995'teki Kardak krizinden beri Türkiye Ege'de herhangi bir ada, adacık ve kayalıkta Yunanistan'ın devlet uygulaması yapmasına izin vermedi. Öncesinde Yunanistan'ın evet silahlandırdığı, devlet uygulaması yaptığı ada, adacık ve kayalıklar var idi. Ama Kardak'tan bu yana Türkiye buna izin vermiyor. Fakat iç siyasette bu silahlandırılan Ege adaları diye sürekli olarak bir iç siyaset malzemesi halinde kullanılıyor. Türkiye not ediyor bunları. 95'ten beri izin vermiyor ama öbürlerini de, 95 öncesindeki silahlandırılan adaları da Türkiye not ediyor. Hatta şöyle bir durum var. Ege'de binlerce hukuki statüsü belli olmayan adacık ve kayalıklar var ve bunlar hukuken hala Osmanlı adası hüviyeti taşıyorlar. Çünkü herhangi bir ülkeye devredilmemişler. Biz yakın dönemde Yunanistan'la bu ada, adacık ve kayalıklarla ilgili masaya oturabiliriz. Yunanistan'ın bu saldırgan tavrının, İsrail'den bu kadar silah almasının, İsrail'i kendi savunma projelerine entegre etmesinin sebeplerinden biri de bu meselenin çözümü öncesinde bir alan kazanmak olduğunu söyleyebiliriz. Yakın dönemde yani bu Ege'deki hukuki statüsü belli olmayan ada, adacık ve kayalıklarla ilgili iki ülke arasında bir masa kurulabilir. Bu saldırganlıkları da bence biraz bunun da etkisi vardır. Yani kesin sebep budur demiyorum ama sebeplerden bir tanesi de budur.
1: Peki Zafer Şahin önemli bilgiler verdi.
2: Hakan Bey, daha geçen gün Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Yunanlı meslektaşıyla buluştu, biliyorsunuz.
1: Doğru.
2: Yani daha önce de burada yine bu programda konuşuyorduk. Neredeyse Yunanistan'la Türkiye'ye savaşa girdi, girecek. Bir hafta sonra Akdeniz'de Türkiye, Yunanistan, NATO ortak tatbikatına katılmıştı.
1: Aslında onu söylemeye çalışıyordum. Anlayamadığımız
2: yani ikisi,
1: derken yani
2: NATO ülkesi, iki NATO ülkesinin savaşması demek NATO'nun dağılması demek.
1: Doğru.
2: Böyle bir şeyi kendileri de istemez. NATO'nun büyük ülkeleri, başta Amerika da istemez. Mümkün değil.
1: Peki Coşkun Başbuğ, ne dersiniz?
0: Halktan buyurun, çok kısa buyurun. Çok kısa bir şey ekleyip hemen bitireyim.
1: Buyurun Zafer Şahin.
0: Halktan şimdi dün Miçotakis bir açıklama yaptı ve Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sizi almazlar diyerek tehdit etti. Eğer hani bizle uğraşırsanız AB'ye giremezsiniz diye. Ya bu bile aslında Miçotakis'in, Yunan hükümetinin ne kadar güncel siyasetten uzak olduğunu gösteriyor. Bir de şu var, tarihe baktığımızda geçen yüzyılda Anadolu'yu işgal etmeye kalkıyorlar. Küçük Asya felaketi diye kendi tarihlerine geçiyor. Kral ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor. 1974'te biz Kıbrıs Barış Harekatı'nı yapıyoruz. 20 Temmuz'da 3 gün sonra Yunanistan'da Albaylar Cuntası sona eriyor. Kaçıp gidiyor onlar da. Yani Yunanistan ne zaman Türkiye ile uğraşsa büyük siyasi ve ekonomik kırılmalar yaşamış. Bundan bile ders çıkartmıyorlar.
1: Peki Ağustos'un sonu, Eylül'ün başı, Türkiye-Yunanistan sürecinde çok önemli tarihler. Büyük taarruzla başlayan, sonra özellikle İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşuyla devam eden tarihler. Coşkun Baş, bu ekleyecekleriniz vardı galiba. Söze
3: ya şöyle, Yunan halkı yani o bahsettiğin olayların birçoğuna artık yavaş yavaş uyanmaya başladı. Ben Yunan halkında böyle Türkiye'ye karşı savaşalım, kılıç kalkan gidelim böyle bir zihniyet olduğu kanaatine değilim. Yani oraya turistik ziyarette giden halkımızın anlattıkları.
1: Bir noktanın altını çizeyim. Eminim izleyicilerimiz arasında da vardır. Yunanistan'a gidenler ya da adalara gidenler. Evet, orada çok sıcak karşılanıyor. Birçoğu Türkiye'den gitmişler ama öyle afişler var ki, eminim görmüşsünüzdür. Böyle kan akan, işte Türklere karşı, Kıbrıs'taki yaşananlara karşı. Gerçekten onun orada durması çok çarpıcı. Yani halkla Yunan resmi ideolojisini de diyebiliriz, devletin farkını gösteriyor. Yani yoğunluğun Türk olduğu bir adada örneğin öyle bir afiş koymuşlar ki, işte Kıbrıs'ı unutma, böyle kan akıyor Kıbrıs'tan. Ya gerçekten bak, akıl alır gibi değil. Yani tarihi bilmediklerini mi söyleyelim, güncel politikayı bilmediklerini mi söyleyelim? Bu çok mesela rahatsız etmişti
4: İsrail
1: beni.
4: İsrail var işte, algı yaratmak üzerine kurulu.
1: Gerçekten ama bilmiyorum, gördünüz mü hocam da, yani Yunan adalarında gidildiğinde, ziyaret edildiğinde çoğunluğu, Coşkun Baş bu da eminim görmüştür, çoğunluğu Türkler orada bulunuyorlar ama her tarafta böyle afişler var.
3: Buyurun. Ben 30 yıl önce o dediğin afişlerin hepsini anlattım askerlere. Yunanistan'da pompalanan kültür budur diye. Senin o bahsettiğin bir Kıbrıs adasının haritası.
1: Evet, hala var.
3: Kanlar akıyor.
1: Hala
3: ve
1: var.
3: Kıbrıs'ı unutma diyor. Gene Yunanistan'ın anaokulu seviyesinde o yatılı okullarda yemek tabağının dibinde İstanbul haritası. Ve Konstantinopolis Yunan toprağıdır, bir gün mutlaka bizim olacaktır gibi söylemler var. Bunların yalnız bir devlet politikası olduğunu hatırlatmakta da fayda var. Yani o afişi oraya asanlar ne maksatta aksılar, kim astırdı, yuvarının ucu kimde, baktığında gene aynı yerlere çıkıyorsun. Şimdi Miçotakis şu an Yunanistan'ı yöneten kişi. Bir kere şu konuda bir net karara varacak. Ben Miço'm olacağım, gemi kaptanım olacağım. Şu anki Miçotakis'e baktığında az önceki fotoğrafı bir Miço. Yani gemide en son bulunan personelden biri. Gemi kaptanı kim peki? İşte Kaptan Fransa, Kaptan Tel Aviv, Kaptan Netanyahu duruşundan zaten görüyorsun. Dolayısıyla Yunanistan bir türlü o gemide kaptan olmayı başaramadı. Başaramadığı için hep kullanılmaya devam etti ve halen de devam ediyor. Yani bir Paşinyan olamadılar ha. Bak Miçotakis Paşinyan'ın kenarından geçemez akılda fikirde. O da kullanılan yapılardan biriydi. Buraya kadar dedi. Kullanıldık. Soykırım diye bir şey yok. Türkler dedi öyle bir şey yapmadı. 3 artı 3 formülüne katılıyorum. Buyurun buradayım dedi. Bak Sayın Erdoğan hatırla. Törene davet etti. Aliyev'le yan yana getirdi. Üçlü bir fotoğraf verdiler. O gün bugündür Paşinyan ülkesinde hedef. Radikal taraf, yani kesimler tarafından hedef. Avrupa tarafından hedef. Niye? Ya oyuncak gidiyor ellerinden. Ermeniler artık kullanılamayacak Kafkasya'da. Yunanistan aynı şeyi başarabilir mi? Başarır. Niye başarmıyor? İşte o dediğimiz var ya yapı, yani üst devleti yöneten kesim hep başka yerle irtibatlı da ondan. Şimdi burada hani bahsettiğin olay, Yunan halkının tepkisi. Bak ne dedi? Az önce çok güzel bir altyazınız vardı. Yunan halkı diyor ki, Yunanistan halkı İsrail'le koltuk değneği olduk diyor. Altyazı o.
1: Tabii.
3: Yine diyor ki Yunan halkı, İsrail uydusu haline geldik diyor. Niye diyor bunları? Çünkü Amerika ülkeyi satmışsın. Her yer Amerikan üssü. İsrail'e anahtarı vermişsin. Savunma sistemlerinden tut, diğer konular dahil. Mülk alışı gırla gidiyor. Güney Kıbrıs'ın kesimi, oradakiler de ayağa kalktı. Kardeşim adanın hepsini sattınız. Bu adamlar buraya geldi mi çıkmaz. Ortada Filistin örneği var. Siz neyin aklını yaşıyorsunuz dedi. Ve maalesef, bak maalesef Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de bunlar yaşandı. Ben mesela oldum olası kanla alınan toprak parayla verilmez mantığıyla yabancıya satışa karşıyım. Kim olursa olsun. Dolayısıyla Güney Kıbrıs Rum kesimindeki satış Kuzey Kıbrıs Türk kesimine de yansıdı. İsrail mahallesi diye mahalleler oluştu. Sonradan işte biz veya tepkiler artınca yasal yazınca çizince bir tedbir alınmaya geldi ama bak buradan Kıbrıs halkını şu konuda da uyarayım. Avukat fason bazı şirketler ve şahıslar üzerinden

0: gene üstü örtülü alım satımlar yapılıyor. Emanetçi gibi tutuyorlar o bahsettiğim yapıları, şirketleri, kişileri. Yeni zamanı geldiğinde devretmek üzere onun üzerinden alışlar yapılıyor. Şimdi bu öyle şeytan ki bu İsrail denilen terör örgütü. Filistin'de aynı taktiği denedi. Şimdi o taktiği ola ki buralardan sürülürsek, ola ki buralardan gitmek zorunda kalırsak halimiz nice olur mantığıyla en elverişli yer, en kullanışlı yer olan Güney Kıbrıs Rum kesimine Yunanistan'a odaklandı. Oralara karşı yeni bir oluşumun içinde. Yunan halkının acilen uyanması lazım.
1: Peki.
0: İktidarın hesap sorması lazım ve bu olan bitene dur demesi lazım. Çünkü kendi istikbalini tehlikeye atıyor. Türkiye'nin zaten ayarı değil, kalibresi değil. Yani biz o Yunanistan bizim için...
1: Yani Zafer Şahin örnek verdi ya, avcı sayımız onların neredeyse...
0: Balıkçılarımız, avcılarımız zaten
1: üç katı.
0: Biz ona yeteriz diyor.
1: Peki, son cümlenizi
0: alayım.
1: Onun için
0: Yunanistan halkını uyanarak kendi istikbalini kurtarma adına bu gidişe bir dur demesi lazım.
1: Peki Coşkun Başbuğ, çok teşekkür ederiz.
0: Ben yayınımıza
1: katıldığınız için Profesör Doktor Muharrem Ekşi Hocam, çok teşekkür ederiz. Sağ olun yayınımıza katıldınız. Doktor Fatma Yeşilkuş Hocam, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Ve Ankara'dan Zafer Şahin bizlerle birlikteydi. Efendim çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun katkılarınız için. Ankara'ya bol selam.
2: Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Gelişmeleri aktardık. Noktayı koyuyoruz. Gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya dek hoşça kalın. Mutlu geceler efendim.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Erzurum 98, Malatya 104.3, Elazığ 99.4, Ağrı 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: 2003 yılında savunma sanayi müsteşarlığımız çoğunluğu yurt dışından temin edilen toplam 62 projesi olan bir kurumdu. Bugün savunma sanayi başkanlığımız, biraz evvel ifade ettim, 1486 projeyi eş zamanlı olarak yürütüyor.
1: Dışa bağımlı projelerden dünyada yankı uyandıran ve aynı anda üretilen binlerce proje.
0: Yalnızca helikopter programlarımızla ülkemize sağladığımız toplam ekonomik katkı 35 milyar doları bulacak.
1: Öyle ki bu rakamlar sadece helikopter projeleri sayesinde Türkiye'de kalan miktar.
0: Aslında asıl kazanım ise Sayın Bakanım, bir zamanlar yurt dışından hazır almak zorunda olduğumuz platformları bugün tasarlayan, geliştiren, üreten, modernize eden ve başka ülkelere ihraç eden bir sanayi altyapısına sahip olmamız.
1: Türk savunma sanayi yerli mühendislik gücüyle küresel dengeleri kökten değiştiren yerli ve milli ürünlere imza atmaya devam ediyor. Kaan'dan Hürjet'e, Gökbey'den Atak helikopterine, insansız hava araçlarından Çelik Kubbe sistemine birçok proje hayata geçiriliyor. Bir zamanlar hayal olan o projeler bugün göklerde süzülüyor.
2: Savunma sanayinde %20'yi bile üretemiyordum. Ama şimdi %80'i yakaladık.
1: Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Gökbey Genel Maksat Helikopteri'nin Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim töreninde savunma sanayinin geldiği noktaya dikkat çekti. Bir yılda yapılan ihracatın artık bir haftada yapıldığını belirtti.
0: 23 yıl önce yaklaşık 7.4 milyar dolar olan proje hacmimiz bugün 150 milyar dolara yaklaştı. Bu sayede 23 yıl önce bir yılda yaptığımız ihracatı artık bugün bir haftada yapar hale geldik.
1: Görgün, dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi arasında 5 Türk şirketin olduğunu vurguladı.
0: Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi 2 gün önce açıklandı. Her sene en az 5 şirketimiz bu listede kendine yer buluyor.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: ABD donanması gözünü Türk savaş gemilerine dikti. Pentagon, İstanbul sınıfı fırkateynleri yakın takibe aldı. ABD Deniz Kuvvetleri

0: Konvoy koruması da gemilerin öne çıkan görevleri arasında. Habere göre ABD yönetiminin Türk gemilerine yönelimi Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından gerçekleşti.
1: Türkiye'nin savunma sanayinde Amerika'ya yönelik adımlar atmasını da aramızda konuştuk. Özellikle gemi inşa sanayi, bu konuları aramızda görüştük.
0: ABD Kongresi gemi ithalatını onay vermek için henüz karar aşamasında. Satışın gerçekleşmesi halinde ABD, yerli deniz kuvvetleri geleneğinde önemli bir sapmaya imza atmış olacak. Pentagon yasal olarak yabancı gemileri donanma hizmetine alamıyor. Ancak Washington bu yasayı ordunun yabancı tasarımları değerlendirmesine olanak tanıyan Beyaz Saray Memorandumu ve Ulusal Güvenlik Çıkarı Muafiyeti ile aşmayı hedefliyor. Fırkateyn Anlaşması'nda Finlandiya modeli olarak adlandırılan yaklaşımın benimsenmesi bekleniyor. Buna göre ilk iki gemi yurt dışında inşa edilecek, ardından üretim ABD'ye kaydırılacak. Trump'ın talimatıyla başlatılan çalışmanın 12 Kasım 2026'da tamamlanması planlanıyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: 23 yıl önce yaklaşık 7.4 milyar dolar olan proje hacmimiz bugün 150 milyar dolarlara yaklaştı. Bu sayede 23 yıl önce bir yılda yaptığımız ihracatı artık bugün bir haftada yapar hale geldik.
1: Türk savunma sanayi yerli ve milli teknolojileriyle dünya pazarındaki etkinliğini her geçen gün artırıyor. Sektörün ihracat haritası büyürken bu başarı rakamlara da yansıyor. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, savunma ihracatındaki güncel verileri paylaştı. İhracat gücümüz büyüyor dedi. Savunma ve havacılık sanayimiz ihracatta gücünü büyütüyor. Savunma ve havacılık ihracatımız Ağustos 2026'da 511,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 8 ayında ihracatımız geçen yılın aynı dönemine kıyasla %16,2 artış göstererek 6,3 milyar dolar oldu. Geride bıraktığımız 12 aylık dönemde ise toplam ihracatımız 10,9 milyar dolara yükseldi ifadesini kullandı. Haluk Görgün, ihracat performansının uluslararası pazarlardaki artan etkinliğin güçlü göstergesi olduğunu belirtti. Sürdürülebilir bir savunma sanayi ihracatı için çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurguladı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor. Yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı ile karşınızdayım. Haftanın son iş gününde. Bugün de saatler 2'yi gösterene dek hem Türkiye'nin hem de dünyanın konuştuğu gündem başlıklarını değerlendireceğiz. İlerleyen dakikalarda konuklarımız da burada olacak. O önemli gündemi yorumlayacaklar. Ama öncesinde Türkiye'de neler yaşandı? Kısa bir haber turuyla karşınızda olacağız. Aslında geride bıraktığımız gün gece saatlerinde İstanbul'da büyük bir hareketlilik vardı. Sultanbeyli Otogarı'nda. Çünkü güvenlik güçlerinin takibi altındaki bir DAEŞ'li terörist tam otobüse binmek üzereyken operasyon düzenlendi. Ve iddialara göre o terörist saldırı hazırlığındaydı.
5: Buradan bir vızırtı duyduk, bir ses böyle kurşun yanımızdan geçti.
6: Hain planı devreye sokup terör saldırısı yapmanın peşindeydi. İstanbul'dan Hatay'a gidiyordu ki o sırada MİT ve polisin ortak operasyonuyla Sultanbeyli Otogarı'nda etkisiz hale getirildi.
7: Çatışma çıktı, biz de anlamadık.
6: Uzun süredir takip edilen DAEŞ'li teröristin adı Berkan Çim'di. İstanbul'da kapana girince ekipler de operasyonun düğmesine bastı.
8: Beni aradılar terörle mücadeleden. Tabii ben ilk önce şey sandım, hani böyle hani dolandırıcılık mevzuları falan dönüyor ya. Yani

0: İlk önce o şey yaptım. Ben dükkanın numarasını vereyim. Kardeşim buradaydı. Dün kardeşim bakıyordu dükkana.
1: Harem'den beri takip ediyorlarmış. Ondan sonra tam Harem'den ki iz buraya kadar gelmiş. Buraya gelince de patlak burada oluyor.
0: Geldiği zaman bana haber verirsin demiş. Ondan sonra tabii bu getiren bizim yazıhaneci olayı anlayınca petrole giriyor. Petrolden yakıt alıyor biraz daha hani zaman kazanmak için. Yere yat derken oradan ateş etmeye başlıyorlar.
2: MİT ve polis o şüphelinin araçtan inmesini bekledi. Saat 10 sıralarında burada Sultanbeyli Otogarı'na geldiği anda operasyonun düğmesine basıldı ve hemen harekete geçildi.
3: Biz o an mermi sesiyle buraya yere yattık. Burada da kameramız açıktı.
2: DH terör örgütü mensubu 21 yaşındaki Berkan Çin polise silahla karşılık verince burada çatışma sürdü ve çatışma yaklaşık 15 dakika kadar devam etti. Ve burada yakınını uğurlamak isteyen bir kişiye kurşun isabet etti. Yaralı hemen hastaneye kaldırıldı.
1: Çatışma zaten 15-20 dakika sürdü. Ondan sonra arka doğru gittim. Arka doğru gittikten sonra yerde bir tane vatandaşın kanlar içinde yattığını gördüm.
2: O terörist çatışmada öldürüldü. Otogarda bulunanlarsa korkuyla kaçışmaya başladı. Esnaf da çatışmanın ortasında kaldı.
3: Tam içeri girdik, bu arada silah çatışma başladı.
4: O zaman da santimlerle kurtardınız.
3: Aynen öyle, yiyecek ekmeğimiz varmış.
5: Şimdi yeni nesil suç örgütleri, malum özellikle son dönemde pek çoklarının adlarını duyuyoruz ki isimleri çizgi filmlerden esinlenerek konulmuştu. Onlara yönelik genelde İstanbul'dan operasyonlar yapıldığını ekranlarınıza getirmiştik ama Şirinler örgütüne yönelik Kayseri'de bir operasyon vardı. Kayseri merkezli Beşil'de bir operasyon vardı. 32 şüpheli yakalandı. Bunu hatırlatmış olalım. Bir de Antalya'da bu suç örgütlerini övenler, onlara katılmak isteyenler tespit edildi. 10 kişi de yakalandı. Bu bilgiyi de ekranlarınıza getirmiş olalım. Şimdi özellikle bu suç örgütlerinin kendilerine alan bulduğu, eleman devşirdiği yerler. Dijital dünya. Pek çok sosyal medya uygulamasını biliyoruz. Hatta bazıları var ki neredeyse hemen hepsinin bir propaganda alanına dönmüş durumda. Türlü hesaplar engellenmesine, kapatılmasına rağmen de yine orada ortaya çıkıyorlar. Tabii sadece bu suç örgütleri değil, çocuklarımızı maalesef ki etkileyen başka suçlar da var.
6: Çocuklar daha fazla burada dijital tehdit ve tehlikelere maruz kalacaklar.
7: Dijital dünya keyifli olduğu kadar riskleri de içerisinde barındırıyor. Bu dünyada 5 çocuktan biri istismar kurbanı oluyor.
8: Çok büyük bir asimetrik tehlikeyle karşı karşıyayız. Ülkemizde 30 milyon oyuncu bulunmakta ve Türkiye, Türk toplumu ekranı seven bir toplum.
7: Dijital tehdit her geçen gün artarken 21 ülkede yapılan araştırmanın sonuçları ise tehlikenin korkunç boyutunu gözler önüne seriyor. Araştırmaya göre internet kullanan 12-17 yaş grubundaki yaklaşık 20 milyon çocuk bir yıl içinde teknoloji aracılığıyla cinsel istismar veya sömürünün en az bir türüne maruz kaldı. Bu sayı araştırma kapsamındaki çocukların yaklaşık 5'te 1'ine karşılık geliyor. 15 milyondan fazla çocuk istemediği cinsel içeriklere maruz kalırken yaklaşık 9 milyon çocuktan istemedikleri halde cinsel içerikli konuşmalara katılmaları veya görüntü paylaşmaları istendi. Yaklaşık 4 milyon çocuğun cinsel içerikli görüntüleri ise rızaları dışında paylaşıldı. Vakaların yaklaşık %60'ı sosyal medya platformlarında gerçekleşti.
6: Tehdit ve şantajlar başlıyor. Evine polis göndereceğim, ambulans göndereceğim, okul arkadaşlarına bu yaptıklarını anlatacağım. Ya bizimle olursun ya da seni yaşatmayız, aileni yaşatmayız.
7: İstismarcıların %57'sinin çocuklar tarafından daha önceden tanındığı, %38'inin ise çocuklarla ilk kez internet üzerinden iletişim kurduğu belirlendi. Vakaların %40'tan fazlasının hiç kimseye anlatılmadığı tespit edildi.
8: İletişimi iyi bileceğiz. Çocuklarımızı son model telefon, tabletlerle odalarına yalnız bırakmayacağız.
5: Yani Yargıtay'dan yine dikkat çeken bir emsal karar var. Eşinizle ilgili olayları bir başkasına eğer anlatacaksanız artık iki kere düşünmenizde fayda var. Çünkü Yargıtay 2. Hukuk Dairesi bir boşanma davasında dedikodu yapan kadını değil, erkeği tam kusurlu buldu.
9: Arkadaşlar arasında çok yapıyoruz biz.
7: Eşiyle arasında geçenleri başkasına anlatan yandı.
10: Aslında yapılmaması gerekli ama çok bunaldığımız zaman yapıyoruz.
11: İnsanlar dedikodu yapmamalı.
7: Yargıtay eşinin dedikodusunu yapan erkeği tam kusurlu buldu, nafaka ödemesine hükmetti.
9: Ödeyeceksin tabii, çünkü suçlusun. Ödeyeceksin, mecbursun.
12: Kesinlikle yapılmamalı ama bir yeri geldiği zaman her insan yapıyordur.
7: Trabzon'da bir çift karşılıklı boşanma davası açtı. Davada eşlerin evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan davranışlarda bulundukları değerlendirmesi yapıldı. Mahkeme erkeğin evlilik sırasında aile mahremiyetine ilişkin olayları başkalarına anlattığı, akrabalarıyla eşinin dedikodusunu yaptığı, kadınınsa erkeği konuta almadığına dikkat çekerek erkeği ağır, kadını az kusurlu bularak boşanma kararı verdi.
13: Ben asla yapmam. Aile içerisinde olan meseleler aile içerisinde kalmalıdır.
14: Yapmaması lazım erkeğin de, bayanını. Evlisin. Bir hayat sürdürüyorsun, çocukların var. Yapmaması gerekir bence.
7: Kararın erkek eş tarafından nafaka yönünden istinaf edilmesi üzerine dosya Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi tarafından incelendi. Bölge Adliye Mahkemesi evlilik birliği içinde erkeği eve almaması yönünden kadını tam kusurlu buldu. Boşanma bu defa erkeğin lehine sonuçlanmış oldu.
15: Dedikodu yapılabilir çünkü insanız. Hissettiğimiz duygularımız var. Eşimle, dostumla ya da bir akrabamla, eşimle ilgili olan bir şeyi onu kötülemek ya da burada kötü niyet değil de bazen insan çareyi öyle arar ya, hani konuşabilirsin, konuşulabilir.
7: Kadın eşse temiz için Yargıtay'a başvurdu. Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, erkeğin evlilik birliği sırasında aile mahremiyetine ilişkin olayları başkalarına anlattığına, ortak konutun ihtiyaçlarını karşılamadığına ve hakaret ettiğine dikkat çekti.
16: Her şey aile içinde kalır, dört duvar arasında kalır.
7: Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını bozan daire erkeği tam kusurlu buldu. Erkeğin nafaka yönünden temyiz başvurusuysa kabul edilmedi.
15: Onu zor durumda, yani rencide edecek şeyleri söyleyip bir başkasına, eşinin duyduğu anlamda, bu çok hoş olmaz.
5: Şimdi altın tüm Türkiye'nin yakından takibinde olan bir yatırım aracı, hatta en güvenilir yatırım aracı. Şimdi bu konuyla ilgili bazı beklentiler vardı. Altın bir indi, bir çıktı. Herkes rakamları yakından takip etti. Bir yandan aslında gün içerisinde de sürekli gözümüz o rakamlardaydı. Haftanın son iş gününe baktığımızda altında kapanış 6898 lira. Diğer yanda gram altın 6898 lirayla günü kapatırken çeyrek altın 11.280 lirayla günü kapattı. Cumhuriyet altınına baktığımızda da 45.961 lira ve ons altında 4.430 dolarla günü kapattı. Bu bilgileri paylaşmış olalım. Tabii ki bu anlamda altının son bir ayda ortalama %13 civarında da bir yükseliş gösterdiğini ifade edelim. Şimdi son rakamlar bu şekildeydi. Tabii yatırım aracı olarak altın hepimizin yakından takibinde ama bir de pek çok insanın yakından takibinde olan, özellikle de ev sahiplerinin yakından takip ettiği bazı şeyler var. O da kiracısının eskiden maaşı, mesleği vesaireydi ama artık kiracılardan talep edilen şartlar ağırlaştı. Hatta ev sahipleri mesleğinden maaşına varıncaya kadar olan o taleplerine çalıştığı iş yerinin adı, işe giriş tarihi, otomobilinin markası ve eski ev sahibinin referansını da istemeye başladılar.
7: Ki kimi gelir belgesini, kimi meslek bilgisini istiyor.
17: Mal sahiplerinin en önemli çekincelerinden bir tanesi, acaba kiraya verirsek kiracı ödemez mi? Bunun hukuki süreçleri çok vakit alırsa hani burada yaşayacağımız mağduriyetler olabilir mi diye aslında gün geçtikçe istenen ek evraklar ya da ek talepler var.
7: Hatta bazıları sayfalarca liste hazırlayıp eşyaların nasıl konumlanacağından mutfak tezgahındaki bulaşığa kadar karışıyor.
17: Mal sahipleri işte hayvan

0: besleyip beslemediği, en son nerede oturduysa orman sahibiyle görüşme gibi ek talepler ve benzerlerinde bulunabiliyor.
1: Ev sahiplerinin kiracılardan beklentileri her geçen gün biraz daha şaşırtıyor.
2: İstanbul'da ev kiralamak zorlaşıyor. Neden? Çünkü ev sahiplerinin kiracılarından istekleri artık değişiyor ve artıyor. Örnek verecek olursak kiralama şartlarına gelelim. Referans ve kefil talep edilmekte, 3 aylık depozito sağlanmakta ve 6 aylık kira bedeli peşin ödeme şartı bulunmaktadır.
0: Bu referansın mevcutta çalıştığı iş yerinden, en son kiraladığı mal sahibinden istenmesi gibi bazı örneklerle karşılaşıyoruz.
1: Tabii kiracıların da talep edeceği şeyler var. Malik veya yetkili vekili doğrulamak, kiracı belgesinin neden istendiğini sormak gibi. 3 aylık kirayı geçen depozito talepleri de yasal sınıra aykırı.
2: Öğrenciye kiralık, çalışana kiralık, memura kiralık. Şimdi burada karşıdaki evi kiralayacak olan kişinin yasal hakları ne?
0: Burada tabii bu bir ayrımcılık konusuna giriyor. Onun için Türkiye İnsan Hakları Kurumu diyor ki verilen ilanlar veya bir dairenizi ya da bir yerinizi kiraya vermek istiyorsanız böyle bir ayrımcılık yapamazsınız. Bu durum ayrımcılık yasağına aslında delme olur. Bunun ispatı durumunda da bunu yapan kişi ya da kişilere bununla ilgili cezalandırıcı bir para cezası veriliyor.
3: İstanbul'da bir daireye giden iki kadın tam 20 dakikada yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve paraları bakın nasıl çaldılar.
4: Ama birdenbire aklıma, içime emanetlerim geldi. Açtım onların olduğu yeri. Bütün kutularım boşalmış.
1: Hasta kadının yıllarca biriktirdiği ziynet eşyası ve paralarını 20 dakikada böyle çaldılar. Hırsızlığın adresi İstanbul Avcılar. Apartmanın önünde bekleyen iki kadın binadan çıkan bir kişinin kapıyı açmasıyla içeri girdi. Şüpheliler daha sonra asansörle üst kata çıkarak Nazlı Özgür'ün yaşadığı daireye yöneldi.
4: Tipleri de çok tuhaf. Direkt asansöre basıyorlar. Buraya geliyorlar. Herhalde kapıyı çaldılar. Kimse yok.
1: Evde kimsenin bulunmadığı sırada daireye giren iki kadın 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve bir miktar parayı çaldı.
4: Ama birdenbire aklıma, içime şey geldi. Emanetlerim geldi. Hemen şey ettim. Açtım onların olduğu yeri. Bütün kutularım boşalmış. Bütün kutularım boşalmış. Para vardı. Altında 1 milyon civarı. Fazla da olabilir.
1: Polis iki kadın hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.
3: Bu arada sıcak bir haberle devam edeceğiz. Artvin'den geldi o haber. Tam 95 yıllık olan bir ahşap cami. Çıkan yangınlarda maalesef alevlere teslim oldu. Söndürme çalışmaları devam ederken gelen o görüntüleri de hemen ekranlarınıza getirelim. Detayları da paylaşalım. Şavşat ilçesine bağlı Pınarlı mahallesinde çıktı yangın. Ahşaptan yapılan 95 yıllık camide bir yangın çıktı. Ve kısa sürede tüm cami alevlere teslim oldu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine hemen itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede de söndürüldü ancak maalesef cami kullanılamaz hale geldi. Yapılan incelemeler sonucunda yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği değerlendirildi. Ve tüm Türkiye'yi yasa boğan o gemi kazaları, Silivri açıklarında yaşanan o kazada önemli bir gelişme yaşandı. Deniz üstünde kalan gemilerden Alsu'nun iki kaptanı tutuklandı. Bilirkişi raporuna göre de dümende tecrübesiz üçüncü kaptanın olması ve gözcü olmaması büyük bir ihmaldi. Batan Tuberk gemisinin de yeri tespit edildi. 10 denizciden ama maalesef hala haber yok.

0: buraya geliyorum olmuyor, eve gidiyorum olmuyor. Süreç çok uzun. Yani bilemiyorum.
1: Bulunca düşünüyoruz.

0: Ümidimiz o yönde.
1: Umutlular çünkü ailelerini bekliyorlar. Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi ama kayıp mürettebattan haber yok. 2 Eylül gecesi Alsu ve Tuğberk İmamoğlu isimli iki geminin çarpışmasıyla birlikte meydana gelmişti kaza. Demirsaç yüklü Tuğberk İmamoğlu battı. Savcılık telsiz konuşmaları, radar ve manevra görüntülerini incelemeye aldı.
2: Alsu iskeleye kırmamıştır.
1: Açıklanan bilirkişi raporunda iki tarafında ihmali olduğu belirlendi. Alsu'nun kaptanı uyuyordu. Dümende tecrübesiz üçüncü kaptan vardı ve gözcü yoktu.
3: Alsu gemisindeki 10 kişilik mürettebattan 9'u gözaltına alınmıştı. Gemideki incelemeler devam ederken soruşturma kapsamında o 9 kişiden birinci kaptan ve dümende olduğu belirlenen üçüncü kaptan tutuklandı.
4: İstirahat ediyordum. Çarpışma sesinin ardından köprü üstüne çıktım. Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yaklaşık 300 metre mesafede olduğunu gördüm. Bir süre sonra ışıkları kayboldu. Ardından da radarda görünmez oldu. Hemen sektör Marmara ile irtibat kurarak durumu bildirdim.
1: Tuğberk İmamoğlu'nunsa takip cihazı bozuktu ve geminin yanlış manevra yaptığı belirlendi.
3: Kazanın ardından 3. gün geride kalırken Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri'ne bağlı olan TCG Akın Arama ve Yedekleme Gemisi tarafından Silivri açıklarında batan geminin yeri tespit edildi.
0: Batan gemiden 2 ayda çalışıyor. Daha önce aynı şirkette fakat farklı bir gemide çalışıyordu.
1: Geminin yeri tespit edilse de 10 candan hala haber yok. Batan gemide çalışanlardan biri de aşçı Abdülbaki Mirzaoğlu'ydu. 7 ay sonra emekli olacaktı. Bu onun son seferiydi.
5: Babamın o gemide çalıştığını bildiğim için uygulamadan da takip ediyordum ben arada babamı. Şebeke çekmeyince babam nerede kalıyor. Silivri aşklarında yani en son gözüktü. 20-30 civarı, 20 civarı konuştuk. Herhangi bir olumsuz durumdan bahsetmedi.
6: Güvende olduğunu, memnun olduğu bir gemi olduğunu söylüyor.
7: Burada oturuyorken hacı, eve gidiyoruz hacı. Lütfen bir şeyler yapılsın. Lütfen abime istiyorum. Abime istiyorum.
1: Umutlu bekleyişte olan mürettebat yakınlarının ve bölgede çalışan ekiplerin nöbeti sürüyor.
8: Ve Girne'deki arama çalışmaları. Acı haberler maalesef ki artıyor. Ekipler şimdiye dek 4 cenazeye ulaştı ve ilk naaşı Lefkoşalılar sonsuzluğa uğurladı. Şimdi günün manşeti ise yine tanıkların kaptana dair anlattıkları. Maalesef ki acı gerçekler de ortaya çıkıyor. Her ayrıntıda bize tabii ki sorumsuzluğun bu kadarı nasıl mümkün olabildi sorusunu sorduruyor.
9: Emin misiniz Batman'dan gideceğimizi dedim. Sende de 5 yıllık okul okuyorsun dedi. Bende de 10 yıllık okul okuyorum dedi. Ben kaptanım, kaç yıldır kaptanım dedi.
1: Skandal facianın başrolündeki kaptan Honduras'tan 3500 dolara aldığı ehliyetle ölüme sürüklediği yolculara işte böyle ahkam kesti.
10: Akşam yapılan çalışmanın neticesinde iki tane daha kadın naaşımıza ulaştı. Böylece 554 metre derinlikten çıkarılan naaş sayısı 4'e yükseldi. Yani vefat edenlerin sayısı 12 oldu.
1: Üstel adım adım artan acının ayrıntılarını paylaştı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz da Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la bir araya geldi. Çalışmaları yerinde inceledi.
10: Bu kazanın yaşanmasında ve bu vefat eden insanlarımızın en alttan en üste kadar sorumlu kimse kimler ise de hukuk karşısında bunun hesabı verilecek.
11: Kaptan inat etti, gitmeye inat etti.
1: Batan feribota dair ortaya çıkan her ayrıntı tepkiyi katlıyor.
9: Gemiye ilk bindiğim anda zaten şöyle ayağım baktım su. Güm diye bir ses geldi önde. Yardımcı kaptan var abla kız. O geldi işte şey diyor. Sakin olun bir şey yok, sakin olun bir şey yok. Aradan 2,5 dakika geçti abla. Direkt geminin içi su dolmaya başladı zaten. Kapılar kilitlemişti. Ses gelince kaptan da zaten ilk başta kaptan atlıyor, kaçıyor.
1: Kaderine terk edilen yolcular ailelerini arayıp helallik istedi.
12: Durmasıyla batması bir oldu. 5 dakika içerisinde oldu her şey. Yüzme bir olsa bile boğulabilirdi yani orada o dalgalarda.
13: Bunun sesi öbür günlerin sesi birbirine kaldı.

0: karıştım. O biçimi ağlıyordu. Anne seni seviyorum, hakkını helal et demesi, ben bittim. O anda bittim, ben oturdum, hiç kıpırdayamadım.
1: Zaten insanlara el uzatırken az çok bakıyorsunuz etrafınıza. Hiçbir çalışan yoktu.
2: Kabusu yaşayan yolcular hayata tutunmak için birbirlerine el uzattı.
3: 8 aylık bir hamile kadın vardı. Allah'ım onu bağışladı. Hani hamile olunca karnını tutmak istemedim. Ayaklarını tuttum, pencereden çıkarttım. 3 tane de çocuk çıkardım. 4 tane koltuk var, can yeleği 2 tane vardı. Can yeleklerin hepsinin tarihi geçmişti.
4: Baba dedi, biz dedi bu olurdu dedi. Ben de şaka yapıyorum dedim. Madem böyle şey espri yapardı. Ölüyoruz dedi, hakkını helal et diyorum.
2: Sevdikleriyle kavuşabilenler şanslı. Türkiye'nin gönderdiği gemiler kayıpların bulunması için gece gündüz çalışıyor. Acı vedalardan ilkinde sevenleri İsmail Kurt'u uğurladı. Ekiplerin enkazda cenazesine ulaştığı kazazedenin naaşı, Cumhurbaşkanı Erhürman ve Başbakan Üstel'in de katıldığı cenaze namazının ardından Lefkoşa kabristanlığına defnedildi.
5: Başkan Erdoğan geride bıraktığımız gün İstanbul'da Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi programında konuştu. 28 Şubat dönemini hatırlattı Başkan Erdoğan ve 28 Şubat döneminde sadece insanların değil aynı zamanda kitapların da darbeciler tarafından hedef alındığını söyledi ve en utanç verici kitap katliamları darbe dönemlerinde yaşandı dedi.
6: En utanç verici kitap katliamları milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır.
2: Darbe ve vesayet dönemlerini hatırlattı. Kütüphanelerin nasıl hedef alındığını anlattı.
6: En son 28 Şubat döneminde 500'ü Sultan II. Abdülhamit Han'ın şahsi kitaplığına ait 4500 eser devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nden çöpe atılmıştır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Kitaba Vefa programında verdi mesajlarını.
6: Bu ülke kağıt hamur yapılmak amacıyla en kıymetli belgelerinin okkası 3 kuruşa hurda niyetine yabancılara satıldığı günler görmüştür.
2: Sözlerini dikkat çeken cümlelerle sürdürdü.
6: Bugün maalesef bazı alanlarda etkisini hissettiğimiz kültürel çölleşmenin arka planında bir dönem yapılan işte bu yanlışların büyük payı vardır.
2: Erdoğan geçmişiyle bağ koparılan bir milletin yarınları inşa edemeyeceğini de söyledi.
6: Hepimiz biliyoruz ki mazisi olmayanın atisi de olamaz. Bizler millet olarak gerçekten büyük bir medeniyetin, zengin bir kültürel mirasın sahipleriyiz.
2: Erdoğan programın sonunda cilt sanatı ve restorasyon sergisinin açılışını da yaptı.
6: Bu töreni şereflendirdiğiniz için saygılarımı sunuyorum.
2: Erdoğan kürsüden indi, sergiyi gezdi. Eserleri yakından inceleyen Cumhurbaşkanı bilgi de aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hastanede tedavi gören 23 yaşındaki kızı Fatma Zehra Önen'i kaybeden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'i de yalnız bırakmadı. Fatma Zehra Önen'in cenaze törenine katıldı.
7: Fatma Zehra kızımız gerçekten bu rahatsızlığı döneminde çok çile çekti. Onun ebedi alemle alakalı taksiratının affına vesile kılsın.
2: Erdoğan Önen için helallik de istedi. Tabutuna omuz verdi.
5: Şimdi bir darbecilerin maharetinden şimdi de soykırımcıların maharetine bakalım. Srebrenica katliamının, soykırımının sorumlularından birisiydi. Savaş suçlusu Ratko Mladic geçtiğimiz günlerde ölmüştü, hatırlayacaksınız. Şimdi Hollanda'dan Sırbistan'a götürüldü cesedi. Mladic'in Sırp bayrağına sarılı tabutu Belgrad Havalimanı'nda, o soykırımcının cesedi askeri törenle karşılandı. Sadece bu da değildi. Bir de onu destekleyenler onun için gösteriler bile düzenlediler. İşte utanç vesikası.

0: hoşke iglava.
1: Sırplar Ratko Mladić'in bir kahraman olduğunu iddia ediyor ama benim gözümde o yalnızca bir pislik.
2: 8000'den fazla Boşnak'ın katledildiği Srebrenica soykırımının baş sorumlusu Ratko Mladić'in cenazesi Sırbistan'da. Savaş suçlusu Mladić'in tabutu Sırbistan hükümetine ait uçakla Lahey'den Belgrad'a taşındı. Cenazeye oğlu Darko ve Sırbistan Adalet Bakanı Nenad Vujić eşlik etti. Sırp bayrağına sarılı tabut Belgrad Havalimanı'nda askeri protokolle karşılandı. Ardından polis konvoyuyla askeri tıp akademisine götürüldü. Mladić'in ölümünün ardından Sırbistan'da onun için büyük bir cenaze töreni hazırlığı başladı. Ancak savaş suçlusuna devlet töreni düzenlenmesi Avrupa'da tepki çekti. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenković, Avrupa Birliği'nin kapılarının Sırbistan'a kapanacağını söyledi.
3: Devlet töreni saygısı anlamında böyle bir adım, hüküm giymiş bir savaş suçlusuna, Srebrenica soykırımının sorumlusuna, Kinin'de komutanlık yapmış, Hırvatistan'ın diğer bölgelerinde işlenen en ağır suçlardan sorumlu olan bir adama karşı bu sanki kendi kapılarını kendi üzerine kapatıyorlar gibi.
2: Sırp milliyetçilerin otoyollarda ve köprülerde toplanması, soykırımcı Mladić'i öven pankartlar açıp meşaleler yakması dikkat çekti. Brüksel'dense Sırbistan'a net bir mesaj geldi. Savaş suçlularının yüceltilmesi Avrupa değerlerine aykırıdır.
3: Uluslararası mahkemeler tarafından savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçlarından hüküm giyenleri yücelten her türlü eylemi de kınamaktadır.
2: Mladić 2017'de Birleşmiş Milletler'in eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından suçlu bulunmuş, ömür boyu hapse mahkum edilmişti.
4: Mladić bir kahraman değil, eski Yugoslavya'da işlenen en ağır suçlardan sorumlu savaş suçlusudur.
2: Mladić'in cenazesi Belgrad'daki anma töreninin ardından 7 Eylül'de Topçider Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Sırbistan'da on binlerce kişinin cenazeye katılabileceği değerlendiriliyor.
5: Şimdi bugüne dek kullandığımız, hafızamızda yer alan o dünya haritasını sanırım yavaş yavaş unutacağız. Neden? Çünkü bugüne dek haritalarda farklı gösterilen yüz ölçümleri vardı. Mesela Afrika kıtası. Afrika kıtası aslında Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Avrupa'dan daha büyüktü. Ama genellikle o atlaslarda, haritalarda daha küçük gösteriliyordu. Şimdi Birleşmiş Milletler bu haritaları değiştirmek için tarihi bir oylamaya hazırlanıyor. Peki nasıl görünecek? Detaylara da bakalım.
6: 5 asırlık coğrafi yanılgı artık bitiyor. Afrika'nın gerçek boyutunu yansıtan dünya haritası Birleşmiş Milletler'de oynanacak. Yıllarca sınıflarda ve duvarlarda gördüğümüz dünya haritaları aslında gerçeği tam olarak yansıtmıyor. Bu durum tamamen küre şeklindeki gezegenimizi düz bir kağıda aktarırken yaşanan matematiksel sorumluluktan kaynaklanıyor. Geleneksel harita açıları korurken ciddi oran bozulmalarına yol açıyor. Bu çizim tekniği kutuplara yakın bölgeleri olduğundan devasa gösterirken ekvatora yakın coğrafyaları da oldukça küçük bırakıyor. Bu teknik yanılsama yüzünden mevcut haritada Grönland'de Afrika neredeyse aynı büyüklükte görünüyor. Yüzyıllardır süre gelen bu algı hatası Birleşmiş Milletler'deki tarihi oynamayla birlikte nihayet tarihe karışmaya hazırlanıyor. Togo'nun öncülüğünde 54 Afrika ülkesi tarafından sunulan karar tasarısı kabul edilirse eğitim müfredatlarından dijital haritalara kadar küresel ölçekte köklü bir değişim yaşanacak.
7: Birincisi bu bizim için sembolik bir anlam taşıyor. Bu çok önemli. İkincisi ise tarihsel önemi. Üçüncü noktada bizim için kültürel bir öneme sahip. Çünkü artık bu kararın ardından Afrika kıtasının gerçek büyüklüğünü tam olarak bilebilir, paylaşabilir ve bunun hakkında konuşabiliriz. Ve bence sembolik önemi çok büyük. Bu yüzden bunu nereden para elde edeceğiz diye bir amaçla yapmıyoruz. Bu bizim vizyonumuz değil, önceliğimize değil. Ancak sembolik olarak Afrika kıtasının tam olarak hangi konumda olduğunu bilmek çok önemli.
5: Türkiye'de ise 2025 yılının bebek isimleri haritası belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre erkek bebeklere ülkemizde en çok

0: Alparslan. Kız bebeklerde ise Alya ismi verildi. Peki il il bu durum nasıl? Haberimize bakalım.
1: Alparslan, Alya, Metehan, Defne, Zeynep. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ait bebek isim haritasını yayınladı. 81 ilde ailelerin en çok tercih ettiği kız ve erkek isimleri belli oldu. Türkiye genelinde yeni doğan bebeklerde en çok tarihi ve köklü isimler tercih edildi. 81 ilin verilerine göre erkek bebeklerde Alparslan pek çok ilde birinci sırada yer aldı. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde erkek bebeklerde ilk 3 sıra Alparslan, Göktuğ ve Metehan'ın oldu. Kız bebeklerde ise Defne, Asel ve Zeynep gibi isimler ailelerin en çok tercih ettiği isimler oldu. Ama illere gidildiğinde tablo değişti. İstanbul'da Alparslan ve Alya, Ankara'da Göktuğ ve Gökçe, İzmir'de ise Atlas ve Alya ilk sıraya yerleşti. Diyarbakır'da Miran ve Zeynep, Şanlıurfa'da ise Yusuf ve Zeynep öne çıktı.
2: Alparslan ismi sadece Gaziantep'te birinci sırada değildi. Gaziantep'in yanı sıra Kahramanmaraş, Hatay, Kilis ve Osmaniye'de de Alparslan ismi tercih edildi.
1: Alparslan İstanbul'dan Adana'ya, Antalya'dan Erzurum'a, Konya'dan Trabzon'a kadar çok sayıda ilde erkek bebeklerin en çok tercih edilen ismi oldu.
2: TÜİK 2025 verilerine göre Türkiye'de illere göre erkek ve kız bebeklerin isimleri belli oldu. Gaziantep'te en çok tercih edilen, birinci sıraya yerleşen isimse Alparslan oldu. Kucağımda ise yine bir Alparslan bebek var. Alparslan Çimen 2 ay önce dünyaya geldi. Size neden Alparslan ismini tercih ettiğinizi soralım.
3: Hem kendim izlediğim filmden dolayı hem de geçmişimizden gelen bir isim olduğu için onun için koydum yani ben.
1: Alparslan'ın ismi daha dünyaya gelmeden hazırdı. Çevresinden farklı öneriler gelse de babasının kararı değişmedi.
3: Çok kişi başka bir şey koydu. Ben dedim yok hayır, ben bu ismi sevdiysem dedim ben bunu koyarım dedim, bitmiştir dedim. Kendisi doğmadan önce zaten ben söylemiştim.
2: Bir isim kavgası oldu mu?
3: Yok, anlaşmıştık zaten eşimle. Onun için ortak bir karar verdik. Bunu koyduk biz de.
2: Siz kabul ettiniz mi Alparslan?
4: Evet, ben kendim zaten ilk baştan istiyordum ismini. Hem de tarihi bir isim devam etsin diye bu ismi koymayı tercih ettik.
2: TÜİK 2025 verilerine göre Gaziantep'te kız bebeklere ise Defne ismi verildi. Defne ismi Gaziantep'te birinci sıraya yerleşti.
1: Türkiye'nin isim haritası şehirden şehire değişse de 2025'in zirvesinde Alparslan ve Alya var.
0: Geçtiğimiz hafta boyunca aslında konuşmuştuk Nepal'i ki... maalesef ki can kaybı artık 1300'e yaklaşmış durumda. Hala kayıp 5000 kişi var. Ama diğer yandan gözler nükleer santralde, daha doğrusu hidroelektrik santralinde çalışanlardaydı. Onların hayatından endişe ediliyordu. Çünkü mahsur kalmışlardı yaşanan selle birlikte. Ve işte tam 9 gün sonra bir mucize gerçekleşti.
1: Dokuz gündür kayıplardı. Umutlar tükenmişti ki sıkıştıkları tünelden sağ salim çıkarıldılar. Nepal'de mucize bir kurtuluş yaşandı. Buz kütlelerinin deprem sonucu çökmesiyle yaşanan sel felaketinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Son olarak hidroelektrik santrali için inşa edilen tünelde mahsur kalan iki işçi 9 gün sonra kurtarıldı. Çamur kaplı tünele giren ekipler iki işçiyi sedye ile sürükleyerek sıkıştığı yerden çıkardı. İşçilerden birini de ekipler omzunda helikoptere taşıdı. Tedavi için hastaneye götürülen işçilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi. Tünelde 115 işçinin mahsur kaldığı tahmin ediliyor.
5: Çalışan 40 kadar kişinin kaçmasını sağladım. Herkesi kurtarma sürecinde hepsine barajda büyük bir kaza olduğunu söyledim ve herkesin dışarı çıkmasını sağladım. Öyle yaparken zaman kaybettim ve son anda dışarı çıkamadım.
0: Çin'in Yunan eyaletinde dağlık bir köyde yaşayan çocuklar okula gitmek için neredeyse 3 saatlik bir yol kat ediyorlardı. Ama işte o uçurumun, çocukların bu zorlu yolculuğunun önünden kalkması için oraya tam 288 metrelik bir asansör inşa edildi ve böylece o 3 saatlik yolda da mesafe 30 dakikaya düştü.

0: Okula gitmek için 3 saat uçurumda ölümle yüz yüze geliyorlardı. Öğrencilerin okula ulaşmak için tırmandığı 3 saatlik tehlikeli uçurum yolu tarihe karıştı. Kanyona biri 268, diğeri 288 metrelik iki asansör dikildi.
1: Bize çok fazla enerji tasarrufu sağlıyor. Böylece ders çalışmak için konsantre olabiliyoruz.
0: Burası Çin'in Yunnan eyaletinde uçurumların arasına sıkışan Nisfue Köyü. Çocukların tehlikeli okul yolculuğu kanyon dikeyine inşa edilen dev mühendislik harikalarıyla bambaşka bir boyuta taşındı. İlkokula gitmek için dik kayalıklarda saatlerce tırmanan öğrenciler için inşa edilen yeni hat hizmete girdi. Yerlilerin gökyüzü okul otobüsü olarak adlandırdıkları asansörler 3 saatlik yolculuğu yarım saate indiriyor. Çocuklar asansörden sonra teleferiğe binip okula kolayca ulaşabiliyor.
2: Eski patikada yürümek gerçekten zordu. Çamur ve yosun vardı. Bu yüzden çok kaygandı. Artık asansör sayesinde yolculuk süresinden yaklaşık 3 saat tasarruf ediyoruz.
0: Bu asansörlerden sadece çocuklar yararlanmıyor. Çiftçiler de mahsullerini diğer bölgelere ulaştırabiliyor.
3: Eskiden az miktarda zencefil yetiştirip az bir gelir elde ediyorduk. Şu an hayatımız gerçekten çok değişti. Daha büyük miktarları satabiliyoruz.
0: 3 saatlik tehlikeli okul tırmanışını bitiren 268 metrelik asansör turist akınına uğrayınca yetersiz kaldı. Uzun kuyrukları eritmek için yanına 288 metre yüksekliğinde ikinci dev asansör inşa edildi.
2: Yerel sakinler boş evlerini konuk evlerine dönüştürerek kendilerine gelir kaynağı sağlıyor.
4: Devam edeceğiz efendim. Başka yurtta ve dünyada görüntüleriyle öne çıkan neler vardı? Onları da hemen haber turumuza göz atalım.
5: Dumanı fark edince ilk iş bebeklere koştular. Alevler içeriye varmadan hepsini sağ salim çıkardılar. Sadece ailelerin değil ülkenin de kahramanı oldular. Dükkandan içeri girer girmez gaz kokusunu aldı aslında. Ancak kontrol yöntemi başını yaktı. Patlama dışarıdan da kameraya yansıdı. Hayatta kaldığı için şanslıydı. Amerikan güçleri uyuşturucu tacirlerine yardım ettiğini düşündükleri bir tekneyi daha hedef aldı. İçindekileri tahliye edip batırdı. Çin'i vuran selde 4 katlı bina saniyeler içinde akıntıya kapıldı. Toronto'yu öyle bir sel aldı ki otobüsler bile suyun içinde ilerledi. Ancak bu hava şartlarında dahi tahammülsüzler yine sahnedeydi. Uçmamak için verdikleri savaş sırasında yaya geçidinde düşenlere sabırsız sürücü kornasıyla tepki gösterdi. Sürücü hemzemin geçitte bir ileri bir geri gitti. Ancak bir türlü trenden uzaklaşmayı beceremedi. Sonunda korkulan oldu. Tren tüm hızıyla tıra çarptı. 4 kişi yaralandı. Motosikletli arkadaşına arkadan çarptı. Öndeki sürücü savruldu. Otobüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Neredeyse ölümüne yol açan kişi endişeyle iyi misin demeye koştu. Okey oynayan arkadaşlarının yanında telefona daldı. Kendine geldiğinde merdivenlerin aşağısındaydı. Kazayı ucuz atlattı. Kahramanmaraş'ta Türkiye'yi yasa boğan 9 öğrenciyle bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısının ilk duruşması görüldü. Davada saldırıda ölü ele geçirilen İsa Aras Mersinli'nin anne ve babası hakim karşısına çıktı. Zanlının babası oğlundan şikayetçi olduğunu söyledi. Oğlunun silahları evdeki dolabından çaldığını söyledi. Oğlum hakkında hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçiyim dedi.

0: olayın bütün riskinin tarafıma yüklenmesi yanlıştır diyerek kendini savundu. Hızla yokuşu çıkmış, inişe geçiyordu ki frene basınca traktör kontrolden çıktı, takla atıp devrildi. Nevşehir'de kayda geçen o kazada sürücünün hemen yanında oturan 75 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Son anda fark etti, tuttuğu gibi hızla yaklaşan tramvayın önünden aldı. Samsun'da hayat kurtaran o müdahale istasyonun güvenlik kameralarına yansıdı.
1: Kendi kız çocuğum tramvayın önüne atlıyormuş gibi hissettim.
0: Ayağı kaydı, denize düştü. Suda çırpınan adamın yardımına İzmir Deniz Polisi yetişti. Boğulma tehlikesi geçiren adam güçlükle bota çekildi. İlk müdahalesinin ardından da hastaneye kaldırıldı. Gece vakti caddede attığı bu drift pahalıya patladı. Görüntülerden yola çıkan Mersin polisi sürücüyü çok geçmeden yakaladı. Toplamda 555 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine de 5 yıl 2 aylığına el konuldu. Trabzon'da dereye yuvarlanan yavru ayı başını taşa çarptı, baygınlık geçirdi.
2: Numarada çekebiliyormuş gibi yapıyor.
0: Yavru ayı branda içerisine konularak dereden çıkarıldı. Bakımının yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Önce Yaren, ardından eşi Nazlı uçtu yuvadan. Afrika'ya uzanan binlerce kilometrelik göç yolculukları başladı. Balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu dostlukla tanınan Yaren, yaz dönemini geçirdiği Bursa'nın Karacabey ilçesindeki köyden ayrılarak sıcak bölgelere doğru kanat çırptı.
3: Devam ediyoruz efendim. Gece Ajansı'na gündemdeki o önemli başlıkları konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Hemen kendilerini de takdim etmek istiyorum ben sizlere. Avukat Kadriye Güçlü Sakarya bugün bizlerle, hoş geldiniz.
4: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
3: Çok teşekkür ediyorum. Akademisyen Doktor Anar Ali, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk Tahir Bey, iyi yayınlar.
3: Teşekkür ediyorum. Ve Avukat Hadi Dündar, hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk efendim, hayırlı yayınlar diliyorum.
3: Çok teşekkür ediyorum. Gündemde evet aslında pek çok önemli başlıklar ama ülkece en dikkat çeken konular genellikle muhalefetin yaşadığı sorunlar. Çünkü Türkiye gündeminden düşmüyorlar. Gündemden düşmemelerinin ana gerekçelerinden birisi kendi içerisinde yıllardır devam eden, bugün farklı partilerde olmalarına rağmen hala devam eden koltuk savaşları. Şimdi son 24 saatte neler yaşandığına bir göz atalım.
7: Belediye meclis üyelerimizle ilgili olarak da hangi yöntemlerle seçildi, bunların referansları neydi, bunun sorumluluğunu kim alacak?
0: CHP ile yeni parti arasındaki gerilim bu kez Üsküdar Belediyesi'ndeki meclis aritmetiğine yansıdı. Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş'ın yerine gelecek başkan vekilliği seçiminden hemen önce CHP'li 4 meclis üyesi AK Parti sıralarına geçti. Dengeler tek bir hamleyle değişti.
7: Bunun kabul edilebilir hiçbir boyutunun olmadığını belirtmek lazım.
0: Oyların sayımındaki usulsüzlük gerekçesiyle iptal edilen ilk seçimin ardından gözler cumartesi günü yapılacak yeni seçimdeydi. CHP'den yeni partili meclis üyelerine açık açık karşımıza aday çıkarmayın uyarısı gelmişti.
7: Burada 26 tane Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyesi var. Bu belediye grubunun belirlediği adaya gelip oy verecek.
0: 4 üyenin CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılmasıyla meclis aritmetiği de AK Parti lehine değişmiş oldu.
7: Bu arkadaşlarımızı Cumhuriyet Halk Partisi içinde yetkilendiren, makam veren, mevki veren, pozisyon açan bütün arkadaşlarımızın da sorumlulukları vardır. Genel başkanından en düz parti meclis üyesine kadar.
0: Yerel yönetimlerdeki bir diğer sıcak gelişmenin adresi ise Adana'ydı. Yüreğir Belediyesi Başkan Vekilliği için aylardır süren seçim ve yargı düğümünde son sözü mahkeme söyledi. CHP'li Cafer Boyraz'ın 2 oy farkla kazandığı son başkan vekilliği seçiminde hukuka aykırılık tespit ederek yürütmeyi durdurdu. Kararın ardından AK Parti'nin adayı Tarık Özünal görevi devraldı. Yeni belediye başkan vekili oldu. Yeni partililerin CHP'den ayrılırken bazı il ve ilçe başkanlıklarındaki parti mallarını yağmaladıkları iddiaları da gündemde. Ayrılık sürecinde mobilyadan elektronik eşyalara

0: kadar çok malzemenin götürüldüğü söyleniyor. Hatta partinin yüzlerce aracından bazılarının motor kapakları açılarak içine şeker atıldığı, çoğunun aküsünün bile kayıp olduğu öne sürüldü. CHP yönetiminin binalardaki bu talan iddialarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına peş peşe suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Ve siyaset kulislerini sarsan şiddet görüntüleri, CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'in 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şanver'in daha önce darp raporu alarak Şimşek hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı süreç görüntülerin ortaya çıkmasıyla yeni bir boyut kazandı. Berhan Şimşek CHP yönetiminden istifa etti.
1: Pek çok başlık var ama onlardan en dikkat çekeni şüphesiz ki Üsküdar'da yaşananlar oldu. Kuruldukları daha ilk günden bu yana Cumhuriyet Halk Partisi ile malum bir rekabet içerisindelerdi. Hatta bu rekabet nedeniyle meclis seçimlerinde karşı karşıya kaldıkları durumlar oldu. Öyle ki daha dün yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in yapmış olduğu bir açıklama vardı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönlümde toplu iğnenin başı kadar artık yeri yok demişti. Ondan birkaç gün önce CHP sözcüsü Müslüm Sarı demişti ki yeni partili arkadaşlara buradan sesleniyorum. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapmadıklarını hatırlatalım. Yani aralarındaki kavga kendi iç kavgaları gibi devam ediyordu. Kendilerine muhalefet yapan iki muhalefet partisine dönüşmüşlerdi. Ama muhalefeti daha çok kendilerineydi. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki Üsküdar seçimlerinde bir araya geldiler. Bu kez iki parti ama ilginç olan bir nokta var. Neye karşı bir araya geldiler? Şimdi Üsküdar'daki belediye başkan vekili seçimleri malum daha önce yapılmıştı ama İdare Mahkemesi buna dur dedi. Yenilenecek dedi özetle. Şimdi bugün artık 5 Eylül'de yeni seçimler yapılacak. Ama neden iptal edildiğine dair de belki önemli bilgiler paylaşacaktır konuklarımız bizimle. Şimdi Kadriye Hanım hoş geldiniz öncelikle.
2: Merhaba, bir kez daha. Tekrar.
1: Sizleri böyle davet etsem.
2: Tabii.
1: Şimdi bizler pek çok soruşturma takip ediyoruz. Burada sizlerin de kıymetli değerlendirmeleriyle elimizden geldiğince yorumlamaya çalışıyoruz. Özellikle İmamoğlu davasında kişisel verileri koruma kanununa yönelik aykırı eylemler nedeniyle zaten yürüyen bir soruşturma süreci var.
2: Evet.
1: Orada şöyle bilgileri hatta bunu kimse inkar da etmedi. Mesela orada özellikle İstanbullu seçmenlerin bir tabelaya bakışı üzerinden sosyal medyasındaki telefon üzerine indirdikleri bir uygulama üzerinden seçmen profili analizleri yapan bir
2: algoritma
1: yönetiminden, evet, bir seçim stratejisinden bahsediyoruz. Yani teknolojinin en üst nimetlerini kullanıyorlarmış.
2: Tabii.
1: Ama şimdi öyle bir stratejiden 6 ile G'yi ayırt edemeyen bir stratejiye dönen Üsküdar'ı izledim.
2: Evet.
1: Neler yaşanmıştı? Şöyle kısaca hatırlayatalım. Birinci Başkan Vekili, CHP'li Meclis Birinci Başkan Vekili Ali Aral demişti ki şu oy pusulasında buradaki G harfi değil. Adayın ismi Dündar Ziya Gültekin ve bu G harfi değil, bu 6 diye sayılmıştı ve bu şekilde iptal edilen oylarla bir şekilde seçim sonuçlanmıştı. Şimdi mahkeme bu pusulaları da inceledi. Zaten bu tercihlerin net bir şekilde olduğunu söyledi. Seçimi yenileyin ifadesini kullandı. Şu manzarayı nasıl yorumluyorsunuz?
2: Yani yenilen güreşçi pehlivan güreşe doymazmış diye bir atasözü var ya. Biraz bana hemen şimdi bu. Şimdi mesela Dündar Ziya Gültekin ki bununla ilgili olarak da İşte bu G miydi, 6 mıydı diyerek seçimin iptaline bazı oyların geçersiz sayılmasına karar verildi ya. Mesela 6 Ültekin mi olacak? Yani Gültekin olduğunu herhalde bunu okuma yazması, Türkçe okuma yazması olan kime sorarsanız sorun Türkiye'de bunu anlayabilecek kapasitede. Yani bu tarz biraz önce söylediğiniz gibi algı oyunlarıyla işte altıydı, G'ydi, işte o karıştırıldı gibi seçimin tamamen iptaline yönelik adımların atılması bana ne zekice geliyor, ne mantıklıca geliyor, ne de seçmenin algısından baktığınız zaman da, çünkü bu dediğiniz gibi Üsküdar Belediye Meclisi'nin bir seçimi, meclis başkanının kimi, meclis başkanlığının kimde olacağına dair bir seçim. Bunda bile bu kadar yani 5 yaşındaki çocuğun bile ne var ki bunda diyebileceği bir konunun öne serilmesi, açıkçası herhangi bir aksiyon planlarının olmadığı, başkaca kurabilecekleri bir siyaset programlarının da olmadığı anlamına geliyor. Onun için de yani bunları bu şekilde yapmaktan ziyade daha akla, fikre, daha seçmenin algısına yönelik şeyler yapılıyor olsaydı, biraz önce söylediğiniz gibi işte kişisel verileri kullanılsın manasında asla söylemiyorum, ama orada en azından bir strateji var. Şimdi bu strateji mi? G miydi? 6 mıydı? 6 olsa ne olacak? G olsa ne olacak? Yani işte böyle olduğu zaman da CHP miydi? Yeni Parti miydi? Yine biliyorsunuz burada CHP'lilerle Yeni Partililer birleşelim, AK Parti adayına karşı bir şey yapalım gibi bir sahne de yaratılmaya çalışıldı. Bana sorarsanız bizim halkımız, yani Anadolu halkımız da öyle, meclis yönetimindeki diğer kişiler de öyle. Yani burası Üsküdar, İstanbul olduğu için söylüyorum. Hakikaten bu kadar sığ düşüncelere kanmayacak, sığ artık politik analizlerine, politik yaptırımlara artık kanmayacak, siyasi bir olgunluğa erişmiş, demokrasinin ne olduğunu bilen bir halkımız var. Başka kesimler bu konuda çok daha farklı şeyler söylüyor olabilirler. Onlar da işte Anadolu halkını tanımadıkları için olduğunu düşünüyorum. Onun için bunu, yani söylemeye çalıştığım şey şu: Türkiye'nin her bölgesine giderseniz gidin, bunun G mi, 6 mı olup olmadığını bilir. Ama çıkar belediye başkan, işte meclis üyesi, meclis başkanına der ki ne yapacaksın? Üsküdar için ne yapacaksın? Ya da mesela şu anda tutuklu bulunan belediye başkanının eylem ve işlemleriyle ilgili söylemlerin nedir? Onların iddialar var çünkü. O iddiaları çürütmeye yönelik senin kendi elindeki delillerin nedir, donelerin nedir? Ya da öyleyse de artık siz yeni başkan koltuğuna, meclis başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra Üsküdar halkı için neler yapacaksınız? Madem Üsküdar üzerinde düşünüyoruz. Üsküdar halkının hiçbir problemleri yok. Belediyenin yapması gereken şeyler yok mu? Bunları nasıl dinleyeceksiniz?
1: Muş gibi ama.
2: Muş yani gibi bir algı yaratması.
1: Manzara bu.
2: Yani sadece koltuğu kapma derdinden ziyade vatandaşın, halkın arzu ve isteklerine ve beklentileri, taleplerine ne kadar karşılık vereceksiniz? Anadolu hassasiyeti, işte o Anadolu irfanı dediğimiz şeyden bahsederken bundan bahsediyorum.
1: Bir de yokmuş gibi davrandıkları bir konuda tabii şimdi Üsküdar Belediye Başkanı'nın yargılandığı bir soruşturma var.
2: Ciddi de bir soruşturma.
1: Suçlamalar yokmuş gibi, hiçbirisi yokmuş gibi. Bunu Üsküdar'da da görüyoruz, diğer belediyelerde de görüyoruz, ama şu 6 ile ilgili diğer konuklarımın da kısaca bir görüşüne başvurmak istiyorum. Anar Hocam, şöyle baktığınızda 6 mı G mi Gültekin'in başındaki hani bir oy pusulasına Dündar Ziya Gültekin yazılmış, onun aday olduğu bir oy pusulası, 6 mı G mi?
3: Ya o tartışmaya kapalı bir konu olduğunu düşünüyorum. Yani otomatikman baktığınız zaman Gültekin diye okunur zaten. Tabii yani idare mahkemesinin verdiği
1: mahkemede karar zaten böyle bir şey olamaz demiş herhalde. Hadi Bey, bugüne kadar karşılaştığınız davalarda da hani bazen evraklarda oluyor işte
2: tahrifat olabilir ya da anlaşılmayan noktalar
1: pek
2: olabilir.
1: Çok nokta olabilir, ama şöyle bir şeyle mahkemede mesela karşı karşıya kalsa, ki kalmışsınızdır pek çok dosya incelediniz. Mesela bunun G olduğu anlaşılmaz mı?
4: Tabii ki anlaşılır, fakat burada daha önemli bir husus var. Yani bunu yazan kişi kim? Bir meclis üyesi, değil mi? Hı. Ancak biz burada neyi tartışıyoruz? Bir meclis üyesi tarafından bunun kabul edilmediği kısmını tartışıyoruz. Diğer taraftan el yazısıyla yazılan bir yazının neden düzgün yazılmadığı, neden daha anlaşılır şekilde yazılmadığını da tartışıyor olmamız lazım. Çünkü biz belediye meclis üyelerinden bahsediyoruz. Belediye meclisindesiniz. Belediye ile ilgili en önemli karar alma mekanizması. Karar organısınız orada. Yine aynı şekilde belediye bütçesini belirliyorsunuz. Belediye ile ilgili imar planlarını belirliyorsunuz. Belediye ile ilgili olan iştirakleri belirliyorsunuz, onları yönetiyorsunuz ve bizim geldiğimiz 2026 tarihinde meclis üyeleri

0: Aynen öyle. Ya burada şimdi cumartesi günü, yarın aynı şekilde bir görüşme yapılacak değil
1: artık
0: mi?
1: Artık bugün.
0: Bugün yani. Bugün bir toplantı yapılacak ve başkan vekili seçilecek. Lütfen bütün siyasi partiler, bakın siyasi parti ismini zikretmek istemiyoruz. Bütün siyasi partiler oradaki meclis üyelerini bir kere uyarsınlar. Yani bir daha Türkiye'nin gündemini burada yazı yanlış yazılmış ya da harf başka bir şeye benzetilmiş. Biz sadece kendimizi rezil ediyoruz bu konuyla ilgili.
1: Maalesef.
0: Ya düşünsenize, Üsküdar gibi bir ilçedesiniz. Oradaki bütün halkın sizden bir beklentisi var. Ki biliyorsunuz Üsküdar'la ilgili çok vatandaşın tepkisi var bu konuyla ilgili, hizmetlerin tam anlamıyla sağlanmadığına dair. E biz bunları konuşmamız gereken yerde gelmişiz. İşte G harfine takılmışız yani.
1: Yani muhalefeti şimdi, burada yapmak çok, biraz çok işte, abstrüyor. Mesela yani, diyebilirler ki işte CHP'li meclis üyeleri, yeni partili meclis üyeleri diyebilirler ki ya bakanlıktan biz şunu talep ediyoruz, şu hizmeti istiyoruz. Evet. İlçemize kesinlikle yapmıyorlar. Evet. Seçmenlerine, Üsküdarlılara bu anlamda mesela bir şey söyle. Çevre Bakanlığı ile ilgili olabilir bu, Gıda Bakanlığı ile ilgili olabilir, İçişleri Bakanlığı ile ilgili. Ama muhalefet ettikleri konu ki hani Üsküdar Belediye Meclisi'nde belki söz sahibi olan çoğunluk taraf var ama Türkiye'de ana muhalefet partisi, tabii, konumundalar. Eskiden de CHP'deyken de öyleydi, şimdi yeni parti. Yani muhalefet ettikleri konu 6 mı G mi?
2: İşte burada siz, bir soru sorabilir miyim size? Ki, çok pardon. Şimdi bu tartışmalara mahal vermemek için işte iki aday var. Adayların isimlerinin yazılı olduğu kağıtlar üzerinden bu seçim yapılamaz mı? Yani yönetmelikte bunun el yazısıyla yazılması
0: Yüksek Seçim Kurulu'nda önceden adaylar şu tarihe kadar belirlenecektir, ondan sonra bu işlem yapılacaktır gibi bir kuralı olmadığı için, işte genel seçimlerde, yerel seçimlerde, muhtarlıklarda biliyorsunuz ki orada matbu şeyler olur. Hazırlarsınız, ona göre yaparsınız. Ama burada öyle bir durum söz konusu olmadığında
2: belediye meclisi yapamaz mı yani onu?
0: Burada şöyle bir şey yapılabilir. Artık biliyorsunuz ki isimleri bir işte mühür olarak basmak için 5 dakika içerisinde yapılabiliyor. Evet. Eğer birini getirseler, evet, oraya deseler ki ya işte şu ikisi yarışacak, şu ikisiyle ilgili bu mührü çıkartın derse çok rahat bir şekilde çıkartırsınız ve basarsınız.
3: Şöyle diye. Meslektaş mesela, diyelim ki adam kağıda Dündar Ziya yazdı. Gültekin'i G'yi 6'yı hiç yazmadı. Dündar Ziya yazdı. Geçersiz mi olacak?
2: İşte yani 4 oy geçersiz olmuş ama yani 4. Işte 4 oy geçersiz
3: yapmak istedikleri için geçersiz yapmışlar.
0: Ya, aynen öyle. Kulp bulmak istediğiniz, ya bahane bulmak istediğinizde bahane çok. Bak ama mesela komik. Arkadaşlar neye takıldılar? Z'ye takıldılar. Evet. Bir diğeri D'ye takılacak. Bir diğeri diyecek ki ya burada İ harfi,
1: I harfi. Var.
0: Aynen öyle. Yani istediğiniz şeye takılabilirsiniz ama bizim amacımız bu değil, konumuz bu değil.
1: Şimdi onlar da yani sanırım baktılar ki ya bu şekilde olunca ki başka belediye meclislerinde de benzer durumlar yaşandı. Biz hani ayrıldık, partiler kurduk, birbirimize rekabet ediyoruz. Hain olanlar, butlancı olanlar var. Onlara göre diğer yanda başka arınılanlar daha doğrusu.
3: Evet, itirafçılar var, iftiracılar var.
1: Evet, onlar var ama sanırım dediler ki ya bu 6 ile G ile bir şey olmayacak. Biz bir araya gelelim.
0: Bir şey olmayacak değil ama burada bir şey kaçırıyor.
1: Mahkemeden dönüyoruz. Işte.
0: Burada bir şeyi kaçırıyoruz. Şimdi kendileri burada işte 4 tane oyu siz iptal ettirdiğinizde, sonucu değiştirmek istediğinizde, peki bu seçim yenilendiğinde ne olacak? Gördük ki 4 farklı işte meclis üyesi başka siyasi partiye geçtiler. Hı hı. Dediler ki burada düzgün bir yönetim yok. İlçe halkına bir hizmet sunulmuyor. Biz ilçe halkının hizmeti için burada seçilmişiz. Onun için başka siyasi partimizi değiştiriyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye 4 tane meclis üyesi geçti. Ve 4 tane meclis üyesi geçince de tamamen sonucu değiştirebilecek şekilde bir durumla karşı karşıyayız şimdi.
1: Ve ya, onlar için de türlü türlü başka ya, şeyler.
0: Siz o gün orada eğer bunu kabul etmiş olsaydınız, doğru bir şey. Yani buradaki temel amacınız işte ilçedeki halka hizmet için bir araya gelip ona göre bir karar vermiş olsaydınız, sadece bahaneler üreterek seçimi erteleme ya da seçime şaibe düşürecek şekilde adımlar atmamış olsaydı, hem ilçe daha hızlı bir şekilde hizmete kavuşmuş olacaktı, hem de belki bugün ki tabloyla da karşı karşıya
1: ve
0: kalmayacaklar
1: şimdi
0: diye.
1: Şimdi ittifak oldular. Belki de ilk ittifak şeyini burada gördük. İki parti arasında geride bıraktığımız gün bir araya geldiler.
0: İşte, yine sayı yetmiyor bu arada.
1: Evet. Şöyle hemen bu fotoğrafta belki ilk. Hani Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun, evet, yan yana gelmesi büyük krizler oluşturdu ama

0: Üsküdar Belediye Meclisi'ndeki seçim için şu fotoğrafta kimler var? CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı var. CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç var. Zerrin Civandağ, CHP Üsküdar İlçe Başkanı ve Yeni Parti Üsküdar İlçe Başkanı var. Hatta açıklamaları da var. Onları da arkadaşlarımdan rica edeyim. Getirebilirlerse. Müslüm Sarı diyor ki bu süreci ayrışmadan birlik, bütünlük ve beraberlik içinde yaşayacağız. Genel Başkan Yardımcısı Saraç da diyor ki Üsküdar'ı CHP yönetmeye devam edecek. Diğer yandan CHP Üsküdar İlçe Başkanı diyor ki Üsküdar'ı vermeyeceğiz. Yeni Parti Üsküdar İlçe Başkanı da diyor ki el ele kol kola vererek Üsküdar'da Sinem Dedetaş'ın emanetine hep beraber sahip çıkacağız. Şimdi hadi üsttekiler daha üst makamlardaki siyasetçilerin yapmış olduğu açıklamalar ama CHP Üsküdar İlçe Başkanı diyor ki Üsküdar'ı vermeyeceğiz. Yani CHP'de kalacak. Berk Tütüncü de diyor ki hep birlikte Sinem Dedetaş'ın emanetine sahip çıkacağız. Dedetaş hala CHP üyesi ama yeni seçilecek olan başkan vekili. Farz edelim ki CHP'li bir isim. Yarın değişti, yeni partiye geçti. O zaman da ne olacak? Yine Üsküdar İlçe Başkanı CHP'li Sayın Civandağ ya da diğer CHP'li isimler Üsküdar'ı vermeyeceğiz diye o zaman da denecekler mi? Ya da bu mesaj AK Parti'ye mi, yeni partiye mi?
1: Evet. Şimdi tabii ki birlik ve bütünlük içerisinde olarak bir mesaj verilmesi aslında benim hoşuma gitti bir taraftan da. Neden? Çünkü biz sanıyorum ki bir iki senedir bu İmamoğlu soruşturmasından beri daha sonra Mutlak Mutlan davasıyla birlikte sabah kalkıyoruz gözümüzü CHP'deki kavga dövüş. Akşam gece 2'de 3'te yine hala bunu konuşuyoruz. Hafta sonu hafta içi bayram seyran sürekli bunu konuşuyoruz. Ama bunu biz konuşmuyoruz. Ya biz derken hani bu konuda yorum yapanlar olarak değil, kendi içlerindeki sürekli bir tartışmadan dolayı. O yüzden bu birlik ve bütünlük, işte beraber olacağız, el ele olacağız, aynı partinin, aynı çınarın birer dallarıyız mantığıyla mı hareket edilen bir durum, yoksa o andaki bir stratejik çıkardan dolayı mı? Tabii ki bunun herhalde cevabının stratejik olduğunu hepimiz farkındayız. Fakat bu stratejik çıkarda iki gün sonra diyelim ki işte CHP'nin adayı ya da işte yeni partinin adayı başkan vekili olarak gerçekleşti. O zaman diğer mesela CHP'li üyeler, CHP çünkü tamamı geçmiyor ki, ya da yeni partili üyeler onun yapmış olduğu eylem ve işlemlere nasıl cevaplar verecekler? Dediğiniz gibi karşıda, bunların karşılarında durdukları şey AK Parti mi? Eğer AK Parti ise zaten 4 üye, o zaman neden memnun olmadı da geçti? Bakın kimlerin geçtiklerini konuşuyoruz ama neden geçtikleriyle ilgili bir şey konuşmuyoruz. Mesela diyorlardı ki partisini değiştiren, AK Parti'ye geçen belediye başkanlarıyla ilgili kesin bununla ilgili de bir soruşturma dosyası var da işte onun üstünü kapatmak için tırnak içinde AK Parti'ye geçiş yapıyor gibi bir algı. Belediye meclis üyesiyle alakalı neden böyle bir söylem o zaman gerçekleşsin ki? Neden geçsin yani? Demek ki İşte bu kavga ve kaotik durumdan dolayı artık memnun olunmayan, yönetimle alakalı da memnun olunmayan durumlar var. Ben hiç zannetmiyorum ki bu birliktelik bir iki günlük söylemin daha fazlası hale gelebilsin. Esasında sürekli birbirleriyle, bakın daha bu habere girmeden hemen iki dakika önce söylediğiniz bir söz var, sizin ifade ettiğiniz. Özgür Özel'in söylediği, işte iğne ucu kadar gönlümde Kılıçdaroğlu'nun yeri yok deyip yine Kılıçdaroğlu'na bir takım ver yansınlar. Kılıçdaroğlu CHP tarafından yeni partiye söylemler var. Halbuki birbirleriyle kavga etmek ya da birbirlerinin seçmenini çekmek yerine başka nasıl seçmenlere, Türkiye Partisi olarak başka hangi seçmenlere ulaşılabilir? Bunun analizini yapmak
0: ama
1: lazım.
0: Gerçekten bir kavga mı var mı, ya da gerçekten ayrılan iki siyasetten mi bahsediyoruz? O
1: yani,
0: konuyla da ilgili
1: tabii,
0: akıllarımızda
1: soru işareti. Çünkü %29 oy oranı vardı. Yalnız %27 de olabilir, tam emin değilim. Bir önceki genel seçimde. O yüzden kendi içinizde bunu çalsanız çalsanız seçmen oyunu ne kadarını çalabilirsiniz? Daha geniş ve analitik düşünmek lazım diye düşünüyorum.
0: Şimdi bir de bugün şöyle bir iddia duydum. Bilmiyorum ne kadar doğru ama tabii teyide muhtaç bilgi. CHP'den yeni partiye geçen bazı

0: milletvekillerinin henüz yeni partiye üye kaydı bile yokmuş. Üye kaydı olmadan milletvekili olunabiliyor mu bir siyasi partiden? Hani bilmediğim için soruyorum.
1: Vallahi ben de olamaz diye biliyorum. Ama işte şu an itibariyle
2: siz temellerinizi söylüyorsunuz, olması gereken de o gerçekten de.
1: Evet.
2: Ancak milletvekili yani sonuç
1: milletvekili
2: itibariyle.
1: Milletvekili tabii.
0: Ama yeni parti milletvekili ve yeni parti üyesi değil.
1: Yani, belki daha karar verememiş de olabilir Tahir Bey.
2: Normal şartlarda olmak zorunluluğu var meslektaşımın söylediği gibi, ama şöyle bir durum söz konusu. Siz bir gruba üyeyseniz, o gruba dahil olduğunuzu söylüyorsanız, o grupta yer alıyorsanız o siyasi parti üyesi de olmanız gerekir yani. Çünkü o grubun içerisinde yer alıyorsunuz ve grup kurulurken de zaten ona göre gruplar kuruluyor. Sizin kaç tane milletvekiliniz var işte, fakat biz siyasi parti genel merkeziyle meclisteki grubu birbirinden ayırıyor olmamız lazım. Onlar birbirinden farklıdır. Yani illaki böyle resmi anlamda bir üyelik olma zorunluluğu söz konusu değildir orada. Ya,
0: bir zorunluluk olmasa da sonuçta
1: ama o parti olarak
2: o partinin rozetini taşıyorsunuz. O partinin kurucusu oluyorsunuz. O partinin kurucu listesinde yer alıyorsunuz ki gidiyorsunuz ki başvuru yapıyorsunuz. Ancak üye kaydının olmamış olması tabii ki büyük ihtimalle öyle bir durum söz konusu değildir. Fakat olmaz zorunluluğu da yoktur. Yani
0: bir iddiaydı. Evet. Bir mesela iddialardan birisi de siz de ifade ettiniz ya, geri mi gidecekler acaba?
1: Ben çok büyük bir çoğunluğunun geri gideceğini düşünüyorum. Tabii yani ki tamamı
0: sayı
1: değil.
0: Sayı verenler de var yine iddialar arasında. Bazı yeni partili milletvekillerinin yeniden CHP'ye dönebileceği iddia ediliyor. Evet. Şimdi bunlar yaşanırken şu açıklama işte nereye konumlanmalı? Şimdi 80 yaşında bir adam gelmiş, otururken ayağa kalkmışım, elini uzatmışım. Bir eli havada bırakmak zaten benim tabiatımda olan bir şey değil. Hiç öyle gülümseyecek halim yok benim Kemal Bey'e. Benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer yok. Sen geldin, partinin canını okudun, partiyi böldürdün, arkadaşlarımızı geldiğin gün ihraç ettin. Partinin en bilinen 9 milletvekilini, yöneticileri ihraç ettin, bütün il başkanlarını görevden aldın, partiyi dağıttın diyor. Hatta dün bir açıklaması daha vardı, onu da verebilirsek arkadaşlar. Diyor ki ben Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde Kılıçdaroğlu'nu desteklemedim.
1: Kimi desteklemiş?
0: Ben İmamoğlu'nu destekliyordum. Daha bunun için mücadele verdim diyor.
2: Tamam, adaylığı açıklandıktan sonra bu fikrini açıklayabilirdim. Şimdi biz İyi Parti'de, İyi Parti masaya oturduğunda o masada, İşte demin olduğu bir ortamda ne yapıldı? İyi Parti'deki Yavuz Ağar Alioğlu çıktı. Dedi ki ben kendi siyasi partimin aldığı kararı desteklemiyorum. Desteklemediği için de tavrını ortaya koydu. O gün haklı bulanlar oldu. Haksız olarak bulanlar oldu. Fakat en azından bir tavır ortaya koydu. Ben o tavrı konuşmuyorum, doğru mu yanlış mı diye. Fakat en azından kendi düşünce dünyasındaki bildiklerini ya da işte hayata bakış açısını o gün ortaya koydu. Sayın Özgür Özel o gün ağlayan kişi değil miydi yani? Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklandığında ağlayarak bunu destekleyen kişi değil miydi? Çıkıp burada fikrini açıklayabilirdi. Eğer o gün fikrini açıklamış olsaydı, belki arkasında eğer bir lider vasfı olsaydı ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nde kendisini destekleyen çok milletvekili ya da tabandaki Cumhuriyet Halk Partililer olmuş olsaydı, belki o gün Sayın Kılıçdaroğlu'na bir baskı oluşurdu, adaylıktan çekilirdi. Sayın İmamoğlu da o gün aday olurdu.
0: Sözlerini bir hatırlayalım. Bu arada bir yanda sözleri var, yeni sözleri. Diğer yandaysa Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olup mecliste son grup toplantısını yaparken Özgür Özel'in görseli var.
1: Evet.
0: İzleyelim.
3: Geçmişte Mansur Başkan ve Ekrem Başkan kesin kazanıyordu. Partinin genel başkanı da aşağılardaydı. Verdiler gazı. Bana da esas düşmanlıkları onların. Ben hep o zamanlar kazanacak aday anketlere de bakacağız diyordum. Bana haber yolluyorlardı, geliyorlardı. Genel başkan Özgür'e çok bozuluyor, böyle yapmasın, bilmem ne yapmasın falan. O zamanlar en son ikna olanımdır ben. En son ikna olanımdır bu şeye. Bakmayın ondan sonra gönlümüzce destek verdik, kazansın diye her şeyi yaptık falan filan, ama hep ben Ekrem Başkan'ın aday gösterilmesi, Mansur Başkan'ın aday gösterilmesi, kazanılacak biriyle aday gösterilip bu seçimin orada bitirilmesini savundum. Kişi kendinden ilgili bir hevese kapılınca genel başkan.

0: etrafı da veriyor gazı. Biraz da anketler manketler derken yok 40 oldum, 41 oldum, 42 oldum. Geçmişte Mansur...
1: Son cümleleri şu anki durumlarını da özetliyor aslında. Yani evet. Her ne kadar o dönemi anlatsa da işte anketler yüksek çıkıyormuş, işte...
2: Genel başkanı etrafındakiler gazı veriyormuş evet. diyor ya.
1: Şu anda da yeni partili bazı isimlerin söylediğine göre Anadolu'da bir Özgür Özel tufanı varmış. Hı. İmamoğlu zaten seçilmiş cumhurbaşkanı adayıymış. Yani seçilse %60'larda oy oranı varmış da kendisinde açıklamaları. Ama haliyle şu açıklamalar ve şu yan yana getirildiğinde toplum nezdinde bir samimiyet problemi de ortaya çıkıyor siyasetçilerde. Ki hatırladığım kadarıyla Halil Dündar gerek İmamoğlu gerekse Mansur Yavaş da bir nevi aday değil miydi biz 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı yardımcısı adayları değil miydi?
3: Evet, videoyu hatırlayalım hepimiz. Sayın Kılıçdaroğlu masadayken sağında biri oturuyordu, solunda biri oturuyordu. Hatta kendisini Cumhurbaşkanı olarak takdim etti. İmamoğlu'yla Yavaş'ı da Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak
2: kazandık
3: takdim etti.
2: Dediler.
3: Evet.
1: Yani
3: bir aramızda orada bir tiyatro kalsın. Sahnesi vardı. O tiyatro sahnesi yaşandığında buna karşı mı çıktılar? Dediler ki biz işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını mı kabul etmiyoruz dediler.
1: Şehir şehir gezdiler, mitingler yaptılar. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul'u kaderine terk etti. İstanbul'un sorunlarını bıraktı. O dönem şehir şehir mitingler yaparak Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsun, kendisi de Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun diye çalışmıştı.
3: Hepsi çalıştı. En fazla Sayın Özgür Özel çalıştı. Sayın Özgür Özel işte
1: grup
3: Sayın Kılıçdaroğlu evet. Sayın Kılıçdaroğlu orada ayrıldıktan sonra kendisi grup başkanı oldu. Grup başkanı olduktan sonra da siz bir siyasi parti, ana muhalefet partisinin grup başkanısınız. Buna karşıysanız, bunun yanlış olduğunu söylüyorsanız çıkar anlatırsınız. En azından kendi seçmeninizi ikna edersiniz.
1: Evet.
3: Madem burada gerçekten siz işte Sayın Yavaş ya da Sayın İmamoğlu'nun kazanacağını düşünüyorsanız, bu arada bir şeye de dikkat etmek gerekiyor. Dikkat ederseniz ikisi arasında da bir ayrım yapmıyor. Çünkü hali hazırda 2028 seçimine doğru gidiyoruz. İmamoğlu tutuklu şu an ve diplomasi iptal edilmiş. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ciddi sorunları var. Ona rağmen Sayın Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olup olmamasıyla ilgili de bir yorum yapmıyor.
1: Halen
3: ikisini aynı kefede tutuyor ve hem o dönemi işte kendisini haklı çıkartmak için bir açıklama yaptığını görüyoruz ki eylemlerle söylemlerin birbirinden çok farklı olduğu bir dönemdi orası.
1: Özgür Özel'in bir açıklaması vardı. Mansur Başkan taşkın akan suların nereye doğru aktığını iyi bilir. Orada duruş sergiler.
3: Of, çok
1: diye.
3: Büyük bir hakaret yani.
2: Bence de çok yani hiç tamamen bir siyasi gaf, eğer gafsa değilse de çok ciddi bir hakaretvari bir mesaj.
3: Yani ben tahminimce yani siyaseti yakından uzaktan şey yapıyoruz, takip ediyoruz, okuyoruz yani elimizden geldiğince. Burada bilinçli
1: bir gaf mı yoksa hani
3: bilinçli bir sitemden bahsediyoruz.
1: Dile vurması mıdır?
2: Ama bu bir taraftan için. Da Mansur Bey'in yeni partiye geçmeyeceğinin artık yeni parti tarafından kabul edildiğinin de bir göstergesi.
1: Mansur Bey'e birazdan geleceğiz Sayın Mansur Yavaş'a, ama öncesinde mesela ilginç bir tablo var. Hemen onu da arkadaşlarımdan rica edeyim ekranlara getirirse. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras. Yanındaki hanımefendi de Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras. Özgür Özel'le de çok yakın ilişkileri vardı. Ama Allah tabii ki mutluluklarını daim etsin ama siyasette yolları ayrıldı. Ahmet Aras yeni partiye geçmedi ve CHP'de kaldı. Gonca Köksal Aras ise 22 meclis üyesiyle birlikte yeni partiye katıldı. Şimdi bir sanırım şu fotoğrafı, herhalde şu kareleri çok nadir göreceğiz. Çünkü artık birlikte fotoğraf çekilmek bile, işte Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in işte bir resmi programda tokalaşması, bir cenaze programında tokalaşması bile sorun ediliyor. Büyük tartışmaları getiriyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Sanırım bu fotoğrafta bir anı olarak şimdilik en azından sanırım hanımefendinin mesela

0: eşiyle birlikte aynı partide yeniden görev alıncaya kadar gelmesi de imkansız gibi. Yani benzer manzara o kadar çok fazla ki.
1: Muhtemelen orada şey var, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'nın geçmemesinin, yeni partiye geçmemesinin en önemli sebebi meclisteki aritmetiği, orada meclis üyelerinin çoğunluğunun hala CHP'de kalması, geçmemesi. Yani 35-40 meclis üyesi CHP'ye geçmedi. İyi Parti'ye, yeni partiye geçmedi. Bu dengeyi muhtemelen
0: ama burada
1: gözetiyor.
0: Da bir yine samimiyet tablosu, yani sorgusu ortaya çıkmıyor mu? Gönlünüz yeni partiden yana Özgür Özel'i destekliyorsunuz. Bunu Sayın Aras için söylemiyoruz tabii ama pek çok belediye başkanı için manzara bu. Ya ben yeni partiliyim, İmamoğlu'nu destekliyorum, Özgür Özel'in arkasındayım sonuna kadar. Ama işte meclis üyesi dağılımı vesaire, bundan dolayı ben CHP belediye başkanı olarak görevime devam edeceğim.
1: Tahir Bey, siyasetçiler rasyonel insanlardır. Yani çıkarlarını önce gözetirler. Yani daha doğrusu ivmenin nereye doğru yöneleceğini önce bir görmek istiyorlar, izlemek istiyorlar. En azından bir seçim sonucunu beklemek istiyorlar ve siyasi kariyerlerini de muhtemeldir ki hem CHP'de siyaset yapanlar, yeni partiye geçenler bu doğrultuda en azından bir seçim saddimi haline girince bu geçişler, bu kararlar daha hızlı bir şekilde verecektir diye düşünüyorum.
2: Valla ben de şöyle düşünüyorum. Yani çok akıllı bir karı koca. dolayısıyla da hani biraz önce kimdi Mansur Bey'e suyun nereye akacağını iyi bilir.
0: Risk almıyorlar.
2: İşte gibi de söylenilebilir. Ya da kendi işlerinde, evin içinde ne kadar demokratik bir aile de denilebilir.
1: Yani her türlü
2: nereden
1: bir belediye var, kalacak
2: bağlı.
1: Yani.
3: Bence bak Kadriye Hanım'a bu konuda destek vermek istiyorum. Dikkat ederseniz en azından karı koca kendi tavırlarını net belirlemişler değil mi? Biri bir yerde kalmış, biri bir yerde. Fakat bazı belediye başkanları...
2: Hayır ama öyle mi demişler? Yoksa sen orada kal, sen ben burada kalayım, bir bakalım ne oluyor, ne bitiyor, ya nereye evriliyor da denilmiş de olabilir
3: azından,
2: mi?
3: En azından olabilir. İkisinin birbirinden bağımsız olduğu, ikisinin de farklı bireyler olduğu, kendi kararlarını verebildiği, birbirlerinin üzerinde baskı kuramadığını biz öyle okumak
2: öyle
3: istiyoruz yani.
2: Peki.
3: Aynen. Fakat diğer tarafta Cumhuriyet Halk Partisi'nde halen rozet takıp, belediye başkanlığı yapıp, aynı zamanda gönlü ya da vücuduyla birlikte yeni partinin yanında yer alan isimler çok daha tehlikelidir. En azından burada bir duruş görüyorsunuz. Diğer tarafta bir duruş da yok. Çünkü az önce Anar Bey'in söylediği, eğer siz çıkar ilişkisi içerisine girerseniz, derseniz ki ya işte ileriyi bekleyelim, hangi siyasi parti başarılı olacak onu bekleyelim, ona göre geçelim derseniz, o zaman burası bir işte siyasi politika ya da bu siyasi partinin vizyonu, misyonu ya da işte hayal dünyanız ya da işte yapmak istediğiniz şeyden ziyade tamamen kendi koltuğunuzu korumak için hareket ettiğinizi gösteriyorsunuz. Normal şartlarda biz neyden bahsediyoruz? Belediye başkanlarından bahsediyoruz. Bizim bu belediye başkanlarında görmemiz gereken şey ne? O belediye bünyesinde, o ilçede ya da ilde gereken olan işlemleri yapmasıdır. Fakat bakıyoruz ki bir tanesi çıkıyor işte özellikle Mansur Yavaş'ın ismi burada çok öne çıkıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin rozetini taşıyor. Diğer tarafta yeni partiyle birlikte de hareket ettiğini görüyorsunuz. Çünkü Karadeniz turunda gizli gizli gidip Sayın Özgür Özel'le görüşüyor. Bu medyaya yansıyor ve çıkıp bununla ilgili bir açıklama yapmıyor. İşte Sayın Özgür Özel'in bayramlaşmasına katılıyor. Onunla ilgili destek açıklamaları yapıyor. Farklı konular tartışılıyor medyada. Bununla ilgili bir açıklama yapmıyor. Ama diğer taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyesi olmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine gitmiyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyla görüşmüyorsunuz ki birkaç yayında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara il başkanıyla aynı yayına denk geldik. Kendisine sorduğumuz soru şuydu benim tarafımdan. Mansur Yavaş'la görüşüyor musunuz? Sonuçta bir Ankara il başkanlığından bahsediyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve o da Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı. Normalde koordineli bir şekilde birbirle görüşüyor olması lazım. Parti politikalarına göre hareket ediyor olması gerekirdi. Birlikte işte Ankara ile ilgili nasıl bir politika izlenmesi gerekir ki o siyasi parti bir sonraki seçimde de, bakın partiden bahsediyorum, o siyasi partinin tekrar kazanması için bir çalışma içerisine girsin. Fakat bir görüşme sağlanmıyor. Hiçbir şekilde bir yan yana gelme durumu söz konusu değil. Genel merkeze gitmiyorsunuz, genel başkanla görüşmüyorsunuz. Ancak o siyasi partinin rozetini taşıyorsunuz. Başka bir siyasi partinin genel başkanıyla farklı farklı yerlerde görüşmeler sağlıyorsunuz.
0: Çıkar amaçlı belediye başkanı olmuş oluyorsunuz.
3: O da olunca şimdi seçmen de bunu kabul etmiyor. Yani Türkiye'deki seçmen stratejisi.

0: sosyolojisine baktığınızda ya da sosyolojisine baktığınızda şunu görürsünüz. Kim gerçekten dik durabiliyorsa, kimin bir tavrı varsa, kimin oradaki hayata bakış açısı seçmeni önceleyici, seçmeni ön plana koymuş, ona hizmet için uğraşabilecek bir politikayı ortaya koyabiliyorsa o aday bu sefer muteber oluyor ya da seçmen tarafından kabul görüyor. Yoksa siz işte sessiz kaldığınızda ya da işte gizli işler yaptığınızda yeri ve zamanı geldiğinde ben koltuğumu nasıl sağlama alabilirim düşüncesiyle hareket ederseniz o zaman sadece günün havasına göre hareket edebilen biri haline gelirsiniz. Hiçbir zaman lider olamazsınız, hiçbir zaman kitleleri arkanızdan sürükleyemezsiniz ve seçmeni de konsolide edebilecek bir potansiyele de sahip olamazsınız. Yani bizim bugüne kadar Türkiye'deki işte seçmen sosyolojisinde gördüğümüz şey buydu. Biz işte 2028 seçiminde de aslında bunun çok net bir tablosunu daha göreceğiz. Orada neyi göreceğiz? İşte burada ikili hareket edenler, hani bir siyasi partide olup başka bir siyasi partiyle hareket edenlerin durumunu göreceğiz. Diğer taraftan bir koltuk için ya da birilerinin PR'ını yapmak için siyasi parti kurup siyasi partiye geçenleri de aynı zamanda görmüş olacağız. Yani bir algının, bir olgunun önüne geçip geçmediğini biz bu seçimde net bir şekilde görmüş olacağız.
1: Sanırım o konuda işte bu yüzden herhalde Mansur Yavaş'a çok fazla yükleniyor. Özellikle yeni parti
0: haklılar cephesinde. Da yani.
1: Şimdi Mansur Yavaş cephesinden geçtiğimiz günlerde bir açıklama gelmişti. Demişti ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak yapılmıştı açıklama. Denilmişti ki işte başkanımızın ana gündemi Ankara'dır. Hani belediye başkanlarının olması gereken gündemi aslında Ankara'nın sorunlarıdır. Henüz seçim dönemine girilmediği için bu konuda da zaten kendisi karar verecektir. Bir siyasi partinin başkanı değil, orada da bir gönderme vardı. Genellikle işte Özgür Özel'in ya da diğer bazı isimlerin yedek aday anlamına gelen bazı ifadeler kullandıklarına daha önce şahit olmuştuk. Kendisi karar verecektir şeklinde bir açıklamaydı. Şimdi baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde evet bir rahatsızlık var. Evet şu anda CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanısınız. Ama ya hani en azından duruşunuzu Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğunuzu böyle daha net belli edecek bir şeyler yapın. Ve son olarak kulislerde Yavaş'ın belediye başkanları toplantısına katılıp katılmayacağının da önemli bir siyasi mesaj olacağı konuşuluyor. Yeni Parti cephesinde ise diyor ki Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'a güvenmediği, Özgür Özel'in olası adaylığa daha sıcak baktığı konuşuluyor. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'dur. Adaylık krizi yaşanmaz açıklaması yaptı. Rica edeceğim Aykut, dünkü açıklamasını da bir getirebilirsek. Şimdi haliyle Mansur Yavaş kendini mi garantiye alıyor? Bir nevi yeni partiye geçmeyerek, yoksa başka bir siyaset mi? Ya da yeni parti gerçekten Mansur Yavaş'ı istiyor mu bir kere? Bu soruyu da herhalde sormamız lazım değil mi Kadriyan?
2: Yani ben şöyle düşünüyorum. Tabii ki bu konuda yeni partinin isyanlarının da haklı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten de Sayın Cumhurbaşkanı'nın taraf olmayan bertaraf olur sözü, sık sık kullandığı sözü de burada hatırlatmak lazım. Hakikaten yani bir taraf seçmek lazım. Şimdi Sayın Mansur Yavaş başından beri aslında CHP binasına ilk girildiği günden beri Mansur Yavaş oraya mı gelecek yoksa işte Özgür Özel'le birlikte Atatürk'e mi yürüyecek, ne yapacak, bir türlü bunun kararını da verebilmiş değildi. Aslında yürüdü ama daha sonrasında tekrar bir geldi gitti. Fakat işte CHP'de mi kalsa, yeni partiye mi geçse, kendi içinde de bir takım böyle bir çelişkiler yaşadığını görüyoruz. O yüzden burada tabii şu söz çok önemli bence. İmamoğlu tarafından bakıldığında İmamoğlu tabii ki Mansur Yavaş'ı istemez. Zaten İmamoğlu başından beri Mansur Yavaş'ı hiçbir zaman da istemedi. Şu an itibariyle Özgür Özel'i de çok istediğini düşünmüyorum. Özgür Özel'in bu kadar parlatılmasından da hiç de hoşnut olduğunu da açıkçası inanmıyorum. Çünkü kendisi bir süperstar gibi, partinin, CHP'nin yeni süperstarı olarak Ekrem İmamoğlu hareketi. İşte bakın ne diyorsunuz? Seçilmiş Cumhurbaşkanı 60'la aldı. Yok 80'le aldı. Yani 60 nereden alıyor baktığınız zaman?
1: Seçilmiş Cumhurbaşkanı adayı.
2: Adayı diye. Ondan sonra arkasından tabii ki mesela şu an itibariyle meslektaşımın söylediği gibi bir sürü soruşturma dosyaları var. Burada 2800 yılla yargılanan bir durum var. Burada ceza

0: alır almaz ben oradan bahsetmiyorum. O yargılaması devam edecek. Mahkeme bir kararını verecek. İddialar kanıtlanırsa cezaevinde tutukluluk hali hükümlülüğe dönüşecek. Ama burada bence asıl sorulması gereken soru şu. Ben Özgür Özel ve yönetiminin yerinde olsaydım soracağım ve mantığım da şu olurdu. Bakın öyle siyasi alavereler dalaverelerden ziyade yola inanmışlarla çıkılır, ikna edilmişlerle değil. O yüzden de Mansur Yavaş'ı ikna mı edeceğiz? Yoksa bizim yanımızda bize inanan, bize güvenen kimdir? Artık gerçekten bir değişim, bir dönüşüm hareketi haline mi geleceğiz? Yoksa oradan onu buradan mı? Biraz önce söylemeye çalıştım. Bir önceki genel seçimdeki CHP'nin oyunun %29 olduğu, yerel seçimde %39 olduğu CHP'nin salt oyunun. O yüzden de eğer ikiniz birbirinizi rakip olarak... Evet. İkiniz birbirinizi rakip olarak görüyorsanız bir kere yanlış yapıyorsunuz. Yani oradan çalabileceğin seçmen oyu manasında, bakın siyasi analiz yaparak söylüyorum bunu. Herhangi bir partinin bir tarafında durarak değil. %10, %15'lik alsanız zaten yani bu sizin neyinize yetecek? Asıl almanız gereken Türkiye Partisi olarak genel manada burada mesela biraz önceki slaytta vermiş olduğunuz vole yansıttığınız durumda diyor ki Özgür Özel, en tanınmış 9 arkadaşımızı ilk gün ihraç etti. Niye en tanınmış 9? Bu 9 arkadaş ne yaptı da en çok onlar tanındı? İyilikleriyle, muhteşem siyasi hareketleriyle, söylemleriyle, o ideolojileriyle mi?
1: Geliyor,
0: bakın burada mesela 9 partinin en bilinen 9 milletvekilini yöneticilerine ihraç. Ali Mahir Başarır'ı ihraç etti. Daha ilk gelir gelmez. Ali Mahir Başarır, soruyorum size. Yani hangi Türkiye Cumhuriyeti...
1: Yok gibi Ali Mahir Başarır son...
0: Biraz tabii uzaklaştırıldı. Çünkü söylemleri ve davranışlarıyla ve hakaretleriyle birlikte. Yani şimdi ben söylemeye utanıyorum ama Allah belanı versin dedi Kemal Kılıçdaroğlu'na. Neden o zaman onu alkışlıyordunuz da destekliyordunuz? O zaman şimdi biraz önce bakın söylediklerimi tekrara düşüyormuş gibi oluyorum ama öyle değil. Bizim Türk halkı, Türk seçmeni samimiyet ister. Türk halkı her yerde samimiyet ister. Ekrandakinde de samimiyet ister, siyasetçisinde de ister, gazetecisinde de ister. Bizim anahtar kelim, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu kadar sevilmesinin sebebi de samimi olmasıdır.
1: Şimdi Mansur Yavaş'tan da sanırım beklenilen o.
0: Biraz önce işte Özgür tam da orası. Mansur Yavaş ne yapacağına samimi bir şekilde karar vermesi lazım.
1: Denildi ki kendisine soruluyor. Deniliyor ki işte ya Özgür Özel ile Mansur Yavaş arasında hani bir soğukluk mu var vesaire denilirken bizzat bu cümleleri kuruyor. Diyor ki Mansur Başkan'ın işte duruşu, o biraz önceki Özgür Çelik'i getirebilirseniz arkadaşlar rica edeceğim. Duruşu diyor ki Mansur Yavaş nerede olacağını bilir.
0: Kim demiş? Özgür Özel mi?
1: Özgür Çelik söylüyor.
0: Ha, Özgür Çelik.
1: Mansur Yavaş hangi dengede politika yapar biliyor musunuz diyor. Bakın diyor, Mansur Yavaş milletin dengesine bakar. Mansur Yavaş yurttaşın, vatandaşın ne dediğine bakar. Mansur Yavaş halkın coşkun akan selinin nereye doğru gittiğini çok iyi biliyor ve görüyor. Şimdi bu bir dil sürçmesi, bir gaf mı yoksa hani içindekinin diline vurması mı, dışa vurması mı bilmiyorum ama burada sanki Mansur Yavaş aslında yeni partinin selini görüyor mu demek istiyor yoksa İmamoğlu'nun ya da Özgür Özel'in selini görüyor, aday olamaz mı demek istiyor, öyle bir niyeti olamaz mı demek istiyor?
0: Ya da manipüle mi etmeye çalışıyor Mansur Bey?
2: Bunu birkaç başlıkta ele almak gerekiyor. Birincisi, şimdi Mansur Yavaş milletin dengesine bakar dediğinde Sayın Yavaş'ın buradaki işte çizgisinin olmadığı, kendi koltuğunu korumak için gerçekten hangi siyasi partide seçilmek istiyorsa ya da desteği fazlaysa ya da anketlerde fazla gösteriliyorsa oraya geçeceğini net göstergesidir diyor. Çünkü biz biliyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi bir tarafta Mansur Yavaş'ın kendi adayları olduğunu söylüyorlar. Kendi belediye başkanı, kendi yanlarında kaldığını söylüyor. Ya da işte kalacakları ile ilgili devamlı açıklamalar yapıyor. Niye kendi seçmenini sanki biz burada daha fazla rağbet görüyoruz izlenimini vermek adına böyle bir yola başvuruyorlar. Diğer tarafta Yeni Parti de aynısını yürütüyor. Hı hı. Diyor ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bizim yanımızda, yani seçmen bizim yanımızda izlenimi vermek adına böyle bir yola başvuruyor. Diğer taraftan da Bazı siyasi partiler, birkaç tane siyasi parti

0: çıkarttı. Özellikle oy oranı %5'in altında olan birkaç tane siyasi parti birleşerek Sayın Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermek istiyor ve bununla ilgili toplantılar yapıyor. Bunu ben dışarıda olan biri olarak eğer biliyorsam, siyasetin içerisinde her gün siyaset yapan şahıs bunu bilmiyor mudur? Biliyor. E bunu bilenler o zaman burada neyi gösteriyorlar? Birincisinde diyor ki burada bir kesin niyet yok. Sadece koltuğunu koruma niyeti var. Diğer taraftan da bir tehdit var aslında. Yani, yani orada bakın anketlerde kim çıkarsa ona göre oy, ona göre seçimler olacak. Yani ona göre belirlenecek. Yani halk kimi istiyorsa aslında biz onu isteyeceğiz. Çıktıklarında şunu söyleseler seçim mahalline girdiğimizde. Deseler ki ya işte anketlerde Sayın Özgür Özel çıkıyor. Ne diyeceksiniz? Biz bugüne kadar zaten dedik ki anketlerde kim çıkarsa biz ona oy vereceğiz diye dedik. Ya da onu Cumhurbaşkanı adayı göstereceğiz dedik yani. Onun altyapısı hazırlanıyor şimdi.
1: Gürsel Tekin dikkat çeken bir açıklaması var. Gürsel Tekin diyor ki bugün Özgür Bey, Ekrem Bey ve Mansur Bey eğer varsa Kemal Bey'den dolayıdır. Ki baktığımızda evet gerçekten de Ekrem İmamoğlu'nun
2: siyasete
1: yükselişi, Özgür Özel'in zaten siyasete giriş, meclise girişiyle birlikte bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığında milletvekili oldu. Grup başkan vekili oldu. Grup başkanı oldu, direkt meclisteki vekili oldu. En sonunda ağlayarak gözyaşları içerisinde uğurlamıştı. Mansur Yavaş'a da yine baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu döneminde CHP'ye geçti. Yine onun döneminde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterildi. Ekrem İmamoğlu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterildi. Ve haliyle en son tabloda da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcılığı adaylığı rollerini de üstlenerek sahada Kemal Kılıçdaroğlu için çalışmalar yapmıştı. Şimdi şöyle bir soru geliyor akıllara. Mansur Yavaş hani taraf belli etmemek istiyorsa mesela İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yaptığı gibi yapamaz mıydı? CHP'den istifa etti. Yeni partiye de katılmadı.
2: Ama o zaman yani işte
1: ya ben sizin kavganızın bir parçası değilim. Benim derdim Ankara. Ben Ankara'ya Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapacağım diyerek de tarafını belli edemez mi? Bu kez de çünkü ikilimi oynuyor. CHP'nin olası adayı da ben olurum kartımı gösteriyor diye yorumlar var.
2: Şimdi belediye başkanları da olsun, milletvekilleri de olsun. Sonuçta bakın milletvekili demek milletin vekili. Yani sizi oraya belediye başkanlığında da seçimle geldiniz. Bir atamayla gelmediniz. O yüzden de sizin bir seçmen kitleniz var. Ben İzmir Belediye Başkanı'nın herhangi bir taraf seçmesini de normal karşılamıyorum. Çünkü size oy veren seçmen evet her ne kadar belediye seçimlerinde hizmet için oy verilmesi esas olması gerekirse de bizim ülkemizde maalesef ki pek çok konuda ayrıştığımız gibi burada da. Yani daha çok isme, daha çok partiye verilen durumların da olduğunu görüyoruz. Onun için seçmeninin de bu konudan çok da memnun olduğunu düşünmüyorum. Zaten baştan beri bu mutlak mutlan davasından beri iki tarafın da birbiri arasındaki bu çekiştirmenin olanının seçmeni olduğunu düşünüyorum. Seçmen CHP'nin kendi seçmeni ikiye ayrılmış durumda. Hatta bu iki ayrılmış seçmen CHP seçmeni ve yeni parti seçmeni birbirleriyle kavga eder hale gelmiş durumda. Bunun da çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Şimdi burada Gürsel Tekin'in söylemiş olduğu Mansur Yavaş özelinde de diğerleri özelinde de evet vefa gerçekten önemli. Ya da daha sonrasında kendi hareketinizle birlikte bir yola çıkıyor olmanız da önemli. Fakat bunun içinde centilmenlik, nasıl sporda centilmenlik oluyorsa aynı şekilde centilmenlik. Ne beddualar ederek ne hakaretvari konuşarak ya da sürekli birbirini mahkeme dosya al bu soruşturma dosyası al bu senin buradan bu parayı almışsın buradan bu parayı çalmışsın bunlar hırsızlar falan birbirlerine bu takım böyle söylemler. Öbürü diyor ki işte ya neler söylediler Kemal Kılıçdaroğlu'na hakikaten de
1: hain Kemal.
2: Hain Kemal hani pir Kemal'di bu pirimiz dedemiz işte bir sürü lakaplar takılmıştı. Şimdi de o iyi lakapların yerlerini kötü lakaplar mı aldı? İşte yani mesela seçmenin zekasıyla seçmenin siyasetle ilgili olan görüşlerin de samimiyetten biraz önce bahsettik ya, bu kadar alay eder gibi oraya buraya çevirmenin hiç gereği yok. İnanın millet sizi vekil olarak seçerken de sizden daha akıllı.
1: Evet.
2: Daha akıllı ve daha hem siyasi olarak da hem ülkenin çıkarları içinde, yani bunu sadece bu kesim için söylemiyorum. Mecliste bulunan herkes için de söylüyorum. Kendilerini milletten, vatandaştan çok da halktan üstün bir haldeymiş gibi gördükleri zaman işte orada tökezliyorlar.
1: Yani konu İzmir olmaktan çıkıyor mesela. Konu Ankara olmaktan çıkıyor bir belediye başkanları ile ilgili bu iddialar ortaya atılırken. Konu İstanbul olmaktan zaten çoktan, yani 2024.
2: Kimse illerin problemlerini konuşmuyor. Ya. İstanbul'da bir sürü problem var. Ankara'da su akmıyor. En kurak yer, en susuz yer.
1: Seçmen cezalandırılıyor gibi bir algı da oluşuyor bu kez. Hani siz işte çıkmadınız, işte sokakları yakmadınız, isyan etmediniz ki öyle bir açıklaması vardı Ekrem İmamoğlu'nun. İşte benimle ilgili bir dava onanırsa hani...
0: İstinaftaki dava onaylanıp Yargıtay aşaması bitmeden halk sokağa çıkar ve bu hükümet diyor ki Yargıtay karar aşamasını görmez diyor.
1: Evet, hükümet düşer Yargıtay diyor. Karar tabii aşamasını görmez diyor.
2: Beni alamazsınız da diyordu. Beni tutuklayamazsınız. Halk sokaklara dökülür demişti. Evet, biraz ilk başta biraz bir kalabalık Saraçhane'de toplanıldı. Tepki olundu.
1: CHP'li olmayan kitleler
2: ama
1: oradaydı. Onu da
2: hayır.
1: İzledim.
2: Bir de soruşturma dosyasının içerisinde ne olduğunu bilmiyordu vatandaş. Yani gerçekten siyasi mi alındı yoksa hakikaten de iddianamedeki belirtilen şeyler gibi en yakın artık, yani tabiri caizse kankası diyor çünkü. Kankası denilecek 18 yıldır yanında olan adam belediye başkanlığı döneminde Ertan Yıldız. İtirafçı oldu. E şimdi hangi halk neden çıksın ya? Halk neden gece gündüz sıcakta soğukta çıksın da bir taraftan sizin iddialar eğer doğruysa milyon eurolar milyon dolarlar aldığınız şeyi vatandaş asgari ücretle kendisi geçim derdindeyken sokaklara çıkıp da gece gündüz, yani bu tarz idealist bir duruşu bıraktınız mı bu millette?
1: Şimdi haliyle Mansur Yavaş'a da sanırım Ankaralıların baskısı var, o da bundan korkuyor. Evet, bende bir destek var. Ya ben eğer bu oyunlara da girersem Ankaralıların desteği benden tamamen gider şeklinde. Dediniz ya, unutulan bir şey var. Anar Hocam, şimdi İmamoğlu davası detayları arkadaşlarından rica edeceğim getirmelerini. Bunlar yokmuş gibi bir siyaset izliyorlar. Çok ilginçtir. 414 sanıktan bahsediyoruz. 53'ü tutuklu yargılanıyor. 143 eylem var. Başlı başına 143 eylemle ilgili suçlamalar var ki bunlar 17 suç başlığında birleşiyor. Şimdi bu suçlar nedeniyle istenilen hapis cezası 849 yıldan 2430 yıla kadar. 160 milyar Türk lirası, 24 milyon dolar kamu zararı. Yani İstanbullunun yoluna, otobüsüne, suyuna harcanması gereken, çocukların oynayacağı parka harcanması gereken paralardan bahsediyoruz.
2: Çok yazık.
1: İddialara göre de, ki bunları söyleyenler Ertan Yıldız, İmamoğlu'nun en yakınındaki danışmanlarından birisiydi. Adem Soytekin, İmamoğlu'nun
0: Beylikdüzü Belediyesi'nden
1: şirketinde ticaretini yürüttüğü en yakınındaki isimlerden birisiydi. Cemal abi diyebilecek kadar mahkemede sanık kürsüsünde yakın olduğu insanlar bunları söylediler, biz değil. Bunlar yokmuş gibi. Hatta şöyle suçlara baktığımızda öyle suçlamalar var ki, yani bunlar yaşanmamış gibi. Mesela Özgür Özel'in ya da Özgür Çelik'in ya da diğerlerinin İmamoğlu'nu hala Cumhurbaşkanı adayı olarak propagandasını yaparken, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, suç örgütüne üye olma, örgüte yardım etme, rüşvet alma, verme, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kişisel verilerin kaydedilmesi, kişisel verileri ele geçirme ve yayma, çevrenin kasten kirletilmesi, orman kanununa muhalefet, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, kamu malına zarar verme, maden

0: Maden Kanunu'na muhalefet. İmamoğlu davasındaki suçlamalar bu şekilde. Ama bunları konuşan, siz bilmiyorum duydunuz mu, bir tane yeni partili isim mesela.
1: Yok, çünkü onlar biraz daha meseleyi siyasi arenaya çekmek istiyorlar. Yani bu davanın siyasi bir dava olduğunu anlatıyorlar ve propagandalarını, bütün parti stratejilerini de bunun üstüne kurmuşlar. Ben biraz da CHP'den ayrılıp yeni partiyi kuranların gerçekten de kendileri de ifade ediyorlar. Biz tekrar CHP'yi ele geçireceğiz. Yani Butlan kararının Yargıtay'daki nihai karar sonrası öyle bir stratejileri var. Yani uzun soluklu bir yeni parti macerası yok. Bütün oraya geçmelerinin en önemli nedeni İmamoğlu ve ekibinin davalarının siyasi arenada tartışılmasını, gündemde kalmasını sağlamak. Yani çünkü CHP'de siyaset yapma imkanları kalmadı. Kılıçdaroğlu geri döndü ve yeni bir 90 vekille yeni bir partiye geçti ve sürekli bunu gündemde tutuyorlar. Biz aslında şunu gördük Tahir Bey. Yani Türkiye'de 2024 yerel seçimleri sonrası İmamoğlu seçildikten sonra zaten hep Cumhurbaşkanı olmak istiyordu. Yani böyle bir ihtiras, böyle bir isteği vardı. 2024 sonrası Kılıç CHP'deki değişim sürecini de kendisi başlattıktan sonra hiçbir çekince, hiçbir geri adım atmadan Cumhurbaşkanlığa giden süreci kamu kaynaklarını kullanarak bu süreci hızlandırmaya çalıştı. Ve hiçbir burada baktığınız zaman şimdi yargılamalar devam ediyor, mahkeme süreci, sanıklar, sanıkların beyanları, itirafçılar vesaire. Şimdi söylenenlere baktığınız zaman hiçbir çekince, hiçbir korku, işte bu kadar suçlar var. Kamu kurum ve kuruluşların zararı vesaire. Ya buradan şunu görüyoruz aslında. Yerel kaynakların, yani belediyelerin genel siyaseti finanse etmekte muhalefet tarafından ne kadar etkili kullanılmaya çalıştığını görüyoruz.
0: Anar Hocam, 2024 yılında bir seçim oldu. Ve bu seçimde hani 16 milyon İstanbullu pek çok seçmen şehrini yönetmesi için, şehrinin yönetmesi, onun hayatını kolaylaştırması, çöpünü toplaması, suyunu temiz aktırması, yolunu yapması, ulaşım sorunlarını çözmesi, trafiği eritmesi, yol yapması, kaldırım yapması, cenaze işlerini görmesi vesaire gibi işler için bir gidiyor belediye başkanına oy veriyor. O kişi de hani çoğunluğun oyunu alan Ekrem İmamoğlu oldu. Ama 2024 yılında seçim yapıldıktan çok kısa bir süre sonra bir anda bir Cumhurbaşkanı İmamoğlu sloganları atılmaya başlandı. Kendisi de biraz önce muhtemelen Özgür Özel de diyor ya, böyle parti kurmayları tarafından öyle bir rüzgar estiriliyor, öyle bir gaz veriliyor ki hani kesin kazanacakmış gibi. Sanırım öyle bir durum yaşandı ve İstanbullu unutuldu. Genel seçime var daha 4 yıl.
1: Şimdi 2019'dan itibaren İstanbul'u muhalefet yönetiyor. Evet. Şimdi İstanbul'un 2019'dan itibaren verilen, işte o biraz hafızayı da tazelemek anlamında söylüyorum. İmamoğlu'nun 2019 senesindeki vaatlerine, projelerine baktığınız zaman işte metrolar, havaraylar vesaire devasa projeler var. Şimdi bunların yüzde kaçı uygulanmış? Sonuç itibariyle siz de söylediniz. İstanbul İBB devasa bir bütçeyi kontrol ediyor. Dünyanın onlarca ülkesinden daha fazla bir bütçeye sahip. Yani çok şey yapabilir. Yani metrosunu, altyapısını, trafiğini, sosyal imkanlarını, kreşlerini vesaire. Ama mesele o değil. Sayın İmamoğlu'nun hatta 2019'dan itibaren bir siyasi bir hedefi vardı. Neydi bu hedef? Cumhurbaşkanlığı. Özellikle 2024 seçimlerinden sonra da CHP'deki yönetimi değiştirdiler. Daha sonra da İBB'nin kaynaklarını, bu bahsettiğim devasa bütçeli kaynağı Cumhurbaşkanlığı'na giden süreçte bir araç olarak muhalefet tarafından kullanıldı ve bunu herkes de bildi. Şimdi demin siz hocalarım da bahsetti Mansur Yavaş'ın pozisyonuyla ilgili. Neden Mansur Yavaş yeni partiye geçmiyor? Çünkü Mansur Yavaş onun da aslında siyasi hedefi 2028 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı'na aday olmak istiyor. Yeni partiye geçmesi durumunda burada bir polemik başlayacak. Çünkü yeni partinin Cumhurbaşkanı adayı belli ve bunda çok ısrar ediyorlar. Teknik sorunlar olmasına rağmen, diploma başta olmak üzere sorunlar olmasına rağmen yeni partinin bütün kurmayları ne diyor? Bizim adayımız İmamoğlu, ikinci bir ihtimali düşünmüyoruz. Şimdi Mansur Yavaş'ın bu partiye geçmesi bir polemiğin başlanması. başlangıcı ve

0: aslında Mansur Yavaş'ın çizgisi de şu ana kadar hep böyle olmuştur. Polemiklere girmemeye çalışıyor, tarafını belli etmemeye çalışıyor, daha geniş kitlelere ulaşabileceğini düşünüyor. CHP'de de şu an konforu ve rahatı yerinde. Bir de tabii ki Ankara Büyükşehir Meclisi'ndeki meclis aritmetiğini de buna eklemek lazım. Ve bu şekilde de 2028 seçimlerinde mevcut pozisyonunu koruyarak güçlü bir muhalefet adayı olarak ön plana çıkacağını düşünüyor. Çünkü artık orada da o da biliyor ki, çünkü bunlar deneyimli siyasetçiler, master seviyesinde siyaset yapan isimler, 2028 seçimlerinde İmamoğlu'nun aday olma şansı yok. Tek geriye kalan aday kendisi ve bunu da muhafaza etmeye yönelik politika izliyor.
1: Hadi Bey, iki kıymetli hukukçu da burada. Önce size sorayım. Şöyle bir manzaraya şahit oldum. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eski başkanı İmamoğlu'nun da yargılandığı davada ara karar açıklandı. Değil mi? Tahliye savunmaları yapıldıktan sonra sadece iki kişinin tahliyesine karar verildi. İmamoğlu da dahil diğer tutuklular, sanıklar tutuklu yargılanmaya devam edecekler. Ama şöyle bir manzara, bir fotoğraf karesi gördüm. Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasında eşi Dilek İmamoğlu'nun yanında bir isim vardı. O isim bu iddianamede adı sıkça geçen, ciddi iddialarla suçlanan yine bir avukat.
2: İmamoğlu'nun
1: yeni partide şu an üst düzey görevde olan, CHP'deyken de Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na getirilen avukat Turan Taşkın Özel.
2: Evet.
1: Şimdi iddianamede isminiz geçiyor ki çok ciddi, hakkınızda fezlekeler var mecliste.
2: Doğrudur.
1: Siz davayı izlemeye şöyle geliyorsunuz. Yani bu bir, bilmiyorum yani hukukçu olarak siz nasıl değerlendireceksiniz ama öncelikle bir milletvekili dokunulmazlığının herhalde arkasına saklanmaktır. Bir hukukçu olarak da sizlerin yorumlarını isterim.
2: Şöyle, şimdi biz burada daha önce Özgür Karabat'ın dosyayı takip ettiğini gördük. Niçin takip ediyordu? Çünkü kendi şoförü tutuklu yargılanıyordu. Serbest kalana kadar dosyayı takip ettiğini gördük. Niye? Çünkü kontrolünde tutmak istiyordu. Kendisiyle ilgili ne bilgiler paylaşılacak, nasıl bir yol izlenecek, orada kendisinin ismiyle ilgili neler ön plana çıkacak. Bunu görmek adına ve oradaki işte şoförüyle ilgili, tabii bu hani bir baskı mı dersiniz, kendisini göstermek mi dersiniz, orada bir destek mi dersiniz, onu artık izleyici yorumlasın. Fakat o şahıs tutuksuz yargılanıncaya kadar duruşmalar takip ettiğini gördük. Aynı zamanda kendi şoförü ve kendi adına yaptığı işlemden dolayı şahıs tutuklu. Kendisi de milletvekili olduğundan dolayı, dokunulmazlığı olduğundan dolayı da kendisiyle ilgili aynı konuda hazırlanan fezleke mecliste, yani milletvekili olmasaydı şoförüyle birlikte o da tutuklama ihtimali yüksek olabilecek olan bir şahıstan bahsediyor. Ve o gün işte tutuksuz yargılanıncaya kadar takip etti dosyayı. Şimdi Turan Taşkın Özer'le ilgili çok ciddi iddialar var.
1: Ben Adem Soytekin'in okuduğumda o eylemlerde, Adem Soytekin'in kendi açıklamalarında var bu. Birlikte burada değerlendirmiş.
2: Adem Soytekin şunu söylüyor, diyor ki İmamoğlu bizi çağırdı. Beni çağırdı diyor. Böyle bir soruşturma var. Elinde bir para varsa Turan Taşkın Özer'e verin. Milletvekili olduğundan dolayı, araçları durdurulamayacak olduğundan dolayı ve ki dokunulmazlığı olduğundan dolayı o paraları ona teslim edin ve kaldırın. Eğer kaldırman gereken bir para varsa, çünkü bir soruşturma var ve bu soruşturmayla ilgili yarın öbür gün ifadene başvurulabilir diye kendisinin uyarıldığını kendisi ifade etti. Şimdi isminiz böyle bir durumda geçiyor. Sadece bir kişinin tek söylemi yok burada. Birden fazla kişinin bu konuyla ilgili söylemleri var. Yani Turan Taşkın Özer'in milletvekili olması, oradaki paraların onun aracıyla taşınmış olması, ki biliyorsunuz ki bu dosyanın içerisinde ciddi anlamda bir paradan bahsediliyor. Ve o paraların nereye gittiğiyle ilgili herhangi bir veri yok dosyada. İşte orada ihtimaller, soru işaretlerinin hepsinin, okların hepsini gösterdiği kişi Turan Taşkın Özer.
1: Hakkınızda o kadar şey var. Siz
2: şöyle, ama işte dosya sonuçlanıncaya kadar ne yapacaksınız? O dosyayı takip edeceksiniz. O dosyada isminiz geçiyor. O dosyada ne olup bitiyor yakından görüyor olmanız lazım. O dosyada boy göstermeniz gerekir ki orada başka bir şahıs tarafından sizinle ilgili ekstra bir bilgiler daha verilmesin. Burada dikkat ederseniz İmamoğlu soruşturması

0: ilk açıldığında ne söylendi? Denildi ki ya işte Silivri küçük gelecek. İnsanlar orayı tıka basa dolduracak. Ve her gün mitingler olacak, çadırlar kurulacak. Soruşturma bitene kadar, kovuşturma bitene kadar. E bakıyorsunuz ki mahkeme salonuna bir elin parmaklarını geçmeyecek şekilde insanların dosyayı izlediğini görüyorsunuz. Hatta kamuoyunda şöyle açıklamalar yapıldı. İmamoğlu cezaevinde unutuldu diye. Ne Yeni Parti dosyayı takip ediyor ne diğer taraftan işte Cumhuriyet Halk Partisi dosyayı takip ediyor. E böyle bir durumda bakıyorsunuz ki işte İmamoğlu'nun eşinin yanında 4-5 kişinin olduğu bir fotoğrafı görüyorsunuz. Orada devasa bir kalabalık görüyor musunuz yani? Ben de duruşmayı takip ediyorum oraya gittiğimde. Çok az sayıda insanın duruşmayı takip ettiğini görüyoruz yani.
1: İmamoğlu'nun savunmalarında şöyle bir iki cümle dikkatimi çekmişti. Dedi ki iddianamede de geçiyor ki işte CHP'yi ele geçirmek. Yok böyle bir şey diyor. Bunu hani dosyayı yazanlar çıkardılar diyor. Bizim böyle bir şeyimiz yoktu. Dün ekranlara getirdik Zoom toplantılarında. Başlayan o süreci, orada neler söylendiği vesaire. Bir de şöyle bir ifade kullandı. Buradaki kimse kaçmaz, delil karartmaz. Bırakın bu insanları.
0: Murat Gül İbrahimoğlu. Nerede?
2: Ay, o hem gitti hem de kişiler durdukça bazı bir takım itiraflarda bulunmaya başladılar. Etkin pişmanlık hükümlerinden gelmiyor. Faydalanmak üzere itiraflarda bulunmaya başladılar. Yani... bir kere bu Turan Taşkın Özer bütün duruşmaları takip etti. Bir de onunla ilgili de şöyle bir durum var. CHP'nin tabii şimdi artık yeni parti oldu ama CHP'nin İmamoğlu tutuklanmasından beri Silivri'deki duruşma takip etme heyetinin başındaki isim. Şimdi mesela bu da bir çelişki. Hem dosyada baktığınızda sanık sıfatıyla yer almanız gereken bir durum varken, evet milletvekili olduğunuz için şu an itibariyle bu değil. Ama arkasından bütün duruşmaların takibinde yer almasında, bunun sadece işte duruşmalar bakalım nasıl yapılıyor, adil yargılanma hakkının ihlali mi var değil mi, usulü kurallara uyuyorlar mıdan ziyade, acaba oradaki hem sanıkların hem diğer tanıkların etkilenip etkilenmeyeceği noktasında da bir duruşma var. Bakın bu da önemli bir şeydir mesela. Siz orada partiyi temsilen gidiyorsunuz ve orada parti, tabii ki partililer hem tanık olarak hem içeride tutuklu ya da tutuksuz olarak yargılanan sanıklar var. Onların etkilenmesi noktasında da dediğiniz gibi ilginç, enteresan bir durum yani. Bütün duruşmalarda da aynı zamanda sıfat olarak da yer alıp da madem mesela şunu da yapılabilirdi. Ben de ifade vermek istiyorum. Her ne kadar vekillik sıfatım haizse de kendimi aklama noktasında da yargılamanın içerisine dahil oluyorum denilebilirdi.
1: Geçmişte mesela bazı milletvekillerinin haklarındaki fezlekelerle ilgili kaldırın dokunulmazlığımı.
2: Tabii onu diyorum işte. Dokunulmazlığımı kaldırın, ben de neyse çıkayım. Aslanlar gibi savunmamı yapayım. Delilim varsa da koyayım, tanığım varsa da getireyim. Böyle arkadan oturulan yerler, izleyici yerinde. Yani oradan izlemek yerine çıkayım, kaldırın dokunulmazlığımı. Neyse hem vatandaş görsün hem beni seçen seçmen görsün, partililer de görsün deyip kendisini aklama yoluna gitmesi bence daha hayra alamet olurdu.
1: İki milletvekili CHP'deyken birisi Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na getirilmiş. Bir diğer isim ise mali politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı.
2: Yani bu ne yaman çelişki anne.
1: Öncesinde ise bambaşka bir durum vardı. İşte siz de Özgür Karabat'la ilgili ifade ettiniz. Türkiye gündemine ilk gelen isimlerden birisi Özgür Karabat'tı. İETT bakım onarım ihalelerinin verildiği şirkette İmamoğlu'nun seçilmesiyle birlikte mali müşavir olarak atanıyor. Ve son 2024 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. İETT'nin bakım onarım ihalelerinin neredeyse %85'i
0: o şirkete. Aracı üreten firma normalde bakım onarımını yapıyordu. Bakın İETT aracını üreten firma. Aynen, üreten firmanın yetersiz olduğu iddiasıyla ne yapıldı? Orada başka bir şirkete verildi. Onun için çokça tartışıldı zaten bu konu. Dikkat ederseniz İBB soruşturması açılmadan çok daha önce bu konu tartışılıyordu.
1: Evet.
0: Niye?
1: Evet.
0: Çünkü her gün bir İETT aracı bozuluyor. Neredeyse işte yanıyor. Diğer taraftan bakıyorsunuz ki metrobüslerle ilgili ciddi sıkıntılar var. Çarpışanlar oluyor. İşte yananlar oluyor. Yolda kalanlar oluyor. Ve gerçekten ciddi bir

0: Öyle bir usul yürütülmüş. Fakat bu sefer ne yapılmış? İşte artık kimin etkisiyle olacaksa bilmiyoruz artık orasını. Farklı bir firmaya verildiğini gördük. Ondan dolayı Özgür Karabat ismi çokça tartışıldı. Fakat az önce siz meslektaşım da şunu söyledi. Kaçma şüpheleri var diye ne diyorlar işte kaçma ya şüphesi
1: diyorum ki,
0: var.
1: Buradaki kimse kaçmaz. Bu yargılananlardan kimse kaçmaz. Bakın, kimse delil karartmaz.
0: Bakın az önce isimler saydınız zaten. Şu an hali hazırda Bülent Tezcan Yeni Parti milletvekili değil mi?
2: Evet.
0: Yeni partili milletvekili.
2: Aydın
0: kızı ve damadı nerede? Kaç gün geçti arada? Evet. Kaç
1: Emrah
0: gün
1: geçti? Emrah Bağdatlı'nın nasıl kaçırıldığına dair yine detayları biz ifade edelim.
0: Hadi diyelim ki Emrah Bağdatlı bağımsız biri. Herhangi bir burada onu bağlayan bir şey olmayabilir diyelim. Ya da diğer taraftan Murat Gül İbrahimoğlu. Onu da bağlayan bir şey yok diyelim. Ancak biz burada bir milletvekilinden bahsediyoruz. Milletvekilinin kızı ve damadı yok ortada. Yani milletvekilinin de dokunulmazlı olduğundan dolayı o dosyada olması gerekirken biliyorsunuz onunla ilgili farklı bir soruşturma yürütülüyor. E şimdi böyle bir durumda kaçma şüphesi yoktur dememiz mümkün olabilir mi?
3: Maalesef.
0: E diğer taraftan bakıyorsunuz ki işte Alihan Kuriş ismindeki şahsın o suç örgütü isnadı var onunla ilgili de. E kardeşi aynı dosya içerisinde bir yargılaması söz konusu bakıyorsunuz Çakarlı araçta bir kaçma girişimi var. Demek ki herkesin bir kaçma şüphesi olma ihtimali söz konusudur. Tabii biz bunu değerlendirirken yani hukukçu olarak bunu değerlendirirken şunu söylüyoruz. Kaçma şüphesi tek başına yeterli değil. Bir girişimin olması gerekir. Ve o girişim varsa o zaman diyoruz ki kaçma şüphesi vardır ve adli kontrol yetersizdir. O zaman tutuklamanın makul olma ihtimali söz konusu olabilir.
1: Yani kameralar bantlanmamış gibi, bu farklı isimler yurt dışına kaçmamış gibi, kamera kayıtları silinmemiş gibi, bazı kameraların kayıtlarının ortadan kaldırılmamış olması gibi, kayıt cihazlarının arızalanması gibi,
0: İmamoğlu'nun evindeki kameraların
1: gibi böyle bir savunma yaptı.
4: Evet. Hatta en son şunu söyleyeyim.
1: Son cümle.
4: Kendi işlerinde sanık olarak yargılan, evet pişmanım, biz bu parayı şuradan aldık, şuraya götürdük, şu kadar lira, bu kadar lira vardı demesine rağmen 160 milyar TL eski parayla 160 kat trilyon.
1: Çok teşekkür ediyorum Kadriye Hanım. Daha çok konuşacağız görünen o ki. Çünkü en başta konuştuklarımız da mesela unutuluyor bazen. Çünkü her geçen gün yeni şeyler çıkıyor. Bizler de ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Kadriye Hanım çok teşekkür ediyorum.
4: Ben teşekkür ederim.
1: Anan Hocam çok teşekkür ediyorum. Ve Halimler çok teşekkür ediyorum sizlere de. Şimdi bizler Gece Ajansı'nı noktalayacağız ama bir annenin mücadelesiyle noktalayacağız. Amerikalı bir anne. 17 yaşındaki kızının ölümünden sosyal medya platformu şirketi Meta'yı, Instagram'ı sorumlu tutuyor ve dava açıyor. O annenin mücadelesine dair detayları A Haber Rus Haberler editörümüz Farah Uçucu takip etti. Anneyle özel bir röportaj yaptı. İzleyerek veda edelim.

0: çocukların sosyal medyanın karanlık yüzü nedeniyle kaybettiklerini söyleyen aileler şimdi Meta'dan hesap soruyor. Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, Amerika'da çocukların güvenliğiyle ilgili suçlamaların merkezinde. Bu davada adalet arayan ailelerden biri de 2022'de 17 yaşındaki kızı Coco'yu kaybeden Juliana Arnold. Coco Türk vatandaşıydı ve Türkçe adı Dilara Konar'dı. Juliana kızının Instagram üzerinden tanıştığı bir saldırgan nedeniyle hayatını kaybettiğini söylüyor.
1: I never thought that would be the last time that I saw my daughter.
0: Before we talk about what happened,
2: olan biteni konuşmadan önce Coco'yu bir insan olarak tanımak istiyoruz.
3: Coco hayat dolu, maceracı ve son derece zeki bir genç kızdı. Instagram'da maruz kaldığı içerikler ruh sağlığını ciddi şekilde etkiledi. Depresyon ve anksiyeteyle mücadele ederken içine kapandı. Tam ona yardım etmeye çalıştığımız sırada Instagram'da tanıştığı bir adam onu manipüle ederek arkadaşı gibi davrandı ve anksiyetesi için reçeteli ilaç vereceğini söyleyip buluşmaya ikna etti. Verilen madde reçeteli bir ilaç değildi, fentanildi. Coco o gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi.
1: She left the house that day and she never came home.

0: We're so sorry again, Juliana, for that.
1: Coco evden ayrılmadan önce sana söylediği son sözleri hatırlıyor musun?
2: O anı hala çok net hatırlıyorum. En yakın arkadaşıyla dışarıya çıktı. Ne zaman döneceksin diye sordum. Bu öğleden sonra anne dedi. Ona kendine dikkat etmesini ve onu sevdiğimi söyledim. Ben de seni seviyorum dedi. Sonra kapıdan çıktı. O an kızıma son kez baktığımı bilmiyordum.
3: No amount of money is ever gonna bring my beautiful daughter back.
0: Like that's so scary for all parents because they don't.
1: Ebeveynler çocuklarının odalarında güvende olduklarını düşünüyor. Oysa aslında çocukları internetteki canavarların arasında.
0: They're between monsters, let's say on the internet.
3: Exactly.
2: Çocuklarınızı sosyal medyada her an takip edemezsiniz. Çünkü bu platformlar çocukları korumaktan çok onları mümkün olduğunca uzun süre içeride tutacak şekilde tasarlanıyor. Güvenlik sorumluluğunu ise hala ebeveynlere bırakıyorlar. Asıl soru şu, çocuklar platformlarını kullanıyorsa neden onları güvenli olacak şekilde tasarlamıyorlar?
1: Yaşadığınız büyük kaybı bir mücadeleye dönüştürerek Parents Rise adlı bir organizasyon kurdunuz ve Meta'ya karşı dava açtınız. Bize bundan bahseder misiniz? Bu fikir nasıl ortaya çıktı?
2: 2023'te internette çocukların güvenliği için mücadele eden ailelere katıldım. Acımı hafifletmenin yolu buydu. Öfkem ve bunun başka çocukların da başına gelebileceği düşüncesi bana güç verdi. Coco'nun mücadele etmemi isteyeceğini biliyordum. Bu sorun ABD ile sınırlı değil. Türkiye dahil her yerde yaşanıyor. Sorun kötü çocuklar ya da ebeveynler değil. Çocukları korumayan platformlar. Şirketlerin sorumluluğu ebeveynlere yüklemesi yanlış.
1: Günümüzde sosyal medyadan ve telefonlardan tamamen uzak durmak mümkün değil. Telefonlar çocukların elinden düşmüyor. Peki ebeveynler çocuklarının güvenliği için nelere dikkat etmeli?
2: Bir çocuğun binlerce uygulamaya erişmesine gerek yok. Üstelik birçok uygulamanın yaş sınırı belirsiz ve yeterince denetlenmiyor. Peki bu kararları kim veriyor? Bir uygulamanın bir çocuk için uygun olup olmadığına kimin karar verdiğini bilmek istiyorum. Artık bir şeyler yapmak zorundayız.
0: Well, how did you feel when you won the case against
1: Meta'ya karşı davayı kazandığınızda ne hissettiniz? Bu bir zaferdir sonuçta.
4: Big tech, us, let's make this world a better place. But parents, we need you to join in with us because it stops today. Big tech, your gig is over.
2: Duruşmayı neredeyse her gün takip ettim. Meta yöneticilerinin çocuklara verdiği zararı bildiğini görmek öfkemi artırdı. Kararı kazanacağımıza inanmıyorduk. Harika bir işti. Ama bu sadece bir adım. Platformlar çocuklar için güvenli olana kadar mücadelemiz sürecek.
0: Can you take us back to the day
1: you realized... Coco ile ilgili bir şeylerin yolunda gitmediğini ilk fark ettiğiniz güne dönebilir miyiz?
2: Bu zaman içinde yaşanan bir değişimdi. Hayat dolu Coco sevdiği sporlardan ve ailesinden uzaklaşarak odasına kapanmaya başladı. Odasından çıkmak istemiyor, giderek daha depresif bir hale geliyordu.
1: Coco'ya Türkçe Dilara ismini verdiniz. Bu ismin sizin için anlamı nedir?
2: Eski eşim Türk'tü ve Coco için Dilara ismini o seçti. Aileden gelen güzel, anlamlı bir isimdi. Ablasının adı da Sinem. Türkiye'de çalıştım. Ankara'da yüksek lisans yaptım ve ailemle 3 yıl İstanbul'da yaşadık. Kızlarım çocukluklarının bir bölümünü Türkiye'de geçirdi. Türkçe konuşuyor ve Türkiye'yi çok seviyorlar. Türkiye bizim için ikinci bir ülke ve benim için her zaman özel kalacak.
1: Hikayenizi dinleyen ebeveynlere son mesajınız nedir?
2: Korkmalısınız. Bu platformların çocuklar için güvenli olmadığını kabul edip gerekli yasal düzenlemeleri destekleyin. Çocuğunuza açık iletişim kurun. Ne yaşarsa yaşasın size gelebileceğini, sizin onun güvenli alanı olduğunuzu hissetsin. Çünkü bunu bulamazsa yeniden telefona, uygulamalara ve yabancılara yönelebilir. Çocuklarınızın güvenli alanı siz olun.

İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Saatler 2 olmak üzere gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul Silivri açıklarında yaşanan gemi kazasıyla ilgili soruşturmada Alsu adlı geminin iki kaptanı tutuklandı. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri de tespit edildi. 10 denizciyi arama çalışmaları ise sürüyor.

0: 6. 6 içeriye kır. 6 içeriye kır demiştir. 6, Tuğber Sinan oldu. Tamam, tamam, anlaşıldı.
1: Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi. 2 Eylül gecesi Boğaz'dan geçen Alsu ve Tuğberk İmamoğlu isimli gemiler Silivri açıklarında çarpıştı. Demir sac yüklü Tuğberk İmamoğlu battı. Savcılık telsiz konuşmaları, radar ve manevra görüntülerini incelemeye aldı.
0: Alsu! Alsu içeriye kır! Alsu içeriye kır demiştir!
1: Açıklanan bilirkişi raporunda her gemi mürettebatının da ihmali olduğu vurgulandı. Önemli bilgilere de ulaşıldı. Kaza sırasında Asu adlı geminin kaptanı uyuyordu. Dümende tecrübesiz 3. kaptan vardı ve gözcüde yoktu.
2: Kazaya karışan Asu gemisinin 1. kaptanı Ahmet Erarslan vermiş olduğu ifadesinde kendilerinin değil Tuğberk İmamoğlu gemisinin Asu gemisine çarptığını belirtiyor. Öte yandan kaza esnasında köprü üstünde bulunan 3. kaptan Murat Evcim ise kaza esnasında köprü üstünde herhangi bir gözcünün olmadığını ise itiraf etti.
3: İstirahat ediyordum. Çarpışma sesinin ardından köprü üstüne çıktım. Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yaklaşık 300 metre mesafede olduğunu gördüm. Bir süre sonra ışıkları kayboldu. Ardından da radarda görünmez oldu. Hemen sektör Marmara ile irtibat kurarak durumu bildirdim.
1: Tuğberk İmamoğlu'nun ise takip cihazı bozuktu ve geminin yanlış manevra yaptığı belirlendi.
2: Yaklaşık 2,5 günlük o arama kurtarma faaliyetlerinde oldukça büyük bir çalışma gösteren TCG Akın gemisi yüksek sonar kabiliyetiyle batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin yerini tespit etti.
1: Geminin yeri tespit edilse de 10 kişilik mürettebattan hala haber yok.
4: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan feribotta 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselmiş oldu. Milli Savunma Bakanlığı ise kayıp 16 kişi için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarına 7 gemi ve 6 hava aracıyla destek verildiğini açıkladı.
5: Ve şimdi ailelere de akşam yapılan çalışmanın neticesinde 2 tane daha kadın naaşımıza ulaştı.
1: İhmaller zincirinin neden olduğu feribot faciasında yeni cansız bedenlere ulaşıldı. 2 ailenin daha evine ateş düştü.
5: Ve şimdi ailelere de akşam yapılan çalışmanın neticesinde 2 tane daha kadın naaşımıza ulaştı. Böylece 554 metre derinlikten çıkarılan naaş sayısı 4'e yükseldi. Yani vefat edenlerin sayısı 12 oldu.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne Limanı'nda açıklamalarda bulundu. Girne açıklarında yaşanan feribot kazasına ilişkin soruları yanıtladı. Üstel, olayda yaşamını yitirenlerin sayısının 12'ye çıktığını açıkladı. Türkiye'den gelen TCG Işın gemisi öncülüğünde 7-24 yürütülen arama kurtarma çalışmalarına TCG Alimdar gemisinin de katıldığını kaydetti.
5: Ama takdir edersiniz bu arama çalışmaları çok büyük zorluk içerisinde yapıyorlar. 554 metre derinlikte ve o derinliğe yapılan arama çalışmaları insan inemiyor. Tamamen robotik çalışmalarla yapılıyor.
1: Kayıp 16 kişiye ulaşılması için operasyonların titizlikle devam ettiğini belirten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı, kazanın araştırılması için meclise araştırma önergesi verileceğini söyledi.
5: Ve bu çalışmalar neticesinde de bu kazaya sebep her ne neyse arkadaşlar, ihmal, burada bir düşünce veya herhangi bir konu ne olursa olsun bu kazanın yaşanmasında ve bu vefat eden insanlarımızın en alttan en üste kadar sorumlu kimse kimler ise de hukuk karşısında bunun hesabı verilecek.
1: Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı olay yerine ulaşan TCG Alemdar Denizaltı Kurtarma Gemisi'nin sahada yürüttüğü çalışmalara ilişkin görüntüler yayınladı. Paylaşımda TCG Işın ve TCG Alemdar dahil olmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 7 gemi ve 6 hava aracıyla arama kurtarma faaliyetlerine destek sağlandığı belirtildi.
4: Türkiye'yi yasa boğan gemi kazaları geride acı dolu hikayeler bıraktı. Umutla yakınlarından gelecek haberleri bekleyenler de var. Geride kalan son görüntülere tutunanlar da. Faciadan kurtulanlarsa yaşadıkları dehşeti ömür boyu unutmayacaklarını söylüyor.
6: İnsanlar öldü ya.
7: Birçok çocuk aralarda kalmıştı. Daha sonrasında o çocukların suyun yüzeyine çıktığını gördüm.
8: Önce Girne. Hemen ardından Silivri. Türkiye ard arda meydana gelen gemi kazalarının şokunu yaşıyor. Kayıplar için arama çalışmaları umutla sürdürülüyor. Ancak hayatını kaybedenlerin yarım kalan hikayeleri yürek burkuyor. Kıbrıs açıklarında batan gemide ölümle yaşam arasındaki çizgide saatler geçiren Serdar Çapan yaşadığı dehşeti anlattı.
7: Bu gemi su alıyor, panik halinde, sesleri aşağıdan geliyordu zaten, duyuyorduk. Ya ben üst katta kendimi bir şekilde dışarıya attım ama aşağıdaki insanların çoğu kaldılar orada, suyun içine girdiler hepsi. Mürettebat tamamıyla bilinçsizdi bana göre. Çünkü bir yandan insanlar panik halinde, bir yandan geminin hem mazotunu boşaltmışlar, hem can botlarını çok erken açmışlar. Açamadık kapıyı, camları da kıramadık. Ya ben sadece can yeleğimi üzerime aldım, üst taraftaydım. Bu şekilde kurtuldum. Daha sonrasında gemiler, helikopterler yanaştı. Onlarla kıyıya çıktık. Bilmiyorum, can pazarıydı yani yaşadığımız. İnsanların panik halleri, herkes korkmuştu. Ya benim ellerim, ayaklarım tamamıyla uyuştu.
8: Gemiye binmeden dakikalar öncesi. Bu kareler iki kardeşin son görüntüsü oldu.
9: Hava almaya çıkmıştık. O Mustafa Demir ailesinden konuşuyordu. Mahmut Demir de artık abisinden konuşuyordu galiba veya birinden konuşuyordu. Gördüm o sıra. Gemi batmadan 25 dakika önce. O civar.
8: Abdullah Demir, akrabaları Mustafa ve Mahmut Demir kardeşlerle aynı gemideydi. Abdullah Demir kurtulmayı başardı. İki kardeştense henüz haber yok. Umutla onlardan gelecek haberi beklerken kaydettiği bu görüntülere tutunuyor. Ve Silivri açıklarında batan Tuğberk'in mürettebatı. Onlar için denizde soluksuz bir mücadele var. Arama çalışmaları devam ediyor. Süleyman Cesur gözünü denizden ayırmıyor. 26 yaşındaki oğlu Eyüp Enes'ten bir haber bekliyor.
10: Kaybımız çok büyük. Kaybımızın bulunmasını istiyoruz. Bize ölü ya da diri. Diri olmasa ölü, en azından cenazemizi alak. Bizim yani başka bir şeyimiz yok. Biz dertliyiz. Biz yanıyoruz. Ateş düşmüş. Yanıyoruz.
8: Kayıp makinist Eyüp Enes'in ailesinin tek bir dileği var. Ölü ya da diri onu yeniden görmek.
4: İstanbul Esenyurt'ta uygulama üzerinden yolcu taşıyan emekli polis memuru aracı bağlanmak istenince cinnet getirdi. Trafik polisini silahla ağır yaralayan zanlı daha sonra kendini vurdu. Ağır yaralanan polis memuru ve sürücü hastaneye kaldırıldı.
11: Adam mı vurmuştur orada?
1: Aracının bağlanacağını öğrenen emekli polis dehşet saçtı. İstanbul Esenyurt'ta asayiş uygulaması sırasında emekli polis Ekrem Akyol'a uygulama üzerinden yolcu taşıdığı iddiasıyla ceza kesildi. Aracının da bağlanacağı söylendi.
11: Adam mı vurmuştur orada? Şey olmuştur.
1: Cinnet getiren Akyol yanındaki silahla trafik polisine ağır yaraladı. Ardından kendini vurdu. Ağır yaralanan Ekrem Akyol ve trafik polisi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
11: Adam mı bulmuştur orada?
1: Akyol'un bu sene polis memurluğundan emekli olduğu öğrenildi.
4: İstanbul'un göbeğinde kanlı bir eylem hazırlığındaydı. Terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı o isim polisin takibiyle köşeye sıkıştı. Ekipler teslim ol çağrısı yaptı, çatışma çıktı. Terörist etkisiz hale getirildi. Çatışma anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

0: kanlı bir eylem hazırlığındaydı. Polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildi.
1: Terörist polise sıkıyor. Evet. O arada polisler de onu indirdiler. Burada da bir yolcularımızdan da yaralananlar oldu.
0: İstanbul Sultanbeyli'de hareketli dakikalar yaşandı.
2: Arkada çatışma olunca kurşunlar isabet etti. Arkadan duvardan girdi, bankodan çıktı böyle.
0: MİT ve İstanbul Emniyeti Berkan Çil isimli şüphelinin DAEŞ'le bağlantılı olduğunu tespit etti. Türkiye'de saldırı planlanıyordu. Teröristin izi sürüldü. 3 Eylül'de iki adrese operasyon düzenlendi. Bilet almak için Sultanbeyli Otogarı'na geldiğinde polis de peşindeydi. Silahını çıkardı ve polise ateş etmeye başladı. Çıkan çatışmada kısa sürede etkisiz hale getirildi.
3: Çatışmanın şiddetini işte bu noktadan görebiliriz. Boruya baktığımız zaman bir tarafından girip diğer tarafından çıktığı oldukça net bir şekilde görülüyor. Tabii yalnızca bu noktada değil, duvarın hemen hemen her lokasyonunda kurşun izleri var. Bakın yine bu noktada da polis ekipleri tebeşirle burayı boyamış.
1: Kurşun buradan girdi. Biz de arada buraya yattık.
0: O sırada çevrede bulunan Tahsin Polat isimli vatandaş da yaralandı. Polat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
3: Vatandaşın ilk çocuk babası olduğu öğrenildi ve 45 yaşında olduğu tespit edildi.
2: Gözümün önünde oldu. Ben arkaya gittiğimde zaten baya bir kan kaybı yaşıyordu.
0: Operasyonun ardından incelemelerini sürdüren ekipler yine DAEŞ'le bağlantılı bir şüpheliyi Tuzla'da yakaladı. Teröristin evindeki aramalarda ise patlayıcı yapımında kullanılan bazı maddeler bulundu.
4: Kocaeli'de hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yükümlünün saklandığı adres tespit edildi. Operasyon düzenleyen polis evin her yerini aradı. Sonunda polis ekipleri o firariyi bakın nerede buldu.
5: Ne bazanın altında ne gardıropta. Firari hükümlü bu kez bulaşık makinesinden çıktı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü için polis ekipleri harekete geçti. Hükümlünün saklandığı tespit edilen eve baskın yapıldı. Her yer arandı ancak bir ize rastlanmadı. Ta ki bulaşık makinesinin kapağı açılana kadar. 31 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan suçlu bulaşık makinesi içinde gizlenirken yakalandı. Firari hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
4: Artvin'de 95 yıllık bir ahşap cami çıkan yangında alevlere teslim oldu. Yangının söndürme çalışmaları sürüyor. Görüntüler Şavşat ilçesinde. Ahşaptan yapılma 95 yıllık camide yangın çıktı. Cami kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbarla yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede söndürüldü ancak cami kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği değerlendiriliyor. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru Nurettin Demirkol yalan tanıklıktan gözaltına alınmıştı. Demirkol emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
6: Sevgili bakanım, benim bir talebim olacak sizden.
7: Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Deniz Olgun'un doktoru tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016 yılındaki şüpheli ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada daha önce tanık sıfatıyla ifade veren Doktor Nurettin Demirkol yalan tanıklık suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sandık tutuklandı. Dosyaya giren 10 yıl önceki 155 ihbar çözüm tutanağında Doktor Demirkol'un olay günü beklenmedik, şüpheli ve ani bir ölüm ifadesini kullandığı tespit edildi. Söz konusu tutanakta Demirkol'un savcılıktaki ifadeleri arasındaki çelişkiler mercek altına alındı. Nurettin Demirkol, savcılıktaki ifadesinde Deniz Olgun'un özel doktoru olmadığını, olay günü dışında çiftliğe gitmediğini ve kendisini kimin aradığını hatırlamadığını öne sürmüştü. Şüpheli ölüme ilişkin Deniz Olgun'un Karacaahmet'teki mezarı 19 Ağustos'ta açılmış, alınan biyolojik örnekler ve incelenen belgeler raporlanmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.
4: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 5 şirkete daha el konuldu. Ayrıca Ümraniye'deki deposunda külçe altınlar ele geçirilen Yılmaz Kimya'nın sahibi İrfan Yılmaz hakkında da gözaltı kararı verildi.
8: Siz finans müdürü.
9: Evet, finans müdürü.
10: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
11: Örgütün suç ayaklarına yönelik olarak, finansal ayaklarına yönelik olarak bu bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu.
0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada 5 şirkete daha el konuldu. Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması derinleşerek devam ediyor. Her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 81 kişi tutuklandı. Soruşturmanın bir diğer ayağını ise operasyonlarda 206 kilogram altının ele geçirildiği Yılmaz Kimya Deposu oluşturuyordu. Mali Suçları Araştırma Kurulu inceleme yaptı. Şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı Yılmaz Kimya dahil 5 şirket üzerinden şüpheli işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi. Tespitler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi. İrfan Yılmaz hakkındaysa suç örgütüne üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltı kararı verildi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 50 şirketle 4 derneğe el konulmuş, 50 şirkete de kayyum atanmıştı.
4: Vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirenlere yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 24 avukat ve 7 sivil personel olmak üzere toplam 31 şüpheli gözaltına alındı.
0: Borcunuz yasal takibe düştü. Uzlaşma sürecini kaçırdınız. Hakkınızda haciz işlemi başlatıldı gibi ifadelerle vatandaş mağdur ediliyordu. Kişisel verileri yasa dışı kullandırtan kişi ve avukatlara operasyon yapıldı. Yasa dışı yollarla elde edilen verilerin panel adı verilen sistemlerde sorgulandığı tespit edildi. Bilgilerin bazı hukuk bürolarına ücret karşılığı satıldığı ve abonelikle kullandırıldığı belirlendi. İnceleme tamamlanınca operasyon için düğmeye basıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek konuya ilişkin paylaşım yaptı. Soruşturmada yasa dışı sistemi kuran ve işletenlerin yer aldığı 10 şüpheli hakkında kamu davası açıldığını belirtti. Operasyon kapsamında 24 avukat ve 7 sivil personel olmak üzere toplam 31 şüpheli gözaltına alındı. 39 farklı avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 16 avukatın yakalanmasına yönelik çalışmalarsa devam ediyor.

0: İstanbul Avcılar'da bir daireye giren iki kadın 20 dakikada yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve bir miktar parayı çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
1: Ya ama birdenbire aklıma içime emanetlerimi geldi. Açtım onların olduğu yeri. Bütün kutularım boşalmış.
2: Hasta kadının yıllarca biriktirdiği ziynet eşyası ve paralarını 20 dakikada böyle çaldılar. Hırsızlığın adresi İstanbul Avcılar. Apartmanın önünde bekleyen iki kadın binadan çıkan bir kişinin kapıyı açmasıyla içeri girdi. Şüpheliler daha sonra asansörle üst kata çıkarak Nazlı Özgür'ün yaşadığı daireye yöneldi.
1: Tipleri de çok tuhaf. Direkt asansöre basıyorlar. Buraya geliyorlar. Herhalde kapıyı çaldılar. Kimse yok.
2: Evde kimsenin bulunmadığı sırada daireye giren iki kadın 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve bir miktar parayı çaldı.
1: Ya ama birdenbire aklıma içime şey geldi. Emanetlerim geldi. Hemen şeydim. Açtım onların olduğu yeri. Bütün kutularım boşalmış. Para vardı altında. 1 milyon civarı. Fazla da olabilir.
2: Polis iki kadın hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin İran-ABD geriliminin sona ermesi için çalıştığını ifade etti, barış odaklı diplomatik girişimlerin süreceğini söyledi. Erdoğan ayrıca bölgedeki kardeş ülkelere yönelik saldırıları Türkiye'nin asla tasvip etmediğini belirtti. Rusya lideri Putin'in barış için şans var açıklamasının ardından ateşkes için diplomasi trafiği başladı. Amerikan Başkanı Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner bu hafta sonu hem Rusya hem de Ukrayna'ya gidecek. ABD heyeti savaşı sona erdirmek için görüşmelerde bulunacak. Ancak cephede çatışmalar da şiddetle sürüyor. Detaylara bakalım.
3: Çatışmaların bitmesine dair bir şans var mı? Bana göre var.
2: Putin şans var dedi, ABD heyeti Rusya'nın yolunu tuttu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner bu hafta sonu hem Rusya hem de Ukrayna'ya gidecek. ABD ve Rus basınında yer alan haberlere göre Witkoff ve Kushner 5-6 Eylül tarihlerinde önce Moskova'ya ardından Kiev'e ziyaret gerçekleştirecek. Savaşın bitirilmesi için taraflarla toplantılar yapılacak.
4: Sadece savaşın bitmesini istiyorum. Çok basit. Her ay 25 bin kişi kaybediyorlar. Hem Rusya hem de Ukrayna. Birbirlerinden nefret ediyorlar. Putin ve Zelenski birbirlerinden nefret ediyor ve bununla başa çıkmakta zorlanıyorlar.
2: Witkoff ve Kushner, Moskova'yı en son Ocak ayında ziyaret etmiş ve Kremlin'de Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gece vakitlerinde 4 saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti. Diplomasi trafiği tüm hızıyla sürerken cephede çatışmalar son şiddetiyle devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın en önemli hükümet binalarından birine doğrudan saldırı düzenledi. Ukrayna Güvenlik Servisi'nin binası kesintisiz hava saldırıları sırasında vuruldu. Ayrıca Rusya, Ukrayna ordusuna silah taşıdığını iddia ettiği iki gemiyi İHA'yla Karadeniz'de vurduğunu açıkladı. Ukrayna ise Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi ve Adler bölgesine İHA saldırıları düzenledi. Bir petrol tesisinde yangın çıktı. S-300 veya S-400 hava savunma sistemlerinin konuşlandırıldığı bölgede de büyük bir yangın ve patlamalar görüldü.
0: (Gülüyor) Dünyaca ünlü Alman spor giyim markası Adidas, İsrail pazarı için hazırladığı reklam filmiyle tepki topladı. Gazze'de ayağını kaybeden İsrailli bir askeri reklam yüzü yaptı. Kahraman gibi gösterdi. Gazze'deki saldırılarda engelli kalan 42 bin Filistinliyi görmezden gelen Adidas, İsraillilere %50 indirimle tek ayakkabı alabilecekleri mesajı verdi.
2: Gazze'li çocukları öldüren İsrail askerini reklam yüzü yaptı. Adidas Gazze'yi hem yok saydı hem ticari malzeme olarak kullandı.
5: Adım Shelav Piton. Hayat bir anda değişebiliyor ama hareket etmeye, spora ve yaşamın içinde olmaya devam ediyoruz.
2: Almanya merkezli spor giyim üreticisi Adidas, Gazze'deki insanlık ayıbına ortak oldu. Adidas, engelli kişiler için yürüttüğü tek ayakkabı hizmeti uygulamasını İsrail pazarında soykırımcı asker Shelav Piton'la tanıttı. Engelli kişilerin %50 indirimle tek bir ayakkabıya sahip olabileceğini belirtti.
5: Adidas tek ayakkabı hizmetiyle artık bu duruma bir çözüm sunuyor.
2: Gazze'deki soykırım sırasında ayağını kaybeden asker kahraman gibi gösterildi. Adidas mağazasından alışveriş yaptığı ve koştuğu anlara reklamda yer verildi. İnsanlık suçunu dolaylı yollarla ticari malzemeye dönüştüren Adidas'a tepki yağdı. Piton 2021 yılında anti-tank mühimmatıyla ayağını kaybetmişti. Gazze'de ise İsrail saldırıları sonucu engelli kalan Filistinli sayısı 42 bin.
0: Nepal'den 9 gün sonra mucize bir kurtuluş haberi geldi. İki işçi hidroelektrik santralinin tünelinden sağ çıkarıldı. Öte yandan Nepal'de can kaybı 1287'ye, kayıp sayısı ise 5083'e yükseldi.
2: Dokuz gündür kayıplardı. Umutlar tükenmişti ki sıkıştıkları tünelden sağ salim çıkarıldılar. Nepal'de mucize bir kurtuluş yaşandı. Buz kütlelerinin deprem sonucu çökmesiyle yaşanan sel felaketinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Son olarak hidroelektrik santrali için inşa edilen tünelde mahsur kalan iki işçi 9 gün sonra kurtarıldı. Çamur kaplı tünele giren ekipler iki işçiyi sedye ile sürükleyerek sıkıştığı yerden çıkardı. İşçilerden birini de ekipler omzunda helikoptere taşıdı. Tedavi için hastaneye götürülen işçilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi. Tünelde 115 işçinin mahsur kaldığı tahmin ediliyor.
5: Çalışan 40 kadar kişinin kaçmasını sağladım. Herkesi kurtarma sürecinde hepsine barajda büyük bir kaza olduğunu söyledim ve herkesin dışarı çıkmasını sağladım. Öyle yaparken zaman kaybettim ve son anda dışarı çıkamadım.
0: CHP'den istifa ettikten sonra Özgür Özel'in partisine katılmaktan da vazgeçen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, Folkart Nazım Hikmet sergisinin açılışında AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan'la bir araya geldi. Tugay kapıda karşılaştığı AK Partili İnan'la birlikte sergiyi gezdi. Cemil Tugay'ın bu tavrı AK Parti'ye mi geçecek sorusunu akıllara getirdi.
2: Siyasetin kalbi İzmir'de attı. O görüntüler kulisleri bir anda hareketlendirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Folkart Nazım Hikmet sergisinin açılışında AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan'la bir araya geldi. Buluşmada en çok dikkat çeken detay, ev sahibi konumundaki Cemil Tugay'ın AK Partili İnan'ı sergi girişinde bizzat karşılaması oldu. İkili daha sonra protokolle birlikte sergi alanını gezdi, samimi görüntüler verdi. Ancak bu buluşmayı sıradan bir sergi açılışından ayıran zamanlaması ve hemen arkasındaki siyasi krizdi. Çünkü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iki gündür İzmir'de yoğun bir program yürütüyordu. Gözler CHP'den ayrılan Cemil Tugay'ın eski genel başkanıyla bir araya gelip gelmeyeceğindeydi. Ancak Tugay Kılıçdaroğlu'nun hiçbir programına katılmadı. Eski lideriyle yan yana gelmekten kaçındı. Cemil Tugay, CHP'deki mutlak putlan kararı sonrası partiden istifa etmişti. Ancak yeni partiye katılmadı. Yoluna bağımsız olarak devam edeceğini söyledi. Bu da Özgür Özel ile Cemil Tugay'ın arasının açık olduğu iddialarını güçlendirdi.
6: Cemil Bey'le benim kişisel olarak hiçbir sorunum yok ama Cemil Bey'le bizim zamanlama sorunlarımız olabiliyor, oldu. severiz kendisini, bakacağız yani. Ne diyeyim Cemil Bey?
2: Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaların gündemde olduğu bir dönemde gerçekleşen buluşma, siyasi kulislerde de dikkat çeken görüntüler arasında yer aldı.
0: CHP Genel Başkan

0: Yardımcısı Berhan Şimşek'in 10 yıldır sevgili oldukları iddia edilen Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Berhan Şimşek görüntünün ortaya çıkmasının ardından CHP MYK'dan istifa etti.
1: Önce ayağına vurdu, sonra saldırdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, 10 yıldır sevgili oldukları iddia edilen Özlem Şanver'le tartıştı. Bir anda kalkan Şimşek kadının ayağına vurdu. Telefonunu almak istediğinde ise darp etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Berhan Şimşek Özlem Şanver'i zorla içeriye götürdüğü görüldü. Özlem Şanver, CHP'li Şimşek hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı. Öte yandan Berhan Şimşek, CHP MYK'dan istifa etti.
0: Bir süredir tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş hakkında 3 ayrı suçtan iddianame hazırlandı. Göktaş için 12 yıla kadar hapis talep edildi.
2: İyisiyle kötüsüyle beraber bir yolculuğumuz var.
1: Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılamayla suçu ve suçluyu övme. 3 ayrı suç, istenen hapis cezası ise 12 yıl. Bir süredir tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Savcılık Göktaş hakkında 3 ayrı suçtan 2 yıl 2 aydan 12 yıla kadar hapiste cezalandırılmasını talep etti.
0: İstanbul'da 2024 yılında Erva Razi Asar'ı öldüren Fethi Dağlı'nın 4 yıldır kayıp olan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım ve Ahmet Karadağ'ın da katili olduğu ortaya çıktı. Dağlı'nın cinayetleri ve geçmişi emniyet tarafından mercek altına alındı. Seri katilin kurbanlarını sahte iş ilanlarıyla tuzağa düşürdüğü ve cesetleri kutularla taşıdığı görüntüler ortaya çıktı.
3: Ne yapıyor biliyor musunuz? Bunları cansız bedeni parçaladıktan sonra, 6 parçaya böldükten sonra kutuların içine koyuyor.
1: Erva'yı parçalayıp inşaata attı. Katilin cesedi taşıdığı anlar böyle kayda geçti.
3: Katil zanlısının abisi Yaşar Dağlı ile birlikte yaşadığı yer. Bu ev vahşet evi. Bakın tekrar ediyorum, şu anda ekranlarda gösterdiğimiz bu ev vahşet evi diye anılıyor artık. Çünkü bu evin içerisinde iki genç kız hayattan koparıldı. Bir tanesi Erva, diğeri ise Zeynep.
1: 4 yıldır kayıp olan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın cesedi Fethi Dağlı'nın Esenyurt'taki evinin yakınında gömülü halde bulunmuştu. Şüpheli Erva Razi Asar cinayeti nedeniyle cezaevindeydi.
3: 17 yaşındaki kızımız kayıp olarak biliniyordu şu ana kadar. Ama bu faili meçhul dosyaların yeniden raflardan indirilmesiyle birlikte yapılan incelemede bir tanesi daha aydınlatılmış oldu.
1: Zeynep Yıldırım'ın dosyası incelenirken yeni bir cinayet daha aydınlatıldı. Yani sadece iki genç katledilmemişti. 2007'de öldürülen Ahmet Karadağ'ın katilinin de Fethi Dağlı olduğu tespit edildi. Öte yandan 3 cinayetin failiyle ilgili hem bilgi hem de yeni görüntüler ortaya çıktı. Katilin Erva Razi Asar'ı nasıl sosyal medya üzerinden tuzağa çektiği öğrenildi.
3: Bu gördüğün mesaj Erva'yı bu psikopata, bu katil zanlısına ölüme götüren mesaj. Bunu görüyor ve bunun üzerine kendisine mesaj atıyor. Sigortalı çalıştırabiliriz diyor, şu kadar para veririm diyor. Bunun üzerine o da iş görüşmesi diye gidiyor. Daha sonrasında gittikten sonra evin kapısını kapatıyor. Anlaşmazlık oluyor ve Erva'yı evin içerisinde öldürüyor.
1: A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, Erva'yı katleden Fethi Dağlı'nın cesedi taşıdığı anların görüntüsüne de ulaştı.
3: Kutulara koyuyor, buzdolabında saklıyor. Ardından güvenlik olarak çalıştığı yerde güvenlik kulübesinde bir gece tutuyor. Daha sonra da bu cansız bedenin bulduğu kutuları Beylikdüzü'nde bir inşaat alanına atıyor.
1: Öte yandan Esenyurt'taki kazıda bulunan kemiklerin Zeynep Yıldırım'a ait olduğu doğrulandı.

0: Zeynep Yıldırım'ın olduğu düşünülen kemikler incelenmiş ve gelen sonuçta da şu an itibariyle tespiti yapılmış ve bu tespitte de dediğim gibi Zeynep Yıldırım'a ait olduğu belirlenmiş.
1: Belçika'da çocuklarını götürdüğü parkta çıkan tartışmaya müdahale eden 4 çocuk babası Türk vatandaşı Halit Altun, polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. Ailesi Altun'un vurulduktan sonra kelepçelendiğini ve ambulansın yaklaşık 40 dakika sonra geldiğini söyledi. Olayda ihmal olduğunu kaydeden aile Türk makamlarından yardım istedi.
2: Aldım.
3: Çocuklarıyla parka gitti. Evlatlarının canını korumak isterken Belçika polisinin kurşunuyla katledildi. Hastaneye kaldırılması gerekiyordu. Bilinçli ihmalin kurbanı oldu.
4: Kardeşimi atışı bir polis öldürdü. Çocuk hakkında öldürdü. Çocukların gözü önünde öldürdü abi.
3: Olay Belçika'da yaşandı. Türk vatandaşı Halit Altun, 15 yıldır Öpen kentinde bir kablo fabrikasında işçi olarak çalışıyordu. O gün 4 çocuğunu parka oynamaya götürmüştü. Altun'un çocuklarıyla Ukraynalı oldukları ileri sürülen grup arasında tartışma çıktı. 42 yaşındaki adam tartışmanın büyümesi üzerine çocuklarını korumak için araya girdi. Belçika polisi ihbar üzerine olay yerine gitti. Arbede'ye müdahale ederken Altun'u silahla vurdu.
4: Çocuğun babası gelince bu sefer olay büyüdü. Kardeşime saldırdılar. Onun yanındaki bütün Ukraynalılar da kardeşime saldırdı. Kardeşimi orada darbettiler. Kardeşim de kendini savunmak için buradan eline bir şey aldı ve birini kovaladı. Onu kovalarken polis arkasından ateş etti ve onu öldürdü.
3: Halit Altun ağır yaralandı. Polis umursamadı. Onu yerde kelepçeledi ve dakikalarca ambulans beklendi.
5: Altun'un ailesi o yerde yaralı halde yatarken ters kelepçe takıldığını ve ambulansın da olay yerine 40 dakika sonra geldiğini belirterek hayatını kaybetmesinden sorumlu olanların mutlaka cezalandırılmasını istedi.
3: Halit Altun hastaneye kaldırıldığında hayatını kaybetmişti. Kardeşi Mehmet Altun olayın kayda alındığını ancak Belçika polisinin delil karartmaya çalıştığını savundu.
4: Olay yerinde hanımı bütün olayı baştan sona kadar çekmişti. Kadar polisi onun telefonuna el koydu ve geri vermediler ona sorduğumuzda dediler siz yeni bir telefon alın bu kanıt olarak belli olarak bizle paracağız.
3: Mehmet Altun kolluk kuvvetlerinin cinayetin üstünü örtmek için Altun'un evinde detaylı arama yaptığını da söyledi.
4: Biz onun başındayken polisler, orada federal polis onun evini nasıl uzun namlulu silahlarla, köpeklerle batıyor. Hani onun üzerinden nasıl bir şey bulabiliriz ve nasıl hani onun üzerinden daha neler yükleyebiliriz gibisinden bir delili arıyordu orada.
3: 4 çocuk babası Altun memleketi Mersin'de toprağa verildi.
1: Kiracılardan talep edilen şartlar ağırlaşıyor. Bazı mal sahipleri kişinin ne kadar maaş aldığı, mesleği, çalıştığı yerin adı, işe başlama tarihi, otomobilinin markası, eski ev sahibinin referansının da istendiği form doldurmalarını istiyor. Peki bu isteklerin bir sınırı var mı? Kiracı ev sahibinin her isteğini karşılamak zorunda mı? Ayrıntılarına bakalım.
3: Kimi gelir belgesini, kimi meslek bilgisini istiyor.
6: Mal sahiplerinin en önemli çekincelerinden bir tanesi acaba kirayı verirsek kiracı ödemez mi? Bunun hukuki süreçleri çok vakit alırsa hani burada yaşayacağımız mağduriyetler olabilir mi diye aslında gün geçtikçe istenen ek evraklar ya da ek talepler var.
3: Hatta bazıları sayfalarca liste hazırlayıp eşyaların nasıl konumlanacağından mutfak tezgahındaki bulaşığa kadar karışıyor.
6: Mal sahipleri işte hayvan besleyip beslemediği, en son nerede oturduysa o mal sahibiyle görüşme gibi ek talepler ve benzerlerinde bulunabiliyor.
3: Ev sahiplerinin kiracılardan beklentileri her geçen gün biraz daha şaşırtıyor.
7: İstanbul'da ev kiralamak zorlaşıyor. Neden? Çünkü ev sahiplerinin kiracılarından istekleri artık değişiyor ve artıyor. Örnek verecek olursak kiralama şartlarına gelelim. Referans ve kefil talep edilmekte, 3 aylık depozito sağlanmakta ve 6 aylık kira bedeli peşin ödeme şartı bulunmaktadır.
6: Bu referansın mevcutta çalıştığı iş yerinden en son

0: kiraladığı mal sahibinden istenmesi gibi bazı örneklerle karşılaşıyoruz.
1: Tabii kiracıların da talep edeceği şeyler var. Malik veya yetkili vekili doğrulamak, kiracı belgesinin neden istendiğini sormak gibi. 3 aylık kirayı geçen depozito talepleri de yasal sınıra aykırı.
2: Öğrenciye kiralık, çalışana kiralık, memura kiralık. Şimdi burada karşıdaki evi kiralayacak olan kişinin yasal hakları ne?
0: Burada tabii bu bir ayrımcılık konusuna giriyor. Onun için Türkiye İnsan Hakları Kurumu diyor ki verilen ilanlar veya bir dairenizi ya da bir yerinizi kiraya vermek istiyorsanız böyle bir ayrımcılık yapamazsınız. Bu durum ayrımcılık yasağını aslında delme olur. Bunun ispatı durumunda da bunu yapan kişi ya da kişilere bununla ilgili cezalandırıcı bir para cezası veriliyor.
3: 'Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Ticaret Bakanlığı ekipleri harekete geçti ve kırtasiye denetimlerini sıklaştırdı. Tüketicinin sağlığı, güvenliği ve ekonomik çıkarı için gerçekleştirilen denetimlerde şu ana kadar 5 milyona yakın ürün mercek altına alındı.
1: Yeni eğitim öğretim yılı başlayacak, okullar bir kez daha çocuk sesleriyle yankılanacak. Bu süreçte minikler heyecanlı, büyüklerse yeni döneme hazırlık telaşında. Bu nedenle ilk durak kırtasiyeler.
4: Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Ticaret Bakanlığı'nın yapmış olduğu kırtasiye denetimleri de sıklaştı.
1: Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler 81 ilde denetimleri arttırdı. 10 Ağustos'tan bu yana 26.570 firma ve 4.958.623 ürün mercek altına alındı.
5: Özellikle önümüzdeki süreçte okulların açılmasını dikkate alarak çocuklarımızın sağlığını, güvenliğini ve ekonomik çıkarlarını korumak üzere tüm Türkiye genelinde, tüm bölgelerimizde ticaret denetmenlerimiz, bakanlığımızın merkez teşkilatı, taşra teşkilatı denetimlerini sıklaştırmış durumdadır.
1: Denetimlerde öğrencilerin sağlığı ve emniyeti en öncelikli konu olarak dikkat çekiyor. Bu nedenle onaylı ürünleri kontrol etmekte fayda var.
4: Kırtasiye alışverişinde dikkat edilmesi gereken şeylerden biri de arka tarafta bulunan CE ya da TS yazısını görmek. Çünkü bu yazılar ürünün kontrol edildiğini ve halk sağlığı açısından herhangi bir problem olmadığını ve emniyette olduğunu gösteriyor. Şu anda elimde bulunan bu boyanın üzerinde de CE yazısı dikkat çekiyor.
1: 7 Eylül tarihiyle birlikte birinci sınıflar için uyum haftası başlıyor. 14 Eylül'de ise okullar tüm öğrenciler için açılmış olacak.
5: Tüketicilerimizin sağlık, güvenlik ve ekonomik çıkarları çok önemli bir konu. Güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans ilkemiz var.
1: Kurallara uymayan işletmeler için cezalar kapıda olacak. Bu hususta vatandaşlar da sorumlu ürünleri ihbar edebilecek.
3: (Gülüyor) 6 Eylül Pazar günü yapılacak KPSS lisans sınavı öncesi merkezi atamalardaki tablo dikkat çekti. Son 5 yılda 1,5 milyondan fazla tercih yapılırken 20.052 aday kamu, kadro ve pozisyonlarına yerleşti.
1: KPSS'de 5 yılın bilançosu gözler önüne serildi. Son 5 senede 20 bin memur atandı. ÖSYM'nin KPSS 2022 Taksim 1 ile KPSS 2026 Taksim 1 arasında gerçekleştirdiği 9 merkezi yerleştirmede lisans ve ön lisans düzeyinde kadro ve pozisyonlar için 1,5 milyondan fazla tercih yapıldı. Her yıl yüz binlerce adayın tercih yaptığı merkezi atamalarda son 5 yılda 20.052 kişi kamuya yerleşerek memuriyet hayaline kavuştu. ÖSYM'nin 9 merkezi yerleştirmeye ilişkin tablolarına göre lisans ve ön lisans düzeyinde en fazla tercih KPSS 2022 Taksim 2 merkezi yerleştirmesinde yapıldı. Bu dönemde toplam 295.048 aday kadro ve pozisyonlar için tercihte bulundu. Buna karşılık toplam 2.681 aday yerleştirildi. Lisans ve ön lisans düzeyinde en yüksek merkezi yerleştirme ise KPSS 2023 Taksim 2 döneminde gerçekleşti. Bu dönemde 153.347 aday tercih yaparken toplam 3.556 kişi kamu kadro ve pozisyonlarına yerleşti. 2026 Taksim 1'de ise 175.138 aday tercih yaparken 1.084 lisans ve ön lisans mezunu yerleştirildi. Öte yandan Türkiye'de Haziran 2026 itibarıyla kamu sektöründe çalışanların sayısı 5.417.126'ya ulaştı. kamu istihdamının en büyük bölümünü 3.582.025 kişiyle kadrolu personel oluşturdu. Sözleşmeli personel sayısı 419.801 olurken sürekli işçi sayısı 1.267.501'e ulaştı. Geçici işçiler ve diğer statülerde çalışanlarla birlikte kamu sektöründeki toplam istihdam 5,4 milyonu aştı.
3: Çin'in Yunnan eyaletindeki dağlık bir köyde yaşayan çocukların okula ulaşmak için saatler süren zorlu yolculuğu, uçurumun kenarına inşa edilen 288 metrelik asansörle büyük ölçüde kısaldı. Yeni sistem sayesinde yaklaşık 3 saat süren tek yönlü yolculuk artık 30 dakikada tamamlanabiliyor.

0: Okula gitmek için 3 saat uçurumda ölümle yüz yüze geliyorlardı. Öğrencilerin okula ulaşmak için tırmandığı 3 saatlik tehlikeli uçurum yolu tarihe karıştı. Kanyona biri 268, diğeri 288 metrelik iki asansör dikildi.
1: Bize çok fazla enerji tasarrufu sağlıyor. Böylece ders çalışmak için konsantre olabiliyoruz.
0: Burası Çin'in Yunnan eyaletinde uçurumların arasına sıkışan Nisfue köyü. Çocukların tehlikeli okul yolculuğu kanyon dikeyine inşa edilen dev mühendislik harikalarıyla bambaşka bir boyuta taşındı. İlkokula gitmek için dik kayalıklarda saatlerce tırmanan öğrenciler için inşa edilen yeni hat hizmete girdi. Yerlilerin gökyüzü okul otobüsü olarak adlandırdıkları asansörler 3 saatlik yolculuğu yarım saate indiriyor. Çocuklar asansörden sonra teleferiğe binip okula kolayca ulaşabiliyor.
2: Eski patikada yürümek gerçekten zordu. Çamur ve yosun vardı. Bu yüzden çok kaygandı. Artık asansör sayesinde yolculuk süresinden yaklaşık 3 saat tasarruf ediyoruz.
0: Bu asansörlerden sadece çocuklar yararlanmıyor. Çiftçiler de mahsullerini diğer bölgelere ulaştırabiliyor.
3: Eskiden az miktarda zencefil yetiştirip az bir gelir elde ediyorduk. Şu an hayatımız gerçekten çok değişti. Daha büyük miktarları satabiliyoruz.
0: 3 saatlik tehlikeli okul tırmanışını bitiren 268 metrelik asansör turist akınına uğrayınca yetersiz kaldı. Uzun kuyrukları eritmek için yanına 288 metre yüksekliğinde ikinci dev asansör inşa edildi.
2: Yerel sakinler boş evlerini konuk evlerine dönüştürerek kendilerine gelir kaynağı sağlıyor.
4: Gezegenimiz iklim değişikliği nedeniyle alarm veriyor. Birleşmiş Milletler, El Niño hava olayının tarihte eşi benzeri görülmemiş derece şiddetlendiğini, hatta yakında küresel sıcaklık rekorlarının kırılacağını duyurdu. El Niño'nun küresel felaketler zincirini de tetiklemesi bekleniyor.
0: Küresel ısınma artık tehlikeli boyutlara ulaştı. Okyanus sıcaklıkları rekor seviyelerde. 2027 insanlık tarihinin en sıcak yılı olabilir. Birleşmiş Milletler, Pasifik Okyanusu'nun ısınmasıyla ortaya çıkan ve iklimsel düzeni doğrudan etkileyen doğa olayı El Niño'ya karşı uyardı. Son 1000 yılın en büyüğü olması beklenen bu devasa ısı dalgasının etkisini artırmasıyla rekor sıcaklıklar görülebilir.
5: El Niño 2026'nın sonlarına doğru zirve yapacak. Ancak etkileri küresel sıcaklıklar da dahil olmak üzere uzun süre hissedilecek.
0: Uzmanlar 2027 yılının daha önce görülmemiş derecede sıcak olacağını öngörüyor. Bu durum gezegenin dört bir yanında felaketler zincirini de beraberinde getirebilir.
5: Okyanus yüzeyinin altındaki sıcaklıklar da olağanüstü derecede yüksek. Bazı bölgelerde normalin 8 santigrat derece üzerinde. Kuraklık, sel ve aşırı hava koşullarından kaynaklanan aksaklıkları ve yıkımı şimdiden görüyoruz.
0: El Niño'nun etkisini artırmasıyla önümüzdeki dönemde Avustralya'da yangınların, Güney Amerika'da ise şiddetli taşkınların yaşanması bekleniyor. Öte yandan tarım başta olmak üzere birçok sektör için tehlike çanları çalıyor. Özellikle gıda sektöründe fiyatların tırmanması muhtemel.
5: Bu El Niño dünya genelindeki topluluklara, ekonomilere ve tedarik zincirlerine büyük bir darbe indirecek. Dolayısıyla birçok sektör etkilenecek. Tarım, ticaret, balıkçılık, sağlık, enerji ve ulaşım bunlardan sadece birkaçı.
0: Dünya Gıda Programı aşırı hava koşullarının yaklaşık 50 milyon insanı akut açlık tehlikesiyle karşı karşıya bırakacağını kaydetti. Uzmanlar dünya genelinde karbon salınımı düşürülmediği takdirde insanlığı çok daha

0: ülkeyle karşı karşıyayız. Ülkemizde 30 milyon oyuncu bulunmakta ve Türkiye, Türk toplumu ekranı seven bir toplum.
1: Dijital tehdit her geçen gün artarken 21 ülkede yapılan araştırmanın sonuçları ise tehlikenin korkunç boyutunu gözler önüne seriyor. Araştırmaya göre internet kullanan 12-17 yaş grubundaki yaklaşık 20 milyon çocuk, bir yıl içinde teknoloji aracılığıyla cinsel istismar veya sömürünün en az bir türüne maruz kaldı. Bu sayı araştırma kapsamındaki çocukların yaklaşık 5'te 1'ine karşılık geliyor. 15 milyondan fazla çocuk istemediği cinsel içeriklere maruz kalırken, yaklaşık 9 milyon çocuktan istemedikleri halde cinsel içerikli konuşmalara katılmaları veya görüntü paylaşmaları istendi. Yaklaşık 4 milyon çocuğun cinsel içerikli görüntüleri ise rızaları dışında paylaşıldı. Vakaların yaklaşık %60'ı sosyal medya platformlarında gerçekleşti.
2: Tehdit ve şantajlar başlıyor. Evine polis göndereceğim, ambulans göndereceğim, okul arkadaşlarına bu yaptıklarını anlatacağım. Ya bizimle olursun ya da seni yaşatmayız, aileni yaşatmayız.
1: İstismarcıların %57'sinin çocuklar tarafından daha önceden tanındığı, %38'inin ise çocuklarla ilk kez internet üzerinden iletişim kurduğu belirlendi. Vakaların %40'tan fazlasının hiç kimseye anlatılmadığı tespit edildi.
0: İletişimi iyi bileceğiz. Çocuklarımızı son model telefon, tabletlerle odalarına yalnız bırakmayacağız.
3: İzmir Gazi Emir'de belediyenin parklardan topladığı bitki atıkları 3 aydır sanayi tesisleri yakınındaki boş arsada depolanıyor. Kuruyan dalların yangın tehlikesi oluşturduğunu belirten bölge sakinleri duruma tepkili.
1: Sanayi tesisleri yakınına bırakılan atıklar endişeye neden oldu.
4: Toz, toprak, gece uyuyamıyoruz. Yangın olacak mı, olmayacak mı diye.
1: Çevre felaketinin yaşandığı yer İzmir'in Gazi Emir ilçesi.
5: Gazi Emir Belediyesi'nce ilçe genelindeki yeşil alanlardan toplanan bitki atıklarıyla birlikte hafriyat atıkları da Fatih Mahallesi'nde sanayi tesislerine yakın boş bir arsada yaklaşık 3 ay önce depolanmaya başlandı.
1: Atıklar, alanda kuruyan dallar, hava sıcaklıklarının da yüksek seyretmesiyle yangın riski oluşturuyor.
4: Yangın tehlikesi şu anda gözüküyor zaten, görüyorsunuz. Otla kurumuş. Allah göstermesin. Bu patlamamış bomba gibi.
1: Bölge sakinleri yaşanan duruma tepkili.
4: Bunun çözümü var mı? Var. Olabilir mi? Olabilir. Ne gibi olabilir? Bunun uyutma makinesi var. Üyütecekler. Vatandaşı da mağdur etmeyecekler. Kendileri de mağdur olmayacak bu şekilde. Buna bir çözüm istiyoruz yani.
3: Eşinizle ilgili olayları bir başkasına anlatacaksanız iki kere düşünmenizde fayda var. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi bir boşanma davasında dedikodu yapan erkeği tam kusurlu bularak nafaka ödemesine hükmetti. Bu davayı sokağa da sorduk, bakın nasıl yanıtlar geldi.
6: Arkadaşlar arasında çok yapıyoruz biz.
1: Eşiyle arasında geçenleri başkasına anlatan yandı.
7: Aslında yapılmaması gerekli ama çok bunaldığımız zaman yapıyoruz.
8: İnsanlar dedikodu yapmamalı.
1: Yargıtay eşinin dedikodusunu yapan erkeği tam kusurlu buldu, nafaka ödemesine hükmetti.
6: Ödeyeceksin tabii, çünkü suçlusun. Ödeyeceksin, mecbursun.
9: Kesinlikle yapılmamalı ama bir yeri geldiği zaman her insan yapıyordur.
1: Trabzon'da bir çift karşılıklı boşanma davası açtı. Davada eşlerin evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan davranışlarda bulundukları değerlendirmesi yapıldı. Mahkeme erkeğin evlilik sırasında aile mahremiyetine ilişkin olayları başkalarına anlattığı, akrabalarıyla eşinin dedikodusunu yaptığı, kadınınsa erkeği konuta almadığına dikkat çekerek erkeği ağır, kadını az kusurlu bularak boşanma kararı verdi.
10: Ben asla yapmam. Aile içerisinde olan meseleler aile içerisinde kalmalıdır.
11: Yapmaması lazım erkeğin de, bayanına. Evlisin. Bir hayat sürdürüyorsun, çocukların var. Yapmaması gerekir bence.
1: Kararın erkek eş tarafından nafaka yönünden istinaf edilmesi üzerine dosya Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi tarafından incelendi. Bölge Adliye Mahkemesi evlilik birliği içinde erkeği eve almaması yönünden kadını tam kusurlu buldu. Boşanma bu defa erkeğin lehine sonuçlanmış oldu.
12: Dedikodu yapılabilir çünkü insanız.
10: hissettiğimiz duygularımız var. Eşim

0: Ne dostumla ya da bir akrabamla, eşimle ilgili olan bir şeyi onu kötülemek ya da burada kötü niyet değil de bazen insan çareyi öyle arar ya, hani konuşabilirsin, konuşulabilir.
1: Kadın eşse temiz için Yargıtay'a başvurdu. Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, erkeğin evlilik birliği sırasında aile mahremiyetine ilişkin olayları başkalarına anlattığına, ortak konutun ihtiyaçlarını karşılamadığına ve hakaret ettiğine dikkat çekti.
2: Her şey aile içinde kalır, dört duvar arasında kalır.
1: Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını bozan daire erkeği tam kusurlu buldu. Erkeğin nafaka yönünden temyiz başvurusu ise kabul edilmedi.
0: Onu zor durumda, yani rencide edecek şeyleri söyleyip bir başkasına, eşinin duyduğu anlamda, bu çok hoş olmaz.
3: Türkiye'nin 2025 bebek isimleri haritası belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre erkek bebeklerde Alparslan, kız bebeklerde Aliya Türkiye genelinde zirveye yerleşirken illere göre tercihler dikkat çekici bir şekilde değişti. Ekranlara ayrıntılarını getireceğiz ve bülteni noktalayacağız.
1: Alparslan, Aliya, Metehan, Defne, Zeynep. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ait bebek isim haritasını yayınladı. 81 ilde ailelerin en çok tercih ettiği kız ve erkek isimleri belli oldu. Türkiye genelinde yeni doğan bebeklerde en çok tarihi ve köklü isimler tercih edildi. 81 ilin verilerine göre erkek bebeklerde Alparslan pek çok ilde birinci sırada yer aldı. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde erkek bebeklerde ilk 3 sıra Alparslan, Göktuğ ve Metehan'ın oldu. Kız bebeklerde ise Defne, Asel ve Zeynep gibi isimler ailelerin en çok tercih ettiği isimler oldu. Ama illere gidildiğinde tablo değişti. İstanbul'da Alparslan ve Aliya, Ankara'da Göktuğ ve Gökçe, İzmir'de ise Atlas ve Aliya ilk sıraya yerleşti. Diyarbakır'da Miran ve Zeynep, Şanlıurfa'da ise Yusuf ve Zeynep öne çıktı.
4: Alparslan ismi sadece Gaziantep'te birinci sırada değildi. Gaziantep'in yanı sıra Kahramanmaraş, Hatay, Kilis ve Osmaniye'de de Alparslan ismi tercih edildi.
1: Alparslan İstanbul'dan Adana'ya, Antalya'dan Erzurum'a, Konya'dan Trabzon'a kadar çok sayıda ilde erkek bebeklerin en çok tercih edilen ismi oldu.
4: TÜİK 2025 verilerine göre Türkiye'de illere göre erkek ve kız bebeklerin isimleri belli oldu. Gaziantep'te en çok tercih edilen, birinci sıraya yerleşen isimse Alparslan oldu. Kucağımda ise yine bir Alparslan bebek var. Alparslan Çimen 2 ay önce dünyaya geldi. Size neden Alparslan ismini tercih ettiğinizi soralım.
5: Hem kendim izlediğim filmden dolayı hem de geçmişimizden gelen bir isim olduğu için onun için koydum yani ben.
1: Alparslan'ın ismi daha dünyaya gelmeden hazırdı. Çevresinden farklı öneriler gelse de babasının kararı değişmedi.
5: Çok kişi başka bir şey koydu. Ben dedim yok, hayır, ben bu ismi sevdiysem dedim ben bunu koyarım dedim. Bitmiştir dedim. Kendisi doğmadan önce zaten ben söylemiştim.
4: Bir isim kavgası oldu mu?
5: Yok, anlaşmıştık zaten eşimle. Onun için ortak bir karar verdik. Bunu koyduk biz de.
4: Siz kabul ettiniz mi Alparslan?
6: Evet, ben kendim zaten ilk baştan istiyordum ismini. Hem de tarihi bir isim devam etsin diye bu ismi koymayı tercih ettik.
4: TÜİK 2025 verilerine göre Gaziantep'te kız bebeklere ise Defne ismi verildi. Defne ismi Gaziantep'te birinci sıraya yerleşti.
1: Türkiye'nin isim haritası şehirden şehire değişse de 2025'in zirvesinde Alparslan ve Aliya var.

0: ekranlarından mutlu akşamlar. Haftaya ve güne noktayı birlikte koyacağız. Aklın yolunda çok değerli konuklarımızla birlikte gelişmeleri değerlendireceğiz. Özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan süreç ve özellikle Yunanistan'ın tahrik edici tavırları, sürecin önemli noktaları ve başlıkları. Tüm bu başlıkları değerlendireceğiz. Çok kıymetli konukları ağırlıyoruz. Her hafta olduğu gibi Coşkun Başbuğ bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Aktan, iyi yayınlar. İyi
0: çok akşamlar. Teşekkür ederiz. Profesör Doktor Muharrem Ekşi hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Çok sağ olun. Doktor Fatma Yeşilkuş hocam.

0: hoş geldiniz yayınımıza.
1: Teşekkür ederim Aktan Bey, yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Ankara'ya da gideceğiz. Ankara'da da çok değerli bir ismi ağırlıyoruz. Zafer Şahin bizlerle birlikte Ankara'da. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Gelişmeleri değerlendireceğiz. En sıcak gündem başlığı Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim. Coşkun Başbuğ, buyurun lütfen bana eşlik ederseniz sevinirim. Geçen hafta da bu başlığı konuşmuştuk. Savaşın ve gerilimin tırmandığını görmüştük. Ama bu hafta içinde Putin'in özellikle dün ve bugün yapılan açıklamalarda barışın yolunu açan sözleri vardı. Ama o sözlerle sahadaki durum çok örtüşmüyor. Çünkü karşılıklı olarak istihbarat birimlerine yönelik saldırılar. Ekranlara da arkadaşlarım getiriliyor. Son olarak SBU'ya yönelik bir saldırı, Ukrayna istihbarat birimine yönelik bir saldırı Rus drone'uyla gerçekleşti. Bu aşama artık masa öncesi tarafların son kez alan tutma adımı olarak mı görüyorsunuz, yoksa masa bir bahane, savaş ve gerilim daha da tırmanır mı? Geçen hafta artık yavaş yavaş o gerilimin düşebileceğini söylemiştiniz ama bir de parantez açmıştınız hatırladığım kadarıyla, İngiltere faktörüne dikkat çekmiştiniz. Eğer araya girmezlerse küresel emperyalist güçler, aslında masa çok yakın demiştiniz. Yorumlarınız nedir? Görüntüler de ekranlara geliyor. Bir istihbaratçı olarak da değerlendirmenizi isteyeceğim.
3: Aktan, dediğin gibi önemli bir gelişme ve önemli bir mesaj aslında. Yani bu binayı vurmakla Rusya ne elde eder? Hiçbir şey. Ama bir istihbarat, bir devletin istihbarat merkezinin vurulması psikolojik anlamda büyük bir çöküntü saldırıya uğrayan taraf için. Şimdi burada geçen hafta dediğin gibi bir geniş değerlendirme yaptık. Dedik ki Ukrayna-Rusya savaşın geldiği boyut, Rusya'nın doğrudan niye İngiltere'ye hedef aldığına da bir okuma, bir izah getirmiştik. Ha, aslında bana göre o konuda da, o mihvalde de işler ilerlemeye devam ediyor. Şimdi bak, iki tane örnek vereyim birbirinden ayrı ama aslında eylemde örtüşen örnekler. İsrail konusu artı Ukrayna konusu. Şimdi bak, İsrail, yani Amerika İran'la bir barış, bir masa, bir anlaşma öngörüyor ve buna yönelik bir hamleler yapılıyor, adımlar atılıyor. Türkiye'nin işte içinde olduğu süreçte arka planda diplomasi işliyor. Ya kardeşim, tam olgunlaşıyor. Masa kuruluyor, taraflar el sıkışıyor, iki taraftan da böyle aklı selim mesaj verenler bir anda sahneye düşüyor. Bitti bu iş derken, masanın öncesinde ya da sonrasında mutlaka bir sabotaj eylemiyle karşılaşıyoruz. Ve o an her şey dağılıyor, bitiyor. Sadece İsrail-İran konusunda bunu en az 4-5 defa yaşadık.
0: En son, bunu da gördük.
3: Işte, bu, geleceğim şimdi oraya zaten. En son 14 maddelik olay. Hak'tan hatırla. Ya 14 madde ve İran davul çalıyor. İstediklerimizi aldık. Hakikaten de Amerika için tam bir çöküntü ama Trump'ın imzalamaktan başka şansı yok. Bana göre çok akıllı bir manevra yaptı. Ve bastı imzayı. Yeter ki bitsin dedi. Saboteden kim çıktı? İran çıktı. Yani İran devrim muhafızları bile isteye İsrail'in değirmenine su taşıyacak şekilde gitti. 4 tane gemiyi vurdu. O dakika masa dağıldı. Şimdi aynı konu, bak aynı konu tekrar konuşuluyor. Yani bir Amerika, İran kanadında aklı selim, Putin'in söyledikleri gibi barış.
0: Putin açıklamasına ne diyorsunuz? Ben dinleyince açıkçası çok umutlu bir açıklama olarak gördüm.
3: Evet.
0: Barışa yakınız, masaya yakınız, evet, dedi ama sonrasında bu saldırı.
3: İşte geleceğim.
0: Tabii Zelenski'nin de bir açıklaması var. Müsaade ederseniz hemen o son açıklamasını da paylaşayım Zelenski'nin. Üzerine yorumlayın, çünkü Zelenski ile ilgili görüşlerinizi de bu programı takip edenler biliyor. Aslında o görüşlerle örtüşen bir açıklama. Zelenski'nin son açıklamalarına dair de görselimiz var. Ekranlara geldi. Şimdi bir yandan da istihbarat birimlerinin karşılıklı gidip geldiğini gördük. Özellikle geçen hafta da konuşmuştuk. CIA direktörünün 8,5 saatlik o bilinmez Moskova ziyareti. Şimdi Zelenski diyor ki bugün Steve Witkoff ve Jared Kushner'in pazar günü Moskova ve Kiev'i ziyaret edeceğini görüştük. Amerikan tarafı önceki diplomatik ziyaretlerinde olduğu gibi müzakerecilerin güvenli bir şekilde varabilmesi için Rus hava sahasının normal işleyişini sağlayacağız. Onların güvenliğinden endişe duyuyoruz, Rusya'dan değil. Yani Rusya'nın bu iki isme bir saldırı düzenlemesi noktasında açıklaması, böyle anlıyorum ben, bilmiyorum siz nasıl anlıyorsunuz. Ama bir yandan da görüşme var, buyurun.
3: Yani aslında söylemin özüne baktığında bir provokatif mesajın olduğunu görüyorsun. Yani iki taraf niye gelir? İki isim. Bir barış için zemin hazırlıyor. Sen şimdi bu ortama çanak tut